0: ekonomisine bakar ve para kazanmayı düşünür. Yani bu bir iş, ticaret işi. Bugün 130 milyon euroyu Galatasaray'a ödeyeceğiz dese bir İngiliz takımı ya da adı geçen kulüp Galatasaray satmayacak mı? Vallahi de satar, billahi de satar yani. 125'e bile satar. Bırakın 150'yi. Yani o 150 lafı biraz bana şey geliyor. Tabii ki sizin dediğiniz gibi tok satıcı şeyi gibi geliyor da bu bir ticaret işi ya. Bir anda 125-130'a satacak, bir anda da 21 milyon evet. euroluk bir bütçesi. Ha, yerine bir oyuncu bulur, alır da ama performansı ne olur onu bilemem, ya, bir şey diyemem.
1: Sevgili Murat, Galatasaray'ın bu mesajı veriyor olması bile Osimhen'in de teklif gelirse satılabileceğine işaret zaten.
0: Evet.
1: Yani kalkıp da bir futbolcuyu kesinlikle vermeyeceksen dersin ki ya ben işte santraforumu şu an yerini alabileceğim başka kimse yok. Çok büyük paralar da verseniz vermiyorum, satmıyorum. Benim ona ihtiyacım var diye o konunun önünü kesersin. Çünkü Osimhen'in kafası karışırsa bu onun performansına direkt yansır. Sen sordun ya milli takımdaki futbolcuları etkiler mi? Şu an Osimhen'e çok üst düzey bir kulüpten bir teklif gelse, olabilecek bir teklif, Osimhen'in kafası karışır. Böyle olması kadar doğal bir şey de yok. Her ne kadar burada kendini cennette hissetse bile. Çünkü yani herkesin hayalleri var. O hayallerin içinde Osimhen seviyesindeki bir futbolcunun Premier Lig'de oynama hayalinin de var olması kadar doğal bir şey olamaz.
0: Var zaten hocam yani dediğin tamam, gibi var
1: o,
0: yani.
1: O yüzden bunu doğal karşılamak lazım ve ya şu gerçeği ki. De biliyoruz. Galatasaray Osimhen'i alırken ben bunu alacağım işte hiçbir yere de satmayacağım. Bu gelsin 5 sene Galatasaray'da futbol oynasın diye almadı. Galatasaray onu alırken şundan emindi. Ben şu an 75 veriyorum. Ama bir sene sonra bile ben daha çok fazlasına Osimhen'i satabilecek durumdayım diye bunu bir yatırım olarak gördü. O yüzden Galatasaray tabii ki satar onu. Ve günümüzde şu gerçeği de bilelim. Evet ben de bazı futbolcuları yeri doldurulmadan sportif yönden satmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ama bazen öyle bir teklif gelir ki yeri doldurulmamış olsa bile o futbolcudan verim alamayacağını hissedersin. Mecburen evet demek zorunda kalırsın. Yani Galatasaray camiası taraftarı da bu mecburiyet hasıl olduğu zaman gerekli anlayışı yönetime de gösterecek.
0: Valla iddia önemli bir iddia tabii yani.
1: Ama iddia bunlar, diyoruz ya.
0: İddia, yani normalde çok çıkıyor.
1: Sevgili Koray ben şöyle
2: Benjamin
1: düşünüyorum.
2: Benjamin Şeşko bu arada bir izleyicimiz de yazmış da şimdi Osimhen'i transfer ettirmek gibi bir göreviniz mi var demiş. Bizim öyle bir görevimiz yok. Ben İngiliz basında çıkan haberi okudum. O kısmı kaçırdı herhalde. Ya bizim bir iddiamız değil. Ya Benjamin Şeşko'nun yanına forvet hattını güçlendirmek istiyor Manchester United. Haber bu. Kerry'in de istediği isimlerden birisi Osimhen listede. Maliyetine yönelik alternatif isimlerin de yine bu listede olduğu belirtiliyor bu arada.
1: Ama benim görüşüm de şu. Şimdi bu dönemde çok menajer haberi okuyoruz.
2: Evet.
1: Yani buna benzer haberleri sadece Osimhen için değil başka birileri için de şu ana kadar çok duyduk. Hatta işte menajerler şu kulübü önerdi diye ben daha sabah yine bizim kanalımızda bazı haberler
0: okudum. Hocam her şeyden okudum. Önce.
1: Bugün Manchester United Osimhen gibi bir transferi yapmayı düşünüyor ise çoktan onunla ilgili bazı bilgileri toplamak için bazı konuşmaları yapmıştı. Sadece Osimhen'le değil. Kulüpler şunu da biliyorlar. Sözleşmesi olan futbolcuyla zaten kulübün izni olmadan görüşemezsin. Galatasaray da dışarıya net bazı mesajlar veriyor. O yüzden kulüplerin kendi aralarında kalacak şekilde onlar mutlaka bir yoklama çekmiş olurlar. Şu ana kadar Galatasaray yönetimine bir şey gelmediyse evet. ki birkaç gün önceye kadar gelmemişti bu Manchester United'la ilgili.
2: Hatta bunun, şöyle listedeki diğer isimleri de söyleyeyim. Osimhen'le ilgili Galatasaray'ın bu konuda 150 milyon euroluk bir beklentisi olduğu o haberde yine yazılmış. Buna bağlı olarak da haberler yine Lewandowski, Dusan Vlahovic, Junior Kroupi, Jean-Philippe Mateta'nın da alternatif isimler olarak Manchester United listesinde bulunduğunu söylüyor. Osimhen dışında.
1: Hepsi değerli futbolcular ama şöyle baktığımda yani Osimhen kadar tercih edilmesi gereken

0: Bu saydığımız isimlerin içinde yok bence. Vlahovic. Evet.
1: Ama az önce Mateta, Murat Özbostan söyledi. Her ne kadar bonservis konuşulsa da Osimhen'in burada aldığı yıllık ücretin Premier Lig'de karşılanmasının çok kolay olmadığını ifade etti.
2: Ya burada
1: yani alacak bak, kulüp bu, önce ya, bunu da düşünecek bu, yani, söylemişti.
2: Yani bu böyle bir şeyin olması için, böyle bir transferin olması için yani yapılacak şey oyuncunun kendi ücretinden fedakarlık yapıp ben İngiltere'de Premier Lig'de oynayacağım. Aldığım rakam önemli, çok da önemli değil, Galatasaray'dakinin yarısı tamam da olur deyip gidebilir mi? Gidebilir yani, bu şaşılacak bir şey değil. Bu adama tekliflerin olması kadar da doğal hiçbir şey olamaz. Marka büyük bir yıldız, büyük bir isim. Bunu Galatasaray'ın yöneticileri de söyledi. 150 biz ona 150 milyon euro değer biçtik diye demedi mi Sayın Abdullah Kavukçu? Dedi. Sayın Başkan da yeri geldiği zaman satmayacaklarını söyledi ama yani futbolda her an her şey değişebilir. Transferle ilgili de her an her şey değişebilir. 2 ay Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin teknik direktörüyken 12 saatte İsmail Kartal Fener'in hocası oldu bak. Her şey değişebilir. Onun için iş ticarettir. İş paradır. Bugün sen Galatasaray kulübüne de başka bir kulübe de Fenerbahçe'de bir oyuncu için 125 milyon 130 milyon euro vereyim. Ver. Oyuncu da gitmek istiyorsa satarsın. Güle oynaya da satarsın. Bak net söylüyorum. 130 milyon euroya 125 milyon euroya verirsin. Çok büyük bir paradır. Ben başkan olsam satarım. Giderim 50 milyon euroya da başka bir oyuncu alırım kardeşim yani. Ya bu kadar basit yani, bu iş ticaret meselesi ya, dünyada satılmayacak oyuncu da yok. Dünyada yani bir şekilde parayı bastırdıktan sonra alınacak oyuncu da çok.
0: Sevgili Murat, yani buradan şu an konuşmak çok kolay.
2: Ya biz o yüzden tespit ediyoruz. Bak, önce biz kulübün karar merci değiliz
0: çok
2: hocam
0: net,
2: zaten.
0: Burada verilmesi gereken bilgi şu. Galatasaray iyi bir teklif gelirse Osimhen'i verebileceğini düşünüyor mu? Düşünüyor. Tekliften iki, Osimhen satır aralarında hep buna benzer teklifleri beklediğini söyledi. Bu da bir gerçek. Ve bizim de burada Osimhen'in maaşına çok katılıyor olmamız lazım. Bakın bizim ülkemiz pazarlığın olduğu bir ülke. Biri bir pazarlığa başladıysa en azından oradan bir indirim bekler değil mi? Bu indirim ne kadar olur? En kötü ihtimalle %20'lerden başlar. Şimdi 150 milyonluk bir bütçe içinde %20 indirim alsan 30 milyon yapar. Osimhen'in maaşının maaşından çok daha fazla. Yani böyle büyük bir bonservis bedelinin konuşulduğu yerde Osimhen'in 20 milyonluk maaşı bu işin olmasına engel olmaz. Bir türlü bir çözüm orada mutlaka bulunur.
1: Evet. Bir Icardi meselesi var. Onunla ilgili olarak da yine Portekizlilerin iddiası Benfica'nın, özür diliyorum, İtalya kaynaklıydı o haber. Benfica'nın Icardi'yle ilgilendiği yönünde. İtalyan basınından yanıltma haber çok çıkıyor bu arada.
2: Yani onlar da bu transfer dönemlerinde oldukça fazla böyle seviyorlar. Neden seviyorlar? Türk takımları ile ilgili işte özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili haberler verdiklerinde çok etkileşim alıyorlar, tamam mı? Görüyorlar Türkiye'deki o etkileşim şeyini ve bunun kaymağını, ekmeğini yemek istiyorlar ve sürekli birileri bir yerlere yollanıyor, birileri bir yerlere geliyor, gidiyor. Ya şimdi Icardi meselesi uzadıkça uzayan bir mesele. Yani burada taraflar söyleyeceğini söylemiş. Aslında taraflar derken Sayın Başkan kaç defa anlattı kardeşim, teklifini yapmış, şartlarını söylemiş. Medyada da zaten bir sürü haberler çıktı. İşte 4,5-5 milyon euro civarında bir para, 1+1 yıllık anlaşma ama Icardi istiyor 3 yıl, 2+1 istiyor. Icardi istiyor 7-8 milyon euro, Galatasaray veriyor 4,5-5 milyon euro. İşte Icardi artık başka ne talep ediyor bilmiyorum. Oynamak istiyor, bu net olan bir şey. Galatasaray diyor ki doktor hastalanınca burada tedavi olacak. Galatasaray diyor ki zırt pırt Arjantin'e gitmek yok, zırt pırt jete binip oraya buraya gitmek yok. Yani sonuç itibariyle bakıldığında Galatasaray'ın sunduğu sözleşme, benim bildiklerim, başka maddeler de varmış. Yani bunların karşı taraftaki oyuncu için kabul edilebilir bir tarafı yokmuş. Hele Icardi için. Yani öyle bir şeyler sunmuş ki Galatasaray, kabul ederse ya ne yapalım tüh kabul etti gibi bir durum ortaya çıkacak. Yani onun için Sanki ben

0: buradan şu sözleş bu şeyden şunu hissettim. Galatasaray Icardi'nin kalmasını istemiyor. Tamam mı? Yani bu Okan Hoca da zaten kalsın diye de bir şey dememiş. Yani illa bu kalsın. Buna 5,5 değil 6 verin. Ya 2 1 artı 1 değil 2 yıllık söyleyin. Kardeşim tamam bazı şeyleri biz de isteyelim. İşte izinlerinden geç dönmesin, zırt pırt izine çıkmasın istemesin ama yani gelinen noktada bir Torreira bir şey söyledi. Bir anda nereden icap ettiyse yani kafasına mı esti şey mi yaptı? Sonra biz sorduk bunu Galatasaray kaynaklarına. Ya kardeşim bu adam böyle böyle diyor. Nedir bu? Size geldi mi haber? Bir şey geldi mi? Yanlış bir şey yazmıyor. Bak bazen de böyle şey yapıyorlar. Sorumlu gazetecilik gereği soruyoruz ya. Yani size soruyoruz kardeşim yani geldi mi gelmedi mi? Size de der ki daha bize gelen bir şey yok. Ulaşan bir teklif. Yani ben kabul ettim. Ben evet geliyorum. Sizin şartlarınızı kabul ediyorum ve imza atacağım diye. Herhangi bir şey gelmedi. Biz de zaten dedik ki Torreira'dan ses seda yok. Pardon. Icardi'den ses seda yok dedik. Yani bu durumda bu iş uzadıkça da bence bu kopuş, bu ayrılık devam ediyor. Ha burada son dakikada gelir ben Galatasaray'da kalıyorum tamam. Bu maddeleri her şeyi kabul ediyorum kardeşim. 1 artı 1'i de kabul ediyorum. 4,5'u da kabul ediyorum. İşte tedavi için gitmeyeceğim. Galatasaray doktorlarına kendimi teslim edeceğim. Arjantin'e 2 günlüğüne gidip 8 günde dönmeyeceğim. Dönersem en ağır cezayı öderim. Sorun yapmayacağım. Yedek kalırsam yedek kalacağım. Oynama garantisi vermiyoruz. Tamam onu da vermeyin. Bunları kabul ederse kalır. Ama benim öğrendiğim bu böyle bir sözleşmenin böyle bir maddeleri kabul edeceği yönünde değil. O da bir arayış içindedir herhalde. Herhalde bir yere menajeri onu
1: evet.
0: Bir transfer yapacaktır. Ama istediği paralara ya da sözleşmeleri alır mı? Alır. Bence iyi bir golcü. İyi bir marka, iyi bir isim. Evet bir düşüş var. Biraz disiplinsiz davranışlar var. Bak Okan Hoca'nın unutmadığı şeyler var. Bir, Liverpool maçında oyuna girmek istememez.
1: Doğru. Girmeyin
0: yani adam orada sorun çıkartmış. Girmiyorum kardeşim. İki, izin veriyorlar. Arjantin'e gidiyor. O arayı hatırlayamıyorum. Milli araydı yanılmıyorsam. Galatasaray işte çarşamba günü idman yapacak. Takım toplanacak adam yok. Sonra Galatasaray bir gün toplanıyor. İki gün idman yapıyor. Adam gelmeyince hoca bir daha tüm takıma izin veriyor. 2-3 gün daha. Öyle torpil etmeye çalışıyor. Ya bu haksızlık olmasa hadi siz de izin yapın diye. Oradan geç geldi zaten. Bayağı bir geç geldi son gidişinden. Bunun dışında işte bu ameliyat sürecinde orada ameliyat olacağım dedi. Tedavimi orada olacağım dedi. Gelmeyeceğim dedi. Gelmedi aylarca. Bir tamam. Fenerbahçe derbisine geldi. Sahaya çıktı bir tribünleri falan selamladı. Bunları bir hatırlayalım unutmayalım. Ama
1: bazı maçlarda ısınmaya çıkmadı.
0: Çıkmadı. Takımla sevinç fotoğraflarının içerisinde çok yer almadı. Ama bakıldığında taraftar seviyor mu? Seviyor. Galatasaray'ın aşık olduğu bir isim mi? Evet. Çocukların çok sevdiği bir isim mi? Evet. Bu adam 17 gol mü attı? Öyle ya da böyle gollerini attı. Takımda kalması gerekir mi? Eğer o sözleşmeyi kabul ederse takımda kalır. Kalmazsa ne olur? İşte Galatasaray herhalde 2 tane daha oyuncu alacak yani. Santrafor alacak ama acele etmiyor Galatasaray.
1: Ağırdan alıyor. Torreira'nın paylaşımını 2 gün önce biz burada aktarmıştık. Sequeda yazıyor işte. Sarı kırmızılı kalpler var Icardi ile. Hatta böyle elini omzuna atmış.
0: Evet Icardi'ni. Evet öyle bir resim paylaştı.
1: Hatırlıyorsun
0: evet.
1: Murat abi sen de. O paylaşım şeye de bir gönderme mi diye biz burada konuştuk. Pique Neymar'la aynı paylaşımı yapıyor. Aynı ifade Sequeda kalıyor.
0: Olabilir.
1: Pique'nin pozu da aynı. Eli omzunda Neymar'ın. O paylaşımı yaptıktan 10 gün sonra filan Neymar Barcelona'ya
0: transfer ediyor. Ya Torreira'nın da...
1: Torreira da ona bir gönderme yapmış olabilir yani kalıyor diyor ama...
0: Torreira da kalıyor Neymar. Bu arada ya onu da söyleyelim yani. Torreira gidiyor midiyor bir şeyler çıktı. O da biraz sosyal medyada bir şeyler paylaşıyor, bir vedalaşıyor birileriyle filan da. Yani yok bir tabii bir aşk acısı vardı. O ne kadar devam ediyor bilmiyorum ama sonuçta... Benim Galatasaraylardan öğrendiğim yani kalıyor burada bir yere gitmiyor. Sözleşmesi var zaten. Biraz da zam yapacaklar. Babasını da getiriyormuş. Yeni sezonda babası burada olacak. Babasıyla bir özlem, hasret yaşamayacak.
1: Hocam yani, aşk acısı çeken futbolcular için tavsiyeniz var mı?
2: Aşkın olduğu yerde kal. Torreira'nın kalacağını düşünüyorum.
1: Abi böyle şeylerle karşılaşmışsınızdır.
2: Ya öyle şeylerle
1: en çok etkileyebilecek o yaştaki insanları bu şimdi şey değil, magazin olsun diye söylemiyorum ben.
2: Öyle şeylerle karşılaştım ki hem de bunlar böyle çok büyük futbolcular. Yani çok ilginç olaylar yaşandı.
1: Nasıl idare ediliyordunuz o süreçleri yani?
2: Yani onunla beraber üzülmeyi bilmek lazım her şeyden önce. Yani
1: dağılmamasını sağlamak lazım.
2: Tabii özellikle o futbolcularla bir defa çok iyi bir güven ortamı sağlamış olmanız lazım. Yani benim çok önemli bir futbolcunun yaşadığı öyle bir sorunu ama benim ilişkilerim bütün futbolcularla çok iyiydi. Yani şunu derlerdi. Ya Ahmet Hoca'nın samimiyetine, iyiliğine, benim iyiliğimi istediğine %100 eminim. O yüzden birinin bir derdi olduğu zaman gelirdi. Başka hiç kimseye gitmeden, arkadaşlarına, ailesine gitmeden bana gelirdi. Öyle bir futbolcunun çok büyük bir sorununda biz bir hafta bunu gizledik. Gizlenemeyecek bir konuyu. Ve o hafta onu kendisi oynamayacağım demesine rağmen, yani öyle bir diyalog sağladı ki oynadı, bir de gol attı. 2-1 kazandığımız bir maçtı. Ama ondan sonra işi tabii normal, rutin bir çözümü sağlama adına yine farklı bir boyuta taşımak lazımdı. O yüzden Torreira'nın şu an yaşadığı bu benim bahsettiğim olayların içinde yani çok küçük bir hadise. Günümüzde yani bu ilişkilerde böyle yeni tanışan, arkadaşlığa başlayan, sonra da başlayan arkadaşlıkları bitiren milyonlarca genç var. Hele hele günümüz gençleri bizim zamanımızdaki gibi değil. Çok kısa zamanda biriyle tanışıyor. 2 hafta sonra ilişkiyi bitiriyorlar. Bence Torreira'da bu ilişkide yeniden alevlenir. O yüzden Torreira biraz da işin ekonomik yönünü şu ana kadar çok iyi idare etti. Türkiye'de artan rakamların ona da olumlu yansıması için öyle sık sık zam almayı da bildi. Bu sene de öyle bir anlaşma.
0: Bir de bugün şey çıktı.
2: Torreira net bir şekilde kalıyor. Bence Galatasaray-Icardi ilişkisi artık bitmesi gereken bir döneme girdi. Zaten günümüz şartları bu ilişkinin iki taraf içinde bitmesini biraz da şart koşuyor. Gerçek buysa birbirini çok seven iki taraf. Hem Galatasaray Icardi'yi seviyor hem Icardi Galatasaray'ı. Bence aşkı bitirmeden ilişkiyi belki de sonlandırmak.
0: Bitmiş hocam bence de ya ilişki. Bu zamana kadar bu yanıt gelmiyorsa yani neyin yumuşak ay oldu ya.
2: Şimdi sevgili Murat yani bunun bittiğini deklare edildiği anda biter.
1: Daha iyisi gelecek mi diye.
2: Yani şu an
0: tepkisi olacak mı bir de?
1: Yani işte belki daha iyi bir şey gelir diye bekletiyordur Galatasaray'ı.
2: Bakın şimdi amacım Galatasaray Icardi üzerinden bunu anlatmak değil. Günümüzde herkes taktik yapıyor. Yani bugün gidip küçük bir alışveriş yapmaya kalksam bile onun bile taktikleri ayrı. O yüzden Icardi Galatasaray ayrılığı Türkiye için çok büyük bir ayrılık. Eğer Icardi ya teklif var ben gidiyorum derse Galatasaray taraftarı Icardi dahil hiç kimseye sistem etmeyecek. Bu sorun evet. Galatasaray'da sorun olmayacak. Ama Icardi hiçbir yere gitmez de Galatasaray yönetimi şu an ona Icardi yeter artık. Bak sezon başlıyor. Biz senin yerine birini alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunu bilmek istiyoruz. Bize bir hafta içinde evet veya hayır de demiş olsa bile Galatasaray'dan gelecek tepkiler var. O yüzden Galatasaray bunu söyleyemiyor.
1: Ama niye tepki göstersinler ki? Galatasaray mesela şöyle bir açıklama bile yapsa, tarihi tamamen örnek vermek amacıyla söylüyorum yani bir fikstüre bağlı değil. Biz 1 Temmuz itibariyle Icardi'ye geri dönüş yapması için süre verdik. Cevap vermediği takdirde yine bir santrfor arayışlarına gireceğiz dese hiçbir Galatasaraylı bir şey der mi?
0: Ya Galatasaray'ın bu
2: diyenler oluyor. Yani şu var.
1: İlla diyen olur da
2: günümüzde aşk nasıl bir şey biliyorsun? Aşk senin mantığınla yönetemeyeceğin bir
1: ama
2: şey.
1: Ama ne kadar bekleyebilirsin?
2: Yani
1: hocam?
2: Galatasaray'da Icardi'yi bu derece çok diyor ki adam Icardi gitmesin kardeşim kalsın. Şampiyon olamasak da olamayalım. Bu sözü duyduğum kişi oldu benim.
1: Allah.
2: Yani
1: o kadar.
2: Yani bu işler böyle hayır. Yeri geldiğinde bu cümle söyleniyor. Zaten Icardi'yi bu kadar çok sevenler de onlarla detaylı konuştuğun zaman Icardi'nin hala Galatasaray'a şampiyonluk konusunda büyük katkısı olduğunu iddia ediyorlar. Bu da onların görüşü. Saygı duymak lazım. O yüzden gereksiz bir tartışmayı şu an Galatasaray'ın içerisinde

0: açmaması lazım. Ama bence kamuoyuna bu açıklama yapmadan, dedim ya, iki aşık kendi aralarında konuşacaklar. Bunu bir türlü bitirecekler. Öyle veya böyle. Bence ayrılığın olması dahi. Bir de Dünya Kupası'nda da şunu görüyoruz artık ya. Yani atletizm olmadan günümüz futbolu artık oynanmayacak duruma geldi.
1: Evet. Galatasaray'da durumlar bu şekildeydi.
2: Lemina kalacak, bak onu da söyleyelim. Lemina ile ilgili artık yani hep kalacak kalmayacak mı yani
0: adam. Lemina hep kalacak
2: yani
0: zaten.
2: Ev, okul işleri filan yani düzenini bozmak istemiyor, kalacak. Bir de Gomez bugün çok şey oldu, konuşuldu.
1: Joao Gomez.
2: Gomez yani. Yani Galatasaray'ın şu an gündeminde yok bu oyuncu. Ama işte bir şey beğenmiş, bir beğeni yapmış herhalde. Oradan böyle bir yola çıkarak bir sürü haberler çıktı. Bir de yani 2001 doğumlu, şeye de uymuyor yani. Yeni yabancı kuralına da uyan bir oyuncu değil. Dolayısıyla çok da Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim değil.
1: Beşiktaş'ta kaleci takviyesi gündemde şu anda. Öne çıkan isim de Alman file bekçisi Alexander Nübel.
2: Evet.
1: Ersin'in durumu belirsiz.
2: Yani Ersin'le Beşiktaş sözde kalmak istemiyor. Kalsa zaten şey yapardı. Yani bu sözleşme yenilenirdi. Ya şurada lig bitti. Yeni sezon başlayacak ya şurada bir ay sonra. Bir buçuk ay sonra. Yani bir oyuncu kalmak istemiyor. Beşiktaş da bir teklif yapmıyor anladığımız kadarıyla. Çünkü söyle daha lig devam ederken kalmak istemediğini o zaman iletmiş. O günkü teknik ekibe iletmiş. Sergen Yalçın ve ekibine. Yani Hull City işi evet doğru, bir teklif yapmışlar ama bir Brezilya'dan da bir teklif varmış herhalde kendisine.
1: Liga'dan galiba.
2: Brezilya mıydı? Ben öyle bir not almıştım.
1: İspanya diye de konuşuldu.
2: Evet. Alman kaleci işine gelirsek yani o iş biraz zor bir iş ya. Yani Beşiktaş bastırıyor ama yani çok da kolay kolay sonuçlanacak. Evet, İspanya, özür dilerim, düzeltiyorum ya. İspanya. Gitme ihtimali de kuvvetli diye not almışım. Kalırsa 3 senelik kontrat istemiş. Ona imza atacakmış. 3 evet. sene isterim demiş yani. Böyle bir durumu var. Ama bu Nübel işi evet Beşiktaş ilgileniyor. Çok da almayı istiyor, bastırıyor. Ama yani kolay bir transfer değil
1: Ersin
2: şu anda.
1: Ersin acaba birinci kaleci olarak mı devam etmek istiyor?
2: Evet. Birinci kaleci olmak istediği ve daha maçlar oynanırken Beşiktaş'ın yeni sezona dair yabancı bir kaleci, iyi bir kaleci alacak haberlerinin çıkması, bunun Beşiktaş kulübünde ciddi bir şekilde dillendirilmesinden dolayı rahatsız olduğu için ayrılmak istiyor.
1: Yani çünkü şu anda şöyle bir mantık hatası olur yani. Eğer Ersin şayet tamam ben forma rekabetine girerim ama kenarda kalırsam da hocam başkasını tercih ederse de benim için sorun yok diyorsa bence Beşiktaş için bulunmaz bir yedek kaleci pozisyonu için de alternatif. Çünkü 25 yaşında Ersin. Türkiye'de zaten Ersin'i gönderip ben bir yedek kaleci alayım desen yine Ersin'den daha iyisini nereden bulacaksın? Türk statüsünde kaç tane bulabilirsin?
0: Şimdi dediğin doğru, Ersin'in kalitesi kesinlikle öyle bir kararı beraberinde getirebilir. Ama bence Ersin'le Beşiktaş arasındaki ilişki de artık sonlanırsa iki taraf için de daha iyi olur. Bir defa Beşiktaş'ı en iyi bilenlerden biri Ersin. Günümüzde hiçbir futbolcunun garanti isteyebileceğini ben düşünemiyorum. Kaleci de olsa.
2: Hocam çok başarılı olmadı ya.
0: Bir numarasın diye.
1: Şampiyon oldu ama.
2: Bir oldu işte, başka ne var? Bu şeye benziyor. İsmail Kartal'ın 99 puan topladı. Tamam topladı. Ya hep o konuşuluyor. 99 puanlı hoca. İşte o sezon şampiyon olmuştu. Icardi de geldi 2 sene. Tamam yani da geride kaldı onlar ya. Ondan sonrasındaki sonuçlar değil. Ne?
0: 99 topladın da şampiyon olmadın ki sevgili Murat.
2: Tamam
0: ya.
2: Ben de diyorum ki hocam sürekli 99 puan gündeme getiriliyor. Yani 99 puanlı takımın hocası diye. Senin dediğin gibi şampiyon oldu mu? Olmadı. Olmadı. Yani tabelaya bakıyor herkes. Ersin de bence bana göre geride kalan sezonda başarılı değildi yani. Beşiktaş'ın kalesi çok büyük sıkıntılar yaşadı. Ne Mert başarılı oldu, ne Ersin başarılı oldu. Olmadı ya, kardeşim.
0: Mert'in bir dönem
2: olmadı.
0: Çok başarılı olduğunu ben iddia edeceğim. İki, geçen sene veya Ersin'i başarısız gördüğümüz bu dönemde sanki takımın hepsi çok iyiydi de bir tek Ersin
2: başarısızdı. Hocam Beşiktaş'a iyi bir yabancı
0: yani
2: kaleci lazım. İyi bir kaleci alması
0: ben
2: lazım.
0: Ben zaten onu iddia ediyorum. Benim cümlem şu oldu. Dedim ki bu ilişkinin bitmesi lazım.

0: Yani sevgili Murat, şu çok önemli. Kore'nin sorduğu soru üzerine veya yaptığı açıklama üzerine söylüyorum. Bir futbolcu, bir kaleci gelip diyebilir ki tamam hocam, yani ben rekabete gireceğim ama evet, sen kimi istersen oynatırsın, bir sorun yok, kalıyorum. Teknik adamın bundan emin olması lazım. Bazen şartlar birini böyle konuşmaya zorlayabilir. Ama o kişi orada kaldığı anda sorun yaratır mı, yaratmaz mı?
1: Evet.
0: Teknik adam bunu bilecek. Ersin yaratır demiyorum. Bakın, Mert'le Necip Beşiktaş'tan ayrıldı. Niye ayrıldığını hiç bilmiyoruz. O yüzden geçen sene bir vazkes alındı. Kesinlikle gereksizdi.
1: Evet.
0: Nübel alabiliyorsa Beşiktaş hemen gitsin alsın. Biraz da daha fazla i̇şte para versin hocam, alsın.
1: Evet.
0: Stuttgart'ta çok iyi bir sezon geçirdi. Bayern Münih'in oyuncusu. İki kulüp arasında 100 kilometre mesafe var ya. Stuttgart istiyorsa alır.
2: Bitti mi süremiz?
1: Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sonuna geldik.
2: Şu Uday Oğuz için söyleseydik bir cümle ya.
1: Bir cümle aldım çok kısa.
2: 8 milyon euroyu reddetmiş Beşiktaş teklifini.
1: Yıllık.
2: Evet.
1: Bu bakalım bundan sonrası nasıl olacak? Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Transfer raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: konuşacak çok şey var. İyisiyle kötüsüyle her şeyi konuşacağız.
1: Burada sadece 2 maç 180 dakika var.
2: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
3: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
4: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: O niye var, şu niye yok, bu niye var?
5: Türkiye'de futbol koşarak oynanıyor.
6: Rekorlar üzerinde bir rekor olacak yani.
7: Ne olacağı belli olmaz diyor. Bu da bir taktik mi?
8: Futbolcuları menajerle rezil ediyor, rezil ediyor.
9: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
2: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
10: Belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı.
2: Evet. Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
11: Gerekli ultimatomlar verildi dedi.
2: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
12: Futbolu duyacağız gibi gözüküyor.
13: Evet. Bu tarz transferlere ihtiyacı var.
14: Keskin silke küpene zarar veriyor.
12: Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım.
2: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
15: Genel izleyici için uygundur.

0: Fossati'nin kontrolü diyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKenny. İlk kez görmüş olabiliriz McKenny'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović açar mı? Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKenny. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKenny. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu gol. Sürpriz golcüsüyle İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden, Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi alıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan Yıldız vurdu. Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama. Kenan Yıldız. Görüyorum, arttırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama. İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan Yıldız bu takımın her şeyi.
1: Önce Hakan sonra Kenan. Ya şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
0: İnanılmaz. Yani
1: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
0: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine, Kenan'ı buldu Juventus'tular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer. Hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
1: Erim daha iyi bir gün olamaz bence.
0: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. Bir kez daha sağladılar ama bu kez. Bu kez affetmiyor Christian Kimo'nun. Inter'i öne öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan. Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi. Kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Turan. Kefren Turan. Millilerimiz düelloda. Abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
1: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Akan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus'a bu imkanı, bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
0: Kenan derinde aldı topu yine. O Penda, seki top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
1: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
0: Yani İnanılmaz.
1: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Hakan'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Zomer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay. Of. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyumada izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
2: Bambaşka bir şey denemişti orada.
1: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu. Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli'ye attığı 4. gol. En sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neresten? Zambo Anguissa'ya. Zambo Anguissa, Spinazzola boşandı. Zambo Anguissa kendisi gitti, açtı önünü. Zambo Anguissa! 3'ü de buluyor Napoli. Zambo Anguissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zambo Anguissa.
2: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis

0: attı. Bu da bonusu. 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını Di Marco. Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot. Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye, Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını, Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce, Maignan sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrien Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Bastian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışıp aktardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leo bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer. Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Maignan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Maignan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Maignan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Maignan. Yani açık bir şekilde kendi sona daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkte Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Daveri son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz. Christian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco yerden gol! Federico Di Marco. Direğe de çarpan topu ağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10. Öylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif, gol! Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
2: Bakar mısın McTominay'a?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Höylund kendisi vurdu, Jan Sommer.
2: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Vanya Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor.
2: Oh.
1: Savunma arkasına şimdi Höylund. Iska gelince Höylund pozisyonun içerisinde. Höylund çaprazdan vurdu. Höylund direğin dibinden dışarıya. Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokema. Ardından Bastoni dışarıya.
3: Numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı Amir Rahmani. Penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübeye mi?
2: Conte. Demir haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu. Direğe de çarpan top ağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Varya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor. Spinazzola, McTominay, araya girdi Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi McTominay! Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2'yi getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa

0: adam sahnede.
1: Esposito. Sučić'ten Boni'ye doğru pas. Anshuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü. İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrik Mkhitaryan ama direği aşamıyor. Ne ligde ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
2: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için, bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer, golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor Inter. Önce kaleci Di Gregorio, sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski. Bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı. Savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.

0: Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao, Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupiñan'a. Estupiñan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupiñan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupiñan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupiñan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya, Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama iyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco, işaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Şirinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Yan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupiñan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı ardından. Bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüyle indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Suçic. Petar Suçic. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Suçic'e. Petar Suçic. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlovic karşısında Diouf'tan Piotr Jelinski. Suçic aldı yeniden. Petar Suçic ondan orta. Kafa Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Menyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
1: Medyanın spor gündemi Aspor ekranında masaya yatırılıyor.
2: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
1: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
2: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
1: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Aspor'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: İlk olarak Fenerbahçe diyeceğiz. Serhu Giresi transferi için Borussia Dortmund'la görüşen Fenerbahçe, Karim Adeyemi ismi için de Alman kulübüne oyuncunun şartlarını sordu.
1: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
2: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti. Karim Adeyemi!
1: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Galatasaray'dan gelişmelerle devam ediyoruz. Sarı Kırmızılı Kulüp'te ise transfer komitesi geniş bir liste hazırladı. 30'a yakın oyuncunun performansı yakından takip ediliyor.
3: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken, Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de Sarı Kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten Sarı Kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor.
0: Galatasaray'a Dünya Kupası'nda mücadele eden Wilfried Tsingo'dansa kötü haber geldi. Fil dişi sahilli oyuncu Almanya maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Wilfried Tsingo, fil dişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82'de Havertz'de girmiş olduğu mücadele sonrası sol arka derisini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo, yedek kulübesindeki müdahale sırasında ise gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilfried Tsingo, 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında da sol arka derisinden benzer sakatlıklar yaşamıştı. Evet, Wilfried Tsingo'nun yaşamış olduğu bu sakatlığı bir bağlantı ile bir konuğumuzla değerlendireceğiz değerli izleyenler. Tsingo'nun sakatlığını Profesör Doktor Mehmet Erdil ile konuşacağız. Sayın Erdil, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Geçtiğimiz sezon, geride bıraktığımız sezon da aslında Wilfried Tsingo Galatasaray formasıyla benzer sakatlıkları yaşamış ve yaklaşık da 20-25 maç aralığında bir süre forma giyememişti hatta Galatasaray'da. Oyuncunun dün yaşamış olduğu sakatlık Dünya Kupası'nda sarı kırmızılı taraftarları da biraz haliyle korkutmuş oldu. Öncelikle sizin ilk gözlemleriniz, yani bu sakatlığın etkisi, boyutu nasıl olur? İsterseniz bununla başlayalım hocam.
4: Şöyle, öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi

Spor ekranlarından mutlu akşamlar. Ana Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. 2 saat boyunca birlikteyiz. Gündemdeki tüm gelişmeleri bu ekranlarda Ana Haber'de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün

0: Trump'a belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum ben.
1: Hocam aslında herkesin, siz de ifade ettiniz, merak ettiği bir diğer konuysa artık bu sakatlık, sol arka deli sakatlığı, Wilfred Tsingo'da bir kronik sakatlık haline geldi mi ya da gelecek mi? En çok bu endişelendiriyor aslında Galatasaray cephesinde. Çünkü kulübün de çok ciddi yatırım yaptığı bir oyuncuydu Wilfred Tsingo. Şu da çok tartışılıyor. Sağ bekte, yani savunmanın sağında forma giydiği maçlarda özellikle bu sakatlığı yaşaması... biraz oyuncunun çok fazla sprint atmasına maç içinde yoruluyor. Buna katılıyor musunuz?
0: Şöyle, futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu. Ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok mentümen vücut vücuda bir savaş var. O da... dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda, yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız. Ama tabii ki Tsingo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Tsingo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
1: Hocam peki... bundan sonraki süreçte bu sakatlık ve bundan sonraki yeni sezonla birlikte özellikle Galatasaray olsun, Tsingo olsun, oyuncunun bizzat kendisi olsun nasıl bir programla devam etmeli? Nasıl aslında koruyabilir kendisini bu sakatlığın tekrar nüksetmesinden?
0: Şimdi en önemli şey, bu Galatasaray'ın sağlık ekibi tarafından çok çok iyi yapılıyor. Aslına bakarsanız şanssızlık tabii ki ama bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Birinci konu bu. İkinci konu, tedavide birçok yöntem var ama esas koruyucu yöntemler, koruyucu egzersizler çok değerli. Koruyucu egzersizlere de çok önem verildiğini biliyorum. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde çoğu kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncuyu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen de sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum.
1: Peki Sayın Erdil, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız
0: için. Rica ederim.
1: Teşekkür ederiz.
0: Rica ederim. Tekrar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Biz de Profesör Doktor Mehmet Erdil ile Wilfred Tsingo'nun yaşamış olduğu sakatlığın detaylarını ve bundan sonraki süreçte neler olabilir, biraz buna değinmiş olduk aslında. Beşiktaş'tan gelişmelerle ana habere devam ediyoruz. Yeni sezon öncesi kaleci transferi noktasında önceliğini Alexander Nübel ismi olarak belirlemişti Beşiktaş ve bu oyuncunun transferi için Bayern Münih ile görüşmeler sürüyor.
2: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda

0: 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
1: Beşiktaş'tan Trabzonspor'a geçiyoruz. Trabzonspor'da Otavio defteri bir kez daha açıldı. Bordo Mavili yönetimse Portekizli oyuncunun transferi için teknik heyetin raporunu bekliyor.
0: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavili yönetim transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
1: Amili futbol takımımız dün Paraguay'a 1-0 mağlup olarak 2026 FIFA Dünya Kupası'na ikinci maçlar sonunda veda etmişti. Alman futbol adamı Jürgen Klopp ise millilerin turnuvaya erken vedasını yorumladı.
0: Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Türkiye'yi değerlendirdi. Yıllar içinde pek çok Türk dost edindiğini anlatan Alman teknik adam, A milli takımın turnuvaya beklenenden erken veda etmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Türkiye'nin başarısızlığının temelinde isteksizliğin değil, oyuncular üzerinde oluşan yoğun baskının yattığını ifade eden Klopp, bazıları yeterince istemediklerini söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum. Maçları izleyen herkes oyuncuların ne kadar mücadele ettiğini görmüştür dedi. Büyük turnuvalarda psikolojik etkenlerin en az taktiksel ve fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin kendi oyunundan uzaklaştığını belirtti. Oyuncuların büyük bir baskı altında kaldığını söyleyen Klopp, erken gelen gollerle birlikte baskı daha da arttı. Zaman geçtikçe oyuncuların kendi oyunlarını oynamakta zorlandıklarını gördük ifadelerini kullandı. Sahadaki dengenin kaybolduğunu düşündüğünü aktaran Alman teknik adam, "Bazen bir şeyi çok fazla istediğinizde yapabileceklerinizi yapamazsınız ve sizi oraya götüren oyun planından uzaklaşabilirsiniz. Ancak hücum etmek isterken savunma dengesini de korumanız gerekir. Hücumdaki özgürlüğünüz savunmadaki disiplininizle mümkün hale gelir," dedi. Liverpool ve Borussia Dortmund dönemlerinde oyuncuların baskı altında karar verme mekanizmasını artırmaya yönelik çalışmalar yaptırdığı bilinen Jürgen Klopp bu konuyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin sahada kendisi gibi oynamakta zorlandığını dile getiren 59 yaşındaki futbol adamı, "Sonunda baskı o kadar büyüdü ki sahada kendileri gibi davranamaz hale geldiler," değerlendirmesinde bulundu. Dünya Kupası'nda birçok milli takımın mental koçlar ve uzman psikologlarla turnuvaya gittiği bilinirken, Türk milli takımında bir psikoloğun kampta bulunmaması tepki çekmişti.
1: İngiliz devi Manchester City'de Pep Guardiola dönemi sona ermişti ve City ise teknik direktörlük görevine Enzo Maresca'yı getirmek istiyor. Fakat Chelsea eski kulübü, eski teknik direktörü içinse tazminat talep ediyor. Londra ekibi İtalyan teknik direktörün sözleşmeyi ihlal ettiği konusunda ısrarcı.
2: Manchester City Pep Guardiola'nın yerine getirmek istediği Enzo Maresca için Chelsea ile mali anlaşmaya varmak üzere. Chelsea Maresca'nın geçen sezon hala kendi teknik direktörleri olduğu dönemde City ile görüştüğünü ve buna dair kanıtları olduğunu ileri sürerek tazminat talep ediyor. Yılbaşında yolların ayrıldığı Maresca'nın geçen kış City ve Napoli'den teklifler aldığını Chelsea'ye bildirdiği yaygın olarak konuşulmuş ve bu iddia hiçbir zaman yalanlanmamıştı. Chelsea İtalyan teknik direktör ayrıldıktan sonra daha da kötüye gitmiş ve sezonu 10.

0: bitirerek Avrupa kupalarından uzak kalmıştı. Londra ekibi City ile iyi ilişkileri olduğu için dostane bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Kulüp 2 yıl önce Maresca'nın görevinden ayrılması için Leicester'a 8 milyon sterlin tazminat ödedi. Ocak ayında da kardeş kulübü Strasbourg'a Liam Rosenior için milyonlarca sterlinlik bir ödeme daha yaptı. Chelsea kaynakları City'nin Maresca'ya yasa dışı bir teklif bulunduğuna dair Premier Lig'e şikayette bulunmak için yeterli kanıtları olduğunu, ancak bunu yapmayı planlamadıklarını ve onlarla görüşmelere devam ettiklerini belirtti. Chelsea Maresca'ya karşı sözleşme ihlali iddiasıyla ayrı bir dava açmayı da değerlendirdi, ancak City ile anlaşmaya varmaları durumunda bu davadan vazgeçilmesi bekleniyor. Chelsea'ye 10 milyon sterlinden fazla bir tazminat ödenmesi muhtemel sonuç olarak görülüyor ve kulüpler arasındaki detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Maresca Chelsea'de Dünya Kulüpler Kupası ve Konferans Ligi kupalarını kaldırırken Premier Ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
1: Ana haberde sırada voleyboldan gelişmeler var. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Ankara etabı 3. maçında Almanya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Filenin Sultanları Almanya'yı yıktı. A-Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde Ankara etabının 3. maçında Almanya ile karşı karşıya geldi. Almanya 25-18 ile karşılaşmanın ilk setini galip tamamlarken ikinci seti de 26-24 kazanmayı başardı. Maçın 3. setini 25-19 ile önde tamamlayan milli takım sergilediği güçlü performansla 4. sette ise 25-22 galip geldi. Maçın final setini sürdürdüğü etkili oyunla 15-13 üstün noktalayan Filenin Sultanları rakibi karşısında geri döndü ve Almanya'yı 3-2 mağlup etti. A-Milli Kadın Voleybol Takımı 4. ve son maçında ise Çin'le mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Evet, şimdi maç sonrasına gideceğiz. Almanya'yı 3-2 mağlup eden A-Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ise Saliha Şahin ve Defne Başyolcu A-Spor özel açıklamalarda bulundu.
2: Maça böyle bir donuk başladık. İstediğimiz şeyleri yapamadık ilk iki set. Onlar da gerçekten iyi hazırlandıklarını gösterdiler. Sonrasında çok güzel bir geri dönüşle maçı kazanmayı bildik. Zor oldu gerçekten. Almanya iyi bir takım olduğunu gösterdi. Biz de 3-2 kazanarak daha iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Teşekkürler.
3: 2-0'dan geri geldikten gerçekten çok zor bir şey. Herkes bunu başaramaz ama biz Türkiye kadın olarak bunu başardığımız için çok mutluyuz. Ankara seyircisini evine mutsuz göndermek istemedik. Çok güzel bir galibiyetti.
1: Evet, A-Milli Kadın Voleybol Takımı'nı bir kez daha tebrik edelim. Basketboldan gelişmelerle devam ediyoruz. Bu kez basketbolda ise 3 sezondur devam eden bir dominasyon. Fenerbahçe Beko yine Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı. Avrupa'da da zirveye çıkan Sarı Lacivert'li ekip bunu nasıl başardı? Peki detayları haberimizle birlikte bakalım.
4: Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğuyla birlikte bu sezon 3. kupasını kaldırdı. 2013-2020 yıllarında Jeliko Obradovic önderliğinde Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, 2020 sonrası 3 sezon aradığı başarının uzağında kaldı. Obradovic'in benim veliahtım diyerek Aziz Yıldırım'a önerdiği Sarunas Yasikevicius, Aralık 2023'te takımın başına geçti ve eski günler geri geldi. Sezon ortasında takım Litvanyalı çalıştırıcıya emanet edildikten sonra önce Türkiye Kupası'nı sonra lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı lacivertliler Avrupa'da da Jeliko Obradovic sonrası Final Four hedefine ulaşamıyordu. Yasikevicius sezon ortasında gelmesine rağmen takımını dörtlü finale taşıdı. Asıl hedefse Euroleague şampiyonluğuydu. Sezona Wade Baldwin, Devin Hall ve Bonzi Colson transferleriyle başlayan Fenerbahçe, MVP seçilecek Nigel Hayes-Davis'i de takımda tuttu.

0: Sezon ortası Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde son şampiyon ve favori Panathinaikos'u Yasikevicius'un taktik hamleleriyle geçen Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Monaco'ydu. Fenerbahçe finalde Monaco'yu da yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaştı.
1: Pas Devon Hall'a. Hall bir smaç daha. Bundan bir tane yarıda yapmıştı. Bir tane de finale saklamış Devon Hall. Fenerbahçe Beko şampiyonu. 2025 Euroleague şampiyonu. Avrupa şampiyonuyuz.
0: Sarı lacivertliler Süper Lig'i kazanması halinde ise Triple Crown, yani üçlü taç zaferini elde eden ilk Türk takım olacaktı. Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa ulaştı ve üçlemeyi başaran Avrupa'daki 13. takım oldu. Geride bıraktığımız sezonda kupayla başladı. Yasikevicius ve öğrencileri sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladı ve Türkiye Kupası'yla devam etti.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
0: Euroleague'de de normal sezonu uzun bir süre liderlik koltuğunda geçiren Sarı Lacivertliler, Yunanistan'da düzenlenen Final Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe yarı finalde Olympiakos'a elense de başarılı bir Avrupa sezonunu daha geride bıraktı. Yasikevicius'la birlikte Türkiye'deki hiçbir finali kaçırmayan Fenerbahçe yine finale yükseldi. Beşiktaş'ı 3-1 ile geçen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Tarık, zor bir şut. Tarık Liberović.
0: Obradović döneminin ardından yeniden Avrupa'nın ve Türk basketbolunun zirvesine yükselen Fenerbahçe, hem kazandığı kupalar hem de oluşturduğu kazanma kültürüyle Türk basketbolunun lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.
3: Ülkemizde bir dönem Fenerbahçe Beko'da da görev yapan ve Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak kabul edilen Jelko Obradović efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü.
0: Euroleague'de yeni sezona yönelik hamleler büyük bir adımla başladı. Panathinaikos 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Jelko Obradović ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Panathinaikos duyuruyu sanki hiç zaman geçmemiş gibi mesajıyla paylaştı. Obradović Panathinaikos'taki ilk döneminde kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmış, Yunan ekibini hem yurt içinde hem de Avrupa'da sayısız başarıya taşımıştı. Koç 9 kez kazandığı Euroleague kupasının 5'ini Pana'nın başındayken kaldırmıştı. 13 yılda Yunanistan Ligi'ni 11 kez kazanarak egemenlik kuran Obra, daha sonra Fenerbahçe ve Partizan'da görev yaptı. Yunan ekibi Obradović yönetiminde 2011'de Euroleague'in zirvesine çıktıktan sonra bu başarı için 13 yıl beklemiş ve Ergin Ataman yönetiminde hasreti sonlandırmıştı. Panathinaikos geride bıraktığımız sezon Euroleague'e playofflarda veda etmiş, ligin finalinde ise Olympiakos'a mağlup olmuştu. Ergin Ataman döneminin ardından yeniden yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, kulübün altın çağının mimarı Obradović ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medyaya yansıyan iddialara göre Jelko Obradović 3 yıl için 10,5 milyon euro alacak.
3: Dwight Howard ve Michael Beasley gibi eski NBA yıldızlarının da mücadele ettiği Big Three Ligi'nin açılış maçında yumruklar konuştu. Hakemler ise bu kavga sonrasında maçı tatil etti. Oh man, the trash talking has been legit. That's two big pads right there. Not ideal. Spilling into the stands like that. No.
4: Amerika'da eski NBA yıldızlarını bir araya getiren Big Three Ligi'nin yeni sezonu büyük bir kavgayla açıldı. Açılışta Lance Stephenson'ın takımıyla Dwight Howard'ın takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon büyük bir kavga yaşanan mücadelenin rövanşı da aynı görüntülere sahne oldu. Şampiyonluk yüzüğü sahipleri Howard'la Michael Beasley arasındaki kıvılcım zamanla ateşe dönüştü. İkili arasındaki

0: İki sözlü atışma kısa sürede büyürken iki oyuncu da hakemler tarafından ihraç edildi. Sahadaki tansiyon bununla da sınırlı kalmadı. NBA'in sorunlu çocuğu Lance Stephenson problem çıkarmaya devam etti. That's part of that rust too. You know what I mean? Stevenson, Crawford in there. Stevenson pushing back. Lance and Crawford. Rakip oyuncuya önce çok sert bir faul yapan Stephenson, yardıma gelen Crawford'a yumruklar savurmaya başladı. Olayların sakinleşmeyeceğini düşünen hakemlerse mücadeleyi tatil etti. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Where's the basketball play after the foul here? That's not a basketball play. No. Not a basketball play.
1: Bu haberle birlikte ana haberi noktalıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.

0: Sporda öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakimde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol. İddialı demeçleriyle maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi. Bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Öysün'e doğru indi top. Öysün Szczesny. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi.
3: Courtois. Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham. Çıktı o kalabalıktan Bellingham. Yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Szczesny. Vinicius'un

0: Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
1: Kamavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra.
0: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
1: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler'den herhalde Xabi Alonso, ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
0: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham. Muazzam bir asistin ardından golü de atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
1: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
0: Vinicius, şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius sol yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol, Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham, kaleci Mbappe.
1: Offside. Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba, ben onu düşündüm. Reji, Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
0: Balde, Rashford, Kamavinga. Kamavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı. Son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
1: Yani penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sektiği düşündüm de penaltı gibi duruyor.
0: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Soto Grado izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe, Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
1: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
0: Dengesini kaybetti pasını verirken. Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı. Bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Kamavinga'dan. Açtı ayağından Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
1: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
0: Sarı evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1, El Clasico'nun sonucu.
2: La Liga'da dev bir maç. Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
3: Gol geldi.
2: Ve

0: Burgos golü verdi, golü verdi. Atletico Madrid biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Baena ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Baena golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri, şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor. Pedri'yi de özlediler ama Rafinha'yı...
1: Pasta Pedri'den geldi. Yani bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek, futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
0: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Baena hareketlendi. Bir hata Baena. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo, şık hareket Olmo, yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: Lewandowski. Robert Lewandowski korkunç kullandı. Tribünlere yolladı Lewandowski. Penaltıyı kaçırıyor. Lamin Yamal. Hansko bir kez daha karşısında. Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamin Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevince devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Corner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.
0: Ve son düdükte geliyor. Barcelona kazanıyor.

0: İki takım yavaş yavaş sahaya geliyorlar. Atletico Madrid tribünlerinde müthiş bir tezahürat. Metropolitano, İspanya'daki en gürültülü, en ateşli stadyumlardan biri. Mateo Ferrer son kontrollerini yaptı. Metropolitano'da ilk düdük. Atletico Madrid Barcelona başlıyor. Olmo. Yamal. Yamal'dan nefis bir çalım. Ayağının dışıyla da acayip bir pas attı. Gole gidiyor Fermin ama Musso izin vermedi. Langley. Nico González pası. Şimdi Bayena çevirdi içeri, gol pozisyonu. Antoine Griezmann, gerçi offside bayrağı havada ama
1: bitiremiyor mu?
0: Bugün acayip şeyler kaçırıyor. Bu pozisyon offside değil. Bundan sonraki pozisyon offside olma ihtimali zaten yok. Griezmann golü atsa geçerli olacak. Çok güzel bir pas şimdi. Of. İyi de kontrol, Giuliano!
1: Gol olması lazım.
0: Giuliano Simeone 1-0.
1: Muhteşem bir gol.
0: Savunma arkasına çok tehlikeli bir top. Giuliano'dan hem usta işi bir kontrol, hem usta işi bir bitiriş. Griezmann'a da böyle yapacaksın dedi adeta. Barcelona'nın zayıf karnı, görece zayıf karnı savunması burada avlandı. Giuliano Simeone, evet, hakikaten her teknik direktörün takımında görmek isteyeceği bir oyuncu. Yap. Şimdi Rashford. Rashford pası. Olmo. Rashford tekrar. Gol pozisyonu. Rashford 1-1. Marcus Rashford, hemen cevap geldi Barcelona'dan. 1-1. Dani Olmo'nun asisti. Sevinci kısa sürüyor Atletico Madrid'in. Rashford'la cevap. Barcelona'dan 1-1. Goller ilk yarının sonuna sıkışmış. Arka arkaya geliyor. Eric Garcia savunma arkasına. Lamine Yamal geliyor. Lamine Yamal'ı indirdiler. Yan hakemin uyarısı var ama içeride mi dışarıda mı? İçeride diyor Barcelona'lılar. Hakem dışarıda diyor. Kırmızı kart da geldi.
1: İşte tehlike.
0: İzleyecek
1: ya da evet.
0: Şimdi neyi izleyeceğini göreceğiz.
1: Direkt kırmızı. Direkt kırmızı.
0: Evet.
1: Onu izletmişler.
0: Rashford. Rashford arka direğe kesti, vuruş dışarıya. Sert bir hareket. Oo. Doğrudan kırmızı kart Gerard Martin. Simeone gol atmış gibi. Simeone gol atmış gibi seviniyor. Almada'ya yapılan bu hareket sonrası Hansi Flick de gülüyor. Yani tabii onun gülüşü müstehsi bir gülüş ama yine gidiyor. Ya bu harekete çok kırmızı kart çıktığını gördüm ben.
1: Evet, yani
0: sarı kart çıktığını da gördüm. O yüzden biraz hakeme kaldı burada iş.
1: Evet, geri alıyor. Geri aldı.
0: Geri aldı. Memnun değil karardan. Sarı kart geldi Gerard Martin'e. Bir kırmızı kart kenara çıktı şimdi Atletico Madrid kulübesine. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Gol olsa acayip bir şey hissediyordu.
1: Maç 50'den sonra beklediğimiz formata döndü.
0: Bitime 8 hafta kala Real Madrid'in kazanırsa 7 puan olacak fark. Olmo verdi, Ferran vurdu. Müthiş çıkardı. Juan Musso. Lamine Yamal. Gavi. Gavi. Pedri'ye. Pedri. Daha da sola. Cancelo. Cancelo yine attı çalımı. Cancelo. Oo, bir çalımda. Cancelo şov.

0: golü Lewandowski için ama
1: acayip bir gol.
0: Cancelo yaptı orada her şeyi. Cancelo acayip şeyler yaptı. Golü Lewandowski attı. 2-1. Bu sıcağı nereye kadar kar dayanacak? 87 dakika dayanabildi. Ve son düdük geldi. Son düdük geliyor. Bu son düdük Barcelona'yı La Liga'da şampiyonluğa çok çok yaklaştırıyor.

La Liga'nın 35. haftasında El Clasico heyecanı az sonra başlayacak. Lider Barcelona bu sezon ligde evinde çıktığı her maçı kazanmayı başardı. Son 10 maçtır ligde yine aynı şekilde galip geliyorlar. Ve bugün beraberliği aldığı takdirde Barcelona şampiyonluğunu ilan edecek. Real Madrid'in santrasıyla başlayacağız. İşaret geldi. Yeni Camp Nou'da ilk El Clasico başlıyor. Keyifli bir maç, keyifli seyirler diliyoruz.

0: Marcus Rashford. Rashford! Perdeyi Marcus Rashford'un frikiği açıyor. Büyük sevinç var Camp Nou'da. Marcus Rashford. Derbide golün dakikası 9 oluyor. Frikikten attı Marcus Rashford. Çıldırıyor tribünler. Martin. Gerard Martin bıraktı Fermin'e. Fermin Lopez'in ortası, Dani Olmo topukla indirdi. İkinci gol şansı ve gol! Bu kez de Ferran Torres sahnede. Bir derbide daha, bir El Clasico'da daha sahneye çıkıyor Ferran Torres. Ferran Torres Dani Olmo'ya koştu. Harika da bir asist yapıyor Dani Olmo Ferran'a. El Clasico'da enerji 20 dakika dolmadan başka bir yere gidiyor. Rüdiger. Uzun pas Gonzalo'ya doğru, Gonzalo aldı önüne. Gonzalo Garcia vuruşu yaptı. Yanı alanda kalıyor top. Real Madrid için maçtaki ilk büyük fırsat. 22. dakikada Gonzalo Garcia. Camavinga'dan derin pas. Bu kez de Jude Bellingham topla buluştu. Jude Bellingham içeriye çeviriyor Vini'ye. Son anda kritik müdahale Eric Garcia'dan. Vinicius'a bir vuruş şansı tanımıyor orada Eric Garcia. Pedri. Rashford kaldırdı elini sağ kanatta. Pedri şimdi gönderiyor ona. Marcus Rashford yaptı ortasını. Rashford doğrudan kaleye gidiyor top. Courtois'dan müdahale. Fran Garcia. Vini. Eric Garcia'nın üzerine gitti Vini. Şimdi çıkardığı yerde Tchouameni, tek vuruş. Çerçeveyi tutmuyor Tchouameni'nin bu şutu. Juan Garcia. Eric Garcia. Ferran Torres. Rashford'a doğru pası. Marcus Rashford önünü aldı. Büyük tehlike yine. Marcus Rashford son anda müdahale, Courtois'dan korner. Karşı karşıya da çaprazdan vuruyor Rashford. Courtois'un müdahalesi ve korner.
1: Yalnız Ferran Torres'in de kariyer 45 dakikalarından bir tanesi.
0: Fran Garcia.

0: Top kaybı Real Madrid'den. Pedri, Fermin Lopez. Fermin ceza sahası için. Fermin'in plasesi. Courtois sektiriyor. Korner. Gerard Martin. Cancelo. Ferran Torres koşuyu yaptı savunma arkasına. Pas ona doğru. Ferran Torres düzeltti. Vurdu Ferran Torres. Courtois çıkartıyor ayağıyla. Bir korner daha Barcelona'dan şimdi. Trent altı pasa doğru kesti. Savunma karşılıyor kafayla. Yeni bir orta şimdi. Bellingham düzeltti. Bellingham gol. Ama bayrak havada Jude Bellingham için. Jude Bellingham offside'da. Şimdi bir hata savunmada Vini girdi araya. Juan Garcia. İzin yok Vini'ye Juan Garcia'dan. Pedri karşısında rahat bırakmadı Diaz'ı. Top kaybına da zorluyor o baskı. Pedri şimdi. Pedri Rüdiger'den kurtulamadı. Frenkie de Jong girdi araya. Fermin Lopez yatarak müdahale Asensio'dan. De Jong. Yeni bir fırsat Barcelona için. Rafinha ayak koydu. Dışarı gidiyor. Trent Alexander-Arnold kullandı. Korneri ters bir kafa. Üst dağlarda top. İşte pozisyon. Mastantuono. Franco Mastantuono arkadan. De Jong geldi. Müdahaleyi yaptı. Lewandowski şimdi. Fermin boştaydı. Pas Rafinha'ya. Rafinha üzerine gitti Rüdiger'in. Rafinha. Rafinha vuruyor Courtois. Bernal. Savunma arkasına koşu De Jong yaptı. Frenkie De Jong. Rüdiger arkasında De Jong'un pası. Lewandowski. Fermin bomboş. Lewandowski kendisi vurdu. Courtois ve korner.
1: Fermin kızıyor ama Lewandowski'ye de bu pozisyonda kızmıyor. Yani
0: kızmayalım.
1: Lewandowski'ye bu pozisyonda kızmayalım.
0: Belki de son El Clasico'su Robert Lewandowski'nin kaleyi yokladı burada 2-0'ın da rahatlığıyla. Bernal'den pas. Mastantuono hamleyi yaptı ama alamamıştı. Cancelo. Kaybetti João Cancelo. Ceza sahası içi dışarıya vuruyor Cesar Palacios. Ve formasını giyen Lamine Yamal. Kupayı kaldırmak için formayı sırtına geçirdi Lamine Yamal.

0: sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
1: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
2: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
3: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
0: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
4: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
5: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
6: Önemli bir galibiyet elde etti.
7: Üçten geçti tabii.
8: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
0: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
2: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
9: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
10: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
11: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
12: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
13: Tamam. Getir şimdi sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
14: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
0: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te az.

0: kırıklığına.
1: Evet, yani zamanlar geçtikçe, saatler geçtikçe biraz daha iyiye doğru gittiğimizi söyleyebilirim kendi adıma.
2: Yani başlayayım abi.
0: Lütfen.
2: Yani
0: başlıyor
2: şöyle,
0: muyuz?
1: Yayında mıyız?
2: Dün mesela sevgili Furkan Bozoğlu, Burçin Keskin hocam, güzel bir organizasyon yapıldı. Oradaydık maç izlemek için. Sabahın erken saatlerinde uyandık.
0: Tüm Türkiye
2: Yani
0: gibi.
2: tüm Türkiye gibi. Gittik. Giderken de şöyle bir diyalog oldu Furkan'la. Ben genellikle uzun yollara gittiğimde arabesk tarzında, biraz ağır damar tarzında müziklerim olur. Açık kalmış. Furkan Bozoğlu şey dedi direkt. Ya dedi, çok ağır parçalar bunlar. Tamam dedim Furkan, dedim değiştirelim kardeşim,
1: Nedir
2: değiştirelim.
1: Müslüm Gürses mi mesela?
2: Müslüm
1: Örnek
2: Gürses
1: verelim.
2: yani sabahın altısında da biraz ağır
1: Ha.
2: kaçıyor. Uzun yollar için oluşturduğum bir karışık albüm
1: Röportaj.
2: vardı. Gittik abi, izledik maçı. Rakip 10 kişi kaldığında eyvah dedim, yandık. Çünkü 10 kişi kalan takımlar psikolojikmen zaten savunma gücü yüksek bir Paraguay vardı. Psikolojikmen daha da fazla savunma yaptılar. Net bir oyun anlayışı ortaya koydular. Maç bitti. Maçtan sonra direkt psikolojim şuydu. Furkan dedim, itiraz etme. Müslüm Gürses'ten Küskünüm şarkısını koy. Tam zamanı. Küskünüm
0: Artık
2: dedim.
0: Furkan da zaten itiraz etmemiştir bence maçtan sonra.
2: İtiraz etmedi direkt Furkan da. Tam şimdi dedi, tam zamanı. 2 günde zaten böyle dengem bozuldu. Yani çünkü şundan dolayı beklentilerimiz yüksekti. Aslında ben son bir yılda hayata karşı, futbola karşı beklentilerimi azaltmıştım. Minimum beklenti, maksimum huzur diyordum. Ne yazık ki milli takım noktasında beklenti yüksekti. Yüksek beklenti, minimum huzur oldu. Yani o arenada mücadele edebilmek önemli ama yani 2 gündür dengem
0: Ama biz
2: bozuldu
0: işte
2: Furkan.
0: mücadele edemedik zaten, problem orada. Yani
2: Mücadele
0: şu
2: edemedik,
0: ana
2: oyun
0: kadar
2: ortaya
0: 3
2: koyamadık.
0: ülke veda etti Dünya Kupası'na
1: Hayır,
0: şu saate kadar. Biri Haiti, biri Tunus, biri de biziz. Yani bu acı gerçekle yüzleştikçe hayal kırıklığı daha da aslında büyüyor. Hani dönüp baktığımızda daha farklı hatırlayabileceğimiz bir turnuva olabilirdi. Ama
2: Evet.
0: sağlık olsun demekten
2: Yani
0: başka
2: Yeşil
0: elden
2: Burun
0: de
2: Adası'nın doğru bir oyunla,
0: gelen bir şey yok.
2: yani Yeşil Burun Adası'nın bir puanı var İspanya'ya
0: Curaçao
2: karşı.
0: dün puan aldı
2: Puan
0: Ekvador
2: aldı.
0: maçından ve gruptaki son maçına, ya belki çıkamayacak gruptan ama umudunu taşıyarak girdi. Havlu atmadı.
1: Tabii somut koşulların somut tahlilini yapmak lazım. Biraz da şunu yapalım. Biter bitmez maç bir günah keçisi aramaya koyulduk hep beraber.
2: Abi öyle de yani şu var abi. Burada mesela örnek vereceğim. Yani dünkü hakeme konuşuyoruz değil mi? Maçın hakemini. Nereli? El
0: El
2: Salvadorlu.
0: Salvador.
2: El Salvador. Araştırdınız mı? Dünyada suç oranının en yüksek olduğu ülkelerden birisidir.
0: Evet.
2: Hakem mesela, biz mağlup olduk. Hakemin iyi yönetimini, net yönetimini konuşuyoruz. Biz bu arenaya hakem gönderemedik. 85 milyon ülkeye sahibiz. Bu arenada bizi temsil edecek bir hakem yok.
0: Ama o çok farklı bir konu. Neden farklı bir konu biliyor musun?
2: Neden?
0: Çünkü her kıtanın farklı kontenjanı var. Şimdi Avrupa'daki kontenjanla
2: Farklı.
0: işte El Salvador'un bulunduğu coğrafyadaki bağlı olduğu konfederasyondaki
1: CONCACAF.
0: kontenjan biraz daha farklı. Yani birbirinden çok
2: Ya
0: farklı konular.
2: kontenjan ama bizim göndermemiz lazım. Bizim o arenada hakemlerimizle, takımlarımızla birlikte mücadele etmemiz lazım. Burada daha öncesinde ifade etmiştim. Grubumuz açıklandığında bizim grubumuz zor bir takımdı. Çünkü bizim takımımız teknik becerisi yüksek olan takım, bireysel yetenekleri olan bir takım. Bundan dolayı takım oyunundan ziyade teknik beceriyle üst segment takımlara karşı mücadele ediyoruz. 4-6-0 bu sistem içerisinde tuttu. Fakat gelinen noktada her iki maçta da maç öncesi analizlerini takip ettim. Maç öncesi her iki takımı da analiz ettiğimizde, gördüğümüzde tek tek tek ortaya çıktı. Yani milli takım performansa dayalı bir takımdır. Bunları konuştuğumuz zaman, eleştirdiğimiz zaman tepkiler oluyor. Artık iş işten geçti de
1: Salim, ben mesela şuna da karşıyım. Benim de bir ajanı var. Bir dakika. Yani, eleştirmek yok, ben, eleştirmek
2: bir saniye, eleştirme
1: var. Saha içerisindeki eleştiriye hep beraber varız.
2: Ben saha içindeki eleştiriye geleceğim.
1: Çıkan eleştirileri de masaya yatırıp tartışmak gerekiyor. Ayrıca bizim milli takımımızın da potansiyelini görmek, nerelere kadar gidebileceğini tartışmak gerekiyor.
2: Aynen. Ben

0: şuna karşıyım zaten. Senin ne hem fikrim. Bana ne futbolcunun bıyığından, bana ne saçından, bana ne sakalından. Nasıl mutluysa insan onu yapmak zorunda.
1: Tabii ki.
0: Yani yapmalı, ona yap, onu yapmak zorunda demeyelim de. İnsan nasıl mutluysa onu yapmalı. Yani toplumumuzun burada zorbalamasına da hiç lüzum yok. Ben bu zorbalamaları çok geçtim.
2: Bence
0: kilolu olduğum dönemde hatırlarsın.
2: Tartışılması gereken konu bence saç sakal bıyık
0: saç,
2: değil.
0: Saç sakal
2: de.
0: Bıyık değil. Şimdi tartışılması gereken konu ne biliyor musun Furkancığım?
2: Nedir?
0: Cem abi. Tartışılması gereken konu şu. Melih Demiral Suudi Arabistan Pro Ligi'nde oynuyor. Saygı duyuyorum. Önemli kulüplerde oynamış. Melih Demiral performansı itibariyle milli takımda Ozan Kabak'ın gerisinde Ozan Kabak oynamalı. Can Uzun ilk 11'de başlayabilirdi. Oyuna girdi, hareketlendi. Oyun nasıl hareketlendi? Barış Alper Yılmaz haftalardır söylüyoruz. Sadece Paraguay maçında ikinci yarıda oyuna girdi, yerinde oynadı, etkili oldu. Orkun Kökçü ters attığı topta en etkili atağımızı oluşturanlardan birisiydi. Yani burada Vincenzo Montella'nın şapkasını çıkartıp düşünmesi lazım.
2: Bak bana bence gelmiş, o da değil.
0: Bana gelmiş
2: bence
0: diyor
2: ne biliyor
0: ki,
2: musun tartışmamız gereken
0: nedir,
2: konu?
0: Tartışalım.
2: Şimdi bunları turnuvanın ilk günlerinde konuşmak istemedik belki de. Belki burada evet, bizim de eksikliğimiz olabilir. Belki
0: evet, eksikliğimiz var. Doğru.
2: Özel eleştiri yapmanın da zamanı tabii geldi ama burada kulüplerden, camialardan ve şahıslardan bağımsız söylüyorum bunu. Milli takım Dünya Kupası'na hazırlanırken milli takım kampındaki takım kaptanlarımızın o dönem transfer görüşmelerinin ve seçim süreçlerinin bir parçası olması bence yeteri kadar konuşmadığımız konulardan birisi. Bence bu almamız gereken derslerden biri olsun. En azından evet, bu turnuvada çıkarmamız gereken derslerden biri olsun. Melih'in podcast'i, işte Eren'in yaptığı saç, yine Melih'in bıyığı, Barış Alper'in saçı, bunları değil de daha farklı konuları bence
0: aynen
2: tartışmak.
0: Aynen öyle. Oyunu konuşalım abi.
2: Kabul etmek gerekiyor hata yaptığımızı.
1: Eleştiri Vincenzo Montella diyor ki Cem abi, gelişmek imkansız.
2: Şimdi şu örneği verenler olacak. Lazım. Özür diliyorum. Rica mesela İspanya'da da işte Cucurella Dünya Kupası devam ederken Real Madrid'le sözleşme imzaladı. Transfer oldu ama orada Real Madrid kulübünde seçilmiş kulüp başkanı göreve geldikten sonra bu transferi tamamladı ve kulüpte resmi olarak açıkladı. Yani bu bizde yaşanılan süreçle biraz farklı bir süreçti. Yani burada da ben Melih'in de Hakan'ın da bu görüşmeleri yapmasını eleştirmiyorum ama keşke bu kadar kamuoyuna yansıtılmasaydı o dönemde. Çünkü işler kötü gittiğinde buralardan gol tabii yiyeceğinizi tahmin etmeniz gerekiyor.
0: Ben
2: bu
0: meseleye,
2: tecrübedeki oyuncular
0: tabii,
2: özellikle Hakan ve Melih.
0: Bu YouTube konusunda da şuna gelmek istiyorum. Ben de senin gibiyim.
2: Bak şöyle, özür dilerim. Hakan Bey değil mi? Lütfen yanlış anlamasın kimse. Hakan Bey Melih'le de anlaşabilir, Hakan'la da anlaşabilir, görüşebilir, hatta kapalı kapılar ardında bu görüşmeler yapılmış olabilir. Fakat göreve geldikten sonra, seçimi kazandıktan sonra açıklasa bu transferleri, bugün kimse bunları konuşmazdı. Kimse kimsenin önüne getirmezdi bence.
0: Evet.
2: Aradaki farkın bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden bunu söylüyorum. Kimse kızmasın.
0: Bir de şunu söyleyeceğim. Burada ben de seninle aynı fikirdeyim. İnsanlar nasıl mutluysa öyle saç şekli yapabilir, bıyık uzatabilir, sakal uzatabilir. Nasıl mutluysa öyle davransın insanlar. Sonuçta Dünya Kupası arenası, saçını boyatabilir. Dünya Kupası arenasını bizim ülkemizde herkes takip ettiği için, takip ettiği gibi tüm dünya takip ediyor. Burada benim takıldığım nokta şu YouTube olayıyla ilgili. Yani YouTube yayınları futbolcuların bireysel hesabından değil de Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından da yapılabilir. Sonuçta burada da bir kazanım elde edilecek. Doğru mu?
2: Doğru.
0: Türkiye Futbol Federasyonu.
2: Ama federasyon da o topa girmek istememiş olabilir yani.
0: İstememiş olabilir. Yani bu benim sadece önerim. Onun dışında oynanan futbola gelince de sadece bir modelimiz vardı. Burada hatırlıyorsun Avustralya maçından sonra konuşmuştum. Vincenzo Montella. Montella'nın iki hastalığı var demiştim. Teknik direktörlerin hastalığıdır. Bu sabit bir oyun sistemine bağlı kalıyorlar. Ve maç içerisinde aksiyon almakta geç kalıyorlar. Nitekim de bunu net bir şekilde gördük. Aksiyon alma noktasında geç kalındı. Olan yani milli takımımız oldu. Burada kişilerden bağımsız şunu söyleyeceğim. İyi bir jenerasyona sahibiz. Tamam, yetenek olarak bu çok güzel. Fakat İyi bir jenerasyondan ziyade takımımızın oyun temposu çok düşüktü. Yani

0: Gördün değil mi? Dünkü maçta da takımın oyun temposu inanılmaz düşüşte. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde adeta, yani nasıl diyelim, ağır basta kamyonuz ya. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde yanlışım varsa lütfen düzelteceğim abi. Ağır bir futbol. Bu futbol anlayışı kalmadı. 65 şut çekildi diyorlar. Açıklamalarda 65 şut çekildi de 65 şut nereden çekildi abi? Ceza sahası içinden mi çekildi?
1: Şöyle yapalım mı? Bir analiz videomuz var.
0: Tabii ki.
1: Milli takım 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na büyük bir hayal kırıklığıyla veda etti. Bu hayal kırıklığının, bu başarısızlığın sebepleri ve teknik detayları nelermiş? Bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir analiz haberimiz var değerli izleyenler. Bu VTR'mizi bir izleyelim. Dönüşte milli takımın gerekçelerini, bu hayal kırıklığının konuşmaya devam edeceğiz.

0: sahasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın turnuva heyecanı 6 gün sürdü.
2: Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Vincenzo Montella yönetimindeki ikinci büyük organizasyonda beklentiler oldukça yüksekti. Büyük bir favorinin bulunmadığı C grubunda milli takımın Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi vermesi ve üst tura yükselmesi bekleniyordu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun final hedefi koyduğu turnuvada Ay Yıldızlılar iddiasını son maça taşıyamadı. Erken veda sonrasında milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansının teknik nedenleri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. Avustralya ve Paraguay karşısında derin savunmalarla karşılaşan Türkiye boşluklar bulmakta zorlandı ve hücumda üretken bir görüntü çizemedi. Yoğun baskıya rağmen gol bulunamaması istatistiklere de doğrudan yansıdı. İki maçta ortalama %75 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye toplam 62 şut gönderdi. Ancak bu denemelerden yalnızca 3.09 gol beklentisi üretebildi. Ortalama bir şutun XG değerinin yaklaşık 0.10 olduğu futbolda, Türkiye'nin bu iki maçtaki şut ortalaması 0.05 XG'de kaldı. Rakamlar denemelerin büyük bölümünün düşük ihtimalli ve zor pozisyonlardan geldiğini ortaya koydu. Millilerin çektiği şutlar ortalama bir şutun ürettiği gol tehdidinin yaklaşık yarısını oluşturabildi. Türkiye iki maçta 62 şuttan gol çıkaramayarak Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana en fazla şut çekip gol atamayan takım olarak kayıtlara geçti. Orta istatistikleri de hücum planının istenilen verimi üretemediğini gösterdi. Elemelerde maç başına 14 orta yapan milli takım Avustralya karşısında 26, Paraguay önünde ise 42 kez orta denedi. Toplam 68 ortanın sadece 10'u hedefini buldu. Ay Yıldızlılar %14'lük isabet oranıyla turnuvanın en düşük verimli takımlarından biri oldu.

Montella döneminde genellikle yerden ve hızlı hücum eden, kazandığı toplarla doğrudan rakip kaleye giden bir kimlik ortaya koyan Türkiye bu oyununu Dünya Kupası sahnesine taşıyamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi takımın önemli isimlerinin turnuva öncesinde sakatlık yaşaması ve kampa istenilen fiziksel düzeyde katılamaması da performansı etkileyen faktörler arasında gösterildi. Avustralya maçında 51, Paraguay mücadelesinde ise 50 kez rakip ceza sahasında topla buluşan milli takımımız net gol vuruşları yapacak imkanları üretmekte zorlandı. Bu durum santrfor tercihlerini de tartışmaların merkezine taşıdı. Özellikle Avustralya mücadelesinde 3 uzun stopere karşı maçın büyük bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nu tek forvet olarak kullanan Montella eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni sahadaki sonuçların yanı sıra ortaya çıkan bu verilerle de hafızalarda kaldı.

0: Evet, haberimizde de izlediğimiz gibi 62 şut 2 maçta toplam 30 ve 32 olmak üzere. Fakat sayı fazla ama nitelik az gibi görünüyor Cem Kerpiççiler. Evet.
1: Avustralya maçında derinde beşli karşıladılar. Biz orada bir kere sayısal üstünlüğü sağlayamadık. Maçın evet. 14. dakikasında Abdülkerim topla çıkarken çok net olarak hareketlensenize diye bağırdı. Ön tarafta bir hareketlilik yaratamadık. Ön tarafta bekle stoper arası koşuları doğru yapamadık. İkinci maç Paraguay maçı sert olacağı çok net olarak bir maç önümüzde aşikar. Buna rağmen doğru önlemleri alamadık. Evet, bizi buraya kadar Montella ve oyuncu grubu getirdi. Fakat burada da istenilen performansı gösteremediler. Ama ben bir günah keçisi aranmasına karşıyım. Neyi kastediyorum? Bir grup Kerem Aktürkoğlu üzerinden okuyor. Bir grup Hakan Çalhanoğlu üzerinden okuyor. Bir grup Uğurcan üzerinden okuyor. Burada total olarak toplu bir yapamamışlık var. Bir bireyler üzerinden okumak bizi yanlışa götürür. Bir de bizim milli takım olarak bir oyun kültürümüz var mı sorusunu masaya yatırmak gerekiyor. Zaten biz buraya gelen teknik direktörlerin kendi oyun anlayışını milli takımımıza bir şekilde yansıtmasıyla, teknik oyuncularımızın saha içerisinde gösterdiği performansla geldik. Bizim ülkemizi anlatan bir oyun modeli, oyun kültürü var mı? Aslında bunları sorgulamak gerekiyor. Yoksa evet biz buraya kadar geldik bir şekilde. Bence buraya kadar gelmek de evet kıymetli mi? Kıymetliydi. Ama bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Hep süreci Montella üzerinden de okunur mu? Okunur. Evet, ben herkesin eleştirilebileceğini çok net düşünüyorum. Hani gelişmek için de öz eleştiri de vermek gerek. Beni kendi penceremden şunu çok net söyleyeyim. Beni Montella'nın şu tavrı çok net olarak üzdü. Hani milli takım her şeyi yapmış da hani denk gelmemiş, olmamış olabilir minvalinde. Oynanan oyunu beğenir minvalinde kurduğu cümleler beni rahatsız etti.
0: Nasip olmadı aynen. diyor. Montella özetle böyle okuyor aslında iki maçtaki sonucu. Dediğin gibi biz her şeyi denedik fakat nasipten ötesi yok dedi.
1: İşte bundan sonra Montella'nın da geleceğini bence belirleyecek cümleler bunlar. Karar alıcı konumda olsam hocam sen bize ne anlatıyorsun
2: derim. Ben ya. Derim ya direkt git derim hocam derim nasip olmadı diyor. Nasip değilmiş diye bir şarkı var bilirsin bir dönem çok meşhurdu. Nasip değilmiş şarkısını dinlesin. Ben burada çok güzel örnekler verdin Cem abi.
0: Nasıldı ben hatırlamıyorum biraz mırından sen.
2: Yok abi ya sesim kötü o kadar iyi değil. Şunu söyleyeyim
0: tek sen
2: sorun burada.
0: Tek ses mi yani şu an? Salim.
2: Yani yani şurada sen güzel bir örnek verdin. Güzel cümleler kurdun. Burada
1: çok sağ ol.
2: Tek yani suçlu aramaya gerek yok. Suçlu herkes. Hatta ben de sana senin de sevdiğin bir alan. Milli duygularımız yani çok yüksekti. Çok tabii. yüksek yaşıyoruz bu heyecanı.

0: tercih etti hoca. Yani benim değişiklikler konusunda turnuva boyunca her iki maçta da Montella adına gerçekten anlam veremediğim çok fazla an ve sekans var. Yani benim kabul edemediğim nokta tamamen bu aslında.
1: Bu konular eleştirilebilir.
0: Şuna katılıyorum.
2: Eleştireceğiz zaten abi.
0: Bireysel,
2: doğru söylüyor.
0: Bireysel performanslar kesinlikle, yani oyuncuları da burada aklamaya çalışmıyorum. Tüm yükü hocaya da suçu da hocaya atmıyorum. Bireysel olarak da futbolcular hazırlanmamışlar. Zaten sakatlıktan yeni çıkanlar vardı. Hazır gelemediler belki de turnuvaya. Fakat hocanın gerçekten yani bize 2 yılda yaşattıklarının tam tersi bir, nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama psikolojide olduğunu gördüm ben. Yani çok hazırlanamamış bir Vincenzo Montella, çok
2: kaldıramadık olamamış abi, biz taşıyamadık. Montella
0: gördüm ben sağ kenarında. Yani değişikliklere katılırım. Çok anlam veremedim iki maçta da. Yakıştıramadım da.
1: Doğru katılırım. Doğru. Ama mesela bir Kenan Yıldız. Biz Kenan Yıldız nasıl biliriz hep? Sol taraftan alır değil mi? Sağa doğru içeri gel. Uzun direğe, arka direğe plasesini yapar. Ya bir kere denedi yani, yapamadı. Bence oyuncu grubunda da o sakatlıklardan, bana kalırsa tam olarak da turnuvaya
2: konsantre
1: olamamaktan. Bir cümle var, onu söyleyeceğim size sadece. Uğurcan'la Samet yan yanalar, basın toplantısındalar. Evet. Samet şöyle bir cümle kurdu. Ya ben basın açık antrenmanlarda çok tedirgin oluyorum.
0: Korkuyoruz dedi.
1: Korkuyoruz. Bakın size şunu söyleyeceğim. Ya bu cümle aslında üzerine saatlerce konuşulacak bir cümle. Madem oyuncular bu durumda, bizim orada bir spor psikoloğumuz var mıydı yok muydu? Bu soru soruldu. Vincenzo Montella yok dedi. Şimdi geçmiş dönemlerde size hatırlatacağım.
0: Spor psikoloğu yoktu bu arada. Bu Montella'ya soruldu.
2: Ben
0: ve
2: o zaman
0: Montella şu cevabı verdi. Ben varım dedi.
1: Evet.
2: Mentor mu?
1: Ben varım dedi.
0: Spor psikoloğu mu?
1: Ama şu var.
0: Nasıl görüyorsa kendisini.
2: Bu arada bir şey söyleyeceğim. Mesela milli takımın spor psikoloğu yok. Ben burada eleştiririm abi. Türkiye Futbol Federasyonu her kulübe spor psikoloğu, diyetisyen, bunları zorunlu tutuyor. Ve bunların da, yani bu meslek grubunu küçümsemek açısından demiyorum, kulüpler kendi cebinden bu ücretleri karşılıyor. Ciddi bir gideri var. Yani.
0: Evet.
2: Ama sen milli takımda spor,
0: bu arada oyuncular da bizim üzerimizde baskı var diyerek biraz da bence yanlış yapıyorlar. Baskı olmayan ülke var mı dünya kupasında?
1: Baskı bu işte.
0: İspanya'ya
1: her
0: neler
1: yerde
0: yapıldı?
1: Tabii.
0: İlk maçtaki beraberlikten
1: neler
0: sonra
1: oldu mesela Arjantin.
0: Messi yıllarca neler yaşadı milli takım formasıyla.
1: Ama şu da var.
0: Mesela, Ronaldo bugün Portekiz'de tartışılan bir isim.
1: Ama mesela bir spor psikoloğu da olsa, örnek vereceğim mesela. Şimdi o cümleleri kurduğunda belki de kurmasına da engel olabilecek bir durumda olabilirdi. Neden söylüyorum? Daha önceki turnuvalarda Turgay Biçer vardı spor psikoloğu olarak.
0: Evet.
1: İlhan Mansız istediği kadar süre alamıyor. Diyor ki hani ben oynamam lazım. Tırnak içinde sorun yaratıyor. Hemen Turgay Biçer diyor ki odama gelir misin, seninle konuşalım. Diyor ki ona çok kısaca, sen joker bir oyuncusun. Sana hoca o kadar değer veriyor ki sana 90 dakika değil, sana 30 dakikada da 20 dakikada girip işi çözeceğini biliyor. Ki bu konuşmadan kısa süre sonra İlhan Mansız gerçekten oyuna sonradan giriyor, golü atıyor ve koştuğu kişi direkt mesela Turgay Biçer. Bir spor psikoloğunun ne kadar önemli olduğunu, biz Dünya Kupası'na gitmişiz, bence büyük bir amatörlük yapmışız. Orada neden mesela bizim spor psikoloğumuz yok? Mesela bunu da tartışmak gerekiyor.
0: Ya Montella'nın orada o soruya ben varım yanıtı da hiç yakışmadı gerçekten. Yani artık 2026 futbol dünyasından bahsediyoruz. Mesela Necati Bey demiş ki, X üzerinden gelen bir yorum. 24 yılı çok gündeme getiriyoruz. Zaten 3. defa katıldık. Doğru.
1: Doğru.
0: Hazırlanamadık. Hazırlanan tek sektör reklamcılık demiş. Muazzam bir
1: güzel,
0: yorum bence.
1: Gayet iyi bir analiz. Bence somut koşulları somut hali. Evet. Hazırlanamadık. Ya biz zaten dönüp baktığınızda oyuncu grubun sahadaki halinden oraya hazırlanamadığımız çok net olarak gözüküyor. Ya saha içerisindeki duruşlar, bence tavırlar, istediklerini, bildiklerini yapamıyorlar. Yani Arda mesela benim çok çok beğendiğim bir oyuncu ama ben ilk defa Arda'yı bu kadar mesela sahada olumsuz işlere imza atarken gördüm. Arda'ya ben kötü oynadı diyemeyeceğim yine de ama çok olumsuz işler yaptı. Mesela ayağında bu kadar top tutup
0: kendi standartlarının altında kaldı bu turnuvada.
1: Kesinlikle.
0: Yani her futbolcumuz gibi aslında.
2: Kısa özetle Fatih Hoca ifade etmişti. Biz oyun oynamıyoruz, topla oyalanıyoruz. Yani direkt.
1: Hoca çok iyi anlattı.
0: Evet, yani, ilk maçtan sonra.
2: Evet, ilk maçtan
1: Fatih
2: sonra.
1: Hoca çok güzel anlattı.
2: Arda konusunda da Arda mesela direkt geriye geldi. Birinci bölgeden çalım falan denedi. Yani Tsubasa gibi yapmaya çalıştı.

0: ama olmuyor abi. O arenada olmuyor. Bizim oyun planımız yok. Montella da bizi çözmüş.
1: Tabii.
0: Nabza göre şerbet veriyor. Halk arasındaki tabirle.
1: Salim, katılır mısın? Ben oyunculara da çok net bir eleştiri getireceğim. Siz Dünya Kupası'na gidebilecek nitelikte, orada olabilecek nitelikte insanlarsınız, sporcularsınız. Evet. Kardeşim, şu sosyal medyaya da bakıp oradan da endişelenmeyin. Lütfen organizasyon döneminde de telefonunuzu kapatın bir süre. Hani bakıp etkileniyorsanız. Veya bu konuda da yardım alın. Ben şunu kabul etmiyorum. Nedir? Ya bizi çok fazla eleştirdiler, yerden yere vurdular. Ya hayatın içinde her şey var. Ya sen bir sporcusun, değil mi? O konumlara gelmişsen, zaten iyi oynarsan övüleceksin. Eğer başarısız performans göstereceksen de... Ya
2: bahsettikleri baskıyı anlamakta biraz zorlanıyorum. Neden biliyor musun? Ya. Çünkü bu Dünya Kupası'nda sizce en zor şartlarda ve baskı altında katılan ülke biz miyiz?
0: Yok. Hayır, İran var.
2: İran'ın hangi şartlarda tabii bu turnuvaya gittiğini biliyor mu bence? Ben bildiğinden emin değilim bizim.
0: Yani görmüyor musun ya?
1: Özbekistan yani köpeklerle oynuyor.
2: Bakın, Meksika'da kamp yapıp yani, İran milli takımı her maç için Amerika'ya gidip maç günü, maçtan sonra tekrar Meksika'ya geri dönüyor. Yani tamam, orada yazıktır, yapılan ya. Tek günlük vizelerle yapılan seyahatler söz konusu. Zaten savaşın gölgesinde olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani işin psikolojik anlamda da yani seyahatlerden bağımsız psikolojik olarak da ne kadar zorlu koşullarda İran mücadele ediyor ve bence bizim grubumuza nazaran daha zor da bir gruptalar. Yani Belçika var, Mısır var. Hadi belki Yeni Zelanda orada biraz daha düşük seviye. Fakat buna rağmen ilk maçında beraberlik aldı.
1: Kaldı, evet.
2: Ve şu anda da zannediyorum ki berabere devam ediyor Belçika mücadelesi. Evet.
1: Bir golü de çok az.
2: Şimdi hangi takımda daha çok baskı var? Evet. Veya Irak?
1: Irak tabii. Onların da aynısı başına geldi. %100 katılıyorum sana. Çok doğru analiz.
2: Bütün Dünya Kupası boyunca neredeyse bütün ülkeler işte güvenlik güçleri tarafından didik didik arandılar. Tabii değil ki. Mi? Mesela havaalanlarında
1: köpeklerle aradılar.
2: Biz bunları yaşamadık. Ya bu anlamda hangi baskıdan bahsettiklerini anlamıyorum. Yani bu arada futbolda da bu dün gelen bir adet değil bizim ülkemize. Tabii. Evet, işleri gittiği zaman herkes bu ülkede vakti zamanında da böyleydi. Övülmüştür. İşler kötü gittiğinde de eleştirileceksiniz. Bu kadar da basit. Yani bu ülkenin, bu sosyolojik bir konu yani, bunu kimse yani bugün değiştiremeyeceği bir husus. Çok kafa yormamak da lazım. Bu sadece futbol özelinde bir konu da değil bizim ülkemizde. Yani evet, işler iyi giderken evet, bu basketbolda da böyle, voleybolda da böyle, bütün spor branşlarında da böyle. Genel hayata dair de aslında bizim bakış açımız zaten bu şekilde. Biz neyi tartışıyoruz bilmiyorum.
0: Bu böyledir
2: yani.
0: Furkan, mağlubiyet yetim çocuk gibidir.
1: Kimse güzel sahiplenmez.
0: Kimse sahiplenmez. Güzel, yani evet, bu böyledir. Ama yani burada yani sadece milli takım üzerinde değil, bizim topyekün bir şekilde ülke futbolunda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Bir oyun sistemi oluşturmamız gerekiyor. Oyun sistemimiz yok. Spontane oynuyoruz. Arda Güler'le ilgili bahsettim. Bireysel yetenekli oyuncu Real Madrid'de oynuyor. Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsettim. Tabii. Inter'de oynuyor. Önemli işlere imza
1: derin
0: atıyor.
1: Oyun kurucu.
0: Ama gel görelim, Paraguay maçında çalışılmamış derse.
2: Burada yani bundan zaman sonra dilerse milli takım oyuncuları bize ne konuşacağımızı da söylesinler. Biz bundan sonra o zaman işte ona göre konuşalım. Yani sürekli övülmek mi istiyorlar anlamadım. 2'de 0 yapmış bir milli takımdan övgüyle mi bahsetmemiz gerekiyor? Bugün tablonun ne kadar acı olduğunun herhalde farkında değiller. 3 ülke veda etmiş, birisi Haiti, birisi Tunus, diğeri de biziz. Yani evet, tarihimizde 3. kez gidiyoruz. Evet, turnuva eksikliğimiz var. Evet, burada bence bütün kamuoyu biraz beklentiyi...
0: Ben bunu da kabul etmiyorum.
2: Hayır, biraz beklentiyi bence yüksek tutarak burada bütün bence kamuoyu, yani biz basın mensupları olarak da bence burada katılıyorum bu kısma. Biraz yanlış yaptık. Hani biraz da ayaklarımız yere sağlam basması gerekiyordu. Ama bu oluşan tabloyu da eleştirmek gayet normal. Kimse kusura bakmasın. Gol atamamış bir milli takımdan bahsediyoruz iki maç sonunda.
1: Tabii, %100 katılıyorum. Bir de ya şöyle bir durum var. Ya geçen gün bir belgesel izledim. Daha yeni bu konularla alakalı. Turnuvayla alakalı. İşler kötü gittiğinde, hatta turnuva başlamadan önce oyuncular hep beraber konuşuyorlar. Ya bu organizasyon boyunca şu telefondan uzaklaşalım. Bütün telefonları toplanıyor. Sadece işlerine odaklanıyorlar. Turnuva boyunca da dışarıdan evet, gelen her türlü,
2: bu kadar etkileniyorsanız, o zaman bakmayın sosyal medyaya.
1: Profesyonelseniz bakın.

0: Hani tabii ki ya devam ettirin olun hayatınızı. Yoksa orada bir spor psikoloğu olsun, gidin konuşun. Ben şeyi kabullenemiyorum. Ya öyle cümleler duyuyoruz ki işte ben antrenmanda basınla açık bölümde oraya gitmek istemiyorum falan. Bu tedirginlik nedir yani? Bir de eleştirileceksiniz
1: yani
0: tabii.
1: Bu arada mil takım oyuncusu bunu söylemez basın toplantısında.
0: Ben anlayamıyorum
1: yani. Biz antrenmana yani çıktığımızda basın açık olan antrenmanda korkuyoruz, put gibi duruyorum artık bu.
0: Aa, ben çok anlamakta bu zorlanıyorum
1: acı
0: yani.
1: Acı bir ifade gerçekten. Ya bu Samet'in aslında yani Samet özelinde konuştuğum bir konu değil. Yani bu evet, oradaki genel kamptaki psikolojiyi tabii aslında okuyabileceğimiz.
0: Havayı çok iyi yansıtıyor. Evet. Ya bir tedirginlik.
1: Zaten
0: neden
1: bu süreçteki havayı en iyi yansıtan Samet'in açıklamaları oldu.
0: Hiç dünya böyle bir tedirginliğe oyuncu gerek yok yani. Siz çıkacaksınız, topunuzu oynayacaksınız, evet, antrenmanınızı yapacaksınız. Birileri bir şeyler yazacak. Siz iyi doğru olsanız da yazacak.
1: Doğru.
0: Böyle gidecek hayat
2: yani. Yani burada işte sorun nedir? Sen anlatıyorsun, spor psikoloğu yok. Soruluyor Montella'ya, benim diyor. Montella yani teknik direktörler mentor değil. Yani siz bunu Türkiye'de kulüplere zorunlu tutuyorsunuz. Milli takımımızın böyle bir departmanı yok, olması gerekiyor.
1: Ayrıca
2: kimisi
1: sana ek olarak şunu söyleyeyim. Tabii belli ki bu oyuncu grubunun da buna ihtiyacı var. Yani
0: var.
1: Bu konuda bu oyuncu grubunun bir eksikliği olduğu da aşikar. Açıklamalardan da bunu anlıyoruz. Yani bu oyuncuların destek alması gerekiyor. Psikolojik anlamda belli ki her yoruma, her eleştiriye çok kafayı takıyorlar. Bu yüzden de özellikle spor psikoloğu olması demek ki bizim mil takımımızda şart. İstek değil, ihtiyaç bizde.
2: Abi bunu Türkiye Futbol Federasyonu sağlamamışsa futbolcular bireysel olarak bunu sağlayabilir.
1: Doğru.
2: İnsanlar bunu yapmıyor mu? Ben çevremde çok görüyorum. Çevremizde çok var mesela böyle evli olanlar, ayrılık aşamasında olanlar direkt gidiliyor. Evlilik terapisi alınıyor.
0: Tabii gayet doğal olması gereken şey.
2: İlk aşamada olabilir zaten, onlar belli. İlk aşamada birbirinizden biraz uzaklaşın. Sonraki aşamada tekrardan deneyin. Bu aşamalar yapılıyor yani toplumda.
0: Jenerik senaryo atıyorum ortaya, tartışalım. Bu acaba nasıl? Oyuncular mı istemedi? Biz hep bunun üzerinden gidiyoruz ya. Ne gerek var spor psikoloğuna? Tabii biz zaten burada kendimiz çözeriz. Biz
1: abi
0: burada
1: ihtiyacımız yok
0: yani
1: mu?
0: İhtiyacımız dediler yok mu? Çünkü bir şey arıyorum, bir sebep yani olmaması için.
1: Doğru.
0: Bir şey yani. Acaba yani
1: çok,
0: gerek
1: çünkü
0: yok biz zaten.
1: Yani Montella'nın da açıklaması çok sağlıklı bir açıklama değil. Ben varım diyerek.
0: Çok garip geldi bana.
1: Açıklayabileceğiniz bir konu
0: anlam
1: değil.
0: Anlam veremedim
1: mi
0: yani?
1: Evet. Metin Bey demiş ki Türk milleti kaybettiği için böyle büyük bir eleştiri yapmıyor. Mücadele, hırs ve Dünya Kupası'na yakışır bir oyun görsek ve kaybetsek yine alkışlarız. Doğru.
2: Doğru.
1: Burada, bu da yapıldı defalarca. Futbolcular neden eleştirildiğinin farkında değil. %100 katılıyorum.
0: Doğru.
1: Yani biz mağlubiyetleri eleştirmiyoruz arkadaşlar. Ki. Yanlış anlaşılmasın. Yani biz kötü oynarken alınan mağlubiyetleri, pardon, iyi oynarken alınan mağlubiyetleri de vakti zamanında alkışladık, destek de olduk bu süreç boyunca. Yani burada bu kadar da eleştirilere kafa yormamak gerekiyordu. Du diyorum artık çünkü iş işten biraz geçti.
0: Tabii artık iş işten geçti ama orada bu işin önemine oyuncu grubunun, teknik direktörün, oradaki sorumluların varması gerekiyordu. Yani çok önemli bir yerdesiniz. Belki de tarihin en önemli fırsatlarından biri geldi. Çok iyi bir grup. Hani bu grupta iş yapabileceğiniz bir noktadasınız. Ama saha içerisinde bir oyun göremiyoruz.
1: Doğru. Bu arada yayın arasındayken Salim bize uzun yol playlistini de gösterdi. Salim, evet, en sevdiğin şarkı hangisi orada?
2: Ya orada çok güzel şarkılar var.
1: Bir tane vardır ama senin için yeri farklı olan, böyle her çaldığında tüylerini diken diken eden bir şarkı var mı?
2: Ya birkaç tane var. Müslüm Gürses'i unutamadım. Küskünüm mesela.
1: Küskünüm bu az önce bahsettiğin,
2: evet,
1: şarkı.
2: Evet.
1: Mırıldanmadığın,
0: evet.
2: Ondan sonra.
1: Mırıldanmak ister misin?
2: Yok ya. Yani bir anda ve kısmetim kapanmış girişleri çok güzeldir. Onun dışında Ahmet Kaya Şafak türküsü. Azer Bülbül. Yani benim yani o liste çok ağır.
1: Evet, ben listeye baktım bu arada. Benim o listede mesela en sevdiğim şarkı işte Ebru Gündeş'in mesela Ölümsüz Aşklar şarkısı. Aa, var.
0: Güzel
1: evet, şarkı.
2: Derya Bedavacı var. O liste mesela direkt uzun yolda yani
0: Ben yani uzun yol türkümü söyleyeyim.
2: Söyle abi.
0: Musa Eroğlu.

0: Musa Hoca'dan yolun sorunu görünüyor.
1: Güzel.
2: Aa.
1: O zaman şöyle yapalım mı? Şu anda izleyicilerimize de soralım. En sevdiğiniz uzun yol şarkısını yazın. Program içerisinde okuyacağım. X üzerinden de olur. Instagram'dan da yine bizlere de yazabilirsiniz. Tabii. Bizlerin hesaplarına da mesaj olarak gönderebilirsiniz. YouTube üzerinden de yazabilirsiniz. En sevdiğiniz uzun yol şarkısını bize yazın. Program içerisinde okuyacağım. Biz milli takımı...
2: Bu arada mesela Neşet Ertaş'tan Tatlı Dile Güler Yüze Doyulur Mu? Listede olan parça.
3: Güzel.
2: Mahsuni Şerif'ten.
1: Liste güzel bu arada ama evet. Gerçekten ağır bir liste.
2: Çok ağır liste yani.
0: Ağır
2: liste...
0: bayıltabilir yani. Biraz.
1: Evet, sabahın altısı için biraz iddialı bir liste gerçekten.
2: Ama
1: Furkan
2: oradaki...
1: Bozoğlu haklıymış.
2: Furkan haklı ama oradaki olsun. Olay şu. Direkt Furkan mesela telefon bağlandığında, açıldığında müzik... Onunla başladı.
1: Tabii, en son
2: yani.
1: Bıraktığın yerden devam ediyor.
2: En son bıraktığım Peki. yerden devam ediyor. Kaldı ki bir gün önce ben Bursa'dan gelmiştim.
1: Evet.
2: Yani yolculuğum da gece geç saatlerdeydi. Ondan dolayı o müzikler dinlenebiliyor. Özellikle de yolculuk yapanlar bilir. Evet. Uzun yollarda direkt sesi yükseltirsiniz uyumamak adına. Yani birlikte söyleye söyleye gidersiniz.
1: Doğru. Mesajları bekliyorum. Evet. En sevdiğiniz uzun yol şarkısı nedir? X üzerinden de Instagram üzerinden de bizlere yazabilirsiniz. Kulüp haberlerine geçeceğim. Fenerbahçe ile ilgili bir haberimiz var değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden birisi Sergio Giresi'ydi. Sarı Lacivertli Kulüp Borussia Dortmund'la Giresi için görüşmelerini sürdürüyordu ama gündeme bir başka isim daha geldi. Borussia Dortmund forması giyen Adeyemi için de Fenerbahçe'nin şartları sorduğu bilgisi var haberi. İzleyelim sonrasında transferi konuşmaya devam edeceğiz.
4: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
5: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti. Karim Adeyemi.
4: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
1: Evet, Fenerbahçe'nin Adeyemi girişimine dair detaylar bu şekildeydi. Şimdi mesajlara bakacağım. Bir az önce konuştuğumuz konu... uzun yol, sevdiğiniz uzun yol parçalarını sormuştum. Mesela Necati Bey demiş ki uzun ince bir yoldayım gidiyorum. Gündüz gece demiş. Evet. Mehmet Bey demiş ki Kayağan'dan Canımın Yaprakları. Hayrettin İnce Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Mahir Bey şarkı. Barış Manço'dan Yaz Dostum. Çok güzel bir uzun yol şarkısıdır gerçekten. Vallahi çok fazla mesaj geliyor. Teşekkür ederim.
2: Mesela Özcan
1: İtirazım
2: Bey yazmış.
1: Var demiş Bülent Ersoy ve bütün şarkıları.
3: Oo, güzeldir.
2: Güzel.
1: Metin Bey mesela Otel California her uzun yolun sonuna yaklaşınca demiş. İnsana huzur verir. Yabancı şarkılar da var tabii ki. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi ve Korkarım şarkılarını söylemiş.
3: Güzel şarkı.
1: Yaşar'dan Beni Koyup Gitme Ne Olursun. Güzel. Bayağı zevkli bir keyifli. İzleyici kitlemiz var.
2: Bu arada Özcan Yağcı yazmış. O da Yıllar Utansın'ın bir dizesini yazmış. Yıllar Utansın şarkısı da çok güzeldir. Uzun yolda gider. Özellikle böyle o Yıllar Utansın şarkısı. Özcan Bey'in bilmiyorum memleketi neresi ama Adana'dan mesela İstanbul'a yola çıktığınızda Pozantı Tekir rampasını çıkarken direkt dinlenebilir. Orada zaten iki dağın arasında yollar.
1: Evet.
2: Şu uzayıp giden Yollar Utansın.
1: Bu arada neden güldüm? Sen neden anlatırken rejiyle tabii bir yandan da konuşuyorum. Rejideki arkadaşlarımızın da tabii ki sevdiği müzik şarkıları var. Mesela ismini vereyim mi? Hangi arkadaşımız olduğunu.
2: Evet.
1: Rejide sevgili Esra'nın mesela Manifest'i çok seviyormuş.
0: Ha, güzel.
1: Son dönemin trendleri.

0: gruplarından birisi. Peki o zaman ADYM'yi konuşalım biraz da. Mesela Resul Bey demiş ki ADYM tam aradığımız isim değil. Bence daha efektif isimlere yönelmeliyiz. Karim ADYM Fenerbahçe için doğru bir isim midir Cem Kerpiççiler?
1: Bir kere oyuncu iyi oyuncu, tartışmasız. Onu masaya çok net olarak yazalım, söyleyelim. Fakat şimdi 4. İsmail Kartal dönemi, güçlendirilmiş İsmail Kartal dönemi. Asıl burada Fenerbahçe'nin en büyük meselesi, bu sezon Fenerbahçe şampiyon olursa 2026-2027 sezonun şampiyonu Aziz Yıldırım olacak bence. Başkan Aziz Yıldırım dönemi olacak. Çünkü bu güçlendirilmiş İsmail Kartal döneminde bence en önemli unsur bir kere başkan olacak. Yani ya gökte yıldırımlar üst üste çakacak veya gökten o yıldırımlar sessizce kaybolacak. İsmail Kartal'a ilişkin şunu söyleyelim. Oynattığı oyun çok net. 4-2-3-1. Bir kere kanatlardan birinin mutlaka hazırlayıcı olması gerekiyor. Özellikle geçtiğimiz dönem baktığımızda. İsmail Kartal Hoca lider oyuncuları sever. Mesela burada dönüp bakıyorsunuz. Mesela Tadiç'ten çok fazla performans almıştı. Kanatlardan mutlaka gol ve asisti çok fazla isteyecek. Stoper olarak bence evet Malanksar ismi konuşuluyor. İyi oyuncu. Evet. Ama ben zaman zaman ağır kalabildiği pozisyonlar olduğunu düşünen taraftayım. Fenerbahçe mesela stopere gidecekse bence bu stoper Bologna'dan Lukumi olabilir, Kim Min-jae olabilir. Ki Kim Min-jae'yi hani son maçında seyretme fırsatı bulduk. Halen duvar gibi. Fenerbahçe bence az ve öz transfer yapmak zorunda ve burada çok daha kalite isimlere ve 12'den hedefi vurmak zorunda. ADM iyi oyuncu mu? İyi oyuncu. Fenerbahçe'de evet iş görür mü? Görür. Ama İsmail Kartal'ın oynatacağı oyun ekseninde mesela Vedat evet İsmail Hoca'nın istediği bir oyuncu. Çok fazla performans alır. Ben transferler birlikte Fenerbahçe'de asıl meselenin biraz da sadeleşme olduğunu düşünüyorum. Yani 21 yabancı oyuncu olması gerek ellerinde. Şimdi oyunculardan nasıl
0: Vedat'la
1: çıkılacaklar?
0: Vedat'la birlikte ya 20 ya da 21 oldu.
1: 21 diye biliyorum ama emin değilim. O sadeleşme nasıl olacak? Nasıl yapacaklar? Çok fazla oyuncu dönecek. Diego çok. Carlos, Amrabat, Livakovic. Şimdi Ederson hikayesi nereye varacak? Şimdi bir şey söyleyeceğim. 2 aydır Aykut Kocaman'la yola çıktınız. Hazırlanıyorsunuz. Bütün planları Aykut Kocaman üzerinden yaptınız. 17 Haziran operasyonuyla bütün hikaye İsmail Kartal Hoca'ya döndü. Ya Fenerbahçe'de ben organizasyonun doğru yönetildiğini düşünen tarafta değilim. Çok net söyleyeceğim bunu. Yani İsmail Kartal Hoca şampiyon da olsa, Fenerbahçe şampiyon da olsa, çok net söylüyorum, ben bu gidiş yolunda bir problem görüyorum. Çünkü Aykut Kocaman Hoca'yla yola çıktınız. Bütün çalışmalar onun üzerine yapıldı. Oğuz Çetin'le birlikte bir anda şimdi rota İsmail Kartal'a döndü. Bu zamana kadar da yapılacak transferler, yol haritası hep Aykut Kocaman Hoca'nın oyun anlayışına göreydi. İsmail Kartal Hoca burada nasıl devreye girecek? Ona göre acaba transfer modelleri değiştirilecek mi? Oyun anlayışı. İsmail Kartal Hoca'nın şu avantajı var. Hep eldeki oyuncu grubuna dokunur. O oyunculardan çok daha iyi performans alır. Ve elinde dokunabileceği oyuncular var. Ama ben Fenerbahçe'nin başka türlü yönetilmesi gerektiğini düşünen taraftayım. Yani siz bir plan yapıyorsunuz, yola çıkıyorsunuz. Sonra o yolda birden tüm kamuoyunda anlamadığı bir şey var. Ve ben özellikle altını çiziyorum. Çok uzun zamandır burada şunu savundum. Yani bu hikayede yanan Aykut Kocaman olmasın. Ki bunları biraz bilerek, biraz görerek, biraz deneyim, tecrübe ekseninde söylüyordum. Aykut Kocaman hoca adına da, ben Türk futbol adına da üzgünüm.
0: Bu arada seni takdir ederim abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Haddime değil tabii ki, yanlış anlama lütfen ama.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu süreçte sen özellikle Aziz Başkan'ın 20 yıllık geçmişteki başkanlık dönemini de örnek vererek bir ters köşe olabileceğini belki de bekleyen ve tahmin edebilen nadir kişilerden birisiydin.
1: Çok teşekkür ederim Furkan. Ya benim dışımda da muhtemelen vardır.
0: Mutlaka vardır. Görmediğimiz,
1: tabii ki,
0: duymadığımız.
1: Bizim, ama çok teşekkür ederim. Sağ ol. Ya kurduğun cümleler beni çok mutlu etti.
0: Rica ederim.
2: Ama sen yani, gerçekten değerli adamsın.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Yani gerçekten bugün ben yani özellikle yani Fenerbahçe'yi yakından takip ediyorsun. Fenerbahçe özelinde oyun sistemleri, maçlar, diğer takımların maçları tüm takımları

0: takip ediyorsun. Gerçekten bir emekçisin Cem abi.
1: Bu çok noktada, teşekkür ederim. Çok mutlu
0: yani
1: ettiniz.
0: Burada yayında yani.
1: Çok sağ olun.
0: Yayın dışında da bunları ifade ediyorum. Yani gerçekten hem kalben hem de yapmış olduğun yorumlar çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Resul Bey de sana hak vermiş, katılmış. Evet. Hocamıza katılıyorum ancak bir bütün olup İsmail Kartal'a sahip çıkmalıyız.
1: %100. Şöyle tamamlayayım uzatmadan.
2: Estağfurullah.
1: Artık bundan sonra konu da kapanmalıdır. Bana kalırsa Aykut Kocaman Hoca da Fenerbahçe için bence evet önemli bir yol yürüyebilecek teknik direktör adaylarından birisiydi. Ama artık meseleyi tamamen kapatmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Oldu, olmadı, bitti. Süreçler bitti. Bundan sonra izleyicimiz söylediği çok önemli. Hatta şunu da ben söyleyerek kapatayım. Bir Brezilya örneği vereceğim. 90'da Arjantin'e yeniliyorlar ve ülkede Dünya Kupası'na döndüklerinde inanılmaz bir protesto var. Takıma güvenilmiyor. Dunga var o dönem oynuyor. Sonra düşünüyorlar hani ne yapmak gerek. Bir şekilde teknik direktör değişikliği, oyuncularla görüşmeler. 94 kupasına takım el ele çıkıyor. Teknik direktörü, oyuncu ve o dönemdeki turnuvada hep ele tüm maçlara. Sonuçta uzatmayayım şampiyonluğu kazanıyorlar. Ki benim de önerim Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki ilk maça teknik direktörü, oyuncusu, belki idari sportif menajeri hep beraber el ele çıkıp şu mesajı vermesi gerekiyor.
2: Bir mesaj vermeleri evet, şart.
1: Şart.
2: Salim, Adeyemi isminin transferini nasıl görüyorsun? Ya da Fenerbahçe'ye dair bilmiyorum başka edindiğin istihbaratlar var mı?
0: Yani Adeyemi iyi bir oyuncu.
2: 24 yaşında.
0: 24 yaşında yaşı itibariyle daha önce Grassi gündeme gelmişti.
2: Evet. Grassi o konuda de, var mı bir yeni bilgin? Çünkü yani biraz bu, süreç tıkandı gibi görünüyor.
0: Biraz süreç tıkandı gibi. Seçim öncesinde Grassi ile ilgili ve Vedat'la ilgili olumlu gelişmeler yaşanmıştı. Vedat Muriç ile zaten sözleşme imzalandı. Benim elimde başka bilgiler var. İstersen aktarayım.
2: Lütfen.
0: Fenerbahçe bilindiği üzere takviyeler yapacak. İlk takviyesi Vedat Muriç oldu. Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden birisi Konyaspor'dan Adil Demirbağ.
1: Önemli.
0: Fenerbahçeli yetkililer Adil Demirbağ'ın Konyaspor'a şartlarını sordu. Ben Konyaspor cephesinden de Adil Demirbağ'ın şartlarını öğrendim. Şu şekilde şartları. İlk başta transferde ismi gündeme geldiğinde Adil'in Konyaspor'un 6-7 milyon euroluk bir bonservis beklentisi vardı. Şu anda Konyaspor'un beklentisi 3 milyon euro artı takas. Yani Konyaspor Adil Demirbağ'ı transfer etmek isteyen kulüpten 3 milyon euro bonservis bedeli artı oyuncu istiyor. İlhan Hoca'nın değerlendirebileceği oyuncu istiyor. 3 milyon euro artı takas. Bunu da söyleyelim. Adil Demirbağ'ın şartlarını sadece Fenerbahçe sormadı. Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş da
2: sordu. Bu şartlar tüm kulüpler için geçerli değil mi?
0: Tüm kulüpler için geçerli.
2: Sadece Fenerbahçe için değil. Evet. Yani Adil'i transfer etmek isteyen kulüplerin 3 milyon euro artı takasta Konyaspor'un da razı olabileceği bir oyuncu ya da birkaç oyuncuyu önermesi yeterli.
0: Burada detay şu. Adil Demirbağ'ın bonservisinin yarısı Adana Demirspor'da. Yani 3 milyon euronun yarısı 1,5 milyon euro Adana Demirspor'un. Böyle bir durumda söz konusu. Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe şartlarını soran kulüpler arasında bu bilgiyi de aktarmış
2: evet,
0: olalım.
2: Önemli bir bilgi Salim evet, Manav'dan. Tamam. Fenerbahçe Adil Demirbağ'ın şartlarını Konyaspor'a evet, sordu. Sadece, ve yanıt olarak da 3 milyon euro artı takası yani açık olduğunu şöyle, iletmiş Konyaspor.
0: Ben Konyaspor cephesinden aldığım bilgi Cuma günü itibariyle almıştım. O dönemde Başakşehir iddiası gündeme geldi. İstenilen bonservisi sorduğumda 3 milyon euro artı takas şeklinde cevap aldım Konyasporlu yetkililerden. Bunu da söyleyelim. Sadece Fenerbahçe değil, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor oyuncunun şartlarını sordu. Ben bu transfer döneminde Konyaspor'un da menfaatleri doğrultusunda Adil Demirbağ'ın ayrılmasını bekliyorum. Bununla birlikte Fenerbahçe'de Arda Okan Kurtulan da listedeydi. Arda Okan Kurtulan için Göztepe

0: ile henüz temas sağlanmadı. Göztepe'nin oyuncu satışlarından çok ciddi ücretler kazandığını biliyoruz. Göztepe'nin de burada bonservis beklentisi yüksek olacaktır. Bu bilgiyi de aktaralım. Arda Okan'la ilgili de detay şu. Arda Okan Kurtulan bilindiği üzere Fenerbahçe altyapısında yetişen bir oyuncu. Grimaldo listedeydi fakat Grimaldo'nun yeni adresi Atletico Madrid olacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Fenerbahçe'ye dair bendeki bilgiler bu şekilde. Kiralıktan dönen oyuncular var. Kampa götürülecek bu oyuncuların büyük bir bölümü. Kiralıktan dönen oyunculardan birisi mesela Emre Demir. Emre Demir'in de ben özellikle de hatırlarsın o Kayseri Spor'da yükselişi olmuştu. Barcelona B takımına transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sakarya Spor'da oynadı.
1: Ümraniye Spor'u var bir dönem.
0: Ümraniye Spor'u
1: var.
0: Çok
1: kiralık gezdi
0: Çok
1: Emre.
0: Kiralık gitti. Yani bazı oyuncuların handikapı şu oluyor. Yaşları küçük olsa da piyasaya erken girdikleri için, forma şansını erken buldukları için direkt yaş itibariyle süreç onlar adına kısa sürse de oynadıkları için uzun süreli böyle bir handikap oluşabiliyor. Emre Demir'in de kampa götürüleceğini söyleyelim. Bununla birlikte Archil Brown'a gelen teklifler olursa değerlendirilecek. Nene konusunda bu benim bilgim değil. Dış
1: sözünü unutma lütfen. Sen de bir soluklan istersen. Nene
0: Tabii
1: demişken
0: ki.
1: Bir yorum var onu okuyayım ben
0: Tabii
1: de.
0: Ki.
1: Adeyemi'nin Nene'den hiçbir fazlası yok. Saç baş yoldurur. Borussia Dortmund bir futbolcuyu 24 yaşında Türkiye'ye yokluyorsa o adamdan zaten olmaz demiş Mustafa Bey.
2: Ya aslında iyi bir oyuncu. Farklı ama şöyle bir durum
1: var. Orada Adeyemi zaten son döneminde biraz problemler yaşadı.
2: Evet.
1: Borussia Dortmund'da.
2: Yaşadı. Ben asıl oyun merkezinde şimdi İsmail Kartal Hoca hazırlayıcı bir oyuncu ister kanatta. Ben Adeyemi'nin çok hazırlayıcı bir profil olduğunu düşünmüyorum. Ya evet delici bir kanat oyuncusudur, çalımlarla girer ama oraya sanki daha böyle bir hazırlayıcı. Çünkü bir tarafta da şimdi Kerem'den vazgeçer mi? Emin değilim.
0: Bu arada az önce çok güzel bir yorum yaptın Cem abi.
2: Teşekkür ederim.
0: İsmail Hoca'nın oyun sistemini örnekler, yani oyun sisteminden bahsederken vermiş olduğunu örnekler. Vedat Muriç'i düşündüğümde Vedat Muriç yani oynadığı oyun itibariyle İsmail Hoca'nın modeline uygun bir santrafor. Kaldı ki hatırlayalım. Vedat Muriç Süper Lig'de oynadığı dönemler Çaykur Rizespor ve burada belirleyici olan Fenerbahçe dönemi sırtı dönük oynayabilen
2: oynar.
0: Rakip savunmaları
1: bağlantı oyuncusu
0: aklımıza direkt burada teşbihte yanlış olmaz. Burada oyunculuk itibariyle kıyaslamıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Linç yemeyelim sosyal medyadan. Edin Dzeko'nun oyun sistemine benziyor.
2: %100.
0: Edin Dzeko'yu İsmail Hoca döneminde hatırladığımızda o sistemin önemli parçasıydı. Edin Dzeko ile birlikte Tadiç, İrfan Can Kahveci önemli parçasıydı. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında yani Edin Dzeko o dönem sırtı dönük geldi.
1: Nereye için teklifler var demiştin.
0: Yani dış basında okudum ama dış basındaki okuduğum miktarlar Fenerbahçe'nin vermiş olduğu bonservisin çok çok altındaydı. Bu noktada eleştirim şu olacak kulüplerimize. Siz gelecek vadeden potansiyel olan oyuncuları transfer edebilirsiniz. Onlar için bonservisler ödeyebilirsiniz. Burada benim kafama takılan soru işareti, yadırgadığım olay şu. Bu oyunculara verilen maaşlar, yani yüksek bonservis verilen potansiyelli oyunculara bence yüksek maaşlar verilmemeli.
2: Doğru.
0: Bunu söyleyebilirim.
2: Yüksek bonservis ama uygun maaş profili. Çünkü satarken de o maaşın uygunluğu çok önemli. Ya PSV'den Mario Junior ismi çok geçiyordu Brezilyalı.
1: Solbek
2: için. Mesela o da oyun profilinde İsmail Kartal'ın Ferdi'yi kullandığımız düşündüğümüzde mesela sürekli gidip gelen ön tarafta hücumcu bir profil. O konuşulanlar
1: Offensive
2: yazanlar arasında
1: evet.
2: ismi. Offensive
1: evet.
2: back belki.
1: Ali Bozkurt
2: olabilir.
1: Demiş ki Cem abi. Aykut Kocaman önemli bir isim ama adı geçtiği günden bu yana taraftar olarak istemedik. Biz İsmail Kartal'dan razıyız. O da hatalarından ders almıştır bence demiş Ali Bozkurt.
2: Şimdi bu çok önemli bir konu. Ali Bey'e şöyle bir belki de katkı yapalım. Taraftarın bir kısmının Aykut Kocaman'ı istemediği çok net ortada. Fakat benim buradaki asıl meselem

0: Aykut Kocaman hocayı seçim döneminde neredeyse 2 ay boyunca ringe atıp savunmasız bir halde sürekli yumruk yedirtip bir şekilde onu seçim yarışına tırnak içinde malzeme yapmak durumu.
1: Evet.
0: Ya ben bundan çok rahatsızdım. Ha, antitez de koyayım ortaya. Ben de Aykut Kocaman olsam artık bu kadar da kendisinin tartıştırılmasına da izin vermesi bence çok doğru değil. Ya dijital dünyadayız. Evet, siz de bir şekilde bir iletişim kanalıyla kendi fikirlerinizi çok net ortaya koyabilirdiniz. Sürecin buraya doğru gideceği neredeyse artık çok aşikarken de bence artık bir açıklama da yapmanız gerekiyordu. Hani bu süreçten sonra da bir açıklama yaptığınızda bu sefer de çünkü yerinize gelen teknik direktör de belli. Bu sefer camiayı karıştıracak bir cümle olarak da algılanabilir. O süreç kaçtı. Yani bazı açıklamalarda tam zamanda olması gerekiyor. Ama şunu çok net söyleyelim Fenerbahçe camiası adına. Artık İsmail Kartal Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Evet. Bu sezon Fenerbahçe İsmail Kartal'la yarışacaktır. Aykut Kocaman defteri kapanmıştır. Tarihin tozlu sayfaları arasında yerini almıştır.
2: Recep Bey demiş ki Recep Tılmaç, dört büyük kulüplerimiz dışarıdan oyuncu transfer etmek yerine Alanyaspor'dan Ümit Akdağ ve Maestro, Göztepe'den Arda Okan, Taha Altı Kardeş ve Deniz, Gaziantep'ten Lungoyi ve Kozlovski, Rize Spor'dan Taha Şahin, Başakşehir'den Bertu Yıldırım gibi isimler alınabilir demiş. Hemen ama işte artık yeni kuralla beraber mesela özellikle Bertu yerli Yıldırım oyuncuların için da transfer maliyetleri arttı. Bu da bir gerçek.
3: Doğru. Bertu Yıldırım için istenilen bonservis miktarı 10-12 milyon euro bandında. Maestro konusunda Adana Demirspor'da takip ettiğim bir oyuncuydu. Benfica'dan gelmişti. Benfica B takımından. 1.1 milyon euroya Adana Demirspor'dan Alanyaspor'a gitti. Alanyaspor'un Maestro'dan bonservis beklentisi yüksek. Ümit Akdağ yıl içerisinde haberini de yapmıştım. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin takip ettiği stoperler arasındaydı. Ümit Akdağ için de istenilen bonservis miktarı yüksek. Arda Okan konusunu az önce konuştuk. Onun dışında saymış olduğun oyunculardan Taha, hatırlarsın Trabzonspor'da da oynamıştı kısa bir dönem. Taha ile ilgili
2: hatta Onuachu transferinde aynı, aynı şirketin kulübü olduğu için Southampton ve Göztepe orada Taha'nın bonservisini Göztepe'ye vermişti Trabzonspor.
3: Evet.
2: Onuachu'ya karşılık yani, olarak.
3: Taha da gelişimini takip ettiğim stoperler arasında ama bu transfer döneminde Taha ile ilgili bir gelişme duymadım. Başka hangi futbolcu vardı?
2: Kozlovski var, Lungoyi var, Taha Şahin var.
3: Kozlovski noktasında da Gaziantep FK'nın bonservis beklentisi yüksek. Kozlovski konusunda sebebi de şu. Kozlovski'nin bonservisinin %50'si gelmiş olduğu kulüpte. Kontrol edersen direkt öyle bir hemen durum söz konusu. Bunu araştırdım.
2: Sen devam et lütfen.
3: Gaziantep FK'da birkaç oyuncuya gelen teklif var. Mesela Kamara'ya gelen teklifler vardı. Bu arada ismi MLS'le anılan futbolcular oluyor. MLS'le anılan futbolcular oluyor ama MLS takımları bir oyuncuya net somut gelişmeler olmadan resmi teklif yapamıyor. Sebebi de şu. Oradaki kurala göre X bir takım teklif yaptığında, resmi yazılı teklifi yaptığında o transfer dönemi içerisinde.
2: Orada bonservisi Brighton'daymış Kozlovski'nin. Yani Gaziantep Futbol Kulübü'ne Brighton'dan
3: evet,
2: gelmiş.
3: Evet, Brighton'dan geldi. %50'si yani bonservisinin satışından yarısı Brighton'a ait. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Böyle bir durum söz konusu. MLS'le ilgili de durum şu Furkan. MLS'deki takımlardan birisi Furkan Yıldız'a teklif yaptı. Yaz transfer dönemi içerisinde. Herhangi bir takım yazılı teklif yapamıyor o transfer dönemi içerisinde. Böyle bir durum söz konusu. Bunu da söyleyelim. Bunun dışında bir bilgi de verelim. Az önce Adana Demirspor'da olduğunu paylaşmıştım. Adil Demirbağ'ın bonservisinin %50'sini. Adana futbolu da şu anda ciddi bir çöküş durumu yaşıyor. Adana Demirspor, Adana Spor, Adana 01 FK 2. Lig'de bu sezon playoff oynadı. Bizlere de mesaj atmış Adana 01 FK Başkanı Menderes Bey. Salı günü Serdar Adalı'yı ziyaret edeceklermiş İstanbul'da.
2: Uzun yol favori şarkılarınızı sormuştum. Orhan Bey demiş ki Özdemir Erdoğan gurbet şarkısıyla uzun yola her türlü çıkılır. Bir izleyicimiz Ferdi Tayfur'dan Hatıran Yeter demiş.
1: Aa, güzel.
2: Murat Bey demiş ki ilginç bir tercih. Bilmiyorum sever misiniz Türkçe rap?

0: son dönemin yeni trendi.
1: Ben Sagopa
0: trendi.
1: Dinlerim. Benfero vardı bir zaman. Sonra ortadan kayboldu.
0: Kayboldu sonra biraz, evet. Blok 3 Kusura Bakma şarkısı bir dönem bayağı trend, meşhur bir şarkıydı geçtiğimiz yaz özellikle. Senden geçemiyorum ben hala diye bir kısmı var o şarkının. Ve demiş ki Icardi'ye armağan ediyoruz.
1: Aa, iyi, güzel.
0: Murat Bey Blok 3 Kusura Bakma şarkısını Mauro Icardi'ye göndermiş.
1: Güzel katılım, tebrik ederiz.
0: Evet, güzel. Instagram'a da bakacağım hemen, oradan da gelen mesajlar vardı. Onları da paylaşayım, sonrasında devam edeceğim. Hut Gündoğdu kullanıcı adına sahip olan izleyicimiz. O güzel Salim bak. Bence sen seversin. Bilmiyorum Cem abi sever misin de. Kurtlar Vadisi. Polat Alemdar'ın Hastane Giriş Müziği.
2: Aa, bir kara kaşın bir kara gözün değer dünyam adına.
0: En güzel çok parça güzelmiş. Demiş.
2: Dün ben dinlemiştim. Tanrı'dan diledim. Kurtlar Vadisi'ndeki bütün müzikler güzel yalnız.
1: Güzel.
0: Tabii.
1: Güzel.
0: Yekta Bey demiş ki Yekta, Yekta Calayır, Azer Bülbül'ün tüm şarkıları.
2: Azer Bülbül
0: demiş. Sen bir tane örnek vermiştin zaten Azer Bülbül'ün.
2: Aynen, reklam arasında ben Azer Bülbül'den o çok ağır ya. Değirmenim terse döndü bu sene. Bulgura mı yanam, una mı yanam. Başaramadım. Ondan sonra ben seninle mutluyum.
1: Başaramadım güzeldin ama çok.
2: Aynen. Bu arada Hesabım Var diye bir şarkı var. İbrahim Tatlıses de söylüyor, Azer Bülbül de söylüyor. Çok güzel bir şarkıdır. Hesabım Var. Onu da listeye ekleyebiliriz. Başka
0: çok. Necati Bey sana selam göndermiş Salim.
2: Necati abi Kartal. Şöyle Sivaslı kendisi. İlk son sayfaya çıktığımda yani sevmiyordu demeyeyim ama çok ciddi eleştiriyordu. Şu anda çok
0: aranız
2: güzel.
0: İyi değil miydi başlarda? Şu an bayağı yok. Seviyor gibi çünkü.
2: Aynen. Az
0: kırmızı
2: önce
0: çizgilerinden birisin Salim Manav.
2: Evet,
0: selamlar
2: sağ olsun,
0: demiş.
2: Allah razı olsun. Sivas'a da selam olsun. Sivas'ta
0: selam
2: da belirsizlik devam ediyor Sivas Spor'da da. Orada da yönetim kurulu toplantıları erteleniyor. Bu bilgiyi de aktarmış olalım.
0: Güzel.
2: Yalnız benim mesela Sivas'tan selam geldiği anda Sivas Spor'a bağlamama ne diyorsun o geçişlere?
0: Ama sende var. Sende var, de bu var işte.
1: Var. Bu geçişler önemli. Aynen.
2: Benim ama bazen geçişlerim çok sert oluyor. Aks hatası olan filmler gibiyim.
0: Güzel. Bazen çok keskin konudan konuya geçebiliyorsun, evet. Ama bak, özel işleri evet. De var sende.
2: Evet, yani o ama şundan oluyor. Sıkıldığım zaman bunun sebebini söyleyeyim.
1: Başka bir
2: burada
1: konuya
2: sizi tenzih ediyorum. Bazen bir konudan sıkıldığımda...
0: Bir itiraf geliyor. Şimdi sen bu yayından aynen. Sıkıldığını mı?
2: Yok yok. Bu yayınla ilgili değil. Mesela örneğin karşılıklı konuşurken birisiyle sıkıldığımda onu dinlemek için değil, sözünü bitirmesi için bekliyorum konuşabilmek adına.
1: Konuşabilmek.
2: Bu da kendime bir eleştiri.
0: Bundan sonra Salim'le sohbet eden arkadaşlar da iki kez düşünsünler.
2: Furkan Yıldız şu anda
1: bir... Salim Manav.
0: Ben öyle anladım. Ben öyle anladım.
2: Ya Furkan
1: Salim Manav mı?
2: Bak uyandım hemen geldim. Onu da söyleyeyim.
0: Adana Gazipaşa'dan Gazipaşa Kebap'tan selamlar demiş. Soner Bey.
2: Selam.
0: Tanır mısın? Soner Sarp.
2: Soner Sarp, Soner abi tanıyorum.
1: Selamlar.
2: Daha önce 7C'deydi.
0: Hiç Adana'ya davet etmedi bu arada Salim.
2: Gidelim
0: arkadaşlar. İşte
2: gidelim.
0: Görüyorsunuz Kocaeli'ye, Bursa'ya maça gidelim diyor ama hiç bir kere bile Adana'ya gelin misafirim olun demedi Salim'cim.
2: Araba kilometre yapmışsın diye.
0: Peki devam edelim. Galatasaray'da bahsettik aslında ama birazdan geçeceğim sevgili Yunus Emre. Sadece 2 dakika istiyorum senden. Mehmet Erdil Hoca, Profesör Doktor. Bugün evet. Onunla bir bağlantı yaptık. Bu Wilfred Singo konusunu değinmiştik Dünya Kupası köşesinde. Şöyle bir ifadesi var. Dünya Kupası'nda zaten forma giymeyecek kalan bölümde Singo. Öyle görünüyor. Çok büyük bir mucize olmazsa eğer. Yaklaşık 1,5 ay sonra çalışmalara başlayabilir, geri dönebilir dedi. Kampa geç de olsa bence katılır şeklinde bir öngörüsü vardı. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Mehmet Erdil bugün ana habere bir yayın yaptık. Böyle bir ifadesi var Cem abi.
1: Singo benim aslında çok beğendiğim bir oyuncu. Genel popüler görüşün aksine Galatasaray'da ben faydalı olabileceğini, daha da faydalı olabileceğini düşünüyorum. Galatasaray'ın özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında o geçişlerde geçiş yediğinde geriye en hızlı şekilde dönebilen çok atletik yapıda bir oyuncu. Bence bu sezon eğer bir transfer durumu olmazsa Galatasaray'a çok fazla katkıda bulunabileceğini düşünüyorum. Bir kere çok geçmiş olsun. Hiçbir

0: sporcu böyle sakatlıklarla karşı karşıya gelmesin. Allah şifa versin. En kısa zamanda bence dönsün tüm evet. oyuncular gibi. Ben Galatasaray'a faydalı olabileceğini bu sezon mutlaka düşünen taraftayım Ting açısından.
1: Yani kronik bir sakatlık oluşmaması için doğru bir tedavi uygulanması gerektiğinden de yine Mehmet Erdin bahsetmişti. Bu notu düşelim. Varsa Salim bu konuda yorumunu alayım, yoksa ben kimime geçeceğim? En sevdiğim bölüm.
2: En evet. sevdiğim bölüm. Salim, telefonu da bölüm ters çevireyim.
1: Evet, telefonları lütfen.
2: Saatim dijital saat değil. Normal alelerle bir çevirdim. Saat. Telefonu ters çevirdim.
1: Salim bana ve Cem Kerpiççilere mesaj atmayalım lütfen.
2: Evet.
1: Bu süre zarfı içinde var mı yorumun Singo konusunda?
2: Yani Singo ile ilgili şunu söyleyebilirim. Dün sakatlandı. Bugün zaten A Spor yayınında konuyla alakalı hocalarımız da bahsetti. Yeni sezonda stoper ve sağ bekle oynamasını bekliyorum. Düşüncem bu.
1: Bir düzeltme yapayım mı? Bir tabii izleyicimiz ki. Yazmış. İsmi yabancı bir nick. Kerem Aktürkoğlu maç çıkışında tribünlere yaptığı tepki için ne düşünüyorsunuz? İşte sosyal medyada sadece bir bölüm paylaşılıyor ve yanlış anlaşılabiliyor. Aslında Kerem maçı izleyenler belki o anda fark etmiştir. O tepkiyi Paraguay tribünlerine yapıyor. Evet. O pozisyonda saha kenarında yürürken, ilerlerken Kerem zaten Paraguay tribünlerinin olduğu kısmın önünden geçiyor ve orada muhtemelen tribünlerden kendisine bir sataşma oluyor. Kerem de dönüp Paraguay tribünlerine aslında o tepki veriyor. Bu düzeltmeyi yapayım çünkü bu sosyal medyada da gördüğüm kadarıyla biraz bu arada, yanlış yorumlanan doğru. sekanslardan birisi. Bu bizim arada, taraftarlarımıza evet. değil Paraguay taraftarlarına Kerem'in orada yapmış olduğu bir tepki var.
2: Bu arada bir izleyenimizden mesaj geldi. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Yazmış Salim abi, Singo'nun sakatlığının ciddi olmadığı konusunda fil dişi basınında söylentiler var. Resmi açıklama yok ama Singo'nun 3. maçta sahada olacağına dair de haberler var. Bilginiz olsun, resmi değil bu açıklamalar. Fil dişi medyasını takip etmiş.
1: Bu arada doğru. Zaten fil dişi sahili mil takımından da Galatasaray'dan da resmi açıklama yok bu sakatlığa
2: evet,
1: ilişkin.
2: Bunu da söyledim. Teşekkürler Mehmet kardeşim.
1: Oyundan çıktıktan sonra işte sol arka üst adresini tutuyor Singo. Evet. Biz şu an aslında uzmanlar da bir tahmin, öngörü bu aslında. Yani daha önce iki kez çünkü geride bıraktığımız sezon bu sakatlığın aynısını yaşadı Singo. Beşiktaş maçında yaşamıştı, Gençlerbirliği maçında yaşamıştı. Toplamda da 20 ya da 25 maça yakın bir aralıkta forma giyemedi, hatta uzun bir süre sakatlık yaşamıştı. Yine aynı sakatlığa benzer olduğu için aslında böyle bir öngörü var ama resmi bir açıklama yok. Ne fil dişi sahili milli takımından ne de Galatasaray'dan. O zaman ben kimime geçelim, ilk sorumuzu evet. görelim. Cem Kerpiççiler ve Salim Manav için hazırlamış olduğumuz ben kimim soruları, rejide Yunus Emre Kaplanoğlu var bugün. Bakalım ilk soru nedir? Akif Armağan hazırlamış, rejide Yunus Emre var. Soruda Akif'in de katkısı var. Teşekkür ederiz ona da. Lüksemburg'da başladığım futbol kariyerimi kısa süre önce Rusya'da sonlandırdım. Zdeněk Zeman, Luis Enrique ve Maurizio Sarri gibi teknik direktörlerle çalıştım. Kısa süren Türkiye macerama bir kupa sığdırdım. Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo birlikte oynadığım en iyi forvet oyuncularıydı. Kariyerim boyunca bonservisime toplamda 110 milyon euro bonservis ödendi. Kimim ben?
0: Zeman'la çalışmış. Luis Enrique ile Maurizio Sarri'ydi.
1: Evet.
2: Bu oyuncunun muhtemelen Real Madrid'i var.
1: Bak, Reci de bilmiş. Esra. Efendim? Reci de Esra hemen bilmiş.
0: Çok iyi. Tebrik ediyoruz Esra.
2: Tebrikler.
1: Reci hafif almayın.
2: Aynen öyle.
1: Var mı tahmin mesela? Türkiye kariyeri de var. Hatta kupası da
2: ben
1: var.
2: Ben bunu biliyorum ya. Türkiye'de mi kupası var?
1: Evet. Kısa bir süre.
2: Türkiye Spor Yazarlar Derneği kupası mı Ankara?
1: Sen?
2: Yok Real Madrid.
1: Salim.
2: Bu Ankara hayatımda gücüne gelen Salim. Ankara gücüne gelen bir forvet vardı, o mu?
1: Salim. Hayatımda olabilir. Daha önce bir tahmin duymadım.
2: Abi. Ankara gücüne gelen bir
1: bak, neden biliyor musun? Vardı. Bir dakika, bir kere iyi okur musun ipuçlarını? Karim Benzema diyor, Ronaldo diyor, Sarri diyor, Luis Enrique diyor, çalıştım diyor, Zeman diyor. Sen TSYD kupası diyorsun.
2: Abi Ankara gücüne oyuncu geldi, Real Madrid patentli.
1: Jeremy mi?
2: Santrafor pozisyonunda oynuyordu. Yarım dön.

0: Tam kaldı, ayrıldı.
1: Çok eskiden mi bahsediyorsun?
0: Yok ya, yakın dönemde, yakın dönemde.
1: Kim geldi Ankara Gücü'ne? Darius Vassar geldi bir dönem.
0: Abi yakın dönemde, Emre Hoca'nın çalıştığı dönem. Geldi, yarım dönem oynadı, gitti.
1: İsmini kimden birazdan bahsettiğini bilmiyorum. Birazdan aynen bakarız ama
0: Real Madrid'i vardı değil abi.
1: Bu oyuncunun Ankara Gücü kariyeri yok Salim.
2: Tamam. Fenerbahçe'si var mı?
1: Yok.
2: Zamanla acaba Fenerbahçe'de mi çalışıyor?
0: Abi Real Madrid'den Türkiye'ye gelenleri düşünelim. 110 milyon.
1: Bu oyuncunun euro. Real Madrid'i de yok.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Ciddiyim.
2: Rusya'da. En son Rusya'da bitirdi. Belki oradan bulabiliriz.
1: Morata değil, Adriano değil. Selman Bey bilmiş.
0: Selman tebrik Bey'e ederiz, tebrik
1: Selman
0: ederiz.
1: Selman Bey bu programın daimi yorumcularından birisi gibi artık. Evet. Bizden birisi gibi.
2: Valla bu gayet başarılı.
1: Salim, daha kötü bir tahminin var mı?
0: Yok. Ama dedim, oyuncunun Real Madrid'i var. Ben Real Madrid'liyim için.
2: Karim Benzema.
1: Emre Belezoğlu döneminde Ankara Gücü'ne gelen bir santrafor mu? Bir bakabilir miyiz?
0: Bir bakalım
1: Emre
0: abi.
1: Gerçekten evet, merak ettim.
0: Evet abi, Real Madrid'de oynadı. Real hemen Madrid'de. Bak buldu, bak kardeşim buldu, kameraman kardeşim. İsmi nedir?
1: Kim, ismi nedir?
0: Jesse. Jesse, tamam. Real Madrid'i var abi. Değilmiş. Tamam,
1: değil.
0: Jesse
1: özür,
0: değilmiş.
1: Özür diliyoruz Salim.
2: Fırsat duran Türkiye macera. Ama dedik bahsederim.
1: Kısa süren Türkiye macera.
0: Beşiktaş'ı var mı bu oyuncunun?
1: Var.
0: Beşiktaş'ı var. Beşiktaş'la birlikte muhtemelen Süper Kupa'yı aldı abi. Süper Kupa kadrosuna bakalım bir.
2: Tamam.
0: Beşiktaş'ta Süper Kupa kadrosuna bakalım.
1: Açmayacağız değil mi? O dönemin kombirini açıp bakmayacaksın.
0: Yani.
1: Biraz tahminle gider misin?
0: O mesela o dönem.
1: Bak, Lüksemburg'da başladığın futbol kariyerime diyor. Hadi bir ipucu vereyim sana. Bu oyuncunun Lüksemburg vatandaşlığı da var.
0: Aa, oradaki da ayrı değil vatandaş mi?
2: İlginç.
0: Yok abi, çifte vatandaşlık normal yani. Alabiliyorsun, ilginç diyorsun yani. Alabiliyorsun yani. Yurt dışında daha kolay.
2: Hayır, şimdi şöyle bir trik yapmışlar. Lüksemburg'da başladım deyince Lüksemburg vatandaşı diye düşünüyorsun. Sürekli tuzak. Gecenin yarısı 2 olmuş. Karakümrüklü Borini'yi soruyorlar. Ben kimim? Nasıl cevap vereyim ben şimdi?
0: Borini değil abi. Beşiktaş'ı var işte. Süper Kupa'dan.
2: Yok, örnek veriyorum.
0: Süper Kupa'dan yakaladık da.
1: Bak, Selman Bey demiş ki kabul edelim Salim Bey'in iddia ettiği forveti bulmak az var.
2: TSD'yi falan karıştırdın abi. İyice benim kafamı karıştırdın yani.
1: Ama doğru cevaplar geliyor Çetin Bey. Çetin Burum bilmiş.
2: Ben sana dedim viral olursun.
0: Bir saniye olursun abi.
1: Kademeli duymadım. Neresi var?
2: Sen bize ipucu ver. Bu bitmez vallahi. Sabaha kadar sürer bu yarışma.
1: Barcelona'sı var.
2: Barcelona'dan çöz ya.
0: Abi biliyorsun buradaki isimler ama gelmiyor. Bu koltuğa oturunca gelmiyor. Kim milyoner olmak ister koltuğu gibi. Gelmiyor. İlk soruda elenen vatandaş gibi oluyorsun abi.
2: Benim hiçbir iddiam yok.
0: Gelmiyor
2: ya.
0: Mesela şimdi
1: Roma'sı
0: telefon
1: var, Juventus'u var.
2: Golü koklayan adam dışında ben bilemiyorum abi.
0: Ondan mı üstad belli. Güvenç hocam o işte üstad.
1: Artık daha ne diyeyim. Bak, Roma, Juventus, Barcelona, Türkiye kariyeri, Beşiktaş diyorum.
0: Şey, Pjanić mi?
1: Bravo.
2: Aa,
1: bravo. Tebrik ederim.
2: Kardeşim.
0: Tebrik etmeye ederim. Gerek yok. Şimdi, arkadaşlar yazıyorsunuz ama bakmıyorum abi. Bakamıyorum. Abi. Mesela bakmıyorum yani. Bakamıyorum. Bunu söyleyeyim.
1: Mesela peki, Aslan abi, Lüksemburg vatandaşlığı var dedik. CSK Moskova'da futbolu bitirdi Pjanić.
0: Evet.
1: Zeman Luis Enrique ile Roma'da çalışıyor. Sarri ile Juventus'ta. 21-22 yılında Beşiktaş'ta Süper Kupa şampiyonluğu var. Karim Benzema ile Lyon'da, Ronaldo ile Juventus'ta birlikte oynuyorlar. Toplam kariyerinde de 110 milyon euro bonservis.
0: Bu arada var ya, biz de yalnız halk arasındaki tabirle sazanız abi. Direkt Ronaldo ile Benzema dedi. Hemen Real Madrid'den.
2: Tabii kafamızı
0: hemen
2: ya.
0: Real Madrid'den gittik.
1: İlyas Bey bulmuş. Gökhan evet. Bey de bilmiş. Pjanić, Yılmaz Bey Mata demiş ama değil. Doğru cevap. Bir alem Pjanić'ti. Kısa süre kaldı ama
0: Pjanić Suudi Arabistan'da mı oynanmıştı o kupa final maçı?
3: Katar'da.
0: Katar'da oynanmıştı. Antalya.

0: Beşiktaş Süper Kupa.
1: Penaltı atışları.
0: Evet evet, zaten tek şampiyonu tek kaldırdığı kupa işte o Süper Kupa. Kısa süren Beşiktaş dönemi de çok beklentilerin karşılığı olmadı.
1: Yalnız çok
0: olmadı.
1: Geriye gitti. Mesela Juventus'tayken inanılmaz iyiydi.
0: Bu arada o dönem Beşiktaş'a transferi müthiş bir heyecan yarattı.
2: Heyecan yarattı.
1: 5 saat içinde transfer olmuş.
0: Doğru. Transferin son günlerinde, son
1: saatlerinde
0: geldi. Transferin
1: son saatinde geldi.
0: Evet evet, doğru.
2: Hayal kırıklığı transferlerinden biri diyebilir miyiz?
0: Sergen Yalçın'ın şampiyonluk sonrası sezonuydu Beşiktaş'ta. Evet. İşte Batshuayi, Pjanic, Alex Teixeira gibi isimlerin geldiği transfer dönemiydi.
1: Onun gelişine değil de ayrılığını ilk ben yazmıştım.
0: Wow. Mesela beklentinin altında kalan kim var aklınıza gelen yakın dönemde Süper Lig'de? Kim böyle Pjanic gibi. İşte Alex Teixeira yine onlardan
2: evet
0: birisiydi
2: ya,
0: mesela.
2: Olmadı.
0: Alex Teixeira bu arada benim Aspor'da havalimanında karşılamaya gittiğim ilk transfer oydu. Yani Aspor'da çalışmaya başladıktan sonra.
1: Sen bir daha birini karşılamaya gitme.
3: Adam güzel, yani. Güzel. Güzel bir yerden.
2: Kontrol
3: güzel bir yerden
2: yani.
3: Kontrol yapma. Güzel yani. Salim. Sevdim onu.
1: Yani
3: güzel.
1: Şunu söyleyeyim. Abi çok hayal kırıklığı transferler var yani.
0: Mesela aklına gelen kim var ilk? Zaha var yani. Mesela.
1: Zaha. Mesela.
0: Yeş.
2: Benim yeşim Yeş. Biraz. Guiza. Biliyorum.
0: Aa evet. Gol kralı olarak geldi Mallorca'dan ama olmadı.
1: Maldonado.
0: Ama o çok yani ne kadar beklenti yüksekti.
1: Maldonado başka kim olabilir? Martallo. Çok eski. Sen
2: uzun
1: hatırlarsın.
2: Uzun saçlı.
1: Evet.
2: Güzel. Martallo.
0: Ben bu yanıtları beklemiyordum. Salim filmi çok eskiye sardı. Daha yakın geçmişte yok mu Salim? Mesela Louis Nani, Robin van Persie, işte Fenerbahçe'de, Galatasaray'da Ziyech'teydik, Zaha dedik.
1: Nani'nin Fenerbahçe performansıydı. Nani'nin satışından Fenerbahçe bonservis de kazandı.
0: Bak çok güzel. Rejideki arkadaşlarımızın ortak fikri İlkay Gündoğan.
1: Esra Hanım da buna katılıyor mu?
0: Esra da katılıyor mu İlkay'a? Evet. Salim özellikle.
2: Sanki İlkay'ı doğru yani yerlerde çok oynatamadı.
0: Salim
2: var ya.
0: O Salim.
1: Yani doğru İlkay konusunda
0: Salim.
1: Katılırım.
0: Esra'nın fikriymiş İlkay.
1: Ama Pjanic'i mesela anında bilmesi bir de kağıda
2: tebrik
1: bakmadan.
2: Tebrik ederiz valla.
0: Sen gerçekten hafife alıyorsun galiba rejiyi.
1: Orada zaten Yunus Emre Kaplanoğlu var.
0: Yunus Emre'den önce Esra var lütfen. Esra'nın futbol bilgisini hafife alma.
1: Bundan sonra daha detaylı inceleyeceğim.
2: Evet.
3: Peki başka devam edelim. O zaman diğer ben kimimi soralım konuklarımıza.
1: Abi.
0: Salim Bey.
2: Açacağız bakacağız.
1: Abi mesaj gönder.
0: Geldi.
1: Çünkü mesajlara bakalım.
0: Mesaj göndermeyelim. Mesaj atmayalım aynen artık. Biraz birkaç dakika bekleyelim. Dönemimde mevkimin en özel oyuncularından birisiydim. Jupp Heynckes, Gus Hiddink ve Fatih Terim gibi özel teknik adamlarla çalıştım. Aynı sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la karşılaştım ancak sakatlığım sebebiyle maçları tribünden izledim. UEFA'da bir kez yılın oyuncusu seçildim ve aynı yıl dünyanın en ikonik asistlerinden birini yaptım. Saçlarım kariyerim boyunca başıma dert oldu. Ben kimim?
1: İlginç. Fatih Hoca'nın Fiorentina ve Milan'da çalıştığı şu an sportif direktör olan kimdi? Rui Costa mı?
0: Değil. Bu sefer tahmin çabuk geldi. Beklemiyordum.
2: Kariyerim boyunca başıma dert oldu.
0: Mesela Gökhan Bey beklentinin altında kalan isim Ederson bizim için beklentinin
1: evet,
0: altında.
1: Evet doğru doğru, doğru kesinlikle doğru.
2: Doğru.
0: Rejide Yusuf Bilmiş soruyor.
2: Heynckes'te nasıl çalışmış?
0: Nasıl çalışmış onu bilmiyoruz abi.
2: Hem İdik var hem Fatih Terim var. Aynı sözüm daha sonra düşerdi.
0: Mehmet Pekel Forlan demiş değil. Adrian Mutu değil. Batistuta değil. Juninho değil.
2: Florentina'da Fatih Terim'le çalışmış.
1: Rui Costa'yı ben söylemiştim abi.
0: Yok değil.
1: Saçlardan yola çıkalım.
0: Yani mevkisinin en özel oyuncularından birisi bu
1: Türkiye'si
0: oyuncu.
1: Türkiye'si var mı?
0: Yok. Rakip olarak Beşiktaş ve Galatasaray'a rakip oluyor ama o maçlarda da sakat olduğu için forma giymiyor. Tribünde takip ediyor maçları. Hı. Aynı sezonda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'a rakip oluyor bu oyuncu. Hı. Çok ikonik bir asisti var. Çok ikonik. Yani Şampiyonlar Ligi'nin en ikonik asistlerinden birisi. Bir Old Trafford deplasmanı. Yavaş yavaş ipuçlarını veriyorum farkındaysan.

0: 6 numara. Dünyanın en
1: Vieira, Makalele.
0: 6 numaralarından birisi.
1: Vieira, Vieira, Makalele.
0: Değil. Pirlo değil.
1: Makalele değil.
0: Değil.
2: Abi geçmiş dönemde
0: Robben
1: Vieira. Vieira değil dedim.
0: Hamit
1: Makalele değil dedim.
0: Nuri Şahin de değil. Ruth van Nistelrooy da değil.
1: Pirlo dedi.
0: Doğru. Numara. Bayağı izleyicimiz de bilemedi. Güzel bir soru.
1: 6 numara Vieira geldi.
0: Çok yanılan var.
1: Makalele geldi.
2: Doğru.
1: Başka 6 numaralar.
0: Akif. Sevgiler Akif'e, çok güzel bir
1: Kante
0: soru.
1: Kante ve Pogba geldi aklıma.
0: Değil. Daha eski, daha eski.
1: Daha eski.
0: Artık öyle çok teknik 6 numara yok. Biraz eskilere gidin. Böyle Fatih Terim'le çalışmış.
1: Abi Milan'dan
0: altın. Busserik'le çalışmış. Jupp Heynckes'le çalışmış.
1: Fatih Hoca'yla Milan'da mı çalıştı?
0: Evet.
1: Nesta.
0: 6 numara.
1: Ya o kadroyu sayacağım. Efsane Milan
2: masayı
1: kadrosunu
2: masayı.
1: Dida, Cafu, Nesta, Pirlo.
0: Yanlış dönem Milan kadrosunu sayıyorsun ama. İşte bir önceki Milan kadrosunu düşün.
2: Costa Curta, Baresi, onları sayacağım.
1: Abi saysam Milan kadrosunu, sen benden yaşça da büyüksün.
0: Doğru cevaplar geliyor. Ve Selman Bey demiş ki ikonik asist dediğinizde akıllara direkt Guti'nin Benzema'ya yaptığı asist geldi. Ama o evet. Şampiyonlar Ligi La Liga maçıydı diye de eklemiş.
1: Costa
0: doğru.
1: Costa Curta diyoruz sırayla.
0: Değil. Ama doğru yerde geziyorsunuz. Sıcaksınız şu an.
2: Say. Costa Curta vardı, Baresi vardı. Başka kim vardı orada? Dözali vardı bir yerde.
0: Değil. 6 numara. Hiç yani böyle stoper veya libero gibi düşünmeyin. Düşünmeyin. Direkt 6 numara.
1: Abi Vieira dedim, değil dedim. En iyilerden.
0: Jupp Heynckes ve Gusedink'in ortak çalıştırdığı dünya devi hangi takım? Cem abi bence sen...
1: Bulabilir ya hafızadan.
0: Sen Salim Orhan'la bu soruyu bence bilmeye daha yakın
1: lazım
0: misin?
1: Lazım abi, yaşça da büyüksün evet. Yani bilmen lazım abi.
2: Bilmiyorum abi ya.
1: Geceler hep sabaha kadar maç izliyorsun abi, bilmen lazım yani.
0: Old Trafford deplasmanında ikonik bir asist diyorum. Asist. Şampiyonlar Ligi maçı. Bir dünya devi. Hiddink ve Heynckes hangi dünya devinde ikisi de görev yaptı?
1: Cem abinin yazılımı 15-18'e göre ayarlı. 23 gece 2'de olmuyor.
0: Yusuf Tokaç, Yusuf Hoca izliyor. Albertini demiş. Değil, David değil, Seedorf değil.
2: Seedorf diyebilirim.
0: Hadi Real Madrid'de de oynadı.
1: Real Madrid'de Milan'da oynayan oyunculardan bulacağız abi, bir saniye.
0: Raul'e bir asist yaptı.
1: Bir saniye abi, Real Madrid'de
0: Raul'ün forma giydiği dönemdeki Real Madrid kadrosu, Milan'da da forma giymiş bir 6 numara arıyoruz. Yapmayın.
2: Bilmiyorum abi, bende yok.
1: Bir dakika dur abi, Real Madrid'de Milan'da oynayanlar.
0: 6 numara. Salim.
2: Bilse bilse Salim.
1: Abi gelmiyor yani aklımda.
0: Yusuf Hocam değil. Donadoni değil.
2: Aa, Donadoni'yi nereden hatırlamıştın? Süper, selam
1: Yusuf
2: olsun.
1: Yusuf Tokaç'a selam olsun Yusuf Hocam'a.
0: Donadoni. Söyleyeceğim artık.
1: Söyleme. Başka bir ipucu daha var.
0: Baş harfini. Yok artık söyle. Bütün ipuçlarını söyle.
1: Baş harfini söyle.
0: Baş harfini. Re.
2: Redondo.
0: Bravo. Fernando i̇şte Redondo.
2: Cem Kerpiççiler farkı ya, gördün mü?
0: Tanıyacaksın.
2: Gördün mü?
0: Tanıyacaksın. Bak arkanda Cem ne abi kadar yakışıklı bir oyun.
2: Rey yaptı. Rey yaptı. Ama
1: Cem abi senin bilmen normal. Sen erken evlenseydin benim yaşımda çocuğun olurdu abi. Senin yani bunu bilmen normal.
2: Yaşımızı ben, niye attın ortaya şimdi?
1: Yani ya, ben bunu bilemem abi.
0: Abi ben
1: yani
0: bunun ben, karşılığını vermen gerekiyor.
1: Ben yani... Ben yani
0: Fernando Redondo döneminde mevkisinin en özel isimlerinden birisiydi, 6 numara.
1: Evet yani.
0: Bu arada gerçekten çok karizmatik,
2: çok
0: bir
2: klas bir
0: fotoğraf seçmişiz.
2: Evet.
0: Kime benzettiniz fotoğrafı? Gökhan Keskin'e benzettim ben.
2: Gökhan Hoca'ya da selam.
1: Gökhan Hocam'la başladı Beşiktaş'ta, hayırlı olsun.
0: Başarılar diliyoruz. Gerçekten başarılar çok şahsım adına da çok mutlu oldum. Fernando Redondo'yu tahmin etti yorumcularımız ve Cem Kerpiççiler bildi. Logolarla devam edelim.
2: Senin sayende.
0: Estağfurullah. Bu bir
2: Rey demesen
1: bu da bilemez. Hakkını da teslim eder insanlar. İşte Cem Kerpiççiler farkı.
0: Evet Salim. Logolarda var mısın?
1: Şey,
0: Salim
1: Arjantin falan mı?
0: Değil.
2: Bende hiç yok bu. Ama Portekiz takımı o.
0: Değil.
2: Brezilya.
0: Değil.
2: Allah Allah Allah. Kim olabilir bu ya? İspanya ya.
0: İspanya doğru.
2: İspanya Real Zaragoza değil.
1: Sevilla değil, Real Zaragoza değil, Atletico Bilbao değil. Almeida

0: falan mı? Almira. Değil.
1: Geçen sen çok güzel ipucu verdin bildik.
0: Evet, Cinova'yı. Bir ipucu.
2: Biraz kendimizi zorlayalım biraz. Biraz tahmin. İspanya, La Liga.
0: Şu an La Liga'da mücadele ediyor mu hala? Evet.
2: Hatta bu ipucunu birazdan vereceğim bilemezseniz.
1: Tamam. Ya bizde yok zaten.
2: Bunu söyleyince zaten bileceksiniz.
0: Ama şey deme mesela. Direkt ipucunla tatlısı meşhur, şu yemeği meşhur falan deme abi.
2: Ben sen neyi meşhur ya, bilmiyorum. Çok isterdim bu konuda yardımcı olmayı ama ben de...
0: Mesela Melike'yle yaptığımız zaman bazen...
2: Ama Melike diyor, bilir. Melike'de dünya Melike mutfağı var.
0: Melike direkt mesela
2: var,
0: dünya var, mutfağı var. Yok, diyor bakma. Mesela tatlısı meşhur diyor. Aklıma gelmiyor
2: bilir,
0: abi.
2: Bilir, bilir ama.
0: Ben halka tatlıdan başka bir şey tanımıyorum ki.
2: Yani, var mı? Var mı çıkışta bir halka tatlısı?
0: Yok, yemiyoruz artık.
2: Tamam. Mehmet Bey bilmiş, Selma Bey de bilmiş, İlyas Bey de bilmiş. Tebrik ederiz. Hadi İspanya'dan takıp sallayın yani bari. Hadi öyle söyleyeyim. Ya büyük kulüp değil en azından. Böyle kafayı oynayan takımlardan değil.
0: Huesca falan mı?
2: Değil. Vereyim mi ipucunu?
1: Ver abi. Ver biz. Yapamayız bunu ya.
2: Ya bu sezon bir takımımıza rakip oldu. Ha.
0: İspanya takımlarından kim?
2: Konferans Ligi. Artık aa, daha ne söyleyeyim?
1: Tamam tamam. Rayo Vallecano.
0: Rayo Vallecano.
2: Evet, gördüğünüz gibi artık cevabı işte, zorla alıyoruz.
1: Bizle yarışırken bence böyle ipuçları olması evet lazım. Ben Furkan'la birlikte tarihi bir skor yaptım geçen sefer.
2: Evet evet. 3'te 3 bildim. Muhteşemdi Okan ama, Koç ve...
1: Ama hayatımda yok yani öyle bir skorum. O sizin sayenizde.
2: Belli olmaz. Aa. Bir performans.
1: Yok, benim tek iddialı olduğum konu şey, o golü koklayanları bile biliyorum.
2: O en son. Golcü kendi var. Gökhan Bey de bilmiş. Tebrik ederiz. Devam edelim. Diğer logoyu görelim.
0: Abi adam zaten cevabı söyledi. Konferans liginde la... ben bunu biliyorum ya. AYK falan. Yunanistan mı?
2: Değil. Bak ben bunu biliyorum dedikten sonra.
1: Yapma bunu.
2: Bunu
1: yapma.
2: Doğru tahmin etmemek.
0: Bodo mu?
2: Düşersin sosyal medyaya.
0: Bodo mu?
2: Değil.
0: Hangilik?
2: Ben bunu biliyorum.
0: Hangilik?
1: Brezilya.
2: Söyleyemem. Henüz değil. Ben bunu biliyorum dedin. Selman Bey bildi yine.
1: Brezilya.
2: Selman
1: Brezilya.
2: Bey vallahi helal olsun.
0: Selman Bey performansı
2: tek atıyor
0: yüksek
2: böyle. Nokta at.
1: Ben bu arma
2: Salim, biliyorum dedin.
0: Ya. Gerçekten bilindik birisi. Bilindik biri
1: AYK.
0: O. Dedim abi AYK ile de yok dedi.
2: Futbol sevgine ve kültürüne...
1: Ben çok saygı duyuyorum o konuda.
2: O yüzden biliyorsundur bence de ama biraz tahmin edelim.
0: Ligini söylesen işte.
2: Ligi söylersen bilirsin.
1: Ligi Portekiz mi?
2: Sefa Bey bilmiş, Mert Bey bilmiş.
0: Portekiz mi?
2: Değil, öyle bir ülke değil. Brezilya hadi onu söyleyeyim. Değil. Avrupa'nın 5 büyük ligi değil.
1: Değil.
0: Hırvatistan falan mı?
1: Norveç, değil. Norveç bu.
0: Norveç mi?
2: Değil.
0: Danimarka?
2: Değil.
1: Kuzey ülkeleri değil o zaman.
0: Kuzey ülkeleri olan
2: bize yakın topraklar.
1: Bulgaristan,
0: Bulgaristan mı?
2: Değil, biraz daha doğuya doğru.
0: Balkanlara doğru gidelim mi?
2: Yok. Şampiyonlar Ligi'nin yeni yüzlerinden birisi.
1: Aa, Kazakistan.
2: Kazakistan. Neydi takımın adı?
1: Almata, neydi?
2: Güzel, söyle, güzel. Sen güzel. Kabul ediyorum. Buraya kabul ediyorum, abi. Bunu, kabul bunu geçerli abi sayıyorum. Kayrat Almatı.
0: Kayrat.
2: Salim.
0: Kayrat. 2-0.
1: Salim biraz oyuna bak. Ben Salim topa giriyorum bu kadar.
2: Salim öyle biliyorum demekle olmuyor. Teşekkür ediyorum. Nokta alıyoruz. Salim Man abi.
0: Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Güzeldi.
2: Değerli izleyenler son sayfayı nokta alıyoruz. Bir başka programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu geceler. Hoşçakalın.

0: kırmızıyı veriyoruz. Transferleri her zaman olduğu gibi ilk biz duyuruyoruz.
1: Aspor'un fenomen programı transfer raporuna hoş geldiniz.
0: Gelenler, gidenler, sürpriz isimler, yıldızlar.
2: Sürpriz bir isim
3: sözleşme imzalayacak.
0: Transferin nabzı bu sezonda Aspor'da atıyor.
1: Bir transfer gelişmemiz var.
2: Özel bir yetenek.
3: 30 gol katkısı yapabilir.
0: İmzalar ne zaman atılacak, açıklama ne zaman yapılacak diye beklemeyin. Herkesten önce öğrenmek için bizi izleyin.
2: Ciddi anlamda verimli olabilir.
1: İlk kez duyduğum bazı detaylar var.
3: Transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor.
0: Transfer raporu her akşam 21'de Aspor'da.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlayacak. Zira Türkiye Kupası'nda büyük final. İşte ilk düdük, iki takıma da başarılar. Lobo. Ve Belezoğlu. Bu arada sahaya atılan maddelerin hemen temizlenmesini istedi Bülent Yıldırım. Zemini biraz sonra daha iyi tartma imkanımız olur. 13-14 derece civarında da bir sıcaklık olduğunu hatırlatalım. Christian Baroni. Yobo. Emre Perezoğlu Semih'in koşu yoluna doğru. Kafayla karşıladı Bursa Spor savunması Alex'i. Atak tazeliyor Fenerbahçe. Yine Alex. Sol tarafta Caner var. Caner gol pozisyonu vurdu ve gol! Maça golle başladı Fenerbahçe. Caner Erkin. Henüz ikinci dakikanın ilk saniyeleri. Caner'in golü.
2: Ender, biraz evvel ben ne dedim? Alex veya Bataş'a. Dikkat edersen Alex eşleşmede yanında kimse yok. O kadar rahat top alıp topu verdi ki Caner'e. Yani işte bu Alex'e bu topu verdik. Böyle de oğlu pası yapmasın. Yani daha başlarken bismillah Bursa Spor adam bölüşümü ve yapmış olduğu eksikten dolayı bu golü yedi.
1: Pinto bıraktı. Endiaye ileri çıktı. Ozan yakınında. Şimdi Ozan'ın bulunduğu bölgeye doğru Bekir hareketlendi. Orta kale sahasına Volkan çekti. Sektirdi ama o bölgede Emre Belezoğlu.
3: Yani bu ligde Fenerbahçe'yi zor duruma düşen takımların hepsi önde bastılar.
1: Christian Baroni'nin ortası şimdi. Bir kafa ve gol! Ama hayır. Bayrak havada. Filelere giden top gol değeri kazanmıyor Semih için. Cem Satman'ın bayrağı havadaydı. Caner Ziegler'e doğru. Ziegler'in ortası. Alex'in önünde kaldı top. Christian Baroni mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Christian Baroni. ...2-0 önde. Büyük finalde 50. yaşını kutlayan Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe. Kale sahasına doğru. İbrahim vurdu, dışarı gitti top. Yeniden Alex. Kimse yok önünde. Alex'in ortası yerden kale sahası ve gol. Gol Semih Şentürk. ...58. dakika. Kimse yok dedim Alex'in önünde. O kadar boş kalınca da yine adrese teslim bir pas verdi Alex de Souza. Semih de en güzel yaptığı işi yaptı orada. Christian. Offside yok. Semih hareketlendi. Alex ve Christian ceza sahasını doğru koşuyor. Semih. Uzak direkte Alex var. Ona doğru. Alex ve gol. Gerçekten mükemmel bir organizasyon. Yani, hazırlanışıyla, yapılışıyla akıl dolu klas bir gol. Semih şimdi. Mehmet topuza. Mehmet vurdu. Top oyun alanına döndü. Önce direğe sonra yere. 4-0'lık üstünlük son düdük. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi.
4: Ve kupa Fenerbahçe'nin. İşte kaptan Alex. Sarı lacivertliler çubuklu formalarıyla podyumda.
1: Tolga Özkaf'a şimdi işaretini verdi. Ve işte ilk düdük. İki takıma da başarılar. Final başladı. Olcan. Adrian, yeniden Olcan, orta şansı, yaptı ortasını Egemen, boşta kalan top, gol pozisyonu, son anda Hasan Ali girdi araya. İlk tehlikeli atak Volkan'la Trabzonspor'dan. Mehmet, ara pası Musa Sol'a doğru, Musa Sol gole gidiyor, Musa Sol ve gol! 9. dakika,

0: Fenerbahçe bir geldi, tam geldi, golü buldu.
1: Tam söylediğimiz gibi demiştik ya, iki takımda da sonucu değiştirebilecek çok önemli isimler var ve Sov'la Bebo'ya önlem almaya çalışıyordu. İşte Sov bir anda kendisini derin topa kurtarınca
0: aslında mükemmel oldu. Ve Fenerbahçe'nin golü geldi 9. dakikada. Musa Sov'la
1: Kayt koşuyor, Zokora koşuyor. Emre orada. Emre yerde göğsünü tutuyor. Zokora ile mücadelesi. Fırat Aydınus elini cebine götürdü. Kartını çıkardı.
0: Fenerbahçe yedek kulübesinde herkes ayakta.
1: İşte pozisyona bakalım. Burada Sokora'nın önce kaydığını görüyoruz. Sonrasında kontrolsüz hareketiyle sert bir müdahalesi var göğsüne Emre'nin. İşte burada bakın.
0: Christian Baroni vuracak. Christian kaleci Tonga. İki müthiş hareket. Christian'ın vuruşu da, Tolga'nın kurtarışı da çok güzeldi.
1: Enfes de enfes. Kelimenin tam anlamıyla harika bir vuruş. Enfes bir kurtarış.
0: Serkan bütün hatlarıyla yükleniyor Trabzonspor takımı. Araya girdi Musa Sol. Karşı atak Fenerbahçe'den. Musa Sol'dan Pierre Bebo'ya. Ondan Kayt. Şimdi Musa Sol. Musa Sol üzerine gidiyor rakibinin. Musa Sol ve Tolga. İki güzel hareket daha.
1: Ceza sahasında Bebo top bekliyor. Christian Baroni vurmayı tercih ediyor. Tolga.
0: Yine karşı karşıya geldi bu ikili. İlk yarıda da Christian Baroni'nin çok güzel bir şutunu Tolga aynı bu güzellikte çıkartmıştı. Yine tekrarladı o iki güzel hareketi. İşte yönetmenimiz tekrar tekrar ekrana getiriyor. Kalecisi Mert'e döndü. Mert de topun gelişine, o topu rakip alanına gönderdi. Hasan Ali'den şimdi Bebo'ya doğru. Bir anda pozisyon doğdu. Bebo kaleci Tolga. Müthiş bir pozisyon. Mehmet Topal o bölgede. Araya giren Adrian. Adrian Halil offside pozisyonundaydı, atmadı. Ama sağdan kaçan Olcan'ı da görmedi. Şimdi Paulo Henrique. Henrique bir ters çalım. İkinci hamle Henrique. Henrique'nin ortası nereye rakibe? Boşta kalan top Robo orada. Şimdi Olcan aldı. İki futbolcu çarpıştı. Bir vuruş dışarı.
1: Trabzonsporlu bütün futbolcular yerde şu anda.
0: Henrique gidecek, Robo aynı anda Fırat Aydın'ın son düdüğü çalıyor. Fenerbahçe 51. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u Musa Sov'un golüyle 1-0 mağlup ederek 2 yıl üst üste kupanın sahibi oluyor. Fenerbahçe futbol takımı 2012-2013 sezonunun Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Kupa Fenerbahçe'nin. Kupa Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in, iki kaptanın ellerinde yükseliyor. 51. Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Ziraat Türkiye Kupası'nda 52. final başlamak üzere değerli futbol severler. Bu dev maçta Konya Atatürk Stadı'na veda maçı olacak. Hüseyin Göçek düdüğünü çaldı ve final başladı. İki takıma da başarılar. Söz artık futbolcularda. Snyder. Sağ kanatta Sabri boş. Yine onun bulunduğu bölgeye doğru. Tarık karşılıyor Sabri'yi. Bir orta Sabri'den. Akaminko o bölgede boşta kalan top. Penaltı beklentisi vardı. Sabri gol pozisyonu. Savunma girdi araya. İlk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. Bir kez daha bakalım şu tartışılan pozisyona. Orkera. Solda yeniden Erkan. Karşılayan Semih. Erkan Zengin'in üzerine gidiyor rakibinin. Ortasını da yaptı. Ceza sahası. Tehlikeli pozisyon. Orkera vuramadı. Bir karambol. Şimdi Kamara. Ama nereye? Kamara topu Muslera'ya bıraktı. Burak topun üzerine geliyor. Vurdu son anda Bofen.
2: Çok güzel çıkardınız.
0: İki güzel hareket izledik. Burak'ın vuruşu, Bofen'in kurtarışı.
2: Vuruş çok güzel ama kaleci de mükemmel.
0: Snyder. Tenez'in koşu yoluna doğru. Tenez ceza sahasının ortasını yaptı. Bir vuruş. Ama son anda yetişmeye çalıştı Burak. Başarılı olamayınca da hop oyun alanını terk etti.

0: İyi pozisyondu Galatasaray adına. Bu arada Hüseyin Köçek
1: cüdünü
0: çaldı, oyunu durdurdu. Çünkü o yoğun duman bulutu sahanın üzerini bir anda kapladı. Okera. Sağ tarafta Diomansi Kamara. Sevdiği toplar bunlar Kamara'nın. Ceza sahasında Kamara. Diomansi Kamara Muslera. İki hamlede topu bloke ediyor. Erkan köşe vuruşunu kullandı bu arada. Ceza sahasında bir vuruş, çizgi üzerinde müdahale. Gole çok yaklaştı Eskişehirspor. Burak çizgiye doğru çekildi. Burak ortasını da yaptı. Açtı top Snyder'a ama ters taraftan Sabri geldi. Bu kez o ortasını yapacak. Bir ortada Sabri'den dönen top. Yekta bıraktı. Selçuk vuramadı. İkinci hamle. Gol pozisyonu ve gol! Snyder Galatasaray'ı 1-0 öne geçiriyor. 70. dakikada. Finalde Galatasaray önde. Wesley Snyder golün altında imzası olan isim.
2: Schneider çıktı. Farklılığını gösterdi ve şans.
0: Ve son düdük geliyor. Kupa Galatasaray'ın oluyor sevgili futbol severler. Ve Sabri Sarıoğlu kupayı ellerinde böyle kaldırıyor havaya. Zira Türkiye Kupası Galatasaray'ın sevgili seyirciler. 52. kupa Galatasaray'ın zaferiyle noktalanıyor. Türkiye Kupası sarı kırmızılıların oluyor. Finalin ilk düdüğüne artık dakikalar kaldı. Çok güzel görüntüler. İki teknik adam kol kola. Bülent Yıldırım ilk düdüğü çaldı. Dev final başladı. İki takıma da başarılar. Volkan Şen ortasını yaptı. Fernando Direk. Bu arada daha önce bir düdük. İki oyuncu yerde. Bülent Yıldırım hemen sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti. O yerden doğruluyor. Burada iki oyuncu çarpıştı. Melo. Burak'ı kaçırmak istedi. Şamil bırakmadı. Belushi sağ tarafa doğru. Volkan'ın sevdiği toplar. Kontrolü iyi Volkan'ın. Fernando'ya koştu. Ona doğru Fernando'ya vurdu. Direkt ikinci hamle Sinan. Bir hamle daha mı? Yine Sinan yaptı o hamleyi. Bursa Spor çok etkili geldi. Galatasaray kalesine. İki birleşik hareket, iki güzel kurtarış. Selçuk. Snyder yeniden Selçuk. Sol tarafta boşluk. O bölgeyi iyi kullandı. Yasin ortasında yaptı. Gol pozisyonu dışarıya yolladı. Wesley Snyder. Sağ tarafa doğru orada Volkan var. Ceza sahasında 3 Bursalı. Volkan üzerine gidiyor rakibinin. Volkan yerde. Bülent Yıldırım penaltı dedi. Yardımcısıyla göz göze geldi ve penaltı dedi Bülent Yıldırım. Bursaspor penaltı vuruşunu kullanıyor. Fernando vurdu kaleciyi ve topu ayrı köşelere yolladı. Gol Fernando. Bursa tribünleri seviniyor. Finalde Bursaspor bir adım öne geçiyor. Yasin üzerine gidiyor Şener'in. Yasin son çizgi. Yasin vurdu Harun. O bölgeyi etkili kullanmaya başladı sarı kırmızılılar son dakikalarda. İşte pozisyon ve Harun'un müdahalesi. Bir vuruş top ağlara gidiyor, gol. Yardımcısıyla göz göze geldi, golü verdi Bülent Yıldırım. Burak attı, beraberlik geldi Bursa'da. El ele kol kola seyircisine koşuyor Galatasaraylı futbolcular. Birlik beraberlik var işte. Köşe vuruşu da hemen kullandı Galatasaray. Burak bomboş kaldı. Aslında çok da istediği gibi bir vuruş yapamamış. Ama o da beklemiyordu herhalde topun kendisine geleceğini.
1: Bekleyecek.
0: Orada önce Fernando, sonra Şamil dokunamadı. Ve Burak topu ağlara yolladı. Onun golüyle beraberlik geldi. Finalde bir birlik skor var şimdi. Selçuk İnan yerden bir pas. Burak'ın bulunduğu bölgeye. Burak gole gidiyor ve gol. Burak Yılmaz kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor.

0: 48. dakika.
1: Yapılış itibariyle çok güzel bir gol ve Bursa takımını uyuttu Galatasaray. Çok çabuk gittiler. Zamanlaması çok güzel bana topu attılar.
0: 1-0 yenik durumdan 2-1'lik üstünlüğü yakalıyor Galatasaray. Gol kadar. Gol pasının da altını çizmek lazım.
1: Müthiş. Çok güzel.
0: Josue. Belushi. Bakambu topu aldı. Bakambu ceza sahasında. Bakambu sıyrılma uğraşında. Cedric Bakambu. Belushi. Volkan ve gol. Volkan'la beraberlik geldi bir kez daha. Hakan ayak koymaya çalışmış.
1: Net offside.
0: Offside pozisyonu. Baki Tuncay Akkın'ın bölümünde ilk yarıda da orada bir pozisyonu kaçırmıştı Baki Tuncay Akkın. Yasin, Selçuk. Selçuk'tan sağ tarafa doğru şimdi Burak. Burak! Burak! Burak! Hat-trick yapıyor Burak Yılmaz. Gole tam olarak sevinemedi bile Bursaspor.
1: Bu golleri Bursa'da yersen mağlup olur.
0: Burak'ın 3. golü, Galatasaray 3-2 önde. Bu maçta gollere gebe sanki. Josue ortasını yaptı. Fernando vurdu direk. Fernando direğe takıldı bu maçta ikinci kere. Belushi. Belushi'den sol tarafa doğru Emre'ye. Emre ceza sahasında. Karşılayan Sabri bir orta. Ters tarafta Şener. Şener vurdu. Ters bir vuruş. Dışarı gidiyor top. Son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Galatasaray Bursaspor'u 3-2 mağlup ediyor. 15 yıl aradan sonra hem ligi hem kupayı kazanarak müthiş bir final yapıyor. Hocam. 53. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. Türk futbolunun şölen akşamı bu. İki takım soyunma odası koridorlarından sahaya doğru geliyor değerli futbol severler. Milyonlar ekran karşısında bu maçı ve bu karşılaşmanın sonunda kupayı, Ziraat Türkiye Kupası'nı kimin alacağını merak ediyor. Mete Kalkavan kenardan başlatabilirsin işaretini aldı. İlk düdüğünü çaldı ve Ziraat Türkiye Kupası finali başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Gol yok Antalya Arena'da. 54. Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kafa darbesi, vuruş dışarıya gidiyor. Lukas Podolski ilk tehlikeli atak, bir duran top organizasyonunda Galatasaray'dan geldi. Lukas Podolski uzaklardan vuruyor Fabiano. Bir anda kalçadan çıkardı şutu. 13. dakikaya girdik. Podolski dokundu. Selçuk geriye doğru bıraktı. Podolski Fabiano. Çalışılmış bir serbest vuruş organizasyonu. Podolski vurdu. Fabiano gole izin vermedi. Podolski. Fenerbahçe savunması yerleşti bu arada. Yeniden Karol geriye doğru çıkarttı. Bir şut üstten dışarı. Şimdi Nani. Üzerine gidiyor Semih'in. Nani. Nani bıraktı. Alper vurdu yandan dışarıya. İkinci köşe vuruşu Galatasaray'ın. Bir kafa. Top ağlara giriyor. Gol Galatasaray finalde 1-0 önde. Podolski denedi denedi. Sonunda attı golü. Lukas Podolski Galatasaray 1-0 önde. 54. finalde. Orta geldi Muslera için, yine kolay bir top. Bağ, bu arada Muslera ile Bağ arasında gerginlik. O gerginlik diğer futbolculara da yansıdı. Bir anda ortalık karıştı. Mete Kalkavan bir sarı Alper'e, bir sarı Muslera'ya gösterdi. Nani köşe vuruşunu kullandı. Kafa Muslera. Mehmet Topal vurdu. Muslera iyi yer tutmuştu. İkinci yarı başladı. o bölgedeydi. Podolski için bayrak kalkıyor offside. Fenerbahçe bütün atlarıyla rakip yarı sahada. Orta bir kafa yandan dışarıya. Nani topun gerisindeki isim Fenerbahçe'de. Topun üzerine geliyor. Muslera ikinci hamle. Kafa direkten geri geldi top. Abdullah'a Bağ'ın vuruşunda top direkten geri geliyor. 62. dakika Fenerbahçe için maçın en önemli anı. Sıçarak kullandı Galatasaray Selçuk. Seken top Sabri. O dolduruyor. Dinayer. Kafa Fabiano. Fabiano ve Dinayer. İki güzel hareket bu arada. Fenerbahçeli futbolcular da bir offside beklentisi içinde. Nani sıyrıldı ilk hamlede. Ortasında yaptı. Kafa dışarıya. Fernandao topu dışarıya yolladı. 77. dakika. Geliyor kale sahasına doğru. Bir kafa. Muslera çıkmadı. Tereddüt etti. İkinci hamle. Seken top. Dışarı doğru süzülüyor. Out dedi Mete Kalkavan. Nani topun gerisinde. Orta geldi. Bir kafa. İkinci hamleyi yapacak oyuncu çıkmayınca. Top dışarı gidiyor. Out. Markovic ortasını yaptı. Muslera yükseldi. Topu kontrol etti. Bu arada De Souza ellerini iki yana açtı. Mete Kalkavan oralı bile olmadı. Luis Nani sıyrıldı rakibinden. Nani gidiyor. Nani ceza sahasında. Ters bir vuruş. Muslera iki hamlede kontrol etti topu. Fernando Muslera. Kea. Seken top. Fabiano'ya kadar geliyor. Ve işte son düdük. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın. 54. kupa Galatasaray'ın oluyor. 31. dakikada Lukas Podolski'nin kaydettiği golle Galatasaray üst üste 3. kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine taşıyor değerli futbol severler. 54. Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın oluyor.

0: güzel bir görsel şölen eşliğinde iki takım oyun alanına gelmek üzere. Bajic topun gerisinde, ilk düdük, final başladı. İki takıma da başarılar. O Eskişehir taraftarını sahanın içinden Konya tribününe doğru almaya başladı şimdi güvenlik görevlileri.
1: Ya güzel de bu yukarıdan atanları yanlarında hiç polis falan yok mu? Kardeşleri alsalar götürseler.
0: Eren Albayrak. Yeniden Emre Belezoğlu. Yerden bir pas. Bizça vurdu yandan dışarıya. Maçın başından beri en önemli gol pozisyonu. Yeniden Ali. Ömer Ali top istemişti. Milosevic. Sağdan Skubic bindirdi. Milosevic vurdu. Ama kaleyi tutturamadı. Out. Yerde bir oyuncu var. Oyunda devam ediyor bu arada. Atiker Konyaspor ata. Ömer Ali ceza sahasında direkt. Önce Volkan, sonra direkt. Ömer Ali ile gole çok yaklaştı Atiker Konyaspor. Esasına gelen top, gol pozisyonu. Son anda Ali Turan çıkarttı. Medipol Başakşehir'in baskıyı arttırdığı bölüm. Mossoro. Bir orta daha, doğrudan kaleye. Mossoro. Şimdi Alpaslan. Yaptı ortasını. Bir kafa, son anda Serkan. Adebayor ve Serkan. İki güzel hareket. Uğur. Riskli hareketler Uğur'dan. Kaptırılan top. Bir şut.

0: yandan dışarıya. Paslan bıraktı Emre Belezoğlu. Emre ortasını yaptı. Bir kafa Serkan. Fırat Aydın Usta 120 dakikalık mücadeleyi noktalayan düdüğü çaldı. Kupanın sahibini penaltılar belirleyecek dedi. Hora topun gerisinde. Hora vurdu, topu ağlara yolladı. Emre Belezoğlu. Emre Serkan'la topu ayrı köşelere yolladı. Bayiç vurdu. Skoru 2-1 yaptı penaltı vuruşlarında. Adriano topun gerisinde. Adriano Serkan. Serkan çıkarttı. Vukovic.
1: Son ayaklar genelde kalecinin sonuna vuruyor.
0: Vukovic. Vukovic. Serkan dikkatli. Cengiz Ünder. Cengiz direği nişanladı. Bunu atarsa 55. kupa Atiker Konyaspor'un. Sukubiç topun gerisinde. Sukubiç ve gol! Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi. Muazzam bir sevinç var. 55. Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un. Konyaspor tarihinde bir ilke imza atıyor. Cüneyt Çakır saatini kontrol etti. Mücadeleye Fenerbahçe başladı. İki takıma da kupa yolunda başarılar diliyoruz. Yerden bir pas. Soldado. Soldado Mustafa ile mücadelesi. Top dışarıda, gözüm Cüneyt Çakır'da. Köşe gönderi işaret ediyor Cüneyt Hoca. İşte Soldado ile Mustafa Yumlu arasındaki mücadele. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Bir topuk pası. Joseph kaleci. Fatih çıkarttı. Maçın şu ana kadarki en önemli gol pozisyonu. Yerden Soldado'ya, ondan Alper'e. Alper'den sağ tarafa. Şener'le etkili geliyor Fenerbahçe. Şener'in ortası, kale sahası, gol pozisyonu. Kim vuracak o topa bakalım? Savunma mı vurdu? De Souza vurdu.
2: De Souza Hasan Ali'nin önünden vurdu ama sanki Hasan Ali daha müsaitti.
0: Orada
1: şimdi Fenerbahçe şu ana kadar
0: Perhane bir müdahale de var Akhisarlı oyunculardan.
1: Şu ana kadar Fenerbahçe iyi bir iş yapıyor. Çok seri yön değiştiriyor. Çok seri yön değiştirince defansı dağılıyor Akhisar'ı.
0: Soner. Şimdi ceza sahasına gönderme düşüncesi, Roman Neuschneider karşıladı. Sıyrıldı rakibinden. O bölgede Soldado hızla, Giuliano da geliyor 2-2. Etkili atak, gol pozisyonu, kaleci Fatih. Soldado ile gole ikinci kez çok yaklaştı Fenerbahçe. Fatih yine başarılı. Serbest vuruş kullanıldı. Etkili bir vuruş Volkan. Mustafa Yumlu'yla gole çok yaklaştı Teleset Mobilya Akhisarspor. 25. dakika.
1: Volkan kurtarmadı. Mustafa kaçırdı.
0: Bir etkili ortada. Boşta kalan top. Bir vuruş ve top ağlarda gol. Miguel Lopez. 32. dakika. Teleset Mobilya Akhisarspor 1-0 öne geçiyor Miguel Lopez'in golüyle. Büyük sevinç Akhisar tribünlerinde. İkinci yarıya Teleset Mobilya Akhisarspor başladı. Şikirtel sağ tarafta, Şener karşılayan Ömer. Şener bir ortada, bu kez arta direğe doğru, kafa ve gol. Kafa ve gol Fernando. Baskıyı arttırdı. Fernando yine attı golünü. Skora denge geldi Diyarbakır'da. Finalde şimdi bir birlik beraberlik var. 56. dakika, beraberliği yakalıyor Fenerbahçe Diyarbakır'da. Ceza sahası yine kalabalık. Orta geldi kale sahasına doğru. Soldado çevirdi. Dani'den sekti. Uzaklardan bir vuruş Fatih.

0: Fernando. Eder Barboza gidiyor. Miguel Lopez orada. Muğdat orada. Bir derinlemesine pas. Yerden vuruş. Dışarıya gidiyor top. Out. Çok etkili geldi. Teleset Mobilya Akhisarspor. Sol tarafa bir pas. Muğdat yeniden. Muğdat yaptı ortasını. Bir kafa ve gol. Sissoko. Teleset Mobilya Akhisarspor yeniden öne geçti. Sissoko'nun golü.
1: Vay anasına be. Uyuta uyuta gol attılar.
0: 70. Hani dakika.
1: Uyuta uyuta gol attılar. Enteresan.
0: Valbuena. Bindirme yaptı oradan Hasan. Orta geldi kale sahasına. Bir kafa dışarıya. Fernando vurdu kafayı, top direğin dibinden dışarı çıktı.
1: Bundan iyi de pozisyon gelmez. Olmaz ki.
2: Evet.
0: Miguel Lopez son çizgide ortasını yapıyor. Kafa, gol pozisyonu, bir vuruş ve topağalara gidiyor. Gol, topağalarda gol. Teleset Mobilya Akhisarspor 3-1 öne geçiyor Barbosa. Müthiş bir sevinç var Akhisarsporlu futbolcularda. Okan Buruk da oyuncularına koşuyor. Adeta bir sevinç çumağı oluşturdu Teleset Mobilya Akhisarsporlu oyuncular.
2: Barboza fişi çekti diyebiliriz. Ya bu gol 81. dakika. İki farktan Fenerbahçe'nin çevirmesi çok kolay değil artık.
0: Hasan solda, Valbuena var. Valbuena. Valbuena'dan tekrar Hasan'a. Orta geldi. Bir kafa vuruşu topağalarda. Topağalara gidiyor Josef de Souza'yla. Farkı bire indirdi Fenerbahçe yeniden. 86. dakika. 3-2 oldu skor. Tam 5 gol var. Finalde değerli futbol severler. Şimdi Jansen. Bir çalım yerde kaldı. En direkt serbest vuruşu verdi Cüneyt Çakır. Sarı kart Jansen'e. Aldatmaya yönelik bir hareket olarak yorumladı bu hareketi.
1: Hakemlik bu işte.
0: Şener yaptı ortasını. Kale alanına doğru. Kafayı yine Akhisarsporlu oyuncular vurdu. Valbuena dışarı. Valbuena vurdu, dışarı gitti top. Ve uzatmadım. Son düdük geliyor Cüneyt Çakır'dan. 56. Zira Türkiye Kupası finali Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Zira Türkiye Kupası Teleset Mobilya Akhisarspor'un. Tebrikler Akhisarspor. Akhisar ve Galatasaray bayrak ve flamaları, logolar açıldı. Çok güzel görüntüler. Ve maç başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Güray yaptı ortasını. Kale sahası, karambol. Bir vuruş, ikinci hamle. Fuat Aslanboğa hayır diyor. Akhisarlı oyuncuların penaltı itirazları var. Erhan da ara pası çok güzel. Onyekuru son anda bir müdahale ve gol. Onyekuru ama bayrak havada. Bayrak havada. Endiaye güzel bir çalım. Cagne gol pozisyonu. Cagne vurdurmadılar. İkinci hamle, oyun devam ediyor. Fuat Aslanboğa oynayın dedi. İşte pozisyon. Şimdi Onyekuru aldı. Onyekuru gidiyor. Onyekuru direk ve Fatih. Maçın en önemli pozisyonlarından biri, belki de birincisi. Şimdi Sissoko. Sol tarafa doğru bir pas. Güray o bölgede. Rakibinin sağından atıp solundan geçti. O bölgede Güray gidiyor. Güray pasını da verdi. Gol geliyor. Gol geliyor Akhisarspor'dan.
1: Göstere göstere gol geldi.
0: Elvis Manu. Finalde Akhisar önde. Topağalarda gol Manu. Evet, golü verdi Suat Aslanboğa. Baskıyı arttırdı sarı kırmızılı takım. Lines. Lines gidiyor. Lines yerde. Penaltı. Penaltı diyor Suat Aslanboğa. İşte pozisyon. Bu. Cagney ve Fatih karşı karşıya.

0: çıkarttı. Şimdi Cagne gidiyor. Cagne. Onyekuru o bölgede. Son anda bir müdahale. Gözüm Suat Aslanboğa'da. Suat Aslanboğa oynayın dedi.
1: Bir açıdan geliyor gibi.
0: Evet. Şimdi Suat Aslanboğa kontrole gidiyor. Farklı açılardan Suat Aslanboğa'da pozisyona bakıyor. Penaltı noktasını gösteriyor Suat Aslanboğa. Miguel Lopez pozisyonda ben vardım. Bana göster dercesine kartı bir hareket yaptı. İkinci sarı kart çıktı. Kırmızı kart Miguel Lopez. Kırmızı kart Miguel Lopez. Şimdi Sinan topun gerisinde. Fatih kalede. Ters köşeye gol. Sinan'la beraberliği buldu Galatasaray. Şimdi Fatih topla birlikte Suat Aslanboğa'nın üzerine gidiyor. Sinan bıraktı. Belhanda. Yeniden Mariano. Yaptı ortayı. Kale sahasına doğru. Bir kafa Fatih. İkinci hamle ve gol. Top ağlarda gol. Sofyan Feghouli. Feghouli'nin golü 88. dakika. +4. Belhanda yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. Selçuk ve Muslera Ziraat Türkiye Kupası'nı

0: İşte ilk düdük. İki takıma da finalde başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın.
1: Serbest vuruş Bakeset Asya'ya sağladı, gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan. Bayrak kalktı. Offside. Abdülkadir Ömür ona doğru. Alexander Sörloth aldı göğsüne. Sörloth pas verebileceği bir arkadaşını arıyor. Sörloth cezalarında. Kaleyi düşündü Barafo'nun ikinci pozisyon dışarıya.
0: 20. dakika. Arka arkaya pozisyonlar iki takımdan. Sosa sol kanada doğru, orada Alexander Sörloth. Sörloth üzerine gidiyor rakibinin. Sörloth bir pas, bir dokunuş ve gol! Top ağlara gidiyor. Trabzonspor 1-0 önde. Abdülkadir Ömür. Sörloth bu kez asist yapan isim. Golün altında imzası olan Abdülkadir Ömür. 1-0 önde Trabzonspor finalde. Başta 25. dakika. 10 numara golünü attı. Abdülkadir Spor, ITB'miz Alanya Spor karşısında Zira Türkiye Kupası finalinde 1-0 öne geçiyor. 2:45 dakika başlıyor. Birer başıcı kolu sol taraftan hata sürükleyen isim Sörloth. Sörloth şimdi ön direğe doğru hareketlendi, dokunamadı. Sörloth dokunamadı. Offside'ı kontrol etti önce. Biraz yavaşladı, sonra hızlandı ama topa dokunamadı. Bu arada en sakala yerde oyun devam ediyor. Pereira. Pereira ceza sahasında bir orta. Bir dokunuş yandan dışarıya. Hilal Başacıkoğlu topu dışarı gönderdi. Bu arada Aytemiz Alanya Spor yedek kulübesi ayakta. Abdülkadir parmak yerde, en sakala yerde bu pozisyondan sonra. Bilal kafayı vurdu, yandan dışarı gitti top.
1: Sol taraftan en sakala bindirme yaptı. Aytemiz Alanya Spor hata. Ceza alanına gönderilen top, defans vurdu kafayı. Sonra pek demek yükselmişti. Şut dışarıya. Ama ondan öncesi, onun öncesinde oyunu durdurdu Ali Palabik. Geçmiş olsun dileğimizi iletelim. Edergin Nova Sede ile oyun alanını terk ediyor. Başına aldığı bir darbe var.

0: var. Bordo mavi takım çok adamla savunma yapıyor. Ceza alanına gönderilen top. Bir kafa, topu alarda gol. Sisam'ı offside. Offside bayrağı
1: yardımcı
0: kalkıyor.
1: Yardımcı hakemin kalkan bayrağı var. Karar offside elbette. Bir yardımcı hakem incelemesi de yapılacaktır. Bu VAR'dan gelen offside çizgisi. Junior Fernandez ceza sahasında. Junior Fernandez, kaleci Uğurcan. Uğurcan karşıladı. Şimdi avantajı bıraktı Ali Palabıyık. Sörlot aldı. Sörlot gidiyor. Sörlot ceza sahasına yaklaştı. Sörlot ceza sahasında. Sörlot! Sörlot! Alexander Sörlot!
0: Büyük bir sevinç Trabzonspor'da.
1: İlk golün asistini yapan Alexander Sörlot ikinci gole imzasını attı ve Trabzonspor farkı 2'ye çıkarttı. 25 Abdülkadir Ömür, 90+10 Alexander Sörlot. Ali Palabıyık santra yapılmadan mücadeleyi noktaladı. Zira Türkiye Kupası Trabzonspor'un, değerli futbol severler. Zira Türkiye Kupası 58. kupa. İki teknik adam Ersun Yanal ve Sergen Yalçın birbirlerine sarıldılar. Ali Palabıyık az sonra ilk düdüğünü çalacak ve Antalya Spor mücadeleye başlayacak. İşte ilk düdük finale. Fraport'ta Antalya Spor başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Hak eden Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olsun. Atiba sol tarafa doğru. Orada hareketlenen Enkudu var. Ceza sahasına girdi. Enkudu yaptı ortasını. Bofen seken top ve gol. Maç golle başladı. Josef de Souza. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi, golü attı. Beşiktaş adeta 1-0 önde başladı maça.
2: Gol yememezlik ünvanı bitti Antalya'dan hocam.
1: İkinci dakikada.
2: İkinci dakikada bitti.
1: İkinci dakikada 1-0 öne geçiyor. Josef de Souza ile Beşiktaş. Josef de Souza Enkudu ortaladı. Bofen sektirdi. Josef orada bitiverdi. Hakan Özmert yayda. Podolski biraz gerisinde. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Bir kafa, kaleci Utku. Enkudu topu sağ kanada çok iyi geçirdi. Orada Raşit Gezal var. Enkudu ceza sahasına doğru hareketlendi. Rozier de bindirme yapmaya geldi. Gezal vurdu kaleci. Bofen çıkartıyor Raşit Gezal'in vuruşunu. Şimdi Enkudu yerden Atiba'ya doğru. Sağ taraftan Rozier geliyor. Gezal geliyor. Gezal sıyrıldı rakibinden. Rozier hemen sağında. Şimdi ona doğru. Rozier vurdu ve gol! Valentin Rozier. 2-0 oldu skor. Rozier kariyerinin ilk gollerini Türkiye'de Beşiktaş'ta attı. İşte Gezal çok güzel sıyrıldı. Bıraktı Rozier'e. Rozier sağ ayağıyla yerden ip gibi vurdu ve Bofen'i avladı. Skoru 2-0'a taşıdı.
2: Hep bir şey derim. Hatırlar mısın? Kaleciysen o havluyu oraya asma. Hedef gösterirsin.
1: Hedef gösterme değil mi?
2: Hedef gösterirsin. Bembeyaz adam oraya vurur. Sen istemeden o hedefi gösterirsin, o da oraya vurur.
1: Gezal, Atiba hareketlendi. Onun bulduğu bölgeye Atiba. Gol pozisyonu, direkten geri geliyor top. Şanssızlık Atiba ve Beşiktaş için. Atiba vurdu, Bofen'i geçti ama direği geçemedi bu top.
2: Defanstaki topçunun boyu uzamıştır 2 santim herhalde topu alayım derken.
1: Şimdi bir şut yandan dışarıya. Etkili bir vuruş. Hakan Özmert, Antalya takımının tecrübeli kaptanı, böyle uzaktan etkili iyi şutları vardır. Ali Palabıyık düdüğünü çaldı. Beşiktaş ikinci yarıya başladı. Kez iyi geldi. Gökdeniz vurdu Utku. İyi geldi Fraport Antalya Spor.

Dorukan ve Gökhan oyuna dahil olacak isimler. Hamilton yerden, Gökdeniz, Podolski, Podolski önünü açtı. Podolski kaleci Utku. Sam bir kez daha, Podolski yerden bir pas. Freddy bomboş top, gol pozisyonu, vuramadı Gökdeniz. Şimdi Beşiktaş için kontratak şansı. Gökhan Töre aldı. Raşit Gezal yanında. Soldan Larin de geliyor. Gökhan üzerine gitti rakibinin. Gökhan rakibinden sekti top. Ve Bofen için kolay bir top oldu. Bu arada Larin ile Gezal biraz sitem ettiler arkadaşlarına. Podolski ile atakta azileyecek Antalya Spor. Podolski bir ortada. Naldo'ya gelmeden Josef de Souza. Tekrar Podolski, orada Gökdeniz de var. Dönerek vuruş direkt. Ardından Wellington uzaklaştırıyor. Ve son düdük geliyor. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın oluyor. 59. Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın, Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nı da Beşiktaş kazanıyor. Siyah beyazlılar Sergen Yalçın önderliğinde 2'de 2 yapıyor değerli izleyenler.

0: Atiba kupayı aldı kaideden, arkadaşlarının yanına geldi. Zira Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. 59. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş oluyor. Beşiktaş Süper Lig şampiyonluğundan sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğu kutluyor değerli futbol severler. Siyah beyazlı futbolcular. Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Beşiktaşlı futbolcular bu anı ölümsüzleştiriyor. İşte ip düdük, final başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz.
1: Bertolacci, Thiam. Bertolacci. Taraf bir orta, kademede Uğur, şut ve gol.
0: Ramazan Civelek, Yukatel Kayserispor finalde 1-0 önde. 33. dakika, Ramazan'ın golü. Emrah Başsan sol tarafa doğru, Thiam gol pozisyonu, bir şut direkte patladı top. İşte Thiam ve direk.
1: Serbest vuruşu kullanacak Sivasspor. Ziya oyuna dahil olacak. Bir Sivaslı oyuncu. Kafayla indirdi. Gol pozisyonu ve gol!
0: 60. dakika. Demir Grup Sivasspor beraberliği yakalıyor. Sivasspor'lu oyuncular sevinç yumağı oluşturuyor. Bir birlik beraberliği yakaladı Demir Grup Sivasspor. Tribünlerde müthiş bir coşku. 59'a girmişken 60'ta golü buldu Demir Grup Sivasspor.
1: Son kontroller yapılıyor kenarda. Ramazan ve Apindangoye'nin golleri. İlk uzatma devresi başladı. Yerden Garonović sıyrılamadı rakibinden. Onun da maç eksiği net. Garonović kalkıyor. Demir Grup Sivasspor'da rakip alana geçti. Max Gradel bıraktı. Şimdi tekrar kendisine doğru Gradel gidiyor. Max Gradel! Max Gradel!
0: 95. dakika. Max Gradel! Sivasspor 2-1 önde. İşte topu

0: nasıl vurdu? Adeta havada asılı kaldı. 113. dakika değerli futbol severler. Uzun bir taç atışı iyi yere de gitti. Gol pozisyonu. Boşta kalan top ve gol! Kanate! Kanate 15 numarayla az önce oyuna dahil oldu. Golünü attı.
1: İki taraf, ikisi de ofsayt değil.
0: Varda Riva'dan gelen ofsayt çizgisi böyle.
1: Hocam bana gerek yok be bazen.
0: Evet hocam. Yani
1: hallederiz biz o işi.
0: Ve son düdük. Halil Umut Meler Kupa Demir Grup Sivas Spor'un diyor. 60. Ziraat Türkiye Kupası Yukatel Kayseri Spor'u 3-2 mağlup eden Sivas Spor'un. Ziraat Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un değerli izleyenler. Spor'un oluyor. 60. kupa Sivas Sporlu futbolcuların ellerinde yükseliyor. Zira Türkiye Kupası Demir Grup Sivas Spor'un. Karşılaşmanın hakemlerinin arkasında iki takım oyun alanına geliyor. 61. kupa için zorlu mücadele için Zira Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir sahada. Neredeyse tamamı doldu stadın. İşte ilk düdük. Final başladı. İki takıma da başarılar. Berkay hemen Ömer Ali ile oynadı. Yerden gelmedi Kenny'ye. Zalay karşıladı. Berkay yine bir hatalı pas. Araya giren Arda. Pası Batshuayi. Batshuayi! Final golle başladı. Michy Batshuayi 1. dakika. Fenerbahçe finalde 1-0 önde. Sarı lacivertli futbolcular ve tribünler golü kutluyor. İşte büyük hata. Batshuayi kaleciden de sırılıyor ve topu ağlara böyle yolluyor. Serdar'ı karşılayan Ferdi Kadıoğlu. Bindirme Caner'den. Orta kale sahasına. Yakın direkte. Hani orta mı şut mu dersiniz ya, öyle bir hareket. Valencia tekrar üzerine gelince Muhammed Kenny'e doğru Serdar Aziz karşıladı. Bilian Arao sağında Arda var. Arda'nın bulunduğu bölgeye Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arao hücuma katıldı. Arao orta boşta kalan top. Batshuayi. Michy Batshuayi.
2: İpi çekti bence.
0: Bilian Arao atağa katılınca ezberi bozdu. Bir büyük hata da Batshuayi'ye belki de hayatının en kolay golünü atma fırsatı verdi. Caner'in o sinirlendiği an. İçeride Batshuayi var. Ozayt'sa Mihazayt. Müthiş bir pozisyon. Gerçekten Muhammed güzel kurtardı. Evet. İki güzel hareket izledik. Tuğba. Lima. Berkay yanında. Figueiredo kendisini gösterdi. Lima. Kenny'e doğru İrfan çıktı. Elinden kaçırdı. Gol pozisyonu ve gol. Ama daha önce hayır diyor. Hayır diyor. Atilla Karaoğlan faul var dedi. Bir bakalım.
2: Tamam da.
0: İrfan Can çıkmak isterken böyle hocam, bir
2: hocam oyuncu topa bakarak geliyor. Kaleci topa geliyor. Kaleci topa vuramıyor. Oyuncuyla çarpışıyorlar. Bence gol. Kaleci geliyor bana. Ben kaleciye gitmiyorum.
0: 90+5 tamamlandı benim kronometreme göre ve işte son düdük. Zira Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin. Atilla Karaoğlan mücadeleyi noktalıyor. Fenerbahçe 61. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi diyor.

Arda maçın oyuncusu seçildi. Abilerinin bu küçük dokunuşlarıyla ödülünü alıyor. Maçın en değerli oyuncusu ödülünü. 61. Türkiye Kupası, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin oluyor. Değerli seyirciler, kupa Fenerbahçe'nin. Sarı lacivertli futbolcuların ellerinde yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası finalde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı 7. kez müzesine taşıyor. Türkiye Kupası finali başlamak üzere. Siyah beyazlı futbolcular topun başında. Beşiktaş mücadeleye başladı. Final başladı. İki takıma da başarılar. Gezal yerden gelmedi Muleka'ya. Trabzonsporlular kaptı topu. Eren Onoaçu top istedi. Sıyrıldı rakibinden. Pol Onoaçu gidiyor tek başına. Onoaçu gidiyor. Rakibinin üstüne gidiyor Onoaçu. Ceza sahasında Onoaçu! Onoaçu! Müthiş bir gol attı. Finalde Trabzonspor 1-0 öne geçti. 14. dakika. 2-0 bildik. Pol Onoaçu sahanın yarısını kat etti ve müthiş bir golle Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. Şimdi kullanılmasını istedi. Köşe vuruşu kullanıldı. Kale sahasına doğru Uğurcan boşa çıktı. Şimdi Mönye uzaklaştırdı. Salih orada. Girelli oynama, penaltı. Penaltı diyor Ali Şansalan. Şanssız bir an Enis Bardi için. Ben ne yaptım diyor Bardi. Gezal topun gerisinde. Şut ve gol. Beşiktaş beraberliği sağlıyor. Raşit Gezal. Skora dengeyi Gezal'la getirdi Beşiktaş. Şimdi durum 1-1. Şimdi Jetson kontrolü iyi. Jetson Fernandez. Jetson bir çalım, ikinci çalım. Jetson Fernandez gidiyor. Muleka ceza sahasında. Muleka, Muçi yanındaydı. Orta, bomboş pozisyon ve gol! Salih'in golüyle Beşiktaş 2-1 önde. Salih Uçan Beşiktaş'ı 1-0 geriden gelip 2-1'lik üstünlüğe taşıyor. 54. dakika. Salih'in golü. Jetson böyle sürükledi hata. Golde payı çok büyük. Ve Muleka savunmanın arkasına sarkan Salih'i gördü. Salih de kafasıyla gol vuruşunu yaptı. Eren Elmalı bıraktı. Tekrar Eren'in bulunduğu bölgeye. Svensson karşıladı onu. Eren son çizgiye indi. Yakın direğe doğru. Kafa vuruşu. Top alana mı gidiyor? Çıkarttı Mert. Mucize bir kurtarış yaptı Mert. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Onoaçu kale sahasındaydı. Mert'ten mucizevi bir kurtarış geldi. Bu arada bizim üzerimize de yanıcı maddeler geldi. Tabii Gezal'la atak devam ediyor. Raşit Gezal direk. Gezal direk. Trezeguet soldan destek Eren'den. Şimdi onun bulunduğu bölgeye Eren'in topu Trezeguet aldı, bıraktı. Visca direkten dışarıya. Mert'in de bir teması var. Edin Visca. En sevdiği toplar bunlar. Mert Günok. Sağ taraftan köşe vuruşunu kullanıyor Trabzonspor. Kale sahası. Kafa ve gol. Top ağlara gidiyor. Gol. Gol Pepe. Dakika. Trabzonspor seviniyor yine. Pepe'nin golü. Masuaku gidiyor. Masuaku üzerinden gidiyor rakibinin. Masuaku ortasını yaptı. Savunma

0: Eren karşıladı. Svensson. Svensson'un pası. Herkesi geçti. İyi bir vuruş çıkmadı. Şut ve gol! Beşiktaş öne geçiyor. Beşiktaş'ın golü. El Musrati. Olimpiyat stadında son bölümde neler oluyor öyle? Yıkıldı Trabzonsporlular. Bu arada kenardan bir kırmızı kart var. Serdar Topraktepe kırmızı kart görüyor. Finalde son düdük çaldı. Beşiktaş 62. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Maçın oyuncusu ödülü Salih'in, onu da kutlayalım gönülden. Şu görüntüyü özlemişiz
1: i̇şte,
0: bir hocam.
1: Değil mi Ender? Görmek istediğimiz bu işte.
0: Yani
1: fazla bir şey dedi. Bu fair play değil mi?
0: Bir şey beklemiyoruz ama şu görüntü
1: ne güzel.
0: Futbolun güzelliği, futbolun doğallığı, futbolun olması gereken yüzü bu. Spor Bakanı Sayın Osman Aşkınbak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyüke şu kupayı oraya götürüyor. Necip kupayı aldı. 62. Ziraat Türkiye Kupası. Ses ve ışık gösterileri arasında Beşiktaşlı futbolcuların ellerinde yükseliyor. Kupa Beşiktaş'ın. Çok güzel görüntüler. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda. Çok güzel görüntüler eşliğinde Gaziantep Stadyumu'na şöyle bir kuş bakışı göz gezdiriyoruz. 33.500 seyirci kapasiteli bir stat. 63. kupa için, Ziraat Türkiye Kupası'nda final için geri sayım devam ediyor. İki takım seremoni için oyun alanına doğru, yeşil zemine doğru geliyor. Değerli futbol severler. Cihan Aydın saatini kontrol etti. İlk düdük Galatasaray finale başladı. Hak eden kupayı kazansın. 63. final başladı efendim. Batagol sağ tarafa doğru dönmek istedi. Zubkov'dan önce araya girdi Barış Alper. Barış o boş alanı kullandı. Zubkov peşinde. Sıyrıldı rakibinden de Eren son çizgiye indi, ortasını yaptı. Barış bir adım geride kaldı. O Zubkov'dan hatalı bir pas. Osimhen sağ tarafa doğru bıraktı. Yunus Akgün. Baskı Galatasaray'dan Yunus. Yunus ortaladı. Bir vuruş ve gol! Galatasaray 1-0 önde. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper'in golü, erken gelen gol. 6. dakikada finalde öne geçiyor Galatasaray. Dakika 6. Gol Barış Alper.
2: Savic. Batista Mendy. Tekrar Savic. Ozan. Savic. Osimhen geldi, pozisyonunu bozdu. Osimhen yerde kaldı. Sarı kart. Maçtaki ilk sarı kart. Savic'e çıkıyor. Yakın temas haline eder bir gün Savic ve Cihan
0: Savic
2: Aydın.
0: Fazla zorluyor şansını bence.
2: Sara vurdu kafaya. Osimhen yükseldi. Osimhen Batagol'la mücadelesi. Victor Osimhen ceza alanında. Girer girmez yerde kaldı. Gözler maçın ekibinde. Oyun devam ediyor.
0: Batagol Osimhen pozisyonu bu efendim. Lemina en geriye, kalecisi Günay'a döndü. Şimdi Abdülkerim'le Davinson da ağır ağır geliyorlar. Davinson riskli bir hareket. Gol pozisyonu. Bir vuruş kaleci Günay. İkinci hamle. Savunma uzaklaştıracak ama bir faul belirliyor Cihan Aydın. İnanılmaz bir hata Davinson Sanchez'den. Torreira yerde kaldı. Ona yapılan harekete faul dedi Cihan Aydın.
2: Davinson Sanchez cezalarını gönderdi. Barış Alper son çizgi çevirdi içeriye. Osimhen dışarıya gitti top. Cihan Aydın'ın düdüğü Trabzonspor Galatasaray finalinde ikinci 45 dakika başlıyor.

0: Taç atışı hemen kullanıldı. Osimhen göğsüne indirdi. Sara onun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu Galatasaray'da. Yunus oynadı. Yunus ceza alanına gönderdi. Osimhen var o noktada. Osimhen topla buluştu. Osimhen topla aradı. Gol! Victor Osimhen attı yine. Galatasaray ikinci yarıya golle başlıyor. Golcü Gaziantep'te de iş başında. Ligde, Avrupa'da, kupada, şimdi de finalde atıyor. Osimhen durdurulamıyor.
1: Köşe vuruşunu Zubkov'la kullanıyor Trabzonspor. 63. dakikaya girdik. Diğer kanada doğru sekti top. Mustafa bir ortada, Mustafa'dan etkili değil ama Torreira'nın çevirdiği top şimdi Morata döndü. Yunus Akgün'e bir pas. Yunus sıyrıldı rakibinden. Osimhen topu istiyor. Osimhen'in golü, asist Yunus'tan. Osimhen kendisinin iki, Galatasaray'ın üçüncü golünü atıyor.
0: Maske bir kez daha çıktı. Osimhen Galatasaraylı taraftarları yeniden ayağa kaldırıyor. Skoru 3-0 yaptı sarı kırmızılar. Şimdi etkili geliyor Galatasaray. Eren taşıdı topu. Orta şansı, ortayı yaptı. Elle oynamaya itirazı var. Köşe vuruşu kararı geldi.
1: Batagov'un çıkması Trabzonspor savunmasında ciddi bir eksiğe yol açtı.
0: Şalaye Osimhen'le oynadı. Osimhen defans arkasına sarktı yine. Osimhen ceza alanına girdi. Osimhen çevirdi içeriye. Yunus bıraktı. Gol pozisyonu, şut. Top dışarıya gidiyor. Yine elle oynamaya itirazı var.
1: Çok kritik bir hamle Malero'dan.
0: Defans arkasında hareketlenen Draguş'a doğru. Draguş. Sağa doğru açıldı top. Draguş'ta Wisson var karşısında. Ceza alanına Vişça çevirdi. Anthony Vakeme! Hayır.
1: Karşı taraftaki yardımcı bayrağı çekti.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihinde.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
5: Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç futbolcu Pele. Brezilyalı efsane, 1958'de Galler'e karşı gol attığında yalnızca 17 yaşındaydı. O turnuva, Pele'nin dünya sahnesine çıkışıydı. Genç yaşta gelen bu gol sadece bir rekor değil, futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin başlangıcıydı.
4: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam iş bankası.
8: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
13: Jilet, erkek için en iyisi.
12: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Sabahları. Parafın katkılarıyla.
1: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Hangi Kredi?

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Spor Radyo.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
7: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Edirne ve Kırklareli'de bulunan petrol arama ruhsatının süresinin uzatılmasına karar verildi. Buna göre doğal gaz keşfi yapılan alanda keşfin ticari değerlendirmesinin yapılabilmesi, sahanın geliştirilmesine olanak verilmesi ve bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Edirne ve Kırklareli'de 14.507 hektar büyüklüğündeki kara sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresi 7 Ağustos 2028'e kadar uzatıldı.
6: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
8: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A Spor Radyo.

ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah spor programıyla karşınızdayız. 22 Haziran Pazartesi günündeyiz. Yeni bir haftaya, yeni bir güne birlikte başlıyoruz. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Fenerbahçe'nin gündemi var. Haberlerimizin ilk sırasında transferlerden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz İsmail Kartal göreve geldi ve hemen ardından Vedat Muriç İstanbul'a gelmişti. Sonrasındaki takviyeler için yine hücum hattı ismi konuşuluyor. Serhu Gire

0: kişi. Çok uzun süredir konuştuğumuz bir isim. Borussia Dortmund kulübüyle oyuncu için görüşmeler devam ediyor. Diğer yandan gündemdeki bir diğer isim ise Karim Adeyemi. Adeyemi için de Alman ekibiyle görüşmeler devam ediyor.
1: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
2: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti. Karim Adeyemi.
1: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'deki geleceği de netleşiyor.
3: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncu bireysel çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor. Cengiz özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmaları yaparken sezon öncesi kampı bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal Cengiz Ünder'e bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edecek. Fenerbahçeli bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz'in performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. İsmail Kartal hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken 4 asist yaptı.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da izleme komitesi geniş bir liste hazırladı. 30'a yakın oyuncunun performansı da yakından takip ediliyor.
3: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de Sarı Kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten Sarı Kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor.
0: Galatasaray Kulübü'ne Dünya Kupası'nda mücadele eden Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Oyuncu son oynanan karşılaşmada bir sakatlık yaşadı. Wilfried Tsingo, Fildişi Salih'in Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82. dakikada Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo yedek kulübesindeki müdahale sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Fildişi Salih ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilfried Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında sol arka adalesinden benzer sakatlıklar yaşamıştı. Ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil, Wilfried Tsingo'nun milli takımda yaşadığı sakatlığı Aspor'a değerlendirdi. Yanlış tedavi uygulanırsa sakatlığın kronikleşme tehlikesi olduğuna vurgu yaptı.
4: Öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Bu

0: belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum. Bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde çoğu kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncuyu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum. Futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok mentümen vücut vücuda bir savaş var. O da dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız ama tabii ki Singo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Singo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
1: Yeni sezon öncesi kaleci transferini öncelikleri arasına yazan siyah beyazlılarda Alman file bekçisi Alexander Nübel için girişimler de devam ediyor.
2: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
1: Trabzonspor Kulübü'nde Otavio defteri yeniden açıldı. Yönetim transfer görüşmelerine başlamak için teknik heyetin kararını bekliyor.
2: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha, menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavililerin,

0: Yönetim, transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
1: Teknik direktör Fatih Terim Dünya Kupası'na veda eden amili futbol takımımızın performansını yorumladı. Fatih Terim ayrıca TFF Başkanı Hacı Osmanoğlu'na da yanıt verdi.
2: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkelere dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakırdı. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat oldu müddetçe. Hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektiler Miçeli. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu oldu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle, o da. Hani Hakan sürerken denemeli, Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribbling yaparken vurur. Daha çok denemeler. Mesela bugün dikkatimi çeken

Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Kasım. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bençle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu. Prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde

0: kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara. Ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'de beraber kalınca. 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. O bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani 1-2 blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, millilerin antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada

0: İşte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımızla sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sayın Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bunun ifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Alman futbol adamı Jürgen Klopp, milli takımımızın Dünya Kupası'na erken vedasını yorumladı.
2: Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Türkiye'yi değerlendirdi. Yıllar içinde pek çok Türk dost edindiğini anlatan Alman teknik adam, milli takımın turnuvaya beklenenden erken veda etmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Türkiye'nin başarısızlığının temelinde isteksizliğin değil, oyuncular üzerinde oluşan yoğun baskının yattığını ifade eden Klopp, "Bazıları yeterince istemediklerini söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum. Maçları izleyen herkes oyuncuların ne kadar mücadele ettiğini görmüştür." dedi. Büyük turnuvalarda psikolojik etkenlerin en az taktiksel ve fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin kendi oyunundan uzaklaştığını belirtti. Oyuncuların büyük bir baskı altında kaldığını söyleyen Klopp, erken gelen gollerle birlikte baskı daha da arttı. Zaman geçtikçe oyuncuların kendi oyunlarını oynamakta zorlandıklarını gördük ifadelerini kullandı. Sahadaki dengenin kaybolduğunu düşündüğünü aktaran Alman teknik adam, "Bazen bir şeyi çok fazla istediğinizde yapabileceklerinizi yapamazsınız ve sizi oraya götüren oyun planından uzaklaşabilirsiniz. Ancak hücum etmek isterken savunma dengesini de korumanız gerekir. Hücumdaki özgürlüğünüz savunmadaki disiplininizle mümkün hale gelir." dedi. Liverpool ve Borussia Dortmund dönemlerinde oyuncuların baskı altında karar verme mekanizmasını artırmaya yönelik çalışmalar yaptırdığı bilinen Jürgen Klopp bu konuyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin sahada kendisi gibi oynamakta zorlandığını dile getiren 59 yaşındaki futbol adamı sonunda

ekibi aldı. Orta sahada 8 ve 10 numarada oynayabilen Reinders de ilgileniyor Galatasaray. Manchester City ile 2030'a kadar kontratı var Hollandalı yıldızın. Piyasa değeri de 50 milyon euro olarak gösteriliyor. Jim Bomb'da Can Uzun planı Aslan'da Eintracht Frankfurt'un yıldızı Can Uzun için takvim netleşti. 26 Haziran'daki Türkiye-ABD maçından sonra görüşmeler hız kazanacak. Sağ tarafa geldik. Sarı lacivertliler Roma'dan ayrılacak 23 yaşındaki sağ kanat Matias Sole'yi transfer listesine ekledi. Fenerbahçe'nin yeni hedefi. Gündemde tabii stoper bölgesi de var. Sarı Kanarya stoper transferine yoğunlaştı. Malanksar'la görüşmeler sürüyor. Kimince, Jimenez ve Nathan Ake'de defans hattı için alternatifler arasına dahil edildi. Milli takımımız için hayal kırıklığı başlığı var. Klopp'tan Türkiye analizi erken gol yıktı demiş. Kiker ise altın jenerasyon hızlı elendi yorumunda bulunuyor. Fanatiğe geçtik. Aslan'da Can Uzun alarmı. Galatasaray uzun süredir gündeminde bulunan Can Uzun transferinde kritik dönemece girdi. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda mutlaka görmek istediği genç yıldız için Sarı Kırmızılar Dünya Kupası'nın sona ermesini bekliyor. Amili takımın ABD ile oynayacağı son grup maçının ardından hem Frankfurt hem de oyuncu cephesiyle görüşmelerin hız kazanması bekleniyor. Fener'den Andre projesi. Sarı lacivertliler Corinthians'ın 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Andre'yi gündemine aldı. Atletico Madrid ve Milan'ın da takip ettiği Brezilyalı yıldız için scout raporları olumlu gelişirken Fenerbahçe genç oyuncuyu geleceğin önemli projelerinden biri olarak görüyor. Ve Pavlidis Kartal oluyor. Beşiktaş forvet transferinde çıtayı en üst seviyeye çıkardı. Benfica'nın yıldızı Pavlidis için şartları zorlayan siyah beyazların teklifini 35-40 milyon euro bandında yükselttiği iddia edildi. Yönetim yeni sezonun gol yükünü Yunan yıldızla taşımayı hedefliyor. Dünyanın gözü Trabzonspor'da Fırtına'nın geçen yaz 5,5 milyon euroya kadrosuna kattığı Cristolay Dünya Kupası sahnesinde parladı. Almanya karşısında ilk 11'de başlayan yıldız istatistikleri ve oyunuyla dev kulüplerin radarına girerken uluslararası basında da övgü yağmuruna tutuldu. Sabah gazetesine bakalım. Hiçbir takım tarafından istenmedi. Dünya Kupası'nda tarih yazdı. Kroşao kadar olamadık. 155 binlik ülkenin büyük kahramanı. 150 bin euro değere sahip Eloy Rum 9 ay kulüp bulamadığı için futbolu bırakma noktasına geldi. Ancak 2026'da Miami FC kucak açtı. 0-0 biten Ekvador karşısında 15 kurtarışla rekor kırdı ve Kroşao organizasyonda ilk puanını kazandırmayı başardı. Kramponlarını Mallorca Müzesi'ne kaldırdı. Çocukluk aşkına döndü. Buruk dokunuşuyla hayallerine kavuştu. Vedat Muriç belki bir dünya yıldızı değil. Savaş görmüş, babasını kaybetmiş, garsonluk yapmış. Türkiye'ye gelişi Giresun'da olurken Okan Buruk tedrisatında Rize'de parladı. 16 gol 7 asistlik performansından sonra 2019 yazında ilk kez çocukluk aşkı Fenerbahçe'ye gitti. Bir süre ortada yoktu ama kalplerden silinmedi yuvasına. Bu sezon tekrar geri döndü. Hürriyet gazetesindeyiz. 2-1 geriye düşen kadın milli takımımız güçlü rakibini 5 sette devirmeyi başardı. File'de Çin Seddi'ni Vargas'la yıktık. Milletler Ligi'nde Ankara'da düzenlenen ikinci etap maçlarını 4'te 4'le kapatmış oldu millilerimiz. Milliyet gazetesindeyiz. Avustralya-Paraguay maçlarındaki hizmetin ardından milli takım teknik direktör Vincenzo Montella ve TFF'yi Milliyet yazarları masaya yatırdı. Gitmeli mi kalmalı mı? 2026 Dünya Kupası'nda Montella formsuzdu ancak kalıp gitmesi konusunda farklı görüşler ortaya çıktı. Bilal Meşe teknik adamın Türk olması konusunda görüş belirtti. Cemal Ersen, Halil Özel kalsın, Erbatur Ergenekon ve Veli Yiğit değişim dedi. Mert Aydın ve Burcu Kapu ise TFF yönetiminin ayrılıp yeni bir hoca kararı alması görüşünde birleşti. Gazete manşetlerini bitirdik. Tekrar ikinci saatte döneceğiz. Sırada Dünya Kupası bölümümüz, yani o Dünya Kupası ile ilgili haberlere bakacağımız bölümümüz var. İlk önce şöyle oynanan karşılaşmaları ve bazı gruplardaki son durumlara bakalım. Ve ilk grubumuz G grubu olacak. Belçika-İran karşılaşması dün oynandı biliyorsunuz. Golsüz eşitlikle bitti bu mücadele. Yeni Zelanda-Mısır karşılaşmasında da Mısır'ın 3-1'lik üstünlüğü.

0: Öyle sonuçlandı bu karşılaşma. Yeni Zelanda ilk golü atan taraftı ve maçın büyük bir bölümünü de 1-0 üstün götürmüştü ama sonrasında Mısır'a direnemediler. Mısır puanını 4 yaptı. Şu anda lider. İran 2 puanda 2. sırada. Belçika'nın da yine 2 puanı var 3. sırada. Yeni Zelanda ise 1 puanla şu anda grubunda 4. sırada, son sırada yer alıyor. H grubuyla devam ediyoruz. Hepimizin merak ettiği ülke İspanya, Suudi Arabistan karşısında 4 gol kaydetti. İlk karşılaşmada biliyorsunuz hayal kırıklığıydı. Acaba favoriler arasında değil mi diye düşünenler olmuştu ama tekrar favori olduğunu ikinci maçta da İspanya göstermiş oldu. Uruguay Yeşilburun karşılaşması da 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Bu mücadelede de 4 gol izledik. İspanya puanını 4'e çıkardı ve grubunda zirveye yerleşti. Uruguay ve Yeşilburun adalarının 2'şer puanı var. Suudi Arabistan ise grupta şu anda 1 puanla 4. sırada yer alıyor. Dünya Kupası'nda sırada günün programı var. Günün programında I grubunda Fransa ile Irak karşı karşıya gelecek. Norveç ile de Senegal gece 03'te kozlarını paylaşacak. Bu grupta şu anda Norveç'in ve Fransa'nın 3'er, Senegal ve İran'ın da hiç puanı yok. Bakalım ikinci maçlar sonucu neler değişecek. Zaten favorilerden biri de Fransa. J grubundaysa bugün saat 20'de Arjantin ile Avusturya karşı karşıya gelecek. Ürdün ile de Cezayir sabah saatlerinde 6'da kozlarını paylaşacak. Arjantin ve Avusturya'nın bu grupta 3'er puan olduğunu, Ürdün ve Cezayir'in de henüz puan alamadığını ilk maçlar sonucunda hatırlatmış olalım. Curaçao takımının file bekçisi Eloy Room Ekvador maçındaki kurtarışlarıyla Dünya Kupası tarihine geçti.
1: Dünya Kupası'nın büyük sürprizlerinden biri Kansas City'de yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'la Curaçao golsüz berabere kaldı. Ancak skordan çok konuşulan isim Curaçao kalecisi Eloy Room oldu. Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Karayip temsilcisi, Ekvador karşısında aldığı beraberlikle Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandı. Bu tarihi sonucun mimarı ise 37 yaşındaki kaleci Eloy Room'du. Ekvador 15 isabetli toplam 27 şut atarken tecrübeli kaleciyi geçemedi. Room 15 kurtarışla kalesinde devleşti. Bu performans Dünya Kupası'na katılmış en az nüfuslu ve en küçük ülkeye puan kazandırırken Dünya Kupası tarihine de geçti. Eloy Room uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan kaleci rekoruna ortak oldu. Curaçaolu kaleci 2014 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında unutulmaz bir performans sergileyen ABD'li Tim Howard'ın istatistikçiler tarafından kaydedilen 15 kurtarışlık derecesini egale etti. Howard'ın mükemmel performansı Birleşik Amerika'ya yetmemiş ve uzatmalarda 2-1 yenilerek son 16'da kupaya veda etmişti. Parlak bir kulüp kariyeri olmayan Eloy Room şu anda Miami FC forması giyiyor.
0: Real Madrid Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin transfer edileceği iddialarını yalanladı.
1: Real Madrid Michael Olise iddialarına nokta koydu. İspanyol ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmediklerini duyurdu. Real Madrid'den yapılan açıklamada kulübümüzün söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir teması olmamıştır. Gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkanlık seçimi sırasında 150 milyon euroluk bir oyuncuya teklif yapacağını vaat eden Florentino Perez'in hedefindeki ismin Michael Olise olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Perez seçimi kazandıktan sonra Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptıysa da bu teklif oyuncunun kulübü tarafından kabul görmemişti. İspanyol basını da Alvarez için yapılan teklifin bir şaşırtmacı olduğunu ve Eflatun Beyazlıların asıl hedefinin Olise transferi olduğunu öne sürmüştü. Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maçta görev yapan Olise 22 gol ve 31 asist kaydetti.
0: Manchester City Enzo Maresca'yı göreve getirmek istiyor. Ancak Chelsea eski teknik direktörü için tazminat talep ediyor.
2: Manchester City Pep Guardiola'nın yerine getirmek istediği Enzo Maresca için Chelsea ile mali anlaşmaya varmak üzere. Chelsea Maresca'nın geçen sezon hala kendi teknik direktörleri olduğu dönemde City ile görüştüğünü ve buna dair kanıtları olduğunu ileri sürerek tazminat talep ediyor. Yılbaşında yolların ayrıldığı Maresca'nın geçen kış City ve Napoli'den teklifler aldığını Chelsea'ye bildirdiği yaygın olarak konuşulmuş ve bu iddia hiçbir zaman yalanlanmamıştı. Chelsea İtalyan teknik direktör ayrıldıktan sonra daha da kötüye gitmiş ve sezonu 10. bitirerek Avrupa kupalarından uzak kalmıştı. Londra ekibi City ile iyi ilişkileri olduğu için dostane bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Kulüp 2 yıl önce Maresca'nın görevinden ayrılması için Leicester'a 8 milyon sterlin tazminat ödedi. Ocak ayında da kardeş kulübü Strasbourg'a Liam Rosenior için milyonlarca sterlinlik bir ödeme daha yaptı. Chelsea kaynakları City'nin Maresca'ya yasa dışı bir teklif bulunduğuna dair Premier Lig'e şikayette bulunmak için yeterli kanıtları olduğunu ancak bunu yapmayı planlamadıklarını ve onlarla görüşmelere devam ettiklerini belirtti. Chelsea Maresca'ya karşı sözleşme ihlali iddiasıyla ayrı bir dava açmayı da değerlendirdi ancak City ile anlaşmaya varmaları durumunda bu davadan vazgeçilmesi bekleniyor. Chelsea'ye 10 milyon sterlinden fazla bir tazminat ödenmesi muhtemel sonuç olarak görülüyor ve kulüpler arasındaki detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Maresca Chelsea'de Dünya Kulüpler Kupası ve Konferans Ligi kupalarını kaldırırken Premier Ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti.
0: İspanya'nın Endülüs bölgesi temsilcilerinden Malaga 8 yıl sonra yeniden La Liga'ya yükseldi.
2: La Liga'ya yükselen son takım Almeria-Malaga karşılaşmasıyla belirlendi. Malaga ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan La Liga 2 playoff finalinin ikinci mücadelesinde rakibini 2-1 yendi ve 8 yıl aradan sonra yeniden en üst lige yükseldi. İkinci ligi 73 puanla 4. sırada tamamlayan Mavi Beyazlılar yarı finalde de Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçmişti. 2022-23 sezonunda İspanya 3. ligine kadar düşen ve bir sonraki sezon yeniden üst lige çıkmayı başaran Malaga, yükselişin çaresini altyapıda buldu. Son birkaç yıldır zor günler geçiren İspanyol ekibi bu sezon kadrosunda altyapıdan yetişen 10 oyuncuyla mücadele etti. Bir dönem başarılarıyla adından söz ettiren Malaga'nın 2026-27 sezonunda La Liga'ya renk katması bekleniyor.
0: Fenerbahçe Beko son 3 sezondur başarıdan başarıya koşuyor. Sarı lacivertlerin Avrupa'nın zirvesine çıktığı bu dönem nasıl gerçekleşti? Detayları haberimizde.
1: Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğuyla birlikte bu sezon 3. kupasını kaldırdı. 2013-2020 yıllarında Jeliko Obradoviç önderliğinde Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, 2020 sonrası 3 sezon aradığı başarının uzağında kaldı. Obradoviç'in benim veliahtım diyerek Aziz Yıldırım'a önerdiği Sarunas Yasikevicius, Aralık 2023'te takımın başına geçti ve eski günler geri geldi.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: fix.com.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
2: kazancım net, Sigortam.net.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü, yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Reklam.
9: A-Spor Radyo.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
12: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
10: Güzellikler dünyası.
11: Paraf'ın katkılarıyla.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
14: Dünya Kupası tarihinin en hızlı golü Türkiye'den geldi. 2002 Dünya Kupası üçüncülük maçında Güney Kore ağlarını sadece 11 saniyede havalandırdı. Maç daha yeni başlamışken gelen bu gol, Türkiye'nin turnuvadaki tarihi üçüncülüğünün de unutulmaz simgelerinden biri oldu.
13: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
8: Reklam.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Radyo. Sporun Radyosu.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: Programı kaldığı yerden devam ediyor. İkinci saat dilimimize başlıyoruz. Galatasaray'ın gündemiyle başlayalım. Hep bütün Galatasaray taraftarları tabii ki transfer haberi bekliyor ama Galatasaray bu durumu biraz ağırdan olacak belli ki. Transfer çalışmaları şu anda devam ediyor. Galatasaray'da izleme komitesi de geniş bir liste hazırladı. 30'a yakın oyuncunun performansı da bu listedeki isimlerden yakından takip ediliyor.
1: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de Sarı Kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten Sarı Kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer

0: çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor.
1: Galatasaray'a Dünya Kupası'nda mücadele eden oyuncusu Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Oyuncu maç sırasında bir sakatlık yaşadı. Wilfried Tsingo, fil dişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82. dakikada Kai Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo yedek kulübesindeki müdahale sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında sol arka adalesinden benzer sakatlıklar yaşamıştı.

0: Serhu Girasi için Borussia Dortmund'la görüşen Fenerbahçe, Karim Adeyemi için de Alman ekibine taleplerini sordu.
1: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran sarı lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
2: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti. Karim Adeyemi.
1: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.
0: Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'deki geleceği de netleşiyor.
3: Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncu bireysel çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor. Cengiz özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmaları yaparken sezon öncesi kampı bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal Cengiz Ünder'e bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edecek. Fenerbahçeli bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz'in performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. İsmail Kartal hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken 4 asist yaptı.
0: Gazete manşetlerine geçelim. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bakalım. Gündemde transfer isimleri var. Yeni isimler görüyorum. Yine Can'la ilgili Galatasaray adına bazı haberler var. Hepsine bakalım. Foto maçla başlayacağız. Sür manşette Gomez heyecanı başlıklı bir haber görüyorum. Wolverhampton'un 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu João Gomez sosyal medyada kendisine Galatasaray'a gel diyen bir sarı kırmızılı taraftarın yorumunu beğenerek transferinde ateşini yakmış oldu. Can Uzun demiştik, hemen burada bir haber var. 26 Haziran'da ABD ile oynanacak Dünya Kupası maçının ardından hem Can Uzun ve ailesi hem de kulübü Frankfurt'la görüşecek olan Sarı Kırmızılar transferi sonuçlandırmak istiyor. Babası ailesiyle birlikte Can'la görüşüp Türkiye'ye getirmek için görüşecek Galatasaray. Kulübü Frankfurt'la da temaslara başlayacak. Noah Lang'a talip çıktı. Sezonu Galatasaray'da kiralık olarak tamamlayan ancak bonservisi Napoli'de bulunan Noah Lang'a İtalya'dan talip var. İtalyan basınına göre Fiorentina Hollandalı kanat oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Sara Sevinci, sezonun son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Gabriel Sara bu süreyi iyi geçirdi. Dünya Kupası'nı evinden izlemek zorunda kalan başarılı orta saha oyuncusunun sakatlıktan büyük ölçüde kurtulduğu ve 7 Temmuz'daki

çalışmalara kadar tamamen hazır hale geleceği öğrenildi. Abdülkerim'le devam. Transfer olduğu ilk günden itibaren Süper Lig'in kaderini değiştiren isimlerden biri olan Bardakçı yeni sezonda da teknik direktör Okan Buruk'un planları arasında yer alıyor. Roland Şalay konusunda da kalsın raporu verildi. Uğurcan'a moral, Dünya Kupası'nda ceza sahası dışından yediği gollerle büyük üzüntü yaşayan Uğurcan Çakır'a moral veriliyor. Galatasaray'dan takım arkadaşları ve teknik heyet 30 yaşındaki milli kaleciden moralini bozmamasını istiyor. Uğurcan Çakır özellikle playoff elemelerindeki kurtarışlarıyla milli takımın Dünya Kupası vizesi almasında önemli rol oynamıştı. Fanatik gazetesinin 5. sayfasında Fenerbahçe için Andre ismi var. Sarı lacivertliler Brezilyalı futbolcunun yeni CHP'li olarak gösterilen Corinthians'ın 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Andre'yi gündemine aldı. Atletico Madrid ve Milan'ın da yakından takip ettiği genç yıldız için scout raporları olumlu geldi. Yönetim transfer çalışmalarını araştırmaya, şartlara bakmaya başladı. Fenerbahçe scout ekibi tarafından uzun süredir de takip ediliyor. Brezilya futbolunun da en büyük orta saha potansiyellerinden biri olarak gösteriliyor. Greenwood için son adım Fenerbahçe yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için girişimlere devam ediyor. Sarı lacivertlerin futbol direktörü Oğuz Çetin'in 24 yaşındaki İngiliz yıldızın transferini sonuçlandırmak adına Marsilya ve oyuncu cephesiyle bir kez daha masaya oturacağı öğrenildi. Adil Demirbağ'da yoğun ilgi, transfer döneminin gözde yerli stoperlerinden biri haline gelen Adil Demirbağ için Süper Lig devleri adeta sıraya girdi. Konyaspor'un başarılı savunmacısının şartlarını soran kulüpler arasına Fenerbahçe'nin de katıldığı öğrenildi. Adeye mi demiştik? Büyük operasyon başlığıyla 5. sayfada yer alıyor bu haber Fanatik gazetesinde. Kanarya Borussia Dortmund'un yıldız kanat oyuncusu Karim Adeyemi transferinde vites yükseltti. Alman deviyle ilk temaslarını kuran Sarı Lacivertlilerin 23 yaşındaki futbolcu için şartları sorduğu ve transferin mali detayları üzerinde çalışmaya başladığı öğrenildi. Sabah gazetesinin 15. sayfasındayız. Galatasaray 20 yaşındaki milli yıldız Işın Atağa kalktı. Can tamam, sıra kulüpte. Frankfurt'un 40 milyon euroluk talebini düşürmek isteyen Başkan Özbek Dünya Kupası sonrası masaya oturacak. Cimbom 30 milyon euro artı bonuslar önerecek. Bu sezon 28 maçta Eintracht Frankfurt forması giydi. Can Uzun 10 gol attı. 6 defada asist katkısı verdi. Paraguay maçında da son 30 dakika sahadaydı biliyorsunuz. Icardi konusu bu hafta netleşiyor buradaki iddiaya göre. Icardi ile ilgili Benfica haberleri de çıkmıştı. Dün sizlere aktarmıştık, hatırlarsınız. Milliyet gazetesine geldik. Singo planları bozdu. Fil dişi sahilinin Almanya ile oynadığı maçta sakatlanan Singo'nun yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalabileceği aktarıldı. Başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda değerinin artmasını bekleyen Galatasaray kötü haberle sarsıldı. Mauro Icardi ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray'da Porto'da forma giyen milli golcü Deniz Gül'ün peşinde olduğu ileri sürüldü. Portekiz medyasında yer alan haberlerde 21 yaşındaki genç forvetle ilgilenen kulüpler arasında sarı kırmızılıların da olduğu söyleniyor. İkinci evi Samandıra. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım önce Samandıra'daki sorunları çözmek için önemli bir adım attı. Sarı lacivertli kulübün patronu tesislerde kendisine özel bir oda yaptırırken her fırsatta teknik ekip ve oyuncuların yanında olacağını da gösterdi. Böyle bir haber var. Girassi demiştik. Bizim haberlerimizde de vardı. Girassi için son teklif yapıldı artık kulübünden. Haber bekleniyor oyuncuyla ilgili. Kartal kampta kararını verecek. Fenerbahçe'de oyuncuların ağır bir hazırlık dönemi geçirmesi bekleniyor. Futbolcuların önce bireysel yağ, kilo ve performans ölçümleri yapılacak. Ardındansa çeşitli testlerden geçirilecek. Sarı lacivertli oyuncular için özel antrenman programları hazırlanacak. Teknik direktör İsmail Kartal Dünya Kupası'nda yer almayacak. Tüm futbolcuların 24 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları kampında hazır olmalarını istiyor. Takvim gazetesindeyiz. 17. sayfa Can Uzun konusu. Birçok gazetede zaten aktardık aslında detayları. Amerika Birleşik Devletleri maçımız Cuma günü.
bu maçın ardından görüşmelerin sıklaşıyor.

0: olacağı söylenmiş. Bir de El Kanus önerisi, Faslı futbolcu geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı salladı. Menajerler Cimbom'un aklına girdi. Stuttgart'taki kiralık performansıyla dikkat çeken Bilal El Kanus Galatasaray'a önerildi. 22 yaşındaki 10 numaranın bonservisi Leicester City'nin elinde. Bir de Osimhen gördüm şurada, ona da bakalım. Cimbom'da Osimhen'e kaptanlık yoru göründü. Galatasaray'da Icardi'nin takımdan ayrılması durumunda Osimhen'in kaptanlık görevine getirileceği iddia edildi. Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye baktık. Beşiktaş'a geçelim haberlerimizle. Yeni sezon öncesi transfer adına öncelikler arasında kaleci pozisyonu var biliyorsunuz. Alman file bekçisi Alexander Nübel için de Beşiktaş'ın girişimleri devam ediyor.
1: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
0: Trabzonspor Kulübü'nde Otavio defteri yeniden açıldı. Yönetim transfer görüşmelerine başlamak için teknik heyetin kararını bekliyor.
1: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha, menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavili yönetim, transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
0: Tekrar gazete manşetleri bölümümüzde devam edelim. Trabzonspor'a ve Beşiktaş'a bakalım. Bu iki takım da transferin hızlı takımlarından diyebiliriz ki Trabzonspor bence ilk sırada. Beşiktaş'ta da planlamalar var. Kaleci demiştik. Fanatik'te hemen dördüncü sayfada Nübel ve Şövalye ismi var. Bu habere bir bakalım. Kaleci transferinde gaza basan Kartal iki aday üstünde yoğunlaşmış durumda. Önder Özen Bayern Münih'in deneyimli eldiveni Alexander Nübel için Alman ekibiyle şu anda sıkı bir pazarlık halinde. Diğer isim ise 29 yaşındaki Lucas Şövalye. Bu iki isimle şu anda görüşmeler var. Kara Kartal büyük oynuyor. Siyah beyazların forvet hattına istediği Pavlidis ile ilgili Abola yeni bir iddia ortaya attı. Kara Kartal'ın Benfica forması giyen Yunan golcü için teklifini 35-40 milyon euro bandına kadar çıkardığı öne sürüldü. Geçen sezon 53 maçta 30 kez fileleri havalandırmıştı Pavlidis. 6'da gol pası verdi. Wilfried Ndidi'ye teklif yağıyor. Yeni sezon öncesinde kadro yapılanmasını sürdüren Beşiktaş'ta Ndidi'ye gelen teklifler gündeme geldi. Nijeryalı orta saha oyuncusuna Körfez ülkelerinden resmi ilgi olduğu belirtilirken siyah beyazlı yönetiminde bu teklifleri değerlendirme sürecine geçtiği söylenenler arasında. Bir divan toplantısı var Beşiktaş'ta 4 Temmuz'da yapılacağını da duyurdu siyah beyazlılar.

0: Foto maça gelelim. Trabzonspor sayfası. Mena hamlesi. Bordo Maviller kanat tercihini Kolombiyalı isimden yana kullanmak istiyor. Polonya ekibi Gdansk'ta forma giyen 23 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusu Camilo Mena ile ilgilenen Trabzonspor önümüzdeki günlerde de temaslarda bulunacak. 2002 doğumlu oyuncu kanat mevkiinde forma giyiyor. Dobik formülü. Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobi renklerine katmak isteyen Bordo Maviller kiralama teklifinde bulunmaya hazırlanıyor. Ancak transferde sağlık raporu da belirleyici unsurlardan biri olacak. Fil dişinin Iniesta'sı. Fil dişi sahilinin Almanya'yı 2-1 yenildiği karşılaşmada sahaya ilk 11'de çıkan Trabzonspor'un genç yıldızı Olay'ı sergilediği performansla izleyenleri büyüledi. Draguş'la anlaştık. Romanya ekibi Steaua Bükreş'in Draguş inadı sürüyor. Rumen ekibinin başkanı Bekali golcü oyuncu ile ilgili ilginç bir açıklamada bulunarak Draguş gerçek bir futbolcu. Ona gece saat 2'de bile uyandırırsanız çıkar futbolunu oynar. Kendisiyle anlaştık. Şimdi tek gereken kulübünün onu bırakması şeklinde bir yorum var. Sabah gazetesine geldik. Şöyle sağ tarafta Artem Dobik ile ilgili kiralık formülünden bahsetmiş Yunus Emre Sel. Trabzonspor Artem Dobik için Roma ile temas halinde. Daha önce İtalyan kulübüne 10 milyon euroluk bir teklif yapılmıştı ve bu geri çevrilmişti bu teklif. Yeniden girişimler başladı. Ndidi giderse Viking geliyor. Beşiktaş Nijeryalı yıldızdan 15 milyon euro bonservis kazanabilirse Morten Frendrup hamlesi yapmak istiyor. Genoa 2022 Ocak ayında Frendrup için Brobe'ye 4,4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Takvim gazetesi Beşiktaş Kamerun'un orta sahanın peşini bırakmıyor. Kim bu isim? Anguissa. Frank Anguissa için Beşiktaş'ın Napoli ile görüşmelerini sıklaştırdığı öğrenildi. Kamerun'un orta sahanın uzun süredir yönetimin gündeminde olduğu biliniyor. Görüşmelerde şu anda tam gaz devam ediyor. Foto maç günün son gazetesi olacak. İkinci sayfasındayız. Orta sahaya Dinamo, Beşiktaş yönetimi Suudi Arabistan'dan ciddi teklifler alan Ndidi'nin ayrılma ihtimaline karşılık alternatif ismi Serie A'da buldu. Az önce de bahsettiğimiz isim Frendrup. Genoa forması giyen Danimarkalı orta saha oyuncusu. 15-20 milyon euro bandında bir bonservis ücreti talep ettiği haberleri var Genoa kulübünün. 5 milyon sterlin teklif Glasgow Rangers'ın WhatsApp şerhinin ısrarı da var. Football Insider'da yer alan habere göre İskoç devi Çekyalı yıldız için 5 milyon sterlin tutarında bir bedeli gözden çıkardı. Kaleci Brazao listeye girdi. Az önce iki isimden bahsetmiştik. Bir de Brazao var. Kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Santos forması giyen Gabriel Brazao gündeme gelen bir diğer isim oldu. Yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da Slovakya'da başlayacak olan siyah beyazların hazırlık maçlarındaki rakipleri de netleşti. Kartal kamp programı kapsamında Avusturya ekibi Mattersburg'la karşılaşacak. Hazırlık mücadelesi 2 devre halinde ve 35'er dakika üzerinden oynanacak. Beşiktaş ikinci hazırlık sınavını Polonya ekibi Lotz'la oynayacak. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da baktıktan sonra haberlerimizde şimdi Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacı Osmanoğlu var sırada. Millilerimizin antrenmanı öncesi kendisi de açıklamalarda bulundu. Montella'ya sahip çıktı ve Fatih Terim'e de cevap verdi.
1: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da

0: Teknik kadronun da profesyonel çalışanların da ergesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet, konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için, hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak, bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Dünyadan spor haberleri bölümümüze Dünya Kupası ile başlıyoruz. Oynanan ve oynanacak karşılaşmalara bakacağız. Önce G grubuyla başlayalım.

0: Gruptaki son durum ve puan durumuna bakalım. Belçika-İran karşılaşması dün 0-0'lık eşitlikle bitti. Yeni Zelanda da bu grupta Mısır'la karşı karşıya gelmişti. Yeni Zelanda maçın büyük bir bölümünü 1-0 üstünlükle devam ediyordu ama Mısır sonrasında 3 gol atmayı bildi. Mısır bu gollerle birlikte puanını 4'e çıkardı. İran ve Belçika'nın ikişer puanı var bu grupta. Yeni Zelanda da şu anda 1 puanla gruptaki sonuncu sırada yer alan takım. H grubuna geçtik. İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması İspanya'nın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk maçtaki yeşil burunla oynadıkları beraberlik karşılaşmasından sonra İspanya bir kez daha gücünü gösterdi. Yeşil burun Uruguay karşılaşması da 2-2 berabere bitti. İspanya 4 puanda grupta liderdi şu anda. Uruguay ve yeşil burun adalarının ikişer puanı var. Suudi Arabistan ise 1 puanla grupta son basamakta yer alıyor. Günün programına da bakalım. I grubunda saat 12'de Fransa ile Irak karşı karşıya gelecek değerli izleyenler. Gece saat 03'te de Norveç-Senegal karşılaşmasını izleyeceğiz. Bu grupta şu anda ilk maçlar sonrasında Norveç-Fransa 3'er puanda. Senegal ve Irak'ın puanları yok. J grubundaysa saat 20'de Arjantin-Avustralya maçı, saat 06'da sabahta Ürdün-Cezayir mücadelesi oynanacak. J grubunda da son durumda Arjantin ve Avusturya'nın 3'er, Ürdün ve Cezayir'in hiç puanı yok. Crossout takımının file bekçisi Eloy Rum Ekvator maçındaki kurtarışlarıyla Dünya Kupası tarihine geçti.
1: Dünya Kupası'nın büyük sürprizlerinden biri Kansas City'de yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'la Curaçao golsüz berabere kaldı. Ancak skordan çok konuşulan isim Curaçao kalecisi Eloy Rum oldu. Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Karayip temsilcisi, Ekvador karşısında aldığı beraberlikle Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandı. Bu tarihi sonucun mimarı ise 37 yaşındaki kaleci Eloy Rum'du. Ekvador 15 isabetli toplam 27 şut atarken tecrübeli kaleciyi geçemedi. Rum 15 kurtarışla kalesinde devleşti. Bu performans Dünya Kupası'na katılmış en az nüfuslu ve en küçük ülkeye puan kazandırırken Dünya Kupası tarihine de geçti. Eloy Rum uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan kaleci rekoruna ortak oldu. Curaçaolu kaleci 2014 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında unutulmaz bir performans sergileyen ABD'li Tim Howard'ın istatistikçiler tarafından kaydedilen 15 kurtarışlık derecesine egale etti. Howard'ın mükemmel performansı Birleşik Amerika'ya yetmemiş ve uzatmalarda 2-1 yenilerek son 16'da kupaya veda etmişti. Parlak bir kulüp kariyeri olmayan Eloy Rum şu anda Miami FC forması giyiyor.
0: Real Madrid kulübü Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin transfer edileceği iddialarını yalanladı.
1: Real Madrid Michael Olise iddialarına nokta koydu. İspanyol ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilenmediklerini duyurdu. Real Madrid'den yapılan açıklamada kulübümüzün söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir teması olmamıştır. Gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkanlık seçimi sırasında 150 milyon euroluk bir oyuncuya teklif yapacağını vaat eden Florentino Perez'in hedefindeki ismin Michael Olise olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Perez seçimi kazandıktan sonra Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptıysa da bu teklif oyuncunun kulübü tarafından kabul görmemişti. İspanyol basını da Alvarez için yapılan teklifin bir şaşırtmacı olduğunu ve Eflatun Beyazlıların asıl hedefinin Olise transferi olduğunu öne sürmüştü. Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maçta görev yapan Olise 22 gol ve 31 asist kaydetti.
0: Sabah Spor'una şimdi bir Teams bağlantısıyla devam edeceğiz. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Milli takımımızın maçları için gitmişti biliyorsunuz daha önce de. Bağlantılarımızı gerçekleştirip sohbet etmiştik. Hoş geldiniz.

0: Melike Çelik, bizim Mustafa İnci ekip arkadaşlarımızdan beraberce San Francisco'dan Los Angeles'a geldik.
1: Güzel.
0: Arabayla. Güzel, keyifli bir yolculuktu. Eğlenceliydi. Şimdi de Los Angeles'tayız. Ben bugün Belçika-İran karşılaşmasını seyrettim. SoFi Stadında.
1: Evet.
0: Sevgili Demet. Hem de stadı keşfetmiş olduk. SoFi Stadı biliyorsun dünyanın en pahalı stadı, 5 milyar dolarlık değeriyle 5 milyar dolara mal olmuş. Ama hakikaten yani bir mimari harikası. Çok güzel, çok beğendim stadyumu. Ama bizim basın tribünü yine maalesef aynen
1: cam ekranlı mıydı?
0: Evet, cam ekranlıydı. Santa Clara'da olduğu gibi yine cam ekranlıydı. Yine atmosferi çok fazla hissedemedik. Bilmiyorum, Amerikalı gazeteciler hani bu NFL maçlarını seyrederken herhalde onlar böyle rahat rahat oturuyorlar orada, seyrediyorlar. Hiç atmosferle ilgilenmiyorlar. Ama biz biliyorsun yani tribünlerin ortasında maç seyrettiğimiz için normalde Avrupa'nın her yerinde, kendi ülkemizde atmosfere alışığız. Dolayısıyla böyle sessiz bir şekilde sanki tiyatro izlermiş gibi maç seyretmek çok garibimize gidiyor bizim Türk basın mensupları olarak.
1: Belki o stadyumda şey, diğer müsabakaları takip eden Amerikalı meslektaşlarımız hani belki kulaklıkla ya da o sırada maç sırasında bir şey yazıyor olabilirler. Belki gürültüyü bir nebze engellemek amacıyla yapılmış olabilir mi?
0: Bilmiyorum valla, gerçekten bilmiyorum ama basın tribünü de yani öyle hazırlanmış gibi yani onlar hakikaten öyle seyrediyor. Çünkü arka tarafa geçtiğinde hemen orada oturma grupları var, işte yiyecek içecek var, oturuyorsun sohbet ediyorsun çalışıyorsun masalarda, ama hemen ön tarafa geçtiğin zaman cam ekranlı bir bölüme geçmiş oluyorsun ve orada sıra sıra dizilmişler sandalyeleri.
1: Evet.
0: Oradan işte seyretmeye çalışıyorsun ama atmosfersiz hakikaten çok keyif vermiyor maalesef.
1: Peki milli takımımızla ilgili şunu soracağım, tabii orada da birçok Türk vatandaşımız var. Mağlubiyet sonrası, veda sonrası oradaki ortam, atmosfer nasıldı?
0: Evet, çok büyük hayal kırıklığı yaşadı bizim taraftarlarımız. Çünkü Amerika'nın her yerinden, dünyanın her yerinden çok sayıda Türk futbol taraftarı, Türk milli takımını desteklemeye gelen insanlarımız büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Ben bugün birçok kişiden duydum. Bazı insanlar Amerika Birleşik Devletleri maçının biletlerini iade edip veya da bir şekilde başkasına verip erkenden seyahatlerini kesip evlerine geri dönmüşler. Çok sayıda insan bunu yapmış çünkü yaşanan hayal kırıklığı büyük ve Amerika Birleşik Devletleri maçının artık bizim açımızdan formaliteden başka hiçbir anlamı yok. Keza Amerika Birleşik Devletleri takımı için de formalite, ama onlar tabii gruptan lider olarak çıkacakları için onlar için daha güzel bir formalite maçı olacak. Herhalde Pochettino çeşitli denemeler yapacaktır bizim milli takımımıza karşı. Bizim milli takımımız da en azından turnuvada bir gol atıp puan alıp ülkeye geri dönmeye çalışacak. Umarım olur. Amerika Birleşik Devletleri herhalde rotasyon da yapacağı için bizim milli takımımızda da ben rotasyon bekliyorum. Montella'dan daha değişik oyuncular oynayacaktır diye bekliyorum. Herhalde böyle gollü, karşılıklı gollerin atıldığı bir karşılaşma olur. Rahat karşılaşma olacağı için.
1: Evet, dediğiniz gibi en azından gol ya da puan alabilirsek turnuvayı da bu kadar kötü istatistiklerle, puanlarla bitirmemiş oluruz. Biraz da diğer maçları konuşalım istiyorum. G grubunda Mısır, İran, Belçika ve Yeni Zelanda karşılaşmaları vardı. Orada şu anda Mısır'ın 4 puan olduğunu ve İran'ın 2. sıraya yerleştiğini görüyoruz. Beklediğimiz bir tablo muydu acaba bu grup için?
0: Şimdi Belçika-Mısır karşı, karşılaşmasını İran'da bugün seyrettim söylediğin gibi. Evet, İran'da seyrettim karşılaşmayı. Gerçekten çok çekişmeli ve zevkli bir karşılaşma oldu Demet. Golsüz bitmesine rağmen karşılıklı iki takım da çok iyi mücadele ettiler ve çok goller kaçırdılar. Kaleciler çok iyi kurtarışlar yaptılar. Her iki takımın kalecisi de. Ben İran milli takımını açıkçası beğendim. Hatta hatırlıyorsun seninle hep konuşmalarımızda ben İran milli takımının Dünya Kupası'na katılması gerektiğini ve burada kendi propagandasını yapmasının onlar açısından daha iyi olacağını söylemiştim. Nitekim burada da gerçekten iyi futbolla İran milli takımı kendi propagandasını yapıyor. Hem de mağdur bir şekilde bu Dünya Kupası'na katılıyor.

0: Bu işte Meksika'da kamp yapıyorlar. Maç günü buraya geliyorlar. Tekrar Meksika'ya dönüyorlar. Hakikaten
1: Zor.
0: zorlu bir süreçte bu Dünya Kupası'na katılıyorlar. Bir taraftan da madalyanın bir diğer yüzü var. İran milli takımını bugün stadyumda çok sayıda taraftar destekledi.
1: Güzel.
0: Ancak bir de İran rejiminin karşıtı olan insanlar var burada. İran'ın eski rejiminden kaçmış insanlar burada. İran aleyhine de gösteriler yapılıyor.
1: İlk
0: İran
1: maç
0: milli takımı
1: maçtan
0: özellikle.
1: sonra öyle haberlere çok denk gelmiştim bence.
0: Evet.
1: Ben de Yeni Zelanda maçı öncesinde.
0: Evet, ama bu maç öncesinde de bir takım protestolar olmuş. Ama tabii ki güvenlik önlemleri hele İran'da işin içine olunca Los Angeles'ta aşırı derecede alınmış durumda.
1: Tabii.
0: Herhangi bir sürtüşmeye veya taşkınlığa mahal vermiyor işte polisler, görevli insanlar. Dolayısıyla orada bir sorun çıkmıyor ama İran milli takımında maalesef böyle madalyonun iki yüzünden, iki yanından bu turnuvayı gerçekleştirdiğini, oynadığını görüyoruz bu turnuvada. Ama ben futbollarını beğendim. Belçika milli takımı aslında iyi kadrosuna rağmen hayal kırıklığı yarattı bugün.
1: Evet.
0: Onlar da işte çok iyi oyuncuları olmasına rağmen gol atmaya muvaffak olamadılar. Özellikle Lukaku bugün ilk 11'de başladı forvette. Ancak olmadı. Mısır milli takımı Muhammed Salah önderliğinde gerçekten geriye düşmesine rağmen Yeni Zelanda karşısında iyi bir galibiyet aldı. Ve şu anda da gördüğümüz gibi tabloda, puan tablosunda lider durumda 4 puanla. Artık onların da çıkmak için bir şey kalmadı. Onlar da bu gruptan büyük ihtimalle lider olarak çıkacaklar diye düşünüyorum.
1: Bu şekilde bir sıralamayla mı sonuçlanır sizce 3. maçlar sonrasında da, yoksa Yeni Zelanda bir sürpriz yapabilir mi?
0: Yeni Zelanda'dan ben bir sürpriz beklemiyorum Demet. Onlar 4. sırada kalacaklar diye düşünüyorum. Belçika, İran ve Mısır arasında bir mücadele olacaktır. Belçika'yı ben hani İran'ın üstünde bitirir diye bekliyorum. Ama İran'da eğer hani son maçtan puan alırsa en iyi üçüncüler arasına girer diye bir tahminim var.
1: İran Mısır'la karşılaşacak. Belçika da Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Onu da
0: Evet.
1: hatırlatayım. Sonra H grubuna
0: Evet,
1: geçelim.
0: Belçika Yeni Zelanda'yı yener diye
1: Öyle
0: düşünüyorum ben.
1: düşünüyoruz, evet. H
0: Evet.
1: grubuyla devam ediyoruz. H grubunda da dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4 golle mağlup etti. Uruguay Yeşilburun karşılaşması da 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Yani İspanya dışında buradaki sıralama beni şaşırttı tabii. İspanya şu anda 4 puanla ilk sırada.
0: Evet.
1: Uruguay ve Yeşilburun adalarının ikişer puanı var ve son sırayı da Suudi Arabistan aldı.
0: Demek şimdi İspanya'da biliyorsun Oyarzabal ilk maçta ilk yarım saatte ayağına top değmediği için bir rekor kırmıştı. Bu sefer de ilk yarım saatte iki gol attı. Herhalde onun acısına çıkarttı. Ve İspanya ilk maçta beklentileri karşılayamamış ve gol de
1: Evet.
0: atamamıştı Yeşilburun karşısında ama şimdi oynadıkları karşılaşmalarda Suudi Arabistan önünde 4 golle gerçek güçlerini gösterdiler. Yeşilburun adalarının yaptığı sürpriz gerçekten çok çok ilgi çekici. Sürprize açık bir takım olduğunu bir kez daha gösterdi Yeşilburun
1: Vozinha'nın annesi
0: adaları.
1: gelmişti stadyuma.
0: Evet.
1: Onun
0: Evet.
1: görüntülerini gördüm, getirmişler.
0: Evet, aynen öyle. Ve mağlup olmadan şu anda 2 puandalar ve gruptan
1: Evet.
0: çıkma ihtimalleri de var. Tebrik etmek lazım. Suudi Arabistan aslında ben daha iyi
1: Şaşırttı
0: bir
1: beni.
0: sonuç
1: Beni de.
0: bekliyordum. Suudi Arabistan beni de şaşırttı. Ama diğer yandan da Suudi Arabistan liginin zayıflığından bahsediyoruz. Ben şimdi mesela yaptığım eleştirilerde Merih Demiral'ın zayıf Suudi Arabistan liginde oynadığı halde ilk 11'de oynamasının hatalı olduğunu, halbuki Bundesliga'da oynayan Ozan Kabak'ın o bölgede oynaması gerektiğini söylüyorum. Çünkü Bundesliga'da Hoffenheim'da bütün sezon Şampiyonlar Ligi iddiasıyla
1: Evet.
0: oynadı Hoffenheim. Ve Ozan da golleriyle
1: Skor
0: öne
1: katkısı da
0: çıkan
1: var.
0: oyuncu oldu ve savunmasıyla skor katkısı da var dediğin gibi. Suudi Arabistan belki de bu liginin ceremesini çekiyor. Zayıf böyle lay lay lom ligi geliyor bana Suudi Arabistan ligi. Onlar da şu anda bir puanda kalmış görünüyorlar ama liglerinden daha iyi bir milli takım olduğunu da söyleyebiliriz tabii ki.
1: Son maçta da Yeşilburun'la Suudi Arabistan karşı karşıya gelecek. İspanya'yla
0: Evet,
1: da
0: o maç
1: Uruguay.
0: hakikaten çok ilgi
1: Evet.
0: çekici olacak.
1: Nasıl bir sıralama
0: Uruguay'da da
1: bekliyorsunuz? Ruslara bir hata yaptı. Evet.
0: İlk başta da hata yapmıştı hatırlarsan. Hı hı. Suudi Arabistan maçında.

0: topu elinden kaçırmıştı. Oyuncu yetişip gol atmıştı. Şimdi de bu maçta da aynı şekilde Yeşilburun maçında bir hata yapmış. Gerçi ben maçı seyredemedim ama anladığım kadarıyla yani yapılan eleştirilerde Muslera'nın yine bir hata yaptığı söyleniyor.
1: Evet, fazlasıyla öne çıktı topu engellemek için ama sonrasında gol yendi.
0: Burada İspanya artık buradan bırakmaz birinciliği.
1: Evet.
0: Uruguay ile Yeşilburun adaları arasındaki rekabet nasıl olacak son haftaya girildiğinde? Biliyorsunuz son maçlar, grup maçları da hep aynı saatte başlayacak.
1: Evet.
0: Bütün turnuvalarda olduğu gibi burada gerçekten çok merak ediyorum. Yeşilburun adaları Suudi Arabistan maçı çok ilgi çekici olacak. Bakalım kim önde bitirecek grubu.
1: Peki Dünya Kupası'nda şimdi bir de günün programına bakalım değerli izleyenler. I ve J grubunda da keyifli mücadeleler var bugün. Favorilerin olduğu gruplar. Fransa Irak'la saat 12'de karşı karşıya gelecek. Norveç'le de Senegal'in mücadelesi var. Bir diğer grup J grubunda da Arjantin, Avusturya, Ürdün, Cezayir karşılaşmaları var. I grubuyla başlayabiliriz. 2-2,5 dakikam var bu arada. Buyurun.
0: Evet, Fransa Irak'ı rahat geçecektir. Norveç Senegal maçı ilginç bir maç olacak. Çünkü ben denk kuvvetleri mücadelesi gibi görüyorum ben bu karşılaşmayı, sevgili Demet. Hakikaten merak ettiğim bir karşılaşma. Arjantin Avusturya maçı da yine güzel bir karşılaşma olacaktır. Çünkü Avusturya milli takımı daha yavana atar bir milli takım değil. Ama Arjantin'de de Messi gibi bir silah var.
1: Öyle bir başladı ki turnuvaya. Beklentiler zirvede gerçekten.
0: Ürdün Cezayir karşılaşması da yine bence her sonucu açık, böyle kapalı kutu iki takımın mücadelesi gibi olacak. Bir de ben bir şey eklemek istiyorum sevgili Demet. Çok hoşuma giden bir yeni kural var bu turnuvada. Şimdi oyuncular biliyorsun yere yatarlar, yuvarlanırlar, işte doktor çağırırlar. Sonra da dışarı çıkar, hakem hemen çağırıcı içeriye girerlerdi. Şimdi artık hakemin oyuncuyu dışarıya göndereceğini, doktor gelirse ve en az orada en az bir dakika bekleyeceğini bildiği için hemen kalktıklarını görüyorum. Yani sakatlanıyorlar ama hemen de fazla uzaktan kalkıyorlar, doktor çağırmıyorlar. Dolayısıyla bunun çok yararlı bir kural olduğunu düşünüyorum. Umarım Türkiye'de de Süper Lig'de federasyonumuz bu kuralların hepsini uygular, vakit geçirmeye yönelik bu kuralların.
1: Peki, teşekkür ederim size. Hoşça kalın, iyi geceler şimdiden.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Hüseyin Özkök'le bağlantımızı bitirdik değerli izleyenler. Bu saatimizin de sonuna geldik. Tekrar kısa bir ara diyeceğiz. Saat 10'da da buradayız. Stüdyo konuğumuz Onur Özkan olacak.
2: Borussia Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Alisson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor. Ağları buluyor.

Diğer son ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: kullanmadan faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: işten geçene,
1: beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün. 22 Haziran 1919. Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
5: Güzellikler Dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
9: Bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu rekoru hala Just Fontaine'e ait. Fransız golcü 1958 Dünya Kupası'nda yalnızca 6 maçta 13 gol attı. Daha da ilginci, bu rekor tek bir turnuvada geldi ve hala geçilemedi. Fontaine'in 1958 performansı Dünya Kupası tarihinin en özel gol hikayelerinden biri.
8: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: İde-

0: anlaşılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Anahtar
2: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
3: mutluluk. Reklam.
4: A Spor Radyo.
5: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
6: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
5: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
7: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.

0: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede, muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu. Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo.

0: Sabah Spor programına tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Son saat dilimimizle bir kez daha karşınızdayız ve kalan bir saatte de stüdyo konuğumuz Onur Özkan olacak. Kendisiyle birlikte gündemi konuşacağız. Dünya Kupası'nı, transferleri ve tabii ki milli takımımızı. Hemen şöyle hızlıca bir açıklama yapılmıştı. Bununla başlayalım. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu milli takımımızın antrenmanı öncesinde milli takıma dair, Montella'ya dair bazı açıklamalarda bulundu gece saatlerinde. Hemen onu bir izleyelim. Sonrasında üzerine konuşacağız.
1: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var.

0: bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maçı kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet, konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için, hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak, bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları bu şekildeydi. Antrenman öncesinde konuştu. Aslında birçok şeye yanıt veriyor ama futbolcu

0: futbolcularımızla ilgili onların desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor Onur. Futbolculara teşekkür ediyorum. Bizleri buraya taşıyanlar onlarlar ve destek olmak zorundayız dedi. Nasıl buldun açıklamaları?
1: Ya tabii çok sert kısımları da vardı açıklamaların ki aslında son dönemde iletişimin çok yanlış yönetildiği kanısındayım milli takımımıza. Bunu sadece bugünkü açıklamalara dair söylemiyorum. Turnuvaya gittiğimizden beri hem oyuncu tarafının hem Montella'nın hem de Sayın Başkan'ın iletişimi bence çok yanlış bir iletişimdi. Ve bugün aslında geldiğimiz noktada da bu yanlış iletişimin mutlaka bir payı olduğunu düşünüyorum. İşte yaklaşık bir haftadır Fatih Terim'le... Evet. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun arasında yaşanan gerilim bizim gündemimiz. Aslında bu olmamalı.
0: Evet.
1: Yani biz milli takımımızı daha fazla konuşmamız gerekirken bu gerilim sanki gündemin ilk maddesi haline geldi.
0: Ki şimdi evet bir nebze anlayabiliyorum ama mesela iki maç arasında bunu gündeme evet. getirmemeliydik bence.
1: Şimdi insanlar tabii Fatih Hoca'nın YouTube yayınını izlediği zaman şu hisse kapıldı. Ya ne dedi ki Fatih Terim hani bu kadar sert bir ifade kullanılıyor. Şimdi evet. Çok düz bir şekilde bakıldığı zaman olaya rahatlıkla şunu diyebiliriz. Yani bu kadar sert bir yanıtın verilmesine ne sebep vardı ama şunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu da üzücü aslında. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Fatih Terim'e verdiği yanıtların %90'lık kısmı milli takımla alakalı değil. Ne yazık ki. Biz de spor medyasının içindeyiz. Bizim de kulağımıza bazı şeyler geliyor. İşte bir süredir şu konuşuluyor Demet. Yani Dünya Kupası sonrası bir değişim olabilir federasyonda.
0: Evet.
1: Fatih Terim de federasyon başkanlığı için adı geçen isimlerden bir tanesi. Şimdi bu dedikodu bizim kulağımıza da geldi. Ve çok net bir şekilde Sayın Hacı Osmanoğlu bunu bayağı ciddiye almış durumda. Yani şunu düşünüyor. Fatih Terim bir şekilde perdenin arkasında federasyon başkanlığı için kulis yapıyor. Aslında bu yanıtların dozajının bu kadar yüksek olması sebebi bu. Yani işte Fatih Terim milli takımı eleştirdi, destek vermedi. Nasıl destek vermezsin kısmı değil bu. Fatih Terim'in aslında söylediklerinin dışında bir alt metinde başka mesajlar ilettiğini evet. kendisine düşünüyor Hacı Osmanoğlu ve bu yüzden bu kadar sert ifadeler kullanıyor. Şimdi şöyle bir şey deniyor yani kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmalarının arasında cümleleri sokarlar. Yani bizim gibi izlememiş videoyu çok net.
0: Çok uzun bir videoydu ama evet. gerçekten dediğin gibi ana metni bu değildi yani. 40-45 dakika
1: 52 dakikalık videonun
0: 51 dakikası bence evet. 50 dakikası çoğunlukla iyileştirici milli takımımızla ilgili evet. olumlu şeyler vardı.
1: Hatta ikinci videoda Fatih Hoca'nın şöyle bir yeri işaret etme hareketi vardı. Yani buralara evet. gel, takılmayalım şeklinde.
0: Evet.
1: Onunla alakalı da Sayın Hacı Osmanoğlu şeyi diyor yani yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyip ancak eliyle cevap verirler. Yani bizim gibi okumamış bu YouTube videolarını, bu çok net. Ama dediğim gibi olayın perde arkasında işte Fatih Terim'le alakalı Hacı Osmanoğlu'nun kafasında şu var. Benim yerime oynuyor Fatih Terim. Ya bu düşünce aslında, bu tezahür şu anda bu gerilimin ana sebebi diye düşünüyorum. Yoksa hani normal biz futbol sever olarak bu videoya yaklaştığımızda ya Fatih Hoca zaten 50 dakika takıma destek vermiş. Ne var ki bunda denebilir ama ikili arasında perde arkasında böyle bir gerilim yaşanıyor ne yazık ki ve bu milli takımın önüne geçti.
0: Yanlış şekilde İbrahim Hacı Osmanoğlu'na iletildiği yönünde de bazı haberler
1: var. İbrahim Hacı Osmanoğlu akıllı bir insan son derece. Çok zeki bir insan. Yani kendisine yanlış aksettirilse bile hani ilkinde yaptı bunu ama ikincisinde bunu yapmazdı. Tabii. Dolayısıyla dediğim gibi burada mutlaka ve mutlaka perde arkasında yaşanan bazı şeyler ya da bazı dedikodular Hacı Osmanoğlu'nun kulağına gitmiş. O bunu biliyor ve ona dair yanıtlar. İşte dediğim gibi biz Dünya Kupası'na gidiyoruz. Çok uzun bir aradan sonra 24 yıl sonra ve konuştuğumuz şey bu. Ne yazık ki bizim normal bir turnuvamız yok zaten. Yani bir önceki turnuvayı hatırlayalım. Evet günün sonunda biz çeyrek finale çıktık. Başarılı olduk ama işte Arda Güler ve Montella arasındaki yelek krizini günlerce konuştuk. Olmaması gereken, hiç olmayan bir krizi gündeme getirdik. Evet. O takım mesela örnek veriyorum gruptan çıkamamış olsa daha neler konuşulacaktı kim bilir.
0: Yani, bu turnuvada konuşuldu aslında
1: bu,
0: çok fazla.
1: Bu turnuvada konuşuluyor bunlar ama dediğim gibi biz bir türlü bu turnuva takımı olma işini beceremiyoruz. Sadece bunu takım olarak, federasyon olarak demiyorum. Türk halkı olarak da beceremiyoruz. Yani şunu öğrenemedik. Ha, bu bir turnuva. İlk maçta kaybettik, kötü oynadık ama devam ediyor. Yakıp yıkmayalım ilk maçtan. Bu kadar sert, yoğun eleştiriler getirmeyelim. Bunu öğrenemedik. Yani Avustralya maçı sonrası yaşananlar çok normal ve doğal yaşananlar değildi bence. Takımı etkilemiş.
0: Eleştirisel olarak mı söylüyorsun?
1: Evet. Yani sosyal medya üzerinden özellikle yapılan eleştiriler, bazı suçlamalar takımı etkilemiş. Ben hep şunu söylüyorum. Şimdi takım kampa gitti değil mi oraya Arizona'ya?
0: Evet.
1: Kampa niye gidersin? Kendini izole edersin değil mi? Dış dünya

0: kapatırsın kendini.
1: Ya, doğru.
0: Tamamen akılları burada. Bak tamamen. Hatta şöyle söyleyeyim.
1: Tüm yorumlara, eleştirilere hakim oldukları çok belli.
0: Ya bak, Paraguay takımını analiz etmişlerdir mutlaka. Ondan daha fazla Türk medyasını analiz etmişler. Hani Paraguay'ın 11'ini ezbere sayamazlar. Ama kendilerini kim eleştirmiş ezbere sayar futbolcularımız. İsim isim sayarlar. Ya bu çok yanlış bir kere. Yani işte Demet ne dedi, Onur ne dedi bana. Ahmet ne dedi, Mehmet ne dedi. Bunu ezbere biliyorlar. Yani oraya gitmenizin amacı, kamp yapmanızın amacı zaten bunları duymamak bir şekilde. Kulağınızı kapatacaksınız bunları. Ama biz tam tersi burada yaşadık. Evet. Resmen Dünya Kupası'nı milli takım olarak. En başta burada yanlış yaptığımızı düşünüyorum.
1: Evet, eleştiri oldu. Bazen dozunu aşan eleştiriler de oldu ama milli takımımızın buna bu kadar odaklanmasını ben de beklemiyordum. Samet'in bir açıklaması vardı. Basına açık antrenman olduğunda çok fazla hareket etmemeye, bir şey yapmamaya çalışıyorum. Yanlış anlaşılmayayım diye diyor canım, mesela.
0: Çok yanlış. Çok yanlış. Bak, İspanya ilk maçında biliyorsun yeşil burunla berabere kaldı.
1: Evet.
0: Maçtan sonra açsınlar İspanyol basına bir baksınlar. Oyarzabal topa dokunamadı 30 dakika. Neler yazdı İspanyol basını? Peki Oyarzabal ne yaptı? Sosyal medyadan yanıt mı verdi ya da bas toplantısı mı yaptı?
1: Sonraki
0: iki gol attı, iki gol attı, bir asist yaptı. Yanıt böyle verilir. Hani sen eleştirileri yanıtlamak mı istiyorsun? Hı-hı. Kendinin aslında haksız duruma düşürüldüğünü mü mesaj vermek istiyorsun? Bunu yaparsın saha içinde. Ha, biz ne yaptık sürekli? İşte basın açıklamaları, sürekli farklı yollardan mesajlar. Yanıt öyle verilmez, yanıt böyle verilir. Dolayısıyla eleştiri her yerde var. Bak, her yerde var. Yani İspanyol basını gördüm ben. Direkt okudum. Yani çok net bir şekilde çok ağır eleştiriler vardı ki İspanya Dünya Kupası'nın favorilerinden. Evet. Adamların 6-7 yıldır yaptıkları ortada. De La Fuente'nin yaptıkları ortada. Onlar da ağır eleştirdiler. Onlar da Akdeniz ülkesi. Ama baktığımız zaman takımın içindeki reaksiyon çok daha olumlu oldu. Biz o baskının altında ezildik ve şunu da söyleyelim. Bu büyük bir skandaldır aslında. Dünya Kupası'na gidiyoruz, mentorsuz gidiyoruz.
1: Evet, bunu duydum ben de.
0: Yani ben bunu duyduğumda Taner Karaman'dan duymuştum. Hı-hı. İnanamadım önce. Doğru. Yani doğruymuş.
1: Psikolog şey. Olmadığı söyleniyor.
0: Kabul etmemiş Montel'e, gerek yok demiş. Yani bu şeye benziyor. Doktorsuz gitmek de aynı şey. Yani bir oyuncunun bacağından, adalesinden sakatlandığı zaman Hı-hı. gideceği yer doktorsa, psikolojik olarak bir problem yaşadığı zaman da gideceği yer mentordur.
1: Tabii. Probleme de gerek yok ki aslında bunun için. Turnuva Tabii. zaten başlı başına evet stresli bir yer.
0: Aynen. Oyuncular işte şehirden uzak, ülkelerinden uzak. Tabii. Farklı bir kültür, farklı bir iklim, ailelerinden uzaklar. Biz ne yaptık? Son maç öncesi ailelerini götürdük oraya. Evet. Bizim mentörlük anlayışı, mentöre gerek yok ya, biz ailelerini götürelim, halleder onlar diye baktık olaya. Bu kadar profesyonel yönetilmesi gereken bir takımın içinde bunlar yaşanabilir mi? Ya çok evet. fazla yanlış var değil mi? Yani çünkü o kadar devasa bir üstüran ki, bu ben şöyle yorumluyorum. Bence ülke futbolunun milli takım düzeyinde yaşadığı en büyük hüsranlardan biri, belki de birincisi bu. Yani işte Şenol Güneş'le gittiğimiz 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da hüsran yaşadık ama rakip ölçeğinde baktığımız zaman bu daha büyük hüsran diye düşünüyorum. Beklenti ve rakip ölçeği. Hı hı. Avustralya ve Paraguay ile oynadık biz. Hani orada evet. İtalya ile başlamıştık mesela, şampiyon İtalya ile. Bu devasa bir hüsran ve bu hüsranın tek sebebi şu olamaz. 9 numaramız yok. Deniz niye oynamadı? Kerem niye oynadı? Değil. Yani burada gerçekten de irdelenmesi gereken o kadar çok şey var ki milli takım adına, sağ içi sağ dışı.
1: Şimdi Montella'ya en fazla eleştiri benim gördüğüm evet, mecralarda. Ya, İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella ve oyunculara biz sahip çıkacağız dedi.
0: Sahip çıkalım tabii ki. Hiçbir itirazım yok ama analizi doğru yapmadan sahip çıkarsak hiçbir anlamı yok bunun. Yani ben şunu görüyorum milli takımımızda. Biz niye başarısız olduk diye soruyoruz. Şu yanıtı alıyoruz. Her şeyi denedik, nasip değilmiş, kısmet değilmiş, şanssızdık.
1: Evet, kadersel şimdi, bir bakış açısı var.
0: Olayı biz böyle okuyacaksak Montella'ya ya da oyunculara sahip çıkmamızın hiçbir anlamı yok. Çünkü yine aynı şeyleri yaşarız biz.
1: Evet.
0: Hep söylüyorum, bu takımın içinde bir şeyler oldu. Olmaması mümkün değil. Yani takımın içinde gerçekten de %100 bir birlik beraberlik ortamı olsa sahaya bu görüntü çıkmazdı. İmkanı yok bak Demet. Hangi 11 sahaya çıkarsa çıksın bu görüntü ortaya çıkmazdı.
1: Yani ama biz turnuvadan önce, Euro 2024'ten sonra, turnuva sonrasında kolej havasından, oyuncuların aile ortamından, ki hocanın kendi kadro tercihlerinin bile bu sebeple yapıldığına dair yorumlarda bulunuyorduk burada. Asıl olması gereken şeyin şu an olmadığını evet. söylemek çok ilginç geliyor
0: Şimdi
1: bana.
0: Şöyle bir şey var. Turnuva oynamakla eleme oynamak aynı şey değil. Şimdi sen bir eleme maçında bir oyuncuyu oynatmadığın zaman oyuncu üzülür ama şunu düşünür aynı zamanda. Bir sonraki maçta oynarım, ne olacak ki? Ben bu kadronun parçasıyım.
1: Evet.
0: Ama Dünya Kupası'na gittiğin zaman 24 yıl sonra gitmişiz. Bir daha ne zaman gideriz bilmiyoruz.

0: O oyuncular Dünya Kupası'nda bir daha ne zaman oynar? Kimse bilmiyor bunu. İnşallah 4 yıl sonra ama bilemiyoruz. Şimdi o oyuncu turnuvada eğer formanın adaletli dağıtılmadığını düşünüyorsa ya da oyuncular düşünüyorsa o zaman problem çıkar. Yani turnuva başka bir şey. Turnuva ortamı. Yani elemede dediğim gibi oyuncu şunu düşünür. Ya ben 3 gün sonra takıma gideceğim zaten. Bir hafta sonra maçım var. 2 ay sonra milli takıma tekrar geleceğim. O zaman oynarım. Çok dert etmeyebilir bunu takım içinde. Ama turnuvada ayrı bir şey. Turnuvada oyuncu eğer oynamak istediğini düşünüyorsa, o formayı hak ettiğini düşünüyorsa ve o formanın kendisine verilmediğine bir şekilde inanıyorsa o problem çıkartır.
1: Çıktı mı sence böyle?
0: Bence çıktı, çok net. Yani Montella bir kere en başta o forma adaleti konusunda bence takıma kötü bir mesaj verdi diye düşünüyorum. Ya da bazı oyuncular böyle algıladı. Çünkü yani normal bir şeyler olmadığı kesin Demet takımın içinde.
1: Evet.
0: Yani bu yaşanan hüsranı biz sadece dediğim gibi şanssızlık, 9 numarasızlık falan bunlara bağlayamayız. Burada en baştan bir hedefleme konusunda büyük yanlışa düştük.
1: Şampiyonluk.
0: Kendimizi çok yanlış bir yere konumlandırdık. Bir kere oradan başlayalım. Yani bizim hedefimiz final olamazdı. Yarı final de olamazdı. Biz 24 yıl sonra katılıyoruz bu turnuvaya.
1: Evet.
0: Biz önce diyecektik ki gruptan çıkalım arkadaşlar. Montella bunun farkındaydı bu arada. Bak tüm açıklamalarına bak turnuva öncesine dedi. Çok zor bir grubumuz var. Ve hedefimiz gruptan çıkmak dedi öncelikle. Ama önlem alamamış. O ayrı. Ama biliyordu ne olacağını bir şekilde. Hedefleme inanılmaz yanlış. Ve oyuncuların mental yapısı. Yani kendimizi çok başka bir yerde görmüşüz. Bu çok net. Yani bu işte orada
1: takımları mı küçümsedik acaba?
0: Ya rakipte küçümsemişiz. Yani biz ne olsa bu gruptan çıkarız arkadaşlar. Bir sonrasına bakalım. İşte çapraz eşleşmede kim geliyor? Turnuva ağacına bakalım. Arjantin'de mi olur? İspanya mı olur falan hani. Bunları evet. Düşünmüşüz. Bu çok net bir görüntü yani. Bu çok dediğim gibi normal bir takım görüntüsü değil bu. O yüzden de analizi doğru yapalım. Yapabilirsek eğer hatalarımızdan ders çıkarırsak sahip çıkalım Montella ve oyunculara. Ama şu anda gördüğüm hiçbir şekilde analizin doğru yapılmadığı. Yani aynı şekilde biz yola devam edeceksek oyuncular ve Montella ile yani aynı şeyi yapıp farklı bir sonuç almayı bekliyoruz demektir. Bu da olmaz bence büyük ihtimalle.
1: Son maçımız Cuma günü sabah saat 5'te oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri ile ki grubun lideri. Şimdi evet bir amacımız aslında kalmadı turnuvada ama turnuvayı da en azından gol ya da puanlarla bitirmek için bir çabamız olacak mı sence?
0: Şu çok bence takım sporlarında bizde vardır. Biz üçüncülük maçlarını falan oynayamayız hiç Demet. Yani kupa şansımız yoksa bizim eğer. Hani eleniyoruz yarı finalde. Üçüncülük maçlarını genelde biz kötü oynarız. Her sporda böyledir. Basketbol, voleybol, futbol hepsinde böyledir. Hedeften uzaklaştığımız zaman biz çok düşeriz. Yani ben çok bir şey beklemiyorum açıkçası ABD maçında. En azından şunu görelim. Oynamayan oyuncular oynasın.
1: Evet.
0: Onlara Dünya Kupası'nın bir havasını tatsın en azından. Onu düşünüyorum. İşte Can Uzunlar, işte Deniz Güller ilk 11'de oynasın. Başka futbolcu kim varsa takımda oynamayan Ozan Kabak oynasın. Bu tip oyuncular bence forma giysin ama umarım çok ters bir skorda çıkmaz. Yani bu kadar hüsranlı ve hayal kırıklığının üzerine bir de çok ağır bir yenilgiyle gidersek çok hoş olmaz açıkçası. Ki ABD'nin liderliği garantilemesi bir avantajdır bizim için en başta. İkili avarajdan dolayı onlar evet. Liderliği garanti. Evet. Ama onlar rotasyon yapar büyük ihtimalle. Umarım dediğim gibi çok tatsız bir şey çıkmaz. Benim bir beklentim yok açıkçası.
1: Şimdi baskı da artık olmayacak ya. Belki bunun bir pozitif yanı olabilir.
0: Oyuncular kendine bir şekilde hani vitrin oluşturmak için çok iyi mücadele verebilirler. Dediğim gibi farklı bir 11 sahaya çıkarsa böyle bir şey olabilir. Ama olursa ne olacak? Yani biz çok mu yok. Tatmin edecek, ha, umutlandıracak, değil, evet. Mutlu edecek?
1: Hayır.
0: Yani bundan sonra ne yaparsak yapalım bu hüsranı unutturmayacak. Ve ben dün şunu söyledim. Turnuvanın ilerleyen bölümlerinde bizim hüsranımız daha da büyüyecek. Şimdi göreceğiz kimler çıkmış bir sonraki tura.
1: Evet.
0: Diyeceğiz ki bunlar var biz yokuz ya.
1: Görüyorsun yeşil burunu.
0: İşte yeşil burun ve burnu havadakiler. İki tane farklı takım. Biz burnu havadakileriz. Onlar yeşil burun. Adamlar çıkacak belki gruptan. Suudi Arabistan çıkacak belki. İran çıkacak belki. Kurasağa çıkacak belki.
1: Evet.
0: Diyeceğiz ki biz buradayız. Daha da büyüyecek üzüntümüz. Belki öfkemiz.
1: Peki şimdi değerli izleyenler mini takımla ilgili konuyu noktalıyoruz. Süper Lig'e bir transfer gündemine geçelim. Sonra kalan 10 dakikamızda 10-15 dakikamızda Dünya Kupası'nı tekrar konuşacağız diğer takımlar özelinde. Fenerbahçe ile başlamak isterim izninle Onur.
0: Tabii
1: İsmail Kartal geldikten sonra şimdi de transfer gündemi daha da yoğunlaştı. Bunu da bekliyorduk zaten. Vedat Muriç geldi. Serdar Giresi aslında haftalardır konuştuğumuz isimlerden biri. Ama kulübüyle tam net bir anlaşma sağlanamadı. Bir de Karim Adeyemi iddiaları var. Onunla da ilgili yine beklentiler sorgulanıyor. Sence İsmail Kartal sonrası şu an nasıl bir ilerleyiş var?
0: Şimdi şöyle bir şey var. Bence Aykut Kocaman'ın

0: yapmayı düşündüğü mimari ile İsmail Kartal'ın yapacağı mimari aynı olmaz. Çünkü iki farklı oyunu temsil eden teknik direktör profilleri bunlar. Aslında kadro normalde Aykut Kocaman için daha uygun bir kadroydu. Çünkü atlet oyuncu, dinamik oyuncu sayısı, fizik kalitesi yüksek oyuncu sayısı fazla bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ama için yetenek kısmında bence bir problem vardı. Kalite kısmında problem vardı. Aykut Kocaman olsaydı eğer hoca, takımda bence daha az bir değişim olurdu. Ama İsmail Kartal dönemiyle beraber daha köklü bir değişim bence yaşanacaktır. Mesela işte 9 numara pozisyonunda hani Girassi şu anda sanki olmayacakmış gibi duruyor. Yani bundan 10 gün önce biz kesin gözüyle bakıyorduk. Evet. Seçim sonrası özellikle, ama hem oyuncu tarafının değişen istekleri hem Fenerbahçe'nin bir şekilde maliyeti aşağı çekme çabalarıyla çıkmaza girmiş gibi duruyor Girassi konusu. Onun yerine mutlaka Fenerbahçe yönetimi bir BCD planı geliştirmiştir. İşte Sörloth'un ismi yine çok fazla geçmeye başladı Fenerbahçe'de. Tekrar onunla bir ilgili mutlaka bir çalışma olacaktır diye düşünüyorum. Zor ama.
1: Evet,
0: Dünya Kupası sonrası bir de Juventus'un ismi geçiyor Sörloth'ta. Bir şey olacak orada ama deneme, ama kolay değil. Mesela şimdi sol bek konusunda mutlaka bir değişim olacak. Aykut Kocaman olsa mesela Archie Brown'u tutabilir takımda. Onun seveceği tip de bir oyuncu ama İsmail Kartal orada daha yetenekli bir oyuncu istiyor. Archie Brown'la yollar mutlaka sanki ayrılacakmış gibi duruyor.
1: Teklifler de varmış zaten.
0: Evet, kanat bölgesinde hatırlayalım, İsmail Kartal'ın 99 puan, 99 gollü sezonunda kim vardı? İrfan Can ve Tadiç vardı. Şimdi o tiplemede bir oyuncu, İrfan Can dönse bile takıma, o tiplemede bir oyuncu mutlaka bence gelecektir takıma. İşte Adeyemi farklı bir profil ama sanırım Nene ile ilgili de Fenerbahçe'de bazı gelişmeler olabilir. Hani teklif var. İstenen düzeye gelirse rakamlar, Nene ile yollar ayrılabilir. Adeyemi konusunda şunu söyleyeyim. Girassi görüşmeleri sırasında Fenerbahçe sormuş Dortmund kulübüne Girassi Adeyemi ile ilgili. 35 milyon euro bir maliyeti var şu an Adeyemi'nin. Bu kadar yüksek bir rakama çıkmayacak Fenerbahçe ama 20-25 milyon euro civarında olursa maliyet, Fenerbahçe düşünüyor Karim Adeyemi'yi. Bir de orta sahada işte Fred'le oynamıştı İsmail Kartal. Çok etkili bir sezon geçirmişti Fred. Fenerbahçe'nin şu anki orta alan rotasyona baktığımız zaman oyunun iki yönünü oynayan futbolcu yok diyebiliriz. Yani defansif kısımda Kante, Genduzi, İsmail var. Ofansif kısımda da şu anda Talisca ve Asensio var Fenerbahçe'de. Ama iki yönü oynayabilecek Fred var ama gidecek büyük ihtimalle. Hani Fred'in ilk geldiği sezonki halini düşünelim.
1: Evet.
0: O profilde bir oyuncu sanki İsmail Kartal ortalarını isteyebilir. Eğer ki şunu demeyecekse, ya ben bu kadrodan bir oyun çıkarırım demeyecekse, şunu diyecektir bence, ben kendi oyunumu oynatmak istiyorum. O zaman kadro ona göre mimarisi yapılır. O yüzden de orta sahaya ben bir hamle bekliyorum Fenerbahçe'den, oyunun iki yönünü oynayan bir futbolcu şeklinde.
1: Şimdi orta sahanın en kalabalık ve yeterli bölge olduğunu söylüyorduk aslında, ama Fred'le ilgili dediğin gibi takımdan ayrılma ihtimali olan oyunculardan biri, ama İsmail Hoca'yla daha önce çalışmış olması acaba bu fikri değiştirir mi?
0: Ya Fred eski Fred değil. Sezonu belki iyi bitirdi ama hani temposu 35-40 maçı bence aynı şekilde kaldırabilecek durumda değil. O anlamda hoca hani Fred'in 2-3 yıl önceki hali gibi bir oyuncu isteyecektir oraya. Orası kalabalık. Bir ayrılık da olabilir. Bilemiyoruz. Hani Kante'ye Fransa'dan bazı talipler olduğu konuşuluyor. İşte Paris FC'nin adı geçiyor. Hani Kante ayrılığı olur mu olmaz mı? Benim adıma sürpriz olmaz bu arada Kante ile ilgili bir şey olursa. Çünkü Aziz Yıldırım'ın da rahatsız olduğu bir maliyeti var oyuncunun. Bir sözleşmesi var. Hani Fenerbahçe'nin de bazı limit sıkıntıları yaşadığını biliyoruz. Oyuncu göndermek zorunda Fenerbahçe yönetimi. Hani bu anlamda Kante'nin ayrılığı hem ekonomik hem sportif anlamda bana sürpriz gelmez. Dünya Kupası sonrası biraz bekleyelim ama Fenerbahçe'nin bence kısa vadede değil uzun vadede mutlaka orta alanda bir profil değişimine gideceğini düşünüyorum ben.
1: Bir kiralıktan dönen oyuncular olacak. Cengiz Ünder bunlardan biri. Beşiktaş satın alma opsiyonunu kullanmadı oyuncunun. Ama acaba Fenerbahçe nasıl bir karar verecek Cengiz'le ilgili?
0: Ya tabii
1: biraz kamp performansına bakılacak deniyor.
0: Ben çok zannetmiyorum. Hani Cengiz'in biraz futboldan artık koptuğunu düşünüyorum ben açıkçası. Beşiktaş onun için son şanstı. Şimdi Fenerbahçe'nin kadro rotasyonuna baktığımız zaman hani zaten fazla oyuncu var. Yeni oyuncular gelecek.
1: Kiralıktan dönenler var.
0: Kampa götürülür mutlaka ama geniş kadroda yer almasını çok beklemiyorum ben Cengiz Ünder'in. Hani umarım döner futbola Cengiz kafa olarak ama Sergen Yalçın çok şans verdi ona. Gerçekten çok şans verdi. Elini uzattı. Bir süre ona karşılık verdi ama sezonun finalinde yine koptu her şeyden Cengiz Ünder. Ben umutlu değilim açıkçası. Umarım

0: kendisi kendinden umutludur ve başka bir şey izlettirir ama ben hani kampa götürülse bile uzun vadede mutlaka bir yol ayırma olacağını düşünüyorum Cengiz'le alakalı.
1: İrfan Can Kahveci'yi de sorayım. Milli takımımızda süre almadı. Evet. Fenerbahçe'de de değildi geçtiğimiz dönem ama dönecek.
0: İrfan çünkü lider bir oyuncu. Yani İrfan'ın ayrılığı oyunuyla alakalı değildi zaten. Başka bir şeyle alakalıydı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İrfan döner takıma. Hani ilk İsmail Kartal, son İsmail Kartal dönemi gibi süreler bulamaz büyük ihtimalle ama kadronun bir parçası olur. Yerli bir oyuncu, milli oyuncu. Lider bir oyuncu. O anlamda hani İrfan'ın şansını yüksek görüyorum Cengiz Ünder'e göre baya baya.
1: Kaleyi de sorayım o halde.
0: 5 kaleci var şu anda.
1: Evet. Üçlü Dünya Kupası'nda. 3
0: kaleci götürdü ve şu an kaleci konu soru işareti. Eğer Aziz Yıldırım başkan seçilmeseydi ayrılık kesin de Ederson tarafında. Ki Hakan Safi de bunu dile getirmişti. Ben kaleci arıyorum demişti. Ama evet. Aziz Yıldırım'ın Ederson'a yaklaşımı çok olumlu ve bence mantıklıydı seçim öncesi. İşte bizim değerli bir oyuncumuz. Tek suç onda değil. Savunmada da problem olabilir şeklinde bir adım attı Ederson. Hatta Ederson seçim sonrası Aziz Yıldırım'a ulaştı. Teşekkür etti sözlerinden dolayı. Bir orada sanki yeniden bir geri dönüş Ederson tarafında kazanım. Psikolojik olarak kalben Fenerbahçe'ye varmış gibi duruyor.
1: Olabilir.
0: Benim adıma sürpriz olur bu saatten sonra Ederson'un ayrılığı. Şöyle olur. Çok iyi bir teklif gelir. Sözleşmesi de ciddi bir rakam içeriyor. Hani Fenerbahçe yönetimi o zaman bunu değerlendirir. Ama onun dışında ben artık Ederson konusunda bir ayrılığın sürpriz olacağını düşünüyorum. Livakovic o gönderidir. Evet çünkü yani çok saçma bir rotasyon olur. İki tane yabancı kaleciyle olmaz o iş.
1: Evet.
0: Orada Mert Günok zaten var.
1: Eğribayat dönecek. İrfan Can Eğribayat.
0: O da bence. İrfan Can ve Livakovic de yollar ayrılır bir şekilde. Tarık Çetin, Mert Günok ve Ederson çok güçlü bir kaleci rotasyonu bence. Hatta haddinden fazla güçlü bir rotasyon. Bence böyle olur. Ederson konusunda da mutlaka Fenerbahçe yönetimi artık bir orta yol bulur. Oyuncuyu tekrar Fenerbahçe'ye bağlama konusunda da mutlaka İsmail Hoca'nın adımları olacaktır.
1: Bugün de bu arada topbaşı yapıyor Fenerbahçeli oyuncular. Sağlık kontrolü vesaire gerçekleştirilecek. Sonra da hazırlıklar başlayacak. Galatasaray'la devam edelim bu bölümde. Orada da biraz ağırdan alınan bir durum var. Haklı olarak da biraz aslında.
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nda bekliyor bir yandan Galatasaray. Eldeki kuralı bekliyor. Şimdi bilmiyorum, kuralla ilgili de emin olamıyorum ama Trabzonspor cephesinden de yine bir görüşme gerçekleştirileceği haberleri var. Bilmiyorum, bu konu değişir mi sence?
0: Şimdi eğer Kulüpler Birliği'nden bir tavsiye mektubu giderse Türkiye Futbol Federasyonu'na, yani belki 18 kulübün tamamı değil ama ağırlıklı olarak çoğunluk sağlanırsa o konuda, ki ben sağlanacağını düşünüyorum. Yani zaten Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve senin de söylediğin Trabzonspor zaten kuralın değişmesini istiyor. Anadolu'da da mutlaka değişmesini isteyecek kulüpler vardır. Dolayısıyla Kulüpler Birliği Vakfı böyle bir tavsiyede bulunursa federasyona, orada ben bir geri adım atılabileceğini düşünüyorum. Şu isteniyor: 10 artı 4 değil de 10 artı 2 artı 2. Yani artı 2 yine 2003 kontenjanı olsun deniyor. Ama bir de 2000 kontenjanı olsun isteniyor artı 2'de. Yani bir esnetme isteniyor aslında. Tamamen bir iptal değil de bir esnetme düşünülüyor. Dünya Kupası sonrası bence bu gündeme gelecek. Ki dediğim gibi Kulüpler Birliği'nin, Trabzonspor'un bu konuda attığı adımlar bence olayın biraz daha değişime doğru gideceğini gösteriyor. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray belki ilk kez uzun bir aradan sonra beraber hareket ediyor ortak çıkarlar doğrultusunda. Tabii Galatasaray bunu bekliyor net şekilde. Çünkü kuralın değişmesi demek ya da esnetilmesi demek Galatasaray'ın iki yetişkin oyuncu da alabileceği anlamına geliyor. Ki Okan Hoca'nın da istediği bir şey bu. Bir yandan Dünya Kupası bekleniyor. Bir yandan da şöyle bir şey var Demet. Aslında futbol AŞ kısmında bir anlaşmazlık yaşanıyordu Galatasaray'da. Yani başkan tarafından bazı farklı görüşler vardı. Abdullah Kavukçu yine aktif mi olacak yoksa daha mı geriye çekilecek şeklinde. Bir süredir onun bir görüşmesi yaşanıyordu Galatasaray'da. Bir fikir ayrılığı vardı aslında. O da biraz sekteye uğrattı transferi. Son gelinen nokta orada da bir uzlaşma sağlandığı yönünde. Yani başkan yine en başta transferde son karar verici.
1: Evet.
0: Yine orada Abdullah Bey'in de yine transferde aktif olacağı bir organizasyon. Sanırım Galatasaray önümüzdeki hafta itibariyle transferde çok net adımlar atmaya başlayacakmış gibi duruyor.
1: Şimdi 27'sinde yanlış hatırlamıyorsam bir genel kurul var. Sonrasında biraz daha hareketliliğin başlamasını bekliyoruz.
0: Yani çok doğru. Yani şimdi tabii dediğin gibi Galatasaray'ın çok acelesi yok şu anda. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maç Eylül ayının ikinci haftasında Galatasaray'ın.
1: Evet.
0: Transferde Eylül ayının ikinci haftası bitiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın hareket alanı var ama Bir de şöyle bir şey var.

0: Geçmişin Dünya Kupası macerası çok kısa sürede son bulunca Can Uzun tekrar gündeme geldi. Hem ailesiyle hem de Frankfurt cephesiyle bir görüşme tekrar gerçekleştirileceği söyleniyor. Can Uzun'la ilgili sence nasıl bir durum gerçekleşebilir?
1: Evet, Dünya Kupası bizim maceramız resmen bittikten sonra, yani önümüzdeki hafta başıyla diyelim, Can Uzun konusunda Galatasaray resmen artık gaza basacak. Yani Frankfurt tarafıyla görüşme olacak. Bizim adımıza üzücü, aslında Galatasaray adına sevindirici bir nokta Can'ın çok fazla sahne almaması. Son maçı bilemiyoruz tabii ki. Ama Can hani Dünya Kupası'nda skora etki eden performans gösterse büyük ihtimalle Frankfurt tarafının eli güçlenecekti.
0: Evet, zaten yüksek bir bonservis bedeli istiyorlar.
1: Galatasaray'ın ayırdığı bütçe 30-35 milyon euro ama ben bunun daha önce artırılabileceğini söylemiştim. Eğer Frankfurt bir indirime giderse Okan Buruk en çok Can'ı istiyor. Geçen transfer dönemi en çok Singo'yu istemişti hoca. Ve Singo alınmıştı. Bu dönemde Can Uzun'u istiyor. Yani Galatasaray yönetimi bu anlamda Okan Hoca'ya çok ciddi bir şekilde destek veriyor transferde. Avantajlı taraf şu Galatasaray adına. Genelde böyle Türk oyuncuları 20, 21, 22 yaşlarında buraya getiremezsiniz. Oyuncu der ki ben Bundesliga'da bir üst seviyeye çıkacağım. Evet. İşte İtalya'ya gideceğim, İspanya'ya gideceğim, İngiltere'ye gideceğim der. Can Uzun'un görüşü şu, anlaşırsanız ben gelirim diyor Can Uzun Galatasaray'a. En büyük avantaj bu.
0: Anlaşılabilir mi sence? Yeni bir teknik direktör geldi Adi Hüter takımı başında.
1: Anlaşılabilir. Yani zaten 60 milyon euroluk bir çıkış maddesi var ama oraya kadar çıkamaz Galatasaray. Ama bonuslarla 40-45 civarı olabilir. Frankfurt biraz inerse bu gerçekleşebilir. Hani bugün yarın olabilecek bir şey değil bu ama çok istiyor Galatasaray bu transferi. Ve bence de 12'den vurmuş olur hedefi Galatasaray. Hem oyuncunun potansiyeliyetini hem de sisteme uygunluğu adına bunu söylüyorum. Tam aranan kan diyebiliriz Galatasaray adına. Ben şu an %50-50 görüyorum. Ayrılan bütçe, istek, arzu, Can'ın görüşü itibariyle bunu söylüyorum ama Frankfurt mutlaka indirime gitmeli. İndirime gitmezlerse olmaz.
0: Deniz Gül konusunda da aynı istek var mı?
1: Ya o kadar yok. Neden yok? Çünkü Galatasaray Deniz Gül'ü yedek alternatif bir 9 numara olarak düşünüyor ve alternatif oyuncu içinde 15-20 milyon euro'lara çıkılmaz diye tahmin ediyorum. Yani Can'a bakış farklı, Deniz Gül'e bakış farklı bu anlamda.
0: Evet.
1: Yani 10 milyon euro seviyelerine inerse rakamlar ki ben zannetmiyorum, o zaman gündeme gelebilir bu iş ama şu an mevcut maliyetlerle, yani Porto'nun istediği 15-20 milyon euro'larla bu işin olmasını çok fazla beklemiyorum açıkçası Demet.
0: Peki biraz takım içerisindeki isimlere geçeceğim. Az önce Singo dedin. Dünya Kupası'nda bir sakatlık yaşadı oyuncu. Almanya ile oynanan karşılaşmada ve 3 ay gibi bir süreyle de uzak kalabilir deniyor şu anda.
1: Şu an bir belirsizlik var sanki orada. Yani Afrika basını şey diyor. Çok önemli bir şey yok diyor ama bugün net belli olacak bu. Çünkü bir ödem varmış. Ödemden dolayı MR çekilememiş ya da çekilse bile sonuç anlamamış anladığım kadarıyla.
0: Ya çıkarken biraz gözyaşı işte dökmesi.
1: Çıkarken yaptığı hareket, gözyaşları falan, çünkü bir futbolcunun en iyi doktoru kendisidir. O bence anladı.
0: Anlar, evet.
1: Ne olduğunun farkındaydı bence, o gözyaşlarını o yüzden döktü. Sanki böyle yine ikinci derece ya da bilmiyorum üçüncü derece, daha kötü ihtimal, bir arka adele sakatlığı varmış gibi duruyor. Minimum 1,5-2 ay olabilir o zaman. Ya bu sıkıntıya düşmeye başladı artık Demet. Yani bu kadar atlet bir oyuncunun sürekli arka adele sakatlığı geçirmesi.
0: İki kere geçirmişti
1: Galatasaray'da.
0: Sezon,
1: şimdi 3
0: evet.
1: oldu. Ve her gidişi 1,5-2 aylık dönüş içeriyor.
0: Evet,
1: evet. Büyük sıkıntı yani.
0: Farklı planlamalar vardı aslında oyuncuyla ilgili. Dünya Kupası'nda kendini de gösteriyordu.
1: Çok da iyi oynuyordu bu arada.
0: Evet, iyi de oynuyordu.
1: Yani Almanya maçında baya baya takımın en iyilerinden bir tanesiydi ama şöyle bir şey var. Hiç sakınmıyor kendini. Oyuncu biraz akıllı olacak bu konuda. Ya yani 15 tane sprint atmışsın üst üste. 16.'yı atmayacaksın orada. Biraz kendini oyun için aktif dinlendireceksin. Bunu hiç yapmıyor. Ya bir oyuncu oyun içinde bu kadar sprint atarsa, bir de yüksek mesafeli ve yüksek hızlı sprintler bunlar. O adale iflas eder bir şekilde. Yani bunu kaçınamazsın bundan. Singo bu konuda çok dikkatsiz bir oyuncu bence. Yani yoksa fizyolojik yapısında bir problem olduğunu düşünmüyorum oyuncunun. Bak bu sprintleri kim atar sahasını bu sakatlığı yaşar. 15, 16, 17 yüksek hız. Bak turnuvanın en yüksek hızdaki sprinti Singo'ya ait şu anda. Ekvator maçında yaptığı asist ve 90. dakikada yaptı bunu Demet.
0: Evet.
1: Yani bu vücut buna dayanamaz, iflas eder.
0: Bunu da ama bilmesi, anlaması
1: işte,
0: gerekmez.
1: Yani orada demek ki duyguları aklın önüne geçiyor biraz.
0: Olabilir.
1: Kendini sakınamıyor. Yani bunu yaptığı sürece Singo, bence bu sakatlıklar mutlaka onun başına bela almaya devam edecek. Ya ve Galatasaray'ın planlamasını da etkiler bu. Şimdi nasıl güvenip oyuncuya sen yola çıkacaksın yeni sezonda?
0: Tabii.
1: oyuncu her topla sprint attığında taraf

0: taraftar eyvah diyecek. Yine mi gidecek? Ya bu çok büyük bir sıkıntı ve 30 milyon euroluk bir maliyeti var.
1: Abdülkerim yine istatistikleriyle Dünya Kupası'nda paslarıyla dikkat çeken bir isim olmuştu.
0: Boş bir istatistik demedim.
1: Ya baktığımızda evet ama Galatasaray açısından da bakalım. Onunla yola devam edilmesi planlanıyor şu noktada ama bir stoper ihtiyacı olduğunu da konuşuyoruz.
0: Oraya bir oyuncu gelecek ama nasıl profilde olduğu biraz Davinson'un durumuna bağlı. Davinson'a teklifler var. O da Dünya Kupası'nda iyi performans verdi ilk maç itibariyle. Davinson giderse başka bir oyuncu gelir. Davinson kalırsa başka bir oyuncu gelir. Davinson'un gittiği bir formülde oraya hani Van Dijk ve onun profilinde bir oyuncu isteniyor.
1: Evet.
0: Yüksek maliyet, yüksek tecrübe ama Davinson kalırsa sanırım oraya alternatif olabilecek daha genç bir oyuncu gelecektir. Ama oraya bir takviye, yani hem Abdülkerim hem Davinson'un yerini oynayabilecek bir oyuncu takviyesi çalışması var şu anda.
1: Bekler için ne dersin? Şalai'ye teklifler olduğu söyleniyor ama Okan Hoca kalsın
0: evet,
1: raporu vermiş.
0: Evet, tekliflerin çok tatmin edici olabileceğini zannetmiyorum. Şalai kalacaktır. Singo'nun durumunu dediğim gibi şu an çok net bilemiyoruz. Evet. Solbek'te de bir değişim olmayacak. Jakobs kaldı.
1: Eren
0: zaten
1: varmış.
0: Orada Eren var ve Kazımcan döndü. Galatasaray'ın hani belki de uzun bir aradan sonra ilk kez gündeminde bek transferi yok.
1: Yani doğru,
0: 10 yıldır falan Galatasaray...
1: Hep sol bek sağ bek konuşuyorduk.
0: 10 yıldır falan ilk kez transfer dönemine Galatasaray bek aramadan giriyor. Bu olumlu mu olumsuz mu bilemiyorum ama ben en azından sol bekte bir değişim olması gerektiğini düşünüyordum. Okan Hoca, Jakobs'ta karar kıldı şu anda.
1: Orta sahayı sorayım son olarak Galatasaray'la ilgili çünkü ilk hamlenin oraya gelmesini bekliyoruz.
0: Hep öyle bekliyoruz da olmuyor. Yani şöyle söyleyeyim, Galatasaray bütçenin ağırlıklı kısmını Can Uzun ve o orta saha transferini ayırmış durumda demek. İki oyuncu için yani Can artı orta saha transferi için 75-80 milyon euroluk bir bütçe ayrıldı. Yani Galatasaray ciddi rakamlara çıkacak 6-8 transferinde ama tabii şu anda isimler çok ama evet, çok net hani şu geliyor diyebileceğimiz noktada değiliz maalesef.
1: Peki değerli izleyenler, Süper Lig'le ilgili transfer konularını bitiriyoruz. Sırada Dünya Kupası bölümümüz var. Dünya Kupası bölümümüzle devam ediyoruz. Sabah Sporu programına oynanan karşılaşmaları, günün programını hepsini konuşacağız burada süremiz yettiğince değerli izleyenler. Önce bir nasıl geçiyor Dünya Kupası? Bizden ayrı olarak soruyorum. Genel olarak turnuvanın Amerika Birleşik Devletleri'nde olması ne gibi farklılıklar var izlerken sende?
0: Ben yaşım itibariyle 94 Dünya Kupası'nı çok net izlemiştim ilk olarak. 90'da hatırlıyorum ama hani tüm maçları izlememiştim.
1: Evet.
0: 94'ten itibaren turnuvaların tamamını izlemiş bir isim. İlk kez bu kadar az maç izlediğim bir turnuva oluyor.
1: Saatlerden
0: dolayı. Ve de şöyle bir şey var Demet. Yani örnek veriyorum, gece 4'te şimdi Uruguay Yeşil Burun maçı var. Kalkıp izlemem ben o maçı.
1: Evet.
0: Yani, çok iyi bir maç olsa evet uykumdan feragat ederim. O maçı izlerim ama o maça kalkmam. Ya, belki bundan sonraki turlarda o saatte maç denk gelirse izlenebilir. Çok tatsız bir turnuva bence şu ana kadar. Tabii bizim milli takımımızın durumu da bizi etkiledi. Bayağı modumuzu düşürdü Dünya Kupası'na. Ben bakarken televizyona falan hani bir heyecanımız vardı. Artık o heyecanımız yok. Ne yazık ki kabul etmemiz gerekiyor. İlk grup aşamasının bu şekilde geçeceği belliydi zaten. Hani çok çünkü...
1: Çok takım var.
0: Zayıf takımlar var. Çok takım var. Ama hikayeleri var turnuvanın. Bu önemli işte Yeşilburun'un hikayesi.
1: Curaçao.
0: Curaçao'nun hikayesi orada ayrı bir nokta baktığımız zaman. Kalecilerin ön plana çıktığı bir turnuva. İşte
1: evet, Yeşilburun'un kalecisi konuşuyoruz, doğru söylüyorsun.
0: 40 yaşında Neuer'i geçti Instagram'a takip sayısında. Düşün yani bir anda adam acayip bir ilerleme kat etti 3-5 gün içinde.
1: Ama annesini getirmişler bu arada Oğuz Zinyan'ın.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: İyi yapmışlar.
1: O da izliyordu oğlunu.
0: Ama oyun anlamında, futbol anlamında çok tatmin edici değil şu ana kadar turnuva. Kabul etmemiz gerekiyor. Ama herhalde 32 turu ve sonrasında biraz da kupanın içine gireceğiz gibi gözüküyor sanki.
1: Peki şimdi biraz dün oynanan maçlara bakacağız. G grubuyla başlayalım. G grubunda biliyorsunuz Mısır, İran, Belçika ve Yeni Zelanda yer alıyor. Bu grupta dün oynanan karşılaşmalarda Belçika ile İran golsüz berabere kaldı. Yeni Zelanda Mısır mücadelesinde de Yeni Zelanda 1-0 öne geçti ve maçın büyük bir bölümünü de aslında 1-0 götürüyordu. Ama sonrasında Muhammed Salahlı Mısır 3 gol kaydetti ve maçı kazandı. Mısır 4 puanda, İran ve Belçika'nın 2'şer puanı var. Yeni evet. Zelanda da 1 puanda. Beklediğin gibi mi ilerliyor senin grup?
0: Ya Belçika tabii orada ciddi bir hayal kırıklığı mı aslında değil. Zaten daha önceki turnuvalarda da çok daha iyi kadrolarla gidip üzmüştü herkesi Belçika. Bu kez daha zayıf bir kadroyla gitti. Zaten hani problemli bir kadro.
1: Ne konuda eksiklik yaşıyor sence Belçika?
0: Ya o jenerasyon problemini bir türlü gideremediler. Yani alttan önce çıkmıyor Belçika'da şu anda. Yani bakıyoruz şimdi De Bruyne, Trossard, Lukaku.
1: Evet.
0: Yani Tielemans, Thomas Meunier. Yani hep bildiğimiz, alıştığımız isimler. Hep Belçika milli takımında. Alttan genç ve yetenekli oyuncu çıkarma konusunda onlar bayağı problemliler şu anda. Bir jenerasyon yakalayamadılar. Hani Lukaku 120 kilo, takımın en büyük gol silahı hala. Yani normal şartlarda oynamaması gereken bir oyuncu profili. Döndüremiyor kendini artık yani tank gibi. O yüzden de yani Belçika tarafı, işte Rudi Garcia'ya çok ciddi eleştiriler var. Ve işleri bence bayağı zor bu oyunla.
1: Mesela dün oynanan Belçika-İran karşılaşmasının istatistiklerine bakıyorum. Mesela hep topla fazla oynayan takımların burada
0: çok büyük
1: geri planda kaldığını görüyoruz. %70 sözü, topla oynamış Belçika.
0: Fatih Terim'in sözü burada bence uzun süre konuşulacak bundan sonra da. Topla oynama mı, oyalanma mı şeklinde harika bir tespit. Fatih Hoca'nın tespiti. Bence oyalandılar onlar da. 10 kişi kaldılar. Yani biraz daha cesur olabilseydi bence İran. 10 kişi kaldıktan sonra Belçika. Hani ya bir puan iyidir. Evet çok doğru. Turnuva mantığı kesinlikle. Ama hani galibiyet de olabilir mi diye düşünselerdi ve Belçika'nın üstüne gitselerdi bence golü de bulabilirlerdi diye düşünüyorum. Ama onlar adına 2 maç 2 puan son derece önemli. Son maçların Mısır'la ne olacağını göreceğiz. Ama turnuvanın başında hani Belçika liderlik için favoriydi.
1: Evet.
0: Çok net. Ama Yeni Zelanda maçını bile kazanabilirler mi? Ben emin değilim açıkçası Belçika tarafından.
1: Yeni Zelanda en bilinmez takımdır hepimiz için aslında. Şu anda da son sırada ama
0: bir puanları var en azından. Bizim gibi puansız değiller onlar.
1: İran yani... beklediğin gibi mi?
0: Efendim?
1: İran.
0: İran tabii İran'ı çok büyük problemlerle geldi ama çok iyi mücadele ediyorlar.
1: Evet mücadele yani olarak o kadar... beklentimin üstünde
0: ya,
1: benim de.
0: Adamlar kamp bile yapamadılar Amerika'da düşün yani. Birçok isimleri takım içinde... kafile içinde vize alamadı.
1: Evet, evet.
0: Bu şartlarda gidiyorlar ve mücadele ediyorlar. Biraz ders almamız gerekiyor sanırım İran'ı da izleyip. Ya yani Mısır tabii şu anda çok net bir şekilde grubun favorisi durumuna geçti. Belçika maçında da iyi oynamışlardı. Salah ve arkadaşları. Onlar büyük ihtimalle çıkarlar gruptan. Şu an gözüken o. Ama ikinci, üçüncü takım olur mu bu gruptan? İki kim olur? Üç en iyiler arasına girer mi? Onu söylemek zor ama Belçika sanırım büyük bir hayal kırıklığı şu ana kadar turnuvada. Yani 4-5 takımdan bir tanesi bu anlamda.
1: H grubuna geçelim. İspanya, Uruguay, Yeşilburun ve Suudi Arabistan'ın olduğu bir grup. Benim de merak ettiğim gruplardan biriydi aslında. Dün oynanan maçlarda İspanya-Suudi Arabistan karşılaşmasında 4 gollük İspanya üstünlüğü vardı. Uruguay-Yeşilburun karşılaşması da 2-2 eşitlikle bitti değerli izleyenler. Muslera'nın bir hatası var. Sen de bakmışsındır. Çok fazla öne çıktı.
0: Niye milli takımda oynuyor? Zaten o ayrı bir konu da.
1: Kaleci mi acaba çıkmıyor onlarda da yani, yeterince iyi
0: orada da bir kaleci problemi var ama 40 yaşındaki Mustera'da oynuyorsa yani ki yetersizliği son dönem ortadaydı performansı.
1: İnternasyonel'den bir oyuncu var. Monterrey'den yine bir oyuncu var ama onlar da 33 ve 29 yaşlarında.
0: Ya ilk maçta da Suudi Arabistan maçında yediği gol de hatalıydı. Topu kucağından sektirdi sonra gol oldu. Uruguay da hayal kırıklığı şu ana kadar. Gerçekten hani. Evet onlar da müthiş bir kadroyla gitmediler belki ama şu grupta en azından 2 maçta 6 puan yapmaları bekleniyordu. Suudi Arabistan ve Yeşilburun. Yani çok enteresan 2 puan kaybı geldi onlardan. İspanya maçında dikkatimi çeken şuydu. Santra'yı Oyarzabal'a yaptırdılar. Yani dokunsun bir topa da maçın başında bir rahatlasın diye herhalde büyük ihtimalle.
1: Olabilir.
0: O da sonra 2 gol attı bir asist yaptı rahatlamıştı büyük ihtimalle. Üzerinden yükü atmıştı. İnanılmaz bir istatistiğe imza attı çünkü Yeşilburun maçında. Ya Yeşilburun'u bu arada takdir etmek gerekiyor. İnanılmaz bir mücadele.
1: Çok
0: acayip
1: şaşırdım bu takıma ben.
0: Uruguay ve İspanya'dan puan aldılar ya.
1: Evet.
0: Bak, inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Bak Kongo Portekiz'den puan alıyor. Yani dedim ya turlar geçtikçe biz kafamızı daha fazla duvarlara vuracağız.
1: Acaba bu favori takımlar mesela İspanya'nın ilk maçta puan kaybetmesi ya da az önce söylediğin biraz daha temkinli mi gitmek istiyorlar? Sonuçta biz favoriyiz. Finale kadar gitme ihtimalimiz var. Bir aylık bir süreç.
0: Olabilir. Vitesi birden başlatabilirler. Yani turnuva uzun çünkü. Bir maç fazla oynanacak normal dünya kupalarına göre. İklim şartları olumsuz olabiliyor bazen. Havalar sıcak olabiliyor. Dediğin doğru olabilir. Düşük tempodan girelim. Sonra doğru tempomuzu yükseltelim. Bir de Demet oyuncuların birçoğu bu kulüpler, bu takımlarda 55-60 maç yapıp geldiler kulüp takımlarında. Çok yoğun bir tempodan çıktılar. Dediğin olabilir. Mantıklı. Ama Dünya Kupaları öyle bir şey ki bir maç kaybedersin sonra bir bakmışsın turnuvanın dışında kalmışsın. Yani temkinli olmak güzel bir şey ama bir yandan da o odaklanmayı sağlamak gerekiyor sanki.
1: Ve Peki bir de Dünya Kupası'nda günün programına bakalım. Keyifli maçlar var gerçekten. Favoriler yarışacak I grubu ve J grubunda. I grubuyla başlayalım. Saat 12'de Fransa Irak'la karşı karşıya gelecek. 3'te de gece 3'te Norveç-Senegal maçı var. J grubunda da Arjantin-Avusturya saat 20'de bu maç. 06'da da Ürdün-Cezayir maçı var. I grubu için zaten Fransa'nın favori olduğunu söylüyorduk.
2: %100.
1: Norveç gücüyle dikkat çeken bir takım olduğu. Senegal'de yine beklentilerin olduğu bir takım. I grubuna ne dersin?
0: Ya tabii Arjantin'den başlayalım önce. J'den başlayalım. İlk maç sanırım Arjantin-Avusturya değil mi?
1: Evet, saat 20'de.
0: Ya, evet, Messi tabii yine gözler onun üzerinde olacak. Hı hı. Ben rahat bir Arjantin galibiyeti bekliyorum açıkçası. Avusturya'yı beğenmedim
1: Messi için
0: maçta.
1: Yine bu kadar güçlü performansla mı geçer sence?
0: Messi tarafından.
1: Evet.
0: Ya uygun bir ortam var. Rakip de uygun. Yani Messi çok iyi hazırlamış kendini. Ben hem Arjantin'den hem Messi'den aynı derecede performans bekliyorum. Turnuva öncesi çok Arjantin'i kimse dikkate almıyordu.
1: Evet.
0: Bence dikkate alınmalı Arjantin ve Messi diye düşünüyorum.
1: Şimdi Messi demişken editörümüz Serkan da diyor ki bu akşam acaba Mbappe mi daha fazla gol atar, Messi mi?
0: Mbappe'nin biraz daha fazla atma ihtimali var ki bence bu gece Mbappe gol kralında ilk sıraya yerleşir diye düşünüyorum. Yani Irak önünde tarihi bir fark gelebilir Fransa'dan. Eğer ki skarlarsa bence tarihi fark gelir. Yani turnuva tarihinin en enteresan skorlarından birini yaşayabiliriz bugün Fransa-Irak maçında. Norveç-Senegal, evet, orada da Haaland ve arkadaşları. Senegal ilk maçta iyi oynadı. Ama son 20'de düştü. Ben çok güzel bir maç bence bu arada. Ha bak 3'te bu kalkılır izlenir. Gece 3'te.
1: Evet.
0: Sen izleyemezsin ama.
1: Ben zor 5'te uyanıyorum. Yoksa hiç uyumamam gerekiyor.
0: Yani ben izleyebilirim. Güzel maç olacak bence. Senegal de iyi takım. Norveç de iyi takım.
1: Evet.
0: İkincilik adına çok ciddi bir maç. Arjantin orada bence 1 olur. Pardon, Fransa'nın ardından kim 2 olacak? Fransa 1 olacak. Hı hı. Norveç mi 2 olur, Senegal mi 2 olur? O maçın bence kesin bu maçtan sonra belli olur o iş.
1: Peki gollerde de Mbappe'nin zaten 14, Messi de zirveye yerleşmişti. 16 golü
0: geçebilir
1: var.
0: Geçebilir mi?
1: Bu akşam bence sana katılıyorum ben.
0: Geçebilir.
1: Mbappe geçebilir.
0: Onu zorlayacaktır bence bu akşam.
1: Peki izleyeceğiz, takipteyiz. Teşekkür ederim Onur, ağzına
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Nokta oluyoruz biz de Sabah Spor programına. Hoşçakalın, iyi haftalar.

Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Fatih. DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de. DNR.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.

0: Yeşil. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: A-Spor Radyo. Sporun radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
2: Yetenek, tutku, inanç, güç, zafer. A-Spor Radyo.

0: A Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor Ajansı ile karşınızdayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak gündemin öne çıkan gelişmelerini ekranlara getireceğiz. Saat 12 itibariyle Ozan Zeybek ve Mehmet Özcan konuklarımız olacak. Kendileriyle de gündemi değerlendireceğiz. Haberlerimize Galatasaray'la başlayalım. Sarı Kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor ve izleme komitesi de hazırlıklar yapıyor. Galatasaray scout ekibi 30 oyuncunun performansını yakından takip ediyor. Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de Sarı Kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten Sarı Kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor. Galatasaray'a Dünya Kupası'nda mücadele eden Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Tsingo Almanya mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Wilfried Tsingo fil dişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82. dakikada Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka delisini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo, yedek kulübesindeki müdahale sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilfried Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında sol arka delisinden benzer sakatlıklar yaşamıştı. Ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil, Wilfried Tsingo'nun milli takımda yaşadığı sakatlığı A Spor'a değerlendirdi. Yanlış tedavi uygulanırsa sakatlığın kronikleşme tehlikesi olduğunu vurgulayan Erdil, fil dişili futbolcunun sahalara dönmesini beklediği tarihi de açıkladı.
1: Öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum. Bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde çoğu kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazı da sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum. Futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekleniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok mentümen vücut vücuda bir savaş var. O da dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda, yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız. Ama tabii ki Singo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Singo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Serhuj Girasi için Dortmund'la görüşen Sarı Lacivertli kulüp, aynı takımda forma giyen Adeyemi için Alman ekibinin şartlarını sordu.
2: Transfer çalışmaları kapsamında Borussia Dortmund'la temaslarını sürdüren Fenerbahçe, Alman ekibinin yıldız oyuncularından Karim Adeyemi için de nabız yokladı. 24 yaşındaki oyuncunun şartlarını soran Sarı Lacivertliler, Dortmund'un 35 milyon euro olan bonservis beklentisini 25 milyon euro seviyelerine çekmeye çalışıyor.
3: Aradan iyi pas, şimdi derinlemesine Bayer, yerden içeri Adeyemi! Dortmund öne geçti, Karim Adeyemi!
2: Alman ekibinin Fenerbahçe'nin önerdiği rakama sıcak bakması halinde transfer görüşmelerinin resmi boyut kazanması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Adeyemi'nin Dortmund'la bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Bayern Münih'in ardından Bundesliga'yı ikinci sırada bitiren Dortmund'da 28 maça çıkan Adeyemi 7 gol 4 asistlik katkı sağladı. Genç yıldız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 9 maçta ise 3 gol atıp 2 asist yaptı.

0: Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'deki geleceği netleşiyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Cengiz Ünder'in geleceği belli oluyor. Siyah beyazlıların satın alma opsiyonunu kullanmadığı 28 yaşındaki oyuncu bireysel çalışmalarla yeni sezona hazırlanıyor. Cengiz özel antrenör eşliğinde güçlendirme çalışmaları yaparken sezon öncesi kampı bekliyor. Teknik direktör İsmail Kartal Cengiz Ünder'e bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edecek. Fenerbahçeli bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cengiz'in performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. İsmail Kartal hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını verecek. Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol atarken 4 asist yaptı. Yeni sezon öncesinde kaleci transferi için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Alman file bekçisi Alexander Nübel için girişimlerini sürdürüyor.
1: Kaleci transferi yapmayı planlayan Beşiktaş listenin ilk sırasına Alexander Nübel'i aldı. Siyah beyazlı yönetim Alman file bekçisini kadroya katmak için hem oyuncu hem de kulübüyle temaslarını sürdürüyor. Bayern Münih'in bonservisini elinde bulundurduğu 29 yaşındaki kaleci için görüşmeler devam ediyor. Alman devinin bonservis beklentisi 10 milyon euro. Beşiktaş cephesi ise bu rakamı aşağı çekebilmek adına ısrarcı. Siyah beyazlıların Bayern Münih'te yıllık yaklaşık 5 milyon euro kazanan Nübel'e benzer seviyelerde bir maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. Oyuncu tarafının da kulüpler arasında anlaşma sağlanması halinde Beşiktaş forması giymeye olumlu baktığı öğrenildi. Geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 49 karşılaşmaya çıkan Alexander Nübel bu maçların 14'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli kaleci özellikle refleksleri, oyun kurulumundaki başarısı ve liderlik özellikleriyle Avrupa futbolunun önemli kalecileri arasında gösteriliyor. Kariyerinde Schalke 04, Monaco, Bayern Münih ve Stuttgart gibi kulüplerin formasını giyen Alman eldiven, Bayern Münih'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve UEFA Süper Kupası zaferleri yaşarken Stuttgart'la da Almanya Kupası sevinci yaşadı.
0: Trabzonspor'da Otavio defteri yeniden açıldı. Yönetim transfer görüşmelerine başlamak için teknik heyetin kararını bekliyor.
1: Trabzonspor'da Otavio ismi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz sezonda Bordo Mavililerin ilgilendiği Portekizli orta saha menajerler aracılığıyla bir kez daha Trabzonspor'a önerildi. Yıldız futbolcunun durumunu değerlendirmeye alan Bordo Mavili yönetim transfer girişimi için teknik heyetin kararını bekliyor. Fatih Tekke ve yardımcılarının yapacağı detaylı incelemenin ardından olumlu bir rapor sunulması halinde maliyet araştırması yapılarak resmi temaslar başlayacak. Ofansif orta saha ve kanat bölgelerinde oynayabilen 31 yaşındaki Otavio, formasını giydiği El Katsiyah takımında istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için Arap basını, teklif gelmesi halinde ayrılık ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
0: Teknik direktör Fatih Terim, Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası performansı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
2: Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bench'le, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan.

0: Prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, amilli takımın antrenmanı öncesinde medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Vincenzo Montella'ya sahip çıkan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'e de yanıt verdi.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur.

0: Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yla çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Milli takımımızın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası macerası hüsranla sonuçlanıyor. Birçok tartışmanın yapıldığı başarısızlığın sebeplerine ve teknik detaylarına gelin hep birlikte yakından bakalım.

0: sahasındayız. Hak ettiğimiz yerdeyiz. Bu çocuklar, bizim çocuklar. Her şeyi başardılar, her şeyi. Montella yönetiminde bizim çocuklarla hak ettiğimiz yerdeyiz. Futbolun zirvesindeyiz. Dünya Kupası'ndayız.
1: 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımın turnuva heyecanı 6 gün sürdü.
2: Meri'nin kafası top dışarı gitti. Milli takımımız gruptaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oluyor. Dünya Kupası'na veda ediyor.
1: Vincenzo Montella yönetimindeki ikinci büyük organizasyonda beklentiler oldukça yüksekti. Büyük bir favorinin bulunmadığı C grubunda milli takımın Amerika Birleşik Devletleri ile liderlik mücadelesi vermesi ve üst tura yükselmesi bekleniyordu. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun final hedefi koyduğu turnuvada Ay Yıldızlılar iddiasını son maça taşıyamadı. Erken veda sonrasında milli takımın hayal kırıklığı yaratan performansının teknik nedenleri gündemin başlıca konularından biri haline geldi. Avustralya ve Paraguay karşısında derin savunmalarla karşılaşan Türkiye boşluklar bulmakta zorlandı ve hücumda üretken bir görüntü çizemedi. Yoğun baskıya rağmen gol bulunamaması istatistiklere de doğrudan yansıdı. İki maçta ortalama %75 topa sahip olan Türkiye, rakip kaleye toplam 62 şut gönderdi. Ancak bu denemelerden yalnızca 3.09 gol beklentisi üretebildi. Ortalama bir şutun XG değerinin yaklaşık 0.10 olduğu futbolda, Türkiye'nin bu iki maçtaki şut ortalaması 0.05 XG'de kaldı. Rakamlar denemelerin büyük bölümünün düşük ihtimalli ve zor pozisyonlardan geldiğini ortaya koydu. Millilerin çektiği şutlar, ortalama bir şutun ürettiği gol tehdidinin yaklaşık yarısını oluşturabildi. Türkiye iki maçta 62 şuttan gol çıkaramayarak Dünya Kupası tarihinde 1966'dan bu yana en fazla şut çekip gol atamayan takım olarak kayıtlara geçti. Orta istatistikleri de hücum planının istenilen verimi üretemediğini gösterdi. Elemelerde maç başına 14 orta yapan milli takım, Avustralya karşısında 26, Paraguay önünde ise 42 kez orta denedi. Toplam 68 ortanın sadece 10'u hedefini buldu. Ay Yıldızlılar %14'lük isabet oranıyla turnuvanın en düşük verimli takımlarından biri oldu. Montella döneminde genellikle yerden ve hızlı hücum eden, kazandığı toplarla doğrudan rakip kaleye giden bir kimlik ortaya koyan Türkiye, bu oyununu Dünya Kupası sahnesine taşıyamadı. Arda Güler, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi takımın önemli isimlerinin turnuva öncesinde sakatlık yaşaması ve kampa istenilen fiziksel düzeyde katılamaması da performansı etkileyen faktörler arasında gösterildi. Avustralya maçında 51, Paraguay mücadelesinde ise 50 kez rakip ceza sahasında topla buluşan milli takımımız net gol vuruşları yapacak imkanları üretmekte zorlandı. Bu durum santrfor tercihlerini de tartışmaların merkezine taşıdı. Özellikle Avustralya mücadelesinde 3 uzun stopere karşı maçın büyük bölümünde Kerem Aktürkoğlu'nu tek forvet olarak kullanan Montella eleştirilerin odağında yer aldı. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası serüveni sahadaki sonuçların yanı sıra ortaya çıkan bu verilerle de hafızalarda kaldı.

Sevgili seyirciler, dijital medyanın gündemine gelin şimdi. Hep birlikte bir göz atalım, ne var ne yok. Sonrasında Dünya Kupası'ndaki neticeleri sizinle paylaşacağız. Galatasaray, Victor Osimhen için gelen 125 milyon euroluk teklife sıcak bakmıyor şeklinde bir haber var. Henüz doğrulatabildiğimiz bir gelişme değil ama sarı kırmızılı kulübün Nijeryalı golcüsüne bir ilgi olması da son derece muhtemel. Galatasaray'ın da eğer 125 milyon euroya ret veriyorsa beklentisinin daha yüksek seviyede olduğunu hissedebiliyoruz. Tabii böyle bir oyuncuyla yolları ayırdıktan sonra yerini doldurabilmekte kesinlikle ama kesinlikle kolay olmayacaktır. Bakalım sıradaki haber ne? Dijital gündemde öne çıkan Fenerbahçe'nin satıştan, oyuncu satışından tam 100 milyon euro gelir hedefi söz konusu. Sarı lacivertli takım çok geniş bir kadroya sahip. Beklentilerin altında kalan oyuncular var. Gelişime açık isimler var. Milli futbolcular var. Bu oyuncu havuzundan bazı ayrılıklar mutlaka olacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro yapılanmasına göre sarı lacivertli yönetim gelecekteki yol haritasına karar verecektir. Transfer yapmak için, bütçeyi artırmak adına bazı ayrılıklar da kaçınılmaz gibi görünüyor. Buradan 100 milyon euroluk bir beklentisi var sarı lacivertli kulübün. Bakalım sırada ne var dijital gündemde? Beşiktaş'ın büyük ısrarı, siyah beyazlılar Napoli'den ayrılmak isteyen Zambofrank Anguissa transferi için harekete geçti. Daha önceki dönemlerde de siyah beyazlı takımla oyuncunun adı sık sık anılmıştı. Belli ki Zambo Anguissa sevgisi ve isteği Beşiktaş kulübünde devam ediyor. Siyah beyazlılar orta sahaya mutlaka takviye yapacak. Bu oyuncu Napolili futbolcu olur mu? Onu da bize zaman gösterecek. Son bir haberimiz daha var. Şimdi göz atıyoruz. Sultanlardan geri dönüş. Fili'nin sultanları Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki son maçında Çin'i 3-2 mağlup etti. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 4 karşılaşmanın tamamını kazandı milli takımımız. Milletler Ligi'nde hedef ilk 8'e girmek ve çeyrek finalden yola devam etmek. Şu an itibariyle 6. basamaktayız ve önümüzde Temmuz ayında Japonya'da oynanacak mücadeleler var. Takımımıza o karşılaşmalarda da başarı diliyoruz. Sevgili seyirciler, gelin şimdi Dünya Kupası'nda ne oluyor ne bitiyor, dünkü maçlar ve bugünkü karşılaşmaların programlarına da hep birlikte göz atalım. İran Belçika karşısında büyük bir direniş ortaya koydu ve kaleci Ali Rıza Beyranvand'ın da muhteşem performansıyla 0-0'lık beraberlikle puan almayı başardı. Müthiş savunma yaptı komşumuz İran milli takımı ve çok çok iyi iş çıkardılar. Mısır ise Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti. Kadrosunda tanıdık isimler de var. Omar Marmuş, Muhammed Salah, daha önce ülkemizde forma giyen Trezeguet gibi ve son 32 yolunda büyük avantaj yakaladılar. Hatta 4 puan son 32 adlarını yazdırmalarına ciddi anlamda yardımcı olacak. Neredeyse de değil, garantilediklerini söylememiz lazım. En kötü senaryoda 3. olsalar bile 4 puan zaten Mısır'ı rahatlıkla son 32'ye atacaktır. 4 puanla grubun zirvesinde Kuzey Afrika temsilcisi, bir galibiyet bir beraberliği var. İran ve Belçika'nın ikişer beraberlik aldığını belirtelim. İran 2. Belçika 3. basamakta İran rakibinden daha fazla gol attığı için şu an 2. sırada yer alıyor. 4. basamaktaysa 2 karşılaşmada bir beraberlik bir yenilgisi ve 1 puanı olan Yeni Zelanda'yı görüyoruz. G grubundaki tablo bu şekildeydi. Bakalım sıradaki grubumuza. H grubunda İspanya Yeşilburun Adaları karşısındaki 0-0'lık şok edici beraberlikle turnuvaya başlamıştı. Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup ettiler. İlk 45 dakikada bulduğu 3 golle boğalar aslında 3 puanı da cebine koymayı neredeyse garantilemişti. İkinci devrede de bir gol kaydettiler ve 4-0.

0: puanla son sırada olduğunu görüyoruz. Günün programına bakacağız şimdi. Dünya Kupası'nda bugün bize hangi karşılaşmalar bekliyor? I ve J grubunda mücadeleler oynanacak. Saat 00'da kupanın da favorilerinden Fransa, Irak'la kozlarını paylaşacak. İlk maçta Senegal'i 3-1 mağlup etmişti Fransızlar. Irak ise Norveç karşısında sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. O kadar farklı bitmesini de beklemeyeceğimiz tarzda bir futbol vardı ama ilk turnuvası İran normal karşılamak gerekir. Saat 3'te aynı grupta, I grubunda çok ilgi çekici bir mücadele var. Erling Haaland ve Alexander Sørloth gibi çok iyi hücumculara sahip Norveç, Afrika kıtasının en güçlü takımlarından Senegal'le karşı karşıya gelecek. J grubunda bugünün ilk maçında Lionel Messi ve arkadaşları, yani Arjantin Avrupa temsilcisi Avusturya ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Cezayir'e karşı Messi'nin hat-trick'i Arjantin'i 3 puana taşımıştı. Bugün yine hem Messi'nin hem Arjantin milli takımının neler yapacağını gerçekten çok merak ediyoruz. Sabah karşı 6'daysa Dünya Kupası'nda günün son maçı oynanacak. Ürdün ve Cezayir kozlarını paylaşacak. Cezayir bu karşılaşmaya favori olarak çıkıyor. Ürdün ise ortaya bir direnç koymak isteyecektir. Dünya Kupası'nda günün programı bu şekildeydi sevgili seyirciler. Real Madrid'den bir haber var. Onunla devam edelim. Real Madrid, Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin transfer edileceği yönündeki iddiaları yalanladı.
1: Real Madrid, Michael Olise iddialarına nokta koydu. İspanyol ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmediklerini duyurdu. Real Madrid'den yapılan açıklamada kulübümüzün söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir teması olmamıştır. Gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkanlık seçimi sırasında 150 milyon euroluk bir oyuncuya teklif yapacağını vaat eden Florentino Perez'in hedefindeki ismin Michael Olise olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Perez seçimi kazandıktan sonra Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptıysa da bu teklif oyuncunun kulübü tarafından kabul görmemişti. İspanyol basını da Alvarez için yapılan teklifin bir şaşırtmacı olduğunu ve Eflatun Beyazlıların asıl hedefinin Olise transferi olduğunu öne sürmüştü. Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maçta görev yapan Olise 22 gol ve 31 asist kaydetti.
0: Manchester City Enzo Maresca'yı göreve getirmek istiyor. Ancak Chelsea eski teknik direktörü için tazminat talep ediyor. Londra ekibi İtalyan teknik direktörün kendi aralarındaki sözleşmeyi ihlal ettiği konusunda ısrarcı. Manchester City Pep Guardiola'nın yerine getirmek istediği Enzo Maresca için Chelsea ile mali anlaşmaya varmak üzere. Chelsea, Maresca'nın geçen sezon hala kendi teknik direktörleri olduğu dönemde City ile görüştüğünü ve buna dair kanıtları olduğunu ileri sürerek tazminat talep ediyor. Yılbaşında yolların ayrıldığı Maresca'nın geçen kış City ve Napoli'den teklifler aldığını Chelsea'ye bildirdiği yaygın olarak konuşulmuş ve bu iddia hiçbir zaman yalanlanmamıştı. Chelsea İtalyan teknik direktör ayrıldıktan sonra daha da kötüye gitmiş ve sezonu 10. bitirerek Avrupa kupalarından uzak kalmıştı. Londra ekibi City ile iyi ilişkileri olduğu için dostane bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Kulüp 2 yıl önce Maresca'nın görevinden ayrılması için Leicester'a 8 milyon sterlin tazminat ödedi. Ocak ayında da kardeş kulübü Strasbourg'a Liam Rosenior için milyonlarca sterlinlik bir ödeme daha yaptı. Chelsea kaynakları City'nin Maresca'ya yasa dışı bir teklif bulunduğuna dair Premier Lig'e şikayette bulunmak için yeterli kanıtları olduğunu, ancak bunu yapmayı planlamadıklarını ve onlarla görüşmelere devam ettiklerini belirtti. Chelsea Maresca'ya karşı sözleşme ihlali iddiasıyla ayrı bir dava açmayı da değerlendirdi, ancak City ile anlaşmaya varmaları durumunda bu davadan vazgeçilmesi bekleniyor. Chelsea'ye 10 milyon sterlinden fazla bir tazminat ödenmesi muhtemel sonuç olarak görülüyor.

0: ve kulüpler arasındaki detaylar üzerinde görüşmeler devam ediyor. Maresca Chelsea'de Dünya Kulüpler Kupası ve Konferans Ligi kupalarını kaldırırken Premier Ligi 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmişti. İspanya'da Endülüs bölgesinin temsilcilerinden Malaga tam 8 yıl aradan sonra La Liga'ya geri döndü. La Liga'ya yükselen son takım Almeria Malaga karşılaşmasıyla belirlendi. Malaga ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan La Liga 2 playoff finalinin ikinci mücadelesinde rakibini 2-1 yendi ve 8 yıl aradan sonra yeniden en üst lige yükseldi. İkinci ligi 73 puanla 4. sırada tamamlayan Mavi Beyazlılar yarı finalde de Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçmişti. 2022-23 sezonunda İspanya 3. ligine kadar düşen ve bir sonraki sezon yeniden üst lige çıkmayı başaran Malaga, yükselişin çaresini altyapıda buldu. Son birkaç yıldır zor günler geçiren İspanyol ekibi bu sezon kadrosunda altyapıdan yetişen 10 oyuncuyla mücadele etti. Bir dönem başarılarıyla adından söz ettiren Malaga'nın 2026-27 sezonunda La Liga'ya renk katması bekleniyor. Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Beko'nun son 3 yılda sergilediği yükselişe hep birlikte göz atacağız şimdi.
1: Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğuyla birlikte bu sezon 3. kupasını kaldırdı. 2013-2020 yıllarında Jeliko Obradoviç önderliğinde Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, 2020 sonrası 3 sezon aradığı başarının uzağında kaldı. Obradoviç'in benim veliahtım diyerek Aziz Yıldırım'a önerdiği Sarunas Yasikevicius, Aralık 2023'te takımın başına geçti ve eski günler geri geldi. Sezon ortasında takım Litvanyalı çalıştırıcıya emanet edildikten sonra önce Türkiye Kupası'nı sonra lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı lacivertliler Avrupa'da da Jeliko Obradoviç sonrası Final Four hedefine ulaşamıyordu. Yasikevicius sezon ortasında gelmesine rağmen takımını dörtlü finale taşıdı. Asıl hedefse Euroleague şampiyonluğuydu. Sezona Wade Baldwin, Devon Hall ve Bonzi Colson transferleriyle başlayan Fenerbahçe, MVP seçilecek Nigel Hayes-Davis'i de takımda tuttu.

0: Sezon ortası Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde son şampiyon ve favori Panathinaikos'u Yasikevicius'un taktik hamleleriyle geçen Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Monaco'ydu. Fenerbahçe finalde Monaco'yu da yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaştı.
1: Pas Devon Hall'a. Hall bir smaçta. Bundan bir tane yarıda yapmıştı. Bir tane de finale saklamış Devon Hall.
0: Sarı lacivertliler Süper Ligi kazanması halinde ise Triple Crown yani üçlü taç zaferini elde eden ilk Türk takım olacaktı. Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa ulaştı ve üçlemeyi başaran Avrupa'daki 13. takım oldu. Geride bıraktığımız sezonda kupayla başladı. Yasikevicius ve öğrencileri sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladı ve Türkiye Kupası'yla devam etti.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
0: Euroleague'de de normal sezonu uzun bir süre liderlik koltuğunda geçiren Sarı Lacivertliler Yunanistan'da düzenlenen Final Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe yarı finalde Olympiakos'a elense de başarılı bir Avrupa sezonunu daha geride bıraktı. Yasikevicius'la birlikte Türkiye'deki hiçbir finali kaçırmayan Fenerbahçe yine finale yükseldi. Beşiktaş'ı 3-1 ile geçen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Tarık zor bir şut. Tarık Biberovic.
0: Obradovic döneminin ardından yeniden Avrupa'nın ve Türk basketbolunun zirvesine yükselen Fenerbahçe hem kazandığı kupalar hem de oluşturduğu kazanma kültürüyle Türk basketbolunun lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

0: Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak gösterilen Željko Obradović efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü.
1: Euroleague'de yeni sezona yönelik hamleler büyük bir adımla başladı. Panathinaikos 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Željko Obradović ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Panathinaikos duyuruyu sanki hiç zaman geçmemiş gibi mesajıyla paylaştı. Obradović Panathinaikos'taki ilk döneminde kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmış. Yunan ekibini hem yurt içinde hem de Avrupa'da sayısız başarıya taşımıştı. Deneyimli koç 9 kez kazandığı Euroleague kupasının 5'ini Pana'nın başındayken kaldırmıştı. 13 yılda Yunanistan Ligi'ni 11 kez kazanarak egemenlik kuran Obra, daha sonra Fenerbahçe ve Partizan'da görev yaptı. Yunan ekibi Obradović yönetiminde 2011'de Euroleague'in zirvesine çıktıktan sonra bu başarı için 13 yıl beklemiş ve Ergin Ataman yönetiminde hasreti sonlandırmıştı. Panathinaikos geride bıraktığımız sezon Euroleague'e playofflarda veda etmiş, ligin finalinde ise Olympiakos'a mağlup olmuştu. Ergin Ataman döneminin ardından yeniden yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, kulübün altın çağının mimarı Obradović ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medyaya yansıyan iddialara göre Željko Obradović 3 yıl için 10,5 milyon euro alacak.
0: Sevgili seyirciler, dünya futbolunun efsane isimlerinden Franz Beckenbauer'in portresiyle bu bölüme noktayı koyuyoruz. Kısa bir ara rica edeceğiz sizden. Az sonra konuklarımız Ozan Zeybek ve Mehmet Özcan'la beraber gündeme dair değerlendirmelerde bulunacağız. Spor Ajansı kaldığı yerden devam edecek. Bir yere ayrılmayın.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde ikinci ürün mısırın ekimine başlandı. Hububat deposu olarak bilinen dev işletmede Mayıs ayı sonunda başlayan hasat dönemi devam ediyor. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdür Yardımcısı Volkan Baran, işletmenin TİGEM İN kaliteli tohumluk üretimi ve gıda arz güvenliğine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. T-Mobile Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar T-Mobile.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Reklam.
5: Aspor Radyo.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı.
6: Güzellikler Dünyası.
7: Paraf'ın katkılarıyla.

0: bir reklam. Bankam, bank, kartıma bin. Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Aspor Radyo. Spor'un radyosu.
2: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de. Nefis.

0: Spor Radyo.
1: Spor Ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Ozan Zeybek ve Mehmet Özcan bizimle beraber gündeme dair değerlendirmelerimiz olacak. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kerem.
1: İyi yayınlar olsun hepimiz için. Fenerbahçe ile bir açılış yapalım. Sarı lacivertlerde transfer ve ayrılık planları hız kazandı sevgili seyirciler. Yabancı bir sol bek transferi yapma hedefi var sarı lacivertli yönetimin. Osterwolde'nin takımdan ayrılması halinde ise iki takviye gerçekleştirilmesi bekleniyor. Özellikle savunmada merkezde muhtemelen Skriniar'ın yanına bir sol stoper kadrosuna katabilir Fenerbahçe. Bu olasılık açık gibi görünüyor. Biraz Osterwolde ile ilgili konuşalım isterim. Ozan Zeybek. Oyuncu aslında sol bek olarak geldi Fenerbahçe'ye ama stoper performansı sol beke göre zaman zaman daha verimliydi. Ama yine de bir 25 milyon euroluk bedel üstünden bir teklif gelirse ayrılmasında da acaba bir sakınca yok mudur? Ne dersiniz?
3: Bir rakam şimdi çok büyük. 25 milyon basitmiş gibi görünüyor ama yok. Yani 25 milyon teklif alabileceğini düşünmüyorum. Ama ben Osterwolde'nin performansından, oyuna katkısından, takıma katkısından memnun olanlardan. Yani birçok oyuncuyu eleştirirken veya beğenmezken Fenerbahçe'de ben Osterwolde'nin katkı sağladığını düşünüyorum. Yani bu rakamları bulursa, bak beğendiğim oyuncu olmasına rağmen 25 milyon diyorsun, 20 milyon diyorsun, Osterwolde'nin yerine daha düşük maliyetle aynı seviyede, aynı kalitede oyuncu bulabileceğini düşünüyorum. Ama bu rakamlar çok zor Kerem. O yüzden Osterwolde Fenerbahçe'de devam eder gibisine geliyor bana.
1: Yani maksimum nereye çıkılabilir mesela Osterwolde için yabancı kulüpler?
3: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. 10 milyon euroya Osterwolde'yi Fenerbahçe satmaz. O 25 milyon diye de bir rakam telaffuz, fiyat telaffuz ediliyorsa da Fenerbahçe 20 milyonun altında da vereceğini düşünmüyorum. Çok şey bir, hani böyle psikolojik, pazarlıkta psikolojik fiyatlar vardır ya. Ya bir 50 lira daha düş alacağım dersin ya. Ya adam der ki ya 50 lira da al. Ya psikolojik sınır. Yani psikolojik sınırın Osterwolde'de ben 20 milyon euro olacak diye düşünüyorum.
1: 6 milyon euro Fenerbahçe ona bonservis ödedi kadroya katarken. Ve eğer doğruysa bu bilgi, 7 milyon euro üstünde bir bedele takımdan ayrıldığı takdirde Parma'ya karın %30'u da ödenecekmiş. Yani burada iyi hesap etmek gerekiyor herhalde. Yani neredeyse ya üçte biri Parma'ya gidecek karın.
3: Ya şimdi biz mesela Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Yeni programı yeni açtım. Yani Fenerbahçe'nin bugünlerdeki öznesinin veya başrol oyuncusunun veya konusunun Osterwolde olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Bu piyasada konuşuluyor şu anda. İşte

0: Osterwolde şöyle mi olur? Çünkü stoper arayışından dolayı ilk hedef Osterwolde olarak bakıyor. Ben yani Fenerbahçe'de Osterwolde'nin kalmasından yanayım. Onu net söyleyeyim.
1: Peki kaldığı senaryoda Osterwolde ve Skriniar beraber yeni döneme girecek ideal ikili olur mu?
0: Tamam. Bu en pekiştirici, en şey soru bu. Evet, asıl soru bu. Ben Fenerbahçe'nin mutlak suretle, yani mutlaka çok iyi bir stoper alacağını düşünüyorum. Osterwolde yeri gelecek sol bek, yeri gelecek stoper olarak devam edecek. Zaten hiçbir takımımız iki stoperle, yani başroldeki iki stoperle sezonu bitiremiyor. Görüyoruz yani, mutlaka değişikliklere gidiyorlar. Oyuncu değiştirmek zorunda kalıyorlar. Sakatlık, performans, kart cezalısı anlamında söyleyeyim. O yüzden büyük takımın, şampiyonla oynayan takımın 4 tane çok iyi savunma oyuncusunun olması gerekiyor. Yani bu 4 tane derken bekler anlamında söylemiyorum. Stoper olarak da net söylemiyorum. Çünkü Osterwolde benim gözümde net stoper de diyemem. Aha. Şimdi bana birisi sorsa, bir arkadaşım, birkaç yıl önce Fenerbahçe'nin bir orta saha oyuncusu vardı, Azerbaycan'a transfer oldu Fenerbahçe'den gittikten sonra, geçen sene mi ne?
1: Benzia.
0: Mesela Azeri gazeteciler, televizyon programı aradı beni, işte Benzia için ne düşünürsün? Yani hangi mevkide, nerede, ne yapar diye. Şimdi birisi beni arasa yurt dışından, ya da birisi sorsa bana, ya Osterwolde şu takım alıyormuş, nasıl stoper? Şimdi Osterwolde şöyle stoper de diyemem, nasıl sol bek, şöyle sol bek de diyemem. Ama Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir oyuncu, tamamlayıcı bir oyuncu, benim için değerli bir oyuncu. Çünkü Osterwolde'nin fiziksel gücünün ve özverisinin Fenerbahçe'ye büyük katkı sağladığını görüyorum.
1: Nasıl görüyorsun Mehmet Özcan Osterwolde'yi?
2: 25 yaşında, onu şöyle hatırlatmak gerek. 4 sene önce, 21, yani 2023'ün ocağında Jesus sezonunda sol bek olarak transfer edildi. O sezon sol bek oynadı. Sonrasında İsmail Kartal'la birlikte stoper oynamaya başladı. Nihayetinde stopere evrildi. Aslında ideal mevkisi, Ozan abi de söyledi, bence üçlünün sol stoperi. Ama dörtlü de sol bek olarak da stoper. Bence geçen sezon Fenerbahçe savunmasında çok sıkıntı yaşadı. Bence bir sol bek opsiyonu olabilirdi. Orada zaman zaman, tamam, Levent Mercan iyi iş yaptı yedek sol bek olarak, ama bazı maçlar Mert Müldür, hatta ben bir maçta Semedo'nun da sol bek oyununu hatırlatıyorum, hı hı, ters ayakla. Pozisyon bilgisi anlamında problemleri var. Bir de sinir, rakip forvetlerle çok didişip bazen oyundan koptuğu oluyor. Nihayetinde elindeki mevcutlar da Çağlar'ı, Yiğit Efe'yi düşünüyorsan orada banko Osterwolde oynar, ama Ozan abiyle hemfikirim. Bence Fenerbahçe'nin Osterwolde'nin önünde pozisyon bilgisi olan Skriniar'ı tamamlayabilecek bir stoper takviyesine ihtiyacı var. Zaten işin planlama kısmında siz 3 tane çok iyi stoperle başlamalısınız ki orada o ikili, işte Galatasaray bunu hatırlayalım, Davinson Sanchez, Nelson Abdülkerim'le yaptı. İkisi oynadı. Yine geride kalan sezon Singo ciddi anlamda stoperde bir alternatifteki fildişi milli takımıyla stoperde maçları çıkıyor baktığımızda, son maç sağ bek oynasa da. Tekrar Osterwolde'ye dönecek olursam, rakam çok iyi olmalı. Ben zaten işin hücum oyuncuları kısmında 30, savunma oyuncuları kısmında 20, bende psikolojik sınır Ozan abi yani. Hmm. Bir savunma oyuncusuna 20 milyon euronun üstü teklif gelirse bence değerlendirmen gerek. Aynı şey ön tarafta, tamam, hani forvet bulman, kenar forvet bulman kolay değil. Orada biraz da hani işin zaten takımların oynadıkları ücretleri de yansıyor. Ön taraf oyuncular her zaman genelde daha iyi para alır. Fenerbahçe'nin bu arada Başkan Aziz Yıldırım özelinde de stoper arayışında olduğunu biliyorum. Onu şöyle detaylandırayım. Sayın Aziz Yıldırım, Hakan Safi'nin Merih Demiral'la anlaşması sonrası Merih'i düşünmüyorum demişti. Ama bu stoper düşünmeyi de anlamına gelmez. Fenerbahçe'nin o dönem için düşündüğü stoper Rudiger'di. Ama Mourinho Real Madrid'le anlaşma sağlayıp Rudiger'in kalmasını isteyince Rudiger bir yıl sözleşmesini uzattı. Yani buradan da aslında baba stoper diyebileceğimiz CV'si iyi bir stoper niyeti var Fenerbahçe'nin. Olması gerek. Soruna cevap olsun, banko stoper olur mu? Şüpheliyim ama bence kadroda olması gerek. Ozan abi benim fikrim yani. Ben sol bekte de oynadığında performans verir Osterwolde. Yani fizyolojik olarak ben biraz o hani bacaklarının uzunluğu diyeceğiz, Galatasaray'da Jacobs'u da benzetiyorum. Biraz artık o sol bek tanımları, tiplemeleri de değişti. Onun avantajını işte stoperde çabukluk olarak hocalar düşünmeye çalıştı bence Osterwolde'de. Yani çalım yediğin zaman, en azından ben kendi adıma söyleyeyim, İzlediğim Galatasaray Fenerbahçe maçlarında Barış Alper'e yetişebiliyordu. Barış Alper'e çok yetişebilen oyuncu yoktur birebirlere girdiği zaman. Ki Barış'ın karşısında muhtemelen sol bek oynadığı maçlar aklımda kalmış. Stoper oynadığı maçlarda mesela Icardi ile eşleştiği maçlarda Icardi hiç gol attırmadı Osterwolde. Yani o şeyi var, caydırıcılığı var, ama bir an

0: Yandan da tabii tekrar söylüyorum, bazı temel hataları da var. Pozisyon bilgisi başta olup kart riski taşıması da.
1: Kerem bak, Mehmet 5-6 dakika anlattı. Ben 5-6 dakika anlattım. Bazı hayatta da bazı şeyler vardır, konular. Açıklama yapmak zorunda kalırsın. Netliği yoktur çünkü. Yani ikna etmek zorunda kalırsın. Tabii. Açıklama.
0: Doğru.
1: Osterwald de öyle bir oyuncu işte. Mesela bize Skriniar'ı sor. Ya Kerem, Skriniar'dan nasıl vazgeçsin Fenerbahçe? Ondan daha iyisini nasıl bulacak şu anda? Bulmalı ki ondan sonra gelmeli deyip kestirip atardık. 30 saniyeydi. Bu tarz oyuncular net, ne oyunda net, bak oyun bilgisi diyorsun, tecrübe diyorsun. Şu anda ligin, Türkiye Süper Ligi'nin karta en yakın oyuncusu. Ama Fenerbahçe'nin bunlara da ihtiyacı var. O ateşleyici gücü, Osterwolde'nin bu sezon sergilediği o direnç dediğim sadece fiziksel anlamda değil, psikolojik anlamda da Fenerbahçe'ye katkı sağladı.
0: Son iki eksi artısını sayayım mı? Eksisi bence şu, Osterwolde dediğin zaman Ozan abi üstünden kafa vuruluyor. Hı-hı. Mesela temel bir stoper yapmaz onu. Onun sırtından vuramaz. Mesela Jakobs yapmıyor, Eren Elmalı yaptırıyor. O biraz fiziksel dezavantajlı ama artısı ne? Fenerbahçe'de sanırım 2 belki de 3 olabilir. Çok uzun süreli sezon kapatabilecek şekilde sakatlanıp çok çabuk döndü. O da her oyuncunun fizyolojisi izin vermez. Özel bir fizyolojisi var. Yani böyle çok 3-4 ay olmaz diyorsun. 1-2 aya dönüyor. Bunu yapabiliyor ve kaldığı yerden devam edebiliyor. O biraz da onun fiziksel yapısını özetliyor. Hollandalı bir oyuncu bildiğim kadarıyla, muhtemelen Suriname falan o asıllı olabilir.
1: Peki Mehmet, Fenerbahçe'nin en atletik oyuncusu kim? İlk üçüne girer herhalde Osterwolde.
0: Muhakkak.
1: Doğru mu?
0: Osay Samuel vardı zamanında.
1: Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntılarının başında geliyor bu. Fenerbahçe'de teknik kapasitesi yüksek, tecrübesi, oyun zekası. Yani benim gözümde kurnazlığı yüksek oyuncular var. İşte bu da tamamlayıcı oyuncu. Yani atletik yapısını, Fenerbahçe'nin takım halindeki atletik yapıyı destekleyen oyuncu. O yüzden ben Osterwolde'nin mutlaka kalmasından yanayım.
2: Fenerbahçe'de ayrılma ihtimali olduğu konuşulan isimlerden biri de Archie Brown. Nottingham Forest'ın 16 milyon euroluk bir teklif yaptığı dile getiriliyor. Fenerbahçe'nin de bunu kabul etmediği söyleniyor. Bir yeni teklif beklentisi varmış Archie Brown için. Bilmiyorum, oyuncuyu nasıl gördün? Sezona iyi girmişti. Üçlü oynanan dönemde özellikle dikkat çekiyordu ama hani top tekniği düşük.
1: Hem
2: savunma
1: sezon
2: kalitesi de çok iyi değil. Fiziksel olarak iyi.
1: Hem sezon genelinde hem oyun içinde, bak hem sezon genelinde örnek veriyorum 30 maçtaki inişli çıkışlı performansı, hem 90 dakikanın içindeki inişli çıkışlı performansı. Yani ben istikrar anlamında pek beğenmiyorum. Fenerbahçe acaba yeni bir vizyona mı başlangıcı yapacak dedim, bek anlamında veya açık anlamında, açıklarız ya böyle hani sol açık sağ açık anlamında. Archie Brown'la bunu değiştirebilir Fenerbahçe. Biraz daha Premier Lig olmasa bile Championship'in biraz daha öyle pırpır dediğimiz uçan, hareket katan kanatlar anlamında oyuncu.
2: Mesela tam bir Championship oyuncusu söyleyeyim mi? Osayi Samuel.
1: Tabii.
2: Zaten orada.
0: Ben şeye bakacağım Kerem. Bence geçen sene gol ve asist anlamında Brown çift tane yapmış olabilir. Şimdi aslında bir ona bakmak istedim. Nedeni şu aslında, o zaman yani
2: gol asist sayısı iyi.
0: Osterwolde konusunda dediklerimizi Brown için diyebiliriz aslında. Çok ikna edemedi ama potansiyeli bence var. Ne olursa olsun. Üçlü oynasan gayet.
1: Evet, ama burada şu var. Osterwolde
0: 5 gol 7 asist bu arada.
1: Osterwolde iyi bir stoperle, Skriniar'la çok sırıtmaz. Şampiyon olacaksan Archie Brown olamazsın ama. Rezerv oyuncu olabilir. O yüzden bunlara başvuru vermeyeceksin. Zaten Fenerbahçe'nin en büyük hatası bu. Yani böyle sınıflandırma yapacak olursam, mesela Galatasaray hem kolay vazgeçebiliyor. Performans alamadığı oyuncuyla idare ederiz, bakarız yapmıyor. Şimdi Okan Burak dese şu anda transfer planlaması yapıyor. Yönetimle yapıyor, kendisi yapıyor, kendi ekip arkadaşlarıyla yapıyor. Ya biz bununla idare ederiz. Ya dursun o ya. Dursun bir bakalım, onunla idare ederiz. Ben bazı çalıştığım kulüplerde, bazı teknik adamlarda veya başkanlarda bunu gördüm. Fenerbahçe de bunu yapıyor. O yüzden şampiyon olamıyor. Brown idare eder. Ama biz sadece Osterwolde idare eder demiyorum. Osterwolde kalsın. Zaten Osterwolde'den daha iyi birisi gelecek. Ve baktığımızda şu anda ligde büyük takım anlamında hem stoper performansı. Osterwolde'nin bana dersen 100 üzerinden ne verirsin? 75'in üzeri veririm derim. Stoper performansı. Back performansını da aynı şekilde veririm. Aynı anda hem back hem stoper oynayabilen kaç tane oyuncu var?
0: Bir tane söyleyeyim mi? Singo 30 milyon euro yani aldığın zaman da, o da Singo da bu arada hani müthiş oyuncu diyemezsin ama stoper sağ bek özel bir fizyolojisi var, bunu görüyorsun. Rakamlar çok yüksek, o kolay değil artık. Eskiden de o her bölgede oynayabilen joker. Yani Kamahyam 3 sene önce yapabiliyordu bunu Kerem ama yani artık bence günün sonu. Sonraki
2: de idare ediyordu yani Osterwold'ü.
0: İdare ediyor, doğru.
2: Yani şöyle düşün, evet. Hücumcu olarak özel bir oyuncu değil.
0: Değil.
2: Yani çok çok iyi bir driblingi yok. Evet, hızlı, topsuz. Savunması sol bek için fena değil.
1: Kerem,
2: ama orta yapamaz.
1: Bu yaştaki oyuncuda,
2: öğrenemez de yani,
1: bu yaştaki oyuncuda o bir sezon çok önemli. Bu çocuk hani 32 yaşında olsa şu anda Osterwold'de. Ön yargı
0: 25 yaşında.
1: 25 yaşında. Biz genç onu abi. 23 yaşındayken sol bek gördük.
0: Tabii.
1: Bu stoper, Skinner, yeni düzen, yeni ülke, yeni takım dedik. Şimdi stoper mevkinden memnunuz diyoruz. Önümüzdeki sezon sol bekte oynamak zorunda kaldığı maçlarda bıraktığımız yerde görmeyeceğiz onu. Hani iki sezon önce sol bek izlediğimiz Osterwold'le ile şimdiki Osterwold'le farklı çıkacak bence. Çok tecrübelendi ve özgüveni çok yükseldi. 2-3 yıl önce geriye git, ilk geldiği zamanlara bir pozisyonda bile çekimser kaldığı, vücut dili olarak bakış anlamında Osterwold'lerin olduğu şeyleri vardı. Bakıyorum şu anda, hani bu bir marifet anlamında anlatmıyorum. Tanımlama, betimleme anlamında. Şimdi cengaver, anlatabildim mi? O üzerindeki şeyi de attı Osterwold.
0: Ama burada konuyu açıyor Ozan abi. Biraz izleyicimize kafasını ütülemek değil ama hemfikirim. 4 sene önceki, 3 seneki futbolda Osterwold'e tarzı sol beklere yatırım yapılıyordu ama şimdi oyuncuyu küçümsemek için değil ama Kazımcan geçen sezon Galatasaray'da şans buldu ve Galatasaray taraftarında hep iyi iz bıraktı. Bunun nedeni aslında demin Kerem'in ifade ettiği şey. Çok kreatif bir oyuncu değil Osterwold'e sol bekle. Artık senin olan bek pozisyonundaki oyuncuların biraz ayağı iyi olacak. Ama iyi orta yapacak, ama iyi taç atacak. Yani hücuma destek verecek. Ön taraftaki forvetler senin oynamandan memnun olacak. Jakobs mesela, Galatasaray tek taraf diyeceğiz Kerem ama öyle ya da böyle şampiyonluk maçında o tacı oraya attı. Anlatabildim mi? Lemina ile Osimhen oradan golü çıkarttı. Maçın seyri değişti. Ben biraz bundan sonraki kariyeri için Ozan abi senin kadar umutlu değilim sol bekten. Yani 22-23 yaşındaki sol bek performansı muhtemelen 26-27 yaşında sol bekte sergileceği performansın önünde olacak. Bence bundan sonra o da bence bunun farkında ki çok sezon içinde Tedesco'ya sol bek için niyetli olmadığını ifade etmişti. Tedesco da başka. Hatta Semedo'yu dediğim gibi Fenerbahçe'nin sanırım hatta puan kaybettiği Göztepe maçı bile olabilir. Yani sol bek maçı var Semedo'nun Fenerbahçe'de, hatırlıyorum. Brown'a gelirsek 5 gol 7 asist, yani istatistik olarak zaten bir bek oyuncusu daha ne yapsın? Çift taneyi bulmuş.
2: Şu
0: ama,
2: sezonun ilk 4-5 haftasında yaptı bu arada.
0: O golleri biraz nicelik ve nitelik olarak ayıracaksın. Evet. Yani hangi kritik maçta seni taşımış, o önemli.
2: Feyenoord eşleşmesinde çok yardımcı oldu.
0: Şimdi işte VTS dönüyor. Kupadaki Gaziantep maçı Fenerbahçe'nin kazanıp bir üst sanırım Konya Spor'la eşleşip elenmişti Fenerbahçe. Hani o grup aşamasındaki maç. Evet, hani Brown da işte sürüncemede bırakan oyuncu profilleri ama ben biraz belki ezberden konuşmak olacak. Fenerbahçe'nin daha temel, yani Fenerbahçe'nin önce sağ bek sol bekten ziyade bence iyi bir stopere artı Vedat Muriç de tek kalmamalı. Yani Vedat Muriç'in 6 sene önce Fenerbahçe'de oyunu hatırlatalım. Yani artık 32 yaşında bir oyuncu. Belki Vedat Muriç'ten daha iyisini de almak durumunda. Ve tabii bir de kenar forvet. Yani kenar forvet tiplemelerine baktığımız zaman Musaba, Nene, Kerem. Yani biraz futbol artık böyle Barış Alper profili kenar forvetler istiyor büyük takımlarda. Daha böyle çizgiye basacak, yıldıracak size'ıyla. Biraz daha hani ön tarafta o ekonomik anlamda kurşunlar atılır. Hani ben o yüzden çok kitlem, yoksa daha iyi sol bek bulduğunda. Bir de tabii İsmail Kartal'ın 99 puanlı takımını düşünelim. Sol bek Ferdi, sol ön Tadiç'te. Şimdi mevcutlarda kim gözüküyor? Brown, Kerem Aktürkoğlu. Ne kadar İsmail Kartal'ı ikna eder? Şüpheliyim. Hı. O da işin diğer boyutu.
2: Ben Brown'a Forest seviyesinden ilgi olmasına daha çok şaşırdım.
0: O liglerde olur. Niye? Forest iyi bir sezon geçirmedi.
2: Geçirmedi
0: o kadar, o kadar teknik direktör.
2: Misal Nico Williams oynuyor sol bekte. Yani ters ayaklı bir oyuncu ama Archie Brown'ın çok üstünde bir oyuncu. Yani kıyaslanamaz bile bana kalırsa. 16 milyon euroluk bir teklif hakikaten varsa ve reddediliyorsa, yani Forest da üstüne çıkıyorsa bunun, hemen satarım.
0: Ben kendi adıma söyleyeyim. Brown içinde, Osterwold içinde yazılı teklifler geldiyse hemen değerlendirilmeli, bulursun.
1: Kerem, sen sana sormadım moderat olduğum için. Hemen satarım dedin diye soruyorum. Hı hı. Osterwolde'yi kaça satarsın? Senin fikrinden.

0: Osterwold'e 20 milyon euro tamamdır bence. Hmm.
1: 19'a verir misin?
0: Veririm. 20'ye veren, 19'a veririm. Yani 15'e vermem misal.
1: İşte onu söylüyorum. Yani 20'ye ben de.
0: Veren 15'e
2: veren. Osterwold'e daha iyi Cibram'dan.
0: Evet evet.
2: O biraz stoper olmasıyla da alakalı. Hmm. Stoper oynamak daha kıymetli, daha
0: bence
2: değerli.
0: Bence stoper olması da kariyeri Mehmet, için daha
1: takım
0: iyi.
1: Takım oyununa katkı sağlamak apayrı bir şey. Benim gözümde Osterwolde'nin takım oyununa bak. Osterwolde'yi eleştirecek olursak iki tarafta bakalım. Bir savunma avukatı ol, anlatabildim mi? Yani eleştirecek olursak birçok açığı da var. Oyun zekası yok zaten. Anlatabildim mi? En riskli oynuyor. Devamlı penaltı mı yaptıracak, seni eksik mi bırakacak? Hep bunları düşünüyorsun. Her maçta hissettiriyor. Hani senede 3 maçta hissettirmiyor bunu. 40 maç oynuyorsa 20'sinde Osterwold'e her an gidebilir veya bir şey yapabilir diyorsun. Ama takım anlamında katkısının yüksek olduğunu düşünüyorum. Brown da takım anlamında, takım oyunu anlamında ben katkı görmüyorum. Brown kendi başına bir şeyler, kendi yeteneğiyle bir şeyler deniyor. O zaten taraftarı ilk haftalarda heyecanlandırmasını, mutlu etmesinin sebebi de oydu. Ya Fenerbahçe değişik bir oyuncu buldu herhalde dedik. Bak değişik. Aynı mevkide oynayan birçok oyuncu göz önüne gidiyor. Ya bu Buran Fenerbahçe'nin oyun stilini değiştirir mi acaba? Biraz önce söylediğim gibi işte Premier Lig, Championship havasına girer miyiz diye düşündüm. Çünkü bu oyun onu gösteriyordu. Ama sonra istikrar benim için çok önemli, şampiyon olmak için. Şampiyonluk adayı takımdan bahsediyoruz. Ne olursun yine Brown da kalsın, Nede de şunu yapsın. Musaba da aslında ya vazgeçilemeyecek Fenerbahçe'de kaç tane oyuncu çıkarabiliriz? Zaten bugün şey yapıyor olsak, Fenerbahçe kadrosunu yazsak, şampiyon olacaksa hep diyoruz ya, yine mi takviye, yine mi, yine mi 3 tane, yine mi 5 tane. Fenerbahçe şampiyon olacaksa bugünkü mevcut kadrodan bizim en az 8-9 tane vazgeçilemeyecek oyuncu yazmamız gerek. Burada bak 5-6 kişiyiz, kameraman arkadaşlar, reji, verelim kağıdı. İddia ediyorum aynı isimleri bile yazmazlar, biliyor musun? Fenerbahçe'de göreceli oyuncular var. Göreceli, sana göresi bana göresi olan oyuncular var. Mesela ben Osterwold'de de hemfikir olduğumuzu düşünüyorum. Üçümüzün. Evet. Üçümüz konuşuyoruz diyor. Ama Brown'da hemfikir olabileceğimizi asla düşünmüyorum. İşte bunları ayıklaması lazım Fenerbahçe'nin. Ya geçen bir de İsmail Hoca'nın elinde görelim. Bir de İsmail Hoca ne yapacak? Kampa? Hayır. Geçen senekini bizim baz almamız lazım. Geçen sene iki hocayla çalıştı bunlar. Mourinho'yla, Tedesco'yla. Yani geçen sene de bir çok büyük, Mourinho'da hiç göze çarpmıyordu veya performans sağlamıyordu, Tedesco'da bu
0: şunu
1: oldu.
0: Şunu belki söyleyebiliriz, Tedesco Mourinho örnekleri üstüne. İsmail Hoca'nın biraz daha topun kıymetini bilen bir anlayışla takımı sahaya çıkartacağından şüpheniz var mı?
1: Şimdi Kerem, ben İsmail Hoca konusunda benim belli bir düşüncelerim var yani.
0: Yani rakip alanda oyunu oynamak isteyecektir, topu çevirebilmek isteyecektir. Eğer bunu istiyorsan İsmail Hocam, Archie Brown o bek oyuncusu değil.
1: Şunu söyleyeyim bak, eleştirildik gitmesi gerekiyor dedik Mourinho, eleştirildik gitmesi gerekiyor dedik Tedesco. İsmail Kartal bu ikisinden daha iyi hoca değil. Ben bu cümleden sonra sorunu bana başka türlü sor şimdi lütfen.
0: Başka türlü soramam çünkü şöyle bir şey söylemem lazım. İkisinden ismen daha iyi hoca olmayabilir ama Mourinho'nun geldiği gün Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali benim için sıfırdı. İsmail Hoca'nın son sezonunda Fenerbahçe şampiyon olabilirdi. İsmail Hoca daha iyi futbol oynattı. Elindeki malzeme de tabii burada önemli. Ferdi gibi bir oyuncusu vardı misal. Ben o zaman başka bir soru sorayım. Fenerbahçe'ye teknik direktör getireceğiz. Sınırsız bütçemiz var ama iki tercih arasında kaldık. İsmail Kartal'ı mı getirirsiniz, Mourinho'yu mu?
1: Mourinho'yu.
0: Tamam, o zaman
1: Mourinho'nun gitmesi
0: şampiyon olmakla ilgili bir düşünceniz yok o zaman.
1: Ne dedim? Gitmesi gerekiyor. Fenerbahçe'ye zarar veriyor dedim. Mourinho için söylemiştim bunu. İsmail Kartal Fenerbahçe'ye zarar veriyor demedim hiçbir zaman. Ama iyi teknik direktör olabilir. Çok basit bir şey anlatacağım. İkiniz de şahitsinizdir büyük ihtimal bu işe. İsmail Kartal Fenerbahçe TV'ye çıktı ilk açıklandıktan sonra. Oğuz Çetin vardı. Bir tane yönetici vardı. Cihan Moderatör vardı. İsmail Hoca vardı.
0: Cihan Kamer yönetici.
1: Cihan Kamer miydi ismi? Evet. İsmail Kartal'a sordular, nasıl oldu bu? Dün evdeydim, başkanım beni aradı. Duygulandırdı, heyecanlandırdı. Görevi kabul ettim. Dün beni aradı. Bir, İsmail Kartal da kötü niyetli bir insan olmadığı buradan belli. Sen bana söylesen, ben kötü niyetli değilim ama belki de hayat anlamında, sosyal anlamda, sosyal zeka anlamında veya tecrübe anlamında demek Giday. Dün beni başkanım aradı demem. Ne başkanıma zarar veririm o cümleyle ne kendime. Ya sen Fenerbahçe'ye bir adamı teknik direktör yapacaksan 24 saat 16 saat önce görüşüp de gel buraya imza at dememelisin. Bu senin çaresizliğini gösteriyor. Bu senin son seçeneğini gösteriyor. Son seçeneğini. Ya o olmamış, bu olmamış, şu olmamış. Ya kusura bakmasınlar ama betimleme yapıyorum ha. Bundan sakın yanlış bir şey. Ya İsmail Hoca'yı arayın da gelsin bari. Çözemedik o hani en kötü ihtimal onunla bir şeyler yapalım bir yere kadar gidelim modunda. Bir, çok büyük bir yanlış açıklama. Dün beni aradı başkanım. Duygulandım, sevindim, geldim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olacak adam bu gerçekse bile bunları kamuoyu önünde açıklamaz. Böyle açıklamaz. Yani buradan başlıyor zaten olay. Neyi değiştirecek? Fenerbahçe 30 yıl önceki başkanına döndü. Mehmet kaç yılında gelmişti Aziz Yıldırım ilk? 30 yıl oldu
2: 98.
1: Ha? 98 ne yapıyor
2: 28.
1: Biz? 28 yıl. 30 yıl önceki başkanımıza döndük. İsmail Kartal 14 yıl önce hoca olmuş ilk Fenerbahçe'ye.
2: Yardımcı
1: 14
2: hoca.
1: Yıl önceki yok şeyde ilk hocalığı 14 yıl önceymiş.
2: 2010.
1: 10 yıl olsun ya. Ha?
2: 12 yıl.
1: Ha, 12 yıl diyelim. 12 yıl önceki hocana dönüyorsun.
2: Forvet'in 6 sene önce.
1: Eski oyuncunu getiriyorsun. Eski kaptanı sportif direktör yapıyorsun. O kaç yıldır Fenerbahçe'de yok mesela. Eski başkan, eski yöneticiler, eski teknik adam. Yani dünya tarihinde yoktur. Orta sınıf bir takım aynı teknik adamı 4 defa da getirebilir, 14 defa da getirebilir. Orta sınıf bir takım. Orta sınıf bir takım. Çünkü bir hedef olmayabilir. Ama şampiyonluk yarışındaki bir takım seni hiç şampiyon yapmamışsa 4 defa gelme ihtimali yoktur.
2: Fatih Terim 4 kere geldi. Fener 6 şampiyonlu olarak 4. kez.
1: 14 yani. Kere de gelebilir Fatih Terim. Okan tabii. Buruk şimdi gitsin. 4 defa daha gelebilir ayrı periyotlarda. Sergen Yalçın tekrar bir gün Beşiktaş'a tekrar gelecek. Bir önceki ayrılığında da performansı
0: yine de Fatih almıştı. Hoca ve Okan Buruk'la bir tutmayalım.
1: Ben
0: Sergen Yalçın üzerinde söylüyorum.
1: Polemik çıkmasın diye sanki inadına diyorum. Ben tutuyorum kardeşim. Hani şimdi böyle deyince de moderatörle tartışıyormuş gibi oluyor. Biri tutmayalım. O senin fikrin. Ha. Bu şey anlamında
0: tutmamak
1: diyorum.
0: Tutmamak lazım ha. Yani.
1: Yani baktığımızda ikna edici bir şey yok. Bizim duygusal yanımız çok ağır basıyor. Türk insanının, Türk futbolunun. Ya sen kazanacaksan radikal bir şey yap diye zaten Mourinho'yu gönderiyorsun. Radikal bir şey yap, ciddi anlamda bir şey yap diye bunu getiriyorsun. Fenerbahçe kulübü bu gidişle işte o gelmesin de bu gelsin. Ben Mehmet'e gıcığım, gıcığım Mehmet'e. Sevmiyorum Mehmet'i. Mehmet başkan olmasın da aslında Kerem'i de sevmiyorum ama Mehmet'i daha çok sevmediğim için Kerem olsun. Düşmanımın düşmanı dostumdur şeyi gibi. Ya o olmasın da bu olsun, bu olmasın da o olsun.
0: Kim başkan olmasın seçimiydi?
1: Bak Fenerbahçe'ye yeni bir son sayfa seçim. Lazım. Son seçim yeni bir sayfa lazımdı. Yeni bir sayfa açılması lazım. İki aday da benim kafamda, planımda, görüşümde olan aday değildi. Hiç hayatımda tanımam. Hani birileri konuştu mu böyle ya onun adamı bunun adamı yapıyor. Benim kafamda Mehmet Ali Aydınlar vardı. Neden? Yaşam tarzı, oturup kalkması, bir sistem, kendi iş hayatındaki sistemi, özel hayatındaki düzeni. Bunların hepsinin Fenerbahçe'nin böyle bir şeye gelmesi lazım. Bizim başkan adaylarımıza bakıyorum şimdi. İşte ben kavgacıydım ama şimdi başka şey. Ben size söyleyeyim bir iki ay sonra göreceğiz. Yakın tarihte de Aykut Kocaman bir açıklamalar yapar. Ve şunu söyleyeyim. Aykut Kocaman %99 başkan dediklerinde ben buraya bir yayına hoca olacak dediklerinde bu şuraya yayına geldim. İddia ediyorum dedim. Fenerbahçeliler bana kızacak ama Aykut Kocaman'la Aziz Yıldırım sezon sonuna kadar birlikte aynı masada oturamazlar. Çünkü mutlaka bir şeylere karışan olacak. Mutlaka bir şeyleri yapan olacak. Böyle ilk baştan olmaması iyi oldu. Aykut Kocaman gelsin mi? Seninle son yayında Mehmet beraberlik asla istemiyorum dedim. Hani yerli teknik adam istemiyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye iki tane isim kısır döngü. Hiçbir kulübün kaderi bu değildir. Alex Ferguson gittiğinde bile Alex Ferguson gelsin mi gelmesin mi diye Manchester'da konuşulmadı artık. Yani Fenerbahçe bu patinaj yapma, bu bataklıktan çıkmak zorunda. Ama Aykut Kocaman gelmesin diyordum. Aykut Kocaman'a teşekkür ediyorum, takdir ediyorum. Takdir etmek belki yaş olarak veya konumu herkesin takdir etmek. Çünkü biraz daha şey olman lazım. Ya yaş olarak büyük olursun, makam olarak büyük olursun. Ukalalığa girebilir.
0: Yok ya.
1: Ben takdir ediyorum. Bir duruş sergiledi. Ya bunlar tamam, şimdi bizi dinleyen belki masanın diğer tarafında oturan der ki sen nereden biliyorsun bir duruş sergilediğini, başka şeyler oldu. Yakında zaten ben Aykut Hoca'nın da bir şeyler açıklayacağını zannediyorum, düşünüyorum. Yani Fenerbahçe 18 saat önce aranıp da hadi evden gel de yarın şu işi bitirelim deyip hiçbir düzen plan konuşulmadan bir teknik adama emanet ediliyorsa biz birçok şeyi gördük. Zamanında işte Şenol Güneş yok Ozan Tufan'ı diriltti. Yok şu şunu yaptı. Sergen Hoca'ya ona dokundu. Böyle oldu. Biz olmayan 100 taneyi unutuyoruz. Olan bir taneyi hatırlıyoruz. İşte İsmail Hoca şunu yaptı. İsmail Hoca birincisi şunu söyleyeyim. Yazlık komşusu için çok güzel bir insan olabilir. Sabah kahvaltıyı beraber yaparsın. Kötü niyet hiç olmadı. Zaten vücudun bakışlarından, vücut dilinden belli. Her şey çok güzel. Bankadan kredi çekecekse kefil olabilirsin. Kesinlikle günün aksatmaz, 3 gün önceden gider öder. Ama Fenerbahçe'ye teknik adam olacaksa daha başka, daha güçlü özellikleri olması lazım.
0: Mourinho gibi.
1: Bu adam, İsmail Hoca, sen nereden bilirsin, hemen cevap hakkı doğabilir. Teklif gelmiyor ama sen Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birinin başına hemen hazırda, kaçırılmayacak fırsatmış gibi yine İsmail Kartal'a sarılıyorsun. İsmail Kartal'a aylardır teklif gelmiyor. Süper Lig'den hiçbir takımla anlaşmadı. Şu hemen şunu da sen diyebilirsin yine biraz önceki gibi. Bana uymuyor o fikir. Belki geldi, bizim haberimiz yok. Ya bizim haberimiz birçok şeyden olur. Ben sağlıklı gitmediğini düşünüyorum bu işin. Yanlış başladığını düşünüyorum. Zaten yakın tarihte de yani bu 3-5 hafta bir geçsin. Maçlar başlasın. Ondan sonra Ekim ayında ne demek istediğim daha da net anlaşılır.
0: Mehmet, Mourinho mu İsmail Kartal mı?
2: İsmail Kartal.
0: Değil mi?
2: Ama ligin gerçeklerinden dolayı, ama Ozan abiye katıldığım hususlar var. Hı-hı. Fenerbahçe'nin o kısır döngüsü artı Aykut Kocaman İsmail Kartal kıyaslamasında ben biraz da Aykut Kocaman'dan yanayım. O da sen demin ifade ettin aslında. İletişim, o camiayı yönlendirebilirim. Aykut Kocaman o anlamda İsmail Kartal'dan bir farkı var. İşine teknik taktik kısmına gireceksek 3 ayrı dönem Fenerbahçe'de hocalık yaptı. 3'ünde de şampiyon olamadı nihayetinde. İkincisinde tabii ki iş çok zordu. Çok önde olan bir Trabzon'un arkasında Fenerbahçe sezon sonuna doğru yetişebilmişti. Yani burada dediğim gibi süreç biraz bizler Beşiktaş Sergen Yalçın ilişkisinde de gördük. O nostalji diyeceğiz, olmamış hikayeleri, onlara sarılmayı hep iyi hatırlamak istiyoruz. Şimdi başkan anlamında Aziz Yıldırım, hoca olarak İsmail Kartal, golcü olarak Vedat Muriç. Ama hani Aziz Yıldırım'ın tabii şunu iyi anlaması gerek, iyi analiz etmesi gerek. 2018'de bıraktığı Galatasaray yok karşısında Kerem, artık çok daha sağ içi ve sağ dışında güçlü bir Galatasaray için ekonomi kısmında. Kolay bir süreç beklemiyor. 2023-2024 sezonunda iyi bir takım kuruldu. Yani Dzeko'su, Tadic'i, Szymanski'si hep bir önceki sene şampiyon oynayan takımlardı. Yani Dzeko dediğimiz oyuncu bir ay öncesinde Inter'le şampiyonluk finaline çıkmıştı. Szymanski Feyenoord'u şampiyon yapmıştı Orkun'la birlikte. Tadic Ajax'ın saha içi lideriydi, kaptanıydı. Şimdi bakalım nasıl bir takım emanet edilecek. Evet, baktığımız zaman tamam, karamsar olmayalım, öyle çok 6'ya transfer değil belki, 2-3 çok nokta atış takviyeydi, işi toparlayabilirsin ama işin taraftar kısmında ister istemez bir iyi başlamaya ihtiyacı var. Üstüne lig biraz bu sezon ilginç bir başlangıç olacak, bu tüm takımlar için geçerli. 6 hafta oynanacak, sonra lige neredeyse 1 aya yakın bir ara verilecek. Bayağı bir milli maç turnuvar olacak. Orada milli takımımız hatta böyle Fransa, İtalya gibi iyi takımlar değil mi? Uluslar
0: Ligi'ne, Fransa, İtalya, Belçika.
2: Çok iyi takımlarla oynuyoruz. Oradaki o ilk 6 haftayı bakalım nasıl geçirecek. Bir de her şeyden de öte Fenerbahçe'nin 2008-2009 sezonu son Şampiyonlar Ligi. Ve şimdi işte bir Polonya takımıyla eşleşti. Bir Temmuz'un 22'sinde Şampiyonlar Ligi elemeleri de başlıyor. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ne kalabilecek mi Fenerbahçe? İyi başlamaya ihtiyacı var. Bir önceki dönem kendisini kabul ettirmesinin tek nedeni çok iyi başlamasıydı. Lig ve Avrupa sanırım 19 maç gibiydi ve Ozan abi de İsmail Kartal'ı ilk eleştirenlerdi aslında. Biraz süreci doğru okumuştu o dönem. Çünkü sezon sonuna doğru çok da iyi götüremedi. Özellikle Dzeko hiç Dzeko'yu tüketti. Benzer hatayı Mourinho da yaptı bu arada Dzeko üzerinde. Göreceğiz. Biraz dediğim gibi Fenerbahçe, Aziz Yıldırım doğaçlama hareket etti tahmin ettiğimiz gibi. Seçim sürecinde aslında sakin kaldı. Tansiyonu yükseltmedi. Bunlar artısıydı ama Hoca konusunda ya Aykut Kocaman ya Aykut Kocaman %99 gözle

0: efsanesi ama hem teknik adam hem de futbolcu olarak söyleyeyim, Fenerbahçe'nin ibaret değil kariyeri. Yani İstanbulspor'da bir kere teknik adam futbolcu görev yaptı. Bu herkese nasip olmaz ve başarılı da oldu. İstanbulspor 4-5 sene kümede kaldı, sonra bir 20 yıl buldu lige dönüşü. Konyaspor'da bence çok çok başarılı oldu. Hala bence Konyaspor tarihinin en başarılı hocası olabilir. Artı Fenerbahçe'de de tamam Alex süreci denilebiliyor. İşte kaybettiği bir son hafta şampiyonluk var ama şampiyondan da öte Türkiye Kupası'nı iki kere aldı. Avrupa'da yarı final
1: oynadı. Mehmet, seçenek 3 tane ise, 3 tane ise İsmail Kartal mı, Aykut Kocaman mı, 3. bir şahıs mı? Benim anladım. Hakkım 3. şahıs olur. İsmail Kartal mı, Aykut Kocaman'sa Aykut Kocaman olur. Sana şöyle bir şey sormak istiyorum. Seninle ben yüzlerce yayın yaptım. Hiç politik konuştuğunu da görmedim şu ana kadar. Ligimizde kaç tane şirket takımı var? Göztepe, Kasımpaşa, Başakşehir. 3 tane. Samsunspor da öyle diyelim değil mi? Bugün sahibi sen olsan, parayı sen veriyor olsan, futbolu da bildiğini düşünüyorsun. İsmail Kartal senin hocan olur mu?
0: Hayır. Aykut Kocaman olur ama.
1: Ama İsmail soruyor. İsmail Kartal
0: olmaz.
1: Olur mu? Tamam. Benim istediğim cevap buydu. İnsanlara ben bunu anlatmak istiyorum. Çünkü bir gün beni bir televizyon kanalına davet ettiler. İsmail Kartal'la bu Fenerbahçe'yi eleştiriyorum, şey yapıyorum. Yayına girmeden önce eski Fenerbahçeli bir hoca var orada. Türkiye'nin tanıdığı birisi. Ozancığım lütfen dedi, İsmail Kartal'la bugün beraberdik. Eleştirme dedi. Neden hocam dedim. Ya İsmail iyi insandır dedi. Biz dedi bak daha dün konuştuk, 20 dakika telefonla gösterdi böyle. Hocam dedim, o senin için iyi insandır. Biz burada insanı konuşmuyoruz. Futbolu konuşuyoruz. Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Ya Ozancığım dedi, İsmail dedi burada kalırsa biz dedi belki kulüpte çalışacağız önümüzdeki sezon İsmail'le dedi. Yani Fenerbahçe bu mantıkla giderse, anlatabildim mi ne demek istediğimi? Ben orada çalışırım, ben orada şunu yaparım. Bu bakış açısıyla İsmailci, Aykutçu destekleri gelirse Fenerbahçe'den hiçbir şey olmaz. Ben Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la net söylüyorum, bak daha sezon başlamadı, transferler olmadı, şampiyon olabileceğine inanmıyorum. İlerleyen zamanda tekrar konuşacağız bunları. Ama baştan inanabilmek önemli. Senin için yarışacağın takımlar kimler şampiyonlukta? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir. Bir tane de sürpriz çıkar bu sene. Bir ortada X diye bir takım olsun. Bunun teknik adamı Okan Buruk mu olmalı, İsmail Kartal mı olmalı? %99 Fenerbahçelilerin de dahil olacağı bir şeyle Okan Buruk olsun derler. Fatih Tekke mi olmalı? İsmail Kartal mı olmalı? Fatih Tekke olsunlar. Nuri Hoca olsun. Oo, yabancı İtalyano'yu buldular bak adamlar. Bir enerji, bir hava kattı. Bak o bulutların hepsini dağıttı şu anda. O adamın verdiği imajla. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? İmaj dediğim görünüm değil. Yani şöyle oyun oynatır, böyle yapar, çabuk oynatır, presi sever, hırslıdır, şudur, budur diye lanse edilince şu anda kimse Beşiktaş'ı konuşmuyor. İsmail Kartal şu anda Fenerbahçe'ye dördüncü kez gelen bir teknik adam ve şampiyon olamamış bir teknik olarak, adam olarak tartışılmaya çok müsait. Fenerbahçe'nin en az oranda tartışılabilecek teknik adam getirmesi gerekiyordu. Aykut Hoca ve İsmail Hoca en çok tartışılacak teknik adamlar. Fenerbahçe zaten burada başlayarak, bu şekilde başlayarak kendini yıpratmaya başladı. Yıpratacak. Hemen biz hazırlık maçında da göreceğiz, şurada da göreceğiz. Şu oyuncularla, şu Ceko ile Tadiş'le böyle bir sinerji yakalamıştı, şunu yapmıştı. Bu kez biz başka bir malzeme, başka bir lig, başka bir düzen, başka bir zaman var. O zaman tutturdu diye şey yoktur. Benim tanıdığım veya çalıştığım bazı teknik adamlar vardır. Bak tanıdığım veya çalıştığım. Hep geçmişleriyle yaşarlar. Hep. Ben o takımı 17. sırada almıştım, 9. sırada bıraktım. Ben şurada şunu yapmıştım, ben şu oyuncuyu çıkarmıştım. Futbolda geçmiş diye bir şey yok. Gelecek vaat edecek bana. Bugünü vaat edecek. Bugünü. Bugünü garanti edecek. Türkiye topraklarında biz gelecek diye de bir şey yok zaten. Özellikle futbolda da yok. Bugün Hollanda futbolunu konuşuyor olsaydık, geleceğe yatırım yapıyor adam. 4 sene sonrasını düşünüyor. 2030'unun kadrosunu. Hayır. Bizde bu sene lazım. Bana bu sene bu şeyi, algıyı uyandırabilecek gidişatı yok Fenerbahçe.
0: Bu arada bir araya gireyim mi Kerem? Şöyle. İsmail Kartal üzerinde biraz beyin jimnastiği yaptırayım Fenerbahçeli izleyicilere. Şimdi İsmail Kartal şöyle bir sürpriz tercih olmuştu. Fenerbahçe Ali Koç'la Pereira'yı ikinci kez teknik adam olarak getirdi. Hatta Trabzon'la maç kaybedildikten sonra böyle megafonla açıklamalar. Sonra Pereira bir Beşiktaş

0: beraberliğinin ardından zirveden kopunca Fenerbahçe yine bir iki hafta Zeki Murat Göle'yle idare etti. Resmi sitede açıklandı. İsmail Kartal geldi, bugün takım çalışır diye hepimize şaşırtıcı bir açıklama olmuştu. Onun öncesi Konyaspor'da hocalık yapmıştı. O dönemki Fenerbahçe'de Osay Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, İrfan Can Kahveci artı İsmail Yüksek. Bu 5 oyuncuyu gayet iyi kullandı ve sezon sonuna doğru da Trabzonspor'a bayağı yetişti İsmail Kartal. Sonrasında da görevi Jesus'a devretti. Ondan 2 sene sonra Jesus başarısız oldu demeyelim. Jesus şampiyon yapamadı diyelim. Ben Jesus'un hocalığını beğeniyordum. Tekrar İsmail Kartal'a dönüldü. Şuradan hatırlatmaya çalıştım. Yine bu 5 kemik oyuncu kaldı. 5 kemik oyuncuyu ama sen kimlere ekledin? Örnek veriyorum. O ikinci gelişinde forvet Serdar Dursun'du. Hücumda işte Rossi'si vardı. 8 numarasında Crespo'su vardı. Bu sefer ne oldu? 8 numarası Fred oldu. Yana Tadiç aldın. Ön tarafa Dzeko'yu o takım onun da önüne koyup o 19 maçlı galibiyetle başladı. Şimdi neye geliyorum? Şu an geldiği Fenerbahçe'de bıraktığı bir tane oyuncu yok Kerem ilk 11'de. Şimdi ilk 11 özelini düşüneceğiz. Son bıraktığı takımda kaleci Livakovic'de artık değil. Stoperler Bekacı koydu. Artık hani Şikin'in yerine çalışmadı, o anlamda söylüyorum. Orta sahasında Fred yok artık. Kante Gündüz'ü var. Ha, belki Kante Gündüz'ü daha iyi diyeceksin. Örnek ön taraf Dzeko, Tadiç'i, Şimanski'si artık yok. Tamamen yeni bir 11 oyuncuyla olacağını da hatırlatalım. Yani 3. gelişinde çok başarılı oldu. 3. gelişinde 99 puan toplamasındaki çok başarılı olmasının nedenini biraz ben 2. gelişinde sağladığı altyapıya bağlıyorum aslında.
1: Yani oyuncu profilleri orada, de çok değişik.
0: Onu demek istiyorum, evet, aslında. Evet. Oradaki şey diyorum yani, yine Osay Samuel, İrfan Can, Mert Hakan'la üçgen yapıyordu. Aynı üçgenleri Fred'le yapıp 3. senesinde o sağdan örnek veriyorum goller atıyordu. Bir de tabii Dzeko ve Tadiç ayırıyorum Ozan abi. Bence Dzeko ve Tadiç şampiyon olamadığı için belki Fenerbahçe önemleri çok idrak edilmiyor. Çok büyük oyunculardı. Yıldız oyuncu olmalarından da öte. Yani şu an Fenerbahçe kadrosundaki ben Kerem Aktürkoğlu'nu işte örnek veriyorum. Nene'yi, Vedat Muriç'i onlarla aynı seviyede tutmam. Birebir eşleştiremem. Bu sefer işi bence daha zor. Yani herkes işte doğal olarak o 99 puan topladığı için yine benzer başarılı sürece girer. Ya boş bu arada 99 puandan denir. İşin puan ortalaması kısmında ona da artık ihtiyaç yok. Yani 34 haftalık maratonda işte Galatasaray 80 puanı görmeden şampiyon oldu baktığımızda geride kalan sezonda. Muhtemelen yine 80-85 arası bir puan yaparsan şampiyon olursun ama tekrar söylüyorum hemfikirim, işi bence bu sefer daha zor. Daha tahammülsüz bir taraftar topluluğu olacak karşısında. Senin gibi herkesin bir B planı var çünkü işin başkanlık kademesinde ve hoca kademesinde.
1: Bakalım eldeki kadroyu Fenerbahçe nasıl geliştirecek, nasıl şekillendirecek? Bu da tabii İsmail Hoca'nın verimliliğini arttıracak ya da düşürebilecek bir faktör. Onu söyleyelim. Vedat Muriç'le ilgili ne düşünüyorsun Mehmet?
0: 6 sene geçtiğini özellikle vurguluyorum. Şu yüzden bu tarz size'lı oyuncularda bir Dzeko hepsinden çıkmaz. Dzeko çok ekstrem örnekti. Dzeko ilginç şekilde 30'undan sonra da hiç yani sektirmedi maç sayısını. Hep 45-50'ler, Inter'i, Roma'sı, öncesi ve hep şampiyonla oynayan takımlardaydı. Vedat Muriç, Mallorca. Mallorca dediğimiz takım küme düşmesinden de biraz Çaykur Rizespor'la benzetebilirsin yani oyun formasyonunu. Fenerbahçe'deki sezonda iyiydi ama pandemi sonrası hatırlayalım. Böyle bir iki ayara vermişti. Çok iyi bitirememişti. Fenerbahçe iyi bir satış yaptı ama iyi bir rakama geri aldı. İkinci forvet opsiyonu olarak düşünüyorsan Vedat Muriç hiç itiraz etmem. Çünkü Fenerbahçe'nin mevcut kadrosunda Asensio gibi, Talişka gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi istatistik olarak 20 golü zorlayabilecek oyuncular var. O sistemi işletir sana Vedat Muriç ikinci forvet olarak ama işin diğer kademesinde ligimizde bir Onaçu'yla Osimhen örneği varken bence Vedat Muriç'ten daha iyisini almalı. Ve artı yaş olarak da daha gencini almalı.
1: Ozan Zeybek.
2: Bonservis ödedi mi Vedat Muriç'e?
1: Ödeniyor tabii.
2: Ne kadar?
0: Bilmiyorum. 15 milyon euro deniyor.
2: Ben de 16 milyon euro diyebiliyorum.
0: 15.
2: 15 milyon euro diyelim. Şimdi bonservissiz sözleşmesi bitmiş. Fenerbahçe almış olsaydı hadi verader kalkıp karşılamaya gidelim Vedat Muriç'i derdim. 15 milyon euro ile Fenerbahçe'ye geliyorsa peki gelsin ama ikinci forvet o. Yani bunun asıl adamın alternatif olarak geliyorsa gelsin derdim. Ama sen direkt ben Vedat'la şampiyon oluyorum dersen, olacağım dersen işin biraz daha zor olur.
1: Bu arada 15 milyon euroyu da 3 taksit halinde, 3 yıla bölerek 5-5-5 şeklinde ödeyecekmiş Fenerbahçe.
2: Kerem bunu şeye söylemiyorum hani laf olsun diye. Yılda bir bir ödeyecek olsa bile 15 milyon euro ödenecek sonuçta Fenerbahçe'den.
1: Doğru.
2: Çıkacak.
1: Doğru.
2: Yani Muriç 15 milyon euro Muriç'e, Muriç'i sen kaça satmıştın bir daha 15 alıyorsun? Benim kızdığım noktalar bu. Anlatabildim mi? Muriç mutlaka katkı sağlayacak. Muriç hem karakter olarak hem özveri olarak mutlaka katkı sağlayacak. Ama 15 milyon euro veriyorsam ben bir 25 milyon euro verirdim. Muriç'ten 3 kat daha çok katkı sağlayabilecek bir adam alabilirdim. O yüzden bunlara takılı kalıyorum. Yani burada ödenen para bir de eski oyuncusu diye. Şu, lütfen bir şöyle sağduyulu düşünelim. Vedat Muriç Fenerbahçe'de adı yıllardır konuşulmasa, Fenerbahçe'de oynamamış olsaydı. Bugün Mallorca'nın santrafolu Kosovalı bir oğlan var. Ligden düştü. 15 milyon alır mıydı Fenerbahçe bunu?
1: Çok düşük olasılık.
0: Zamanında birini aldılar Mallorca'dan. Gol kralıydı Guizzi'den.
1: Daniel Guizzi.
0: Düşmemişti kümeye Mallorca.
2: Bu, bunları
0: şu an ama doğrusu
2: anlatmak
0: sonra.
2: İstediğim. Tabii,
1: doğru doğru.
0: Yani. Eski oyuncusu olması. Eski oyuncusu olması ama tekrar söylüyorum hani yaş olarak 6 sene geçtiğini hatırlatalım. Yani oyun stili biraz bunu istiyor çünkü hani futbol, yani en basit örnek şöyle Kerem, milli takımımızda izliyoruz hani konumuz şu an Fenerbahçe ama Abdülkerim'i gördük 2 sene önceki Avrupa Şampiyonası, şimdiki Dünya Kupası. O yaş farkını görüyorsun. Stoper ve forvet oyuncularında bence çok net hissediyorsun. O yüzden de daha iyisini almalı
2: şimdi
0: Fenerbahçe.
2: Şimdi Galatasaray Icardi'yi gözden çıkarabiliyor mu Mehmet? Çıkarabiliyor.
0: Evet.
2: Doğru mu?
0: Doğru.
2: Icardi mi daha şey futbolcu şu anda? Muriç mi?
0: Vedat Muriç o kadar değil.
2: Vedat Muriç diyorsun sen.
0: Evet.
2: Yok bence Icardi daha kaliteli bir futbolcu.
1: Hayır, hangisine daha çok güvenirsin bir sezona başlarken? Icardi'ye mi?
2: Ya şu anda yok. Icardi mutlaka Galatasaray'dan gitmeli diyen, 6 aydan beri söyleyen belki ilk kişilerden biriyim ben. Misyonunu tamamladı diye. Osimhen var diye. Ya bazı şeyler bak stratejidir. Bugün Galatasaray'la anlaşamadığı takdirde Fenerbahçe alırsa belki Icardi, bambaşka bir Icardi izleyebiliriz Fenerbahçe'de. Kendini ispat etme uğruna. Terk edilmişlik uğruna. Anlatabildim mi ne demek istedim? Yani bunları düşünüp uygulayabilmek önemli.
1: Şöyle bir şey sorayım.
0: İlginç olur. O zaman
1: İlginç olur da yani. Bayağı ilginç olur yani. Ne olur mu ondan emin değilim. Şöyle bir soru sorayım sana. Galatasaray'ın santrforu Osimhen. Osimhen'den daha iyi bir santrfor alma ihtimali Galatasaray'ın
0: yok.
1: Galatasaray Osimhen'i yedekleyecek oyuncu olarak Vedat Muriç'i kadrosuna katmış olsa 10 üstünden kaçlık bir transfer olurdu?
0: 10 üstünden 9 derdim. Değil bence mi? Çok iyi bir transfer olur da.
1: Evet.
0: Sistemi işletme olarak.
1: Yani Fenerbahçe'de bir tane daha santrfor alırsa Muriç'le yardımcı olabilecek, onunla mücadele edecek, belki önüne geçecek. Çok iyi oldu, çok iyi olur ya Ozan Zeybek aslında.
2: Ya zaten aynı şeyi söylüyoruz.
1: Evet, evet.
2: Sen başka türlü söyledin, başka harfler, kelimeler kullandın. Hı. Aynı şeyleri söylüyoruz, aynı şeyleri düşünüyoruz diyeyim. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bulmak da çok zor. Yani biz dönüp dolaşıp önümüzdeki 10-15 gün bir yere imza atmadığı takdirde Lewandowski'yi konuşuruz.
0: Sörlot.
2: Sörlot da, Muriç de, bak Osimhen'in en büyük özelliği atletik olması, direnç yaratıyor olması. Ne Sörlot'ta öyle bir durum var ne Muriç'te. Hani yetenekli iyi oyuncular ama tank gibi dediğimiz oyuncular baktığımızda. O yüzden Sörlot Muriç ikilisi bence Fenerbahçe için ideal bir ikili değil.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Özhan Can Aydın portresiyle bu saate noktayı koyalım. İlerleyen dakikalarda yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
3: İşte taraftar, işte şampiyon,

0: alnımızın akıyla pırıl pırıl tertemiz bir şampiyonluk kazandık. Herkese kutlu ve mutlu olsun.
1: Taraflı tarafsız herkesçe ismi zikredildiği zaman hissedilen ilk duygu saygı olan bazı insanlar vardır. Günümüzde rekabetten beslenen spor camiasında böyle bir duyguyu çabucak uyandırabilmek kolay değildir. Ama adınız Özhan Can Aydın'sa bir şansınız olabilir. Türk sporunun gelmiş geçmiş en centilmen insanlarından biri olan Özhan Can Aydın 23 Ocak 1943'te Bursa'da doğdu. İstanbul macerası

Lisesi Galatasaray Lisesi'ndeki eğitim hayatıyla beraber başladı. 1957 yılında 155 sicil numarasıyla kulübe üye olduğunda sadece 14 yaşındaydı. O dönemde Galatasaray'da en genç yaşta üye olan kişi unvanını kazanan Can Aydın, kulüp tarihine geçeceğinin ilk sinyallerini belki de bu şekilde vermiş oldu. 1958 yılında Galatasaray'da basketbol oynamaya başlayan Özhan Can Aydın, yıldız ve genç takımlardan sonra A takıma kadar yükselmişti. Can Aydın 1963'teki Türkiye şampiyonluğunda da sarı kırmızılı formayı giyiyordu. Aynı yıl tekstil sektöründe iş hayatına başlayan Can Aydın, 1965 yılındaysa Asuman Can Aydın'la hayatını birleştirdi. Özhan Can Aydın iki çocuk, dört de torun sahibi oldu. Özhan Can Aydın Ali Tanrıyar, Alp Yalman ve Faruk Süren yönetimlerinde aktif olarak yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı'na adaylığını koydu. Mart 2002'de başkanlık koltuğuna oturan Can Aydın, Sarı Kırmızılı Kulübün 33. başkanı oldu. 2001-2002 sezonunda bitime 7 hafta kala başkanlık koltuğunu devralan Can Aydın, ilk şampiyonluğunu da bu dönemde gördü. Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray ligde ipi önde göğüslerken, Sarı Kırmızılı takım 15. şampiyonlukla beraber 3. yıldızı takan ilk ekip oldu. Şampiyonlukla gelen Can Aydın'ın sonraki yılları çok kolay geçmedi. Kazanılan şampiyonluğa rağmen oynattığı futbol nedeniyle eleştiriler alan Mircea Lucescu ile yolları ayıran Can Aydın, gönüllerin teknik direktörü dediği Fatih Terim'le anlaşmaya vardı.

0: amca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Spor Radyo. Sporun radyosu. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma.

0: sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Reklam.
1: Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
7: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı.
5: Güzellikler dünyası.
6: Parafın katkılarıyla.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
13: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
6: Reklam.
1: Aspor.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Spor ajansı kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Galatasaray'da transfer hareketliliği henüz başlamadı. Gündemse bir anda Almanya mücadelesinde sakatlanan Singo'nun durumuna döndü. Kulüpten oyuncunun hangi sürede sahaya dönebileceğine dair bir resmi açıklama söz konusu değil. Ama belki Mehmet Özcan'ın burada bir fikri vardır diye düşünüyorum. Sezon başı kampını kaçırabileceği konuşuluyor Mehmet.
2: Bir yandan turnuvaya devam etme ihtimali de konuşuluyor ama bir gerçek var. Singo'da sakatlık riski var. Bunu net görebiliyoruz oyuncunun fizyolojisi açısından. Yani özellikle sağ bek oynadığı maçlarda. Ki ekip arkadaşımız Emre Kaplan da sezon içine devam etmiş, dile getirmişti. Bende de aynı net istihbarat var. Ki doğru bir haber olduğunu da düşünüyorum. Stoper oynamasıyla sağ bek oynaması arasında fark var. Sağ bek oynatıldığı takdirde sakatlık riski barındırıyor bu oyuncu düşüncesi vardı Galatasaray'da. Nihayetinde stoperde çok iyi performans göstermedi. Dörtlü stoperde özellikle dörtlü savunmada. Ben hatırlıyorum işte Liverpool Anfield'daki rövanş oynadı. Ozan abiyle beraberdik Göztepe maçı. O maçta da Abdülkerim cezalı Singo oynamıştı. Göztepe 2-2'yi buluyordu. Mucize bir gol kaçmıştı. Dörtlü savunma performansı Galatasaray'da soru işareti. Ama sağ bek oynadığı zaman bir kere fizyolojik olarak Şampiyonlar Ligi seviyesi sağ bek dersin. Fil dişiyle de onu gösterdi bu arada. Stoper başladı ilk maça. Fil dişi Ekvator sağ beke geçti. 90. dakikada bindirme yaptı. Diomande'ye gol attırdı. Yine Almanya maçı da bulunduğu sürede gayet iyi oynadı ama sonuçta o yaşadığı adli sakatlığı kenara geldi. Ben şöyle yorumluyorum aslında Kerem, soruma cevap olsun. Sezon bittiğinde Galatasaray'ın mevcut kadrosunu koruyacağını söylüyorduk ama bazı oyunculara gelecek teklifler değerlendirebilir. Bu oyuncular da Osimhen, Uğurcan değil, Sara, Salahi, bu profilde Sanchez, bu tip oyunculara teklif gelirse değerlendirir. Hatta Salahi Premier Lig'de isteyen takımlar olduğunu söylemiştik ki bayağı bir takımın ilgisi var Salahi ama ben Dünya Kupası da bence net bir gösterge oldu. Galatasaray elbette bütün oyuncuları hazırsa sağ bekine Singo yazarak sezona başlayacak ama bence Salahi de B plan olarak kadro tutmak durumunda bu gelişmenin ardından. Çünkü Galatasaray bugün Salahi satmak istiyorsa öyle çok 15-20 milyon gibi rakamları bulamıyor. 10 milyon euro gibi rakama daha pay konuşuyor ama Salahi satmamız gerek. Sırf Singo'nun sakatlık riskini düşünerek Singo'dan da muhakkak Şampiyonlar Ligi'nde performans almalı. Şampiyonlar Ligi'nde vitrini çıkarmalı. Sonrasında o yaptığı yatırımın karşılığını almalı. Yani 30 milyon euro bonservis ödediği oyuncuyu. Artık onun üstü bir teklif gelirse de şu an gelemeyeceğini görüyoruz. Bu sakatlık riski olsun, işte geçen sezon çok maç kaçırması olsun. Bir denemeydi. Ben o dönemde...
1: Yani pahalı bir deneme.
2: Şöyle, bonservis anlamında değil ama ben hala aynı noktadayım. Yani siz Aston Villa'nın bütçe olarak biz bu rakamlarda yokuz dediği oyuncuyu almamanız gerek. Onu söyleyeyim yani. 4.8 milyon yıllık ücretin sadece Singo'ya verilen para gibi yorumlamayacağız. O para bir anlamda Sanchez'in 3.2 milyon euro kontratının 4.3 olmasına vesile oldu diyeceğim. Yine Torreira beklentiye girdi diyeceğim. Yani

0: takım içi dengeler önemli. Bunun sonu yok. Bunu Kamtu Beşiktaş döneminde Fikret Orman ve Beşiktaş Şenol Güneş'le o kaybettiği şampiyonluk sonrası çok acı şekilde tecrübe etmişti. Galatasaray'ın da artık bence çok net şekilde bazı noktalarda frene basması gerek. 30 milyon euro vereceğin savunma oyuncusu da tekrar söylüyorum. Van Dijk olmalı, Kafa olmalı yani. Tamamen dengeleri değiştirebilecek bir profil olmalı. Singo iyi oyuncu. Tekrar söylüyorum, yani Şampiyonlar Ligi maçlarında bence muhakkak ki oynadı. İki tane Liverpool maçı da sağ bek oynadı. İç sahada Galatasaray iki maçı da 1-0 kazandı. O iki maçta da iyi performans gösterdi ama yani Okan Hoca biraz şey düşüncesindeydi. Hem stoper oynuyor hem sağ bek oynuyor. Stoper de istiyorum, sağ bek de istiyorum. Singo olursa tek Singo bana yeter demişti. Yetemeyeceğini gördük. Ben savunma performansını beğenmiyorum savunma merkezinde. Çünkü Okan Hoca'nın Galatasaray'ında orada Nelson'da bir noktadan sonra olmadı. Abdülkerim ve Sanchez çok net şekilde Okan Hoca'nın sistemine uyuyordu. Singo'ya tekrar dönecek olursak, yani sakatlık riski barındırıyor. Bu gerçek Kerem. Bunu tekrar tecrübe ettik. Galatasaray kariyer öncesi de baktığımızda zaten dakika olarak çok 3000 dakikaları geçen bir oyuncu değil. Yani dakika demiş kendisine Abdülkerim 4000 dakikalarda.
1: Ozan Sebek, bir yandan oyuncunun potansiyeli var. Fiziksel olarak bir anomali, yani üstünlük kuramayacağı birebir de çok oyuncu yok gibi duruyor ama diğer taraftan da Mehmet'in bahsettiği bu sakatlık faktörü var. Bunun kronikleşme ihtimali var. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde uzun vadede ondan yana bir beklentimizin olması doğal mı?
2: Beklentimiz çoktu da şimdi biraz alıştırdı artık bu
1: değil
2: duruma.
1: Mi? Ha,
2: duruma alıştık artık, yani daha büyük beklentilerimiz vardı. Singo ile ilgili büyük rakamlar konuşuluyordu, transfer yapacak.
0: Serbest kalma maddesi 60 milyon euro. Yani ama bunlar... benden öyle bir cümle çıkmaz yani 60 milyon euro veren olmaz. Çok.
2: İşte bunu yakalarım diye düşünüyordu ama alıştırdı. Ben Singo'nun kariyerin böyle aynı bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Hani grafik eğrisi devamlı böyle bir performans iyi olacak, bir sakatlık dönemi olacak. Kronik bir sakatlığı var anlamında söylemiyorum. Hı hı. Bazı oyuncuların hem kaderinde hem yaşam tarzında hem fiziksel yapısında bunlar var. Singo'da
1: yani kronikleşme ihtimali de var gibi sanki.
2: Ya bu konuda bilgisiz olduğum için, yani Mehmet veya sen daha iyi biliyor olabilirsin Singo'nun nereden sakatlandığını.
0: Yani adele, arka adele.
1: Arka adeleden sakatlanıyor. Hmm. Çok sık tekrar ediyor.
0: Ya bu arada
1: iyi
0: Ozan,
1: bir sinyal değil.
0: Ozan yani. Abi araya girdim. Kusura bakma Kerem dedi. Aslında yine bir beyin jimnastiği yapalım istiyorum. Son dönemde futbol çok değişiyor diyoruz yani. Bundan 15-20 sene önceki futbolda öyle çok sağ bek ve sol beklere önem atfetmiyorduk. İşte Caner Gökhan'dan sonra biz biraz yerellikte onun önemini kavramaya başladık. Biraz Jakobs'a da onu gördüğüm için söylüyorum Kerem. İşte Fenerbahçe'de Oscar Wolde sakatlanıyordu mesela oynadığında ama çabuk dönüyor. Bek oyuncuların da oluyor bu problem. O bindirme, hani futbolun değişmesi mi diyeceğiz Ozan abi? Eskiden o dörtlünün sağ ve sol bekinde vasat adamlarla da idare edebiliyordun. Artık edemiyorsun yani. Oradaki oyuncunun çok böyle dinamik olup sürekli hücuma destek vermesini istiyorsun. O gitgelleri yaptığın zaman da ya şöyle, stoper takım hücumdayken kendini dinlenmeye alabilir. Forvet keza oyun içinde gücünü ekonomik kullanır ama sağ ve sol bekte artık o yok sanki. Ben onu görüyorum yani ve günümüzde diğer takımlara baktığımda ne? Biraz daha düşüneyim, bulurum. Mesela hatırla, o Roma'da oynuyordu. Sonra Napoli'ye gitti. İtalya milli takımının ters ayaklı bir sol beki vardı. Çok iyi oyuncuydu. O da çok sakatlık problemleri yaşadı. Şimdi ismi aklıma da gitti. 2021 Avrupa Şampiyonası'nı bence en gözlü. Bak ismini unuttum aslında. Yaşadığı muhtemelen sakatlıklar beni ona saldı. Yani biraz o noktadayım Ozan abi ben. Singo konusunda. Yani seninle de fikrim. Böyle gidip gelecek kariyer. Öyle gözüküyor.
1: Yani Galatasaray içinde büyük bir kayıp olur bu tabi. Bu şekilde bir kariyer çizgisi.
2: Ya Kerem, mesela biz yayına ilk bölümde Oscar Wolde ile başladık. O kadar çok
0: doğru
2: şeyleri konuştuk. Singo'da da bu kadar.
1: Spinazzola bahsettiğimiz oyuncu.
0: O isim. Spinazzola, evet. Doğru. Unuttuk. Onu unuttuk. Hep ortalama konuşuyoruz. Işte.
1: Geçen sene de bu arada Napoli'de 42 maç oynamış.
0: Oynamış ama bir ara çok sakatlandı.
1: Evet.
0: Hatırlıyorum.
2: Şimdi biz eskiden izleyici olarak baktığımda da böyle palavra gibi gelirdi. Bazı yorumcular der. Özellikle yaşı biraz daha ermiş diyeyim. Daha tecrübeliler. Artık Galatasaray'ın 4. şampiyonluktan sonra Avrupa'yı hedeflemesi lazım. Bu sene söylenecek en doğru laflardan biri. Galatasaray'ın bir kadrosu var, mevcut kadrosu. Hiç transfer yapmasın. Hatta birkaç tane daha oyuncusu gitsin. Galatasaray en kötü yine ikinci olacak bir kadrosu var. Doğru mu? Şampiyonluk en büyük adayı zaten Galatasaray şu anda.
0: Doğru.
2: en çok zorlayacak takım biz geçen senelere baktığımızda hafıza olarak, refleks olarak Fenerbahçe olabilir diye düşünüyoruz. Hiç Galatasaraylılar lütfen hiç merak etmeyin, panik yapmanıza gerek yok. Sizi zorlayacak bir Fenerbahçe yok yani şu anda. Çok çok çok olamaz. Bunu gördüğümde imkansızdı bu. Bunu nasıl yaptı Fenerbahçe demem lazım. Bir iki tane çok farklı oyuncu alması lazım ki hadi o zaman bunları gerçekleştirebilme umudu aşılar bize. Galatasaray'ın elinde böyle bir potansiyel varken Galatasaray bu sene yani mutlaka bir üstüne koyması lazım. Mutlaka. Şampiyonluğun üstü ligde olmadığına göre Avrupa'da mutlaka bir şey yapması lazım. Şimdi sessiz sedasız bir Galatasaray. İnsanlar merak ediyor. Niye böyle? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Ekonomik kriz mi var? Başka sıkıntılar mı var? Politik durumlar mı var? Kulüp içi. Yani bunları düşünüyorlar. Ben Galatasaray'ın ciddi anlamda bir hazırlık yaptığını düşünüyorum. Kerem. Şimdi Galatasaray artık bir Avrupa kulübü oldu. Bir dünya kulübü oldu. Ben dünyayı gezen bir adam olarak söylüyorum bunu. Nereye gitsem Galatasaray ile ilgili bir şey var. Tebrik ediyorum. İmrenerek bakıyorum, kıskanarak bakmıyorum. Fenerbahçe'de umarım böyle bir şey olur, böyle bir duruma gelir diye. Galatasaray böyle bir atmosferi yakalamışken Galatasaray stadına gittiğimde yani bazı lüks restoranlar vardır. Sabah 7'de açarlar, temizlik yapılır. Daha 7'de müşteri gelmiyor. Akşam restoranıdır bu, balıkçıdır. Balıkçılarda olur bu genellikle, meşhur böyle popüler. Sabah 7'de dükkan açar. Şeflerden biri nöbetçidir, temizliğini yapar. Bir bakarsın 4'ten sonra tüm 30-40 çalışanı hepsi o gün yine düğün varmış gibi. Tıraşını olmuş, beyaz gömleğini giymiş, tertemiz bir atmosferi oluşturur. O kaliteyi ve lüksü sana yansıtabilmek için. Şimdi ben Galatasaray stadına gittiğimde ya her gün hazırlık yapıyorlarmış gibi geliyor bana. Bu sene biraz düştü. Bir yayında seninle de konuşmuştuk. Galatasaray'ın seyircisinin, taraftarının performansı düşüktü dedik. Bir maça denk geldik burada yorum yaparken Mehmet seninle.
0: Böyle. Kocaeli maçı. Fenerbahçe maçı düşünülerek sessiz kaldı. Ceza alma durumu vardı çünkü orada. O maç sonraki iç saha maçı Fenerbahçe maçı
2: olduğu için. Performansı düşük dedik. Şimdi böyle bütün istediğin işler yolunda giderken mutlaka ben çok önemli transferler yapacaklar ve siklet farkı oluşturacaklar diye düşünüyorum.
0: Ben de bunun sonu yok diyorum Ozan abi. Senin bakış açını çok iyi anlıyorum ama yani şimdi konuşan oyuncuları söylüyorum. En maksimumlarını söyleyeyim hatta. Şimdi bir tanesi Bernardo Silva'ydı. Real Madrid'e gitti. Şimdi Can Uzun'u konuşuyoruz. Galatasaray Can Uzun alsın. 10 numarası için. Orta saha aradığını biliyoruz. En fiyakalı CV'li isim Real Madrid'den Camavinga. Yine Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16'yı gördü. Onun bir üstüne oluyor. Çeyrek final. Son 8. Çeyrek finalin bence garantisi yok. Yani bunu bir iyi idrak etmesi gerek Galatasaray'ın. Yani çok iyi oyuncular alsa da Şampiyonlar Ligi'nde öyle çeyrek finalin, yarı finalin artık şu aşamalarda garantisi yok. Ha Galatasaray zaten Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor. Artık sistem değişmeyip Şampiyonlar Ligi'nden tekrar Avrupa Ligi'ne dönüş olsaydı
2: onu söyleyeceğim.
0: O zaman bir kupa getirme hayali kurabilirdin ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ayaklar yere sağlam basmalı. Yani orada taraftarı çok iyi anlıyorum. 3 sene şampiyonluğun ardından geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı olmazsa olmazdı Okan Hoca için. Hatta Liverpool maçında 1-0 kazanılan Barış Alper'in penaltı kazandırıp Osimhen'in attığı o maça sezonun final maçı gibi çıktı Galatasaray. Çünkü bir önceki maç Frankfurt 5-1 yenilgi olunca gayet hani ligde seri galibiyetler gelse taraftarı tatmin etmiyordu. Ben bu noktada yani bunun sonu yok derken şunu aslında ifade etmeye çalışıyorum. Bu takım 4 sene önce kuruldu. Başkan Dursun Özbek, Erden Tümür, Okan Buruk'la işte hala stoperde Abdülkerim oynamaya devam ediyor. Keza orta sahanda Torreira. Artık bir gençlik dokunuşu gerek Galatasaray'a. Bu dinamizm var. Futbolda çünkü buna gidiyor. Tekrar söylüyoruz. Tamam Messi çok ekstrem örnek. 39 yaşında hala müthiş oynuyor ama Dünya Kupası'nda benim ilgimi çeken bütün oyuncular 20-25 yaş aralığı. Hatta Fas'ın alt numarası Boadit 18-19 yaşında.
1: Evet.
0: Milli takımımızda da gördük. Genç jenerasyonuz diyoruz ama keşke Can Uzun'u katabilseydik işte. Kerem'in, Barış'ın, Kenan'ın bazı oynamadığı maçlarda işte başarısızlığımızı gördüğümüzde. Gençlikte bence yani bunu çok laf olsun diye söylemiyorum hani bazen mesaj olarak da çok veriliyor. 10+4 kuralını çok yanlış yorumluyor Galatasaray. Orada da ısrarlıyım yani bunu bugün söyleyeyim. 10+4 Galatasaray'ın yeni sezonda olası Şampiyonlar Ligi başarısızın sorunu değil. 10 tane zaten Galatasaray'ın halihazırda 8 tane çok iyi yabancısı vardı. Siz Lemina'yla devam etme kararı aldınız. O sayıyı 9 yaptınız. Siz Icardi'ye artı bir yıllık kontratı verdiniz. Kabul ederse

0: Kontenjanı siz dolduruyorsunuz zaten. Yine iki kişilik boşluk vardı. Artı dörtteki oyuncular için söylüyorum. Yani Trabzonspor, Batagov'u, Olay'ı, artı Pina'yı, Singo kadar para harcamadı bu üç oyuncunun bonservis için. Siz harcamalar yapıyorsunuz. Yani Niega. Trabzonspor'u ilgilendiği için Galatasaray aldı. Keşke almasaydı. Oynatmıyor çünkü Galatasaray. Görüyoruz. Ve 4 sezondurdu ama artık oynatması gerek. Sebep şu. Şu riski Galatasaray alıyor. Olası başarısı şimdi sen söylüyorsunuz abi. Evet başarılı ama çok başarıya göre bir yapı oluşurdu Galatasaray. Hem oyuncu bazlı gittiğimizde de her sene bir yıldız aldın. Zaniolo ile başladı. Zaniolo da o dönem için transfer rekoruydu 15 milyon euro. Şimdi Osimhen'den sonra rakamla. Osimhen'in Uğurcan'ın ben bonservisini aldıkları yıllık ücreti tartışmam. Ama yani Zaniolo'yu tartışırım. Zaha'yı tartışırım. Zaha'yı sen nasıl alıyorsun Fenerbahçe'den? 8.8 verdiğin için alıyorsun. Kalkıp da Fenerbahçe'nin 7 verdiği oyuncuyu 5 verip almadın. Hani bunu hiç şeyini yapmayalım. Yine Ziyech aynı şekilde. Geçen seneye gidelim Sané. Sané çok iyi oyuncu ama hani 12 çarpı 3 36 milyon euro bağlamana gerek var mıydı? Sezon içinde kaç maç oynayacak sende? Hani istikrarsız. Tamam büyük oyuncu. Fenerbahçe maçı oynadı. Çok ligin üstünde oyuncu olduğunu anladın. Yine problem şu. Sané son olsun. Yine yeni Sané'ler bekliyor taraftar. Bu beklentiler olduğu müddetçe de ben çok transfer dönemi kestiremiyorum. Bence muhakkak Fenerbahçe'nin aksiyonları da Galatasaray'ın transferlerini şekillendirdi. Yani bunu ispatlayamam ama İlkay Gündoğan transferi bile bence Fenerbahçe'nin sezon başında Ederson'u Galatasaray'ın elinden kapmasına bağlıyorum ben yani. Ne oldu? Ederson Fenerbahçe işi biraz belli oldu. Galatasaray o gün İlkay Gündoğan'ın Uğurcan'ı bitirdi.
1: Peki Mehmet?
0: Birbirlerinden çok etkileniyorlar Galatasaray Fenerbahçe.
1: Galatasaray'ı bekleyen bir risk, tehlike veya gördüğün bir handikap ne var?
0: Gördüğüm handikap şu. Ya bu sorunun cevabı
1: en kötü senaryo ne senin kafanda? Hep vardır ya böyle bir hazırlık yaparsın. Kışa hazırlık yapar gibi yani bir şeyi.
2: Ya evet kötü senaryoları çok düşünür.
0: Düşünürüm ama şöyle cevabını bulamadığım soruyu söyleyeyim Kerem şu. Belki hani izleyicilere saçma gelecek ama Galatasaray bir mucize olsaydı Anfield'da turu geçseydi. PSG ile eşleşiyordu. Bence o zaman ligi kaybedebilirdi. Demek istediğimi anlatabildim yani. Şimdi vizyonsuzluk olarak belki yorumlanacak ama Şampiyonlar Ligi'nde devam ettiği sürece ligi kaybetme ihtimali var. Çünkü geçen sezonda hatırlayalım Tedesco'nun eline 3 kere fırsat geldi. Önce gitti Kasımpaşa'ya 95'te gol atıp 99'da çok şahit olduğumuz bir büyük takım refleks değildir o. Sonra gitti Olimpiyat'ta lig sonuncusu Karagümrük'e ligde ilk mağlubiyetini aldı. Üstüne Rize'de Ederson son topu yedi. Olamadı yani Fenerbahçe'ye o şans geldi. Bu handikap var. Yani Şampiyonlar Ligi'nde başarıyı çok istiyor taraftar ama Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadıkça onların öncesi sonrası yıpratıcılığı. Osimhen sakatlandı öyle düşün. Osimhen bir iki maç. Fenerbahçe maçı dönmek zorundaydı. Fenerbahçe maçı ise Icardi ile kazanamazdın. Zaten ilk golde Osimhen attı orada o karambolden. Yine Osimhen o mücadelesini savunmayı yıldırdı. O topun taca atılmasını sağladı vesaire. Risk şu. Olası senaryoyu yazıyorum. Hatta şöyle gerçekleşmemiş senaryoyu söyleyeyim. Galatasaray oldu. Ederson Rize'den gol yemedi. Geldi Aslantepe'de Talişka penaltıyı attı. Öne geçti maçı kazandı. Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Okan Buruk şu an Galatasaray'ın hocası olarak bu sezona giriyor olur muydu Ozan abi?
1: Olmazdı.
0: İşte problem o. Galatasaray bence böyle bir B planı olmalı. Bence devam etmeli. Okan Hoca'nın Galatasaray'da 4 kere şampiyon yapmışsa bence en az 2 kere şampiyon yapmama kredisi olsun ki bunu bir tek Fatih Terim o krediye sahip oldu doğal olarak. Bu olmaz ama. Sen yine yeni sahneler aldıkça, yine böyle para harcadıkça olmaz. Kalkıp kadroyu dağıtın demiyorum kesinlikle ama örnek veriyorum. Icardi'ye kontrat vermeyin. Lemina ile vedalaşın. Sözleşmesi bitmişse. Saraya teklif gelmişse 35-40'ın hayalini kurmayın. 30'a da satın. Dünyanın sonu değil. Ya o parayı döndürün bir şekilde. Bir devir daim yapın takımda. Ücretler çok arttı. Singo'ya keşke o 4.8 verilmeseydi. İstisna olarak kalsın yine. Biraz bunların dengesini iyi tutturmalı Galatasaray. Çünkü bunun sonu yok. Yani bu başı taraftar iyi gün dostu bazı noktalarda. Tamam hani ultrasyonu ayırıyorum ama takım başarısı gittiğinde ben kendi adıma söyleyeyim. Aslantepe'de çok 20 bin 25 bin kişinin geldiği maçlara da şahitlik ettim. Yani hep 50 bin kişi gitmez. Bunu Fenerbahçe yaşadı çok.
1: Kerem neler çıktı bak.
2: Tabii.
1: Bekleyen handikaplar, riskler. Adamın biri dervişe gitmiş. Ya demiş ki benim hanım bana nasıl, hangi niyetle bakıyor? Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Benim anama babama saygısı, sevgisi var mı? Nasıl öğrenebiliriz bunu demiş. Git

0: eve demiş, hanıma demiş, ablasını, teyzesini, annesini kötüle, içindeki her şey çıksın. Adam da gidiyor. Ya diyor, düğünde senin ablan bana bunu yapmıştı, enişten şunu yapmıştı, küçük kardeşin hatırlıyor musun? Geçen sene bizim eve geldiğinde şunu yaptı, annen zaten bunu yaptı. Kadın bir başlıyor içindeki her şeyi anlatmaya. Ondan sonra niyeti, görüş açısı, her şeyi çıkıyor. Mehmet'e de şimdi ondan dedim. Galatasaray'la ilgili gördüğün eksik, handikap bir şey var mı diyerek. Bir de asıl Kerem'e sormak istiyorum. Galatasaray kulübünde daha önce çalışmış birisi olarak. Senin gözünde şampiyonluk bitti. Unutuldu, evet. Gitti. Geçen de Belçika'daki...
1: Ertesi gün unutuldu zaten.
0: Geçen gün Belçika'da kutlamaları izledim. Evet.
2: Avusturya'da
0: çok
2: oldu.
0: Çok enteresandı, güzeldi. Senin gözünde bekleyen ne var? Handikap veya risk?
1: Handikapların tamamını Mehmet aslında anlattı. Yani Icardi meselesine ben %100 katılıyorum. Ben de senin o konudaki görüşünü bu arada soracağım. Takım yaşlanıyor. Takımı biraz belki gençleştirmek. Bir iki pozisyonda tecrübesi olan, illa 2004 kontenjanına dahil demiyorum. Tecrübesi olan, gelişime açık ve performans alabileceğin bir iki isme gitmesi gerekiyor. Uzun vadede Galatasaray'ı bekleyen problemler olabilir ama daha çok erken 22 Haziran 2026 tarihindeyiz. Olağanüstü bir durum olmazsa Galatasaray'ın ligde seriye devam edeceğini şimdiden düşünüyorum. Yani şampiyonluk yarışıyla ilgili bence bir tereddüt yok. Başka bir takımın sezonu zirvede bitirme olasılığını daha düşük görüyorum. Bugünkü kadrolarla girilse Trabzonspor'un ikinci olabileceğini düşünüyorum bu arada. Ama uzun vadede Trabzonspor özellikle elindeki oyuncuları korursa Galatasaray'da bu beklenilen ya da ihtiyaç duyulan tipte profillere gitmezse bir sonraki sezon şampiyonluklar el değiştirmeye de başlayabilir. Yani uzun vadeli bir risk ben de Mehmet gibi görüyorum açıkçası.
2: Yani şey gibi gözükmüyor Kerem. Galatasaray şu yapısıyla şampiyon olmaya bence de devam eder. Yani 5. şampiyonluk ama şampiyonluğu kaybettikten sonra da tekrar şampiyon olması bayağı bir zaman alabilir yani.
1: Olabilir.
2: Herkes Bayern Münih örneği veriyor. Benim benzettiğim örnek Ronaldo Juventus. Kaç senedir bak Napoli, Inter araya bir tane Milan şampiyonluğu sıkıştırdı. Bir 6-7 senedir Juventus'un o çaptan düştüğünü gördük. Yani Galatasaray'ın bence böyle bir tehlikesi var. Çok ben Bayern Münih benzetmelerine katılmıyorum o yüzden. Bayern Münih kaybetse de maksimum bir sene kaybediyor zaten. Şimdi Leverkusen'e kaybetti, yine olmaya devam etti.
1: Sonra tekrar seriyi yapar, devam eder. Çok kısa Icardi ile ilgili görüşünü merak ediyorum.
0: Ben Icardi'nin artık misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Ocak-Şubat ayında Okan Buruk'un da Galatasaray'da misyonunu tamamladığını, bir git bir tur at gel diyordu. Hani böyle akıllarda kalsın. Git bir tur at gel. Nasıl olsa bu Galatasaray'a tekrar geleceksin diye. Bu Galatasaray'da bazı oyuncuların değişmesi gerektiğini biz aylardır konuşuyoruz. Yani bu tamam bu kadro yine iş yapar. Ama üstüne koyabilmek istiyorsan, önündeki birkaç yılı da sezonu da açabilmek istiyorsan mutlaka Galatasaray'ın temel taşı gibi görünen, isim verip şimdi birilerini kategorize etmek istemiyorum ya hedefmiş gibi, özellikle birkaç tane isim benim kafamda mutlaka artık Galatasaray'da ya revize olması lazım. Ya gitmesi lazım ya da yedek olması lazım. Yedeklikte de bunlar bazen problem çıkarabilen oyuncular oluyor. Icardi'nin ben burada misyonunu tamamladığını düşünüyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yıllar sonra da Icardi bugün ayrılırsa, bu sezon kalmazsa, yıllar sonra da Icardi şu stada geldiğinde milyonları heyecanlandırır.
2: Doğru.
0: Kırmızı halı serilir. Ama benim bugüne kadar tecrübem, futboldaki tecrübem, Icardi bu sezon kalırsa ıslıklanma, sevgiyi yitirme, o sempatiyi kaybetme ihtimali çok yüksek. Çünkü Osimhen var. Icardi bunu kabullenemiyor. Sen yani dükkanın sahibiyken anahtar başka birine verildi. O yüzden Icardi'nin işi bu, bence burada bitti. Zaten Icardi'yi tutmak isteseydi yönetim, belki Mehmet bunu dile getirmek istemez de, Icardi yani benim bir lafım vardır, reddedilemeyecek bir teklifle gitti ya. Icardi'ye öyle bir teklifle değil, reddetsin diye bir teklifle gittiler. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Taraftar nezdinde de yani Icardi'yi biz gözden çıkarmadık ama yani reddetmesi mümkün olan bir teklifle gittik diye.
1: Icardi, o bahsedilen teklif de 4+1 milyon euro. Ben bu Icardi olsam o teklifi havada kaparım.
0: Ben de kaparım.
1: Evet, evet.
0: Bizim bu mantık olarak ben de kaparım dediğim, ben de kaparım. Zaten Icardi'ye çok enteresan bir şey çıkmazsa böyle enteresan bir teklif diyeceğim de, enteresan bir yapı içinde bir kulüp çıkar şimdi, hani bazen dönem dönem oluyor ya, yeni bir yatırım yapıyorlar, atılım yapıyorlar, sponsor şuydu buydu öyle.

0: bir şey olmadığı sürece de bu teklife yakın bir teklif bulma şansı yok.
1: Yok, evet.
2: Tam gol sayılarına bakmadım ama muhtemelen Osimhen bu sezon zaten, yani yeni sezonda 20 golü geçer. Icardi'yi de geçer. Galatasaray kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu ne olur yani senin dediğin o bireysel performansı şu an Icardi en çok gol atan yabancı. Hacı'yı geçmişti geride kalan sezonda. Osimhen'in sadece bir sezona ihtiyacı var.
1: Beşiktaş'tan bir haber üstüne belki biraz konuşmak lazım. Kaleci transferi yapmak istiyor. Siyah beyazlı kulüp ve son dönemlerde Stuttgart'ta forma giyen ama bonservisi Bayern Münih'in elinde olan Alexander Nübel. Burada Beşiktaş için öne çıkan opsiyon gibi görünüyor. Mehmet Özcan, yani böyle bir kaleci profiline gitmeye sence de ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Net bir kaleciden bahsediyoruz. Bu olmalı mı muhakkak?
2: Ben Ersin'le ilgili hep negatif düşünceye sahiptim. Beşiktaş 2020'de şampiyon olduğunda ama bir öz eleştiri de yapayım. Geride kalan sezon Ersin'in performansının hakkını teslim etmek istiyorum. Bence gayet iyi performans gösterdi. Ki taraftarın çok anlamsız negatif enerjisine rağmen, yani bir Alanya Spor maçı öyle 2-2 biten, golde hataları Emirhan ve Akbadu yaptı sanırım, yine taraftar Ersin'i protesto etmişti. Buna rağmen bir sezonun ikinci yarısında Başakşehir deplasmanı vardı, orada mükemmel oynadı. Hatta Ozan abi de hatırlayacak, Fenerbahçe Beşiktaş maçını hatırla Kadıköy'deki Ozan abi, o maçta da Ersin çok iyiydi. 90'da artık o penaltıda, orada da uçta onu da kurtaracaktı aslında. Sezonun ikinci yarısı çok iyi performans gösterdi ama işte o kapasite diyoruz ya. Şampiyonla oynayan takımın tabii ki Ersin'den daha iyi bir kalecisi olmalı. Bahsettiğin kaleci Nübel Alman milli takımı görmüş. Bayern artı işte Stuttgart diyoruz. Pekala, yani Avrupa'da düzenli oynayan bir kaleci zaten bu ligde pekala kaleyi kaldırabilir. İşte Trabzonspor Uğurcan'ı Galatasaray'a sattı gitti. Geçici olsa da onu anır. Şimdi hatta yine bir sene daha devam etmek istiyorlar. Kaleci önemli. Fenerbahçe bunun handikapını çok çekti. Yani iş sadece İhale eder sonra yıkılmasın. Onun öncesi Livakovic, hatta bence Altay'da çok ikna etmeyen kaleci performanslarıydı. Kaleci önemli. Beşiktaş'ta da düşündüğüm zaman en son Fabri'yi hatırlıyorum böyle tartışılmaz. O da zaten Avrupa'ya transfer yapmıştı Beşiktaş'a gelip. Fulham'a gitmişti sanırım.
1: O da gelirken tartışılmıştı.
2: Gelirken Beşiktaş çok iyi performans gösterdi. Sonrası işte önce Karius olmadı. Sonra Ersin'e dönüldü. Aralarda Mert Günok bir nebze idare etti diyelim. Mert de benim öyle çok defolarının olduğunu düşündüğüm bir kaleci. Kaleci önemli, yani atan tutan diyoruz bu ligde. Ve hani Galatasaray 4 sezondur şampiyon oluyorsa Icardi, Osimhen diyoruz ama öncesine git Uğurcan, Muslera da var. Böyle bir kaleci faktörü de var. Bu anlamda Nübel olmazsa da bence İtalyanlı, İtalya liginden de muhakkak kaleci bulur Beşiktaş'a. Yani yabancı kaleci olmalı. Hani yerli kaleci var mı? Bir tane var, onu da şu an bonservis almam mümkün değil. Berke Özer'i kastediyorum hani. Yurt dışında değil de artık yok, yoksa belki de şu an, ama Fenerbahçe kaleci olsa olur, Beşiktaş kalecisi olur, yani birinci kaleci çok rahat olur. O da işte bizim bakış açımız o. Eyüp Spor'dayken de aslında çok fark ettirmişti kendisini belki. Çok daha uyanabilirdi büyük erken takımlar. Bunu Trabzonspor'a da katıyorum. Yani belki bence hepsinde oynar.
1: Ne dersin kaleci mevzusu için?
3: Ben kesinlikle Beşiktaş'ın bir kaleci almasından yanayım. Yani alacağını da düşünüyorum. Burada kaleciyi de bu teknik adamın kendisini seçeceğini düşünüyorum. Yani bu Alman kaleci olmazsa da İtalya'dan falan bir kaleci alabilirler. Burada bekleyen bir tek handikap var. Siz anlatırken aklıma geldi. Beşiktaş'ın şu anda transferiyle ilgilenen kişi kim?
1: Önder Özen.
3: Şimdi bazı şeyler var. Önder Özen yaptığı programlarda, daha önceki yayınlarda belki Ersin'e sahip çıktı. Bak burada hemen duygusallık giriyor araya ondan sonra. İşte Ersin'e destek olunmalı. Vardır ya, dışarıdan dış göz izlerken hep böyle olumlu babacan tavırlar, yorumlar yaparsın. Umarım burada duygusallık devreye girmez. Ben Ersin'e, çünkü orada rapor edecek ligi ve takımı en iyi bilen kişi şu anda Önder Özen. Teknik adama da rapor edecek veya lanse edecek veya empoze edecek kişi de o. Ben böyle bir handikapı var kaleci konusunda. Çünkü ben izlemedim, duymadım ama büyük ihtimal Ersin'e destek olan bir yapısı vardır Önder Özel'in. Yani daha önceki söylemlerinde. Onu unutmalı. Bugün şimdi burada bambaşka bir yere gelmiş oluyor. Çünkü Sergen Yalçın da yaptı bu hataları. Burada konuşuyorsun. Ben biraz önce ne dedim? Osterbol'le vazgeçmem kalsın dedim. Fenerbahçe kulübünde çalışıyorsam orada belki bakacağım yeni bir plana geçerken demeyecek misin? Kardeşim bu tarihte Osterbol'den vazgeçmem diyordun. Onun gibi bir şey. Net kaleciye ihtiyacı var. Çünkü Ersin'in psikolojisini bozdular. Yani bir git gel.

0: iş attılar Ersin'e. Hem performans anlamında hem dış etkenler anlamında. Bahisle ilgili ismi geçti. Hani hiçbir suç yokken bile o periyoda sokup orada fotoğraf verdirmek bile adamı yıpratabilir. Ben mutlaka Beşiktaş'ın ciddi, yani böyle iz bırakabilecek, mesela senin aklın Fabri'de kalmış, anlatabildim mi? Bugün yayına geldiğimizde Muslera'yı konuştuk. Kötü gol yedi, şu oldu diye. Yani aklımızda kalacak bir kaleciyle anlaşması lazım Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın yıllarca konuşabileceği, 2-3 sezon burada kaleyi koruyabileceği, bu konuştuğumuz, nasıl telaffuz ediyorsun, Nübel mi diyorsun ona?
1: Nübel.
0: Nübel mesela büyük katkı sağlar diye düşünüyorum. Düşünüyorum diyorum bak. Eminim demiyorum. Neden biliyor musun? Ederson'da da büyük konuşmuşuz. Ederson geliyor dedik ya. Fenerbahçe'ye şunu yapar, bunu yapar. Fenerbahçe yıllar sonra işte Şumayerler, Rüştüler, Volkanlar, hani onlardan sonra dedik. Ciddi anlamda bir şey geliyor. Mehmet Özcan'ın güzel bir tezi vardır. Fenerbahçe kalecilik seviyesini hep buralarda tutmuş. Bak bir anda 3 basamak birden. Kaleci mesela o Altay'a birden böyle geçiş yapmamaları lazımdı. Doğru mu?
2: Tabii, o yani herkes forvete çok kilitlendi Fenerbahçe'de. Kerem onu Ozan abiye söylemiş. 2019'da Volkan Demirel gibi bir efsanem bıraktı. Harun önce alınmıştı Bursa'dan. Hı-hı. O da çok böyle istikrarsız performans. Üstüne Altay Ankara Gücü. Yani bu Ankara Gücü küçümsemek için değil ama hani çok eşdeğer performans. Şimdi Berke dediğimiz oyuncu bir büyük takım gördü. Artı Berke'nin altyapısı da çok iyiydi. Altınor tarafından, yani belliydi o altı yaşlarda milli takıma çağrılması. Fenerbahçe'de biraz oynadı. Devam edemedi. Bir yurt dışı yaptı. Geldi Eyüpspor'la, önce lige çıktı. Sonra Süper Lig'de kaldı aslında. Orada Rüştü'nü çok ispatlamıştı. Yani Altay'la bir tutmuyorum. Fenerbahçe 6 ay sonrası işte Livakovic, Dinamo Zagreb kariyer sadece. Hırvatistan milli takımı. Hırvatistan milli takımında hani oyun şablonunu birebir şampiyonla oynayan, her maçını kazanmaya çıkan Fenerbahçe'yle örtüştüremezsin. Ama tabii her şey bir yana, Ederson'da hepimiz yanıldık. Sonuçta tamam, işin top tekniği kısmıyla hep konuşulan bir kaleci ama ben kurtarış olarak da hani öyle çok ortalama olduğunu düşünmüyordum. Fenerbahçe yenebilecek bütün golleri yedi. Problem o. Yani maç bir Şutağı Bükreş olabilir sanırım. Bir Avrupa maçı.
1: City kariyerinde de bu arada kalesine gelen ilk toplar genelde gol olurdu. Top da zaten az gelirdi. Top.
2: Ama orada, City olduğu orada için. Hani şöyle bir şey diyemiyorum. Kerem, bana hani yıllar sonra Guardiola'nın City'sini nasıl hatırlıyorsun diye sorduğunda De Bruyne bir derim. Orta saha tanımını bence biraz onunla değişti. O kreatif oyuncularla işte en son Bernardo Silva profildi. Ederson'u da muhakkak ilk 5'te sayarım yani. Guardiola'nın City'sinde futbolu değiştiren aktörlerden biri oldu. Hani az solist olmadı belki ama o yüzden kariyerine çok saygı diyorum Ederson'a.
1: Orada kalecilik niteliklerinden ziyade herhalde tabii biraz ayak tekniği ön plana çıkan faktör olmuştu Manchester doğru City döneminde. Son bölüme doğru gidiyoruz. Biraz Dünya Kupası'ndan da bahsedelim isteriz sevgili seyirciler. Dünya Kupası'nda Beyran Van'da bir göz atalım. İran-Belçika ile dün akşam 0-0 berabere kaldı ve bu performansta kaleci Ali Rıza Beyranvand'ın çok ciddi bir katkısı söz konusuydu. Onunla ilgili zannediyorum arkadaşlarımın hazırladığı bir barko var. Bu arada 3. Dünya Kupası tecrübesini yaşadığını belirtelim Beyranvand'ın. İran ve maçın oynandığı Los Angeles'ın ülkesi diyelim, Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan gerginliği zaten herkes biliyor. Bunu çok fazla anlatmaya gerek yok. Ama İran milleti de hakikaten çok çok büyük bir özveriyle çok müthiş bir iş başardılar. İşin savaş boyutuyla ilgili ve direnişle alakalı elbette. O direniş ruhu dün Los Angeles'ta kalede zuhur etti Ali Rıza Beyranvand'la. 7 kurtarışla mücadeleyi tamamladı Beyranvand. 3 kez hava topu aldı. Çıktığında da çıktığı topları genelde aldı. Bazen çift yumrukla uzaklaştırdığını da gördük. Kaleye gelen gol beklentisi 1.70 ama ikinci devrede yaptığı bir kurtarış var ki Dünya Kupası'nda şu ana kadarki en iyi kurtarıştı. Herhalde açık ara, bunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Belki de en büyük hareketlerden biriydi. 18'de 12'de degaj isabetiyle oynadı Ali Rıza Beyranvand. Çok zor bir çocukluk dönemi geçiyor.

0: açtım. Hı hı. O seremoni var ya. Orada onu hissediyorsun. Yani bir şey, bunlar bugün bir şey yapacak dedim. Ya eline yüzüne bulaştıracaklar ya da dedim tarihe geçecek bir maç oynayacaklar. Çünkü vücut dillerinde, o gözlerinin parlaklığında o inancı görebiliyorsun. O yüzden ben dün enteresan bir şey çıkacak diye bekliyordum. Biz bazen bu beraberlik, gol yememe şeyi bile enteresan oluyor futbolda.
1: Doğru.
0: Şartlara bağlı. Bu övülecek noktaya geliyor yani.
1: %100.
0: Evet.
2: Ya şu güzel olan Kerem, maçı izledim. Kaleci performans diyoruz ama maçın ilk yarısı offside gol, ikinci yarı cepheden şut, Taremi yani İran Kurtay 2-3 pozisyonu da zorladı bu arada. 10 kişi kaldı zaten. Belçika 10 kişi kalınca, stoperi gidince orada artık hani işin rengi belli oldu aslında. Hani İran bu maç puanları dedik. Maxim Dekuper'in sağına gelen bir top var. O da gol olabilirdi. Müthiş bir kaleci performansı. Bu turnuva işte hatırla, Yeşilburun'la İspanya karşı çok iyi kaleci performansı vardı ama kurtarış olarak galiba hala şey derim Kerem. Meksika Güney Kore maçında o Meksika 1-0 öne geçtikten sonra Güney Kore'nin atamadığı bir gol var. Orada da o Meksikalı kaleci hatırla.
1: Ochoa.
2: Ochoa değil. O maçı bence başka kaleci oynadı.
1: Başka kaleci oynuyor. Bu turnuvada mı?
2: Bu turnuva.
1: Ben izlemedim o maçı.
2: O kurtarış hala ama performans olarak dün müthişti. Ya, İran'da çok iyi oynadı.
0: Finaller şeyde böyle turnuvalarda genellikle golcüler ön plana çıkar da.
2: Yine golcüler çıktı ama Ozan abi.
0: Ama burada bütün dünya basını iki tane kaleciyi konuşuyor.
2: Tabii, orası öyle.
0: Adam maça çıkarken 40 bin takipçisi var sosyal medyada. Şu anda 40 milyon takipçisi var.
1: Evet.
0: Anlatabildim mi? Bu dünya tarihinde ilk defa olan bir şey. Biz bir de dramatik şeyleri severiz. Dramatize
2: tabii
0: ederiz,
2: severiz. Tabii annesine vize verilmedi vesaire i̇şte, o hikayeler.
0: İşte burada sokakta yattı deriz, şey yaparız. Bunu 4 yıl sonra bir programda aklımda benim ne kalacak? Sen sorsan ismi kalmayacak aklımda. Hı hı. Ama senin şu cümlen gelecek aklıma. Ya işte Tahran'a geldi. Babası futbolcu olmasını istemiyordu. Sokaklarda bile yaşadı.
1: Ya zaten yani, İran milli takımının bu turnuvadaki hikayesi zaten başlı başına bir olay.
2: İlk maç gol atan oyuncu hatırla. Çok acı hikayesi var. İran'ın o 2-2 biten Yeni Zelanda maçında.
1: Rezaian mı?
2: Tabii.
1: İkinci, ilk gol atan.
2: Evet kafayla.
1: O ikinci goldü.
2: 2-2 miydi o?
1: Evet. Yani
2: hatırlayın.
1: Çok zaten zorluklar tabii içerisinde geldiler. Onu söylemek gerekiyor. Bu arada oyuncuların çoğu İran Ligi'nde oynuyor ve savaşın başladığı Şubat ayının sonundan itibaren de bu futbolcuların büyük bölümü resmi maçta oynamadılar. Meksika'da kalıyorlar. 4-5 saatlik uçak yolculuğuyla geliyorlar. Maçları oynuyorlar. Vize problemleri yaşadılar. Takım içerisindeki personel arasında vizesi onaylanmayan çok sayıda insan oldu. Büyük bir taciz altındalar. Diaspora'daki biraz bunu söylemek istemiyorum ama söyleyeceğim. Aklen noksan İranlıların da baskısını orada hissediyorlar. Ama müthiş bir iş çıkarıyorlar. Tebrik ediyoruz. Umuyorum Mısır karşısında oynayacakları son maçı da kazanarak mümkünse turu ceplerine koyarlar. Hatta bir beraberlikte onları böyle %90 ihtimalle en iyi üçüncüler arasına sokacak. İranlı komşumuzun performansından biraz bahsettik. Bizim çocuklara bir göz atalım. İki takım daha milli takımımızla beraber. Şut istatistiği yüksek olsa da netice almakta zorlanıyor. A milli futbol takımımız topa %76 ile sahip olduğu iki maçta ortalama olarak 62 şut 3.46 XG'den gol çıkaramadık. Belçika 38 şut 3.14 XG atılan tek gol Mısır'ın kendi kalesine attığı gol. Bunu da belirtelim. Akan oyunda yani kendileri topu içeri sokmayı başaramadılar. Ekvador ise 39 şut 4.06 XG'den gol çıkaramadı. Tamam, daha fazla savunma performansıyla bilinen bir ekip ama onlar adına da bu istatistik kötü. Bu arada Belçika ile Uluslar Ligi'nde rakibiz. Milli takımın bugünkü görüntüsü belki o Uluslar Ligi Fransa, İtalya, Belçika grubunu bize çok zorlu bir grup olarak gösteriyor ama ben iddialıyım, İtalya'dan da Belçika'dan da daha kötü bir takım değiliz. Daha kötü bir kadromuz yok diyelim. Çok şeye gebe o karşılaşmalar, mental olarak toparlanırsak. Ozan Zeybek ne anlatıyor size bu istatistik?
0: Mehmet, milli takımı yorumlayacağız, Türk milli takımını. İlk önce sana şunu söyleyeyim. Konuşmama hakkına sahipsin. Avukat tutma hakkına da sahipsin. Çünkü ne konuşursak, ne şey yaparsak bunları daha önce bizi bekleyen handikapları, riskleri de konuşuyorduk milli takımla ilgili.

0: konu milli takım olunca yeri geliyor senin vatan haini yapıyorlar. Yeri geliyor sorun çıkaran yapıyorlar, karıştıran yapıyorlar. Ama ortada bir şey var yani bir hayal kırıklığı var. Hayal kırıklığı. Yani biz Avustralya'dan da iyi bir takımız ama sonuç alamıyoruz. Paraguay'dan da iyi bir takımız ama sonuç alamıyoruz. Çok misyon yükledik. Kendimizi de suçluyorum. Yani bu oyunculara çok misyon yükledik. Futbol, insanla oynanan bir oyun. İnsanın da ayarları bozuluyor. Yani birisine vur diyorsun öldürüyor. Örnek veriyorum. Yani sev diyorsun boğuyor. Yani biz bu oyunculara o kadar çok şey yüklemişiz ki bunu kaldıramadılar. Yani teknik açıdan veya fiziksel kondisyon açısından burada Amerika'da bunların yanında cidden söylüyorum. Yani gerçek anlamda psikolojilerini ayarlayabilecek, motivasyonlarını sağlayabilecek bir ekibin olması lazım. Biz pohpohladık, gazladık. 3 saat sen beşsin koçum yaptık. Bizim de hatamız var. Yani sadece buraya yüklemiyorum. Ama yıllardır savunduğum bir şey var. Bugün mü söylüyorsun bunu? Hayır. Geldiği günden beri söylüyorum, bu yana söylüyorum. Türk milli takımının Türk teknik adama ihtiyacı var. O gün Paraguay maçında bakıyorum, kenara bakıyorum. Seversin sevmezsin. İtici gelir, bugünlerde gündemde diye söylemiyorum. Kendi kendime dedim ki, şu kenarda Fatih Terim dursaydı dedim.
1: Oynasaydı da dedi. Yani
0: dursaydı.
1: Anlatıyorsun aslında demek istediğini. Oynuyor gibi çünkü.
0: Bambaşka olurduk. Nerede, kime nasıl müdahale etmesi gerektiğini, nasıl bir gard alması gerektiğini veya performansını daha üste nasıl çıkarabilirim, bunları yapabiliriz. Ben bir şeyi, bana batan bir şey vardır çocukluğumdan beri. Eğer birisi için herkes iyi yorumu yapıyorsa ben o kişiden uyuz olurum Kerem. Ya sana teknik adamla ilişkini sormuyorlar röportajda. Hocamız güzel bir atmosfer yarattı. Hocamız da şunu yapıyor. Abi her şeye çıkan, röportaja çıkan şeyi övdü.
1: Montella'yı.
0: Montella'yı övdü. Ama bu çoktan beri var. Çok uzun zamandan beri var. Şimdi politik olarak şey yapacaklar. Orada başkan sen de ben de olsak orada aynı şekilde biz de konuşabiliriz. Hocamızın arkasındayız, hocamızla devam edeceğiz diyebilirim ama Montella bu saatten sonra milli takıma hiçbir şey sağlayamaz. Amerika maçından sonra zaten dönüşte bu işin ben ciddi anlamda masaya yatırılarak Türk futbolunda önümüzdeki haftalardan itibaren Temmuz ayında biz epey sıkıntılı bir periyodun içine gireriz diye düşünüyorum. Çünkü ertelenen, saklanan, halı altına süpürülen bazı konular da vardı bu araştırmalarla, şeylerle ilgili. Onların hepsinin gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum.
2: Bir 2-3 dakikamız var, o yüzden bugünün programına da bir göz atalım isterim. Mehmet Özcan'a oradan bir sorum
1: ben
2: olacak.
1: Ben şuradaki istatistiğe bir ek yapayım.
2: Çok kısa.
1: Paraguay'ın 45 dakika 10 kişi oynadığını hatırlatalım.
2: Doğru.
1: Paraguay 11-11 oyunda çok net XG'miz daha düşük çıkabilirdi.
2: Fransa, Irak, Norveç, Senegal, Arjantin, Avusturya ve Ürdün, Cezayir mücadeleleri var. Fransa-Irak karşılaşmasının ertelenme ihtimali gündemde hava koşulları sebebiyle. Zaten bu Dünya Kupası'nda bunların yaşanabileceği öngörülüyordu. İlk talihli diyelim Fransa-Irak karşılaşması olabilir. Normal şartlarda bu gece 0-0'da oynanması gerekiyor mücadelenin. Saat 3'te Norveç-Senegal mücadelesi var. Sabaha karşı 6'da J grubunda Ürdün-Cezayir karşılaşması var. Ama günün ilk maçı bu akşam saat 20'de Arjantin ve Avusturya arasında. Mehmet Özcan, Cristiano Ronaldo'cular için zor bir akşam mı olacak yine?
1: İddialı bir cümle tüküreyim mi? İddialı değil aslında, üzücü bir cümle. Muhtemelen bu akşamki Messi'nin maçı Avusturya'ya karşı diyorum, yani Arjantin-Avusturya. Cuma sabaha karşı 5'te oynanacak Türkiye Birleşik Devletler maçından daha çok izlenir yani. Böyle bir gerçek var. Çünkü artık milli takım 2 maçta çok net hayal kırıklığına uğrattı. Belçika ve Ekvator güzel, özellikle Belçika güzel kıyaslama olmuş. O da beklentileri karşılamayan takmak. De Bruyne'nin ne kadar geri gittiğini gördük aslında,
2: evet.
1: Orada. Kerem, bizim milli takımımıza geri giden oyuncular var. Onun dışı bana biraz Tunus, 2 maç 9 gol yediler. Fiyasko performans yine. Hadi bir de Çekya diyeyim Avrupa'dan. Biz de açıkçası kötüyüz ama şunu da hatırlamamız gerek. Ozan abi, arada böyle başarısız turnuvalarımız var. Ben 2021 yerinde takip ettim. Avrupa Şampiyonası'nın en kötü takımıydık. İtalya ile başlayıp Galler ve İsviçre'ye kaybedip direkt 3'te 0 çekerek elendiğimiz turnuva. Yine Fatih Hocalı 2016'da da çok başarılı olmadığımız gerçek. Aralarda işte biraz dengemiz yok.

0: ama iyi bir jenerasyonumuz var artık bizim. Turnuva devamlılığı yakalayıp çok da ayaklarımız yine yere sağlam basacak. Yani final hayalleri neden kurduk onu zaten anlamış değilim. Bu forvet problemiyle. Artı işin teknik adam kısmında Montella'nın tercihlerini başta işte Merih Demiral ve Kerem Aktürk olmak üzere sonuna kadar sorgularım.
1: Vaktimiz epey daraldı. Bir kim bilir yapalım. Devam edeceğiz yarışmayla.
2: Mehmet bilir.
1: İlk sorumuzla başlıyoruz. Ekrana gelecek. Hangi teknik direktör Dünya Kupası'nı kazanma başarısı gösterememiştir? Vicente Del Bosque, Marcello Lippi, Franz Beckenbauer ve Fabio Capello şıklarımız arasında birbirinden önemli dört teknik adam.
0: Capello.
1: Dört büyük karakter.
0: Lippi kazandı 2006'yı.
1: Çok hızlı bir Capello yanıtı geldi Mehmet Özcan'dan.
0: Capello 2006'yı kazandı. Del Bosque 2010'u kazandı. Hatta sonra gittiler. Yeniköy kasabıyla röportaj yaptılar. Ben de yaparım bu takım şampiyon dedi. Del Bosque'nin başarısını küçümsedi. Beckenbauer'ı hatırlayamıyorum. 90'da kimdi Almanya'nın hocası hatırlamıyorum. Capello yok. 94 zaten Brezilya. 86 Capello. Beckenbauer demek ki yapmış.
1: Var mı Ozan Zeybek?
2: Mehmet'in sözün cevabı söz demeyeyim. Mehmet'in
0: 2014'ü Löw yaptı. 2018 Döşams. 2022 Arjantin hocası neydi?
1: Scaloni.
0: Tamam değil. Capello.
1: Capello diyorsun.
0: İngiltere'ye çalıştırdı olamadı.
1: Bakalım o zaman. Sorunun yanıtını görelim. O yanıt şimdi görüntüde Fabio Capello doğru cevap. Eki de ben yapayım aslında mantığı da doğru kurmuştum. Beckenbauer 90'da.
0: Beckenbauer'miş
1: evet,
0: mi? Almanya'nın bak hatırlayamıyorum çünkü
1: teknik direktörü olarak milli takımı zafere taşımış. Evet sıradaki sorumuzla devam edeceğiz. Dünya Kupası'nda forma giyen en yaşlı futbolcu hangisidir? Luka Modric, Hırvat efsanesi, Almanların kalecisi Manuel Neuer, bir Galatasaray efsanesi diyebiliriz ve Kolombiya futbolunda da çok önemli yeri var. Ferit Mondragon ve Mısırlı kaleci Essam El Hadari. Burada dört şıkkı.
2: Bunlar demek ki 40 yaş üstü hepsi.
0: Modric ben 85'li biliyorum.
2: Muslera mesela
0: Muslera,
2: 40 yaş.
0: Muslera 86'lı değil miydi?
1: 86'lı.
0: Modric 85'li biliyorum o şeyden. Arda'dan büyüktü. 2008'de oynadı bize karşı. Penaltı kaçırdı hatta Modric.
1: Evet.
0: Ben ondan Modric diyeceğim ya. Modric herhalde.
1: En yaşlı oyuncu Dünya Kupalarında
0: yani
1: forma
0: 41.
1: Giyen. 9 Eylül'de 41 yaşına basıyor Luka Modric.
0: 41 tabii.
2: İzmirli mi o?
0: 85'li değil mi Kerem?
1: Zadal.
0: 85'li değil mi Kerem? Doğru hatırlıyorum.
1: 85'li doğru. 9 Eylül 85.
0: Neuer'den büyük herhalde ya. Neuer 86 falan olsun. Ben Modric diyorum ya.
2: Ya Mehmet bunların arasında son seçeneği bilmiyorum ama.
0: Mondragon değil. Mondragon o kadar. Mondragon 39'du galiba. 40 değildi. Ben Modric diyeceğim.
1: Modric yani. Diyor. Mehmet
0: şeyi
1: Özcan.
0: Hatırlıyorum bu arada. Galiba Mondragon'u bir son dakika oyunu aldılar oynasın diye. Böyle o ünvan olsun diye. Onu hatırlıyorum ama Modric geçti herhalde.
1: Ozan Zeybek.
2: Neuer diyor.
1: Neuer diyor Ozan Zeybek. O zaman cevabı bakalım. Essam El Hadari Mısırlı kaleci 2018 yılındaki turnuvada 45 yaşında.
0: Ciddi misin?
1: Sahaya çıkmış. Evet. O zaman Dünya Kupası'nda mücadele eden ülkelerden bir soru. Futbolla ilgili değil bu soru bu arada. Yerel dilde bu yakanın suyu anlamına gelen ülke hangisidir? Curaçao, Paraguay, Yeşilburun Adaları ve Japonya. Dört şıkkımız var. Bu yakanın suyu anlamına gelen adı ülke hangisi? Curaçao mu? Paraguay mı? Yeşilburun Adaları mı? Yoksa Japonya mı? Süremiz
0: Ozan abi birimiz Curaçao'yu alalım, birimiz Yeşilburun Adaları.
2: Ben A diyorum Curaçao.
0: Ben de Yeşilburun diyorum.
1: Yeşilburun Adaları'nın da hani diğer adı Cabo Verde.
0: Evet Cabo Verde doğru.
1: Evet.
0: Acaba o mu bu yakanın suyu?
2: Şimdi zaten Cabo Verde iki kelimeden şey yapıyor. Bu yaka o yaka.

0: kadıya şey yapabilir.
1: Güzel bir ipucu verdi. Evet. Değil mi?
2: Evet. Ne kafa verdi ya? Doğru. Yeşil burun oyuncuları sayalım abi. Geri Rodriguez, Pina, Canini vardı Trabzonsporlu. İkisinden biri yani, ben Kurasa'yı Ozan abi aldığı için yeşil burun adaları diyorum.
1: Sen yeşil burun adaları diyorsun.
2: Ozan adam adı hani su falan.
1: Kurasao dedi. E bakalım o zaman. Yanıt yavaş yavaş ekrana gelecek. Paraguay.
2: Evet.
1: Doğru cevap.
0: Para fiyasko içindeyiz.
1: Para bu yaka demekmiş. Guay da su ya da ırmak anlamına geliyor.
2: Güney Amerika turu yapan bir arkadaşım
1: Güney
2: vardı. Bolivya'da.
1: Bu arada
2: de
1: denize kıyısı olmayan ülkelerden biri.
2: Ben sormuştum mesela gezen bir arkadaşım. Bolivya çok güzel demişti.
1: Bolivya.
3: Güney Amerika beni çok ürpertiyor, böyle korkutucu geliyor. Güvenlik sorunu var bu ülkelerde. Yani çok tehlikeli ülkeler, tabii güzel ülkeler. Yani yeni olan her şey, yani görmediğin her şey bir ülke anlamında söylüyorum. Seyahat de güzeldir ama güvenlik sorunu olan ülkeler bunlar.

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopinfly Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopinfly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi Chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
5: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
6: Aspor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 22 Haziran 1919 Türk Kurtuluş Savaşı'nın bir yol haritası niteliğindeki Amasya Genelgesi yayımlanarak milli mücadelenin ilk kıvılcımı yakıldı. Güzellikler
6: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
9: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın.

Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maximum Mobil'de. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
0: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçer. Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer.
7: QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: Reklam.
9: Awesome.

0: Aspor Radyo.
1: Spor ekranlarına hoş geldiniz. Gün ortası bülteniyle karşınızdayız. Ben Demet Kedik ve yaklaşık bir saat boyunca buradayız. Beraber gündemdeki spor gelişmelerine bakalım. Hem ligimize, hem transferlere, hem de tabii ki Dünya Kupası'na. Fenerbahçe ile başlayacağız bu bölüme. Fenerbahçe'de hem transferler hem de takımdan ayrılacaklar konusu artık hız kazanmaya başladı. Yönetim net bir sol bek takviyesi yapmak istiyor. Ama tabii bu transferler Jadon Osterwolde'nin durumuna göre de şekillenir.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hem transfer çalışmalarını hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili süreci eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı lacivertlerde sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi isimlerden önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor.

0: Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi de gündemde. Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklif reddedilirken İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor. Yönetim Jadon Osterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi amaçlıyor.
1: Asensio korneri kullandı. Cezalarına bir vuruş, toplamlarla gol!
0: Kadrosunda iki sol stoper bulundurmak isteyen Sarı Lacivertlilerin Osterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Górnik Zabrze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
2: Fenerbahçe Kulübü'nde Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla Samandıra ve Topuk Yaylası yenilendi. Her iki tesiste de kamp öncesi dikkat çeken düzenlemeler yapıldı.
0: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı Lacivertli Kulüp'te yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresine "ben burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da izleme komitesi geniş bir transfer listesi hazırladı. 30'a yakın oyuncunun performansı da yakından takip ediliyor.
3: Galatasaray'da Başkan Dursun Özbey'in tek aday olarak girdiği seçim geride kaldı. Gözler transferlere çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk her fırsatta gerekli çalışmaların titizlikle devam ettiğini vurgularken Galatasaray'da teknik ekip tarafından belirlenen isimler dışında Emre Utkucan'ın başında olduğu izleme komitesinin de geniş bir liste hazırladığı öğrenildi. Oyuncuların Dünya Kupası'ndaki performansını da görmek isteyen Sarı Kırmızılı Kulüp'te

0: şu ana kadar 30'a yakın futbolcunun bulunduğu bir transfer havuzu oluşturuldu. Menajerlerden gelecek önerilerin de sarı kırmızılı yönetim tarafından dikkate alınacağı bildirildi. Özellikle yabancı kuralı nedeniyle 23 yaş altı hamleleri için titiz bir çalışma yürüten sarı kırmızılılar her oyuncuyu tek tek inceliyor ve hata yapmamak için transfer çalışmalarını aceleye getirmek istemiyor.
1: Orta saha arayışındaki Galatasaray için Brezilya basınından João Gomes iddiası ortaya atıldı ve bu iddiaya göre Galatasaray Sambacı için 40 milyon euroyu gözden çıkardı bile.
0: Şampiyonlar Ligi'nde adından söz ettirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'ın önceliği orta saha transferi. Talipleri olan Mario Lemina ve Gabriel Sara'nın geleceği belirsiz olan sarı kırmızılılarda aranan isim İngiltere'de bulundu. Brezilya basını Galatasaray'ın Wolverhampton forması giyen João Gomes'le ilgilendiğini duyurdu. RTI Esporte kaynaklı haberde Atletico Madrid'in Brezilyalı orta saha oyuncusunu transfer etmek için ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu ancak sarı kırmızılıların devreye girmesiyle transferin yeni bir boyut kazandığı belirtildi. Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euro teklif etmeye hazır olduğu kaydedildi. Wolverhampton'ın küme düşmesinin ardından Gomes'in de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. João Gomes'in yetiştiği Flamengo'nun da görüşmeleri yakından takip ettiği ve Brezilya ekibinin oyuncunun sonraki satışından %10 pay sahibi olduğu öğrenildi. Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Wolves formasıyla çıktığı 41 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
1: Galatasaray'a Dünya Kupası'nda mücadele eden Wilfried Tsingo'dan kötü haber geldi. Oyuncu Almanya karşılaşmasında bir sakatlık yaşadı. Wilfried Tsingo fil dişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu maçta sakatlık yaşadı. Genç oyuncu 82. dakikada Kai Havertz'le mücadelesi sonrası sol arka adalesini tutarak kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan Tsingo yedek kulübesindeki müdahale sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Fil dişi sahili ve Galatasaray cephesinden sakatlığın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Wilfried Tsingo 4 Ekim'de oynanan Beşiktaş derbisi ve 22 Kasım'daki Gençler Birliği maçlarında sol arka adalesinden benzer sakatlıklar yaşamıştı. Ortopedi ve travmatoloji profesörü Mehmet Erdil, Wilfried Tsingo'nun milli takımdaki sakatlığı sonrası durumunu Aspor'a değerlendirdi.
2: Öncelikle tabii talihsiz bir sakatlık, kas sakatlığı. Bu sakatlık tabii ki önemli olan Galatasaray'ın sezon öncesi kampına yetişecek mi yetişmeyecek mi? Burada bir evresi belirleyecek. Tip 2C diye açıklandı ama aynı zamanda sakatlığın bulunduğu yer de önemli. Ama sanıyorum 1,5 aylık bir süreç içerisinde toparlayacağını düşünüyorum. En azından yüklenme antrenmanlarına başlayacak konuma gelir. Belki hani sezon başında birkaç maç kaçırır ama tabii ki daha önemlisi sezon içerisindeki durumu nasıl olacak? Bu sakatlık kronikleşecek mi? Sanıyorum onları da değerlendireceğiz ama şu andaki durum sanıyorum sezon öncesi kampa belki biraz gecikmeli de olsa da katılacağını düşünüyorum. Bunun Dünya Kupası'nda olması Galatasaray için de bir şans açıkçası. Çünkü burada sakatlığın tam iyileşmeden futbolcuyu sahaya döndürmemek gerekiyor. Bu konuda da sağlık ekibi, Galatasaray'ın sağlık ekibi çok hassas zaten. Onun dışında sporcunun yorgun olarak maça çıkmaması gerekiyor. Burada çeşitli testler var. Sağlık ekibi, teknik ekibi maç öncesinde çoğu kez bir uyarıda bulunabiliyor çoğu kez. Bu oyuncu bu maç oynatmayalım, dinlendirelim vesaire diye. Her zaman taktiksel değişiklikler olmuyor. Bazen de sağlık ekibinin önerileriyle futbolcular o maça çıkamayabiliyorlar. Bunlara önem verildiği takdirde futbolcu zaten kendine iyi baktığı sürece tekrarlamamasını umuyoruz. Ama kronikleşme ihtimali var mı? Evet, tabii ki kronikleşme ihtimali var. Eğer kötü bir tedavi yapılırsa kronikleşme ihtimali var ama bunun Galatasaray düzeyindeki bir takımda olması çok söz konusu değil. Bence çok büyük bir şanssızlık sezonu yaşıyor. Yeni sezonla beraber böyle sakatlıkların olmamasını hem umuyorum hem de olmayacağını düşünüyorum. Futbol çok değişti takdir ederseniz. Eskiden hani bu kadar bir sol bekin veya sağ bekin hücuma katılması beklenmiyordu ama artık günümüz futbolunda çok fazla hücum katkısı bekliyor.

0: isteniyor. Dolayısıyla çok fazla sprint isteği doğuyor. Aynı zamanda çok man-to-man vücut vücuda bir savaş var. O da dolayısıyla futbolcunun birazcık yapılı olmasını gerektiriyor. Bu durumda tabii ki böyle bir yapıdaki bir futbolcuda, yani bacakları uzun olan, femuru uzun olan, kalça bel oranında bir farklılık olan insanlarda bu kadar fazla sprint atıldığında sakatlık riski tabii ki artıyor. Fakat bu da günümüz futbolunun beklentisi. Bilim de bunu önlemeye çalışıyor. Ne yapıyor? Yeni antrenman yöntemleri, yeni egzersiz yöntemleri, koruyucu egzersizler veriliyor. Tedavide daha farklı yaklaşımlar oluyor ama maalesef futbolda daha çok fizik üstünlüğe dayalı bir şey olduğu için artık yeni futbol tarzı böyle sakatlıkları daha çok duyacağız. Ama tabii ki Singo'nun sağ bek oynamasının bunda etkisi var. Singo eğer Alex Telles gibi daha minyon yapılı bir futbolcu olsaydı tırnak içinde daha az sakatlık yaşayacak tabii ki.
1: Beşiktaş kulübünde forma giyen Václav Černý'e eski kulübü Rangers talip oldu. İskoç ekibinin transfer için ayırdığı bütçe de ortaya çıktı.
2: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlamasında önemli isimlerden Václav Černý'nin geleceği gündemdeki yerini koruyor.
3: Şimdi Černý cezasında, çaprazda Černý! Toparlar da gol!
2: İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Rangers'ın Černý için yaklaşık 5.7 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ve transferi sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano tecrübeli oyuncunun takımda kalmasından yana, Beşiktaş yönetimi de yüksek bonservis teklifi gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 34 müsabakaya çıkan Černý 7 gol 8 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı. Siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceği transfer dönemindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.
1: Trabzonspor Kulübü Artem Dobik transferinde oldukça ısrarcı. İtalyan basınındaki iddiaya göre de Bordo Maviller bu transferi yakın bir zamanda gerçekleştirebilir.
4: Trabzonspor forvet hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemiyle birlikte harekete geçen Bordo Mavillerin gündeminde Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik bulunuyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor 29 yaşındaki santrforun transferi için Roma ile temaslarını sürdürüyor. Daha önce İtalyan ekibine 10 milyon euroluk teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirten Karadeniz temsilcisinin Dobik için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Bordo Maviller servis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de masada tutuyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için kiralık formülünün daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Dobik, 1'i La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle 33 müsabakayı kaçıran Ukraynalı golcü, Roma formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Teknik direktör Fatih Terim Dünya Kupası'na veda eden amili takımın performansını değerlendirdi. Fatih Terim ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da yanıt verdi.
5: Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bençle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu. Prestij maçı da olsa,

0: kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür, tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da milli takım antrenmanı öncesi açıklamalarda bulundu. Montella'ya sahip çıktı ve Fatih Terim'e de yanıt verdi.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz. Ve futbolcunun da, teknik kadronun da, profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar, gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan

0: Bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabii burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Alman futbol adamı Jürgen Klopp milli takımımızın Dünya Kupası'na erken vedasına dair bazı yorumlarda bulundu. 59 yaşındaki çalıştırıcı oyuncularımızın üzerlerindeki baskıyı kaldıramadığına dikkat çekti.
2: Avrupa futbolunun en başarılı teknik adamlarından Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'na erken veda eden Türkiye'yi değerlendirdi. Yıllar içinde pek çok Türk dost edindiğini anlatan Alman teknik adam, A milli takımın turnuvaya beklenenden erken veda etmesinden üzüntü duyduğunu söyledi. Türkiye'nin başarısızlığının temelinde isteksizliğin değil, oyuncular üzerinde oluşan yoğun baskının yattığını ifade eden Klopp, bazıları yeterince istemediklerini söyleyebilir ama ben buna katılmıyorum. Maçları izleyen herkes

0: oyuncuların ne kadar mücadele ettiğini görmüştür dedi. Büyük turnuvalarda psikolojik etkenlerin en az taktiksel ve fiziksel unsurlar kadar önemli olduğunu vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, Türkiye'nin kendi oyunundan uzaklaştığını belirtti. Oyuncuların büyük bir baskı altında kaldığını söyleyen Klopp, erken gelen gollerle birlikte baskı daha da arttı. Zaman geçtikçe oyuncuların kendi oyunlarını oynamakta zorlandıklarını gördük ifadelerini kullandı. Sahadaki dengenin kaybolduğunu düşündüğünü aktaran Alman teknik adam, "Bazen bir şeyi çok fazla istediğinizde yapabileceklerinizi yapamazsınız ve sizi oraya götüren oyun planından uzaklaşabilirsiniz. Ancak hücum etmek isterken savunma dengesini de korumanız gerekir. Hücumdaki özgürlüğünüz savunmadaki disiplininizle mümkün hale gelir," dedi. Liverpool ve Borussia Dortmund dönemlerinde oyuncuların baskı altında karar verme mekanizmasını artırmaya yönelik çalışmalar yaptırdığı bilinen Jürgen Klopp bu konuyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin sahada kendisi gibi oynamakta zorlandığını dile getiren 59 yaşındaki futbol adamı, "Sonunda baskı o kadar büyüdü ki sahada kendileri gibi davranamaz hale geldiler," değerlendirmesinde bulundu. Dünya Kupası'nda birçok milli takımın mental koçlar ve uzman psikologlarla turnuvaya gittiği bilinirken, Türk milli takımında bir psikoloğun kampta bulunmaması tepki çekmişti.
1: Dünya Kupası'nda oynanan karşılaşmaların sonuçlarına ve iki gruptaki son olarak puan durumuna bakacağız. Önce G grubuyla başlayalım. G grubunda dün Belçika İran'la karşı karşıya geldi. Bu maçta gol sesi çıkmadı. Yeni Zelanda'da Mısır'la kozlarını paylaştı. Mısır maçı 3-1 kazandı. Geriden geldi bu arada. Bu grupta şu anda Mısır'ın 4 puanı var lider takım. İran ve Belçika ikişer puanda 2. ve 3. sırayı alıyor. Yeni Zelanda ise 1 puanla şu anda grup sonuncusu. H grubundayız. İspanya, Suudi Arabistan'la dün karşı karşıya geldi ve 4 gol kaydettiler. İspanya maçı 4-0 kazandı. Uruguay, Yeşil Burun karşılaşması da yine 4 gole sahne oldu ama maç 2-2 beraberlikle bitti. İspanya grupta lider, 4 puanı var takımın. Uruguay ve Yeşil Burun adaları ikişer puanla 2. ve 3. sırada. Suudi Arabistan ise şu anda grupta 1 puanı var, son sırayı alıyor. Bir de günün programına bakalım. I ve J gruplarında ikişer mücadele oynanacak. I grubunda saat 12'de Fransa Irak'a konuk edecek. Gece 3'te de Norveç Senegal'le kozlarını paylaşacak. J grubunda ise saat 20'de Arjantin-Avusturya mücadelesi oynanacak ve sabah 06'da da Ürdün-Cezayir konuk edecek. Curaçao milli takımının file bekçisi El Oyrum Ekvator maçında kurtarışlarıyla Dünya Kupası tarihine geçti.
0: Dünya Kupası'nın büyük sürprizlerinden biri Kansas City'de yaşandı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador'la Curaçao golsüz berabere kaldı. Ancak skordan çok konuşulan isim Curaçao kalecisi El Oyrum oldu. Turnuvadaki ilk maçında Almanya'ya 7-1 mağlup olan Karayip temsilcisi, Ekvador karşısında aldığı beraberlikle Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını kazandı. Bu tarihi sonucun mimarı ise 37 yaşındaki kaleci El Oyrum'du. Ekvador 15 isabetli toplam 27 şut atarken tecrübeli kaleciyi geçemedi. Rum 15 kurtarışla kalesinde devleşti. Bu performans Dünya Kupası'na katılmış en az nüfuslu ve en küçük ülkeye puan kazandırırken Dünya Kupası tarihine de geçti. El Oyrum uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan kaleci rekoruna ortak oldu. Curaçaolu kaleci 2014 Dünya Kupası'nda Belçika karşısında unutulmaz bir performans sergileyen ABD'li Tim Howard'ın istatistikçiler tarafından kaydedilen 15 kurtarışlık derecesine egale etti. Howard'ın mükemmel performansı Birleşik Amerika'ya yetmemiş ve uzatmalarda 2-1 yenilerek son 16'da kupaya veda etmişti. Parlak bir kulüp kariyeri olmayan El Oyrum şu anda Miami FC forması giyiyor.
1: 2026 Dünya Kupası'na damga vuran Norveçli taraftarlar bu kez New York'ta Times Meydanı'nda sahne aldı.
2: Norveç taraftarı Dünya Kupası'nda şovlarına devam ediyor. Turnuvaya damga vuran Norveçli taraftarların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senkronize Viking kürek çekme gösterisi sosyal medyada

yaygın olarak paylaşılıyor. Bu sefer de binlerce Norveçli turnuva kapsamında stad dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi. Norveçli taraftarlar bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor. Norveç I grubunda Fransa, Senegal ve Irak'la mücadele ediyor.

0: Dünya Kupası şehirlerinden Atlanta bir hayalim var sözüyle simgeleşen Martin Luther King'in mirasını yaşatmaya devam ediyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentlerden Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehri ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğduğu evi ve mezarının bulunduğu 35 dönümlük bir parka da ev sahipliği yapıyor. Parkta King'in doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı ev, babasıyla birlikte papazlık yaptığı tarihi kiliseyle kendisi ve eşi Coretta Scott King'in anıt mezarları yer alıyor. Siyahilerin eşit haklara kavuşması için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadeleyle Amerika Birleşik Devletleri tarihine yön veren King, 28 Ağustos 1963'te Washington'da yaklaşık 250 bin kişiye hitap ederek yaptığı bir hayalim var konuşması, ırk ayrımcılığına son verilmesi ve eşitlik talebinin küresel bir sembolü haline geldi. Martin Luther King temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Lorraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden kurşun sonucu 39 yaşında hayatını kaybetti.
0: Real Madrid kulübü Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin transfer edileceği iddialarını yalanladı.
2: Real Madrid Michael Olise iddialarına nokta koydu. İspanyol ekibi Bayern Münih forması giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgilenmediklerini duyurdu. Real Madrid'den yapılan açıklamada kulübümüzün söz konusu futbolcu, temsilcileri veya çevresindeki kişilerle doğrudan veya dolaylı hiçbir teması olmamıştır. Gerçekle örtüşmeyen spekülasyonların yayılmasından üzüntü duyuyoruz ifadeleri kullanıldı. Başkanlık seçimi sırasında 150 milyon euroluk bir oyuncuya teklif yapacağını vaat eden Florentino Perez'in hedefindeki ismin Michael Olise olabileceği iddia ediliyordu. Ancak Perez seçimi kazandıktan sonra Julian Alvarez için Atletico Madrid'e 150 milyon euroluk teklif yaptıysa da bu teklif oyuncunun kulübü tarafından kabul görmemişti. İspanyol basını da Alvarez için yapılan teklifin bir şaşırtmacı olduğunu ve Eflatun Beyazlıların asıl hedefinin Olise transferi olduğunu öne sürmüştü. Bayern Münih formasıyla geçtiğimiz sezon 52 maçta görev yapan Olise 22 gol ve 31 asist kaydetti.
0: Manchester City Enzo Maresca'yı göreve getirmek istiyor ancak Chelsea eski teknik direktörü için tazminat talep ediyor.
3: Manchester City Pep Guardiola'nın yerine getirmek istediği Enzo Maresca için Chelsea ile mali anlaşmaya varmak üzere. Chelsea Maresca'nın geçen sezon hala kendi teknik direktörleri olduğu dönemde City ile görüştüğünü ve buna dair kanıtları olduğunu ileri sürerek tazminat talep ediyor. Yılbaşında yolların ayrıldığı Maresca'nın geçen kış City ve Napoli'den teklifler aldığını Chelsea'ye bildirdiği yaygın olarak konuşulmuş ve bu iddia hiçbir zaman yalanlanmamıştı. Chelsea İtalyan teknik direktör ayrıldıktan sonra daha da kötüye gitmiş ve sezonu 10. bitirerek Avrupa kupalarından uzak kalmıştı. Londra ekibi City ile iyi ilişkileri olduğu için dostane bir anlaşmaya varılabileceğine inanıyor. Kulüp 2 yıl önce Maresca'nın görevinden ayrılması için Leicester'a 8 milyon sterlin tazminat ödedi. Ocak ayında da kardeş kulübü Strasbourg'a Liam Rosenior için milyonlarca sterlinlik bir ödeme daha yaptı. Chelsea kaynakları City'nin Maresca'ya yasa dışı bir teklif bulunduğuna dair Premier Lig'e

0: La Liga'ya yükselen son takım Almeria Malaga karşılaşmasıyla belirlendi. Malaga ilk maçı golsüz beraberlikle sonuçlanan La Liga 2 playoff finalinin ikinci mücadelesinde rakibini 2-1 yendi ve 8 yıl aradan sonra yeniden en üst lige yükseldi. İkinci ligi 73 puanla 4. sırada tamamlayan Mavi Beyazlılar yarı finalde de Las Palmas'ı 2-1'lik skorla geçmişti. 2022-23 sezonunda İspanya 3. ligine kadar düşen ve bir sonraki sezon yeniden üst lige çıkmayı başaran Malaga, yükselişin çaresini altyapıda buldu. Son birkaç yıldır zor günler geçiren İspanyol ekibi bu sezon kadrosunda altyapıdan yetişen 10 oyuncuyla mücadele etti. Bir dönem başarılarıyla adından söz ettiren Malaga'nın 2026-27 sezonunda La Liga'ya renk katması bekleniyor.
1: Eski NBA yıldızlarının yer aldığı Big Three liginin açılış maçında yumruklar konuştu. Hakemler de maçı tatil etti. Oh man, the trash talking has been legit. That's two big pads right there. Not ideal. Spilling into the stands like that. No.
0: Amerika'da eski NBA yıldızlarını bir araya getiren Big Three Ligi'nin yeni sezonu büyük bir kavgayla açıldı. Açılışta Lance Stephenson'ın takımıyla Dwight Howard'ın takımı karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon büyük bir kavga yaşanan mücadelenin rövanşı da aynı görüntülere sahne oldu. Look at him. Hold that. See, now here's the question. Are you official? Which one is which? Who's holding who first? Who's the... Şampiyonluk yüzüğü sahipleri Howard'la Michael Beasley arasındaki kıvılcım zamanla ateşe dönüştü. İkili arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyürken iki oyuncu da hakemler tarafından ihraç edildi. Sahadaki tansiyon bununla da sınırlı kalmadı. NBA'in sorunlu çocuğu Lance Stephenson problem çıkarmaya devam etti. That's part of that rust too. You know what I mean? Well, look out, he bends. And Stevenson, Crawford in there, Stevenson pushing back. Lance and Crawford. Rakip oyuncuya önce çok sert bir faul yapan Stephenson, yardıma gelen Crawford'a yumruklar savurmaya başladı. Olayların sakinleşmeyeceğini düşünen hakemlerse mücadeleyi tatil etti. Görüntüler sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Where's the basketball play after the foul here? That's not a basketball play. No. Not a basketball play.
1: Avrupa basketbolunun en büyük koçu olarak gösterilen Obradovic efsanesi olduğu Panathinaikos'a geri döndü.
2: Euroleague'de yeni sezona yönelik hamleler büyük bir adımla başladı. Panathinaikos 66 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Jeliko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Panathinaikos duyuruyu sanki hiç zaman geçmemiş gibi mesajıyla paylaştı. Obradovic Panathinaikos'taki ilk döneminde kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmış, Yunan ekibini hem yurt içinde hem de Avrupa'da sayısız başarıya taşımıştı. Deneyimli koç 9 kez kazandığı Euroleague kupasının 5'ini Pana'nın başındayken kaldırmıştı. 13 yılda Yunanistan Ligi'ni 11 kez kazanarak egemenlik kuran Obra, daha sonra Fenerbahçe ve Partizan'da görev yaptı. Yunan ekibi Obradovic yönetiminde 2011'de Euroleague'in zirvesine çıktıktan sonra bu başarı için 13 yıl beklemiş ve Ergin Ataman yönetiminde hasreti sonlandırmıştı.

0: Panathinaikos geride bıraktığımız sezon Eurolig'e playofflarda veda etmiş, ligin finalinde ise Olympiakos'a mağlup olmuştu. Ergin Ataman döneminin ardından yeniden yapılanmaya giden Yeşil Beyazlılar, kulübün altın çağının mimarı Obradovic'le 3 yıllık sözleşme imzaladı. Medyaya yansıyan iddialara göre Jeliko Obradovic 3 yıl için 10,5 milyon euro alacak.
1: Fenerbahçe Beko son 3 sezondur başarıdan başarıya

0: koşuyor. Sarı lacivertlerin Avrupa'nın zirvesine çıktığı bu dönem peki nasıl gerçekleşti? Detaylar haberimizde.
1: Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğuyla birlikte bu sezon 3. kupasını kaldırdı. 2013-2020 yıllarında Jeliko Obradovic önderliğinde Avrupa'nın zirvesine çıkan Fenerbahçe, 2020 sonrası 3 sezon aradığı başarının uzağında kaldı. Obradovic'in benim veliahtım diyerek Aziz Yıldırım'a önerdiği Sarunas Yasikevicius, Aralık 2023'te takımın başına geçti ve eski günler geri geldi. Sezon ortasında takım Litvanyalı çalıştırıcıya emanet edildikten sonra önce Türkiye Kupası'nı sonra lig şampiyonluğunu kazandı. Sarı lacivertliler Avrupa'da da Jeliko Obradovic sonrası Final Four hedefine ulaşamıyordu. Yasikevicius sezon ortasında gelmesine rağmen takımını dörtlü finale taşıdı. Asıl hedefse Euroleague şampiyonluğuydu. Sezona Wade Baldwin, Devon Hall ve Bonzi Colson transferleriyle başlayan Fenerbahçe, MVP seçilecek Nigel Hayes-Davis'i de takımda tuttu.

0: Sezon ortası Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Final Four'a yükselme başarısı gösterdi. Yarı finalde son şampiyon ve favori Panathinaikos'u Yasikevicius'un taktik hamleleriyle geçen Sarı Lacivertlilerin finaldeki rakibi Monaco'ydu. Fenerbahçe finalde Monaco'yu da yenerek ikinci kez Euroleague şampiyonluğuna ulaştı.
1: Pas Devon Hall'a. Hall bir smaç daha. Bundan bir tane yarıda yapmıştı. Bir tane de finale saklamış Devon Hall.
0: Sarı lacivertliler Süper Ligi kazanması halinde ise Triple Crown yani üçlü taç zaferini elde eden ilk Türk takım olacaktı. Fenerbahçe ligde de şampiyonluğa ulaştı ve üçlemeyi başaran Avrupa'daki 13. takım oldu. Geride bıraktığımız sezonda kupayla başladı. Yasikevicius ve öğrencileri sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladı ve Türkiye Kupası'yla devam etti.
2: Ziraat Bankası Türkiye Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Beko.
0: Euroleague'de de normal sezonu uzun bir süre liderlik koltuğunda geçiren Sarı Lacivertliler Yunanistan'da düzenlenen Final Four'a kalmayı başardı. Fenerbahçe yarı finalde Olympiakos'a elense de başarılı bir Avrupa sezonunu daha geride bıraktı. Yasikevicius'la birlikte Türkiye'deki hiçbir finali kaçırmayan Fenerbahçe yine finale yükseldi. Beşiktaş'ı 3-1 ile geçen Sarı Lacivertliler üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaştı.
2: Tarık zor bir şut. Tarık Biberovic.
0: Obradovic döneminin ardından yeniden Avrupa'nın ve Türk basketbolunun zirvesine yükselen Fenerbahçe hem kazandığı kupalar hem de oluşturduğu kazanma kültürüyle Türk basketbolunun lokomotiflerinden biri olmayı sürdürüyor.
3: Anadolu Efes'te Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.
4: Anadolu Efes basketbol takımında bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı kulüp 2024-25 sezonu başında kadroya dahil edilen Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki pivot basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Vincent Poirier geçen sezon Euroleague'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 rebound ve 1,6 asist performansları sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in Saban Lee, Nick Vaylor-Bob, Roland Smith ve Cole Spider'dan sonra yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
3: Amili kadın voleybol takımı Milletler Ligi'nin 2. etabında oynadığı 4 mücadeleyi de kazandı.

0: Filenin sultanları rakip tanımıyor. Milletler Ligi'nin ikinci etabında Ankara'da maçlarını oynayan Ay Yıldızlılar Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaştı. İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla geçti. Ay Yıldızlılar üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti. Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı takım topladığı 15 puanla 2. hafta sonunda 6. sırada yer aldı. Pasör çaprazı Melisa Vargas Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynadı. Vargas Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydetti. Ankara'da aldığı galibiyetlerle dünya sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakan Türkiye 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken Brezilya ise 427,21 puanla 2. sırada bulunuyor. VNL'in 3. ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. Milliler 3. etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland'la karşı karşıya gelecek.
1: Millilerimize biz de başarılar dileyelim ve gün ortasını da bu haberle birlikte noktalıyoruz. Hoşçakalın.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Aspor Radyo.
5: Reklam.
7: Bankam Tom Bank kartım hadi. Umran Oto Ekspertiz.
8: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası.

ise işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer. Geçer geçer geçer geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye QNB'ye geçer. Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, BİN Reform'e küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı. İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11'de işletmenin idare binasında alım, satım ve ihale komisyonu huzurunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminatta 675 bin lira olarak belirlendi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor gündemine hoş geldiniz. Merhabalar, mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Türkiye'de resmi olarak transfer dönemi başladı. Bugün 22 Haziran ve artık bundan sonra resmi imzaları da göreceğiz. Tabii ki milli takımda büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Milli takımın bir maçı daha olacak Birleşik Devletler'de Dünya Kupası'nda. Milli takımda konuşacağız. Başkan Hacı Osmanoğlu'nun açıklamaları vardı. O açıklamaları da tabii ki konuşacağız ama transfer artık resmi olarak başladı ve önemli transfer detayları da var. Bunlara dair tüm gelişmeleri 3 saat boyunca bulabileceksiniz değerli izleyenler. Mahmut Alparslan ve sevgili İbrahim Yavuz'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş gördük. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sizlere de döneceğim ama Emre Kaplan beni haber merkezinde bekliyor. Hemen Emre'yi bekletmeden bir merhaba diyeyim Emre'ye. Emre hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Ömer.
0: Teşekkürler. Singo'nun sakatlığı var. Tabii transfer haberleriyle başlayacağız ama mutlaka bu senin gündem maddelerinden bir tanesi olacaktır. Can Uzun, Galatasaray'ın uzun zamandır transfer hedefinde olan isimlerden bir tanesi. Milli takım Dünya Kupası'na artık birkaç gün sonra veda edecek ve sanıyorum Galatasaray'da Can Uzun gündemi daha sıcak bir şekilde konuşuluyor olacak Emre. Bir de Joao Gomez transferiyle ilgili çıkan haberler var ki muhtemelen bu haberlerden çok daha fazla sende vardır. Sözü daha fazla uzatmadan ben sana bırakmış olayım.
2: Çok teşekkür edeyim. Ben de Singo kısmıyla başlayayım. Hem transferi de etkileyebilecek bir durum olduğu için hem de tabii ki sıcak bir gelişme olduğu için Dünya Kupası'nda Galatasaray adına belki de en çok umut vadeden, Galatasaray adına en iyi performans gösteren oyunculardan bir tanesiydi Wilfried Singo. Fakat Almanya maçında sakatlandı ve aslında Galatasaray'da da geçtiğimiz sezon birkaç kez benzer bölgeden benzer sebeplerle sakatlıklar yaşamıştı. Henüz MR sonucu çıkmadı. Çünkü MR'ı ilk çekildiği esnada, daha doğrusu ilk kontroller yapıldığı esnada yoğun bir ödem vardı sakatlık yaşadığı bölgede. Tabii ki resmi henüz bir açıklama yok bu konuyla ilgili Wilfried Singo konusunda ama uzmanların söylediği, kulüp kaynaklarının da buna yakın bir şekilde teyit ettiği durum yaklaşık 1,5 ay kadar Wilfried Singo'nun sahalardan uzak kalacağı, sezon öncesi kampının büyük bölümünü kaçıracağı, belki de yeni sezonun başlangıcıyla, lig maçlarıyla birlikte takıma katılabileceği şeklinde. Bu tabii Galatasaray'ın transfer planlamasını şöyle etkileyebilir. Galatasaray'ın sağ bek rotasyonu iki yabancı oyuncu, Wilfried Singo ve Roland Şalay'dan oluşuyordu ki burada aslında planlama kendisine tekliflerde olduğu için olası bir teklif gelmesi halinde, olası Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde Roland Şalay ile yolların ayrılması şeklindeydi ama şu an bu plan biraz rafa kalkmış gibi gözüküyor. Sağ bek noktasında yeni bir planlama yapılabilir ama Şalay'ın ayrılığı ile ilgili duruma izin verilmesi çok kolay gözükmüyor. Singo'nun yaşadığı sakatlığın ardından geçmiş olsun diyelim, bir an önce sahalara dönmesini dileyelim Galatasaray adına. Bugünün kritik durumlarından bir tanesi artık Galatasaray'da, hatırlayacaksın, geçtiğimiz hafta da yayına bağlandığımızda bilgilerimizi paylaşmaya çalıştığımızda hep şunu söylüyorduk. Birçok faktör var Galatasaray'ın aslında biraz bu işi ağırdan almasının sebebi diye. Bir tanesi yabancı kuralı demiştik. Kulüpler Birliği'nin bu hafta bir toplantı yapması bekleniyor. Burada bir güncelleme gelebilir belki. Beklenti bu yönde Galatasaray adına. Bu güncelleme de beklenti boyutu şu. Total sayının değişmesi beklenmiyor ama oradaki 23 yaş altı kontenjanının, daha doğrusu 2003 doğumlu kontenjanının 2000'e gerilemesiyle ilgili başka kulüplerin de talepleri var Galatasaray dışında. Böyle bir güncelleme olması durumunda tabii ki harekatla ilgili, Galatasaray'ın elindeki oyuncu havuzuyla ilgili de durum genişleyebilir. Beklenen kısımlardan bir tanesi buydu. Bir diğeri ise bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda kulüplere uygulanacak limitleri açıklaması bekleniyor. O limitler ışığında Galatasaray'ın daha somut hareketler yapmasını bekliyoruz diyelim ve geçelim elimizdeki isimlere. Şu an itibariyle en sıcak temasların olduğu isim Galatasaray adına Can Uzun. Aslında Dünya Kupası başlamadan önce de Galatasaray'ın girişimleri vardı. Henüz kulübüyle bir pazarlık yapılmış değil ama oyuncu tarafıyla Galatasaray uzun süredir temaslarını sürdürüyor. Dünya Kupası'na gitmeden önce de Galatasaraylı profesyoneller, Galatasaray'ın içerisinde oyuncuya yakın olan bazı isimler var, sadece profesyoneller değil, birebir Can Uzun'la temas kurdular ve oyuncu tarafının bu transfere sıcak baktığını biliyoruz. Özellikle ailesinin, babasının çok iyi bir Galatasaray taraftarı olması sadece tabii ki duygusal nedenler değil. Bu süreçte Can'a anlatılan Galatasaray'ın planı, programı, önümüzdeki sezona dair projeleri de Can'ı etkilemiş vaziyette. O yüzden oyuncu tarafıyla ilgili çok problem yaşanacak gibi gözükmüyor ama tabii ki Frankfurt'un da talep ettiği bonservis bedeli var ve bu rakam biraz yüksek telaffuz ediliyor. Özellikle Alman basını tarafından 50-60 milyon eurolar telaffuz ediliyor. Benim kulüp tarafından aldığım bilgi bunların çok gerçekçi olmadığı, en azından masada pazarlığa oturulduğunda daha makul seviyelere düşebileceği ve Galatasaray'ın da beklentisi maksimum 35 milyon euro, bonusları da içeren bir 35 milyon euroluk teklifle, bir bonservisle Can'ı kadroya katma şeklinde. Çok kolay bir hamle değil tabii ki, genç bir oyuncu Can, başka talipleri de var ama Galatasaray cephesinin bu transfere dair umutlu olduğunu söyleyebilirim. Bu da biraz oyuncunun yaklaşımıyla alakalı. Çok sıcak bir yaklaşım gösterdiği için şu ana kadar Galatasaray'a ve şu ana kadar kendisine iletilen projelere, fikirlere de sıcak baktığı için Can konusunda Galatasaray yönetiminin bir aylık iyimser olduğunu söyleyelim. Muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri maçından sonra da kulübüyle masaya oturulacak, bir pazarlık yapılacak. Dediğim gibi o 50-60 milyon euroları çok gerçekçi bulmuyor Galatasaray yönetimi. Masada daha makul seviyeye inebileceğini düşünüyorlar. Onun dışında yine Joao Gomez ismi var. Galatasaray'ın devre arasında da gündemine gelen bir isimdi. Wolverhampton forması giyen oyuncu. O süreçte hem Galatasaray devre arasında yüksek bir bonservis yatırımı yapmak istemedi, hem oyuncu da bir sezon sonunu görmek, taliplerini ve kendi gelecek planını değerlendirmek istemişti. Şu an itibariyle bu işin biraz daha sıcak olduğunu söyleyelim. Galatasaray adına çok çok ciddi orta saha adaylarından bahsettik bugüne kadar. İşte Kamavinga gibi, Kefren Turam gibi isim olarak belki çok daha heyecanlandırabilecek isimler olarak değerlendirilebilir ama Turam konusu biraz oyuncunun, özellikle oyuncunun ailesinin, Lilian Turam'ın Türkiye'ye gitmesiyle ilgili, 5 büyük ligin dışına çıkmasıyla ilgili bazı çekinceleri olması sebebiyle biraz zora girmiş gibi gözüküyor. Kamavinga konusu zaten baştan beri çok zor bir hamle ama hala akılların bir köşesinde olduğunu söyleyelim. Özellikle başkanın bu konuda bir isteği hala var. Tamamen kapanmış değil. Durumu takip ediliyor. Ama João Gomez şu an Galatasaray adına daha gerçekçi hedeflerden bir tanesi. Scout ekibinin de yakından takip ettiği bir oyuncu zaten. Performansı çok göz önünde olan, Premier Lig'de yıllardır hepimizin yakından tanıdığı bir isim. Okan Hoca da oyuncunun profilini beğeniyor. Takıma oynatmak istediği sisteme uygun olduğunu düşünüyor. Galatasaray'ın kısa süre içerisinde hamle yapmasını beklediğimiz isimlerden bir tanesi. Bonservisiyle oyuncuyu kadroya katmak için yine orada da 30 milyon eurolar civarında bir rakam telaffuz ediliyor. Galatasaray cephesinin bu doğrultuda bir teklif yapmasını bekliyoruz. Bunların dışında da şu bilgileri paylaşabiliriz. İşte Davinson Sanchez'den daha önce bahsetmiştik. Como'nun bir ilgisi var. Teklif boyutuna gelmesi bekleniyor. Resmiyete dökülmesi bekleniyor. Galatasaray 20 milyon euronun üzerinde gelecek teklifler halinde Davinson'la yolları ayırmaya sıcak bakabilir. Tabii ki oyuncunun kararına da bağlı olarak. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Victor Nelson için de 10 milyon euro civarında bir teklif gelmiş durumda. Hem Hull City'nin bir ilgisi var Victor Nelson için, hem de İtalya'dan da bazı teklifler var. Galatasaray yönetiminin beklentisi, düşüncesi Nelson'dan da para kazanmak üzerine. 7 milyon euroya zaten yıllar önce kadroya katılmıştı. Arada kiralama bedelleri de elde edildi ama bonservisinin de elde edilen, daha doğrusu harcanan bonservisinin üstünde bir rakamla elden çıkarmayı planladığını söyleyelim Galatasaray'ın Victor Nelson'u.
0: Emre, bir sorum da tabii Osimhen'le ilgili olacak. Çünkü son günlerde çıkan haberlerden bazıları Osimhen'e çok yüksek bir teklifin oldu. Hatta yani 125 milyon eurolar gibi sayılar da, rakamlar da yazıldı. Yani böyle bir teklif masada var mı? En azından senin bu anlamda ulaştığın bir bilgi var mı? Galatasaray kaç milyon euro gelmesi halinde Osimhen'i satmayı düşünebilir? Ya da şöyle sorayım, seni daha fazla zorlamayayım ama bu yaz Galatasaray'da Osimhen'in ayrılık gündemi gibi bir gündem oluşabilir mi? Senin düşüncene göre tabii ki.
2: Ben kendi düşüncemi önce söyleyeyim, sonra bilgileri paylaşayım. Ben Osimhen'in bu yaz ayrılacağını düşünmüyorum. Onu da gerekçelendiririm ama önce güncele döneyim. 120 milyon euro civarında bir rakam konuşuluyor. Burada İngiltere'den hem Chelsea hem Manchester United'ın ciddi ilgisi var Osimhen için. Hem de Atletico Madrid'in bu rakamlara çıkabileceği değerlendiriliyor. Daha doğrusu o şekilde bilgiler geliyor Galatasaray yönetimine ama resmi teklif olarak masada şu an böyle bir durum yok. Biz bunu daha öncesinde sezon bittiği anlarda hem Sayın Başkan'a, Dursun Özbey'e, hem Sayın Abdullah Kavukçu'ya, ki futboldan yetkili isim olduğu için onun görüşü önemli, sorduğumuzda hep şunu söylediler. Biz 120 milyon teklif geldi, Osimhen'i sattık, yerine kimi koyabiliriz? Şu an mevcut transfer piyasasında kimle yerini doldurabiliriz? Geçtiğimiz sezon işte Isak için, Ekitike için neredeyse 150 milyon eurolar ödendi. Hatta biz kendi oyuncumuzun onlardan da daha iyi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden yani belirlediğimiz bir rakam yok Osimhen için. 150 milyon euro ile gelirlerse o zaman tabii ki masaya otururuz, bir pazarlık yapabiliriz ama onun altındaki teklifleri hiç değerlendirmeye bile almayı düşünmüyoruz şeklinde bir yaklaşımları vardı. Osimhen cephesine gelecek olursak neden ben kesinlikle ayrılmayacağını düşünüyorum. Osimhen de geçtiğimiz günlerde zaten ülkesinde katıldığı bir yayında kalacağını kesinlikle ifade etti. Teknik heyetteki isimlere de benzer şekilde ifadeler kullandığını biliyoruz. Osimhen'in burada yıllık kazancı 21 milyon euro net maaş olarak. Üstüne de reklam gelirleri, sponsorluk anlaşmaları ile birlikte garanti olarak yıllık 26 milyon euro net ücreti var Victor Osimhen'in. Avrupa'da herhangi bir kulüpte bunun yarısını bile net olarak alabilmesi çok kolay değil açıkçası. Yani Avrupa'daki en üst düzey oyuncuların bile maaşlarını düşündüğümüzde burada şu an Osimhen'in hem maddi anlamda çok çok mutlu olduğunu biliyoruz. Hem de manevi anlamda burada seviliyor olması, buradaki ortam, taraftarla kurduğu bağ, yanı sıra da Galatasaray'ın yeni sezon hedefleri. Yine Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir şekilde orada sahnede olmak istiyor Galatasaray. Bunların içinde de Osimhen yer almak istiyor. Dediğim gibi ben bu yaz evet teklifler olacaktır. Belki daha da resmiyete dönebilecek, daha da ciddi şekilde konuşabileceğimiz teklifler de olabilir önümüzdeki günlerde. Ama ben Osimhen'in kesinlikle bu yaz ayrılacağını düşünmüyorum açıkçası.
0: Sevgili Emre, Emre Kaplan çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. Biz de bu gelişmeler üzerinden stüdyoda sohbete başlayalım. Mahmut Hocam sizinle başlayalım. Victor Osimhen'le ilgili konuyla başlayalım. İstersen sondan alalım biraz. Yani 150 milyon euroluk bir teklif olursa o zaman düşünüyor Galatasaray yönetimi Osimhen için masaya oturmaya. Tabii ki bu çok büyük bir teklif olur. Bu anlamda yazın hareketli günler Galatasaray'da yaşanır mı? Bir değişiklik yaşanır mı? Böyle bir teklif gelir mi? Öngörünüz nedir?
1: 150 milyon tabii, bir daha onu bulma şansı yok. 3 sene sonra da bulamazsın, seneyi de bulamazsın. Geldi mi mutlaka verirsin de ondan sonrası ne olur? Onlara bakmak lazım. Yani düşüneceksiniz yani transferler nedir? Elinizden her topçunun çıkacağını düşünerek onların ayarındaki oyuncuları seçmişsin. Dünya şampiyonasını seyrediyorsun. Şöyle elit takımlara da bakıyorsun. Santraforlar bir elin parmağını bile zor buluyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Ama ne var? Hepsi takım oynuyorlar. Kimin santrafor oynadığını çözemiyorsun. Lukaku hariç. O standart. Bir de Taremi. O da iyi bir oyuncu.
0: Çok.
1: İran'da arıyorlar da işte komşunuz sizin burada. Adam nerelerde top oynadı. Gelirse tabii o rakam verilir. Bir daha bulamazsın o parayı. Ondan sonrası ki kendisinin anlaşması kulüple. O sizi ilgilendirmez. Siz kulübün kasasına girecek bonservis bedeline bakarsınız. Herhalde zor olabilir. Ama son dakikaya kadar da futbolda her şeyin her an yaşanabileceğine biz çok zamanlar şahit olduk. Belki bulamazlarsa olur. Allah göstermesin. Teklif getirmek isteyen kulüpler, o paralara çıkan kulüplerin oyuncuları bir yerdedir. Sakatlanır, mecbur kalırlar. Size dönmeye o parayı verirler. Kendilerini kurtarmak için. Yani bunlar olur. Olmaz değil. Ondan sonra siz ne yaparsınız? Onu tabii kulüp yöneticileri ve oraya teknik heyet ilgilendirecek bir konu. Her oyuncu satılık derler ya, ama her oyuncu öyle satılık değil. Hepsini satamazsın. Ha. Bazı sizin bir dinamikleriniz vardır. Bir omurganız vardır. Onların hepsini dağıtmak istemezsiniz. Bak hiç düşünmediniz. Bir single git. Hadi bakalım. Ay bulun şimdi. Zaten onun devamlı o hamstring sakatlığı var. Uyluk sakatlığı var.
0: Geleceğiz.
1: Kas sakatlığı var.
0: Lazım
1: şimdiki sakatlık öyle 1,5-2 ayda tamam topa. Ondan sonra çünkü vücut her zaman için sakattan müşahit bir vücuda sahip. Adele grupları da. Çünkü oraları hep sakatlık geçirmiş. Geçmişindeki bu kısa dönemden bahsediyoruz yani. Aşağı yukarı 2022'den 2026'ya kadar. Bu da son sakatlığı oldu. Bundan evvelki de işte Galatasaray'da yaşadıkları var. Oraya bir şimdi santrafor mantrafor düşünürken stoper, sağ bek, o taraflarda eksikleriniz. Yani neyin ne zaman nereden çıkacağını bilemiyorsun. Turnuvalar uzun. Her şey çıkabiliyor karşınıza. Mutlaka planları vardır. Araştırmaları vardır. Gelenler vardır. İşte scout ekipleri diyorlar. Sistemden izledikleri oyuncular var. Benim sana sunup yönetici olarak scout'a verdiğin oyuncular vardır. Mutlaka vardır. Doğrusunu bulmak gerekecek. Çünkü sizin hedefiniz Türkiye Ligi'nin dışında Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonun üzerine çıkmak. Onu bulmak için de, oraya tekrar yakalamak için de önce şu andaki mevcut kadronun üzerinde oyuncuları getirmeniz lazım. Transfer zaten olur. Bakalım, yani bir bekleyeceğiz ama çok isimler.

0: Çok isimler var. Bunları sağlıklı mıdır değil mi? Senelerce yapıyoruz bu programları ama sağlıklı mı olur, sağlıksız mı olur? Kulüplerin gidişatları ne tarafta? Şimdi bakıyorum abi bazı şeyde sosyal medyada her gün abi bu isimleri bulmak şey ya çok büyük bir cevher olması lazım. Transfer sadece Galatasaray'la ilgili değil de genel böyle. Ya büyük bir cevheriniz olması, cevher olmak lazım. Yani siz 24 saat, 48 saat takımlarla yatacaksınız o isimleri sunmak için. Her gün bir isim bu çıkar mı abi? Her gün ama. Onlar da tabii taraftarlarımız da oralara mail veriyorlar. Şimdi düğmeye basacaklar. Milli takımımız tabii ayrıldı. Geldikten sonra da elinizdeki oyuncuların o kamp döneminden sonra, daha doğrusu tatil döneminden sonra kamp sürecinize geçeceksiniz. Bir an evvel düğmeye basmak lazım. Yalnız santrofor açılmışken oradan konuşuyoruz. Ellerinde o genç oyuncu var. Onunla bir an evvel mukavele imzalasınlar. Hep söylerim burada Efe Gündal. Kaçırmasınlar, atsınlar ve götürsünler. Arıyorsunuz sağda solda. Oyuncular elinizde mevcut. Ona biraz yatırım yapın. Bakın milli takımda santrofor bu. Herkes koruyor. Santrofor niye yok? Niye Kerem'le? Bunlara ben neredeydik? Biz buralarda konuşurken santrofor yetiştirme, milli takım yetiştirecek onları. Yetiştirecek onlar. Buralar işte kulüpler.
1: Bir de İtalyan birine kızıyorsun yani.
0: Ya İtalyan mühatti değil. Genel
1: hayır hocam. Lazım senin değil. Altyapında yetişmesi gereken.
0: Şu anda elindeki senin Cenk'le Burak bittikten sonra onu getiremedik. Onun müdahillerini bulamadık. Onları hazırlayamadık. Neyse o milli takıma gelince konuşuruz.
2: Milli takım.
0: Yani Osimhen'e gelirse çok büyük bir sıkıntı da çünkü Icardi de yok. Icardi de giderse çok zor onların ikisi gibi oyuncu bulmak çok zor.
2: Şimdi Osimhen öyle bir oyuncu ki sevgili İbrahim şöyle bir durum var tabii ki her an teklif alabilir. Her an böyle bir ayrılık yaşanabilir. Belli ki yani transfer döneminde bu bizim de gündem maddelerimizden bir tanesi olacak ama yani 150 milyon euroluk da bir teklif gelirse herhalde Osimhen'i sadece Galatasaray yönetimi değil dünyadaki herhangi bir kulübün yönetimi mutlaka satışını gerçekleştirir diye düşünüyorum.
1: Dememesi gerekir zaten değil mi? Yani bunu değerlendirmesi gerekir ama burada tabii temel problem şu. O biraz önce bahsettiğimiz Osimhen burada kazandığı paranın orada kazanma şansı yok. Yani aslında Osimhen'e birileri talip olurken Osimhen de senden aradaki farkı isteyecek. Giderim ama oradaki farkı siz öderseniz. Yani planla getirmediğim bir oyuncuyu zaten bugün bir planla da halletme şansın yok.
0: İbrahim
1: yani.
0: Çok kısa gireyim.
1: Tabii orada. Hocam.
0: Öyle söyleniyor da bizimkiler işte oradakini bulan öyle değil. Orada belli bir var ama yan gelirler var, yan etkenler var ödedikleri paralar. Yani Avrupa transferlerini çok iyi bilmek lazım. Evet. Orada da burada aldığını hemen hemen alır, almaz değil. Bellidir. Vergilerle de bellidir oynanır ama onlar da sponsorlarla yan gelirleri falan onları yapıyorlar. Yani öyle yani bizim net maaş afaki konuştuğu gibi değil onlar o
1: tarafta. Şöyle hocam yani burada 20 küsur 24'e falan yakın net. Yani 24 netin Avrupa'da karşılığı %40 falan vergi olsa evet. Yani zannetmiyorum o rakamları orada bir oyuncuya verecekler.
0: Onu şöyle demek istedim. Onu karşılıyorlar. Siz verginizi tamam size net bir var ama yan faktörler var orada. Yan faktörlerle onlara geliyorlar yani vergisiz. Onlarda da var bu kulüpçülük her yerde.
1: Doğrudur hocam. Hayır şey için düşünüyorum. Çünkü Osimhen buraya bir planla gelmediği için sonuçta bu tarz oyuncular da genelde burayı tercih ettikleri zaman daha çok işin ekonomik tarafıyla ilgileniyorlar. Bu işin bir gerçeği yani. Yoksa Osimhen'in kalitesinde bir oyuncunun hele hele Şampiyonlar Ligi organizasyonları neresi o zirvede olan takımların tamamında olabileceğini hepimiz biliyoruz. Ya şimdi Osimhen tarafı işte hocamın aslında altyapıdan oyuncu ile ilgili belirttiği konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir hazırlığınız olmuş olsa bugün taraftar da Osimhen ile ilgili panik içerisinde olmaz ama hiçbir hazırlığın yok. Bilmiyorsun da yani evet Osimhen gitmez onu biraz duygular üzerinden de anlatıyoruz. Burayı çok seviyor ama yani yarın burayla da vedalaşabilir. Yani oturup menajeriyle ben Şampiyonlar Ligi final oynayan burada çok fazla deneyimi olan bir takımda olmak istiyorum diyebilir. Dediği anda şöyle bir durum da olmaz. Osimhen size de sormaz. Çünkü Osimhen oradaki kulübüne de sormadan oradan bir kaosla ayrıldı. Senden de kaosla ayrılır. Oynamıyorum der. Kontrol edemezsin o işi. Yani aslında baktığın zaman bu duruma da Osimhen karar verecek. Yönetici ya da Okan Buruk karar vermeyecek. O karar verecek. Şimdi buradaki temel sorun hazırlığın da olmuyor. Ve işin en üzücü tarafı aslında Osimhen'e de onu hissettirdin. Tıpkı Icardi'ye hissettirdiğin gibi. Çareleri yok diyor çünkü. Altyapıdan oyuncularla ilgilenmiyorlar diyor. Yok hazırlıkları diyor. Hazırlıklar olmadıkları için bize talipler o parayı vermek zorundalar. Bir diğer hadise de bu taraftar hadisesi. Tamam taraftar çok önemlidir ama bu kulüpleri taraftarlar yönetmiyor. Taraftar bilmez ki geliri gideri değil mi işin mali tarafını. Tabii. Sen şimdi taraftarı bu kadar

0: kutsarsan ve her şeyi taraftar üzerinden anlatırsan, işte bugün bununla bir sorun yaşarsam taraftarı karşıma alırım, değil mi? Problemini yaşarsın. Yani genel olarak Osimhen'in belirleyeceği bir transfer dönemi olur. Tabii ki ben bu işin yorum tarafında eski futbolcu olarak kalsın burada. Bu tarz oyuncuları izlemeyi isteriz ama işin de tabii ekonomik tarafını unutmamak lazım. Bir sene daha geçirirsek Ömer, o paraları da bulma şansın olmaz. Heba edersin. Çünkü senin bu ekonomileri sürdürülebilir hale getirme şansın yok. Çünkü senin liginin böyle bir maalesef ekonomik karşılığı yok. Oralarda olmak zorundasın ve sen bilmiyorsun seneye Galatasaray'ın nerede olacağını. Gruptan çıkmasa Galatasaray bence kimse şaşırmaz. Çünkü tamamına baktığında yani planla bir şey olmasa 96-2000 anlaşılabilir bir durum. Bir planlamayı görebiliyorsun. Oyun tekrarından sonra en zirve oyunla ve oyuncularla son, ama burada öyle bir şey görmüyorsun. Hani sezona başladığın o sezonun içerisindeki dalgalanmalara bak, ya da Juventus'a burada kazandığın, Liverpool'a karşı burada kazandığın maçlar, oyunlar, oradaki maçlar, oyunlar, siyahla beyaz gibi fark. Hangisi üzerinden değerlendirme yapacağız bilmiyoruz. Diğer konuda, madem bugün transferin ilk günü, yine transfer aslında bizim en sevdiğimiz, en çok talip olduğumuz konu. En çok konuşmayı sevdiğimiz ve çok fazla yanılmış olmamıza rağmen hiçbir şekilde ders almıyoruz. Singo transferi. Bu konuyu bence her yere bağlayabiliriz. Yani temel sorunlarımızı da bize anlatıyor. Ya Singo'nun kas sakatlığı ya da tendon sakatlığı bugün olmadı ki. Oyuncunun kariyerine baktığınızda aslında adım adım size bir mesaj veriyor. Diyor ki 22-23, 23-24, 24-25 ben sakatlık sorunu yaşıyorum. Şimdi ben futbolculuğumda çok fazla kas sakatlığı yaşadım. Hiç öyle çapraz bağ falan yaşamam ama kas sakatlığı çok yaşadım ve genelde şöyle bir problem oluyor. Kas sakatlığı yaşayan oyuncuların %80'i artık onunla ilgili sorun yaşıyor. Yani ligenin içerisinde evet çok fazla tekrarlanıyor. Şimdi siz bu oyuncuyu alırken aslında bu analizi yapmanız lazım. Ya bu adamlar, bu oyuncuyu bize niye veriyor da bir demek lazım. Yıllar önce Fenerbahçe'ye Slovak stoper gelmişti Liverpool'dan. Neyse şu adını unuttum. Şikirtel geldi. Ben o dönem şöyle bir yorum yapmıştım. Bir arkadaşım vardı, oralarla da ilişkisiydi. Ya arkadaş, nasıl Liverpool'da bu kadar düzenli oynayan oyuncu Liverpool bize verdi? Dedi ki ya bak, orada planlama şöyle olur dedi. Oyuncunun her sene antrenman tekrarı, antrenman hızı, maç tekrarı, maç hızı, antrenmana katılma sayısı, onlar takip ediyorlar ve oyuncunun 3 aşağı 5 yukarı bir sonraki sezonla ilgili öngörüde bulunabiliyorlar fiziksel durumu ile ilgili. Sakatlık yaşar ya da hızında sorun yaşarız. O ara birilerini hazırlıyorlar. Şimdi senin aldığın oyuncuyla ilgili bir bilgin yok ve şu an şaşırıyorsun. Singo sakatlanmış. Bence sakatlanmasa şaşırmanız lazım. Mesela Singo burada sakatlanmasa ben şaşırırdım. Ve aynı sakatlıklar. Tendon, uyluk. Şimdi siz bunu bile en temel ya en basit şeyi öngörememişsin ve yazık, dünya parada bağlamışsın bu oyuncuya. Alır mı şimdi Avrupa'nın normal bir takımı senden o paralara bu oyuncuyu? Bak, oyunculuk yeteneğinden bağımsız bahsediyorum.
1: Tabii ki.
0: Çünkü buna bakıyor ya.
1: Doğru.
0: Niye bizde kimse işin bu tarafına bakmıyor da sürekli rakamlara ve oyuncunun başka şeylerine talip oluyor? Sen başka bir organizasyonda oynayan oyuncuya, mesela bazı işte çok güçlü organizasyonlardan gelip burada tanınmaz hale gelen oyuncular için de geçerli. Ya diyor, orada uçuyordu diyor. Ya orada acaba bir sistemin içerisinde var olmuş olabilir mi? Bir de oradan baksak. Yani İlkay'ın burada bu kadar tökezlemesinin temel sebebi tek başına İlkay performansı olabilir mi? Acaba City ve Barcelona oyunlarında bu kadar sistemin içerisinde oynamaya alışmış bir oyuncu burada o sorunu yaşıyor olabilir mi? Çünkü burada al ve kaderinle baş başa kal. Çöz problemi.
1: Yeler turneye geldi hocam.
0: Aynı sorun. Yani.
1: Aynı sorun. Yani Kopenhag'ın o düzenli sisteminde oyun formunda oynayan bir oyuncu geldi buraya.
0: Tanınmaz hale geldi.
2: Ana temel esasında çok değişkenli olduğumuz için sadece Galatasaray'da, yani Galatasaray'da 4 seneden beri belli başlı bir mevkiler oturtturdu. Oraya ekleme yamalar yap, ama genel bakarken o kadar çok oyuncuları, takımı değiştiriyoruz ki hocalarda. Burada herkes, hepimiz oturduğumuz zaman bir sistemde. Sistem nedir yani? Sistem, takım 100 senelik çınarlardan bahsediyoruz yani. Buraya hocalar gelir gider ama oturur, işte hep örnek veriyorum. Bayern Münih oturtmuş adamı ya. Hocayı filan takmıyor adam. Onların belli. Oturtmuşlar. Standart. Herkes kendi işine bak. Oliver Kahn'dan bahsetti geçen gün, geliyor. Oliver Kahn bir sene dayandılar. Oliver Kahn'a şampiyon olduklar halde gönderdiler. Oliver Kahn oranın
0: Her şey gibi. Orada muhtemelen bilmiyorum. Şimdi hani bilmediğim konuda da şey yapmayayım ama gördüğümü söylüyorum. Yani bence en sağlıklı yakın bizden de Nuri gittiği için söylüyorum. Hani Nuri'yi de mesela oraya aldılar. Normalde onların kültüründe, davranışında çok alışık olmadığım bir durum. Bu kadar deney

0: İm anlamında eksik olan birini sırf o kulübün efsanesi olmasıyla alakalı ki orada da bir 6 ayını da yardımcı antrenör olarak geçirttiler. Yani sanki orada şöyle bir durum var hocam. Yani siz daha iyi biliyorsunuz tabii, oralarda hakimsiniz. Ama orada sanki şöyle bir durum var. Onların bir oyun aklı var, işte oynama alışkanlığı var. Oraya bir teknik direktörü getirirken muhtemelen yani bozmama üzerine bir şey anlatıyorlar. Burayı bozmadığın sürece bir problem yok. Zaten. Oyuncular fiziksel anlamda iyi durumda olduğu sürece bir sorun yok.
1: Şöyle zaten oraya oyuncu da teknik direktör de, bilhassa teknik direktörden yola çıkalım. Onun dışına çıkma şansı yok. Sen sadece şu sahanın içindesin, burası. Başka bir şeyle ilgilenmiyorsun.
0: Evet.
1: Oturtmuş onlar. Onlar yani bugünden yarına değil, devamlı. Ama burada onu uygulama şansın var mı? Yok. Bizde daha çok genelde popülizmi çok fazla sevdiğimiz için isimli oyuncularla, daha farklı, daha geniş kapsamlı oyuncularla, tamam mesela biraz evvel 96-2000 dedin ama onun evveliyatı var.
0: Tabii tabii.
1: Hazırlık
0: takımından başlayan.
1: Ben de 93'te geldim de Galatasaray Sakaryaspor'un altyapıya o Emre'den falan ilk oturttu, Fatihler, Ceyhunlar falan var. Fatih Hoca milli takımda devamlı orayı kontrol ederdi. Ne oluyor, ne ediyor diye.
0: Hocam çok kısa oraya da bir ilave yapayım mı?
1: Evet.
0: Geçen gün Ceyhun Müderrisoğlu benim de
1: Ceyhun mu?
0: Benim de takım arkadaşımdı. Şimdi Galatasaray'ında bir dönem altyapının en üst akademisinde teknik direktördü. Bir röportajını dinledim. Aslında o kadar güzel mesajlar vardı ki orada. Hani bizim neden altyapıdan oyuncu çıkmamadığı ile ilgili konuyu anlayabilmemiz için şöyle anlatıyor. Diyor ki Fatih Hoca diyor, maç saati diyor yakın bile olsa diyor, en kötü her maçın ilk yarısını gelir izlerdi altyapıdaki maçların diyor. Kendi gözüyle görürdü altyapıdaki hangi oyuncunun yukarıya aday olup olmadığını.
1: Doğru.
0: Şimdi benim size bir oyuncuyu söylememle sizin izlemeniz bambaşka hadise. Kesinlikle. Ben çok yeterli görürüm. Siz izlerseniz oradan hiç kimsenin görmediği bir oyuncuyu alır götürürsünüz.
1: Sadece oyunda değil bak. Antrenmanları da izler. Mesela bak Sunes de bunlardan bir tanesi. Ben Sunes'le çalıştım. Sunes de aynı şekilde. Sunes de çok izlerdi. Biz o dönemler oradan bir iki tane oyuncu alıp altyapılarda yarım saat 20 dakika vuruş tekniği, pozisyon bilgisi onları hazırlamaya çalışırdık ve gelirlerdi. Yani temelini sağlam attığınız zaman siz yukarısında belli bir süreç götürürsün ama o süreklilik işte bizim takımlarımızda yok maalesef. Bir 4 sene gidiyorsun, ondan sonra her şey darmadağın oluyor. Şimdi biraz evvel bahsettiğim santrofor Efe Gündal. Çocuk 8 yaşından beri orada. Bak 8-9 yaşından beri orada. Ve hakikaten ben kolay kolay övmem insanları da ama var, potansiyel var. Bunu siz yatırımınızı yapacaksınız, hazırlayacaksınız. Üçüncü de olsa, dördüncü santrofor da olsa hazırlayın. O takımın içinde antrenmanlarda tutacaksınız. Ki A takım antrenmanları biliyorsun altyapıya benzemez. Biz buradan çıkanlar çoğunlukla da en büyük sıkıntılarımız bizim şu son dönemlerde. Yukarıdaki hocalara da hak vermek lazım. Çıktıkları zaman hiç hazır gelmiyorlar. Ne pozisyon bilgisi, ne fizik, ne dayanıklıkta hiç gelmiyorlar. Sadece
0: hocam, tamam ama onların da hiç öyle bir derdi yok yani. Hani gelmeyebilir ama senin de varlığını öğreteceksin.
1: Şimdi
0: ya.
1: O şöyle, sizler ne olursa olsun varsa bir şeyleri çıkarırsınız. Mesela Arda'yı nasıl çıkardı Portekizli hoca? İlk Pereira. Arda İlk Güler'den. Oynatan Pereira'dır onu. İlk çıkarandı. Adamlar onlar ufukları çok geniş.
0: Pereira hariç herkes talip oldu hocam. O yüzden biraz kafamız karıştı.
1: Şimdi o çıkardı. Onu oynattı hatta. Bir iki tane Avrupa maçında mı bir şeyde de attılar. Bir iki tane genç bir oyuncularla. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş var olanları çıkarırsınız. Emre Belisoğlu nasıl geldi? Fatih Akgel nasıl geldi? Faruk Atalay. Bir sürü isimler var. Alper Tezcan. Yani bir sürü sayarım sana isimler. Bunlar hep izlendi.
0: Biraz da
1: hazır geliyorsun bakın. Hazır gelmediğiniz zaman şu anda yarışmazda olduğumuz için hocalarımıza da ben biraz hak veriyorum. Çünkü çok büyük bir baskı var. O kadar büyük baskı var ki şöyle bakın elit takımları kaç tanesine altyapıdan oyuncu bakarsın. Bizde değil yurt dışında. Hepsi basıyor parayı alıyor. Basıyor parayı alıyor. Hep hazır istiyorlar artık.
0: Peki hocam yani bunu Okan Buruk yapmayacaksa kim yapacak bu ülkede?
1: Okan da yapamıyor.
0: Hocam yani bu işin en kolay tarafı kabul ediyorum da bunun arkasına sığınır problem değil ama
1: İbrahim.
0: Birileri bu anlamda yüksek sesle bu işin tek başına böyle olmayacağını söyleyecekse bunun en tepesinde olan
1: iyi söylüyorsun da bir maç mağlup oldu mu gitsin diyorlar.
0: Hocam kabul ediyorum dünyanın her yerinde bu baskı var ama birileri yani bizim gücümüz yetmiyor ya bu işin biz hani oyuncuyu yetiştiren ya da kulübü yöneten tarafında değiliz. Biz hani kendi deneyimlerimizde harmanladığımız şimdi bu organizasyonun en tepesinde biri olarak kamburuğun davranışı

0: Vatandaşı burada, ya Göztepe diye bir takım var hocam bu ülkede, Sayın Başkan Sepil'in itiraz edip ya arkadaş yani bu taraftar talebinden ben artık bu işi yönetemiyorum, bırakıyorum dedi. İki tane yabancı doğru. insan idareci hocam. Ve Göztepe dediğimiz, değil mi, hatırı sayılır bir kalabalık var orada yani. Hani taraftarsa yani. Taraftar çok yani. Baskıysa baskı.
1: Onlar köklü.
0: Getirdiler hocam bir tane yabancı, Stoylov'u getirdiler değil mi hocam? Stoylov'u getirirken mesela şöyle bir davranışta bulunmadılar. Ya geçmişte buralarda da zaman geçirmiş. Fenerbahçe efsanesi de olsun hani futbolculuk anlamında. Hani biz taraftar, hiç onunla ilgilenmediler. Bir planlamaları var. Oturdular teknik direktörle. Dediler ki bak bizim bir planlamamız var. Hiç senin iki tane üç tane kaybınla da uğraşmayacağız. Biz oyuncuları fiziksel anlamda hazır durumda ve işin işte psikoloji, davranış tarafıyla ekstra bir sorun yaşamak istemiyoruz. Ve ciddi bir kalabalığa da, çünkü o dönem TFF birincilikle bir takım kurdular. Bak Ömer, normalde sen o takımı başka bir teknik direktöre ver, şunu söyler, Türk bir teknik direktöre ver. Hani kusura bakmasınlar, şu yüzden örnek veriyorum. Hani bu anlamda bize bir takım verildiğinde hemen itiraz şu, bu oyuncularla bir şey yapamam. Hiç sesini çıkarmadılar hocam. Bir planlamaları var. O planlamaya sadık kalıp Süper Lig'e çıktılar. Mesela biz de Süper Lig'e çıkınca ilk planlama ne? Yıkın her şeyi. Teknik direktöründen oyuncusuna. Ya burada bir hani bir kaynak var. Nimet bu tarafta. Tekrar oyuncuyla teknik. Niye vazgeçiyorsun? Devamında hocam onlar hiç onun arkasına sığınmadılar. Ahmet İlgizler'le, Kubilay Kanasus Kuşlar'la Süper Lig'de oynadılar. İsmail Köybaşı'yla. Hı-hı. Kıyameti koparır ya bir tane teknik direktöre de ben bunlarla Süper Lig mi? Oynadı. Her senede yarışıyor. Bak üzerine Olaytan'ı veriyor sana. Sonra senin Olaytan'ın gol atıyor Beşiktaş'a. Beşiktaş seviniyor. Beşiktaş golü orada yemiş zaten. Yendim diyor Göztepe'yi. Sen yermiyorsun Göztepe'yi.
1: Örnek verdin, Göztepe gibi bir şirket takımı, bu Avrupa'da takımları olan, İyi bir menajerler olan, iyi bir scoutlık yapan, başkan olan o tarzda bir takımlar olursa onlar işi o şekilde yönetirler. O zihniyetle yönetirler ve zemini de sağlam oturturlar. Alıp satmak, onların niyetleri ne bileyim şampiyonluktan ziyade nereye gidebilirse. Bak kaç tane oyuncular sattılar, daha hala da satıyorlar. Yani onlar daha çok şirket takımları, işte Sunderland, Sam Tatum'u ne var?
0: Southampton.
1: Bir tarafta Mirjaland var. Danimarka'da daha bir iki tane daha kulüpler var. Bunlar bu şirket bunlar. Böyle bir şey geldiği zaman bir takıma fazla işine giremiyorsunuz. Adamlar çünkü istedikleri gibi, hoca geldiğinden beri üçlü oyunu hiç değiştirmedi. Belli bir standartları var. Belli bir standartta gidiyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyoruz. Oturtursanız bu şekilde siz her zaman için hep zirveye yarışırsınız. Kupalara yarışırsınız ve satarsınız. İşte bizim gözümüzün önündeki santrafor'u kimse almadı. Adam gitti Leipzig'e
0: verdi. Ama hiç şey demedi hocam mesela.
1: Gözünün önünde ya.
2: Hocam şöyle, kimse almadı gibi değil de 20 milyon yüksek euro verip almadı.
1: Yüksek giriyorsun yani. Hiç ne olacağı belli olmayan adamlara kiralık veriyorsun, 20 milyon kiralık.
0: Ne bir de hocam orada şöyle bir durum da var.
2: Hocam,
1: o bakmıyor ama adam santrafor ya. Adam santrafor, santrafor yani. Adam topçu, 22 yaşında, bunun geleceği var. Ve oyuncu olmasa amenna. Yaptıkları belli, o takımla birlikte yaptıkları oynadığı
2: şimdi
1: belli.
2: Şimdi şöyle hocam, hani temel hataları yani konuşursak bizim yayın yetmez de şöyle
1: transferler de çok oluyor.
2: Şöyle çok haklısınız. Yani genel kültür bizde şu an şöyle işliyor. Yani ben Göztepe'den çıkan ve bir üst seviyeyi henüz görmemiş bir oyuncuya 20 milyon euro vereceğime, en azından Aston Villa imzası olan kariyerde bir oyuncuya 20 milyon euro veririm oluyor.
1: Sana hiçbir şey
2: yapmayacağım. Ben yönetici bakış açısı olarak
1: söylüyorum. Şeyini kalmıyor orada çünkü. Tabii, tabii. Biz Göztepe'yi konuşurken burada Samsun'u da es geçmiyorum.
0: Benzer bir durum zaten
1: Samsun'da,
0: davranış anlamında.
1: Samsun'da tamam, Sayın Başkan kulüp kendisinin, şirket o da. Güzel bir şirket, oraya hocayı getirdi sportif direktör olarak. Hiç karışmıyor işlerine. Bütün işi o hallediyor.
0: İşte hocam, benim
1: oturaklı zaten bir düzende gidiyorlar. Bu sezonda bak Avrupa liglerinde yoklar. Bu sene çok çok can yakarlar.
2: Konunun finalinde sezon, hocam.
1: Efendim?
2: Konunun finalinde şöyle, City, Barcelona, Real, Arsenal, işte Paris Saint-Germain bunları yapıyorsa, çünkü altyapısından çıkarıp oynatıyor direkt.
0: Ya, Arsenal yapıyor yani. Onu ya.
1: Ama onlar çok alıyor.
0: Paris Saint-Germain geçen gün bir maç izliyorum Arsenal'ın, işte o lig döneminde. Sağ bekte bir oyuncu sakatlandı. Oyuna biri girdi. O arada bizde böyle şeyin tam çok sakatlıklar var. Milli maçlardan yorgun geliyorlar, sakat geliyorlar. Sürekli bir şeyin arkasına sığınacağız ya. Merak ettim. Girdim baktım. Altyapıdan oyuncu 18 yaşında aldı, attı organizasyonun içine. Ya sen hala bir tane oyuncuyu bırak oynatmayı, gelişimine ya talip olmak istemiyorsun.
2: Paris Saint-Germain'in şampiyonluklarına bile tamamen sermaye üzerinden bakıyoruz da bakalım Paris Saint-Germain kaç tane altyapısından çıkarıp da sadece benim param var diye harcamamış adam. Yani sadece onu yapmamış yani.
0: Ömer yaptı. Bak, Paris Saint-Germain gitti. Aslında bize o kadar

0: ki sana, ya bak ben bunu parayla halledemedim. Bak sen de bayağı da bir kalabalık nüfusun, bir genç de var sende. Şahane tesisler de var. Ya işin bu tarafına bırak. Ya bırak ilgilenme, son 16'ya sen kalırsın, önemli değil, ama totalde Beşiktaş'ın durumuna düşeceksin. Düşmeme şansın yok. Beşiktaş'ın da o dönem Come to Beşiktaşlar ortalık yıkılıyordu. Namalüp çıktı. Çünkü senin derdinin şu olması gerekmiyor mu? Sürdürülebilir. Her sene Şampiyonlar Ligi'nde ol. Her sene Şampiyonlar Ligi'nden grupta çık. Yapabilirsin ama bunu da gerçekçi ekonomiyle yaparsın. Başka türlü mümkün değil.
1: Biz transferlerden besinen ve oradan nemelenen bir ülkeyiz. Bilhassa büyük takımlarımız. Bunun esasında yapması gerekenler, o tarzdaki hazırlıklarını yapması gerekenler il takımları. Mesela Kayseri. Örnek veriyorum. Büyük bir potansiyel, büyük bir şehir, ekonomi şehri. Buraların esasında bunları hazırlamaları lazım. İşte örnek Samsunspor, işte örnek Göztepe, Antep bir ara çok iyiydi. Antep'ten eller ayaklar çekilince Allah rahmet eylesin Asım Atmaz mükemmel işler yapıyordu orada. Sayın Celal Doğan'la birlikte o dönemler çok mükemmel işler yapıyorlardı. Onlar bir bıraktılar kulübü, başkaları geldi aldı. Sonuç nerelerde? Toparlayamıyorlar yani, öyle çok kulüplerimize bağlı. Esasında onların yapmaları lazım.
0: Tam
1: Bursa
0: çok iyi,
1: mesela.
0: Çok iyi örnek hocam. Ben Kayseri Spor'da oynadım, o bahsettiğiniz dönemde Mehmet Topuzlar, Ali Turanlar, evet. Gökhan Ünal'lar hep o kaynaktan çıkmış oyuncular. Bu dönem en çok Okan Buruk'un özellikle, yani Okan Hoca üzerinden örnek vereceğim. Çünkü işi Şampiyonlar Ligi kısmı tarafı, bir de en çok oyuncularla tekrar yapmış bir teknik direktör. Yani 4 senenin ciddi antrenman karşılığı vardır. Aslında bize bu anlamda rol model olacak ismin Okan Hoca olduğuna inanıyorum. Okan Hoca bugün şeye itiraz ediyor. Diyor ki 10+4 bizi Şampiyonlar Ligi'nde eksik bırakabilir diyor. Şimdi şey anlayabiliyorum. Hani o düşüncede böyle çok anormal bir problem var demiyorum ama örnek verdiğiniz Gökhan Ünal'larla Kayseri Spor, o dönem Ertuğrul Sağlam'ın çalıştırdığı Kayseri Spor, değil mi? Şahane işler yaptı Avrupa'da. Yine aynı şekilde yine sizin örnek verdiğiniz Gaziantep Spor, bu bahsettiğiniz yabancı sayıları 4 ile 5'i geçmiyordu.
2: O kadar.
0: Kendin yine futbolculuğunda UEFA ile Süper Kupa'yı da en az yabancıların olduğu organizasyonda aldın. Şimdi konunun bununla alakası olmadığını da kendin görüyorsun ya. Niye bir olmayacak bir şeyin peşinden gitmeye çalışıyorsun? Ha, anlıyorum tabii. Genel olarak ülkede şöyle bir durum var. Bu bütün teknik direktörler için geçerli. Önce bir olumsuzluk üzerinden anlatalım. Yani biz insanlara şunu bir verelim. Çünkü bizde toplumda şöyle bir sıkıntı var ya. Dinlemek de istemiyor ne konuşuluyor. Yani o bir şeye ikna olmuş. Çünkü sorsan Fenerbahçe'ye karşı federasyon, Galatasaray'a karşı, Beşiktaş'a karşı, herkese karşı bu federasyon. Hani onların da kafası karışık. Birini şampiyon yapacaklar ama her hafta karar değiştiriyorlar. Şimdi diyor ki sana, bak Şampiyonlar Ligi'nde ben başarısız olursam sana 10+4'ü gösteriyor. Ben diyor adil bir yarışın içerisinde değilim. Şimdi bu bakış açısını değiştirmediğin sürece, insanlara da bak geçmişte bunlar yapıldı demediğin sürece bir adım ileri gitme şansın yok.
3: Şimdi Can Uzun da konuşalım, çünkü belli ki bu gündem daha da ısınacak. Özellikle milli takım Birleşik Devletler defterini kapattıktan sonra bu transfer daha fazla konuşulur hale gelecek. Mahmut Hocam oyuncu tarafından ciddi bir şekilde Galatasaray istediği konuşuluyor. Ama tabii iş burada muhtemelen dönecek, dolaşacak ve bonservis pazarlığına gelecek. Ama dediğim gibi ben önümüzdeki haftadan itibaren bu transferle ilgili somut adımlar görebileceğimizi ya, tahmin ediyorum.
1: Tabii temennimiz Galatasaray'dan konuştuğumuz için gelirse çok büyük bir potansiyel, iyi bir potansiyel. Ha, burada siz onu ne kadar daha üzerine katar, sadece oyuncu almak değil, burada oyun olarak da üzerine katmanız lazım. Çünkü daha genç olduğu için, yani biz hep genç diye nizelendiririz, Avrupalılara öyle bakmıyorlar. Çünkü geldi 18'den sonrası normal olur. Senior. Şimdi burada 30'lar Frankfurt tok satışı. 70'lere, 80'lere, 60'lara oyuncu satıyor. Yani Frankfurt'tan öyle, yani işte 50 isterse 30'a alırız filan.
3: Teki teki, Kolo Muani gördük o satışları.
1: Yani 50 istiyor da 30'a alırız filan, onlara girmezler. Bir de tabi doğruysa konuşulanlar, çünkü bu transfer döneminde çok fazla çıkıyor. Almanya'da da talipleri var. Daha elit takımların talipleri var. Musiala eğer giderse, ki burası da şeylerde konuşuluyor, kulislerde Bayern olayı da konuşuluyor. Çünkü takipteler kendi yakınlarından gitti, Regensburg'dan gitti. Şeyi de öyle kaçırdılar. Kenan'ı da öyle kaçırdılar.
3: İkisi zaten aynı altyapı.
1: Yani Regensburg'dan Nürnberg. Hayır, alacaksın işte. Bu zamanlarda alacaksın. Buralara geldiğin zaman aldın mı fiyatlar buraya gidiyor. Bir de tabii

0: geldikten sonra çocuğun o potansiyelin üzerine katman lazım.
1: Canım oradan o zaman da alınanlar var da onların esamesi okunmuyor. Can Armando Güner, Mönchengladbach'tan alındı. Şey öyle abi, bir oyuncu şu an Ömer'cim, yok ortada mesela.
0: Bana anlatmasınlar kimse, ben burada defalarca söyledim. Sen Dortmund'dan alıyorsan Dortmund bırakmaz. 17 yaşındaki, 18 yaşındaki adamı bırakmaz. Bayern Münih bırakmaz. Bunu nereden aldık? Ver orada içeride var birileri, Almanya'yla çok bu işleri bu şekilde getirmeye çalışıyorlar. Onları zamana gelince açıklarız biz. Hep bu yanlış işler. Bak alacaksa Kenan'ın peşinde koşacaksın veyahut da Can'ın peşinde koşacaksın. Bunları getir. Olmayacakları getirmeyin. O tarzda senin altyapında bir sürü oyuncu var. O çocuklara da yazık. Eyüp'ü meyüp'ü getirdin, ne oldu? Nerelerde? Neredeler? Kime sordunuz? Kime danıştınız? Kim gitti? Kim izledi? Elindekinde kıskas yaptın mı? Eğer altyapıya oyuncu alıyorsan hep üzerinde olması lazım transferin. Hep üzerinde. A takım alıyorsan elindekinin üzerinde olacak. Yok öyle. Elinde var senin zaten. O potansiyelde çocukta. İşte Can'ı alacaktın zamanında. Alabiliyorsan gideceğim, madem söylüyorlar ya. Anne baba işte aile Galatasaraylı. Galatasaraylısın, al getir.
2: Sana gelince Can olmuyor.
0: Efendim?
2: Ya sana gelince Can olmuyor. Olur, sana gelince Kenan olmuyor.
0: Şu anda yani. Bile şu anda bile bu potansiyeli aldığın zaman üzerine katman gerekecek. Daha üst seviyeye gelecek. Bizim bir de tabii oyunlara, oyuncuya, maçlara bakış açımızı bir genel olarak seyirci potansiyelimizi, kamuoyu potansiyelimizi düşündüğün zaman bir iki kötü sonuçlardan sonra neler olduğunu yaşıyoruz hep birlikte. Nereleri çekiyoruz? Bir arada yukarıdasın. Yani Mars'a gitmişsin, ondan sonra bir bakmışsın yerin dibine girmişsin. Böyle bir ortamımız da var. Futbol ortamımız, kaos ortamımız var. Yani çocuklar tabii mutlaka Galatasaray'da geldiği zaman büyük büyük bir katkı sağlar. Fakat süreklilik önemli, devamlılık önemli. O çocuğun da buradaki potansiyelini daha da ileri taşımanız lazım. Her zaman bu oyuncuları getiriyorsanız önceden alın, önceden getirin, takip edin. Ya bu yaştaki oyuncuyu gidiyorsun genç diye bize yabancıları getirmeye çalışıyorsunuz. Yabancıları buluyor. Yok mu abi, işte var. Senin evladın milli takıma kadar gelmiş. Zamanında gidin o vakit port alacağını Deniz'e alın zamanında. Arıyorsunuz ya santrafor. Herkes arıyor. Gidin alın. O buraya geldikten sonra bir iki maçta bunu alalım. Bu niye oynamıyor? Şöyle değil abi. Bak adamlar oynatıyorlar. Bize geldiği zaman da nerede oldu bile gitti. Hiçbir iş yok.
1: Öyle. Öyle oluyor çünkü.
0: Onun için iyi karar vermek lazım. Yalnız öyle 30'a falan bitecek bir işti. Bitirmezler canım. Vermezler 30'a.
1: Çünkü şöyle hocam, şimdi iyi bir sezon geçirdi. Zaten milli takım zaten dünya kupasına gitti. Çocuk. Zaten potansiyeli var. Frankfurt zaten ederinin altında. Neden şu anda Can Uzun'u bıraksın ki?
2: Ya bırakır. Bayern ya da orada güçlü organizasyon, hatta bu tarz oyuncuların gelişimine direkt dokunan takımlar niye sana bıraksın? Ya da Avrupa'nın bu tarz güçlü organizasyonu sana niye bıraksın?
0: Bak şey mesela, Fas'ın 18 yaşındaki çocuğu, Vadi, Lille'de oynuyor. Alacaksın işte onu, al. Lille'den git, bas parayı alını. Zamanında git.
2: Lille'in organizasyonu da işte bahsettiğimiz.
1: Bu arada kampos. Dünya Kupası'nda D grubunda oynayacağımız son Birleşik Devletler maçının hakemi Cezayirli Mustafa Gorbal oldu değerli izleyenler. Son maçımıza, Dünya Kupası'nda Amerika maçına Cezayirli Gorbal atandı.
0: Hayırlısı, sakatsız dönsünler de. Yani. Şakatsız, hiçbir de sakatlıklı
1: bir şey olmadan daha geniş onu konuşuruz ama yani Can'ı ciddi şekilde istiyor Galatasaray. Tabii nasıl bir role hani nasıl bir rol verilecek burada, nasıl bir yapının içine entegre olacak, bu da çok önemli tabii.
2: Çünkü bilmiyor Galatasaray'da mesela Osimhen var mı yok mu bilmiyor. Ya da orada hangi santraforla oynayacağını bilmiyor. Oradaki santrafor diğer oyuncunun da oradaki varlığını, değil mi? Yani bir planla anca halledebilirsin. Niye Galatasaray Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a göre daha avantajlı?
0: İkinci onlar da çok önemli. Kim Galatasaray? İkinci santraforu?
2: Icardi evet, müsaade ederse şu Icardi anda, yok hocam ya yani, Icardi
0: 30'unda bitiyor.
2: Yok, Icardi şey yaparsa hani uygun görürse kendisi çünkü onun bizim için çok büyük lütuf Galatasaray için. Çünkü kendi tatilinin bitmesini bekleyecekler. Kendisini iyi hissederse yani, çünkü o süreçte de menajerle muhtemelen bakıyor Avrupa'da o
0: onlar konuşuyorlardır ya mutlaka.
2: Hocam öyle şu ya, niye konuşuyoruz biz Icardi ile, problemimiz o zaten ya. Biz eğer Icardi'nin şu fiziksel halinde bir tane çocuğa talip olamıyorsak koca ülkede, çok fazla alt liglerde maç izlemeye çalışıyorum. Yani hafta sonları sizi de hocam Beyoğlu Yeni Çarşı maçında da çok görmüştüm var. Şimdi oraya gitme sebebim şu, değil mi? Yani bu kadar çaresiz olamaz bu ülke. Ya bir yerlerde bir çocukları vardır. Oraya sürekli bir yerlerden geliyor. Kastamonu'dan geliyor, Ankara Gücü'nden geliyor. Bak acayip potansiyeli olan çocuklar var. Evet çok eksik geliyorlar. Yani net belli pozisyon bilgisi anlamında katılıyorum hocam. Ama gelişimine talip olabilir.

0: Bilirsin. Yani o çocukların gelişimine sen talip olabilirsin. Dokunuş da zaten bir yere geliyor ya. Şimdi biz Guardiola dediğimiz teknik direktörün oyunlarını izliyoruz. Ya o seviyelerde oyuncuyu alıyor da oyunun içerisinde düzeltiyor. Bak gol atmış oyuncuya ikazda bulunuyor. Diyor ki bak sen evet bu aksiyonla gol attın ama diyor atacağımız 10 tane golü engellersin bu koşunla diyor. Gitme oraya diyor. Şimdi var mı Türkiye'de? Ben göremedim. Yani ben bir teknik direktörümüzün şöyle hatta çok da üzülüyorum. Ben onu şey için zannediyordum. Bir laptop var şeyin önünde biliyorsun değil mi kulübenin önünde.
1: Evet, evet.
0: Ben onu teknik olarak zannediyorum. Meğer orada VAR görevi üstleniyormuş bizim şeyler. Teknik direktörler. Çünkü VAR'dan önce sahaya mı? Ya yazık değil mi? Orada bir tane ekran var. Ben de gerçekten onu teknik anlamda faydalandıklarını zannediyordum. Acayip de bir şeydir o yani.
1: Çok iyi niyetle düşünmüşsün hocam.
0: Ben ne
1: çok iyi niyetli bakmışsın.
0: Şimdi ama ne kadar üzücü bir şey ya. Düşünebiliyor musun? Derdinin orada hakem hatası olduğunu, senin çocuğun oradaki pozisyon hatasını görme şansı yok. O yüzden Arda Galatasaray'ın altyapısında sezon başı kampın en iyi oyuncularından biriyken sezonun sonunda tanınmaz hale geliyor.
1: Ne oluyor? Yani o kulübelerde oturan işte o gencecik çocuklar ya da o antrenmanda olan gencecik çocuklar sürekli böyle bir itiraz kültürünün ya da
0: normal olduğunu zannediyor.
1: Normal olduğunu düşünerekten büyüyorlar. Hani bu işin tabii ki çok daha büyük noktası da.
2: Gençlerin o kulübeye gelene kadar o rezerv liglerinde gösterdikleri başarılar var. Oradan oraya kulübeye oturuyorlar. Şimdi mesela ismi geçiyor Ake. Ake'ye bir bak. Hep kiralık gitti. Chelsea'den işte Manchester City aldı ama kiralıklar verdiler. Hep kiralık kullandı. Ne zaman oturmaya başladı pat aldılar.
1: Peki bir virgül koyuyoruz. Araya hayır, gideceğiz. Gidelim. Saat başında karşınızdayız.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Lezzet arıyorsan
5: Festi.
4: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
5: buldum.
4: Opet'te bulacaksın.
5: Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
6: A Spor Radyo.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi finans günün tasarruf ipucunu sundu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat diliminde Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş'ta da tabii ki ilk gündem maddesi transfer ve bugün transfer döneminin resmi bir hale bürünmesiyle birlikte Beşiktaş'ta da taraftarlar tabii ki imzaları ve isimlerin daha da somut hale gelmesini bekliyor. Biz de o isimleri konuşacağız. Tabii sadece dış transfer değil, biraz iç transferde de Beşiktaş hareketli bir dönem geçirecek. Bu sözleşmesi biten oyuncular üzerinden düşündürtmesin. Hani Sergen Yalçın'ın takımda düşünmeyip İtalyano ile birlikte takımdaki statüsü değişebilecek oyuncular var. Onları da ayrıca konuşuruz tabii. Şimdi İbrahim, Beşiktaş'ın tabii kanat oyuncusu aradı. Çok uzun bir zamandır aradı aşikar. Davutaşvili daha önce çıkan isimlerden bir tanesi. Çok isim çıkıyor. Trossard, Davutaşvili ama şu bana biraz ilginç geliyor. Yani şimdi listeyi bilmiyorum ama tabii ki iddialar üzerinden konuşuyoruz. Yani Trossard'ın yani muadili Davutaşvili gibi mi görülüyor yoksa farklı planlanma mı yapılıyor bilmiyorum ama mesela aynı listede bu iki oyuncu biraz bana ilginç geldi açıkçası. Ama tabii ki olabiliyorsa ilk önce Beşiktaş ki dün yani Belçika-İran maçında da bence müthiş bir oyun ortaya koydu gerçekten. Yani olabiliyorsa tabii

0: taraftar Beşiktaş taraftarını çok mutlu edecek.
1: Yani tabii şimdi burada önemli olan şu, Beşiktaş'ın hangi oyuncularla yola devam edeceği. Yani mevcut kadronun içerisinden, çünkü bence yabancı bir teknik direktör özellikle bu tarz durumlarda mümkün olduğunca bir önceki seneden tekrarı olan oyuncuların sayısını çoğaltmak ister. Çünkü o çok belirleyici olur. Yani baştan yıkalım, yeniden inşa edelim düşüncesi biraz zamana muhtaç bir durum olduğu için, size de o zamanı vermeyecekleri için, o yüzden o da sonuçta buranın analizini yapmıştır diye düşünüyorum. Doğrusu da odur. Sonuçta Beşiktaş'ın bence bu sezonla ilgili en sağlıklı planlaması Önder Özen'i işin sportif direktörlük tarafına getirmesi. Tabi bu tek başına yeterli olmayacak. Bundan sonraki süreçte Önder Özen ve teknik direktörün davranışı çok belirleyici olacak. Yani Beşiktaş'ta Serdar Adalı geçmiş sezonlardaki gibi ya aslında biz de bu işin bir parçası olabiliriz düşüncesine girerse burada içeride ciddi sorun yaşar. Yani bu işin profesyonellerine bu anlamda teslim olacaksınız ve onların belirleyeceği planlamayla hareket edeceksiniz. Çünkü geçmişte bununla ilgili defalarca o yaptığınız şeylerin sağlıklı olmadığını gördünüz. Artık bu işin uzmanlarına teslim olup onlarla devam etmekte fayda var. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Çünkü bu çok belirleyici olacak Ömer. Yani burada sezona başlarken Beşiktaş şampiyon olacak düşüncesi, tabii ki bunu hedef koyabiliriz. Bunda hiçbir anormallik yok. Yani kimi getirirsen getir, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe sezona şampiyonluk
0: mutlaka.
1: Eyvallah, ama bir de işin gerçeği var değil mi? Yani yeni teknik direktöre siz oradaki organizasyonda talip oldunuz. Ama o çalıştırdığı takımlardaki oyuncularla 2 sene tekrar yapmış. Yani bir oyun ezberi var, oyun tekrarı var. Şimdi yeni bir organizasyona geliyor. Sakın gidip oradaki teknik direktör davranışına tek başına talip olmayın. Çünkü o da kariyerinde ilk defa yeni bir şey deneyimleyecek. Çünkü onun zamana ihtiyacı var bu konuda. Bence Van Bronckhorst aslında bu anlamda şahane bir teknik direktördü. Yani o sakatlık sürecine kadar bence Beşiktaş'ta işler şahane gidiyordu. Doğru. Davranışı çok iyiydi. Yani davranışı çok iyiydi değil mi? Yani oyuncu gelişimi hakkında asla bir şeyden şikayet etmiyordu. Mesela o dönem Immobile'nin yerine Hekimoğlu vardı. Hiç şey demedi. Ya bir o seviyede daha oyuncu olsun, dolduralım burayı bir zenginlik demedi. Senin oyuncunu hatta gelişimine talip oldu. Hiç problem değil. Ben bu çocukla yarıştırırım, bir de buna geliştiririm dedi. Hoş, ilk itiraz eden de biz olduk. Düşünebiliyor musun? Yabancı bir ülkeden birini getiriyorsun. Senin genç oyuncunun gelişimine talip oluyor. Ajax maçı sahaya gönderiyor. Mağlubiyetten sonra bunun burada ne iş var diye. Değil mi? Yani şaşırmıştır mesela. Çünkü onun kültüründe öyle bir şey yoktur. Yani kendi evladına itiraz eden bir kalabalıkla karşılaşmamıştır.
0: Feyenoord'da defalarca bunu yaptı.
1: Yani şimdi ilk şoku orada yaşamıştır muhtemelen. Sonra dili değiştir. Burada hakem üzerinden anlat. Çok direndi burada hakem konuşmamak için, ama o da artık bir yerden sonra muhtemelen ya buradan da bir şey anlat. Bizim taraftar hakkını savunmuyor konusunda çok hassastır. Ama o şeyi çok iyi biliyor. Hakem konuşursan bu işin kısa vadede evet bir faydası olur. Bir toplumu kontrol altına alırsın ama uzun vadede senin asla işini görmeyecek bu hadise. Planlamadır belirleyici olan, tekrardır. Yani umarım Beşiktaş planlaması çok sağlıklı başlangıç açısından. Bundan sonraki süreçte isimlere çok takılmıyorum. Çünkü kimi getirirseniz getirin değil mi? Yani evet kağıt üzerinde şahane oyuncular ama bizim buradaki davranışımız belirleyici oluyor. Buradaki sistem belirleyici oluyor. Tekrar belirleyici oluyor. Umarım o fırsatı ve zamanı verirler.
0: Şimdi Efe Can'a bir gidelim. İsimler ve tabii ki çok daha fazlası Efe Can'da var. Merhaba diyelim Efe Can Öztaş'a, haber merkezimize dönelim. Efe Can, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk Ömer Saraç. Sana ve konuklarına yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bilmiyorum tabii ki bizim sohbetin başını yakalayabildim mi ama Trossard'ın kararına göre Davutaşvili gündemi Beşiktaş'ta olabilir. Biz de bunu konuşarak başladık. Davutaşvili tabii Beşiktaş'ın uzun zamandır gündeminde olan bir isim ama sanıyorum ilk hedef Trossard'dır. Biz de bunun üzerine konuştuk Efe Can. Çok fazla isim var. Hepsini tek tek telaffuz etmeyeyim ama isimler sende mutlaka vardır. Beşiktaş'ın gündemini senden dinlemeye başlayalım.
2: Evet, zaten sizin de söylediğiniz gibi, konuştuğunuz gibi Beşiktaş Trossard'ın kararını bekliyor. Kendisi Dünya Kupası'nda oynuyor. Dün de maçta ilk 11 başladı Belçika'da. Beşiktaş Trossard hedefini sürdürüyor. Sayın Başkan Serdar Adalı'nın en büyük hedeflerinden biri, hayallerinden biri Trossard. Onu zaten biz uzun bir süredir dillendiriyoruz. Kendisine Arsenal satış listesini koydu, bunu bildirdi. Dünya Kupası bittikten sonra Arsenal'le birlikte Trossard oturacak, bir görüşme gerçekleştirecek ve yol ayrımı içinde bir yol haritası çizecekler. İngiliz kulübüyle beraber. Beşiktaş kendisine çok ciddi bir şekilde talip. Sayın Başkan Serdar Adalı geçtiğimiz hafta ve ondan

Önceki hafta Trossard'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Biz bunu zaten Alspor ekranlarında sık sık dile getirdik. Beşiktaş resmi adımlarını atmaya başladı Trossard için, sol kanat hamlesi için. Zaten yaklaşık Enkudu'nun gidişiyle beraber Beşiktaş sol tarafta oldukça zayıf kalıyordu sürekli. O bölgede Enkudu'dan sonra sol kanatta, sol kanat pozisyonunda oynayabilecek isimler yoktu siyah beyaz ekipte. Bu sezon içerisinde bu eksikliği gidermek istiyor siyah beyazlı yönetim. İlk hedef Trossard. Beşiktaş Arsenal'in istediği rakamı bugün bile verirse Belçikalı oyuncu Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Onu sürekli olarak söylemiştik. Ama Arsenal orada diretirse bonservis rakamında, çünkü yaklaşık 20 milyon euroluk bir rakam istiyor İngiliz kulübü. Orada direnirse, bu transfer gerçekleşmezse, Beşiktaş'ın ikinci planı Önder Özen'in çok beğendiği ve Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonda transfer etmek istediği Davidashvili de Beşiktaş'ın gündemin listesinde en üst sıralarda yer alıyor. Tabii Gürcü oyuncu da geçtiğimiz sezon neden Beşiktaş'a gelemedi? Kulüp başkanı Saint-Étienne'in oyuncuyu bırakmak istemedi. Fransa'da 1. lige çıkma hedefleri vardı ve bırakmamıştı. Ama bu sezon da çıkamadılar Fransa'da 1. lige ve bir alt ligde kaldılar. O yüzden bu sezon Gürcü futbolcu ayrılmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın elinde bu durum güçlendirmiş durumda. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden bir tanesi. Onu da belirtelim. Davidashvili de Trossard olmazsa Beşiktaş'ın gündemindeki en net ikinci aday olarak bulunuyor. Fransa'da da oldukça iyi işler yaptı bu sezon içerisinde. Fransa 2. liginde 16-17 gole katkı sağladı Gürcü futbolcu. O yüzden Beşiktaş'ın da skora katkı verebilecek, çalım atabilecek, aynı zamanda da sol tarafta sürekli git gel yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Bu isimlerden bir tanesi Davidashvili. Tabii Trossard olmazsa onu da belirtelim. Ama Beşiktaş'ın sol kanat gündemi sadece bu isimlerle kalmıyor. İlhan Fakir'le gündemi de var bir siyah beyaz ekipte. Beşiktaş gurbetçi futbolcuyla her konuda anlaşma sağladı. Ben bunu sıkça da dile getiriyorum. Beşiktaş'ın ilk transferi İlhan Fakir'le olabilir. Zaten oyuncular konuda anlaşma sağlandı. Clermont forması giyiyor. O da Fransa 2. liginde oynayan gurbetçi bir oyuncu. Ümit Milli Takım'da yer alıyor. Önemli bir gelecek vadeden oyuncu. Ümit Milli Takım'dan da tabii önümüzdeki senelerde de artık A Milli Takımımızın geniş kadrosunda yer almasını beklediğimiz isimlerden biri. Beşiktaş bu futbolcuya yatırım yapmak istiyor. Önder Özen'in gurbetçi oyuncular üzerinde bir arayışı vardı. O isimlerden biri işte bizim de tekrarladığımız gibi, söylediğimiz gibi İlhan Fakir'le. Clermont'ta son pürüzler kaldı Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı bir isim. Bireysel olarak futbolcu tarafıyla, ama Clermont'la henüz tam net bir anlaşma söz konusu değil. Ufak detaylar kaldı. Ufak detaylar tamamlandıktan sonra da bu transferin gerçekleşmesini bekliyoruz. Ve Beşiktaş'ın ilk transfer olarak İlhan Fakir'le açıklamasını bekliyorum. Onu söyleyeyim Ömer Saraç. Tabii kanat gündeminde sol kanat kadar sağ kanada da yapılacak hamleler konuşuluyor. Fatavu ismi var. O da Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Siyah beyaz yönetim kadrosunu güçlendirmek için Dünya Kupası'nda oynayan milli takımlarında ilk 11'de olan ya da geniş kadroda olan isimlere gitmek istiyor. Fatavu da bunlardan biri. Tabii Leicester City'nin de Championship'ten küme düşmesi sonrasında Beşiktaş'ın o transferde de elinin birazcık daha güçlendiğini söyleyelim. Ama Leicester City kulübü de oyuncuyu geçtiğimiz sezon 17,5 milyon euroya transfer etmişti. Ve aşağı yukarı bu rakamlara bırakmak istiyorlar. Artı 4 kontenjanı için çok değerli bir isim olarak görülüyor. Önder Özen tarafından bulunan ve istenen, listeye dahil edilen isimlerden biri Fatavu. Beşiktaş artı 4 kontenjanına sağ kanatta bir değerlendirme yapmak istiyor. Tabi pazarlık süreci de devam ediyor. Fatavu'da da onu belirtelim. Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isimlerden biri. Önder Özen'in kadroya dahil edilmesi raporunu verdiği ve listeye eklettiği isimlerden biri de olarak yer alıyor. Tabi Beşiktaş'ın şimdi sol bek gündemi de var. Ottara gündemi var Beşik Siyah Beyaz ekibin. Oraya da biz sık sık bu isim çıkmadan önce de artı 4 kontenjanına Beşiktaş'ın orada değerlendirmek istediğini söylemiştik. Bu isim Ottara. Monaco'ya resmi teklif yapıldı Fransız oyuncu için. Oldukça hızlı bir isim. Hızıyla fark yaratan, o bölgede git gel sürekli olarak Vincenzo Italiano'nun baskılı oyununu yansıtan isimlerden biri Ottara. Tabii artı 4 kontenjanında da değerlendirilerek Beşiktaş'ın o bölgeye biraz daha aslında kadrodaki yapılanmasını rahatlatması planlanan isimlerden biri olarak yer alıyor. Hocanın çok beğendiği isimlerden biriymiş. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Önder Özen'in uzun bir süredir izlediği bir futbolcuymuş Ottara. Tabii siyah beyazlı ekip de şu teklifi yaptı Monaco'ya. Kiralık bir teklif yapıldı.
Fransız kulübü de siyah beyaz ekibe teklifini revize etmesini istedi. Kiralık artı satın alma opsiyonlu bir teklif olarak Beşiktaş tarafına teklifi revize etmeleri söylendi. Monaco tarafından Beşiktaş da bu oyuncu için, Ouattara için Fransız kulübüne kiralık artı satın alma opsiyonlu yeni bir teklif yapacak. Oyuncu tarafı İstanbul'a gelmek istiyor. Beşiktaş'a sıcak bakıyorlar. Beşiktaş'a gelmeyi istiyorlar. Ama Monaco tarafının da yaklaşık 10 milyon euro bir satın alma opsiyonu kiralık teklif beklediğini de belirtelim. Siyah beyaz yönetimde pazarlıklarını Ouattara için sürdürüyor. İlhan Fakıllı sonrasında Beşiktaş'a gelmeye en yakın isimlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Ouattara'yı da tabii kaleci gündemi var siyah beyaz ekibin. Kaleci gündemine de geçmek istiyorum. Alexander Nübel, Beşiktaş'ın en net ve en ciddi olduğu kaleci adaylarından bir tanesi Alexander Nübel olarak yer alıyor. Alman basınına da çıktı. Stuttgart'ta uzun süre oynadı. 3 sene Stuttgart'ta forma giydi. Bayern Münih'in futbolcusu. Bu sezon itibariyle sezon bitimi sonrasında Bayern Münih'e geri döndü. Şu anda Almanya milli takımının 3. kalecisi konumunda bulunuyor. Tabii Almanya milli takımının da 3. kalecisi olması konumuyla da Bayern Münih'in de ciddi bir bonservis geliri isteği var siyah beyaz ekipten. Yaklaşık 9-10 milyon euroluk bir bonservis talebi bulunuyor Alman kulübünün. Beşiktaş burada pazarlıklarını sürdürüyor. Ama şu bilgi de vermek istiyorum. 10 Haziran'da Alexander Nübel'in temsilcisi, menajeri İstanbul'da Dolmabahçe'de Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme olumlu geçti. Oyuncu tarafı siyah beyaz ekibe sıcak bakıyor. İstanbul'a gelmeyi istiyorlar, kabul ediyorlar. Ama Bayern Münih'in an itibariyle bir sportif direktör değişikliği söz konusu. Bu değişiklik sonrasında bu transferin sıcaklığının daha da artabileceğini söyleyelim. Tabii gidilen isimler de Dünya Kupası'nda oynayan isimler. Bu nedenden dolayı da transfer süreci de bu yüzden birazcık yavaş işliyor siyah beyaz ekipte. Onu da belirtelim Ömer Saraç. Ama Beşiktaş'ta kaleci adaylarında ilk sırada Alexander Nübel bulunuyor. İngiltere'de önemli takımda oynayan Beşiktaş aynı takımda bulunan iki kaleciyle de ilgileniyor. Bu şifreyi de vermiş olalım. İlerleyen günlerde bu şifreyi de somut bir adım olması halinde açabiliriz. Tabii Fransa'da da Chevalier ismi vardı. Beşiktaş ona da bir kiralama teklifi yapmıştı. Paris Saint Germain kulübü bu kiralık teklifi kabul etmedi. Onlar da yaklaşık 20-25 milyon euroluk satın alma opsiyonu bir kiralık teklif istemişlerdi. O süreçte birazcık şu an durma aşamasına geldi. Onu da belirtelim. Önder Özen'in ve Vincenzo Italiano'nun en çok istediği isim Alexander Nübel. Özellikle ayaklarını iyi kullanabilmesi ve geriden oyun kurulumunda takıma katkı sağlayabilmesi nedeniyle Beşiktaş'ın ilk sırasında Alexander Nübel yer alıyor. Tabii forvet konusu da var siyah beyaz ekibin. Biz A-Spor ekranlarında ilk olarak ismini zikretmiştik. Dušan Vlahović. Vincenzo Italiano kendisiyle geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve Sayın Başkan Serdar Adalı ile de masaya oturduklarında Dušan Vlahović'in bu sezon itibariyle artık yaz transfer döneminde boşa düşeceğini Sayın Başkan aktarmış ve anlaşabiliyorsak ben de konuşabilirim. Gelmesi için elimizden ne geliyorsa her şeyi yapmamızı istiyorum dediğini belirtelim. Vincenzo Italiano'nun Sayın Başkan'a böyle bir raporu da vardı. Bu rapor doğrultusunda Sayın Başkan Serdar Adalı, Vincenzo Italiano'nun da bu raporu vermesi sonrasında Dušan Vlahović'e ve menajerine Sayın Başkan Serdar Adalı Beşiktaş'a gelmek isterse eğer mali anlamda istedikleri tüm ücretleri verebileceklerini, karşılayabileceklerini oyuncu tarafına ve menajerine bildirmiş durumda. Sayın Başkan Serdar Adalı da bu transferi gerçekleştirmek çok istiyor. Tabii bu transferin de oldukça zor bir transfer olduğunu belirtelim. Bugün yarın bitebilecek bir durum yok. Dušan Vlahović, Vincenzo Italiano ile yaptığı görüşmede şunu belirtiyor. Ben 5 büyüklükten teklif bekliyorum. Sizin bana yaptığınız teklif onurlandırıcı diyor hocasına ve düşünmek istediğini belirtiyor. İngiltere'den önemli teklifler almış. Suudi Arabistan'dan önemli teklifler almış Sırp futbolcu. Beşiktaş'ın teklifini de değerlendiriyor. Tabii en ciddi ve en iyi teklifi veren kulüp de siyah beyaz ekip, onu belirtelim. Ama Beşiktaş'ı İngiltere'den gelen tekliflerden ayıran tek bir konu var. O da şu: Beşiktaş kendisine takımın starı olmayı vaat ediyor ve birinci forveti olmasını vaat ediyor. İngiltere'den gelen tekliflerde kendisine henüz ilk 11 garantisi verilmiş değil. İkinci forvet olarak düşünülüyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Tabii sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Beşiktaş'tan ayrılacak ve ayrılması istenen futbolcular var. Kiralıktan dönenlerde sadece Semih Kılıçsoy'un yola devam etmesi bekleniyor. Amir
Hazzi Ahmetoviç'in de Beşiktaş'ta kamp döneminde deneneceğini söyleyelim ama yola devam edilip edilmeyeceği henüz net değil.

0: Vincenzo Italiano kendisini kamp sürecinde görmek istemiş. Semih'le beraber kiralıktan dönecek iki futbolcu var. O da Amir Hazzi Ahmetoviç. Onu söyleyelim. Sağ bek tarafında Amir Murillo ile Taylan şu anda düşünülüyor. Gökhan Sazdağ o bölgede düşünülmüyor. Kendisine takılmaması istenmiş. Süper Lig'den kendisini isteyen kulüpler var. Görüşmelerini sürdürüyor. Wilfried Ndidi kendisine hem İngiltere'den hem Arabistan'dan hem de Hollanda'dan teklifler var. Beşiktaş'a resmi teklif getiren oyunculardan bir tanesi Nijeryalı Yıldız. Beşiktaş'ın da yeni sezonda Vincenzo Italiano'nun da kendisini kadroda düşünmediğini söyleyelim. O da resmi teklif alan bir oyuncu konumunda bulunuyor. Yeni sezonda büyük ihtimalle Beşiktaş forması giymeyecek Wilfried Ndidi. Tabii Milot Rashica gündemi vardı, siyah beyaz ekibin. Milot Rashica da iki tane resmi teklif aldı. Almanya'dan teklif geldi. Süper Lig'den kendisiyle ilgilenen kulüpler var. O da kendisine takım arayışını sürdürüyor. Ama kampa götürecek isimler arasında da yer alıyor Milot Rashica. Onu bildirelim. Onun dışında Thiago Giallo gündemi var siyah beyaz ekibin. Vincenzo Italiano'nun takımda görmek istediği ve takımda kalmasına dair rapor verdiği isimlerden biri olarak yer alıyor Thiago Giallo. Özellikle o sert oyunuyla göz ön plana çıkan ve öndeki baskıda Vincenzo Italiano'nun değerlendirmek istediği isimlerden biri de olduğunu söyleyelim. Italiano bu raporu vermiş. Hem öndeki sert oyunu hem de öndeki hızlı hamleci oyunuyla beraber takımda tutulması raporunu vermiş. Thiago Giallo'nun yeni sezonda Beşiktaş formasını giyeceğini söyleyebiliriz. Tabii baktığımda şöyle notlarıma, Vaslav Černý gündemi de var siyah beyaz ekibin. Vaslav Černý'ye İskoç basını da yazıyor. Önemli teklifler var. Rangers'ın ilgilendiğini belirtebiliriz ama resmi bir teklif değil, bunun ilgi boyutunda olduğunu belirtelim. Vaslav Černý, Vincenzo Italiano'nun an itibariyle takımda tutulması raporunu verdiği bir oyuncu ama iyi bir teklif gelirse, bir siyah beyaz ekibin reddedemeyeceği bir teklif gelirse, ki bu 6-7 milyon euro civarı arasındaki bir rakam, Beşiktaş burada teklifleri değerlendirmeye alabilir. Ama teknik ekibin takımda kalmasına dair rapor verdiği isimlerden birisi olarak da yer alıyor Ömer Saraç. Bendeki bilgiler an itibariyle böyleydi. Tabii sorularım varsa da alabilirim.
1: Teşekkürler Efecan Öztaş. Bayağı kapsamlı, geniş bir değerlendirme oldu. Beşiktaş gündemi için yine sana bağlanmaya devam ederiz ama seni daha fazla yormayalım. Biz de stüdyoda sohbete devam edelim. İsimler çok. Konuştuğumuz gibi Davutaşvili gündemde var. Hep vardı. Trossard'ı dediğim gibi dün izledik, iyi performans ama işte Belçika milli takımı bakalım devam edecek mi yoksa hikayesi kısa mı sürecek, ona da bağlı bir transfer biraz evet. Sonuçlanması için çok isim var hocam ama Beşiktaş bakalım ilk imzaları kime attıracak, o durum biraz muallak tabii ki.
2: Cuma günü burada yayındaydım ben Furkan'la birlikte, kaçışım söyledi burada. Eğer onları alırsa zaten dedim şaha kalkar. Ki o oyuncular alacaksın ve nitekim de daha hala hep öndekilerle uğraşıyorlar ama bir bakıyorsun stoper mütoper isimleri hiç geçmiyor. Bizler hep öndekilerle uğraşıyoruz da geriyi kimse düşünmüyor. Esas müdafadan başlayacaksın, kuracaksın. Ondan sonra ileri kadar ya tabii elindekilerin de çıkması lazım. Beşiktaş isimler hakikaten iyi yani. İsimler için bir şey diyemezsin. Ne söyleyeceksin? Şimdi hocaya güveniyorlar, tabii hocaya güveneceksin, getirdin ama sen onun o çalışma ortamını ne kadar rahat alacak, oyuncular ne kadar olacaklar. Çünkü İtalya'da tekrardan söyleyelim, o bir iki tane büyük isimler vardır takımların. Onların haricinde Udinese ve Bologna hep beslendikleri yer Güney Amerika. Şöyle bir bakın getirdikleri oyunculara, hepsi 3 senelik, 2 senelik. 4 senelik oraya karargahını kurmuş adamlar. Hı. Yayınlarda hep söyledim, tekrar geliyor gene de söyleyeyim. Çünkü ben oralarda onlarla çok karşılaştım. Adamlar kurmuş karargahı orada. Oturmuş bir düzen var orada. Teknik direktör de gitsen rahat çalışıyorsun. Çünkü belli, oyuncu potansiyelleri belli. Sen futbolcularla uğraşmıyorsun. Hazır sana çünkü hepsi. Her mevkinin oyuncuları, kimler olacak, kimler transfer edecek, kimler gidecek. Bunu kulüp olarak hazırlamışlar senin önüne. Buraya geldiğin zaman şimdi biraz tabii o sürece girecekler. Bir de erken başlamak mecburiyetindeler. Yani inşallah o isimleri bir an evvel bitirirler. Beşiktaş hem sezona başlangıç hem de sürdürülebilirlik önemli. Sezon sonuna kadar devamlılık önemli. Çünkü çok kısa deparla kalkıyorlar, finişi bulamıyorlar. Yalnız o isimler falan var. Kolombiya'nın stoperi falan, onları falan alırlarsa ya, müthiş.

0: iş başarılar.
1: Okumayı ben çok zor görüyorum tabii yani ki, çünkü çok isteyen
0: her var. Transfer zor, kolay değil ama zoru bitirmek şeydir, transferdir esasında. O öyle bir oyuncuyu bir getirmek önemlidir. Bakın, onu aldığınız zaman, şimdi Fenerbahçe'ye gelince de söyleyeceğim. Eğer Fenerbahçe'nin ismi geçer sağır falan olursa, Türkiye'de onun gibi deparatan çabuk patlayıcı gücü olan stoper yok. Çok çabuk bir oyuncu, çok çabuk bir stoper. Patlayıcı gücü mükemmel, uzun boylu olmasına rağmen. Ama bunlar da abi, bunlar da oyunu kuran geriden oydu. Yani bence garanti hocam, bir yerde. Kaleciye maliciye lafım yok. Kaleci zaten kaleci. Onları falan bitirdin mi mükemmel bir iş yaparsın ama bir an evvel bitireceksin işte.
1: Bence hocam transferden ziyade derdini anlatabilmek önemli. Yani iyi bir iletişim stratejisi önemli şu
0: ne
1: anlamda.
0: Gibi?
1: Şöyle hocam, şimdi Trossard yazılıyor. İşte Vlahovic'den sürekli bahsediliyor. Bir ara Mateta çıktı. Kalede işte Mamardashvili'yi gördük, Şövalye'yi gördük. Şimdi Nübel konuşuluyor. Şimdi Davutashvili de gayet iyi bir oyuncu. Ama Trossard konuşulup da Davutashvili geldiği noktada ya da ne bileyim Vlahovic konuşulup da işte başka bir isim geldiği noktada siz bence iyi bir iletişim yapmış olmuyorsunuz. Yani sürekli başka isimler çıkıyor. Gelen isimlerin bu profillerle çok uyumlu olmadığı noktada da taraftar bence mesajı doğru almıyor. Sonrasında da en ufak puan kayıplarında böyle iş transfer dönemine dönüyor, başka konuşmalara gidiyor.
0: İlk periyotta söyledik
1: ya. Beşiktaş yönetiminin bence biraz da derdini iyi anlatır durumda olması lazım. Şu an anlatamadığı için demiyorum. Ama bence burada potansiyel bir tehlike var.
0: Şimdi çok kısa gireyim. Saint-Étienne'deki oyuncu, görücü. Bitirirlerse genç bir oyuncu. Biraz evvel yaşına da baktık, sormuştum sana. Ama adam orayı öyle bir özleşmiş ki. Adam açık açık söylüyor, ben Saint-Étienne'den başka bir yere gitmem diyor. Ya getirebilirsen harika bir iş olur.
2: Getirme zaten hocam. Yani. Efendim? Ben başka bir yere gitmek istemiyorum diyen birini de getirme zaten.
0: Yok yani geçen sezonda söyledi ya. Bu sezonda adam orayı da özleşmiş. Abi. Öyle bir büyük rakamlar.
2: Onları çok paraya buraya getirebilir. Zaten
0: ya ancak bu, öyle. Yani hatta şimdi, işte onu Paris Saint-Germain alırsa, ne bileyim Bayern Münih teklif ederse veyahut da ne bileyim City miti, aminle. Ama sana gelmek için dünyanın parasını tabii. Mesela Belçikalı oyuncu biçilmiş kaptan. Kaç seneden beri zaten Arsenal'de biliyoruz, izliyoruz. Bırak ya Şampiyonlar Ligi şey, dünya şampiyonasını. O bilinen bir oyuncu. Çok tecrübeli bir oyuncu.
2: Evet.
0: Ya, mükemmel bir şey olur o da. Ama önce bir bitireceksin. Geldikten sonra biz takımlarımızı daha iyi değerlendiririz İbrahim. Şimdi biz
2: tabii.
0: Sadece isimler üzerinden konuşuyoruz. Ya diyoruz ki bu hakikaten iyi, bu iyi, bu iyi. Ama
2: organizasyona gelince tanıyamıyoruz aynı oyuncuyu.
0: Toparladıktan sonra da bir takım nüveysi ortaya çıkacak. Bundan sonra da aşçı meydana gelecek. Aşçı bunlardan ne çıkarır? Çünkü geniş bir kadro var. Kulübesi de sağlam olacak Beşiktaş'ın. Ne kadar olsa bile ama esas ana damarlarını bitirmen lazım.
2: Öyle çok zor. Kaleci yani. Düşünebiliyor musun? Şimdi hatta dün kanalda denk geldim. Serkan Reçber'in bir şey anlattı. Dedi ki ya biz işte hani bu transferle %30 sonra %80 ya böyle bir şey olur mu futbolda? %30 %40 da transferle oyun anlatılır mı ya taraftar?
0: Ne gibi
2: bu kadar deneyimli bir insan. Diyor ki ilk transfer döneminde %37'yi yapacağız. 40'ı ikinci transferde, 80'i devre arası şampiyon. Ya böyle oyun anlatılır mı? Sürekli transferle bir hedef gösterilir mi? O işin en tepesinde en güzel anlatması gereken ve hani daha üzücü olan, sonra devamında izledim. Sonra milli takımda biraz anlatacağım orayı da. Sonra bu tarafı da eleştiriyorsunuz ya yani. Daha yeni yapamamışsınız ya yani. Yanlış bak, anlattığınız konu da çok yanlış yerden girmişsiniz. Şimdi Beşiktaş tabii çok zor. Yani taraftarın bence önce bu tarafı sağlıklı bir analiz etmesi lazım. Yani daha düne kadar bambaşka bir planlama ile gelen ve o bahsettiğim oyunculara bambaşka oyun planını anlatan bir ekipten şimdi başka bir modele geçiyor Beşiktaş. Yani kolay değildir. Daha önce karşıdaki teknik direktörün oynatmak istediği oyunu anlamaya çalışacaklar. Planlamayı. Şimdi bazı teknik direktörler işte hocam söylediğin çabuk stoperi çok beğenirler. Atıyorum işte Abdullah Avcı aklıma geldi. O daha çok geriden oyun kuran stoperlerle oynamayı.
0: Önemlisi o zaten.
2: Evet yani şimdi her teknik direktörün oyun anlayışına uygun. İşte kimisi kenar oyuncuların üçünün de Montella tarzı teknik direktörler. Gezen oyuncularla ister. Statik santraforla oynamaz gibi. Şimdi bir sürü bu kadar bilinmezin olduğu bir yerde tek başına isimlerle bu işi halledemeyeceğini zaten bence senin söylediğin çok önemli. İletişim burada Beşiktaş'ta çok belirleyici olacak. Anlatacaksın insanlara. Yani planlamanı anlatacaksın, hedefini anlatacaksın. Bu işin tek başına öyle en iyileri bir araya getirip olmayacağını anlatacaksın. Yapılan zararları anlatacaksın. Ya

0: aynı Beşiktaş taraftarı talip olmadı mı senin Samet Aybaba ile feda evet. dönemine? Kim tanıyordu Veli Kavlakları ya da diğerlerini?
1: Ama anlatıldı işte.
0: Anlatıldı ve oyun gördü tabii. Tek başına tabii. anlatma da olmadı. Tabii. Gördü doğru. Trabzon maçında son dakika kaçan golden sonra bütün oyuncular yere yığıldı. Hatırla o maçı.
1: Çok, 7
0: var mıdır
1: yerdeydi.
0: Var mıdır Beşiktaş'ta o maçta stadyumdan ayrılan mutsuz bir insan? Yok. Bak kazanmamış olmasına rağmen ama doydular oyuna yani bir şey gördüler. Şimdi buna talip olur ama bunu anlatmak zorundasın. Öyle yani ilk transfer dönemi 30, ikinci 60, 80 öyle olmayacağını en iyi sizin biliyor olmanız gerekiyor.
2: Öyle yani. Bir transfer
0: var mı hocam öyle
2: planlamasını
0: bir
2: da yapamazsın öyle prosent de veremezsin.
0: Olmaz hocam yok transfer, ki öyle bir şey yani.
2: Bu takımlara transfer yapıyorsan büyük takımlara tabiri caizse cuk oturacak. Ben hep söylerim bugün uçaktan indireceksin ertesi gün maçın varsa oynayacak. Öyle transfer olur.
0: Bir de hocam önce şuna talip olman.
2: Bu takımlar böyle. Böyle getireceksin.
0: Hayır, bir de önce şuna talip olman gerekmiyor mu? Yani ben şimdi bir takıma teknik direktör olsam ve transfer dönemini atıyorum. Al 3 aylık bir zaman var. Ya bana biri transferle ilgili bir şey söylese asla cevap vermemem gerekiyor. Çünkü benim önce bu 3 ayı bu oyuncularla geçirmem gerekiyor ya. Şimdi ben desem ki evet çok ihtiyacımız var 5 adama. Yani benim direkt oyunculara mesajım şu. Siz bu takımın oyuncusu değilsiniz. Ben de o zamanı bekliyorum. Ve sizinle vedalaşacağım. O da gelir o dönemde. Bilir çünkü oyuncu kim gideceğini 3 aşağı 5 yukarı öngörür. Teknik direktörün davranışından. Senin yapman gereken önce devre arasına kadar kaç tane oyuncuyu en zirve hale getirebilirim bu organizasyon için. Çünkü belirleyici olan olacak. Bizde hemen transferlerle olacak gibi ve bence Sergen Yalçın'ın yaptığı en büyük hatalardan biri. Geldiği günden ayrıldığı güne kadar sürekli bize bir transfer anlattı. Gelişimle ilgili hiçbir şey duymadık biz. Mesela Demir Ege Tıknaz'la ilgili bir şey söyledi Serkan abi. O da çok enteresan. Dedi ki kendi gitmek istedi. Biz dedi dur demedik dedi. Ya girdim merak ettim. O dönemde kaç tane maç oynamış Demir Ege?
2: Sağ olsun onun da
0: 16 maçın.
2: Yok.
0: Hocam 16 maçın yani Sergen Yalçın'la 16 maçın ikisinde oynamış ya Demir Ege. Yani sen niye kalsın oyuncu? Sen oyuncunun gelişimine talip olmamışsın. Süre vermemişsin. Gider tabii bak gitmiş Braga vermiş o şansı. Senin gözünün önündeki çocuğu sen göremedin bak Braga'ya gitmiş oynamış.
2: Genelde yarı finalde.
0: Şimdi diyorsun ki orada bende problem yok. Rafa Silva'da problem yok. Ona bak o transferle de halledeceğim diyorsun bir 3 dönem. Var mı onun garantisi mesela verelim eyvallah Beşiktaş olarak biz kim talip oluyorsa bu ülkede verelim parayı da. 3 dönem sonra şampiyonlukla ilgili garanti ediyor musun? Var mı bunun sorunu? Mesela asla. Ben sözleşme imza atıyorum harcattığım 150 milyon euronun getireceğim karşılığını kulübe bırakacağım diyen var mı? Yoksa o zaman bu yorumu yapma yani.
1: Kaptanlarla ayrılıkta da sorun yok.
0: Şimdi orada veda da edemiyorsun. İçeriği de halledememişsin. Şimdi mesela diyorsun ki ben bir kriz var bana kızdılar ben gidiyorum. O kadar insan sana teveccüh gösterip stadı senin imza töreninde doldurduğunda şunu demedin mesela. Ya olur mu arkadaş bu kadar insan bir imza törenine gelir mi demiyorsun. Ama o insanlar kırıldığında oyun görmediğinde itiraz ettiğinde ben bunu yönetemem kırıldım diyorsun. Yönetemem dedin de kaç tane oyuncu bıraktın şimdi sen buraya devam etmezse bu teknik direktör onun bedelini kim ödeyecek? Senin iki tane maaş bırakmanı bir de kulübün başkanı olumlu bir şey gibi anlatıyor. Ya iki maaş bıraktı tamam eyvallah da bence bırakmasın da profesyonel bir teknik direktör oyuncu hakkı neyse alsın. Burada daha büyük zarar var. Bak aldırılan oyuncular hatta şey de söyledi mesela orada ilk 11 içinde alınmamış bazıları. O da daha üzücü bir şey. Ama var mı öyle transfer yani?
2: Burada değil ki şampiyon olduktan sonraki dönemi de hatırlayın. Orada da yaptı
0: zaten transferi. Bence burayı anlaman için orada, oraya baksaydım buradaki başarısızlığı anlardım ben.
2: Orası işte onlar Ahmet Nur Çebi'nin başını yedi. Kabak ona patladı.
0: Yani orayı sağlıklı analiz etseydi Beşiktaş şampiyon olduktan sonraki dönemde ben oyuncuya öğretemem yapamam diyen biri zaten krizle gitti yine kriz kucağındaydı geldiğinde Rafa Silva. Şimdi krizle giden o süreçle ilgili bir gelişimle ilgili derdi olmayan birinin o krizi yönetme şansı yok.
2: Vallahi tabii gelecek oyuncuları bir beklemek lazım. Bir an evvel beklemek lazım. Ondan sonra hocanın vereceği bunlarla çalışacakları. Çünkü çok büyük bir camia geldi. İlk defa büyük bir camiada çalışıyor. Milyonlara hitap eden bir camiada çalışıyor. Yani Beşiktaş bir an evvel bir kaşık suda boğarlar insanı. Sen başarılı olamazsan başarısızlık olma şansın yok. Çok çabuk reaksiyon göstermeniz lazım. Bilhassa yabancıysanız bizim ülkemizde çok fazla beklenmiyorsunuz. Hemen sizden başarı isteniliyor. Yani o geçmişte orada yaptıklarınız, ettikleriniz hepsini bir tarafa bırakacaksınız. Buradaki ve net oyuncu Beşiktaş'ın artık ya bekleyelim bunu iki sene sonra şöyle olur, bir sene sonra şöyle olur da öyle bir oyuncu transferine tahammülü yok. Çünkü elinde bir sürü var o tarzda. Bir sürü oyuncularınız var.

0: Net yani net oyuncuya da ihtiyacınız var. İşte bunlardan bir tanesi sol koridorda oynayan Belçikalı, öbür tarafta Kolombiyalı geçen stoper. Hiçbir bir abi başkasıyla uğraşma, git bitir. Bitir. Bak hemen bitir. Sen çünkü çalıştın onunla, hoca olarak da çalıştın. Sen bu santraforla konuşuyorsun ama esas ana konuşacağın yer orasısın. Bak işte hocam, esas konuşacağın yer o stoper.
1: Ocak ayında çok aceleymiş gibi Agbadou'yu kadrona bu şekilde dahil edersen yaz transfer döneminde de stoper planlamasına çok zorlanıyorsun. Neden? Çünkü İtalyano Jalo'yu beğeniyor. Ki bence Jalo'ya geçtiğimiz yıl özellikle ligin ikinci yarısında gereken değer verilmedi. İtalyano'nun ben bu tercihini çok olumlu ve değerli buluyorum. Agbadou var, Jalo var. Sen şimdi Lukumi'yi alıp bu planlamayı nasıl yapacaksın? İşte bir transfer dönemi önce yaptığın bir hata çok daha büyük bir hata ya da şimdi soruna yol açar diyor.
0: Şöyle diyelim, Jalo oradaki oynadığında buradakinin oyun prensiplerini çok dışında. Yani kandırmasın insanları bir iki maçta, hocayı da kandırmasın. Hoca belki orada İtalya'daki onun pozisyonu ama mesela Lukumi öyle değil. Al onu götür İngiltere'de, İngiltere'de de oyna. Al Türkiye'ye getir, Türkiye'de zaten oynar. Git Almanya'ya gönder, transfer yap, Almanya'da da oynar. Böyle bir oyuncu. Ama Jalo senin belli bir prensipler içinde oynayan bir oyunculardı. Bunlar bize hoş gibi geliyor ama çok da defoları var abi. O kadar çok defoları var ki. Ve Beşiktaş'a net stoper lazım. Mesela işte kim var çok beğenilen? Sanchez gibi işte. Lukumi aldı mı zaten yeter. Yani o senin her tarafını toparlar. Bitireceksen böyle buna kıyacaksın. 4 tane 5 tane stoper alacağına evet. Şuraya bak ya. Kaç tane stoperi var toplasan bunların lüçün bir tanesi etmez.
1: Hocam yine işte İbrahim dediği gibi oluyor. Yani sürekli hani hemen ben bir şey çözeyim diye transfer döneminde hamle yaptıkça öyle o maalesef, daha da çözülemez bir soruna doğru gidiyor.
0: Zaten öyle gidiyor.
1: Yani. Aynen öyle.
0: Şimdi bak biz Beşiktaş'ın nelerle kurulu. O onda dur, bu nereye gidecek bunu. Abi nettir ya, belli senin 5 tane pozisyona mı ihtiyacın var? Bu 5 pozisyon senin 4 tane 5 tane oyuncuyla pozisyon olarak hedeflersin. Fiyatları da bellidir. Bunların hepsini menajerlerinle işte bilmem nelerle konuşursun. Sen yönetim var çünkü yönetim devam ediyor. Biz başkanlık seçimine gitmediniz. Sportif direktör de geldikten sonra biz bunlarla konuştuk. Zaten bunlar hedef oyunculardır. Bunu hiçbir oyuncu hoca hayır demez bu oyunculara. Hepsi hedef oyuncu.
1: Peki şimdi Beşiktaş...
0: Aldığın zaman da zaten geçen gün de söyledim, şaha kalkarsın yani.
1: Gündemini bu şekilde tamamlayalım. Milli takıma geçelim. Milli takıma da Başkan Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarıyla geçelim. Bir hatırlayalım değerli izleyenler. Sonrasında üstüne konuşacağız.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montelli hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maçı kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başarılı

0: Kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokanlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yla çalıştığım Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Savunma Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Açıklamalar bu şekilde. Son maçımızı Birleşik Devletler'le oynayacağız. İki maçta istediğimiz skoru alamadık. Ama genel olarak bunu söyleyeceğim sevgili İbrahim. Sanki hani iyi bir döküm de yapamamışız gibi. Çünkü hani ne sorun, ne problem, neyi çözmemiz lazım. İlk adımı bundan sonra nasıl atmamız lazım. Buna dair bir şey çok fazla görmüyoruz.
2: Bence evet, biz hiç anlamamışız bu geçen süreçte. Bizim dışarıda federasyon başkanı olarak bence yorumcuların ne söylediğiyle ilgilenmememiz gerekiyor. Bizim problemimiz değil yani. Mesela orada destek olmamız lazım dedi başkan, değil mi mesela? Ya orada spor psikoloğu yok. Profesyonel anlamda o oyunculara destek olacak spor psikoloğudur. Buradaki yorumcular değil. Benim burada söylediğimin oyuncuların hani psikolojisini düzeltmeyle ilgili ne şey olabilir? Pozitif etkisi olabilir. Orada senin ihtiyacın, bak oyuncuların söylüyor. Etkileniyorlarmış. Spor psikoloğuna gerek var ya orada, bizim burada söylediğimizden bağımsız. Değil mi? Teknik direktöründe o şeyi almış, sorumluluğu almış. Onun işi o değil ki. Evet tabii ki iletişim bu işin bir parçası ama esas senin burada analizi yapman temel sorunun teknik anlamda. Yani sen o tarafı hiç görmek istemiyorsun ve şöyle bir durum var. Hani bu işin başlangıcını bir hatırlayalım değil mi? Yani ilk söylediğiniz söz de çok problemliydi ya gruplara kaldıkları an Dünya Kupası'na. Tarihin en karakterli oyuncuları. Siz o gün onu söylediğinizde o güne kadar o milli takım formasını giymiş oyuncuları üzmüş olmadınız mı yani? Siz o gün onları üzebiliyorsunuz. Onda bir problem yok. Bugün burada o formayı o dönem giymiş oyuncular eleştiri yapınca onun altında başka bir şey oluyor. Bagaj oluyor ya da farklı bir şey oluyor. Yani bizim genel sorunumuz mesela kalbiyle dili bir olma hadisesi. Bu doğru bir şey değildir. İnsanın kalbiyle dili, hele hele bu pozisyonda bir insanın
1: profesyonel makamlarda.
2: Profesyonelsin sen. Senin kalbinle dilin bir olamaz. Tam tersi, sen bu anlamda destek alman gerekiyor. Yani herkes duygularını çok güzel ifade edemeyebilir. Bunda bir anormallik yok ama kendi analizini yapar. Benim bu konuda eksikliğim var der. Bir yere kadar müdahale edebilir değil mi? Bir yerden sonra ben duygularımı yeniliyorum. Ağzımdan çıkan aslında karakter konusunda olumsuz bir şey değildi. Ama bak kırdım yıktım bir sürü şeyi. Şimdi öyle olmadığı için bir kere bence bu kulüpler için de geçerli. Bu başkanların bu anlamda çok fazla iletişim kurmamaları gerekiyor. Bu işin profesyonelleri var. Bu işin profesyoneli bu anlamda teknik direktörüdür. İşte orada idari menajerdir. Can Çobanoğlu vardı önceden, hatırlar mısın?
1: 2002'de.
2: Değil mi 2002'de?
3: Futbol direktörü kim bu milli takımda? futbol direktörü yok hocam.
2: Yok. Montella yapıyormuş her şeyi hocam.

0: psikolojiyi de o hallediyormuş.
1: O nasıl yapıyormuş onu ya?
2: Yapıyorum öyle dedi. Psikolojik evet, desteği.
1: Ben ondan sonra sonuç böyle olur yaparsan.
2: İşte ama orada destek olmamız dediği hadise o bizden bekliyormuş. Yani bu işin yorum kısmında olan insanlardan destek bekliyormuş. Bizim toklar, konuyla alakamız
1: dünyanın olmadı. En fazla toklarına gittiler ya. Köprüyü kapattılar. Daha ne yapacaklar? Şimdi çok reklamlar filan hepsi.
2: Çok eksiyiz hocam. Yani şimdi biz basın toplantısında bile iletişim çok önemlidir. Takımın en bu anlamda deneyimsiz ve kendisini ifade etme konusunda en problemli oyuncuyu en kritik maç öncesi dünya basının önüne çıkarmışız. Samet Akaydın'ı. Korktuğunu söyledi basın. Toplantı başladı bitene kadar korkuyorum dedi. Yani arkadaşları adına sosyal medya ne der diye biz bir ya buna direnç gösteremeyen bir oyuncunun o organizasyonda psikolojik anlamda o sert oyuna tepki gösterme şansı yok. Yani sizin aslında analiz yapmanız gereken buradaki yorumcuların ya da teknik direktörlerin söylediği değil. Değerli olanlar varsa alırsın değil mi? Yani ben mesela benim için birinin art niyetli söylediği bir şey varsa ilgilenmem. Bilirim onun niyetinin ne olduğunu ama benim gelişimime faydası varsa eleştiriyi de alır cebime koyarım. Önemli deneyimi var değil mi Fatih tabii, Terim'in tabii. Ya da Şenol Güneş'in oraları deneyimlemiş. Alırım ondan benim işime yarayacakları. Diğer tarafla da ilgilenmem. Çünkü her söylediğinizde bir faydası yok. Bir de bize faydası yok bu bahsettiğinin. Montella ile ilgili şunu söyleyeyim. Aslında Sayın Başkan'a katıldığım konular var. Ben de istikrarın tekrarla belirleyici olacağını düşünüyorum. Yani kıymetlidir ama analizi önce sağlıklı yapacaksın. Oturacaksın Montella ile beraber. Neden kapalı savunmalara karşı ısrarla aynı oyun ve yavaş oyunla tekrar yapmaya çalış.
1: Başkanın işi değil ama.
2: Başkandan bahsetmiyorum. Değil. Teknik anlamda kim konuşacaksa başkan değil tabii ki. Başkan bence o işte en uzak durması gereken insan.
1: Onu demek
2: teknik ona. Tabii hocam. Teknik tarafta olanlardan bahsediyorum. Şimdi oturup bunun analizini oturup fikir alışverişi yapacaksınız, istişare yapacaksınız. O gün karar verirsiniz devam edip etmeyeceğini. Ama siz bu açıklamayı yaparsanız çünkü muhtemelen başkan oyuncularla ve teknik direktörle bunu konuştu. Onlar da o güçle bize şu mesajı verdiler. Yahu siz daha ne istiyorsunuz? Bak biz sizi aldık, şu gruptan bu gruba çıkardık. Avrupa Şampiyonası'na götürdük, buraya götürdük der. Çünkü o işin aklı en tepede sensin ya, sen böyle yorum yaparsan o da ister istemez yanlış yorumlar. Sen Montella sana atılan 65 şutu olumlu istatistik olarak anlattığı gün senin orada teknik olarak bilgisi olan birinin itiraz etmesi gerekirdi. Attığın 65 şutun 30'u yanlış kapalı, savunma bloğuna atılan her şutun momentum anlamında oyunu ele geçirmeye çalışan takımın dezavantajı ne olur? Çünkü vurursun dışarı gider, vurursun rakibe ya, gider, oyun ritmini yakalayamazsın.
3: 3,5 hani aşağı yukarı toplam 3,5 gol beklentisi, işte 62 şut yani ortalama 21 şutta bir gol olabilecek bir şut çekiyoruz biz. Yani 21 şutta bir gol olabilecek bir şut çeken üretkenliğin varsa zaten hani konuşulması gereken problemlerden bir tanesi bu.
2: Kesinlikle ve mesela hani bu işin teknik tarafıyla ilgili nedir? Şu kapanan takımlara karşı bir kere statik olmaman lazım, hızlı oynaman lazım, işte beceriyle bu işi harmanlaman lazım. Bir sürü şey mesela blok arası hat kıracak paslar çok kıymetlidir, çok değerlidir değil mi? Kapanan biraz öne getirdiğin zaman işte Messi'nin Arjantin'de attığı gol değil mi? Atılan pasta kaç oyuncu eksildi birden? Gerek var mıymış o kadar çalım atmaya ya da bak bir pasla kaç oyuncu ama onu ama onun yani. Golün başlangıcını hatırlayalım. Kaç tane oyuncu orada koşu yapıp Messi'ye olanı açtı. Sen bize onu anlat. Bırak nasibi. Nasip tarafını zaten biz en sevdiğimiz şey. Biz o tarafla ilgileniyoruz. Şimdi oradan İtalya'dan getirdiğimiz bir insan bize nasiple anlatırsa bu oyunu attı 65 şut topa sahip olma istatistiğiyle anlatırsa orada bir problem var.
3: Hocam garip olan şu. Şimdi bakıyoruz. Hani ben aşağı yukarı neredeyse bütün maçları izledim. Yani izlemeye tamamını gayret gösteriyorum. Şimdi kapalı savunmalara karşı yani örneğin dün akşamdan örnek vereyim işte. Yeşilburun adaları da kapanıyor ama Uruguay'ın bulduğu pozisyonlar yani kalenin ağzına kadar işte golde girdiler yani mesela baktığımızda. Tam tersi işte baktığımızda Belçika da İran'a pozisyon buluyor. Kontra oynayanlar da işte İran ya da geçiş kovalayanlar da Yeşilburun adaları yani aynı maçlar üzerine örnek vereyim. Onlar da tersi planlı arada pozisyon bulabiliyor. Yani biz ne baskın oynadığımız oyunda pozisyon bulabiliyoruz ne de biraz topu rakibe verip o anlamda geçiş bulup pozisyon bulabiliyoruz. Yani biz ikisini de yapamamışız zaten ve bunun karşılığında istiyoruz ki hiçbir şekilde eleştiri olmasın.
2: Ya burada bir de dünya bu eleştiri kısmını da hani dünyanın her yerinde yani bu tarz organizasyonlarda beklentinin altında kaldığında bu eleştiri oluyor. Bunda bir anormallik yok yani burada bu taraflara da çok takılmayın. Bir de yine sizinle alakalı eğer problem arayacaksak siz dediniz de şampiyon olacak. Bak bu kadar insan şampiyonluğa da odaklanmamıştı.

0: Yine siz hedef gösterdiniz ya, bu kadar insanı şampiyonluk için bir beklenti içine soktunuz. Şimdi bak, hep iletişimle ilgili sorunlar var. Bence Sayın Başkan'ın bu tarz durumlarda çok fazla bu işin sözcü tarafıyla ilgili çok ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. O idari tarafla neyse artık federasyon başkanının diğer taraflarda göre bu işin profesyonellerine teslim olman lazım. Bir de yani psikolojik anlamda bu kadar yıkılan bir oyuncu grubu ben bilmiyorum. Çok daha ağır eleştirilerle karşılayıp o eleştirilere direnç gösteren oyuncuları gördük biz. Yani Mustafa Hoca ile 2000'di galiba. Orada da Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde neler yazılıyordu, çiziliyordu değil mi? Ama ilk organizasyonda ayağa kalktı o oyuncular. Onlar da diyebilirdi. Biz aldık sizi, buraya getirdik. Daha ne istiyorsunuz? Olmaz. Yani eleştiriyi de analizi de bence sağlıklı yapmak lazım.
1: Ya 2004'te işte Portekiz'deki şampiyona gidemeyince neler yazıldı, çizildi ben hatırlıyorum. Ya işte o Çek ve Letonya'dan sonra olanlar, sonraki hani o dönemin bir de gazete manşetleri. Şimdi hani öyle bir ben çok sert bir ortamda açıkçası görmüyorum ama eleştiri Messi'ye bugün dünya futbolunun en büyük figürlerinden bir tanesi Messi. Neler neler Arjantin basını yazdı. Ya da David Beckham'a belgeselini hepimiz izledik ya da birçoğumuz. Hani yazılanı çizileni geçtim. Yapılan şeyler çok acayip şeyler yani, öyle bir noktadan sonra oyuncunun eşik göstermesi, zaten böyle oyuncular da olacak ki kadroda bu sıkıntıların içerisinden çıkılabilsin. Ha, böyle bir mental bariyer yoksa da o zaman bu oyuncular tercih edilmeyecek.
2: Devre olsun, ondan sonra reklamdan sonra konuşuruz geliş.
1: Peki, tam zamanı hocam.
3: Vallahi
1: hocam zamanında tutturdu. Araya gidiyoruz, saat başında karşınızda olacağız.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
0: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.
0: Reklam.
2: A-Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saat dilimine Fenerbahçe ile başlayacağız. Fenerbahçe'de yeni sezon için sağlık kontrolleri yapılıyor ve takımda çarşamba günü topuk yaylasına hareket edecek. Fenerbahçe'de artık yeni sezonun planlaması da hazır. Teknik adam zaten geçtiğimiz hafta belli olmuştu ve artık Fenerbahçe'de transferler hız kazanacak ve tabii ki Fenerbahçe yavaş yavaş artık Avrupa maçına doğru yol alacak. İç transfer tabii çok fazla konuşuluyor dış transferden ziyade. Vedat Muriç imzası gelmişti Fenerbahçe'de. Girassi konuşuluyor, bunları da konuşacağız ama Osterwolde ve Archie Brown'a gelen teklifler var. Takımda kimler kalacak, kimler gidecek, planlama nasıl, bunları Fenerbahçe'de konuşacağız tabii ki. Mahmut Hocam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal geldi göreve. Hemen ardından Vedat Muriç ve Fenerbahçe bir santrafor daha alacak. Konuşulan noktada Girassi var ama o transfer tabii hala çok kolay görünmüyor. Çünkü çok fazla talibi olan oyunculardan bir tanesi Girassi. Dediğim gibi ayrılacak isimler de var ama Fenerbahçe transferde biraz vitesi arttıracak. Görünen net bir şey varsa o da o.
1: Ya, önce hayırlı olsun hem başkana hem yeni yönetim kuruluna. Vedat'a da tekrardan geldi. İnşallah Allah gönlüne göre verir. Başarılı bir sezon geçirir. Tabii ki transferler hep zor yani. Her zaman konuşuruz. Şu isimler çıkıyor. Grasi alamıyorsanız o ayarda bir oyuncuyu getirmeye çalışacaksınız. Var mı piyasada? Ya çok az ya. Stoperler şey, santraforların hepsi hemen hemen kulüplerindeler. Dünya şampiyonasında da görüyoruz yani. O elit bizim tabirimize değerlendirmeye kalkarsak başarılı santraforlar Alman

0: Zaten çok zor.
1: Bunlar en üst seviyedeki takımlarda. Onların mitik aşağısına iniyorsun. Nazlanıyorlar. Bu iş böyle. Maalesef siz, çünkü hani denize düşen balığa sarılır misali gidiyorsunuz. Zamanınızda siz bu planlamaları iyi yapmadığınız zaman işte yeni gelen hoca zorluk yaşıyor. Yeni gelen yönetim zorluk yaşıyor. Hepsini bir anda o kaosun içinde buluyorsunuz kendiniz. Yani toparlanmanız kolay değil. Sevgili İsmail Hoca da geldi. O geldiği, hep stajda bahsediyorlar işte ikinci olduğu dönem 99 puan. Ama o kadro yok şimdi orada. O santroforlar yok. Çok şanslıydı. Çok iyi bir santrafor grubu vardı. Sağdan soldan gelen toplara bir bakın şöyle. O beslenmeler. Orta saha. O Fred tek başına bir takımdı. Şimdi onların yerinde yerler esiyor. Tekrardan oralarını bir toparlayacak. Yani her takımın olduğu gibi transferlerde. Çünkü hazır bir kadronuzun mevkilerinde boşluklar var. Önde boşluğunuz var. Müdafada boşluğunuz var. Orta sahadan bahsetmiyoruz. Orta sahaları kalabalık ve kaliteli bir ortaya sahipler ama stoperler mevkinde en başta buraya nasıl diyeceksiniz? İkinci yarıda çok kısa değindim o. Malak sardı tabii, sar. Evet. Alırlarsa çok iyi iş başarmış olurlar. Çok süratli bir oyuncu. Yani bir stoperde nasıl söyleyeyim, o kadar çok seri olan, o kadar çabuk patlayıcı gücü olan çok az bulursunuz. Ve bunun yanında bazılarında böyledir ama oyun bilgileri olmaz. Bunda oyun bilgisi değil. Pozisyon bilgisi değil. Oyuna çıkmayı, sol ayaklı. İyi bir sol ayağı varsa ayağını da kullanıyor. Havadan iyi, yerden iyi, oyuna katkısı ve sert mizaçlı bir oyuncu. Bilhassa bu, hani tekmeyi kafa koyar derler ya, bizim de tribünlerimizin çok sevdiği bir oyuncudur. Tamam, çok kiralık gitmiştir ama gittiği yerde de çok başarılı maçlar çıkarmıştır. İnşallah bitirirler. Skriniar'la iki sonrasını tamamıyla oturtur. Demek kim çıktığı zaman kapaması nasıl olacak? Birisi gittiği zaman nasıl toparlayacak? Orta sahaya çıkışlar. Yani stoperin özellikleri sadece kesici değil. Kesici olduktan sonra o orta sahada katkılarınız da şekil olacak. Zamanı gelecek. Beşli orta sahayla oynarsınız. Dörtlü oynarsınız. Stoper siz orasını dörtler, beşler. Böyle bir katkı verecek bir stoper. Öbürleri daha isimler yok. Bir tek santrafon ismi geçiyor. Haliyle dış tarafları da dolduracaklar. Kerem'den ne kadar verim alırsınız? O size ne kadar o verimliliği getirir? Sağ taraftaki eksiğiniz var mı? Var. Eğer Semedo ile devam edecekseniz, Semedo ile devam ettiğiniz zaman orada Asensio'nun oynadığı gibi, Real Madrid'de açık plan oynuyordu ya, o tarzda oynadığı zaman Semedo'nun işverildiğini görürsünüz. Ama önünde bir nene gibi ne yapacağını bilmeyen oyuncularla oynarsanız ondan da verim alamazsın. Bunlar hepsi birbirine bağlantılı. Onun için çok iyi seçenek yapması lazım. Hoca buraları alırken, araştırırken Semedo ile oynayacaksan, eğer sağ bek aramıyorsan Semedo'nun o özelliklerini, içeri kapatma, dışarı çıkma, öndekinin de o vasıflara hakim olması lazım. Nene deli dolu bir oyuncu. Pozisyon bilgisi yok. Doğaçlama oynayan bir oyuncu. Bazen bizim ülkemizde bu doğaçlama oynayanlar iş yapıyorlar. Mesela çok şansı var. Pat önünde buluyor topu, gol yapıyor. O şansı var ama büyük takımlarda oyunda devamlılık isterler. Devamlı senin haftalarca o performansı vermen gereken bir oyuncu modelinde olması lazım. Bakalım ama stoperi bir an evvel bitirsinler. Bir de santrafor var. Vedat'ı aldın. Başka da herhalde çok fazla Şerif sol bek diyorlar bir. Herhalde bir sol bek düşünüyorlar. Var mı sol bek? Var. İyi araştırırsan, iyi dersen var, bulursun. Bu tarzdaki alacaksan şayet, nacizane olarak bu tarzdakiler çoğunlukla Güney Amerika'da çok iyi çıkıyor. Ama vaktiniz yok, vaktinizden bir an evvel orayı da kapatmanız gerekiyor. Zamanında bulacaksınız o stoperler. Yani işte seçim olduğu için biraz geri plana gittiler. Transferler hemen kolay olmuyor.
2: Şimdi
1: hayırlısını inşallah bitirirler.
2: Santrafor noktasında yani açıkçası Sidik Şerif'in sanıyorum planlamalar öyle çok kısıtlı ya da düşünülmüyordur
3: ama
2: diye
3: o takımın oyuncusu ki, Ömer, yani
2: Sidik Şerif.
3: Şerif. Mesela ciddi bir yatırımla aldığınız bir oyuncu ve teknik direktörünüzün fikrini almadan direkt yok saydınız. Mesela İsmail Kartal, evet, belki oyuncunun işin atletizm tarafına talip olabilir. Muriçi de İsmail Kartal.

0: Bakkala sormadan aldınız. Cirasiyi de biz alırız diyorsunuz. Eyvallah, doğru ama teslim edeceğiniz teknik direktör ya oyuncuları. O çalıştıracak ya. Şey mi olacak yani? Hani siz beğenmiyorsunuz diyor. Beğense de vaz mı geçecek planlamasında? İşte Fenerbahçe'nin temel sorunu. Yani Fenerbahçe şimdi bugüne kadarki sürece baktığımızda yani içinde çok fazla olumlu, ya olumlu da var ama olumsuzun daha fazla olduğu hadiseleri barındırıyor. Şimdi olumsuz dediğimiz hadise daha önce bu problemi birkaç kez gelip halledememiş bir teknik direktör olabilir mi? Olabilir. Yani 99 puan aldığı sezonda aslında başaramamış gibi gözükse de o sezonun bütününe baktığında evet eksileri oldu ama bütününde başarılı bir teknik direktör.
1: Rakibi daha iyiydi.
0: Evet, o daha fazla puan aldı. Anlaşılabilir bir durum. Hatta bunun örneği Premier Lig'de var. Klopp iki defa Guardiola'nın arkasında bir puanla bitirdi. Ama o demedi benim puanımı bir şey mi çaldılar. O oturdu bir sonraki sezonun planlamasını yaptı ve şampiyon oldu değil mi ondan
1: öyle
0: sonra?
1: Öyle olması lazım zaten.
0: Şimdi siz geçen süreçte hani İsmail Hoca'ya haksızlık etmek istemiyorum hani bu süreçte ama bu düşünceye en çok itiraz eden kulüp başkanı da Aziz Yıldırım'dı değil mi? Bırakın şu sağ dışındaki hadiseleri. Doğru. Şimdi bu düşünceye sahip bir insan sizi göreve getiriyor. Kanalın televizyonda ilk itiraz ettiğiniz şey iki şampiyonluğunuzun olduğunu ve tescillendiğini söylediniz. Yani biri size şampiyon olduğunuzu ve bunun tescillendiğini söylemiş, siz de inanmışsınız yani. Şimdi ben nasıl teslim edeyim sana bu organizasyonu? Şimdi senin üçüncüye çalındı dememe garantin var mı yani? Çıkıp mesela İsmail Kartal sezon bittiğinde ben yine şampiyon oldum çaldılar derse ne olacak yani? Bir Fenerbahçe'nin bir senesi daha kaybolmuş olmuyor mu?
1: Teknik direktörün konuşmaması gereken bir şey var. Yani bu büyük bir takımın teknik direktörüne gelecek potansiyel ve siz de o potansiyeli görüyorsunuz ki onun için getiriyorlar buraya. Girilmemesi lazım ama işte bizde camialara hoş görünme falan da vardır ya maalesef gereksiz bir şey ama.
0: Bir şey daha söyleyeceğim hocam. Şimdi hep hoca İsmail Kartal 99 puanlı dönemi anlatıyor değil mi?
1: Evet.
0: Bu iş bir ekip işidir değil mi? Oyuncu ve yardımcı antrenör. Recep Karatepe yok o ekipte mesela. Yok mudur Recep Hoca'nın o 99 puanda direkt yardımcın olarak etkisi?
2: Mutlaka.
0: O bugün yanında yok. Bugün yanında Kayıt var. Hiç bilmediğin biriyle çalışacaksın.
2: Kayıt bu akşam bu arada geliyor.
0: Bilmiyorsun Kayıt'ın sen teknik direktör olarak, yardımcı antrenör olarak Azak var yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Hollanda'da orada bir çalışma. Bilmiyorsun ne
2: Dordrecht'te
0: olduğunu.
2: Dordrecht'te en son
0: Hollanda'da. Orada bir yerde Hollanda. Evet. Bilmiyorsun sen oradan başına ne geleceğini. Sadece futbolcu Kayıt olarak tanıyordun sen o dönem. Şimdi bir bu kadar bilinmezin olduğu yerde hele hele konuyu 99 puan ve öncesindeki şampiyonluğum çalındı diye anlatırsan ben şimdi Fenerbahçe ile ilgili nasıl garanti edeyim yine sezonun en temponun yüksek olduğu ortamın gerildiği bir ortamda İsmail Kartal'ın psikolojik anlamda bu süreci idare edebileceğini. İdare edemedim bak Fenerbahçe o dönem. Hatırlayalım hocam Galatasaray kupa maçına gitmedi. Bak, çok kritik bir dönemdi. Ki o zamana kadar fiziksel olarak Galatasaray'ın da önündeydi. Kupaya gitmedi. Şampiyonlar Ligi'ne konferans Ligi'ne dedi ki ya gerek yok. Lig var Sivas maçı aman. Bir haftada her şeyi kaybetti elindeki. İşte orada güçlü hani biraz önce Samet için söylediğim güçlü karaktere ihtiyacım var.
2: %100.
0: Orada İsmail Kartal ilk basın toplantısında şunu ifade etmiş olsaydı %100 hemfikir olacaktım hocayla. Geçmişte böyle deneyimlerim var. İşin bu tarafıyla ilgili, kendimi yenilemeyle ilgili, kendimi öz eleştirimle ilgili bir sürü şey yaptım. Çünkü Guardiola'nın bak müzesinde sayısız kupa var. Kendi gelişimi eksikliğiyle ilgili bir şey anlatıyor. Ama sen hiçbir şey geliştirmeyle ilgili düşünmemişsin. Aksine daha da ikna olmuşsun. O yüzden Fenerbahçe'nin ilk başlangıçta planlamasını çok sağlıklı görmüyorum ama bundan sonraki süreçte nasıl nereye evrilir?
1: Oyuncu yapıları çok önemli. O dönem Fred muhteşem bir katkısı oldu. Yani hemen hemen takımın bütün yükünü orta sahada iki yönlü oynan ve hep söyledim burada da gene de söylüyorum. Çok gittim maçtan izleme. Yani mükemmel bir oyun sergiliyor takımda. En büyük şansı oydu. Takımda tabii çok üst düzeyde oyuncular vardı. Mesela geçen sezon santraforun yok diyorsun. Ya 70 küsur gol atmış. Santraforsuz takımdan bahsediyoruz yani.
0: Sorun o değilmiş yani. 60'lar çok yemişsin yani.
1: Esas senin sorunun müdafada pozisyon ve bilgisi olan tek bir tane oyuncu var.
0: Hocam biraz önce söylediniz ya hocam. Hep üçlüyle devam etmiş. bir teknik direktörden bahsettiniz. Hiç Göztepe'nin teknik direktörü. Hiç değişmemiş değil mi? Ama sen o gün göreve getirdiğin Tedesco sana o gün şöyle bir yorum yaptı. Sırf odan kulübün başkanı hani üçlü savunmaya çok itiraz ediyor diye şöyle bir yorum yaptın. Zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü oynayacağım. O zaman zaman üçlü ve dörtlü hadisesi senin başına iş açtı, ayağına dolandı. Hatırla, Fenerbahçe sistemde değişime gitti. Antalya, Nottingham maçları falan, o dönemi hatırlayalım. Tabii ki oyuncu eksikliği de anlıyorum ama orada sistem belirledi. Yine analizi yanlış yaptın. Savunmada sorunun vardı ama sen sürekli attığınla ilgilendin. Şimdi yediklerinle ilgilenmedin.
1: Biraz evvel benim zaten transferlerde bizim kulüplerimizin en büyük sorunları, bilhassa büyük takımlarımızın, hep önü görüyorlar. Ben burayı alayım. Burası ne olacak abi? Oyun önden başlamıyor ki, buradan başlatıyorsun. Senin burası sağlam olacak ki, burada topu taşıyacaksın ki orta sahanda iyi hareket etsin, ön tarafa da oyunlar gitsin. Bakın mesela benim bu nacizane kendi fikrim, gördüğüm kadar şu ana kadar Dünya Kupası izledim, en kompakt, en iyi oynayan, topu en iyi taşıyan Fas takımı.
0: Evet.
1: Bir geçtiğimiz Dünya Kupası'na bakın nerede bitirdiler. Afrika Şampiyonu'nda finali oynadılar. Şimdi Dünya Kupası'nda aynı tempoda devam gidiyorlar. Aynı devam ediyorlar. Ne hocaları değişti, ne oyuncular değişti. Dünyanın en iyisi abiki onlarda. Bir tane 18 yaşında, 17 yaşında bir oyuncu çıkardılar, oynatıyorlar. Demek ki siz burasını sağlam tuttuğunuz zaman, oyun prensipleri, pozisyon bilgileri iyi olduğu zaman geride fazla defo vermiyorsunuz. Vermediğiniz zaman da hücumda da etkili. O topu kaybetseniz bile arkada diyorlar ki tamam, benim burası kapatıyor, ben gelirim yardımlaşmaya. Ama sen öyle bir çıkıyorsun ki burada. Şimdi Osterwold'le herkes o bıçkın ol abi, bana ne ya. Yoksun, yok. Bak yedikleri gollere bir bakın ya. Fenerbahçe bir oraları bir etüt etmesi lazım hoca da.
3: Zaten hocam bir stoperin hani tarifi bıçkın olması üzerinden yapılmamalı diye
0: burada
3: düşünüyorum.
0: Büyük problem var zaten.
1: Şimdi bizde yani ne vardır? En büyük stoperlerde hepimizin konuştuğu, hepimiz genel konuşalım. Ağır adam. Hani ağır. Ağır da Savic de ağır.
0: Ya Popescu da ağır baktığın zaman.
3: Çok ağır da ağır.
0: Şey ama pozisyon bilgisiyle hallediyor işi, ortadan kaldırıyor.
1: En ligimizde oynuyor Savic.
0: Trabzonspor'la evet.
1: Türkiye'nin en iyi stoperi. Bilgi, oyun bilgisi olarak.
0: Evet.
1: 10 sene sen İspanya'da oynamışsın, bir de nerede oynamışsın, öyle şey değil yani. 5. 8. takımı değil. Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi var, Avrupa Ligleri var. Ve adam takımı götürmüş oradan ki öyle bir teknik direktörle oynuyorsun ki müdafaa bilgisini en önce aşılayan bir teknik direktör.
0: Arda diyor ya
1: en
0: zaten
1: iyi oralarda
0: savunma bilgisini.
1: Zaten savunma ya en önemlisidir. Siz burasını sağlam tutmadığınız müddetçe ön tarafa istediğinizi alın. İstediğinizi getirin. Arkası sallanır abi. Üç topta size heba ederler. Bir yan koşuları yaparlar. İşte bizim milli takımımızın yediği goller. Pozisyon bilgileri olmamalarından kaynaklanıyor. Hepimiz ne dedik? İşte şey giremedi, biz şu ana kadar böyle top oynamadık ki milli takım olarak. Oynadığımız hep kontrata oynadık biz. İlk defa iki tane karşımıza takım çıktı bizim oynadığımız gibi. Çözemedik diyoruz. Sen hiç alışık değilsin ki. Oynadığın santroforsuz oyun var. Ve biz bunu övdük. Başarılı olarak hadi. Zaman zaman dedi ki bu belli bir takımlara gider ama kalite yükseldiği zaman gitmez. Nitekim şimdi Avrupa Şampiyonası'na gideceksin, göreceğiz orada. O C Ligi'nde filan oynamaya benzemiyor belli başlı takımlar. Takımlar yükseldikçe tempolar ve oyun bilgileri değişiyor. İşte Fenerbahçe'nin onun için en başta stoper hattını, daha doğrusu müdafaa hattını çok iyi kurması lazım. Önde oyuncu bulursun. Biraz evvel ne dedik? İşte İran'ın santroforu. Adam Porto'su var.
3: Inter var, var da var.
1: Inter'i de var, var da var. Golcü bir adam, santrofor. Sen söylesen böyle gidin alın desen almazlar. Niye? İran'da oynuyor veyahut da oynuyor. İran'da oynamıyor adam, adam Avrupa'da top oynuyor. Bak santrofor bunlar.
0: Özel. Aldılar hocam.
1: Direkt santrofor bunlar.
0: Muriç'i aldılar mesela. Bence dertleri o değil hocam.
1: Değil,
0: Muriç'i alma sebebi tamamen daha önce burada olsun başımıza. Mesela Muriç tanımadıkları bir oyuncu olsa asla Muriç'e talip olmazlar. Yani istediği kadar 23 tane gol atsın. Bak Muriç daha önce burada oynamamış olsa, hatta biz önersek desek ki ya İspanya'da biri var 23 gol atmış alın desek, bize direkt şey derlerdi. Ya tamam da 2 senede 7 tane geçirmiş son 2 sezonu. Şimdi biz 3 sezonda 7-7 atmış sonra 23-60 oyuncunun hangi senesine talip olacağız? Niye 2 sezonda başarısız olmuş o anlamda istatistiğin altında kalmış bir oyuncuya talip olalım son senenin üzerine? Niye? Daha önce buralarda zaman geçirmiş. Bir şey olursa da çünkü kalabalığı tanıdık oyuncuyla daha kolay ikna edebilirsin. Ama planlamaya bak, külliyen yanlış. Ben alacağım bir oyuncuyu, planlama konusundan bahsediyorum. Vereceğim oyuncudan para kazanacağım, Lazio'ya vereceğim. Ondan sonra o 6 sene yani yaşı 32 olmuş, yaşı ilerlemiş bir oyuncuya daha fazla bir para verip.
3: Hocam şu anda şey. Sen tamamla hocam. Planlamayla ilgili bir şey eklemek istiyorum.
4: Dortmund'daki oyuncuyu
0: daha fazla şeyi. Hocam daha fazla para verip ve diyeceğim ki planlamam şu. 32 yaşında oyuncuya 5,5-6 milyon euro neyse 3 sene kontrat vereceğim. Ondan sonra diyeceğim ki ama bu birinci değil. Birinci geliyor. Şerif oldu İsmail Kartal dedi ki ben bunun atletizmine güvendim. Bu bana daha çok fayda. Ne yapacağız şeyi? 3 senede kontrat yaptık Muriç'e. Böyle planlama olur mu ya?
3: Planlama şu hocam. Teknik adam bir gün önce telefon alıp imza atıyor. Şimdi bunlar hani konuştuğumuz zaman eleştiriyor Fenerbahçe taraftarı ama
4: eleştirmek lazım. Düzgün doğrusunu eleştirmek var. Mesela bu doğru bir iş değil. Şimdi Şerif var sizin orada. Şerif'in oyun potansiyeli neydi? Engels'te oynadığı oyuna bir bakmak lazım. Bunlar devamlı kontratak oynayan bir takım. Evet. Hep kontratak oynamışlar. Tarih boyunca Engels hiç senin önde 4'lü, 5'li, 8'li oynayan bir takım değil. Hani bizde diyorlar ön alan baskısı. Hücum oynayan mı? Kontratağa dayalı oyuncuları bulmuşlar ve onlarla oynamışlar. Engels'te de bu öyle. Sol açık oynamış, açık oynamış, santrafor oynamış, oralardan getirmişler. Ya Fenerbahçe öyle değil abi. Fenerbahçe rakibin ceza sahasının içinde oynayan, rakibin orta sahasında oynayan bir takım. Burada hem alverlerin de çok iyi olacak. Mesela Dortmund'daki oyuncu kabul ettirirlerse, bitirirlerse Muriç'i plakatlar geçer. Burada çok çok iş yapar.
3: Bir virgül koyalım hocam. Fenerbahçe Stadyumu'nun önüne gideceğiz. İbrahim Uslu bizleri bekliyor. İbrahim'e bir merhaba diyelim. İbrahim hoş geldin yayınımıza.
5: Teşekkürler Ömer Saraç. Sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe'nin mabedinde Kadıköy'deyiz. Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bugün ve yarın sağlık kontrolleri Ataşehir'de sponsor hastanede gerçekleşecek. Sonrasında Fenerbahçe Samandıra Cambartu tesislerinde toplanıp aynı gün içerisinde Topuk Yaylası'na hareket edecek ve akşamı da yine Fenerbahçe sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirmiş olacak. 2 Temmuz'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalar devam edecek. Sonrasında takıma 2 günlük bir izin verilecek. Ve 5 Temmuz'da saat 14'te Fenerbahçe Avusturya'ya uçarak yeni sezon çalışmalarına Avusturya'da devam edecek. Fenerbahçe'nin yeni yardımcı antrenörü Dirk Kuyt bu akşam itibariyle İstanbul'a gelip ekibe katılacak. 19.30'da İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Transferlerle ilgili birkaç detay da sizlerle paylaşalım. Fenerbahçe'de geçen sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Rodrigo Becao tekrar takıma çağrıldı ve kampta Fenerbahçe'nin kampında olacağını belirtelim. Ve Fenerbahçe eski golcüsü Vedat Muriç'e de 3 yıllık bir sözleşme imzaladı ve yeni sezonda Fenerbahçe ilk resmi transferi Vedat Muriç oldu. Fenerbahçe sezonu açtı. Artık 2 gün içerisinde de Topuk Yaylası'nda çalışmalarına devam edecek. Biz yine Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
3: İbrahim Uslu teşekkürler. Fenerbahçe artık çalışmalara başlıyor ve bundan sonra
4: hayırlı olsun tekrardan.
3: Gibi transfer olacak. Transferler
4: sevgili
3: konuşulacak.
4: Ömer şimdi mesela Vedat Muriç tabii gitti geldi etti falan onlardan yola çıktı ama şöyle bir bakıyorsun oyun potansiyel olarak, oyun figürü olarak diyelim. Belki onlara yakın değildir ama mesela bir Dzeko aynı stildeler değil mi? El Nesri aynı stildeler. Onlar da sol ayaklı, havadan iyiler devamlı ama bunların yanına girecek oyuncu önemli. Şimdi siz tabii yeni dönemde Fenerbahçe ne tarzda bir oyun problemine gidecek? Ne tarzda bir oyun düzenini düşünecek. Şimdi Asensio'nuz var, Talisca'nız var, Barda var orta sahada. Bunlar da hep hücuma katkı veren oyuncular. Bunun arkasındaki işte biraz evvel bahsettiğimiz gibi müdafaa olayını çok iyi oturtmanıza artı geçen gün de yayında söyledim. Fenerbahçe iki kulvarı düşünüyor mu? Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'yı düşünüyor mu daha doğrusu?
3: Yani bunun cevabını teknik adam, yani bence ilk basın toplantısını yapmadan önce almamız çok olası değil.
0: Düşünmüyorsa bir problem var hocam.
4: Şimdi iki tarafı düşünüyor musunuz? Ona göre takım kurmanız lazım. Ben onu demek istedim.
0: Evet, evet.

0: Hocam yani.
1: Çünkü Fenerbahçe uzun bir dönemden beri hedef neydi? Türkiye Ligi şampiyonluğu değil mi? İsmail Hoca aynısını işte bu yüzden Sivas maçını falan düşünürken finali kaçırdı. Abi burasını force edersin ya final bir daha gelmez.
0: Hocam.
1: Gelmez bir daha. Ne hadi yakala bakayım bir daha.
0: Şöyle olsa hocam yine bir itirazım olmayacak. Yani vazgeçtiğinde burada bir %100 karşılığı varsa eyvallah. Birini tercih edeceğim ben. Ama yok ya futbolda böyle bir garanti. Olmadıysa benim dibimde bir hedef varsa niye ben ondan vazgeçeyim
1: İbrahim,
0: yani?
1: Türkiye Ligi'nde bu sene olmaz seni olursun. Seni olmaz öbürsü. Ama Avrupa Ligi.
0: Kabul ediyorum
1: hangi
0: hocam.
1: Hangi taraf olur bu? UEFA'da olsa, Avrupa Ligi'de olsa, Konferans Ligi'de olsa gelmez bir daha.
0: Doğru doğru hocam aynı fikirdeyim ama.
1: Çünkü al o kupayı değil ki ben aldım abi getirdim.
2: Hocam
1: de.
2: Şöyle olsa yine bir anlaşılır noktası var. Hani bizim takımlarımız işte ne bileyim son çeyrek işte 100 yılda diyeyim. Hani şimdi 5-6 kere final oynamıştır. 3 kere kupayı müzesine götürmüştür. Yani yarı finallerimiz vardır. Çeyrekte daimizdir falan da hani öyle olsa diyeceğim ki belki bir sezonluk hani böyle bir düşünce kulüpte hani düşünülmüş olabilir. Ki ben buna da tamam değilim ama hani yine öyle olsa bile
1: neden diyorsun? Anlattım
2: ne olurum
1: niye
2: belki
1: onu sormak mecburiyetinde bıraktım. Eğer Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız bu orta saha da yetmez siz orada. Bu orta zaten saha Türkiye Ligi için tamam. Bak Türkiye Ligi için hakikaten ama oraya geldiğiniz zaman yetmez. Orada Frit'in ilk geldiği dönemlerdeki gibi iki tane falan oyuncuya işte bir tek Mateo'yla gitmez orası Mateo'yla. O size hocam oynar oralarında.
2: Kante de var.
1: Efendim?
2: Kante.
1: Kante'de de olmaz. Kante'de de artık o şeyde gitmiş, o tempoda gitmiş belli. Arabistan'a gittikten sonra belli. Oraya daha çok orta sahanız çok iki yönlü çok fazla oynamanız lazım.
0: Hocam Kante'yi ben canlı izledim. Bir kere izledim.
1: Çok izledim ben de.
0: İnanamadım yani. Oyunun her saniyesini planlı oynayan bir oyuncusun. Yani bir tane duygularına yenildiği bir hamlesi yok. Ya iyi hissettim buradan vuracağım ya da taraftar da şurada etkilenir bir her şey planlı oyuncuda. Yani hatta şöyle yorum yapmıştım yani altyapıdan kaç tane oyuncu çıkıyorsa ya mümkün olduğunca antrenmandan ziyade oyuncuların sahada olmasın kenarda bile izleseler çok fazla şey öğretebilir.
1: Şeyi söyleyeceğim Fransa hocam. Fransa dönemleri çok iyiydi o dönemler.
0: Şimdi benim Ankara Gücü'nden Kayseri Spor'dan Hikmet Hoca'nın ekibinde Taşkın Güngör Hoca var. Şimdi teknik direktör yorumu da çok önemlidir. Bak şimdi diyor ki biz 32 yaşında Murici alıyoruz. Liverpool Osasuna'dan 22 yaşında bir oyuncuyu alıyor. Yani onlar gelişen oyuncuya talip oluyor. Sen tükenmiş oyuncuya talip oluyorsun ve bunu bize planlamaya diye ikna etmeye çalışıyorsun. Bu bir teknik direktör gözü, teknik direktör aklı. Yani senin bu tarz düşünen insanların sayısını çoğaltman lazım. Şeyden bağımsız söylüyorum hocam. Bizde maalesef şöyle bir durum var. Birini göreve getirirken illa o kulübün bir efsanesi olması gerektiğini düşünüyorsun. Yok böyle bir şey yani. Bırak o kulübün efsanesine saygı duy demiyor. Saygı duy. Al ona şahane bir loca yap, izlettir neyse. Yani o kulüpte efsane olmuş birinin futbol aklı anlamında herkesten çok iyi bildiği anlamına gelmez. Bir bak ver o şansı verme demiyorum ama bak talip oluyorsun Volkan Demirel'e yapamamış ya. Şahane bir kaleciymiş ama antrenör olarak yapamamış ya zamana ihtiyacı var ya. Şimdi orada halledememiş hangi düşünceyle gelecek yardımcı antrenör olarak onun problemini ortadan kaldıracak. Şimdi senin ikna olman gereken teslim olman gereken tamamen hadise. Hangi kulüpte çalışasın? Şimdi bu Campos dediğiniz insanın var mı bir kulüpte? Şey mi? Paris Saint-Germain efsanesi mi?
2: Yok değil.
0: Yok değil mi? Onlar neye talip olmuş değil mi? Başarıya. Adam bakıyor Lille almış Lille'de 200 milyon harcatmış 500 milyona satmış. Gelmiş Monaco'ya 150 milyona transfer yapmış 500 milyona bu oyuncular. Aa teslim olabilirsin. Çünkü bakıyorsun davranışlarına evet. Ama sen diyorsun ki bana o kulübün efsanesi lazım. Ya o kulübün efsanesi Beşiktaş'ın ayağına dolanmadı mı Feyyaz Hoca ile Samet Hoca o dönemki dönem. Al sana efsane. Şimdi hangi yönden bakmak lazım? Ya tek başına onların suçu demiyorum ama bu önemlidir. Talip ol alt liglerde çalışmış var bu ülkede gerçekten o planlamayı sağlıklı yapacak. Ama direnç göstermek zorundasın. Siz her şeye yeniliyorsunuz. Ali Koç göreve geldiğinde dün gibi hatırlıyorum şahane bir planlamayla geldi. Ekonominin sürdürülebilir olmadığını söyledi gerçekçi bir açıklamayla. Gençlerle potansiyeli yüksek oyuncuları harmanlayacağız ve Fenerbahçe'nin geleceğini inşa edeceğiz dedi. 3 tane mağlubiyetten sonra gemileri yakacağız dedi. Şimdi işte, siz direnç gösteremezsiniz gelişmez.
1: Onlar söylemler konuşmalar çok iyi biz bunları çok konuşuluyor. Herkes konuşuyor anlatmaya çalışıyor ama hiç o şekilde değil. Bunun temeli çok önemli. Bu bir zamanda da 70'li de dönemlerde de böyleydi. Hep isimler, kulübün efsaneleri tabii gelecek. Her kulüpte var, büyük kulüplerde efsaneler var. Ama kendini geliştirmiş, aynen, dünya piyasasını tanımış, 70 çalışmış, yabancı diller olan bunlar gelmiş oralara. Bunlarla birlikte yola çıkmışlar. İşte burada geçenlerde de bahsettik. Mesela Juventus'un o şaşalı dönemi, 10 sene falan Medved orada. Tabii. Efsanesi. Zamanında Sayın Alp Yalman Başkan Göteborg'da, tabii Göteborg'da Galatasaray 2 maçta diye yendi. Teklif edilmişti. Ben de daha Galatasaray'da çalışıyordum o dönemde. Ben dedi kusura bakma, 6 ay öncesinden ya ben dedi Juventus'la anlaştım dedi. Bak o dönem evet, gitti. Efsanesi o, ama bir dünya piyasasında var. Dünyada var. Bizdekiler bırakıyorlar gidiyorlar. Ondan sonra siz efsane olarak getiriyorsunuz. Efsanelik ama sadece o sizin geçmiş futbolunuzdan değil, kulübün dinamiklerini bilmek değil, dünyanın dinamiklerini bilmek gerekir. Yine Fenerbahçe'den konuşuyoruz tabii. En başta yapacakları tekrar, eğer Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'ni düşünüyorlarsa, şu elimdeki Stajc'da bahsettiğimiz Türkiye'nin en iyi orta sahasına sahip olduğu dediğimiz oyuncular yetmez. Türkiye Ligi için aminna, ama Şampiyonlar Ligi'ne inşallah kalırlar. İnşallah tur atlarlar. İki takımımız da oralarda mücadele ederiz. Yetmez.
0: Hocam, nasıl? Gündüz, Kante, yetmez. Fred, İsmail.
1: Yetmez. Kante Şampiyonlar Ligi'nde o performansı gösteremez.
0: Vedalaşsa ciddi bir maaş yükü.
1: Onu bilemem. O kulüplerin bileceği şöyle vardır. İki kulvarda oynayacağınız için, bakın zor. Galatasaray bunu yaşadı. O handikapı yaşadı. Mart'a kadar olan handikapı yaşadı. O düşüşler, herkes dedi ya işte yok yardımcısını getirsinler, öyle bir şey değil. O planlama kolay değil abi. Bugün iniyorsun, oynuyorsun, antrenman bir gün yapıyorsun, ondan sonra gidiyorsun Türkiye'nin muhtelifi, geliyorsun tekrardan gidiyorsun. O planlama devamlı oynamış olsaydın Şampiyonlar Ligi'nde kaldırırdın. Ama uzun bir dönemden sonra ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne geldin. Bu planlama da biraz seni sarstı. Oradaki orta sahanı da sarstı, açıklık beklerini de sarstı. Onun için çok iyi planlama yapmak lazım. Aynısı Fenerbahçe'nin başına gelebilir. İki takımı götürmek de. Kante falan, Kante'ye benim hiçbir lafım yok. Kante mükemmel bir oyuncu idi. Ama artık o 90 dakika bilhassa o tarafta çıkarsan Şampiyonlar Ligi'ne çok sayı. Mateo için bir şey demem. Mateo zaten oynamış orada. Evet. Ama ona yakın, ondan daha iyisini orta sahaya alıp oralarda kullanmakta, ama bunun da garantisi yok. Çıkacak mısın Şampiyonlar Ligi'ne? Girecek misin? Hani Fenerbahçe bir de bunu düşünmesi lazım. Yani iki kul vardı. Kaleci de herhalde bir sorun yok. Ederson dönecek galiba gene.
2: Ya Ederson var. Zaten kendi topçuları. Devam etmek herhalde en ideal.
1: Kendi oyuncuları da yani. O da bir problem, ama o da ne hikmetse abi geldi buraya şey ya. Mumya gibi oldu ya, bu böyle değildi. Agresif bir kaleciydi. Hayret. Ya kendinde bir problemi var, takım içinde bir problem oldu, burayla mı bir problem
2: bazen
1: yaşadı?
2: Bazen hocam istediğin ortamı da bulamıyorsun yani.
1: Tabii. Abi yani İstanbul'da istediğin ortamı bulamaz mısın?
2: Şey olarak demiyorum hocam, takım ortamı olarak söylüyorum, atmosferi olarak.
1: Abi bak şimdi takımda diyorsun Skriniar. Dünyanın tanıdığı bir stoper değil mi? Herkes tanıyor işte, milli takımı var, Paris'i var, Inter'i var. Yani git Afrika'da adamı izliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde filan. Sen bunlara nasıl adapte olabileceksin? Ben bilemiyorum tabii, kendi problemleridir, ama çok önemli bir kaleciyi kaybederler. Ya, hakikaten onun o problemini çözmek lazım. O hem oynayan, oynatan, ceza sahasına çok hakim olan bir kaleci. Burada hiç abi sadece çizgide kaldı, öyle
0: i̇şte
1: gitti.
0: Yine aynı konuya geliyoruz hocam. Orada hani ayakları iyi diyorsun, ama o bir organizasyonda ayakları iyi. Sonra burada geldiğinde bu adam bu ayakları bu kadar iyi değilmiş dedin. Çünkü sende bir organizasyon yok ya. Talip olduğun oyunla senin oynadığın oyunun, yani senin için mesela bence Galatasaray için de geçerli. Türkiye'de
1: işte
0: bir
1: yani.
0: Takımın Türkiye'de bir takımın ayakları iyi kaleci arayacak oyun lüksü yok. Yok öyle bir oyunları yani. Senin önce halletmen gereken bir sürü problem var. Sen o kaleci ayakları o sonraki hikaye.
2: Ama işte sonra falan deniliyor ki top at. Yani ilerideki adama mutlaka bu top at.
0: Ömer taç hocası diyor mesela. Ya sen taç hocasının çok zamanın var.
2: Gelinceye kadar.
0: Sen daha dur bismillah. Atletik olarak zaten ortalama Avrupa takımları seni çok zor durumda bırakıyor. Çok sakatlık yaşıyorsun. Sen önce işin bu fiziksel tarafını hallet. Oyuncuda çok yanılıyorsun. Oyuncuyu hallet. Bak kaç tane oyuncu gelmiş gitmiş, sayısını unutmuşuz. Sen onları bir hallet, sonra taç hocası bulursun. O işin en kolayı.
1: Ya o da zaten yeni yeni çıkıyor da birisi bir şey atıyor kuyuya demişler. Ya herkes attı. Abi yok taç hocası, yok bilmem ne. Yani şöyle toplasan dünyada, hadi dünyayı bırak Avrupa'da getir, toplasan belki en fazla 5 takımı geçmez onlar. Orası sonra belli bir dönem, ondan sonra bırakıyorlar onlar da. Çünkü antrenmanda da benim bilgi kirliliğim fazlalık oluyor. Topçu bir yere dönse hocaya çarpacak o vakit yani. Sahanın içinde zaten yoklar.
0: Şimdi de öyle
1: bakın,
0: hocam.
1: Ne diyorlar biliyor musun? 6 tane atletik performans. Eski isminde kondisyoner diyelim biz onlara. Kondisyoner. Sen 6 tanesi kondisyon çalışmıyor ki. İkimiz yapıyoruz. Bu da topçuların başındadır. Hadi koçum ya da çizginin dışındasın.
0: Hocam geçen gün bir fotoğraf gördüm. Bir hoca anlaşmış. Bir baktım. Bir sürü insan var Ömer. Bir hocayı etrafı var ya artık ya arkadaş bu
2: hoca
0: kadar
2: hoca
0: insan.
2: Hoca dışında herkes var falan.
0: Hayır ya nedir hani bizim oynadığımız dönem hadi tamam oyun değişiyor. Hayır, mutlaka. Antrenman mutlaka. Bilimi eyvallah ama hani ya iki tane olsun hadi üç kabul
1: şeyler
0: ediyorum.
1: Şeyler çok önemli burada. Atletik performans hocaları tamam iki tane üç tane al ama esas antrenman ölçümlerini yapacak orada analizin de ziyade nasıl söyleyeyim sana o performans ölçücüleri var. Onlar ekstra bir birimdir onlar. O senin analizleri zaten analizi ben sana söyleyeyim direkt söyleyeyim. Analiz filan dese aç bayi skatı bütün hepsini veriyorsun. Bütün hepsi var. Aklı Selim Hoca ise orada görür.
0: De Türkiye'de analiz yapmak çok sağlıklı iş değil hocam. Çünkü de herhalde o, izlediğin takımla diğer takımın uzaktan
1: yapıp. Ben ona devamlı buralarda söylerim. Ben seni göndereyim git izlemeye. Bana yazarsın. Ertesi hafta gelir aynısı olmaz. Bir de büyük takımlar.
0: Bambaşka olur.
1: Şimdi en önemli nokta antrenman ölçümleri. Futbolcuların işte onun için biz İngiltere'den o 7 kilometre 8 kilometrenin altına o sezonda düştü mü antrenman birimleri hadi diyor sana güle biz de gidiyoruz onu atlıyoruz.
0: Tabii biz alıyoruz
1: artık onu. Oralara gidiyor.
0: İş oralar başarısı diyor ortalığı yıkıyor.
1: Önemli nokta orası esasında. Bırak pas hocasını zaten herkes pas. Pasını yapacak zaten topçu olmaz adam. Neyin pasını yapacaksın? Tamam hadi yeni bir şeyler getirdik diyoruz onlar da. Belki 3 haftada esas kurgu o dışarıda çizginin kenarında seni ölçen, beni ölçen antrenman tempomu ölçecek birimler çok önemli. Ondan sonra da orada da işte hocanın oyun zekaları geliyor. Sen teknik direktörsen bu birimleri de bunları da çok iyi bilmen lazım. Şimdi sen kondisyonları getirdin çalıştırıyorsun, çalışıyor. Sonra sen takım alacaksın. Sen şut itmanı yapacaksın mesela örnek atıyorum. Veyahut da kanat organizasyonunda şuta geçeceksin. Ona uygun sen çalıştırmadıysan iki tane de deparda pat aydı geçmiş
0: hocam,
1: olsun.
0: Hocam atletik performansçının belirleyeceği antrenmanı sen bilmezsen zaten o da yakabilir seni.
1: Yani. Zaten
0: senin
1: onu diyorum.
0: Bilmen lazım. Sen ona teslim oluyorsun. Bizde genelde öyledir ya. Ya o yanlış yaptığın gitti organizasyon. Yani önce senin bu bahsettiğin hadiselere hakim olman lazım. Ben o konuda ya kusura bakmasınlar ben hani UEFA B lisansına sahip antrenörlük yapmayı düşünmedim ama gittim UEFA B lisansını aldım. Bizde kimse sınıfta kalmadı yani bak onunla. Yani bir ben yerde birinin kalması lazım ve biz ciddi anlamda eksikleri içinde barındırıyorduk. Hepimiz geçtik yani.
1: Şey bakın lisans almak falan güzel. Ben de Almanya'dan mezunum. En tepedekini zamanında 87'de yaptık. O değil. Önemli olan sen kendini geliştiriyorsun.
0: Eksik ama bizi eksik gönderdiler. İşte kendini... Yani ben hazır değildim. Ben hazır olmadan sadece sen benim futbolculuk kariyerime teslim oldun. Al bu lisansı da çocuklara eğit dedin. Benim eksikliğim var ya donanım konusunda, antrenman bilimi konusunda. Birçok şey eksik. Ben çocuğa işte süratte dayanıklılık, çabuk kuvvet neyse bunu tam anlamıyla öğrenmeden... Çünkü futbolculukta evet o bizim en temel eksiklerimizden biri. Bizim zamanımız özellikle beslenmeyle ilgili bilgimiz çok eksik. Antrenman bilimiyle ilgili bilmiyoruz ne yaptığımızı. Şimdi sen ben sırf futbolcu olduğum için gönderdin beni sahaya. Ben de bir önceki hocam yanlış yapmış altyapı hocam. Ben de aklımda kalanlarla bu çocuğa aynı şeyi yaptırdım. Şimdi sen orada geçirsene sağlıklı testten orada. Geçir bakalım kaç tane o UEFA B lisansından sınıfı geçen öğrenci olacak yani.
1: Ya tabii şeyler dedim ya buradan lisans almaktan ziyade mesela bir biriminde bir şeyde mühendissiniz ama hiç yapmıyorsunuz. Ondan sonra ben mühendisim diyorsunuz yani o da olmuyor. Siz çünkü o pratiği bilmeniz lazım. Kesinlikle. Pratiğin içinde olmanız lazım. Ve kendiniz de bir şeyler katacaksınız. İşte öğreneceksiniz. Hep sıcak olacaksınız. Gelişmenizde şimdi mesela dünya futbolunu izliyoruz değil mi hepimiz? Çok fazla bir değişiklik var mı?
0: Ya oyunda var. Yani o dönemki becerinin çok ön planda olduğu, yetenekli oyuncuların çok ön planda olduğu
1: zaten
0: oyundan,
1: onlar
0: bugün
1: var.
0: Artık atletizmin çok belirleyici olduğunu.
1: Atletizm yani var ama yetenekleri çok az buluyorsunuz şimdi.
0: Çünkü hocam şu olunca ister istemez sen şimdi altyapıdan oyuncuyu yetiştirirken eskiden becerisine talip oluyordun. Bugün atletizmine talip oluyorsun. Şimdi çok fazla koşanın zaten o beceri konusunda eksikleri olduğu, işte

0: bugünün futbolunda asla oynayamazlardı. Doğru, oynayamazdık diyor. Çünkü diyor bu kadar kötü oynayamazdık. Biz diyor sağ koşulları, zemin koşulları, rakiple mücadele anlamında şimdiki oyunculardan fiziken çok daha üst düzeydeydik ki şimdiki oyuncuların bizim kadar tekniği de yoktu diyor. Böyle bir açıklama da var.
1: O zaman oyun öyle oynanıyordu. Evet, antrenman bilimi konusunda o hikayeler.
2: Ama malzeme açısından, ayakkabı açısından, toplar, renk,
1: antrenman yani o konfor açısından o imkanlar onlarda yoktu.
2: Ve gene dünyanın en iyileriydiler. Tabii. Bak düşün, dünyanın en iyileri tabii durmuyor, zaman durmuyor olduğu yerde.
1: Ama sanki hocam o şeyi durdursak çok iyi olacak, bir 2010'lara falan gitsek oyun anlamında, ya o daha değerliydi hocam. Yani bu çok oyunun hızlanma işi biraz seyir zevki açısından, şimdi ben eski Avrupa şampiyonlarının dünya kupalarını hani sabırsızlıkla bekliyordum. Çünkü gerçekten çok yetenekli oyuncular vardı.
2: Şeye gitti artık, işte mekanik olmaya başladı.
1: Çok hızlı
2: oyuncular. Dinamik ve mekanik olmaya başladı.
0: Meşhur motto var ya, kontrolsüz güç, onu, güç
1: onun
0: olmuyor.
1: Onun yanında
0: işte
1: mesela diyelim ki sürekli değişimle dertleri var. Durduruyorlar, bir sürü şey katmaya çalışıyorlar.
2: Şimdi mesela biz Arda Güler'e sağlık işte duruyor, oynamıyor, eğitmiyor, fizik yapıyor. Ya adam fizik yapısı olmasa seni Real Madrid alır mı ya? Boşuna mı yatırım yapar? Onda o potansiyel... Adam ne dedi? Ben onu fizikle de fiziğini de hallederim. Tekniği zaten var. Oyun bilgisi var. Oyun bilgisinin yanında da dayanıklılığını getirecek. Ya kolay kolay Real Madrid'e transfer eder Arda Turan ya. Atletico Madrid niye gitti? Atletico Madrid teknik kapasitesi, oyun bilgisinde. Oradan nereye gitti? Barcelona'ya gitti. İlkay'ı biz burada beğenmiyoruz. Adam senelerce en üst seviyede oynadı. Bundesliga oynadı. İşte Premier League oynadı. Oradan gitti. Barcelona aldı o yaşta ve tekrardan geri aldılar onu.
1: Çünkü Barcelona'nın sistem anlamında o tarz bir oyuncuya ihtiyacı var. Onlar onu hallettiler.
2: Sevgili şimdi onda neyi gördü biliyor musun? Dinamiklikten ziyade oyun bilgisini gördü. İngiltere'de hani o diyor, Tugay Kerim oldu. Uzağa gitmedim ya. Tugay kaptan bir gitti. Oho 10 sene. Yani bazı şey olmayabilir, dayanıklılığınız, çabukluğunuz olmayabilir ama oyun bilginizle takımı götürebilirsiniz. Şimdi niye şeye aldı Real Madrid Silva'yı? O tarzdaki bir oyun kreatifi içeride olmadığı için aldı. Bak ne oyuncular alıyor şimdi Real Madrid. Baktı gördü gençlerle olmadı. Bir genç generasyona gittiler.
1: Ama çok yanlış bir teknik direktöre teslim ettiler diye düşünüyorum.
2: Vallahi ben söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. O ben herkes tabii beğenmeye gitmiyor ama orada tekrardan o şaşalı dönemlerini yakalar.
1: Teknik direktör olarak asla bir yani, ama davranış olarak onun çok teknik direktörlük yapma derdi olduğunu
2: o
1: düşünüyorum.
2: O belki bizim aslında burada oldu. O biraz çok daha arrogant geldi. Ona sunulanlar, ona anlatılanlar. Burada dedi buranın iyi işleri farklı. Burada dedi insanlar dedi bir tek takımla uğraşıyorlar. Başka şeyle uğraşmıyorlar. Yani yapacak bir şey yok. Onu getiriyorsanız bazı şeyleri sineye çekeceksiniz öyle bir hocalar. O her gittiği yerde arroganttı. Sadece burada değil.
1: Çok merak ediyorum açıkçası mesela oradaki performansı
0: nasıl olacak?
2: Bak mesela
1: büyük ayak kırıklığı.
2: Bak mesela şeyden bahsedeyim. Klopp çünkü çok iyi tanırım, yakından da tanırım kendisini. Bizim şehirde de oynadı amatör olarak. Adam amatör takımdan çıktı. Amatör takımdan Mainz'e gitti.
1: Müthiş hikaye.
2: Mainz'da kim vardı biliyor musun? O A takımda çalışırken İngiliz milli takımın hocası
0: Tuchel.
2: A takım altyapıda çalışıyordu. Klopp Jürgen şeye gitti. Dortmund'a gitti. Bu buradan yukarı çıktı.
1: Oyuncuyken öyle bir hikayesi var değil mi hocam? Oyuncuyken geliyor, takımı teslim ediyorlar. Düşme potasında ligde bırakıyor.
2: Sonra öyle profesyonelde top oynamadı ki. Amatördü. VfB Stuttgart'ın amatör takımındaydı. Ya
1: bilmiyorum hani amatör.
2: En son oynadığı
1: VfB'de yapıyor.
0: Jürgen Klopp için.
1: Tabii Jürgen evet, Klopp.
2: Evet. En son bak VfB Stuttgart'a geldi. Bizden mi gitmişti? FSP Pforzheim'dan mı? Öyle bir yerden gitti orada. Neyse. Yani ondan sonra bıraktı, Dortmund'a gitti. Tuchel şeye geldi. A takımı. Mainz'a. Jürgen oradan Liverpool'a transfer oldu. Pat Dortmund'a Tuchel gitti. Ve geçen günde maçtan önce yorumculuk yapıyor Alman bir kanalında. Geldiler hemen direkt ona gitti. Tuchel. O da böyle yapıyor. Biliyorsun onları meşhur şeyleri. Sarılar bak şimdi adam bırakmış artık, yapmak istemiyor hocalık. Çünkü çok mücadele etti. Her yere tırnaklarına geldi. Ya yani kolay mı? Sen bir amatör takımda hocalık yapacaksın, sana getirecekler. Bundesliga'da takımı çalıştıracaksın. Altyapıdan çık, bize ne diyeceksin?
1: Şeyleri var. Biraz okumuştum onun antrenörlük gelişimiyle alakalı.
2: Kimin?
1: Futbolculuk, Klopp'un. Hatta geliş süreci de mesela Liverpool'a

0: geliş sürecinde de planlama yaparken 3 sene veriyor.
1: Tabii tabii.
0: Diyor ki 3 sezon diyor. Ama şey demiyor mesela, ilk sezon %37, %60, %80 demiyor. 3 sene şey de demiyor. O 3 senede bana dünyanın en iyi oyuncularını getirin de demiyor. O antrenman planlamasına, zaten oyuncu gelişimine talip.
2: Avrupa Ligi finalinde sen burada git 3. ligi 3 sene bana plan yapayım, hadi güle güle derler. Yani
1: Avrupa Ligi finalinde seviye paramparça yaptı Liverpool mesela, o takım başına. Klopp vardı baktığımızda.
0: Ya yani tabii Arsenal için de söylersin. Arteta ilk göreve geldiği zaman mesela bir sonraki sezon 5 tane yiyor City'den. Hiç ilgilenmiyorlar. Çünkü Arteta'yı oraya göreve getirirken şeyi diye getirmediler. Arsenal'ın efsanesi diye getirmediler.
2: Arsene Wenger ne yaptı?
0: Antrenör tarafındaki bilgisiyle ilgili.
2: Arsene Wenger Arsenal'ı Arsenal yapan, Monaco'yu Monaco yapan. Hep bunlar planlarla. Evet. Böyle bugünden yarın olacak.
3: Biz işte, niye yapamıyoruz hocam? Yapamayız. Benim itirazım o ya. Niye yapamıyoruz? Yapabiliriz
2: biz,
3: hocam.
2: Biz çıktık işte, bak milli takımda bir gittin darmadan oldun. Sanki her şey yerle bir oldu. Bütün
3: aslında herkes... hiçbir şey olmadı hocam. Bence federasyon başkanı o süreci hiç müdahil olmasaydı, oyuncuları da buna ikna etmemiş olsalardı, o anlamda teknik bilgiye, davranış anlamında da donanıma sahip biri olsaydı orada, hiç bu durumlara gelmeyecek. Hiç gerek yoktu burada ağzından... çok affedersiniz, böyle saçma sapan ifadeler çıkan insanların söylediklerini oraya taşımaya hiç gerek yok.
2: Bak voleybolda Mehmet Başkan var. Evet. Değil mi? Senelerden beri nereye taşıdı bizi? 20 seneden beri filan. Basketbolda Hidayet var. Bizde de artık ya yeter, bırakın abi bunlar filan otursunlar oturdukları yerde. İşte Sayın Mustafa Denizli, Sayın Şenol Güneş, Sayın Fatih Terim, bu tarzdakiler gelsin artık dedi. Bunlarla biz bir çıkalım bakalım ne yapılacak, nerelere gelecek. İçinden gelenler yapsın. Bak ya Avrupa'da örnekleri var. Alman Futbol Federasyonu tanımazsın başkanını ama Rudi Föller. Şimdi onun için sordum, bizde Futbol Federasyonu başkanı niye giriyor bu konulara diye. Kimdir futbol direktörü de var mı? Bir koskocaman ülkenin TFF'sinde, Türkiye Futbol Federasyonu'nda futbol direktörü yoksa
1: yıllar önce vardı.
0: Çok fazla değişimi oluyor. Ben şimdi genç milli takımdan, yani en alt yaş kategorisinden, işte geçen de olimpik milli takıma kadar bütün yaş kategorilerinde oynadım mesela. Biz gözümüzü açtık işte Metin Türel, Gündüz Sekin Onay, Özkan yani Sümer.
2: Onlar vardı,
0: o jenerasyonla onların organize ettiği antrenörlerle çok uzun süre çalıştık ve devam etti o süreç. O çok önemlidir yani. Hani çünkü oyuncuların gelişimine de çok yakın temas ediyorlar. Ama şimdi mesela...
2: Ama o eğitim dairesi. İşte
0: ondan bahsediyorum hocam. Ama orası çok önemlidir yani. Şimdi ben orada çok dikkat ediyorum. Sürekli birileri değişiyor ve her gelen yeniden bir şey inşa etme derdinde.
2: Ahbap mesela, çavuş ilişkisine geliyorlar.
0: Ama bu olmamalı. Ya ben mesela şeyde itirazım var hocam. Yani dedi, ya burada bu iş böyle olmuyor deyip teslim mi olacağız yani? Burası Türkiye, burada böyle olacak mı? Yani yok mu bu ülkede senin bahsettiğin Klopp gibi düşünen, Guardiola gibi davranan yok mu insan yani?
1: Bak var ama işte
0: var.
1: Şimdi var da bu becerileri gösterecek alanlar ne kadar
2: sevgili,
1: var soru bu.
2: Sevgili Ömer, sevgili ben var da onları o alanı çalıştıracak kulüpler önemli. Bak bunu yapan Göztepe yaptı. Doğru mu?
0: Bir tane örnek vereyim hocam. Seni de çok o maçta gördüğüm için oradan örnek vereceğim. Beyoğlu Yeni Çarşı 3 senedir
2: aynı hocayla
0: 3 senedir Efe İnanç'la çalışıyor değil mi? Bak şimdi orada bir model var. Efe İnanç'ın da ben 3 senedir izliyorum takımlarını. Bak sürekli şeyi görüyorum Ömer. Yani çok para harcadıkları kadroyla oynattığı oyunu da görüyorum. İster istemez orada oyuncu kalitesi çok belirleyici oluyor. Genç oyuncularla oynadığı oyunu da görüyorum. Dışarıdan bir şey görüyorsun. Ya bir teknik direktörün fiziksel anlamda, taktik anlamda dokunuşunu görüyorsun.
1: Kendi oyunculuk dönemi gibi bir takım yarattı.
0: Ama sen göremiyorsun yani. Bak Efe İnancı hala bu ülkede hiçbir Süper Lig takımı göremiyor. Hala aynı isimlerle dolanıyor. Ya İlhan Palut'u yere göğe sığdıramıyorsun. Eyvallah, başarısını kabul ediyorum Konya'da da. Ne yapacağız 2,5 senelik Rize Spor? Bir de Rizelilere soralım bakalım İlhan Palut'u. Onlar ne diyecekler? Niye talip oluyorsun 3 haftada 5 haftada yaptıklarına, 2,5 senede yapamadıklarını yok sayıp? Niye bu Efe İnanç gibi alt liglerde tekrarla bu işi halleden, hani zamanı vermiyoruz dedik ya. Bak Sayın Başkan orada verdi Efe İnanç'a ve ekibe. Sağlıkla geri bildirim alıyor. Bak yapılabiliyormuş bir yerde yani.
2: İskender Başkan.
0: İskender Başkan'dan dolayı.
2: Orada bu taraflarda biraz düzen değişik. Şöyle düzen değişik. Süper Lig'e falan geldiği zaman biraz da saydığın yerlerde başka elementler işin içine giriyor. Yani sizin liyakatli olup olmamanıza, işi çok ilip bilmemenizden de biraz da çıkılıyor bu konularda. Şimdi en tehlikeliler, geçen yayında da bahsettim, gene de bahsedeyim. Bir 2015'te scout olayı vardı biliyorsun. Bir furya vardı Türkiye'de. Senin şirketinden gelen, benim şirketinden gelen kulüplere girdiler. Şimdi de tehlikeli olan sportif direktörler başladı. Her yerde

0: Öyle bir bak. Böyle işte biraz evvel nedir? Kulübün geçmişinde olanları getirip bütün piyasayı bilen, üçüncülüklerden falan kastetmiyorum. Biz çoğunlukla şeyden konuştuğumuz için.
1: Tamamlıyoruz hocam.
0: Ne derler Süper Lig'de. Yani konuşulacak çok şeyler var, yapılacak çok şeyler var ama federasyon başkanı çıkıp da her böyle mikrofonu uzatılanlara da konuşmaya kalkarsa evet, maalesef ayağına dolaşıyor. Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Mahmut Alp Aslan ve İbrahim Yavuz, ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyelim. Bugün Arjantin sahaya bir kez daha çıkacak. Lionel Messi izleyeceğiz. Lionel Messi demişken tabii ki onunla birlikte en üst basamakta yer alan kariyerindeki isimlerden, futbol tarihindeki isimlerden bir tanesi Maradona. Maradona'nın portresiyle spor gündemine veda ediyoruz. Hoşçakalın.
2: Spor Radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Tencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
4: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
11: Dünya Kupası tarihinde en çok maça çıkan futbolcu Lionel Messi. Arjantinli yıldız 2022 finaliyle birlikte bu sayıyı 26 maça taşıdı. 2006'dan 2022'ye uzanan yolculukta Messi genç bir yetenekten dünya şampiyonu kaptana dönüştü. Bu rekor sadece uzun ömürlülüğün değil, en üst seviyede kalmanın da göstergesidir.
10: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
12: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusur.

0: geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: alışılmadık alışverişin adresi idefix.com.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Spor Radyo.
6: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
7: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
6: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Reklam.
8: Anahtar teslim mutluluk.
9: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
8: Anahtar teslim mutluluk.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Cezalı'nda bir vuruş, Okan'da gol! Oosterwolde!
2: Kadrosunda iki sol stoper bulundurmak isteyen Sarı Lacivertlilerin Oosterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
3: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi uygulanan rutin sağlık kontrolleri başladı. Sarı lacivertler çarşamba günü tesislerde toplandıktan sonra kamp için Topuk Yaylası'na gidecek.
4: Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, teknik ekip ve bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Kontroller kapsamında ilk olarak EKG ve kan analizleri uygulanırken ardından efor testi, akciğer muayenesi, kardiyak değerlendirmeler ve radyolojik incelemeler gerçekleştirildi. Süreç ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji branşlarındaki tetkiklerle tamamlandı. Çarşamba günü Samandıra Cambartu tesislerinde toplanacak sarı lacivertliler kamp için tesislerden Topuk Yaylası'na hareket edecek. İsmail Kartal yönetimindeki takım aynı günün akşamında Topuk Yaylası'nda sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

0: 25 ve 26 Haziran'da günü çift antrenman programıyla sürdürecek Fenerbahçe, 27 Haziran Cumartesi gününü de tek antrenmanla geçirecek. Topuk Yaylası'nda son antrenmanını 2 Temmuz'da yapacak Sarı Lacivertliler, 2 günlük iznin ardından sezon öncesi hazırlık kampının ikinci etabı için Avusturya'nın Linz şehrine uçacak. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe 21-22 Temmuz'daki ilk resmi maçı öncesinde Avusturya'da 3 hazırlık maçı yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.
1: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla birlikte Samandıra ve Topuk Yaylası'nda yenilemeler yapıldı. Her iki tesiste de kamp öncesi dikkat çeken düzenlemeler gerçekleştirildi.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı Lacivertli kulüpte yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresine "ben burayı böyle mi bıraktım" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
1: Orta sahasını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Kefren Turam transferi rafa kalktı.
0: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kefren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Transfer çalışmalarını yürüten bir diğer kulüpte Beşiktaş, siyah beyazlarda sol kanat takviyesi için çalışmalar sürüyor. Bir yandan Trossard'dan haber bekleyen Beşiktaş, diğer yandan da olumsuz bir senaryo için rotasını Davutoğlu'ya çevirecek.
0: Beşiktaş'ta sol kanat takviyesi listenin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif olaraksa Zuriko Davutoğlu ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Trossard cephesinden gelecek kararı bekleyen yönetimin olumsuz senaryoda Gürcü Yıldız'ın transferine yönelmesi bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği Davutoğlu, sportif direktör Önder Özen'in de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcu için hem yaz hem de devre arasında girişimlerde bulunmuş ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt almıştı. Siyah beyazlıların o dönem yaklaşık 20 milyon euro seviyesine kadar çıkan teklifine rağmen Saint-Étienne Lig 1 hedeflerini gerekçe göstererek satışa onay vermemişti. Saint-Étienne'in Lig 2'de kalması transfer sürecini yeniden gündeme getirdi. Gürcü oyuncunun alt ligde kalmak istememesi pazarlıklarda önemli bir avantaj olarak görülüyor. Davutoğlu geride kalan sezonda 16 gol ve 5 asistle oynadı.
1: Adı Beşiktaş'la anılan Kolombiyalı stoper John Lukumi'nin geleceğiyle ilgili seçimini yaptığı öne sürüldü.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş savunma bölgesi

0: Ne yapacağı takviye için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'da forma giyen John Lucumi'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya'nın Bologna şehrinin yerel gazetesi Il Resto del Carlino'nun haberine göre kırmızı mavili kulüp kadrosuna takviye yapabilmek için uymak zorunda olduğu finansal fair play kuralları çerçevesinde futbolcu satışı yapmak durumunda. Bologna'da Lucumi bu kapsamda kilit oyuncu olarak görülüyor. Haberde sözleşmesinde Temmuz ayının ortasına kadar 28 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Kolombiyalı stoperle Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İtalyan kulübünün John Lucumi'den bonuslar dahil en az 25 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bournemouth'un da yakından ilgilendiği ifade edilirken, futbolcununsa yeni takımını belirleme konusunda bir karara vardığı öne sürüldü. Haber detayında Lucumi'nin ilk tercihinin büyük bir İtalyan kulübü veya Avrupa kupalarında mücadele eden bir İngiliz kulübü olduğu belirtildi. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan John Lucumi, geride kalan sezonda 43 maça çıktı ve takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı sağladı.
1: Beşiktaş forması giyen Vaclav Černý'e eski kulübü Rangers talip oldu.
0: Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürerken kadro planlamasında önemli isimlerden Vaclav Černý'nin geleceği gündemdeki yerini koruyor.
2: Şimdi Černý cezanın da çaprazda Černý! Toparlarda gol!
0: İskoç basınında yer alan haberlere göre Rangers yönetimi 28 yaşındaki futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına aldı. Rangers'ın Černý için yaklaşık 5.7 milyon euroluk bir bütçe ayırdı ve transferi sonuçlandırmak istediği öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano tecrübeli oyuncunun takımda kalmasından yana, Beşiktaş yönetimi de yüksek bonservis teklifi gelmediği sürece ayrılığa sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 34 müsabakaya çıkan Černý 7 gol 8 asistle 15 gole doğrudan katkı sağladı. Siyah beyazlılarla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun geleceği transfer dönemindeki gelişmelere göre netlik kazanacak.
1: Beşiktaş'ın stadı kulüp adına önemli bir gelir kalemi olmaya başladı. Siyah beyazlar konserler sayesinde kasaya girecek parayı transfer ve finansal yükümlülüklerde kullanacak.
0: Beşiktaş saha içi başarılarının yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirecek projelere de hız verdi. Siyah beyazlı yönetimin Tüpraş Stadyumunda düzenlediği konser organizasyonları kulübe önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Beşiktaş'ın statta gerçekleştirilen etkinliklerden ilk etapta 3,5 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi. Anlaşmalarda yer alan ciro payı mekanizması sayesinde organizasyonların ticari başarısına bağlı olarak kulübün kazancı da artmış oldu. Konserlerden elde edilecek toplam gelirin 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Tüpraş Stadyumu'nu yıl boyunca etkinlik merkezine dönüştürecek Beşiktaş yönetimi, elde edilen gelirleri transfer bütçesi ve finansal yükümlülüklerde kullanmayı hedefliyor.
1: Trabzonspor'la devam ediyoruz. İtalyan basını Trabzonspor'un Roma'da forma giyen Ukraynalı golcü Dobik için yeniden girişimlere başladığını iddia etti.
3: Trabzonspor forvet hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz transfer dönemiyle birlikte harekete geçen bordo mavilerin gündeminde Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dobik bulunuyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Trabzonspor 29 yaşındaki santrforun transferi için Roma ile temaslarını sürdürüyor. Daha önce İtalyan ekibine 10 milyon euroluk teklif sunduğu ve bu teklifin geri çevrildiğini belirten Karadeniz temsilcisinin Dobik için yeniden girişimlere başladığı ifade edildi. Bordo Maviller bonservis seçeneğinin yanı sıra kiralama formülünü de masada tutuyor. Roma ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli golcü için kiralık formülünün daha güçlü ihtimal olduğu belirtildi. Kariyerinde 6 kupa kazanan Dobik, 1'i La Liga olmak üzere 3 kez gol krallığı yaşadı. Geride bıraktığımız sezonda sakatlıklar nedeniyle 33 müsabakayı kaçıran Ukraynalı golcü, Roma formasıyla 18 karşılaşmada 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
1: Sidney Lopez Cabral Trabzonspor'a transfer sürecini anlattı.
4: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral Karadeniz ekibine en doğru zamanda katıldığını söyledi. Yeşilburun Adaları milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu açıkçası Benfica'da herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Trabzonspor'la iyi bir anlaşma oldu ve benim için doğru planları vardı. Bu beni etkiledi. Ayrılmak için en doğru zamanın geldiğini hissettim ve Trabzonspor'a transfer oldum. Bunun için mutluyum dedi. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla boy gösteren 23 yaşındaki sol bek kariyerinin bundan sonraki bölümü için de kendisine güvendiğini söyledi. Trabzonspor 5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu için Benfica'ya 7 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay vereceğini duyurmuştu. Cabral ise her bir sezon için 1.3 milyon euro ücret alacak.
1: Evet, Borsa İstanbul'da spor hisseleri nasıl günü kapattı hep birlikte ona bakacağız şimdi. Küçük bir düşüş var 0,65'lik Viste Spor endeksinde. Onun dışında yine Beşiktaş'ta günü yaklaşık %4,09'luk bir düşüşle tamamladı. Fenerbahçe Futbol AŞ'de de yine aynı şekilde 0,91'lik bir düşüş var. Galatasaray günü ne artarak ne de düşüş yaparak tamamladı. Ve Trabzonspor hisselerinde bir çıkış var. %1,09'luk artışta haftanın ilk iş gününü tamamlamış oldu. Milli takımla devam ediyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ay Yıldızların antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Montella'ya sahip çıkan Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'e de cevap verdi.
5: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet, konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok.

0: Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altına ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımızla sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için, hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak, bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sağlık Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bu nifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, A-Milli Kadın Voleybol takımımız da yoluna başarıyla devam ediyor. Bize alıştırdıkları gibi Milletler Ligi'nin ikinci etabında oynadığımız 4 karşılaşmayı da kazandık. Şimdi telefon attığımızda Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Akif Üstündağ var. Sayın Başkan, tebrikler. Öncelikle tüm Türk milleti adına gururla takip etmeyi sürdürüyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Keyfimiz yerinde, nasılsınız diye soracağım ama usulen sormuş olayım. Gayet güzel gidiyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz performansımızı?
2: Şöyle, Türk voleybolu bugün Avrupa'da ve dünyada çok önemli şeyler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Dolayısıyla biz şimdi her yıl Milletler Ligi müsabakası oynanıyor. Bu puanı çok kıymetli olan, prestiji önemli olan ve biliyorsunuz şampiyonluk yaşadık bu Milletler Ligi'nde. Dolayısıyla bu Milletler Ligi'nde aldığımız puanlarla, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında aldığımız puanlarla biz olimpiyat kotasını garantiliyoruz. Şu durumda biz olimpiyata gitmeyi garantiledik şu durumda. Bu da ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç tabii bizim için, ülkem adına. Erkekler 2 yıldır Milletler Ligi'nde devam ediyor. Çarşamba günü inşallah Polonya'da 2. ayak erkekler başlayacak. Biz bu 1. ayakta çok böyle sürdürülebilir bir şekilde genç jenerasyonla bazı geniş havuzda oyuncularla yola çıktık ve orada 2 galibiyetle döndük. Ve şimdi evimizde 4 maç, 4 galibiyet. Çin, Almanya, Belçika maçlarını alarak 4-4 yaptık.
1: Fransa ile birlikte, evet.
2: Tabii, Belçika, Fransa, Almanya, Çin. Evet, 4 maçta 4 galibiyet elde ettik. Hem dünya sıralamasındaki ilk 3'teki yerimizi koruduk, yerimizi aldık. Dolayısıyla güzel ve gurur verici. Ben burada şunun altını çizmek istiyorum. İnanılmaz bir seyirci, inanılmaz bir Ankara seyircisinin voleybol desteği, ailelerin, ayrıştıran değil birleştiren bir misyon, rol model, bunların hepsine baktığımızda bu ülke

0: sevindirdik. Bu ülkeyi gururlandırdık. Tabii bunu sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. Onun için de durmak yok. Devam edeceğiz. Ve bu başarıları sürdürülebilir şekilde devam ettirmeye çalışacağız.
1: Aslında sizin de yönetiminizdeyken, yani özellikle voleybol milli takımımız uzun süredir çok başarılı. Bir böyle dip dalgası gibi geliyor başkan. Çevremde gözlemliyorum, eskiye nazaran arkadaşlarım da çocuklarını, özellikle kız çocuklarını voleybol okullarına yazdırmaya çok fazla başlayan var. İstanbul'da ya şu maça gitsek mi diyoruz, bilet olmadığını görüyoruz. Yani biz voleybol ülkesiyiz, bir belki reklam sloganı olarak çıktı ilk ama adım adım o noktaya doğru gidiyoruz herhalde. Ne düşünüyorsunuz?
0: Abi, slogan olarak çıktı ama adım adım değil, geldik o noktada. Evet. Söyle ki aylar öncesinde bilet tükendi. Düşünebiliyor musunuz? 4 dakikada, bilemediniz 7 dakikada biletler tükeniyor. Artı inanılmaz bir talep var. Bugün 100 ailenin kız çocuğu olan 100 ailenin özellikle 80 aile kızını, kız çocuğu olan aile voleybolu tercih ediyor. Ben aynı zamanda Dünya Konsey Başkanı olarak tüm ülkelerde, 200'ün üzerindeki ülkelerde bu araştırmayı yapıyorum. %50 talebin üstüne çıkan tek bir ülke var, o da Türkiye. Çok önemli, altını çizmek istiyorum. Çok önemli. Bugün birinci sırada voleybolun olduğu ülkeler var. Orada bile bu kadar talep, yoğun bir talep ve yüksek seviyedeki bir talep yok, göremiyoruz. Dolayısıyla bugün baktığımızda şu Milletler Ligi'nin birinci ayak ve ikinci ayağa bakıyorsunuz. 2009 doğumlu iki tane 14 kişilik kadroda yer aldı. Ve birinci etapta zaman zaman müsabakalarda yer aldı, oynadılar. Şimdi 16 yaşında çocuktan bahsediyoruz. Bunu düşünebiliyor musunuz? Yani voleybolun Emineliler'de sistemi, altyapısı, okulu, bakın dünyada örneği olmayan okul projesi var. Yani o çocukların çoğu bizim okuldan yetişme. Sadece voleybol lisesi, voleybol eğitimi veriyoruz. Yatılı bir okuluz. Türkiye'nin dört bir yanından bunları keşfediyoruz. Yetenek taramasıyla bunları bir noktada topluyoruz ve burada okulda eğitimini veriyoruz. Yeme içme yatmasını veriyoruz. Karşılıksız burs veriyoruz. Sadece voleybolcunun dışında olamayan kişilerden hakem, antrenör, istatistik antrenörleri, spor yöneticileri yetiştiriyoruz. Yani baktığınızda 6-12 yaşta başlayan bir proje, temel atıyoruz bu noktada, bu temeller meyvesini vermeye başlıyor. İşte böyle arada jenerasyon değişikliğinin krizini, hani bu takım sporlarında özellikle bu kaçınılmaz, siz de bunu çok iyi biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Jenerasyon değişimi kriz yaratır, biraz sancılı olur. Yani işte ne bileyim, Vargas'ın, Eda'nın yerini dolduracak bir oyuncu var mı? Eğer onlar bırakıyorsa, bitiyorsa milli takım, onun yerine gelen oyuncuların hemen o bıraktığı anda çıkmıyor. Oraya hazırlamanız gerekiyor. Dolayısıyla bu sancılı bir dönem yaşamıyoruz. Bunlar bizim için hep avantaj teşkil ediyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla da bundan mutlu ve sistemli, planlı, programlı çalışmanın meyvelerini alıyoruz. Bundan da çok mutluyuz, çok da gururluyuz.
1: Teşekkür ediyoruz Sayın Mehmet Akif Üstündağ.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Keyifle izliyoruz tüm sporcularımıza. Size bir kez daha teşekkür ediyoruz.
0: Ben gururla de takip teşekkür ediyorum. Sağ olun, sesimiz oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Voleyboldaki başarımız zaten ortada. Şimdi küçük bir ara rica ediyoruz. Ardından buradayız.
2: Türkiye'nin spor radyosu.
3: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Reklam.
5: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: İdefix alışverişinde Troy'la yaz boyunca kazan. Troy kartla yaz boyunca milyonlarca üründe geçerli. Her 1000 TL'ye 200 TL, toplamda 3000 TL'ye varan indirim İdefix'te seni bekliyor. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Umran Oto Ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
10: Geçen.
9: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
11: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: A Spor Radyo.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
2: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
1: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
3: Grubunda dün oynanan karşılaşmaların sonuçlarını hatırlatacağız. Yeşil Burun Adaları İspanya'ya karşı yenilmeyerek büyük sürpriz yapmıştı. Acaba bu bir tesadüf mü diye kafalarda soru işareti vardı ama bu Yeşil Burun Adaları Uruguay'la da 2-2 berabere kalmayı başardı ve yine yenilmeden yoluna devam etti. İspanya ise Dünya Kupası'nda ilk galibiyetini Suudi Arabistan karşısında aldı.
4: Dünya Kupası'nın 11. gününde futbolseverler H grubunda bol gole tanıklık etti. Kupanın favorilerinden İspanya turnuvaya gerçek anlamda Suudi Arabistan karşısında başladı. Matadorlar 24 dakikada biri Yamal, ikisi Oyarzabal, biri de Hasan Altanbaktı'nın kendi karesine olmak üzere 4 gol buldu. İspanya karşılaşmayı da 4-0 kazanarak puanını 4'e çıkardı. Basın toplantısında konuşan teknik direktör De La Fuente maçın kilidini açan golü atan Lamine Yamal'a övgüler yağdırdı.
5: Ondan bahsettiğinizde sadece genç bir oyuncudan bahsetmiyorsunuz. Sahada olduğu zaman takımın havasını tamamen değiştiren bir oyuncudan bahsediyorsunuz. İspanya kadrosu için önemi yaşının çok ötesinde. Bizi tahmin edilemez kılıyor. Takımın hücum yapısını farklı bir seviyeye çıkarıyor. Topu her aldığında savunmacılar farklı düşünmek zorunda kalıyor. Rakip için şüphe, bizim için alanlar oluşturuyor.
4: Suudi Arabistan teknik direktörü Giorgos Donis ise ağır mağlubiyeti şu sözlerle değerlendirdi.
6: Ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο να γίνονται θαύματα.
7: Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynadığınızda rakibe saygı duymak gerekiyor ama aynı zamanda bunu abartmamalısınız. İspanya'nın topa sahip olmasını engellemek çok zor. Bu maçta yapmaya çalıştığımız şey topun arkasına kompakt bir şekilde yerleşmek ve blokları dinamik şekilde bir arada tutmaktı. Bundan sonra da rakibimiz kim olursa olsun aynı felsefeyle devam edeceğiz.
4: Grubun diğer maçında Uruguay Yeşil Burun Adaları'yla 2-2 berabere kaldı. Turnuvaya damga vuran Yeşil Burun ilk kez katıldığı turnuvada çıktığı ilk iki maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Takımın teknik direktörü Bubista turnuvadaki hedeflerini değerlendirdi.
8: Başından beri en yüksek seviyede mücadele etmek istediğimizi söylüyorduk ve bunu yapmaya çalışıyoruz. İki maçta da bunu gösterdik. Sonuçtan daha önemlisi takım olarak kimliğimizi, gücümüzü, birliğimizi ve aynı zamanda direncimizi gösterebilmek. Burada yeni bir hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O da eleme aşamasına yükselmek. Bunu dillendirmeye artık hakkımız var çünkü bir sonraki aşamadan bahsedebilecek bir noktadayız.
4: İlk iki maçta galibiyetle tanışamayan Uruguay'daysa teknik adam Marcelo Bielsa takımının düzensiz olduğunu söyledi.
9: Maça iyi başladık. 20-25 dakika boyunca gayet iyiydik. O esnada gol yedik. Bu daha fazla topa sahip olmamızı sağladı ve hücum etmemizi kolaylaştırdı. İki gol atarak skor üstünlüğünü de ele geçirdik. İkinci yarıda da topa sahiptik ama pozisyon üretemedik. Sonrasında gol yedik ve bu bizi sarstı. Son anlarda ekstra bir şeyler göstermemiz gerekti. Risk aldık, bazı fırsatlar bulduk, golü de atabilirdik. Ama takım oldukça düzensizdi.
4: H grubu Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay-İspanya mücadeleleriyle tamamlanacak.
3: Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera için 2026 Dünya Kupası iyi başlamadı. Yeşil Burun Adaları karşısında takımının yediği ikinci golde büyük bir hata yapan 40 yaşındaki file bekçisi, Dünya Kupası'nda 1996'dan bu yana en fazla gole sebep olan hata yapan isim oldu.
8: 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera için kötü başladı. Suudi Arabistan maçında bir gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Yeşil Burun Adaları karşısında kalesinde iki gol gördü. Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesiyle rakibinin işini kolaylaştıran 40 yaşındaki eldivenin performansı ülkesinde de eleştiri konusu oldu. Maç sonunda pozisyonla ilgili açıklamalarda bulunan Muslera, ilk golde baraj açıldı ve bu da reaksiyon süremden bir saniye çaldı. İkinci golde ise kötü bir top uzaklaştırma oldu. Kapatmak istedim ama geç kaldım. Rakibin kötü kontrol yapması için açıyı daraltmaya çalıştım fakat rakibin de becerisi vardı dedi. Muslera yaptığı büyük hatayla Dünya Kupası'nda detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana en fazla gole sebep olan hata yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 2010 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten başarılı eldiven, çıktığı 18 maçta 20 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Yeşilburun karşısındaki hata ile birlikte gole sebep olan hata sayısı 4'e yükseldi. Milli takımla toplamda 136. kez sahaya çıkan Muslera, geçtiğimiz sezon başında 14 yıllık Galatasaray serüvenini sona erdirmiş ve Arjantin'in Estudiantes takımına gitmişti.
3: Dünya Kupası G grubunda Belçika 10 kişi kaldığı karşılaşmada İran'la golsüz berabere kaldı. Mısır ise Yeni Zelanda'yı mağlup ederek 4. kez katıldığı turnuvada ilk galibiyetini aldı.
8: Dünya Kupası G grubunda ikinci maçlar oynandı. Günün ilk maçında tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelen Belçika ile İran kozlarını paylaştı. Los Angeles Stadyumunda oynanan mücadelenin 67. dakikasında Belçika'da Engoy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İran kalecisi Beyran Vand'ın 7 kurtarışla maça damga vurduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla iki takım da grup aşamasında puanını 2 yaptı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İran teknik direktörü Amir Galenoi, savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara rağmen iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ben kablen ki sualin dostu aziz onu cevap edeyim.
10: Son 6 ay hakkında yorum yapmak istemiyorum. Savaş halindeydik ve ligimiz devam etmiyordu. Bir keresinde yurt dışına gitmenin 40 saat sürdüğünü hatırlıyorum. Vizeyle ilgili yaşadığımız problemleri zaten herkes biliyor. 6 ay boyunca bunlarla uğraştık. Takımlarımızın birçoğu kayıplar verdi. Açıkçası bence dünyanın en kötü koşullarında mücadele ediyoruz. Bunları herkesin bilmesini isterim. Maça gelecek olursak bence çok güzel bir maç oldu. Bu koşullar dünyanın 10. sırasındaki takımla oynayıp böyle bir performans göstermek inanılmaz. Kazanabileceğimizi düşünüyordum. %100'lük şans yakaladığımız 2 pozisyon oldu ama Courtois olağanüstü kurtarışlara imza attı. Her şeye rağmen varını yoğunu sahaya koyan oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
8: Favori olduğu grubun ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Belçika'nın teknik direktörü Rudi Garcia ise hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
11: Gerçekten.

0: Yeni Zelanda'yı öne geçirdi ve soyunma odasına 1-0 girildi. Mısır 58. dakikada Zico, 67. dakikada Salah ve 82. dakikada Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mısır bu sonuçla 4. kez katıldığı turnuvada ilk galibiyetini aldı. Bir gol bir asistle maça damga vuran Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah tarih yazdıklarını söyledi.
1: Büyük bir başarı elde ettik ve bu hepimiz için inanılmaz bir duygu. Amacımız turnuvada elimizden geleni yaparak Mısır halkını mutlu etmek. Onlara terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum. Şimdi grubun zirvesindeyiz ve sadece son maçı düşünüyoruz.
0: G grubunun son maçlarında 4 puanlı Mısır'la 2 puanlı İran ve yine 2 puanlı Belçika'yla 1 puanlı Yeni Zelanda kozlarını paylaşacak.
2: 2026 Dünya Kupası G grubu 2. hafta maçında Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli futbol takımı maçın oynandığı Los Angeles stadından soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.
0: İran milli takımı Los Angeles'tan dünyaya barış mesajı verdi. Dünya Kupası G grubu 2. maçında Belçika ile berabere kalan İran, Los Angeles'tan soyunma odasına bir not bırakarak ayrıldı. Notta binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. G grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan ve 2 puan elde ederek son 32 turuna çıkma şansını sürdüren İran, gruptaki 3. ve son maçını Mısır'la oynayacak.
2: Dünya Kupası'nda bugün J grubu karşılaşmaları futbol severleri bekliyor. Arjantin-Avusturya karşılaşması dikkatleri üzerine çekerken gruptaki 2 puansız ekip Ürdün ve Cezayir maçı da kritik önem arz ediyor.
3: Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin liderlik için kritik maçta Avusturya ile karşılaşacak. Tüm gözler ilk karşılaşmada hat-trick yaparak futbol severleri bir kez daha kendine hayran bırakan Lionel Messi'de olacak. Müzik 16 gole ulaşan Messi, bir gol atması durumunda Miroslav Klose'yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncu unvanının tek başına sahibi olacak. Her iki takım da grupta oynadıkları ilk maçları kazandı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Dallas stadında oynanacak müsabakayı Mısırlı hakem Emin Omar yönetecek. Grubun diğer maçında ise puansız iki takım şanslarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak. Arjantin'e 3-0 yenilen Cezayir'le Avusturya'ya 3-1 kaybeden Ürdün, Türkiye saatiyle sabah 6'da karşı karşıya gelecek. Kuzey Afrika temsilcisinde ilk maça yedek başlayan Riyad Mahrez'in bu karşılaşmada ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Ürdün'sü Avusturya karşısında sergilediği iyi oyunu bu maçta da sürdürerek ilk puanlarını almak amacında. San Francisco'da kozlarını paylaşacak iki takımın maçını Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek.
2: Dünya Kupası I grubunda ise Fransa, Irak ve Norveç-Senegal maçlarıyla heyecan devam edecek.
0: Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Fransa, I grubu 2. maçında Irak'la karşı karşıya gelecek. Philadelphia Stadyumunda oynanacak mücadele bu gece saat 20.00'da başlayacak. Turnuvaya Senegal'i 3-1 yenerek muhteşem bir başlangıç yapan Orozlar, ikinci zaferini de elde ederek gruptan çıkmak istiyor. İlk maçta 2 golle takımına öncülük eden Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ın yine en büyük kozu olacak. Irak'sa 4-1 kaybettiği Norveç maçı sonrası yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Graham Arnold'un ekibi turnuvaya tutunmak için güçlü rakibi karşısında puan mücadelesi

0: Maçın oynanacağı bölgede verilen resmi fırtına uyarısı sebebiyle karşılaşmanın son ana kadar ertelenme ihtimali bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde Norveç ile Senegal kozlarını paylaşacak. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşma sabaha karşı 03'te start alacak. Etkili hücum hattıyla öne çıkan Norveç'te gözler yine 4-1'lik galibiyette 2 gol kaydeden Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Pape Çav'ın çalıştırdığı Senegal'de Norveç'i yenerek turnuvada yoluna devam etmek istiyor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası'na damga vuran Norveç taraftarları bu kez New York'un Times Meydanı'nda kürek çekti.
2: Norveç taraftarı Dünya Kupası'nda şovlarına devam ediyor. Turnuvaya damga vuran Norveçli taraftarların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki senkronize Viking kürek çekme gösterisi sosyal medyada yaygın olarak paylaşılıyor. Bu sefer de binlerce Norveçli turnuva kapsamında stad dışındaki en geniş katılımlı Viking kürek çekme şovunu New York'taki ünlü Times Meydanı'nda sergiledi. Norveçli taraftarlar bu gösterileriyle 2026 Dünya Kupası'nda öne çıkan taraftar gruplarından biri olarak dikkati çekiyor. Norveç I grubunda Fransa, Senegal ve Irak'la mücadele ediyor.

0: Basketbol diyoruz bu dilimde. Anadolu Efes'te bir ayrılık daha gerçekleşti.
1: Anadolu Efes basketbol takımında bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı kulüp 2024-25 sezonu başında kadroya dahil edilen Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki pivot basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Vincent Poirier geçen sezon Euroleague'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 10,6 sayı, 6,2 rebound ve 1,6 asist performansları sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in Saban Lee, Nick Vaylor-Bob, Roland Smith ve Cole Spider'dan sonra yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
0: Panathinaikos yeni baş antrenörü Obradovic için görkemli bir imza töreni düzenlerken Yunan taraftarlar salonu akın etti. Obradovic ise yeniden başarı sözü verdi.
2: Panathinaikos ve Jelko Obradovic'in 14 yıl sonra yeniden bir araya gelişi Atina'da duygusal bir törenle resmiyet kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar kulübe 5 Euroleague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazandıran efsane koçlarını yeniden bağırlarına basmak için salona akın etti. Basın toplantısı öncesinde parkeye çıkan Obradovic tribünleri selamlayarak taraftarlara teşekkür etti. ...66 yaşındaki Sırp koç, Panathinaikos'a dönüş fırsatını kendisine sunduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür ederek görüşmelerin son derece kolay geçtiğini belirtti. Yunan ekibinde yeniden görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden efsane baş antrenör, burada

0: olma fırsatı verdiği için Başkan Dimitris'e teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir görüşme oldu ve birbirimizi anlamamız çok kolaydı. Giannakopoulos ailesiyle ve buradaki insanlarla bağımı hiçbir zaman kaybetmedim. Beni yeniden karşılayan bu taraftarlarla da öyle şeklinde konuştu. Obradovic ilk dönemindeki gibi Panathinaikos'u zirveye çıkarmak istediğini söyledi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Obradovic, eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önünüze büyük hedefler koysanız da öyle. İçimde hala koçluk yapma ateşi var sözleriyle taraftara başarı sözü verdi.
1: Ana haberin ilk bölümünü noktalıyoruz. Birazdan yeniden karşınızda olacağız.

0: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor.
2: Dünya Kupası tarihi 1930'da başladı. O günden bugüne turnuvanın değişmeyen tek ülkesi var. Brezilya. Sambacılar, erkekler Dünya Kupası tarihinde her turnuvada sahne alan tek milli takım. Bu istatistik sadece başarıyı değil, futbol kültüründe sürekliliği, istikrarı ve geleneği de anlatıyor.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Spor'un radyosu.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet, erkek için en iyisi.
6: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
11: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
12: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır.
17: Oye!
16: Saklama ücreti sıfır.
17: Oye!
16: Canlı veri ücreti sıfır.
17: Oye!
16: Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için

0: Komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. En para bankanın güzeli. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
0: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Ana Haber'in ikinci bölümüyle birlikte karşınızdayız. Türkiye'de 2026-2027 sezonunda transfer ve tescil dönemi bugün itibariyle resmen başladı. 22 Haziran'da başlayan transfer tescil dönemi 4 Eylül'e kadar devam edecek. Ardından da yine 1 Ocak'ta ara transfer dönemi başlayacak ve bu da 5 Şubat tarihinde tamamlanacak. Tüm takımlar için hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bugün resmen transfer başladı ama kulüpler çalışmalarını daha önceden başlamışlardı. Sarı Kırmızılılar'da da Galatasaray'da da orta sahaya takviye gündemde. En çok konuşulan futbolcuların arasında Kepren Turam ismi vardı ama bu transfer Galatasaray'da rafa kalktı.
1: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kepren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist yaptı.

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Fenerbahçe'de yönetim bir sol bek transferi, yabancı bir sol bek transferi planlıyor. Fakat Osterwolde'nin durumuna göre bu sayı 2'ye çıkabilir.
2: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kadro planlaması tüm hızıyla sürüyor. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi hem transfer çalışmalarını hem de takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili süreci eş zamanlı olarak yürütüyor. Sarı lacivertlerde sezonu kiralık olarak farklı takımlarda geçiren Sofyan Amrabat ve Diego Carlos gibi isimlerden önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedefleniyor. Fenerbahçe'de yabancı bir sol bek takviyesi de gündemde. Nottingham Forest'ın Archie Brown için yaptığı 16 milyon euroluk teklif reddedilirken İngiliz ekibinden yeni bir teklif bekleniyor. Yönetim Jadon Osterwolde'ye gelen teklifleri de değerlendiriyor. Hollandalı futbolcunun satışından en az 25 milyon euro gelir elde etmeyi amaçlıyor.
3: Asensio korneri kullandı. Cezalı'na bir vuruş, toparlandı.
2: Kadrosunda iki sol stoper bulundurmak isteyen sarı lacivertlilerin Osterwolde'nin ayrılması halinde bu bölgeye iki takviye birden yapması bekleniyor. Bu isimlerden en az biri yabancı ve tecrübeli bir savunmacı olacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Gornik Zabze ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde kadrosuna birkaç takviye daha yapmayı planlıyor.
1: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatı üzerine Samandıra tesisleri ve Topuk Yaylası'ndaki tesislerde yeni düzenlemelere gidildi.
2: Aziz Yıldırım Fenerbahçe'deki ikinci başkanlık dönemine hızlı başladı. Sarı lacivertli kulüpte yeniden göreve gelen Yıldırım, Samandıra Can Bartu tesisleri ve Topuk Yaylası'nda kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Samandıra'ya giderek tesisleri gezen Aziz Yıldırım, futbolcuların kaldığı odalar başta olmak üzere yataklar, masaj alanları, fitness salonu ve sosyal alanların düzenlenmesini istedi. 20 yıllık başkanlık döneminde kulübe kazandırdığı tesislerin son durumundan memnun olmadığı belirtilen Yıldırım'ın yakın çevresi, "Ben burayı böyle mi bıraktım?" diyerek serzenişte bulunduğu aktarıldı. Bu doğrultuda tesislerde gerekli düzenlemeler yapılırken futbolcular ve teknik heyet için kullanım alanları modernize edildi. Fenerbahçe Başkanı 24 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında takımın kamp yapacağı Topuk Yaylası tesislerinde de incelemeler yaptı. Bu gelişmenin ardından Topuk Yaylası'nda da bakım ve yenileme çalışmaları başlatıldı. Masaj, fizyoterapi ve sağlık birimleri başta olmak üzere tesisin tüm alanları detaylı şekilde elden geçirildi.
1: Beşiktaş'ta savunma hattına takviye yapmak istiyor. En çok konuşulan futbolculardan birisi de Kolombiyalı stoper John Lucumi'ydi. John Lucumi geleceğiyle ilgili seçimini yaptı. İtalyan basının en azından iddiası bu şekilde.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma bölgesine yapacağı takviye için rotasını Serie A'ya çevirdi. Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Vincenzo Italiano'nun eski takımı Bologna'da forma giyen John Lucumi'yi kadrosunda görmek istediği iddia edildi. İtalya'nın Bologna şehrinin yerel gazetesi Il Resto del Carlino'nun haberine göre kırmızı mavili kulüp kadrosuna takviye yapabilmek için uymak zorunda olduğu finansal fair play kuralları çerçevesinde futbolcu satışı yapmak durumunda. Bologna'da Lucumi bu kapsamda kilit oyuncu olarak görülüyor. Haberde sözleşmesinde Temmuz ayının ortasına kadar 28 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi olan Kolombiyalı stoperle Beşiktaş'ın ilgilendiği belirtildi. İtalyan kulübünün John Lucumi'den bonuslar dahil en az 25 milyon euroluk bir gelir beklediği kaydedildi. 27 yaşındaki savunma oyuncusuyla Bournemouth'un da yakından ilgilendiği ifade edilirken futbolcununsa yeni takımını belirleme konusunda bir karara vardığı öne sürüldü. Haber detayında Lucumi'nin ilk tercihinin büyük bir İtalyan kulübü veya Avrupa kupalarında mücadele eden bir İngiliz kulübü olduğu belirtildi. Bologna ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan John Lucumi, geride kalan sezonda 43 maça çıktı ve takımına bir gol, bir asistlik skor katkısı sağladı.
1: Beşiktaş sol kanat takviyesi için planını yaptı. Arsenal'ın yıldızı Trossard'dan haber bekleyen siyah beyazlılar olumsuz bir senaryoda rotasını Davutoğlu'ya çevirecek.
0: Beşiktaş'ta sol kanat takviyesi listenin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Siyah beyazlı yönetimin bu bölgedeki öncelikli hedefi Arsenal forması giyen Leandro Trossard. Alternatif olaraksa Zuriko Davitaşvili ismi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Trossard cephesinden gelecek kararı bekleyen yönetimin olumsuz senaryoda Gürcü Yıldız'ın transferine yönelmesi bekleniyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun olumlu rapor verdiği Davitaşvili, sportif direktör Önder Özen'in de yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş geçtiğimiz sezon 24 yaşındaki futbolcu için hem yaz hem de devre arasında girişimlerde bulunmuş ancak Fransız ekibinden olumsuz yanıt almıştı. Siyah beyazlıların o dönem yaklaşık 20 milyon euro seviyesine kadar çıkan teklifine rağmen Saint-Étienne Lig 1 hedeflerini gerekçe göstererek satışa onay vermemişti. Saint-Étienne'in Lig 2'de kalması transfer sürecini yeniden gündeme getirdi. Gürcü oyuncunun alt ligde kalmak istememesi pazarlıklarda önemli bir avantaj olarak görülüyor. Davitaşvili geride kalan sezonda 16 gol ve 5 asistle oynadı.
1: Beşiktaş Kulübü stadyumunda düzenlenen konserler nedeniyle önemli

0: bir geliri kasasına koymayı başardı.
1: Beşiktaş saha içi başarılarının yanı sıra kulübün mali yapısını güçlendirecek projelere de hız verdi. Siyah beyazlı yönetimin Tüpraş Stadyumu'nda düzenlediği konser organizasyonları kulübe önemli bir gelir kapısı oluşturdu. Beşiktaş'ın statta gerçekleştirilen etkinliklerden ilk etapta 3,5 milyon dolarlık gelir elde ettiği belirtildi. Anlaşmalarda yer alan ciro payı mekanizması sayesinde organizasyonların ticari başarısına bağlı olarak kulübün kazancı da artmış oldu. Konserlerden elde edilecek toplam gelirin 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Tüpraş Stadyumu'nu yıl boyunca etkinlik merkezine dönüştürecek Beşiktaş yönetimi, elde edilen gelirleri transfer bütçesi ve finansal yükümlülüklerde kullanmayı hedefliyor.
0: Trabzonspor'un yeni transferi Sidney Lopez Cabral, Bordo Mavili kulübe gidişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Cabral, Trabzonspor'un planının kendisini etkilediğini söyledi.
2: Trabzonspor'un yeni transferlerinden Cabral, Karadeniz ekibine en doğru zamanda katıldığını söyledi. Yeşilburun Adaları milli takımının formasını giyen 23 yaşındaki futbolcu, açıkçası Benfica'da herhangi bir olumsuzluk yaşamadı. Trabzonspor'la iyi bir anlaşma oldu ve benim için doğru planları vardı. Bu beni etkiledi. Ayrılmak için en doğru zamanın geldiğini hissettim ve Trabzonspor'a transfer oldum. Bunun için mutluyum, dedi. 2026 Dünya Kupası'nda ülkesinin milli takımıyla boy gösteren 23 yaşındaki sol bek, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de kendisine güvendiğini söyledi. Trabzonspor 5 yıllık sözleşme imzalanan futbolcu için Benfica'ya 7 milyon euro artı bir sonraki satıştan %20 pay vereceğini duyurmuştu. Cabral ise her bir sezon için 1.3 milyon euro ücret alacak.
0: Başakşehir Polonyalı sol bek Mihail Karbovnik'i kadrosuna kattı. Turuncu lacivertliler Hertha Berlin'den ayrılan Karbovnik ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Sağ bek ve merkez orta saha olarak da oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon 29 maçta 3 asist katkısı yaptı.

0: Dünya Kupası G grubunda Belçika 10 kişi kaldı. Mücadelede İran'la golsüz berabere kaldı. Mısır ise Yeni Zelanda'yı mağlup ederek 4. kez katıldığı turnuvada ilk galibiyet sevincini yaşadı.
1: Dünya Kupası G grubunda ikinci maçlar oynandı. Günün ilk maçında tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelen Belçika ile İran kozlarını paylaştı. Los Angeles Stadyumunda oynanan mücadelenin 67. dakikasında Belçika'da Engoy kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İran kalecisi Beyran Vand'ın 7 kurtarışla maça damga vurduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla iki takım da grup aşamasında puanını 2 yaptı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan İran teknik direktörü Amir Galenoi, savaş nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara rağmen iyi sonuçlar aldıklarını söyledi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ben kablin ki sualin dostu azizimunu cevap edem.
3: Son 6 ay hakkında yorum yapmak istemiyorum. Savaş halindeydik ve ligimiz devam etmiyordu. Bir keresinde yurt dışına gitmenin 40 saat sürdüğünü hatırlıyorum. Vizeyle ilgili yaşadığımız problemleri zaten herkes biliyor. 6 ay boyunca bunlarla uğraştık. Takımlarımızın birçoğu kayıplar verdi. Açıkçası bence dünyanın en kötü koşullarında mücadele ediyoruz. Bunları herkesin bilmesini isterim. Maça gelecek olursak bence çok güzel bir maç oldu. Bu koşullar dünyanın 10. sırasındaki takımla oynayıp böyle bir performans göstermek inanılmaz. Kazanabileceğimizi düşünüyordum. %100'lük şans yakaladığımız 2 pozisyon oldu ama Courtois olağanüstü kurtarışlara imza attı. Her şeye rağmen varını yoğunu sahaya koyan oyuncularıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
1: Favori olduğu grubun ikinci maçından da beraberlikle ayrılan Belçika'nın teknik direktörü Rudi Garcia ise hayal kırıklığı yaşadığını ifade etti.
4: Gerçekten çok üzgünüm. Doğrusunu söylemek gerekirse bu maçı 3 farklı bile kazanabilirdik. Peki eksik olan neydi derseniz cevabım verimlilik olur. Gol atmak için yeterince şansımız vardı. 10 kişiyle bile birçok fırsat yakaladık, baskı yapmaya devam ettik. Ama Dünya Kupası'nda 11'e 10 oynayınca işler asla kolay olmuyor. Bence maçın adamı İran'ın kalecisiydi. Sonuç olarak 2 puan daha kaybettik. Şimdi ise Yeni Zelanda'yı yenerek gruptan çıkmamız gerek. Sadece buna odaklanmış durumdayız.

0: Organizasyon, personalite, puisqu'on est allé...
1: Grubun diğer mücadelesinde ise Mısır'la Yeni Zelanda karşı karşıya geldi. Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place'de 15. dakikada Sermon Yeni Zelanda'yı öne geçirdi ve soyunma odasına 1-0 girildi. Mısır 58. dakikada Zico, 67. dakikada Salah ve 82. dakikada Trezeguet'in golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Mısır bu sonuçla 4. kez katıldığı turnuvada ilk galibiyetini aldı. Bir gol bir asistle maça damga vuran Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah tarih yazdıklarını söyledi.
2: Büyük bir başarı elde ettik ve bu hepimiz için inanılmaz bir duygu. Amacımız turnuvada elimizden geleni yaparak Mısır halkını mutlu etmek. Onlara terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyorum. Şimdi grubun zirvesindeyiz ve sadece son maçı düşünüyoruz.
1: G grubunun son maçlarında 4 puanlı Mısır'la 2 puanlı İran ve yine 2 puanlı Belçika'yla 1 puanlı Yeni Zelanda kozlarını paylaşacak.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası G grubu ikinci haftasında Belçika ile golsüz berabere kalan İran milli futbol takımı maçın oynandığı Los Angeles stadyumunda soyunma odalarına bir mesaj bırakarak ayrıldı.
1: İran milli takımı Los Angeles'tan dünyaya barış mesajı verdi. Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Belçika ile berabere kalan İran, Los Angeles'tan soyunma odasına bir not bırakarak ayrıldı. Notta binlerce yıl önceki antik İran'dan günümüzün uygar İran'ına kadar İran'ın ruhu canlı ve sarsılmaz bir şekilde devam ediyor. Los Angeles'a gururlu bir şekilde geldik ve onurlu, haysiyetli bir şekilde yarıştık. Misafirperverliğin için teşekkürler Los Angeles. Her İranlıya bu 180 dakika boyunca ruhunu, kalbini, sesini İran için verdiğinden dolayı teşekkürler. Barış, dostluk ve saygının tüm uluslar arasında hüküm sürmesi dileğiyle ifadeleri kullanıldı. G grubunda oynadığı iki maçtan da beraberlikle ayrılan ve 2 puan elde ederek son 32 turuna çıkma şansını sürdüren İran, gruptaki 3. ve son maçını Mısır'la oynayacak.
3: Dünya Kupası H grubunda İspanya, Suudi Arabistan karşısında 4-0'lık skorla ilk galibiyetini aldı. Yeşil Burun Adaları Uruguay ile 2-2 berabere kaldı.
4: Dünya Kupası'nın 11. gününde futbol severler H grubunda bol gole tanıklık etti. Kupanın favorilerinden İspanya turnuvaya gerçek anlamda Suudi Arabistan karşısında başladı. Matadorlar 24 dakikada biri Yamal, ikisi Oyarzabal, biri de Hasan Altanbaktı'nın kendi karesine olmak üzere 4 gol buldu. İspanya karşılaşmayı da 4-0 kazanarak puanını 4'e çıkardı. Basın toplantısında konuşan teknik direktör De La Fuente maçın kilidini açan golü atan Lamin Yamal'a övgüler yağdırdı.
5: Ondan bahsettiğinizde sadece genç bir oyuncudan bahsetmiyorsunuz. Sahada olduğu zaman takımın havasını tamamen değiştiren bir oyuncudan bahsediyorsunuz. İspanya kadrosu için önemi yaşının çok ötesinde. Bizi tahmin edilemez kılıyor. Takımın hücum yapısını farklı bir seviyeye çıkarıyor. Topu her aldığında savunmacılar farklı düşünmek zorunda kalıyor. Rakip için şüphe, bizim için alanlar oluşturuyor.
4: Suudi Arabistan teknik direktörü Giorgos Donis ise ağır mağlubiyeti şu sözlerle değerlendirdi.
6: Ωραίο πράγμα στο ποδόσφαιρο να γίνονται θαύματα.
2: Dünyanın en iyi takımlarından biriyle oynadığınızda rakibe saygı duymak gerekiyor ama aynı zamanda bunu abartmamalısınız. İspanya'nın topa sahip olmasını engellemek çok zor. Bu maçta yapmaya çalıştığımız şey topun arkasına kompakt bir şekilde yerleşmek ve blokları dinamik şekilde bir arada tutmaktı. Bundan sonra da rakibimiz kim olursa olsun aynı felsefeyle devam edeceğiz.
4: Grubun diğer maçında Uruguay Yeşilburun adalarıyla 2-2 berabere kaldı. Turnuvaya damga vuran Yeşilburun ilk kez katıldığı turnuvada çıktığı ilk iki maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Takımın teknik direktörü Bubista turnuvadaki hedeflerini değerlendirdi.
1: Başından beri en yüksek seviyede mücadele etmek istediğimizi söylüyorduk ve bunu yapmaya çalışıyoruz. İki maçta da bunu gösterdik. Sonuçtan daha önemlisi takım olarak kimliğimizi, gücümüzü, birliğimizi ve aynı zamanda direncimizi gösterebilmek. Burada yeni bir hayali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O da eleme aşamasına yükselmek. Bunu dillendirmeye artık hakkımız var çünkü bir sonraki aşamadan bahsedebilecek bir noktadayız.
4: İlk iki maçta galibiyetle tanışamayan Uruguay'daysa teknik adam Marcelo Bielsa takımının düzensiz olduğunu söyledi.
7: 20-25 minuto iniciales hasta el gol de ellos.

0: Maça iyi başladık. 20-25 dakika boyunca gayet iyiydik. O esnada gol yedik. Bu daha fazla topa sahip olmamızı sağladı ve hücum etmemizi kolaylaştırdı. İki gol atarak skor üstünlüğünü de ele geçirdik. İkinci yarıda da topa sahiptik ama pozisyon üretemedik. Sonrasında gol yedik ve bu bizi sarstı. Son anlarda ekstra bir şeyler göstermemiz gerekti. Risk aldık, bazı fırsatlar bulduk, golü de atabilirdik. Ama takım oldukça düzensizdi.
1: H grubu Suudi Arabistan, Yeşil Burun Adaları ve Uruguay-İspanya mücadeleleriyle tamamlanacak.
2: Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera için 2026 Dünya Kupası iyi başlamadı. Yeşil Burun Adaları karşısında takımının yediği ikinci golde önemli bir hata yapan Muslera, 1996'dan beri Dünya Kupası'nda en fazla gole sebep olan hata yapan isim oldu.
3: 2026 Dünya Kupası Fernando Muslera için kötü başladı. Suudi Arabistan maçında bir gol yiyen Uruguaylı file bekçisi Yeşil Burun Adaları karşısında kalesinde iki gol gördü. Özellikle ikinci golde kalesini terk etmesiyle rakibinin işini kolaylaştıran 40 yaşındaki eldivenin performansı ülkesinde de eleştiri konusu oldu. Maç sonunda pozisyonla ilgili açıklamalarda bulunan Muslera, ilk golde baraj açıldı ve bu da reaksiyon süremden bir saniye çaldı. İkinci golde ise kötü bir top uzaklaştırma oldu. Kapatmak istedim ama geç kaldım. Rakibin kötü kontrol yapması için açıyı daraltmaya çalıştım fakat rakibin de becerisi vardı dedi. Muslera yaptığı büyük hatayla Dünya Kupası'nda detaylı istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana en fazla gole sebep olan hata yapan oyuncu olarak kayıtlara geçti. İlk olarak 2010 Dünya Kupası'nda ülkesinin formasını terleten başarılı eldiven, çıktığı 18 maçta 20 gol yedi ve 7 maçta kalesini gole kapattı. Yeşil Burun karşısındaki hata ile birlikte gole sebep olan hata sayısı 4'e yükseldi. Milli takımla toplamda 136. kez sahaya çıkan Muslera, geçtiğimiz sezon başında 14 yıllık Galatasaray serüvenini sona erdirmiş ve Arjantin'in Estudiantes takımına gitmişti.
2: Dünya Kupası'nda J grubu maçları bu akşam futbol severleri bekliyor. Arjantin-Avusturya karşılaşması dikkatleri üzerine çekerken grubun puansız ekibi Ürdün ve Cezayir maçı da kritik önem arz ediyor.
4: Dünya Kupası J grubunda son şampiyon Arjantin liderlik için kritik maçta Avusturya ile karşılaşacak. Tüm gözler ilk karşılaşmada hat-trick yaparak futbol severleri bir kez daha kendine hayran bırakan Lionel Messi'de olacak. ...16 gole ulaşan Messi, bir gol atması durumunda Miroslav Klose'yi geçerek Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncu unvanının tek başına sahibi olacak. Her iki takım da grupta oynadıkları ilk maçları kazandı. Karşılaşma Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Dallas stadında oynanacak müsabakayı Mısırlı hakem Emin Omar yönetecek. Grubun diğer maçında ise puansız iki takım şanslarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak. Arjantin'e 3-0 yenilen Cezayir'le Avusturya'ya 3-1 kaybeden Ürdün, Türkiye saatiyle sabah 6'da karşı karşıya gelecek. Kuzey Afrika temsilcisinde ilk maça yedek başlayan Riyad Mahrez'in bu karşılaşmada ilk 11'de olup olmayacağı merak ediliyor. Ürdün'sü Avusturya karşısında sergilediği iyi oyunu bu maçta da sürdürerek ilk puanlarını almak amacında. San Francisco'da kozlarını paylaşacak iki takımın maçını Sloven hakem Slavko Vinčić yönetecek.
2: Dünya Kupası I grubunda Fransa, Irak ve Norveç-Senegal maçlarıyla heyecan sürecek.
3: Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden Fransa, I grubu ikinci maçında Irak'la karşı karşıya gelecek. Philadelphia Stadyumunda oynanacak mücadele bu gece saat 20:00'da başlayacak. Turnuvaya Senegal'i 3-1 yenerek muhteşem bir başlangıç yapan Orozlar, ikinci zaferini de elde ederek gruptan çıkmak istiyor. İlk maçta 2 golle takımına öncülük eden Kylian Mbappe, Didier Deschamps'ın yine en büyük kozu olacak. Irak'sa 4-1 kaybettiği Norveç maçı sonrası yeni bir sayfa açmaya çalışacak.

0: Sam Arnold'un ekibi turnuvaya tutunmak için güçlü rakibi karşısında puan mücadelesi verecek. Maçın oynanacağı bölgede verilen resmi fırtına uyarısı sebebiyle karşılaşmanın son ana kadar ertelenme ihtimali bulunuyor. Grubun diğer mücadelesinde Norveç ile Senegal kozlarını paylaşacak. New Jersey Stadyumunda oynanacak karşılaşma sabaha karşı 03'te start alacak. Etkili hücum hattıyla öne çıkan Norveç'te gözler yine 4-1'lik galibiyette 2 gol kaydeden Erling Haaland'ın üzerinde olacak. Pape Çav'ın çalıştırdığı Senegal'de Norveç'i yenerek turnuvada yoluna devam etmek istiyor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Ay Yıldızların antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Vincenzo Montella'ya destek veren İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fatih Terim'in sözlerine de yanıt verdi.
2: Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların, yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. 2 gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her 2 senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun, kimin eli kimin cebindeydi, gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet, konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamaların sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını, yani bu insanlara artık yorum değil saygısızlık boyutuna geliyor. Ben buradan Çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de işte

0: İstanbul Başsavcıyken çalıştığım Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sağlık Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil bu. Yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bunun ifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Dünya Kupası şehirlerinden Atlanta "Bir hayalim var" sözüyle simgeleşen Martin Luther King'in mirasını yaşatıyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynandığı kentlerden Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehri ülkenin önde gelen insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King Jr.'ın doğduğu evi ve mezarının bulunduğu 35 dönümlük bir parka da ev sahipliği yapıyor. Parkta King'in doğduğu ve 12 yaşına kadar yaşadığı ev, babasıyla birlikte papazlık yaptığı tarihi kiliseyle kendisi ve eşi Coretta Scott King'in anıt mezarları yer alıyor. Siyahilerin eşit haklara kavuşması için yürüttüğü şiddet içermeyen mücadeleyle Amerika Birleşik Devletleri tarihine yön veren King, 28 Ağustos 1963'te Washington'da yaklaşık 250 bin kişiye hitap ederek yaptığı "Bir Hayalim Var" konuşması, ırk ayrımcılığına son verilmesi ve eşitlik talebinin küresel bir sembolü haline geldi. Martin Luther King temizlik işçilerine destek vermek için gittiği Memphis'te 4 Nisan 1968'de Lorraine Motel'in balkonundayken yüzüne isabet eden kurşun sonucu 39 yaşında hayatını kaybetti.
1: Basketbolla devam ediyoruz. Anadolu Efes'te Fransız oyuncu Vincent Poirier ile yollar ayrıldı.
2: Anadolu Efes basketbol takımında bir ayrılık daha yaşandı. Lacivert Beyazlı kulüp 2024-25 sezonu başında kadroya dahil edilen Vincent Poirier ile yollarını ayırdı. 32 yaşındaki pivot basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Fenerbahçe Beko ile oynanan ilk maçta aşil tendonundan sakatlanmıştı. Ülkesinde operasyon geçiren deneyimli basketbolcunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Fransız basketbolcu Ağustos 2025'te de milli takım kampında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilmişti. Vincent Poirier geçen sezon Euroleague'de çıktığı 14 karşılaşmada 8 sayı, 4,6 rebound ve 1,2 asist ortalamalarıyla oynadı. Poirier Basketbol Süper Ligi'nde ise 12 mücadelede 11,6 sayı, 6,2 rebound ve 1,6 asist performansları sergiledi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes'in Saban Lee, Nick Vaylor-Bob, Roland Smith ve Cole Spider'dan sonra yollarını ayırdığı 5. isim oldu.
1: Panathinaikos Obradovic için bir imza töreni düzenledi. Yunan taraftarlar da bu imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Burada konuşan Obradovic içinde hala koçluk yapma ateşi bulunduğunu ifade etti.
3: Panathinaikos ve Jelko Obradovic'in 14 yıl sonra yeniden bir araya gelişi Atina'da duygusal bir törenle resmiyet kazandı. Yeşil beyazlı taraftarlar kulübe 5 Euroleague ve 11 Yunanistan Ligi şampiyonluğu kazandıran efsane koçlarını yeniden bağırlarına basmak için salona akın etti. Basın toplantısı öncesinde parkeye çıkan Obradovic,

0: tribünleri selamlayarak taraftarlara teşekkür etti. ...66 yaşındaki Sırp koç, Panathinaikos'a dönüş fırsatını kendisine sunduğu için Başkan Dimitris Giannakopoulos'a teşekkür ederek görüşmelerin son derece kolay geçtiğini belirtti. Yunan ekibinde yeniden görev alacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden efsane baş antrenör, "Burada olma fırsatı verdiği için Başkan Dimitris'e teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir görüşme oldu ve birbirimizi anlamamız çok kolaydı. Giannakopoulos ailesiyle ve buradaki insanlarla bağımı hiçbir zaman kaybetmedim. Beni yeniden karşılayan bu taraftarlarla da öyle" şeklinde konuştu. Obradovic ilk dönemindeki gibi Panathinaikos'u zirveye çıkarmak istediğini söyledi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Obradovic, "Eğer motivasyonunuz varsa istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Önünüze büyük hedefler koysanız da öyle. İçimde hala koçluk yapma ateşi var" sözleriyle taraftara başarı sözü verdi.
1: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nin ikinci etabında oynadığı 4 maçı da kazandı. Filenin Sultanları Ankara'da Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'i mağlup etti.
2: Filenin Sultanları rakip tanımıyor. Milletler Ligi'nin ikinci etabında Ankara'da maçlarını oynayan Ay Yıldızlılar Belçika, Fransa, Almanya ve Çin'le karşılaştı. İlk maçında Belçika'yı 3-0 mağlup eden milli takım ikinci karşılaşmasında Fransa'yı aynı skorla geçti. Ay Yıldızlılar üçüncü maçında Almanya karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. İkinci haftanın son karşılaşmasında Çin'i 3-2 yenerek Ankara etabını 4-4 yaparak tamamlayan Türkiye, böylece VNL tarihinde ilk kez ev sahipliği yaptığı bir haftayı yenilgisiz geçti. Organizasyonda oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Ay Yıldızlı takım topladığı 15 puanla 2. hafta sonunda 6. sırada yer aldı. Pasör çaprazı Melisa Vargas Ankara etabında ürettiği 107 sayıyla milli takımın başarısında önemli rol oynadı. Vargas Belçika karşısında 17, Fransa karşısında 22, Almanya karşısında 32 ve Çin karşısında 36 sayı kaydetti. Ankara'da aldığı galibiyetlerle dünya sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakan Türkiye 362,35 puanla 3. sıraya yükseldi. Dünya sıralamasında İtalya 466,32 puanla zirvede yer alırken Brezilya ise 427,21 puanla 2. sırada bulunuyor. VNL'in 3. ve son etabı 8-12 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'de düzenlenecek. Milliler 3. etapta Japonya'nın Osaka kentinde Polonya, ABD, Japonya ve Tayland'la karşı karşıya gelecek.
1: Evet, bir son dakika bilgisini paylaşalım hemen. Türkiye Futbol Federasyonu harcama limitlerini açıkladı. Şu an alttan da son dakika bilgisi olarak geçiyor. En çok harcama limitine sahip takım son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray oldu. Galatasaray'ın harcama limiti 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira. İkinci sırada 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lirayla Fenerbahçe var. Trabzonspor'un harcama limiti 2 milyar 530 milyon 738 bin 285 lira. Beşiktaş'ın harcama limiti ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira. Dört büyüklerin harcama limitleri bu şekilde dedik. Yine tabii ki yani Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, düzeltiyorum, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor şeklinde ilerliyor harcama limitleri. En düşük harcama limiti olan takımlara da bir yandan bakıyorum. Alanya Spor'un 571 milyon 608 bin 883 lira dikkat çekiyor yine. Listede şu an için en düşük harcama limiti olan takım bu. Süper Lig'e yeni gelen Erzurumspor, Ahmetspor, Çorum gibi bu 3 ekibin harcama limitleri ise 893 milyon 261 bin 956 lira. Bakalım bundan sonra zaten kulüpler transfer süreçleri ve takım bütçelerini oluşturma dönemi içerisinde, transfer tescil dönemi de bugün başlamıştı resmi olarak. Tenisle devam ediyoruz. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kariyerinin en iyi derecesini yakaladı. 24 yaşındaki başarılı sporcu Kadınlar Tenis Birliği klasmanında 7 basamak yükselerek 54. sıraya yerleşti.
3: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Kadınlar Tenis Birliği'nin güncellenen dünya sıralamasında kariyerinin en iyi derecesine ulaştı. 24 yaşındaki sporcu Kadınlar Tenis Birliği klasmanında 7 basamak yükselerek 54. sıraya çıktı. Nottingham Açık'ta ikinci tura yükselen Zeynep Sönmez elde ettiği puanlarla

0: Sönmez'in hedefi yükselişini sürdürmek ve Grand Slam turnuvalarında daha önceki başarılarını geride bırakmak.
1: Kortların efsane kız kardeşleri Serena ve Venus Williams Wimbledon'da çift kadınlar kategorisinde mücadele edecek.
2: Teniste bir döneme damga vuran Williams kardeşler Wimbledon'da yeniden sahneye çıkıyor. Venus Serena Williams ikilisi çift kadınlarda wildcard alan isimler arasında yer aldı. Tenise 2000'li yıllardan itibaren damga vuran Williams kardeşler çift kadınlarda Wimbledon'ı 2000, 2002, 2008, 2009, 2012 ve 2016'da olmak üzere 6 defa kazandı. Teklerde 7'si Wimbledon'da olmak üzere 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahip 44 yaşındaki Serena Williams 2022'de tenisi bırakmıştı. Tecrübeli raket çiftlerde bu yılki Queen's Club şampiyonasına katılarak kortlara dönmüştü. Kariyerini sürdüren 46 yaşındaki Venus Williams ise 5'i Wimbledon'da 7 defa tekler Grand Slam şampiyonluğu elde etti. Wimbledon tenis turnuvasında ana tablo maçları 29 Haziran'da başlayacak.
1: Bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Al Spor ekranından ayrılmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: A Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bir reklam.
6: Yaşasın spor. A Spor Radyo.
7: Reklam.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Budur hissi.
10: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
11: Jilet erkek için en iyisi.
10: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
12: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850-399-2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere...

0: Gömbeye geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam. A-Spor Radyo.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: 1976 yılında futbolda Türkiye Kupası'nı

0: Galatasaray kazandı. Sarı Kırmızılar finalde Trabzonspor'la karşı karşıya geldi. İlk maçı Trabzonspor 1-0 kazandı. Finalin rövanşında ise iş uzatmaya kaldı. Penaltı atışlarında Sarı Kırmızılar güçlü rakibini 6-4 yenerek o yıl Türkiye Kupası'nı müzesine taşıdı. Güzellikler
1: dünyası. Parafın katkılarıyla.

Kası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye var.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: App'te bulacaksın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Spor Radyo. Bir reklam.

0: bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
2: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
3: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
4: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
1: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
0: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
1: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerekiyor.
1: Bir senede Avrupa olmasa mı?
0: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
1: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
0: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
1: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
0: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
1: Gençlere bir dönüş var mecburen.
4: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
1: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
9: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
10: İnişli çıkışlı grafik.
1: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
0: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da. Tekrar program.
11: Bir zamanlar futbola hoş geldiniz efendim. İyi pazarlar. Her zaman olduğu gibi Kemal Belgin'le birlikte karşınızdayız. Ve sizlerle birlikte geçmişten bugüne futbolumuzda güzel, keyifli bir seyahate çıkacağız. Hep yapıyoruz. Yine tekrarlayalım o girizgahı. Geçmişi, o günleri yaşamayanlar için önemli, keyifli, güzel bilgileri edinebilme, o günleri yaşayanlar için de o hatıraları yad edebilme, yeniden anımsayabilme imkanı sunacak diye düşünüyoruz bu program sizlere. Ama hep o günden bugüne bazı çıkarımlar yapmayı da, bazı mesajlar vermeyi de ihmal etmiyoruz. Hemen başlayalım. Unutulmaz anlar diyeceğiz ve bakalım nereye gideceğiz. Kemal abi, tarih 16 Ağustos 1975. Hı hı. İnönü Stadı, yer TSE'de maçı, TSE'de kupasının son maçı, Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması. Niye çok önemli? Diyeceksiniz ki hani şimdi artık yok. Belki büyük bir çoğunluğu bizi izleyenlerin ne demek ya Spor Yazarları Derneği kupası? Üç büyüklerin sonra dört büyükler oldu.
12: Sonra altı bilmem ne oldu.
11: Değişti biraz da. Sezon başında yeni transferleriyle kantara çıktığı böyle bir gövde gösterisine dönüşen sezon öncesi bir tür gala gibiydi onlar. İşte böyle bir maç. Lig şampiyonu Fenerbahçe ile, önceki sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe ile kupanın galibi Beşiktaş'ı karşı karşıya getiriyor. Ve iki takım Cumhurbaşkanlığı Kupası içinde o sezon karşı karşıya gelmişler. Fenerbahçe 2-0 kazanmış Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda. Aynı takımlar bu kez TSE'de finali diyebiliriz artık, son maç orada. Tabii. O maçta karşı karşıya geliyorlar. Onu gitmiş miydin? İzleme fırsatı
12: tabii
11: bulmuş
12: canım,
11: mu?
12: Oradayız. Tabii canım.
11: Değil mi?
12: Oradayız yani.
11: Evet.

0: Fenerbahçe 7. dakikada Ömer Kaner'le 1-0 öne geçiyor. Ömer Kaner'i hatırlayacaksınız. Sonrasında Fenerbahçe'de
1: Basri Dirimli'nin kayınbiraderi.
0: Evet, görevde yaptı. Beşiktaş savunmasından Lütfi 4 dakika sonra sakatlanıyor. Çıkıyor. Vedat Okyar savunmada tek dişi kalmış canavar. Rahmetli Vedat abimiz, güzel insan. Ve Didi'nin Fenerbahçe'si zaten 1-0 önde. İyiden iyiye TSYD kupasını almak için de favori hale geliyor. Ve dakikalar 19'u gösterirken bir olay yaşanıyor. Dışarıdan algılamış mıydınız o şeyi?
1: Yok.
0: Tansiyonu?
1: Yok, yok ama bir mi? Yani itiş kakış oldu.
0: Bir şeyler
1: belli
0: var.
1: Yani bir şeyler var ama dışarıdan yani ta basın tribününden görmüş.
0: Evet, Osman Arpacıoğlu'yla ki yaptık Osman Arpacıoğlu'nda Fenerbahçe'nin bay gol lakaplı.
1: Tabii.
0: O dönemde gerçekten iyi iş çıkartan golcüsü. Vedat Okyar arasında bir böyle ikili mücadele. Biraz sert bir hamlesi var Osman'ın. Vedat Okyar'ın canı yanıyor ve sunturlu bir küfür çıkıyor ağzından. Osman Arpacıoğlu hemen dönüyor hakemin yanına. Ya hocam diyor, baksana bana küfür ediyor. Hakem kim?
1: Doğan Baba.
0: Doğan Babacan. Doğan Babacan deyince de yani Dünya Kupası'nda ilk kırmızı kartı göstermiş hakem.
1: Tabii.
0: Peki şimdi ondan sonrasında şey enteresan. Hakikaten böyle bir meyleder miydi
1: i̇kinci
0: Doğan?
1: İkinci kırmızı kartı kime gösterdi?
0: Kime gösterdi?
1: Almanya Şili maçında Kaseli'ye gösterdi.
0: Onu yaptık hatta.
1: Evet, yaptı. İkinci Doğan abinin yani kırmızı kart uygulaması
0: çıktıktan
1: başladıktan sonra.
0: Eskiden kırmızı kart uygulaması yok bu arada.
1: Yok tabii. Elinden önemli, gösterirsin hani attım diye böyle.
0: Çık dışarı diyorsun değil mi?
1: Kime gösteriyor ikinci sarı kartı?
0: Şey, kırmızıyı.
1: Kırmızıyı Fenerbahçeli Charlie Yılmaz'a.
0: Ha, şaşırmadık ona da. Allah rahmet eylesin. Doğan Babacan biraz Beşiktaş'a meyleder miydi abi?
1: Biraz değil, Beşiktaş'ın eski oyuncularından.
0: Diyor ki böyle böyle küfür etti. Doğan Babacan yok canım diyor, öyle mi? Gidiyor Vedat Okyar'a. Vedat diyor bak Osman ne söylüyor, sen küfür ettin mi? Ondan sonrası bence müthiş bir hikaye. Yani eskiden böyleydi futbolcular işte. Vedat Okyar'ın cevabı evet ettim. Yanında genç bir başka Beşiktaşlı oyuncu bu olaya tanıklık eden. Abi ne yapıyorsun diyor Vedat abi, aman diyor. Söylenir mi? Kaptan Vedat Okyar. Ve Vedat Okyar'ın cevabı şu. Beşiktaşlar mutlaka bileceklerdir ama duymayanlar için bence tarihe geçecek bir cevap. Sırtımda Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim diyor. Ya büyük. Şu söze bak ya.
1: Benim çok iyi...
0: Kırmızı kartı görüyor değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii kırmızı. Benim çok iyi arkadaşım, dostumdu Vedat.
0: Çok. Yani bizim için gerçekten çok değerli.
1: Son zamanlarında diyeyim. Caddebostan'da çok buluşurduk biz.
0: Evet,
1: Kadıköy Caddebostan'da.
0: Zaten iş yeri de oradaydı.
1: Gündüzü hiç sevmezdi topu bıraktıktan sonra. Hava kararmadan kendime gelemiyorum derdi. Allah rahmet eylesin. Yani özü sözü bir adam.
0: Çok.
1: Ondan sonra muhabbeti şahane. Ondan sonra o olayı tabii biz sonradan öğrendik. Yani o diyalogları bir şeyler oluyor ama tabii tribünden duymak mümkün değil. Sonradan duyduk.
0: Bu son dönemine ait bir fotoğraf.
1: Evet tabii, sakalı makalı falan filan. Tabii Vedat'ı yani tanıdığımız için dedik normal. Bize göre normal geliyor tabii. Vedat'ın evet ettim demesi. İşte rahmetli Doğan abi de Babacan.
0: Bu da o maça ilişkin bir küpür.
1: Evet, Kahraman Babçum yazmış bak maç yazısını. Ondan sonra şimdi bu enteresan şeyler var. Mesela Doğan abi, Doğan Babacan rahmetli Beşiktaşlı, Beşiktaş'ta oynadı. Allah uzun ömürler versin. Hilmi Ok sağ, o da Galatasaray'ın eski sahacı. Ama ben
0: hani şimdi hep kafalar karışıyor, her şeyin altında bir başka bir şey aranıyor falan ama
1: ya şey, açık ve net Hilmi abi Galatasaray'ın sahacı yani. Hilmi Ok. Yani hayır efendim o başka Hilmi Ok'tu diyemezsin. O başka Doğan Babacan'dı diyemezsin. Bunlar. Ama ikisi de zaten FIFA hakemi. Hilmi abi de 1980 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görev yaptı. İşte rahmetli

0: Babacan 74 Dünya Kupası ilk zaten kırmızı kartı çıkartan adam. Biz bunların yönettikleri maçlar hatalar yaptılar. Ama yani öyle Beşiktaşlılık, Galatasaraylılık koruma hatası değildi bunlar.
1: Herkes hata yapar canım.
0: 105'e 68 bir alanda 22 tane adam bir topla uğraşıyor. Yani hata. Ha, çelme mi taktı, ayağı mı takıldı? Ona göre çelme takıldı veya ayağa takıldı, neyse.
1: Şimdi dördüncüler var, bir ara çizgi hakemleri vardı. Var biz hala hakemler şöyle, hakemler
0: bunlarda
1: böyle diyoruz.
0: Bunlarda dördüncü bile yok. Şimdi mesela ben çok maça şahit oldum. Yardımcı hakemin lifi attı. Başka hakem yok. Ne olacak? Maçın orta hakemi yardımcı hakemin görev yaptığı sahada, biri bu sahada, biri bu sahada, evet, yapıyor. Görev yaptığı sahada oraya yakın oynayacak. Hmm. Maçı yönetecek. Buradaki, bu tarafı da oradaki ters sahadaki yan hakeme hani bırakıyor. Yani oraya da sen dikkat et. Ben çünkü buraya yakın durmak zorunda. Burada kimse yok. Yani öyle zorluklarla hakemlikler yaptı bunlar.
1: Yeah. Tabii Vedat Okyar'ın bu sözü, işte bir büyük takım futbolcusu olmanın, kaptanı olmanın ve sahada asıl olanın o centilmence duruş, adam gibi duruş olduğunun,
0: tabii,
1: göstergesi olan bir söz. Üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyeceğim?
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Küfür ettim, evet diyor. Ya büyük iş. Allah gani gani rahmet eylesin Vedat abi.
0: Şimdi burada adı geçen...
1: Çok kullanırdı güzel insan lafını. Güzel. Hakikaten güzel insandı.
0: Burada adı geçen biri daha var. Onu da analım. Sık sık rastlaşıyoruz, sohbet ediyoruz. Genelde otobüslerde buluşuyoruz. Lütfü. Sakatlanıp çıkan. Çok sevdiğim bir kardeşimdir o da. Buradan analım onu da.
1: Evet. Peki bu böyle güzel bir anı. Hani bugün içinde bulunduğumuz durumda bence manidar bir anekdot olarak hatırladık. Tabii. Biliyor muydunuz diyeceğiz. Bakın ilginç bir özel turnuvaya götüreceğiz sizi.

0: Türkiye'ye gelen ilk Arjantin futbol takımı Lanús efendim. Güney Amerika futbolunu artık bu iddia da var. Çok yakından takip ediyor futbol severler. Lanús takımını bilirler. Ekrana gelen de bu dediğimiz olay 1952 yılı. Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Eva Perón. Görüntüde bir Türk dostu olarak biliniyor Eva Perón. Hatta çok enteresan, benim notlarımın arasındaki belgede de Eva Perón'un o yaşadığı hastalık nedeniyle, ki şu anda ekrana gelen Don't Cry For Me Argentina'da ondan hareketle yazılmış bir şarkıdır. Fenerbahçe Şişli Camii'nde sağlığına kavuşması için dualar ediliyor ya. Çok enteresan.
1: Zaten Arjantin Cumhurbaşkanı ya eşi. Evet. Arjantin'i Eva Perón yönetirdi. Yani.
0: Şimdi bir şey.
1: yani.
0: Öyle. evet. Şimdi Lanús takımı Türkiye'ye geliyor. Eva Perón da diyor ki, ya Eva Perón Arjantinliler için bir ikon. Bir gümüş kupa. Bakın orada o kupa birazdan görüntüler arasında var, göreceksiniz. Son maçta kazanan tarafa benim adıma bu gümüş kupayı verin. Şöyle yazıyor. O gümüş kupa da Beyoğlu Caddesi'nde konak oteli. Hatırlıyor musun abi öyle? Tabii biz yetişemediğimiz için bilemiyoruz. Bu gümüş orada sergileniyor. Arjantin bayrağının ortasına böyle koyuyorlar. Ve üzerinde şu yazı var. Bu gümüş kupa Arjantin Cumhurbaşkanı'nın eşi Madame Eva Perón tarafından Lanús takımının Türkiye'de yapacağı maçların galibine hediye edilmek üzere Arjantin'den gönderilmiş. Tamam. Şimdi 51 yılı işte o hastalıktan dolayı muzdarip olduğu dönem. Sonra bu Don't Cry For Me Argentina gerçekten çok keyifli, çok özel bir şarkıdır. 52 yılı Ocak 27 Ocak 26 Ocak'ta Lanús Galatasaray'la oynuyor.
1: Evet, önce Galatasaray.
0: Sen gidebildin mi o maçlara?
1: Galatasaray maçına gidemedim. Ama Fenerbahçe maçına rahmetli annemle beraber gitmiştik. Zaten Fenerbahçe'nin maçı olduğumu babamın görevi sebebiyle evet, biz annemle.

0: Ne giderdik?
1: Bir gün önce Galatasaray 5-1 yenilmiş.
0: Evet.
1: Bir gün sonra da Fenerbahçe ile oynayacak. Galatasaray maçı 5-1. Önce 5-0 olmuş skor. Ondan sonra Aslar çıkartılmış, yedekleri sokmuş. Yarın da maçımız var. Tabii. Şey yapmayalım demiş. Hemen burada işte Arjantinler haklı ve farklı bir zafer elde etti diye dönemin gazetesi Lanús Galatasaray'ı 5-1 yendi şeklinde bir haber bu şekilde veriyor. Ertesi gün yine Mithat Paşa'da.
0: Tabii.
1: Mithat Paşa'da ertesi gün 27 Ocak 1952 saat 15. 27 Ocak 1952 saat 15'te Fenerbahçe-Lanús maçı var. Evet, o rövanşı almak ve Eva Peron kupasını kazanmak gayri mümkün addedilmemelidir. Çünkü Lanús takımı yenilmez bir kudret değildir. Ya çok çok güzelmiş. Evet Kemal abi, o günü sen anlat.
0: Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Dünyanın futbola odaklı, meraklı, çok önemli takımları olan hangi ülkede bir stadın adı durmadan değiştirilmiştir? Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe. Mithat Paşa. Mithat Paşa. Ardından Dolmabahçe, oraya yakın ya. Ardından o da olmadı, İnönü. Bugün ne?
1: Bilmem bir telefon firmasının adı anılıyor. Ha söyleyelim zaten adını.
0: Hadi diyelim ki sponsorluk var bugün şu anda filan falan geçiyor. Ama hangi böyle önemli bir stadın adı 3 defa 30 yıl içinde, 25 yıl içinde değiştirilmiştir? Onun bir kere altını bir çizeyim, bir vurgu
1: bir
0: yapayım.
1: Tespit onu yapalım diyorsun.
0: He. Şimdi tabii bu maça biz...
1: Şimdi Arjantinliler çok çirkin hareketlerde bulundular. Evet. Maçın artık arkadaşlar hemen verdiler biz maçı söylemeden. Maçın sonucunu görmüş oldu izleyiciler.
0: Ay yani zaten
1: 3-2.
0: Yani Galatasaray'a 5
1: ama
0: 3-0
1: atmış. Falan öyle geçmiş galiba Fenerbahçe. Tabii,
0: Galatasaray'a 5 atmış. Fener'e de işte hadi diyelim ki 3-0 yenecek. Misal yani Arjantin futboluyla o zamanki bizim futbol arasında fark var tabii.
1: Çok enteresan abi. Brezilya takımları, Arjantin takımlarının böyle turneler için Türkiye'ye ama gelmeleri. Işte,
0: şimdi onu da söyleyecektim. Benden çok yaşayacaksın. Haber gelirdi. Flamengo geliyor Brezilya'dan. Desportes geldi mesela 51'de. Efendime söyleyeyim.
1: İşte, bu ilk bir Türkiye'ye gelen ilk Arjantin takımı.
0: İşte bizim eskiden sinemalarda filmlerden evvel haberler işte bir banka mesela haber bilmem ne bankası sunar diye. Mesela biz orada görürdük Garinç'a vay filan. Garinç'a geldi. Pele geldi. Yani. Pele. Fener Santos. Ne oyuncular geldi bizim o sinemada film başlamadan evvel.
1: Şimdi gelmiyor.
0: Şimdi gelmiyor. Özel maçlar bunlar ha. Çünkü evet. Brezilya ile Arjantin'in bizim bir bağlantımız yok.
1: Bu
0: Fenerbahçe'nin 52-53 takımı. Müjdat Yetkiner, Mehmet Ali Az, Fikret Kırcan, Donanma Kamili ben öyle diyeyim. Başka türlü tanımazlar. Melih Ilgaz, Faruk abinin kardeşi rahmetli. Feridun Bukekar, Almanya'dan geldi. Abdullah Matay. Sol başta Arap Akgün, Akgün kaçmaz. Kling Selahattin, Selahattin Ünlü. Lakapları öyle Kling, ya.
1: Çizgi roman değil mi?
0: Tabii. Onun yanında Topaç Nedim, Nedim Günar ve Canavar Buran. Yani Fenerbahçe'nin çok değerli, iyi oyunculardan, yıldız oyuncular, as oyunculardan kurulu bir takımı bu.
1: Bu şimdi pazar günkü maçtan önce biz bu kupayı kazanıp Arjantin'e götürmeye mecburuz. Geldi getirdiğimiz tabii gibi. Aksi halde Arjantin'e dönmeye yüzümüz olmaz bizim demiş Lanús'lu futbolcular. O maç sonrası kavgalar biraz o yüzden.
0: Tabii. Yani,
1: Fenerbahçe 3-0 öne geçmiş. 3-2 olmuş ve 3-2 de bitmiş. Penaltıdan bir golleri de.
0: Evet bir penaltı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii şöyle ben 78 Dünya Kupası'nı Arjantin'de seyrettim. 34 gün kaldım. Çok değişik bir ülke. Bak ne Brezilya. Yani komşeyi ya Güney Amerika'da. Ne bileyim ne İspanya, ne İtalya, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere. Arjantin çok değişik bir ülke. Bir kere şöyle 4-5 Avrupa ülkesinin insanını
1: İzleyeni
0: oraya
1: taşıyor değil mi?
0: Oraya iltica etmesiyle, evet, yerleşmesiyle çok enteresan bir ırk

0: ortaya çıkmış, karışmış. Ve dolayısıyla futbol Arjantin'de müthiş bir şey. İşte River Plate'ler, Boca Juniors'ler filan, Rosario Central, ne takımlar var. Ve büyük bir merak. Mesela Arjantin'de Dünya Kupası'na gittik biz işte 3 gün evvel filan, Metin Türel rahmetli. İşte bir de saat farkı yaşadık tabii, çok büyük. Bugün gündüz mü şimdi gece mi filan falan derken, neyse uzatmayalım. Akşam böyle saat 7.30-8'e falan bir çıktık sokağa. Rahmetli Erol Aydın foto muhabiri. Hatta Necmi abi de vardı tabii. Necmi Tanyolaç rahmetli. Dedik bir yerde bir yemek yiyelim. Ana! Şimdi hani sokaklarda yürüyüş falan oluyor ya bizde yani. 2 milyon kişi Buenos Aires'te. Şehir nüfusundan da fazla. Çıkmışlar caddelerde yürüyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musun? Sadece Argentina. Argentina. Dünya Kupası başlayacak ya 2 gün sonra. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ne bir yere bir şey fırlatma.
1: Futbol büyük bir tutku yani.
0: Ne bir yere bir şey atma. Sadece kadınlı, erkekli, çocuklu, inanılmaz bir topluluk Argentina diye. Vallahi biz gideceğimiz lokantayı bir gün evvel seçmiştik. Oraya böyle 15 dakikada falan gidecektik. 40 dakikada falan
1: peki,
0: anca gidebildik.
1: Bu sözünü ettiğimiz kupanın Eva Perón adına olması mı o Lanuşlu futbolcular için daha önemli kırılıyor?
0: Tabii şimdi o işte Eva Perón toprağı bol olsun. Cumhurbaşkanının dediğim gibi eşi olmasına rağmen Arjantin'de tapılırcasına sevilen bir bayandı. Ve yani herkes öyle derdi tabii, bilmiyoruz biz de, Arjantin'i o yönetirmiş. Hatta işte o bir şarkı, Don't Cry For Me Argentina, yani gidecek ölecek de Arjantin sakın benim için ağlama. O şarkının adı. O yüzden yani ne desem yakışır mı bilmiyorum. Arjantinli topçular da kutsal bir kupa olarak. Yani gideceğiz bir filanca ülkede, bir de dünyanın yolu. Yani biz 20
1: abi,
0: biz
1: hele o zaman.
0: biz düşün 78'de 1,5 günde gittik Arjantin'e. Hele o zaman. Acaba kaç günde geldiler? O yüzden yani topçular çok büyük dram yaşadılar.
1: O maçtan sonraki fotoğraflar vardı. Bir yanda futbolcular falan mı saldırıyorlar maçtan sonra? Hatta foto muhabirlerine falan bile
0: saldırdılar. Tabii saldırdılar tabii.
1: Yani. Bir gazete küpürü vardı. Onu bir versenize çocuklar. Sağlarımızda şimdiye kadar hiç görmediğimiz hareketler yaptılar diyor.
0: Yani tabii diyorum sana. Yani öyle bir Eva Perón öyle bir şahıs ki. Ya onun adına düzenlenmiş bir kupayı koca ta Türkiye'de nasıl kaybederiz? Şu hale bak, baksana sahaya. Ya,
1: yaptıkları çirkin hareketler şimdiye kadar sahalarımızda rastlanmamıştır.
0: Tabii. Hatta bakın, yani bilmiyorum.
1: Polisler tabii, falan da sahada.
0: Tabii fotoğraf çok eski ve kötü fotoğraf, bir fotoğraf. Tabii. Burada rahmetli babamın da olma ihtimali çok yüksek. Bunların arasında. Kulübeden fırlayıp böyle çok ceza aldıydı. Yani olabilir bilemiyorum, tabii çok kötü bir fotoğraf o zamanın tekniğiyle.
1: Bayağı kalabalık çünkü orası.
0: Tabii orada bak mesela en uçta fötr şapkalı bir bey var.
1: Evet.
0: Onun yanındaki küçük Fikret galiba. Artık orada ne konuşuyorlarsa.
1: Şeyde federasyonun, Arjantin federasyon başkanı gelmiş, federasyon genel sekreteri tabii, gelmiş, Antonio Rotilli tabii, ve onun eşi vermiş Eliza Rotilli tabii, kupayı. Onun da bir fotoğrafı vardı kupa verilirken. Bakın.
0: Tabii. Fikret abiye veriyor rahmetli.
1: Eva Perón kupasını Fenerbahçe kaptanı Fikret Kırcan'a veriyor.
0: Evet. Aynen öyle.
1: Ya çok enteresan.
0: Bak. Şimdi
1: nereden nereye?
0: Bak, Arjantin şampiyonu Lanús. Şimdi sen duydun mu Lanús ismini Arjantin futbolunda? Ben pek duymuyorum.
1: Şimdi mi? Duyuyoruz ya.
0: Ya yani. Ama yani şey.
1: Eskisi yani, gibi değil.
0: Değil tabii yani.
1: River Plate, Boca Juniors 80'inde.
0: Yani evet. Rosario Central bilmem ne falan filan yani.
1: Evet, çok özel bir hikaye bu da. Bunu da böylece hatırlamış olduk ya da anımsatmış olduk. Biliyor muydunuz deyince bir daha biliyordur diyeceksiniz. 51,
0: Ender, 52,
1: 52 Ocak.
0: Yani kaç sene? 67
1: sene. 67 sene abi. 67 sene. Of. Peki, hadi geçmiş zaman olur ki diyelim ve devam edelim. Şimdi 52'den 73'e geldik. 1973-74 sezonu. Aslında yine enteresan bir durum var. Ne o biliyor musunuz? Birçoklarının bilmediği bir şey. Metin Oktay Bursaspor'un teknik direktörü. Ve Bursaspor Giresunspor'la karşılaşıyor. Bir

0: Kupa mücadelesi, işte Rasim Karalar'ın, Sedat Özdenler'in falan olduğu bir Bursa Spor.
1: Tabii baksana Tezcan var orada. Beşiktaş'ta da oynamış olan soldan üçüncü ayaktakiler. Hı hı. Yani
0: evet.
1: Çok tanıdık oyuncu var da şimdi hepsinin ismi.
0: Mesela Cürol Arap falan var.
1: Tabii Arap neydi onun adı ya? Şu şeyde. Çok da iyi bir topçuydu. Hı. Yani bayağı önemli bir Bursa takımı bu.
0: Şimdi Giresun maçını 2-0 kazanıyor, evet. Bursa Spor. Ama tribünden çok fazla küfür geliyor. Artık bilemiyorum, maç çok iyi gitmediği için mi? Hani 2-0 oluyor ama oynanan futboldan memnun olmadıkları için mi? Genç futbolcular falan da oynuyor. Neden bunlarla çıkıyorsun diye tepki gösteriyormuş. O sırada Gürol ve Ahmet falan gibi genç futbolcular varmış. Neden as oyuncular yok? Biz buraya geldik, para verdik, seyrediyoruz. Biz as oyuncuları seyretmek istiyoruz diye bir tepki. Bakın, Bursa Spor Teknik Direktörü Metin Oktay görüntüde.
1: Takım elbiseli.
0: Takım elbisesiyle. Ve çok enteresan. Metin Oktay'ın teknik direktörlüğü çok kısa sürüyor. Sebebi ne biliyor musunuz? İşte bu maçta edilen küfürler. Şöyle bir açıklaması var Metin Oktay'ın. Var mı o grafik? Diyor ki Bursa Spor ligde genç ve tecrübesiz bir kadroyla mücadele vermektedir. Bu kadronun teşvik ve himayeye ihtiyacı varken her maçta aksi şekilde davranışlarla karşılaşıyor. Tribündeki seyircinin görevi maç boyunca kendi takımına küfür etmek değildir. Bursa Spor taraftarı takımına sahip çıkmadıktan sonra bu iş yürümez. Menfaatler çarpışıyor ve Bursa Spor yıpranıyor diyor. Görevi bırakıyor. Bir daha da teknik adamlık yapmıyor Metin Oktay. Çok enteresan ya.
1: Şimdi Metin
0: küstürmüşler tabii, öyle mi?
1: Metin Oktay, hatta Metin abi de diyebilirim, bizden büyüktür yaşça. Özellikle futbolu bıraktıktan sonra çok beraberliğimiz oldu. Maçlarda, seyahatlerde, İstanbul akşamlarında filan falan, çok yani çok sıkı bir dostluk inşa etmiş.
0: Şey doğru mu? Evinden çıkarken cebindeki parayla döndüğünde şimdi, girmezmiş.
1: Şimdi evine. Mesela evden bugünün parasıyla konuşalım. 1200 evet. lirayla çıktı. Atıyorum rakam temsili. Hı hı. Çıktı saat 11'de çıktı öğlen. İşte oraya gitti, buraya gitti. Akşam şurada yemek yedi. Bilmem ne oldu. Eve döndüğünde para sıfır olacak cebinde.
0: Allah Allah.
1: Onun için
0: evden çıkılan parayla eve girilmez demiş.
1: Hayır, evet. Onun için
0: bakın Metin Oktay istifa etti haberi de bu. Anlaşamadığını yöneticilerle göstermiş ve görevi çok enteresan ya.
1: Ve Metin abinin çok beraberliğimiz oldu. Akşam bir yerde yemek yiyecek, işte gece saat 12'de neyse eve dönecek taksiyle. Taksi kuyruğu olurdu kapıda. Ulan hangimize rast gelecek acaba diye. Çünkü Metin abi gideceği yer mesela diyelim 70 lira yazacak.
0: Evet.
1: Cebinde 150 lira kaldıysa o 150 lirayı o şoföre verir. Bayram edersin şoför olarak. Taksi şoförü olarak. Böyle bir adamdı. Toplara çok sert iki ayakla kafayla ayak gibi vururdu. Ama inanılmaz duygusal bir adamdı.
0: Teknik adamlık niye olmadı? Yani şimdi burada mesela tamam burada küsmüş ama ilk deneyimi mi bu? Bursa Spor'da mı başlıyor yani? 73 bu.
1: Galiba ilk Bursa mı yoksa bir tane daha var mıydı daha evvel? Onu çok iyi hatırlamıyorum ama
0: bir baksanıza siz de çocuklar, benim şimdi aklıma şeyde, geldi. Bursa'dan önce var mı teknik adamlık deneyimi?
1: Mesela bir Bursa Galatasaray, Bursa Fener olabilir. Çok iyi hatırlayamıyorum onu. Biz de Mahmut Küçük, rahmetli İslam Çupi, rahmetli Mahmut Küçük, ben tercümandan bir ekiple maça gitmiştik işte Metin evet. Oktay'ın en şeyli ekip. Onu hatta yemekler yendi bir gece evvel falan. Gece kaldık orada. Maçtan sonra da kaldık. Ertesi gün dönmüştük. Hep işte bizi bırakmadı yani. Hani o kadar da can dostu bir adamdı. Ama şunu hep ben o zaman da söyledim. Hatta bir seferde yazımın içinde yazdım. Metin abi sen bu teknik direktörlüğü yapacak adam değilsin dedim. Şey olarak değil. Yani futbol bilgisi,
0: oyun Galatasaray'la görüşü. Yardımcılık yapmış Kaleperovic'in döneminde ama ilk değil mi teknik adam olarak? Birinci yani, adam olarak ilk.
1: Yani bu antrenörlüğü yapacak kişi değilsin.
0: Niye sen acaba? Ya şöyle derler, çok büyük futbolcular her zaman büyük hoca olmaz.
1: Olmaz. Genelde de öyledir.

0: Herhalde öyle.
1: Neden işte şimdi bak burada mesela istifasına gerekçe olarak taraftarların 2-0 kazanılmış bir maç sırasında veya sonrasında oyunculara küfür etmesini.
2: Evet.
1: Şimdi sana ne abi, sen teknik direktörsün, çıkmışsın maçı da kazanmışsın. Değil mi abi 2-0? Hadi bana eyvallah. 2-3 tane de genç oynatıyorsun. Allah razı olsun hani ileriye dönük filan. Şimdiki hocaların %80'i böyle, 85'i.
2: Ben işime bakarım der değil mi?
1: Ben işime bakarım der. Hayırse Metin Oktay o değil. Şimdi o Bursa taraftarı, bak Bursa taraftarı şimdi de aynı şeyi yapıyor. Ha, buradan şimdi söyleyeyim. Şimdi de yapıyorsunuz aynı şeyi. Bugün bu takım küme düşme hattında can çekişiyorsa...
2: Gerçi yönetiminde ciddi dahli var da.
1: O başka, yönetimin var. Da el ele yöneticiyle taraftarların bir grubu, hepsi değil tabii.
2: Çok öyle bu, içi dışı olmaması lazım.
1: Buzlu sporu bu hale getirdiler. Benim görüşüm bu. Şimdi Metin Oktay bunları kaldıracak adam değil. Yapı olarak. O yüzden de zaten siz diyor benim 2-0 kazandığım maçta 2-3 tane de genç oyuncu yarın hazırladığım maçta siz benim taraftar olarak futbolcularıma küfür, ben bu takımda çalışmam diyor.
2: Ya.
1: Ve çekip gidiyor. Zaten teknik direktörlüğü de Metin abinin 2 sene falan ya sürmüştür ya sürmemiştir. Yani
0: ben bir daha da yapmıyor.
1: Yapamaz. Yapamaz. Yani yapı olarak yapamaz.
2: Lefter de yapamamış değil mi?
1: O Lefter de yapamadı. Şimdi bunlar çok büyük oyuncular bir kere. Yani büyük oyuncunun bu teknik direktörlüğü yapamamasının arkasında yatan sebeplerden biri de şimdi Metin Oktay diyor ki içinden, ulan bu topa böyle mi vurulur be kardeşim diyor. Ne yapacağım ben bilmiyorum diyor. Lefter diyor ki alıyor, ulan şuradaki adam bomboş dururken pası gittin dört kişinin arasındaki adama attın diyor.
2: Hakikaten ya.
1: Anladın mı? Şimdi onun için dikkat et, böyle çok büyük futbolda Maradona yapabildi mi abi?
0: Doğru.
1: Pele yaptı mı hiç? Akıllı. Platini yaptı mı hiç? Akıllı. Yapmadı.
2: Doğru.
1: Tabii. Doğru. Çünkü bunlar o sahada ay ben bundan nasıl uğraşacağım diyor. Ben bunu nasıl? Bir de diyor ki ya ben bundan diyor bir sene uğraşsam bu topa vuramaz diyor. Görüyor çünkü. Bir, onun içinden geldiği için.
2: Doğru.
1: Ama ne o, Jose Mourinho. Mourinho muydu? Mourinho yapıyor abi. Topçuluğu yok adamın.
2: Doğru.
1: Ne vurursan eyvallah. Anladın mı? Yani onun için,
2: evet, güzel saptama, doğru.
1: Onun için bu tip büyük oyuncular teknik direktörlük pek yapamamışlardır.
2: Peki Metin Oktay'ın teknik direktörlüğünün neden kısa sürdüğünü, neden bir daha yapmadığını, o kısa Bursaspor teknik direktörlük döneminin aslını da, hikayesini de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yine geçmiş zaman olur ki diyeceğiz ve sizlere malum bu hafta kupa finali haftası, bir Türkiye kupası hikayesi anlatacağız ama... aslında bir kupa hikayesinden daha fazla, çünkü farklı farklı sonuçlara neden oluyor. Şimdi 70'lerin başındaydık, 80'lere geldik. 86-87 sezonunda teknik direktör Necdet Niş yönetiminde Sakaryaspor 2. ligde şampiyon oluyor. Ardından Sakaryaspor takımı 1. lige yükseliyor. O sırada da Türkiye Kupası mücadelesi var. Türkiye Kupası'nda bir kura rakip Fenerbahçe. Bakın maçın sonucu ne? Ve manşet ne? Ziya Şengül, Ercan Aktun'a yazmışlar. Son 28 yılın en büyük felaketi. Fenerbahçe'ye Fatiha diye bir manşet var. 5-1 bitiyor maç. Bakın o maç 5-1 bitiyor ya, o maçtan sonra Abdülkerim, Hasan, Zafer, Müjdat kadro dışı kalmış.
1: Evet.
2: Ve Pal Çernay'ı hatırlıyorum, o Alman'ı. Eintracht Frankfurt'tan mı gelmişti ya?
1: Kovulma.
2: Onu da Çernay'ı da kovuyorlar. Oradan
1: kovuldu. Kovulma geldi, kovuldu.
2: Kovuldu değil mi? Benim büyük bunu, hoca diye gelmişti.
1: Benim bunu aklım almıyor. Orada Eintracht Frankfurt gibi, o zamanlar iyi Ender Konca tabii falan oynadı orada bizim. Bir tane kovuyorlar. Sen abi sarılıyorsun. Aman bana gel.
2: Büyük hoca diye alıyorsun.
1: Evet abi ya. Neyse.
2: Fenerbahçe 5-1 yeniliyor. Fenerbahçe'de Çernay kovuluyor. Ve o Abdülkerim, şimdi işte Abdülkerim Durmaz, Müjdat, Zafer, Hasan, bunlar kaldı dışarı, öyle mi? Bu skordan sonra.
1: Tabi.
2: Bayağı o zaman şey yaptı bu.
1: Bak, gol

0: Sakaryaspor.
1: Onu da yendi. Onu da
0: İlk
1: yedi.
0: Maçı 4-0 tabii kazanıyor.
1: Ama
0: Sakaryaspor. Gordon Milne de diyor ki, o zaman Beşiktaş'ın yani hocası, onlar 4-0 yendiyse biz de onlara 5 gol atarız diyor. Ama o maçı da 1-0 kazanıyor Sakarya.
1: Ama şimdi Sakarya takımı bak şimdi nerede? Şurada bir yerde bulmuş.
0: Sonra Zonguldak Spor, Samsun Spor
1: bir Sakarya takımı
0: ve Federasyon Kupası'nı alıyor.
1: Tabii bak şimdi
0: yani o zaman Federasyon Kupası deniyordu.
1: Burada bir Sakarya burada Kupası. Mesela bir Sakarya takımı bulmuşsunuz. Teknik direktör rahmetli Necdetniş, yanında yardımcı Erol Togay rahmetli. Oğuz Fenerbahçeli Oğuz Çetin, Turan, Özcan.
0: Bakın Beşiktaş maçı ile ilgili küpür de burada.
1: Ha, yani hakikaten o Sakarya takımı na ben ikinci ligde kupayı alırken, hatta birinci lige çıktıktan sonra daha yani Sakarya'ya maça gidiyordum ben. Sakarya Spor'u seyretmek için. Yani Fener Galatasaray Beşiktaş'ta oynarken
0: bir
1: değil.
0: Bir takımdan 3-4 oyuncu almanın sonralarda hep söylendi ya, Sakarya çetesi, hatta Sakarya, çok kötü bir ifade de Sakaryalılar falan.
1: Sakaryalılar grubu da.
0: Grubu.
1: Yani
0: öyle dezavantajları olduğu da söylenir ama Fenerbahçe'ye çok büyük faydası dokundu o gelen oyuncular.
1: Şimdi bunların,
0: yani Turan Sofuoğlu öyle zaten, Oğuz Çetin ile Aykut Kocaman hani inanılmaz. Serdar da iyi futbolcuydu da.
1: Şimdi Fenerbahçe önce büyük Aykut'u transfer etti Sakarya'da.
0: Bakın o üçlü.
1: Evet.
0: Orada da Aykut Kocaman, bir tarafta Oğuz Çetin, diğer tarafta Fenerbahçe'nin 100. yılında 100 gollü şampiyonluğunda 100. golü atan Turan Sofuoğlu.
1: O şeyde önce büyük Aykut'u transfer etti Fenerbahçe. Yanlışlıkla.
0: Nasıl yanlışlıkla?
1: Bu Aykut'u transfer ediyoruz diye o Aykut'u transfer ettiler. Vallahi. Ya şimdi bana bu işi kimlerin yaptığını da anlattırmayın ya.
0: Nasıl yanlışlıkla? Görmüyorlar mı? Seyretmiyorlar.
1: Ya şimdi şöyle gidiyorlar.
0: Göz önünde insanlar bunlar.
1: Şimdi Sakarya'ya gidiyorlar. Tamam mı? Diyorlar ki işte biz yani talibiz Aykut'a. Sakaryalılar diyor ki olur diyor. Yani veririz Fenerbahçe'ye. Ondan sonra işte takıma bak.
0: İyi takım.
1: Tabii.
0: Evet. Evet.
1: Veririz diyorlar. İyi tamam, kaça verirsiniz? Atıyorum, rakamlar temsili. 10 liraya veririz mesela. İyi tamam, işte Aykut burada. Öyle mi diyorlar? Aa, bu Aykut güzel. Tamam biz talibiz diyorlar, alıyorlar. Yalnız Sakaryalıların bu görüşmede oraya koydukları Aykut, bu Aykut değil, büyük Aykut.
0: Burada var mı
1: büyük Aykut? Var işte, asker tıraşlı.
0: Şimdi o Aykut Kocaman.
1: O Kocaman işte canım.
0: Diğeri var mı?
1: Diğeri burada yok. Yok. Ondan sonra peki diyor Fener. İmzalanıyor, alınıyor, getiriyorlar. Bu değil ki.
0: Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi.
1: Ondan sonra neyse, ertesi sene tabii ki normal Aykut, öyle diyoruz, normal Aykut. Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Turan Sofuoğlu'nu alıyor Fener. Serdar'ı almıyor.
0: Ha, Serdar o şeyde yok
1: önce
0: mu?
1: Yok Serdar. Ha. Ben de böyle bu iş bitti 3-4 gün sonra kulüpteyim. Dedim ki kimdi ya, birisiydi. Bak Tuna da var mesela Turan'ın yanında.
0: Evet.
1: Nezihi.
0: Nezihi var.
1: Görüyor
0: doğru.
1: Musun?
0: Bu ikinci ligden birinci lige çıkan kadro.
1: Evet. Ben de Özcan var bak.
0: Aykut Kocaman sağdan ikinci. Oğuz Çetin kaptan.
1: Tabii. Dedim ki Fikret abi vardı galiba. Dedim ki abi bir şey unuttunuz dedim. Ne oldu, ne unuttuk dedi. Serdar'ı almayı unuttunuz dedim. O kim ya dedi. Dedim ki Oğuz'u aldınız orta saha. Yani Oğuz'dan savunma beklemeyin. Oğuz'u oynatır.
0: Evet.
1: Aykut gol atar.
0: Müthiş ayağı var.
1: Götürür. Yani. Turan malum. Ama dedim Serdar diye bir oyuncu var. Serdar, Turan, Oğuz yaparsanız orta sahayı dedim. Serdar da orta saha. Yani bu Fenerbahçe takımı dedim, Türkiye'de pek kolay kolay kaybetmez dedim. Yapma ya dedi, kaç yaşında bu? Yok dedim ya, öyle yaşlı maçlı değil dedim. Rahmetli Serkan o zamansa. Serkan şu ara bakalım, birinin adını verdi şimdi, unuttum. Bu dedi, bir de dedi Serdar varmış orada dedi. Onu da alalım. Nasıl oluyor, bu işi bir araştır dedi. Ben yürüdüm, çıktım, gittim. Bir baktım 2 gün sonra gazetelerde haber. Fener Sakarya'dan Serdar'ı da alıyor diye.
0: Ha.
1: Ve aldılar.
0: O olmadı ama değil mi?
1: Yok, oynadı Serdar'da. Nedense biraz az oynadı.

0: O ötekilerine oranla.
1: İyi oyuncuydu.
0: İyi oyuncuydu tabii. Ötekilerine oranla mesela Oğuz'a, Aykut'a ve Turan'a oranla biraz az oynadı. Ama ben söylüyorum bu Sakarya takımını seyretmek için ben Sakarya'ya maça gidiyordum. Fener Galatasaray Beşiktaş maçlarına değil ha.
1: Bak o kupayı alan Sakarya takımı Oğuz Çetin'in ellerinde. Tabii.
0: Sakarya'ya maça. Ben mesela şunu yazdım Ender. Bilmiyorum. Evime astım onu çerçeveleyip deyip o yazıyı. Oğuz Çetin'le ilgili bir yazı yazdım. Bir maça gitmiştim yine Sakarya'ya. Şimdi unuttum. Sevgili Coşkun Özdar hocam, milli takım teknik direktörü. Sakarya'da Oğuz diye bir oyuncu var. Sen de biliyorsundur. Bunu acilen milli takımı alman lazım ki milli takım sahada oyununu yerleştirebilebilsin işte filan filan diye bir yazı yazdım. Aradan bir ay geçti. Yine bir milli maç arifesine geldim. Coşkun abi telefon etti rahmetli. Ne haber? İyilik abicim. Ondan da çok iyi dostluğumuz vardı abi kardeş. Adamını aldım milli takımı açıklıyorum birazdan dedi.
1: Ondan sonra zaten vallahi giriş o giriş.
0: He. Ve Oğuz bana bir gün dedi ki abi sizin o yazınızı ben çerçeveletip evde astım dedi. Sonra biraz aramıza TRT'de bir programda yani ben de oraları söylerim. Ama Oğuz'u severim. Ayrı dava. Bak ben bugün Fenerbahçe'de oynadığı için, takım kaptanlığı yaptığı için konuşuyorum. Ben bugün Oğuz'u Fenerbahçe'de futbolcu gözlemcisi makamına oturturum. Bak antrenör değil, teknik direktör değil. Çünkü Oğuz onları yapmaz, yapamaz. Çok efendi, kibar. Lafını yani söylerken çekine. Ama ben Oğuz'u oraya oturturum.
1: Futbol Oğuz, aklı olarak. Şimdi var ya çok futbol akılları.
0: Çok, Komoli filan. Oğuz'u oturturum. Oğuz bana gelir bir gün der ki Gümüşhane Spor'da atıyorum kafadan.
1: Ahmet var, Mehmet var.
0: Bir tane sol açık var. Benim adayım der. Alırsın onu. Bakarsın, görürsün. Ha dersin. Ama tabii Komoli varken böyle şeyler olmaz kolay kolay.
1: Peki son bölüm bir futbolcu bir hikaye diyeceğiz. Bakın kimin hikayesiyle bitireceğiz bir zamanlar futbolu. Dört büyükler dışında bir takımdan üst üste iki yıl gol kralı olan ilk isim o. Sonrasında Tanju Çolak falan da oldu ama çok da yok yani 2-3 kişi var böyle. Ertan Adatepe'den bahsediyoruz. Ankara güçlü Ertan'dan.
0: Tabii.
1: Çok enteresan. Başkent'ten çıkardığı Türk futbolunun en önemli futbolculardan, golcülerden biri olarak adlandırılıyor. Ve evet. 65-66, 66-67. Ve santrfor değilmiş galiba. Forvet arkası gibi mi?
0: Şöyle, o zamanki deyimle konuşayım da ben sol iç.
1: He.
0: Ama
1: sol iç.
0: Ama öyle şimdiki orta sağ sol iç değil. Şimdi bak takıma bak.
1: Sonra Galatasaray'a geliyor değil mi?
0: Tabii tabii Galatasaray'a geldi sonra. Metin Kurt falan var. Bak Ayhan var. Eskişehirli.
1: Ne bu çok önemli Ertan, bir Ankara tabii, güç takımı değil
0: en
1: mi?
0: En başta tabii.
1: Bu 67 mi acaba? Galiba 67 bu.
0: Olabilir.
1: Erman abi kaçtı acaba buraya?
0: Erman
1: abi
0: Erman,
1: 70'lerin başında
0: Erman
1: değil mi?
0: Sonra. Erman değil daha mi? Dur bakalım.
1: Daha bu 4 senesi falan var.
0: Tabii tabii.
1: 4-5 senesi var hatta.
0: Erman daha sonra. Erman. Erman Yılmaz Şenfener'de. Hatta ikisi birden oyundan atıldılardı. Ankara Gücü Fener maçında Ali Samiyen'de. İşte Yılmaz Şen.
1: Ama o Leeds United hocam maçını yapmıştık 70-71 miydi o? Demek ki o sıralarda var. Şey,
0: tabii.
1: O 3-4 sene sonra.
0: Evet, evet. Evet. Ertan toplara iyi vuran bir oyuncuydu. Önemli özelliklerinden biri o. Yani bulursa boş top, yani rakipten kurtarmışsa veyahut da boş top önlerinde topa iyi vuran bir oyuncuydu. Yani resmini çeker topun.
1: Şöyle bir anekdot var, bunu sana soracağım. Acaba duydun mu ya da doğru olabilir mi diye. Metin Oktay'la bir gol krallığı yarışı var. Hı hı. 65-66 sezonunun son haftaları ve Metin Oktay bir telefon açıyor. Ertan diyor, benim gol kralı olmam şart kardeşim. Ve sen hani zorlama gibilerinden bir telefon. Ha. Ne diyorsun? hayırlısı diye.

0: cevap veriyor Ertan. 20 golle Ertan Adatepe gol kralı oluyor o sezon.
1: Acaba hani bırakmaya yakın falan diye mi Metin Oktay öyle bir şeyle buluyor? Ya da hani o sezon bir transfer falan mı var bilemiyorum.
2: Vallahi Metin abi 69'da bıraktıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Bu 66.
2: 66, 3 sene. Yani Metin Oktay bu.
1: Büyüklerden böyle şeyler gelebilir diyor o zaman.
2: Bir de şöyle mi? Metin Oktay bu.
1: Bir yıl sonra da bu sefer 19 mu? 18 gollü oldu.
2: Yine oldu, bir daha oldu. Evet, bak şimdi şut atarken. Şimdi bak burada çok önemli bir şey var. Bu resmi kaldırmayın arkadaşlar.
1: Denge ayağının, bak güç aldığı ayağının pozisyonunu, vücudun şekline bakın.
2: Güç aldığı ayak nerede? Topun yanı başında.
1: Evet.
2: Şimdi bu topa vurursan, bu top bir kere yukarıdan gitmez kolay kolay. Ama o destek ayağını, güç yani destek aldığın ayağı 6 santim 7 santim biraz geriye çek. Bu kesin gazhaneden yahut da deniz değil tarafından mi? Denize.
1: Şimdi
2: deniz
1: saçma kalite. Saçma tepeye dikiyorlar ya.
2: İşte yani dedim ya önünde bulduğu zaman veyahut kendisi önüne topu iyi aldıysa Ertan iki ayağıyla da çok iyi şut atan bir oyuncuydu.
1: Hareketli topları da vurur falan.
2: En büyük yani, özelliklerinden biriydi.
1: Hareket bu, halindeyken.
2: Bu fotoğrafı kim bulduysa teşekkür ederim. Sol ayağa bak, destek ayağına, topun tam yanında. Bu topun şut atıyorsan ama kesme yapacaksan o ayrı hikaye. Ama sert vuracaksan bu topun yukarıdan gitme ihtimali çok az. Ama dediğim gibi 5-6 santim geriye çek o destek ayağı, %99,9 yukarıdan dışarı.
1: Enteresan bir hikaye. Sonrasında Ertan Adatepe, şöyle bir bakıyorum, Ankara Gücü'nün oyuncusu Galatasaray'a da geliyor.
2: Galatasaray'a geldi.
1: Ardından ama yapamayıp PTT'ye mi dönüyor?
2: Galiba döndü. Şimdi burada tabii Ankara Gücü takımının fotoğraflarını kullanmışsınız. Bayağı iyi oyuncular var.
1: O dönemin Ankara tabii. Gücü'nde. Bir versenize onu çocuklar.
2: Tabii. Bayağı iyi oyuncular var. Yani tabii Ertan kendi başına gidip golleri atmıyordu da. Şimdi bu hangisi bakayım? Ha, bu şu takım değil mi?
1: Bu şu, evet. Bir siyah beyaz olan.
2: Evet. Şimdi. Yani. Bende siyah beyaz değil mi bu?
1: Evet. Şu alttaki. Şu fotoğraf abi. Şuradaki.
2: Ha, onun resim altı şu mu? Hayri Şener.
1: Ha bu mu yoksa o diğer
2: şey? Yok bu şey. Bu Ayhan solda Eskişehir'de oynayan. Bu yukarıda. Bu öteki. Bir dakika ya.
1: Bu PTT takımı.
2: Bu PTT ya.
1: Evet evet bu PTT.
2: Ayhan falan var. Şey var, Metin Kurt var bak.
1: Hayri, Yunus, Abdullah, Arif, tabii, Ertan, tabii. Coşkun, tabii. Ben, Yüksel, Şun, İsmail Kale, Bülent Yalçın, Fikret Ayabakan, Nuri Hasan.
2: Tabii Nuri Hasan. Eskişehirli Nuri. Eski. Ondan sonra bu PTT bu. Metin Kurt var bir kere her şeyden evvel. Aşağıdaki şey olmalı.
1: Ha, o şey bir dakika. PTT aşağıdaki şu diğeri şeyin takımı. Benim söylediğim saydığım. Üst sarı lacivert olan. Nuri Hasan şeyde. İlk takımın.
2: Bu çubuklu evet. O Coşkun. Coşkun Yüksel. Evet. İsmail tabii, Bülent. Fikret, Nuri. Evet. Ankara Gücü takımı da iyi bir takımdı. Mesela sonra Köksallar, işte Ermanlar bizim filan falan. Yani böyle bir şey Kenan kralı, Evren dönemine kadar
1: üst üste gol kralı çıkartabiliyorsan
2: 80'de işte düştü biliyorsun. Paşa ihtilal olduydu. O 78'lere 77'lere kadar falan Ankara Gücü bir 10 sene bayağı iyi bir takımdı. İşte kaleci baskınlar filan falan şunlar bayağı yani. Ve şeydi, Fener'e, Galatasaray'a, Beşiktaş'a ihraç yapan bir takımdı yani oralara. İsmail mesela Erman'ın önünde onlar libero stoper oynarlardı. Köksal bayağı iyi bir orta saha oyuncusuydu yani müthiş. Ertan da yani o belki o kuşağın değil ama ondan evvelki kuşağın iyi oyuncularıyla oynamış bir oyuncuydu ve Galatasaray'a
1: iki kere üst üste gol kralı tabii. Olduktan sonra hani daha kalıcı olmasını beklersin belki.
2: Ama işte şimdi şöyle.
1: Yine bugünkü çok kullandığımız şeye mi geleceğiz? Büyük takım futbolcusu olmak kavramına mı?
2: Onlar kolay işler değil. Şimdi Ankara

0: Gücünde oynuyorsun, gol atıyorsun, gol kralı oluyorsun bir sene. Artık Ankara Gücü'nde senin sözün geçer. Yani sana
1: bütün
0: böyle,
1: toplar sana gelir.
0: Sen uygun bir pozisyonda sana topu vermedilerse sen şöyle bir döner bakarsın. Böyle elinden de işaret edersin. Yani şurada bomboş duruyoruz. Hocan veyahut önde gelenler, ha oğlum ne yaptın Ertan orada ya falan. Bu tarafta buraya büyüye geldiğin zaman böyle bir şey olmaz. Gösteremezsin oğlum buraya niye atmadın diye. Zaten iki defa gösterdin mi üçüncüde büyük takımda hop hop işte burası Ankara Gücü mü ya derler adama.
1: Yeah.
0: Ama ben bunu sırf Galatasaray için söylemiyorum.
1: Tabii ki.
0: Hele o dönemlerde. Fener, Beşiktaş, Galatasaray olduğu zaman 5 dakika düşüneceksin abi. Abi ben oralarda nasıl vururdum top mesela bizim Fethi.
1: Ya duşa giremezmiş dışarıdan gelen yeni gelen futbolcu.
0: Tabii şöyle sıra vardır.
1: Önce kaptan.
0: Duş sırası. Kıdeme göre 1, 2, 3 zaten 2, 3 düşten fazla yoktur o zamanlar. Onlar girer sen beklersin sana sıcak su kalırsa yıkanırsın olmazsa hamama. Anladın mı? Ben filanca genç takımda oynarken biz ilk yıllarda çok Bahriye Hamamı'na sahildeki Azizye Hamamı'na gitmek zorunda kaldık. Sıra kaldı. Çünkü neden? Böyle doğalgazdı bilmem neydi yok. Bir tahta parçası veya bir de sonra bir naylon poşetin içinde bir şey çıktı. Onu atıyordun. Neydi şimdi adını unuttum. Kazana yanıyor. Suyu ısıtıyor. Baba giriyor. Arkadan bir baba daha giriyor. Su bitiyor. 2-3 tane daha atacak. Sana sıcak su gelene kadar ne terin kuruyacak. Çamurlar yapışacak. Her yer çamur zaten. Onun için yani o dönemlerde büyük firmada oynamak çok daha başka bir şeydi.
1: Anladım. Müziğin sesi geldi. Seval diyor ki tamam.
0: Bu zaten Seval'in sesi esasında. Müziğin değil.
1: Evet. Ağzına sağlık Kemal abi. Değerli futbol severler, sizlere keyifli bir pazar günü diliyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun.

A-Spor Radyo. Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo.
1: Raporuna hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Haziran ve Türkiye'de yaz transfer dönemi resmi olarak başladı. Bundan sonra üst üste imzaların gelmesini bekliyoruz. Bugün kulüpler için artık resmi imzaların gelebileceği bir gün ve tabii ki harcama limitleri de açıklandı. Transferde adı geçen çok fazla isim var. Bu isimleri, harcama limitlerini, transfer nasıl başlar, nasıl gider, nasıl devam eder? Çok daha fazlasını sevgili Zeki Uzundurukan ve sevgili Zafer Tüzün'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. 22 Haziran'la birlikte startı verdik. Evet. Bu tarihten itibaren evet, transferin tekeri dönmeye başladı ki Eylül ayına kadar da bu şekilde gideceğiz.
2: Evet.
1: Uzun bir dönem Zeki abi. Hem keyifli hem zor. Çok keyifli. Yani takımlar için zor. Taraftarlar için keyifli. Bizler için hem keyifli hem zor dediğim gibi. Çünkü hani olacak olmayacak bazen bir konu üstünde de çok yoğunlaşabiliyoruz. Bir dönem başlıyor hepimiz ya, için hayırlı uğurlu olsun.
2: Benim 1993'ten beri anlatamadığım bir şey var. Bunlardan biri derbinin ne olduğu. En az 10 defa gazetemde birinci sayfada yazdım. Türk Dil Kurumu'nun derbi tanımını. Bu transfer döneminde de ya öyle bir şey ki yazdığımız her oyuncunun geleceğini sanıyorlar ki içinde öyle bir detay da olmuyor. Siz sürekli yalan söylüyorsunuz. Ya arkadaş, böyle bir duyum, ben haberciyim. Gerçekleşme ihtimali %1 de olsa, 0.5 de olsa ben bunu haber yapıyorum. Çünkü bu listede olan bir oyuncu. Ama belki en sonda. Bunu söylemem lazım ki kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler söyleyince onlara tepki göstermiyorlar. Yani işte bir sol bek almak isteyen X kulüp belki 20, belki 50 oyuncuyla görüşüyor. Tarama ekipleri getiriyor önüne. Kimi bir 5 dakikada hocanın üzerini çizdiği oyuncu oluyor. Kimi araştırılıyor 2 gün. Kimi aylarca sürüyor. Son anda bir pürüz çıkıyor ya da başka takım devreye giriyor, yani olmuyor. Hatta yani en yakından 4 büyüklerden birinin kulüp başkanı bana şunu söylemişti. İşi bitirdik ünlü bir futbolcuyla ilgili. Başkandan izin almadığım için ismini söylemeyeyim. Uçağa bindireceğiz, dünya yıldızı. Merdivenlerden çıkarken telefonu çalıyor. İş bozuluyor ve gelmiyor. Yani iş imzaya kadar, ıslak imzaya kadar her an bozulabilir.
1: Peki başka bir örnek vereyim abi. Marco Fabian ismi bir şey hatırlatıyor mu sizlere?
3: Evet.
1: Havaalanına indi. Bir infial oldu böyle birden sosyal medyada. Ya sakatlığı var. Eintracht Frankfurt'ta oynuyordu dönem. Nasıl gelir bilmem ne, işte bu adam müzmin falan derken adam havaalanından sonra geri döndü.
2: Bir de şöyle de var. Son anda sakat olduğu anlaşılmasına rağmen, ki Aziz Yıldırım dönemini hatırlarsınız, manşet yapmıştık. İşte oyuncu uçağa binecek artık, son hazırlıklar, raporlarda şey çıkıyor, oyuncunun sakat olduğu çıkıyor. Başkan da diyor ki o dönemde, Sayın Aziz Yıldırım, biz bu kadar taraftara umut aşıladık, taraftar havaalanına gitmeye hazırlanıyor, oyuncunun gelmesi lazım. Geliyor işte, Fenerbahçe'de sık sık sakatlandı, tedavi gördü. İyi de performans gösterdi bu arada. Ama bu böyle durumlar da var. Yani o yüzden arkadaşlar, hani bu konuda hoşgörülü olun. Çünkü biz oyuncu gelecek, imza atacak demiyoruz. Yani şimdi dünyanın her tarafında, Avrupa'nın 5 büyük ligi, bizim ligimiz dahil, habercilikte teyit mekanizmasının işlemediği tek haber dalı transfer haberidir. Çünkü ne başkan söyler, ne futbolcu söyler, ne menajeri söyler. Menajeri bir şey söylüyorsa zaten kuşkuyla bakın ona. Abi oyuncusunu pazarlamaya çalışıyordur. Ne de teknik direktör söyler. Çünkü iş bozulur, rakipler devreye girer. Oyuncu fiyat artırır, kulübü fiyat artırır. Çok böyle ince detaylı, büyük gizlilik içinde yürütülmesi gereken işler, transfer çalışmaları. O yüzden kulüplere de saygı duyuyorum. Oyunculara da, yönetimlere de. Ama biz haberci olarak bunu vermek zorundayız. Yani burada

0: sürü bize haber geliyor. Bazılarını eliyoruz işte, menajerlerden gelen haberlerin %90'ını eliyoruz. Çünkü hemen anlaşılıyor haberin yalan olduğu. Ama çok tatlı, çok heyecanlı, keyifli bir dönemdir transfer dönemi. Çünkü şu dönemde bakıyorum, sokağa indiğimde, bakkala markete indiğimde kimi alacağız, golcümüz kim olacak, kalecimiz kim olacak diyorlar. Dünya Kupası ile ilgili en ufak, Dünya Kupası'nda kim şampiyon olur diyen yok. Dünya Kupası'nı öyle çok böyle ah şu gol kaçtı çok derinlemesine analiz eden yok. Ekran başında işte A Spor'da transfer raporu yoksa belki açarlar. Çok böyle şey yok. Bizim milli takımla ayrı tabii, çok reytingi vardı. Transfer dönemi böyle. Transfer şu programı kim bilir, binlerce kişi, on binlerce kişi izliyor şu anda. O yüzden arkadaşlar, hani biz burada hiçbir zaman hayal satmıyoruz. Ama bazı transferlerin, hani bundan sonra şunu da söylememiz lazım. Bu da doğru bir şey değil ama %30 gerçekleşme ihtimali ne diye sorarsın bana, ben %1 veririm. Tabii orada da yanılabiliriz. Çünkü dediğim gibi büyük bir gizlilik içinde yapılıyor bunlar. Bunu söylemem gerekiyor da şimdi tabii ki başlayabiliriz artık, rahatladım. Ama bu böyle... ama yine sallayacaklar.
1: Abi o şaşmaz yani.
2: Sonunda şey söyleyeyim... doğru söylemeyen adam siz oluyorsunuz.
1: Böyle bir açıklama tabii ihtiyaç vardı bence.
0: Ya çok açıklıyoruz da.
1: Önemli. Olsun abi, sen yine de bence gayet güzel bir açıklama yaptık ki böyle yani bütün dünyada bu yani şu anda transferde bir numarada, hani bir numara gösterilen isimler bile Türkiye'de olsun tüm dünyada evet olsun yani %100 bir şey bilme ihtimalleri yok ya da tutturma ihtimalleri yok yani bu zaten hani transfer döneminin heyecanı da çok isim evet yazılmasından kaynaklanan tabii bir heyecandır. Aynen. Yani herhalde bir ayda bir isim yazılsa transfer döneminin öyle bir heyecanı olmaz, o yüzden bunları doğal karşılamak lazım.
2: Tabii canım, şimdi bir de bizim takımlarımızın, ben son dönemde Galatasaray, Göztepe, Samsun gibi takımları biraz ayırıyorum, biraz da Başakşehir. Belli bir oyun kültürü, bir sistem olmadığı için hangi mevkide doğru planlamayla hangi transfer yapılacak o da mı? Şimdi o teknik direktör değişikliği yapıyorsun. Kulübün belli bir sistemi yok. Yeni gelen teknik direktörün sistemine uymak zorundasın. Ama daha önceki teknik direktöre göre transferler yapılmış, elinde takım olma olgusu adında futbolcu şişkinliği var. Teknik evet direktörün en sevmediği şeydir bu. Aynı mevkide 3-4 adam. Ondan sonra hangisiyle nasıl başa çıkacaksın? Kadro zenginliği değil bu. Kadro şişkinliği. Kulüplerimiz şu anda savaşıyorlar. Hep beraber bir herhalde bir kulüpler birliği olarak sanırım federasyona bir sunum yapacaklar. Tabii, yani 12+2 aynen mi olacak? 10+2+2 mi olacak? Ne olacaksa.
0: Tabii.
2: Yani onun için biz de genelde son dönemlerde biraz isabet sayısı fazla da olsa transfer dönemi kulüplerin kasaları boşaltma zamanı.
0: Ya bugün mesela şuna baktık toplantıda. Fenerbahçe'nin kiralıklar, Bekao'nun geri dönüş durumu var, geri dönüyor. Kaç futbolcusu var mevcut sözleşmeli diye baktık kiralıklarla birlikte? 40. 26 ya da 28'e indirecek İsmail Kartal, yeni teknik direktörü. Tabii diğer kulüpler de öyle yapıyor. Ya bakar mısın, 17-18 oyuncuyu göndereceksin. Ve gerisine de 5-6 oyuncu alacaksın. Tabii. Sirkülasyona bakar mısın? Kulüplerin edeceği zarara, ya ne kadar meşakkatli bir iş. Oyuncuyu göndermek de kolay değil. 2 yıllık, 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuyu nasıl göndereceksin? Sergio Oliveira'yı hatırla Galatasaray'da. 2 yıl daha sözleşmesi vardı. 5.800.000 euroya tabii sözleşmesini feshetmişti Galatasaray'ı. Oynamayacağı yıllarında parasını verip kontenjan açmak için.
1: Doğru.
0: Yani kulüpleri zorlu bir süreç bekliyor. Hani zannetmesinler ki ya işte 9 milyar, 6 milyar, 8 milyar büyük para, biz dünyayı alırız. Öyle alınmıyor işte. Bir sürü şey var. Hem de bunda bir de %20-%30'luk sapma payı da var yani. Yani 9 milyarın da üzerine çıkabiliyorsun.
1: Peki, o grafimiz de var. Tabii. Ekrana bir gelsin, bakalım harcama limitleri. Hep birlikte bir bakalım. Tabii harcama limitleri açıklandığında genel olarak tartışma konusu şu oluyor. Yani çok fazla hani uyuluyor mu uyulmuyor mu diye ama Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin ve 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım. Onu evet, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor. Tablo böyle. Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
0: Ya, Galatasaray normal son şampiyon. Gelirleri çok fazla. Sponsorluk gelirleri çok fazla. O yüzden normal görüyorum. Sonra en çok kazancı olan, bütçesi olan Fenerbahçe. Onu da normal görüyorum. Beşiktaş'ı da burada tabii dört büyükler içinde en az sponsorluk geliri

0: olan kulüp harcama limiti o yüzden 2 milyar lira olarak görünüyor. Ama Trabzonspor futbolcu satıp o limitleri açacaktır mutlaka. Çünkü iki oyuncudan 50 milyon euronun üzerinde gelir bekliyoruz dedi başkan. Olay ve Felipe Augusto'dan. Onların an meselesi gidişleri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaptığım en son röportajda şunu söylemişti. 2 yıldır UEFA'dan bana şahsıma teşekkür mektubu geliyor. Niye? İşte birebir limitlere uyduğumuz için ve transferle ilgili olarak limitler açıklanmadan biz harekete geçmeyeceğiz. Evet, elbette ki çalışmamız var ama limitleri görmeden biz transfer yapmayacağız demişti. Limitleri gördüler ki ben geçen hafta söylemiştim. Transfer döneminin başlayacağı 22 Haziran'da limitler de açıklanacak demiştim. Aslında daha erken bekliyordum, günün erken saatlerinde. Biraz akşamı buldu açıklamak. Ama dediğim gibi yarından itibaren artık uçaklar çilekleri indirmeye başlar. İşte transfer uçakları havaya kalkar. Ben en çok hareketin Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, ardından Beşiktaş'ta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş çılgınca transferler yapacak. Yani Beşiktaş bölümüne geldiğimizde konuşuruz onu. Yaklaşık 200 milyon euroluk transfer yapmayı düşünüyorlar. Trabzonspor zaten 8 transfer yaptı 12 günde. 5 transfere bonservis ücreti ödemedi. Bonservissiz oyuncuları aldı. 4 oyuncu daha alacak Trabzonspor ama satış da olacak tabii. Ona göre artabilir sayı. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi geliri fazla olduğu için, sponsorluk geliri özellikle fazla olduğu için ve pahalı bir kadro olduğu için, en pahalı kadro Galatasaray, sonra Fenerbahçe'de. Ona göre limit açıklanıyor. Yıllık bütçesine bakılıyorlar. Oyuncu giderlerine bakılıyor. Birçok kalem var. Onlar hesaplandıktan sonra bu harcama limitleri ortaya çıkıyor. Yani kulüplerin ben burada bizim harcama limitimiz az ya da fazla diyeceğini düşünmüyorum. Buna uymaya çalışacaklar. Tabii sapmalar olacak, dediği gibi sözleşmeler nasıl yapılacak. Hatırlayın, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la yarışırken başkan adayı Hakan Safi şunu söylemişti. Bu şeyle ilgili olarak sözleşme yaparken işte bol bonus eklersiniz. Net ücreti daha düşük kalemde tutup bonuslarla bu harcama limitleriyle ilgili UEFA'nın kıskacından kurtulabilir kulüpler gibi bir şey söylemişti. İlgimi de çekmişti. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Demek ki olabiliyormuş. Yani göreve gelseydi belki böyle, bu şekilde de sözleşmeler yapıp limitlere takılmayacaklardı. Bilemiyorum. Yani öyle bir şey söylemişti. Çünkü ona sormuşlardı. Yani 60-70 milyon euroluk oyunculardan bahsediyorsunuz sürekli. Nasıl getireceksiniz? Hani bu işin bir prosedürü var. O da öyle bir şey söyledi yanılmıyorsam. Tam net olarak sözleri şu anda aklımda değil ama ilgimi çekmişti. Böyle bir şey söylemişti. Kulüpler son dönemlerde yapıyor. Dikkat edin. Bol gerçekleşmesi çok kolay olan bol bonuslar ekliyorlar ve bonuslar öyle 100 bin euroluk bonuslar değil. 1 milyon, 2 milyonluk bonuslarla eyvallah diyor futbolcu da, ben nasıl olsa bunları alırım diyor. Tabii kaçarınız yani. Yok diyor.
1: Tabii tabii, UEFA'ya bir yazı yazdıktan sonra UEFA diyor 15 gün içerisinde çöz bu sorunu.
0: Tabii biri şikayet ederse tabii, doğru.
1: Bizim dönemimizdeki gibi değil.
0: Tabii.
1: Bizde 100 lira gösteriyorlardı, anlaşmışsın 1 milyon lira.
0: İki sözleşme değil mi o zaman? Kasaya konulanlar.
1: Sadece 100 lira gözüküyordu bizde.
0: Federasyona verilenle kasaya konulan aynı değil.
1: Değil.
0: Şimdi öyle yapamıyorlar. Şimdi
1: alacağın olduğu zaman, iddia ettiğin zaman diyor ki ya 100 lira mukavele verdik işte 100 lirayı. Hiçbir türlü paran garanti değil. En azından şimdiki jenerasyonda birebir gösterildiği için parayı eninde önünde sonunda alma şansı var.
0: O da bitmiyor. Evet. Bu engeli geçtin diyelim, her ay işte borçsuzluk kağıdı gönderiyorsun. Futbolcularımın taksitlerini ödedim diye. O kağıdı da istiyorlar. Ya da 3 ayda bir miydi? Her ay değil de 2 ay ya da 3 ay. Periyodik dönemlerde.
2: Olması lazım.
1: Evet. Senede bir kere gibi 2'yi bulmuyor.
0: Yani
1: bir denetçi geliyor.
0: Tabii.
1: Ondan sonra inceliyor ama
0: borçsuzluk kağıdı.
1: Borçsuzluk kağıdı için inceliyor. O zaman futbolculardan eğer ödeme yapmadıysan bir imza almak zorundasın. Evet. Ben aldım o parayı diye.
0: Vermiyorlar ama. Genel. Vermiyor, yabancı tabii. Hepsi. Türkleri ikna edersin de. Tabii. Yabancı futbolcuları biraz zor ikna. Menajer hemen girer ya da avukatıyla geliyor. Futbolcu muhatap bile olmuyor.
2: Dörkayt İstanbul'a geldi. Evet. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a indi ki İsmail Kartal'ın da ilk yardımcısı Dörkayt olacak. Hollanda Ligi'nde Dordrecht'te son olaraktan görev yaptı. Dörkayt ve Fenerbahçe'de de 2012 ile 2015 yılları arasında forma giymişti. Zafer Hocam, Dörkayt Türkiye'ye geldi. Görüntüler de şu anda ekranda. Aspor ekibi Dirk Kuyt'ın gelişinin bu şekilde

0: görüntüledi. Ne dersin? Ekip, teknik heyete İsmail Kartal zaten teknik adam olarak atandıktan sonra ilk ismin Dirk Kuyt olarak geleceği konuşulmuştu. Böyle de gerçekleşti. Yan yana olacaklar uzun yıllar sonra.
1: Forma giymiş, hizmet etmiş futbolcuların yeni gelecek oyuncuya nazaran bir nebze aidiyet duygusu yüksek olduğundan böyle oyuncuların görev almasını ben tarafım. Niye? Giydiği formanın anlamını diğer futbolculara hissettirecek. Hep yerli duruşu diyoruz ya. Yabancılar da bu aidiyeti hissettirebiliyorlar. Onun için böyle bir tercih benim için doğru. Buradaki bana enteresan gelen şu. Şimdi Kuyt kariyeri olan bir futbolcu. Eğer ki teknik direktörlük anlamında kariyerini devam ettirmek istiyorsa İsmail Hoca'nın yanında yardımcı olarak başladığında elbette kendi fikirleri oluşacak. Şu an itibariyle İsmail Hoca'nın sistemi doğrultusunda hareket edecek. Şimdi antrenman bilimine başladığın zaman o apayrı bir şey ama sistem kurmak apayrı bir şey. Sistem takımlarını ben tercih eden tarafım. Ama bizim takımlarımızda henüz o sistem kurgusu çok oturmuş durumda değil. Şimdi Galatasaray'da son 3 sezondur 4. sezon Okan bir sistem oturtturdu. Bir oyun kültürü var ve ona göre transferler yapıyor. Ama şimdi Fenerbahçe'de filan Beşiktaş'ta bu oturmadı. Onun için şimdi böyle yardımcı hoca evet taraftarı ikna etme açısından ondan sonra iyidir. Ama her teknik direktör de yanında kendi fikirlerine uymayan ondan sonra eski futbolcu arkadaşı dahi olsa çalışmak istemeyebilir. Bundan doğal bir şey de değil, ben görmüyorum yani. Yardımcı olmak ayrıdır. Ne zaman senin hakikaten Fenerbahçe Kulübü'nün bir oyun kültürü olur. Bir oyun kültürü doğrultusunda gelen hoca o oyun kültürünü devam ettirir. Sen eski futbolcunun kaydı da alırsın. O şekilde onu yetiştirirsin. Buna kabulüm ama teknik direktör ve yardımcılarının birbirlerini ikna etme zorunluluğu olduğunu düşünenlerdenim ben. Niye? Şimdi Zeki müdürüm teknik direktör, ben yardımcısıyım. Ama Zeki müdürümün o maçta uygulamak istediği fikirlerine ben karşıyım. Hayır, ben böyle böyle karşıyım, böyle olmamalı, şöyle olmalı diye tartışabilmeliyim onunla. Şimdi bu karşılıklı güvendir ve ikna olayıdır. Kim kimi ikna ederse belki teknik direktör olarak Zeki müdürüm diyecek ki evet doğru söylüyorsun bunu uygulayalım. Şimdi Kuyt gibi adamlar kariyerli adamlar bunlar birazcık egolu insanlardır. Bu egolu insanlarla anlaşmak çok kolay olmayabilir. Sen teknik direktör olarak bir fikir sunup bunu uygulamak istediğinde hocam öyle olmaz dediğinde bir çatışma olabilir mi? Ha buradaki ortak menfaat Fenerbahçe'nin misyonu, vizyonu evet. Başarılı olabilmesi adına her şey. Ama Fenerbahçe'nin ruhu büyük düşünmeyi emreder. O düşünce bazında kendi ekibinden çalışan teknik direktör profili bana göre daha uygundur. Sonradan belki bir şeyler oturur yerine.
0: Kuyt hocam sonra çalışan teknik adam yani Hollanda 2. liginde çalışıyordu.
1: Çalışıyor işte ben onu diyorum. Şimdi Kuyt çalışıyor da sahaya çıkıyor lanetten mi çalışıyor? Onun da bir fikri var. Onun da bir sistemi var. Şimdi İsmail Hoca'nın sistemi ondan tam ters bir sistem. Uygun mudur yani onunla çalışması? Değildir. Ama İsmail Hoca der ki
0: mı düşünüyorsunuz iki futbol adamının diyelim artık Dirk Kuyt'a da hani ikisinin birbirinden daha farklı düşünceye sahip olacağını mı düşünüyorsunuz?
1: Şu anda Kuyt çalışmıyor mu? Çalıştı değil mi?
0: Çalıştı. Yani çalışarak geliyor buraya.
1: Yani çalışarak geliyor. Şimdi çalıştığı yerde belli bir oyun fikirleri var değil mi onun? Belli bir oyun kültürü var. Şimdi İsmail Hoca'nın oyun kültürüyle, sistemiyle aynı değilse onun düşünceleri burada bir ne olacak? Ama hocam biz böyle oynasak daha iyi olmaz mı demez mi?
0: Ama bu ihtimal her zaman yok mu hocam?
1: Yok. Yardımcı teknik direktörler.
0: Hatta bence yardımcılıkta biraz böyle kötü polisi oynayan yardımcı benim için kulüp anlamında daha ihyadır yani ben öyle düşünürüm.
2: Ben kulüplerde yani bu kadar kalabalık kadrolar olsa da başkan ve teknik direktörün dışında teknik direktör tamamen takımın sevk ve idaresinden sorumludur. İkinciler çok pasifize edilmiştir. Türk futbolundan bahsediyorum. Yönetimlerde

0: de başkan söz sahibidir. Her şeyden sorumludur. İkinci adamlar, as başkanlar da, başkan yardımcıları da dediğim gibi sadece yönetim kurulu toplantılarına, icra kurulu toplantılarına gelir. Çok söz sahibi olmazlar. Onay mercidir. Yani başkan bir şey söyler, kafa sallayıp onaylarlar.
1: Evet.
0: İmza atarlar. Keşke olsa, ben bugünleri inşallah görürüm, bugüne kadar görmedim. Bazen Okan Hoca ile İrfan Hoca arasındaki diyaloglar güzel. Yani orada bir kafa yoruyorlar. Bazen Okan Hoca çünkü tıkanıp kaldığı dönemler oluyor. Tabii. Şampiyonlar Ligi'nde oluyor, ligde oluyor. Danışıyor İrfan Hoca'ya. Çünkü o da onu bir bilge, saygı görüyor. Yaş itibariyle bir abi görüyor. İrfan Hoca da çok böyle bir şeyler söylüyor. Yani hocamın, Zafer Hocam'ın dediği gibi bazen karşı çıkıyor yani. Çata çat fikir tartışması oluyor Okan Hoca'yla. Şöyle yap, böyle yap falan. O güzel aslında. Keşke hep olsa, ben bunu Şampiyonlar Ligi'nde görüyorum. Mesela ekip kravatlı, böyle şık giyimli oturmuşlar kulübeye. Herkesin elinde defter, kitap, çalışıyorlar. İşte teknik adam kenarda duruyor. Çağırıyorlar teknik adamı. Bak bu raporları elde ettik. Gel konuşalım, edelim. İşte bir çözüm bulalım. Bunlar çok güzel. Zaten amaç bu ya. Sadece şey değil. Özel işleri ya da grip olduğunda yardımcı antrenör sahada takımı çalıştı. Eskiden öyleydi biliyorsun. Haberler öyle gelirdi. Özel işleri nedeniyle idmana katılamadı ya da grip oldu. Soğuk algınlığı, idmana katılamadı. Yardımcı hoca çalıştırır. Öyle olmamalı. Yani yardımcılardan güç alacaksın. Birlikte akıl akıldan üstündür. Kuvvet bulacaksın ki Galatasaray'ın, yanılmıyorsam 6 ya da 7 teknik heyette görevli Okan Hoca'nın yardımcıları var. Evet. Farklı şeyler de olsa, görevleri de olsa İrfan Hoca'nın dışında. Hani orada biraz var. Diğerlerinde ben bugüne kadar görmedim. Hep oturuyorlar. Çok bir şey ya da şöyle yapıyorlar. Hoca kenardan diyor ki sen ısın diyor. Ondan sonra yardımcı hoca alıyor şeyi eline. Çizmeye başlıyor. Oyuna girecek oyuncuya bir şeyler söylüyor. O yani. Öyle olmamalı. Dediğin gibi tartışmalılar.
2: Evet.
0: Ya bu olduğu zaman başarı olur. Ben şimdi Kite'ın futbolculuğunun karşısında ceketimi diklerim. Hayrandım Fenerbahçe'de oynarken, ki futbol hayatı hep öyleydi. Eminim teknik direktörlüğü de yolu açık olsun. Ki niye seçtiler? Hem hücumu seven bir takım. Hem İsmail Kartal hücumcu futbol. Hollanda Ligi hücuma dayalı. Savunma futbolunun çok değer görmediği, bol golün atıldığı, seyir zevki olan bir lig. Oradan gelmesi de İsmail Kartal'la uyuşacağını gösteriyor yani futbol sistemleri. Saygı duyuyorum ama sırf bu Kite'la da sınırlı kalmamalı.
3: Bu planlanmış bir şey belki.
2: Aykut Kocaman gelseydi Kite gene onunla çalışacaktı.
0: Olabilir, o da olabilir. Tabii planlanmış da olur. Ama şunu da söylemek lazım. Yani tek bir yardımcıdan ziyade artık teknik kadron ne kadar güçlüyse, şey gibi, takımdaki yedek kulübesi ne kadar güçlüyse eli o kadar zengin oluyor takımın, o ölçüde güçlüsün. Aynı şekilde teknik kadroların da güçlü olması gerekiyor. O yüzden İsmail Kartal her yükü omuzlarına almasın. Çünkü İsmail Kartal kolay değil yani bu ligde şampiyon olmak ve büyük bir baskı var aslında. Biz şampiyon olmaya mecburuz diyen bir başkanı var artık ve o başkanın stresi kaldırmak için İsmail Kartal'ın yükünü hafifletmek için görev bölümü yapılması lazım. Yani İsmail Kartal sahaya odaklanacak. Futbolcu sorunlarıyla ilgilenmeyecek, ücretleriyle ilgilenmeyecek, özel yaşantılarıyla ilgili, bunların hepsine bakacak biri
2: olacak. Sadece takımıyla ilgilenecek.
0: Bravo. Aynen, sadece takımıyla ilgilenmesi lazım. İlgilenirse o zaman daha taze bir beyinle maçlara odaklanır.
2: Ya kolay değil Ömer'im bak. Şimdi belli sene bu Fenerbahçe taraftarının zincire vurduğu isyanları var. En ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir puan kaybında o zincirin kilidini açmaya zorlar bu takım. Bu risktir, kolay değildir. Şimdi devamlı bak, sonuç odaklı olmak, devamlı kazanmak adına sahaya çıkmak aslında çok doğru bir şey değildir. Senin zaten elinde kaliteli bir kadron var. Onun için çıkıp da sahaya o kaliteli oyuncuların birbiriyle uyumu, harmonisi sonucu bir takım oyunu, yani kişisel, bireysel futbolcuların o bireysel yeteneklerini takım oyununa adapte ettikten sonra bir sistem yaratılırsa başarı gelir öyle. Zaten büyük takımlar kendilerine sınıf atlatacak oyuncu transfer ediyorlar.
1: Tabii.
2: Sıradan oyuncu almıyorlar ki. Ama bu oyuncular arasındaki şimdi sezon başının kısa olması nedir? Bu uyum sürecini olumsuz etkileyen bir durumdur. Şimdi ana fikir nedir? Hem yükleme yapmak hem takım uyumunu sağlamak. Ama ana fikrin dışına çıkıyorsun maç. Avrupa Kupası maçı erken olduğu için. Allah'tan çok uzun bir süre değil. Yani bir 10-15 gün kayıp oluyor burada. E şimdi artı Fenerbahçe taraftarının beklentileri. Bu da bir risktir. Şimdi ben Aziz Başkan için hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımında sorunlarla baş edebilmenin baş aktörü hep Aziz Yıldırım olmuştur.
1: Evet.
2: Onun heybetli duruşu konuşulmuştur hep. Onun için de bir risktir. Şimdi geldin aldın sahip çıktın. Onunla şampiyon olamadığın zaman bizim toplumumuz çok tüketici bir toplum. Efsaneliğini kaybetme riski vardır. İsmail Hoca'nın da başarısız olduğu takdirde bundan sonra Fenerbahçe kapıları ona kapanma riski vardır. Bunlar kolay baskı değildir. Hele hele takımda evet belki fiziksellik Fenerbahçe takımında biraz düzeldi ama biraz daha teknik oyun zekası olan Asensio tipinde ondan sonra başka oyuncun yok senin. Zor zamanlarda ortaya çıkıp da takımına kimlik kazandıracak bana göre transfer ihtiyacı var. Şimdi Talisca skor yapan bir adam ama Fenerbahçe takımında Talisca olduğu zaman Asensio mutsuz olduğu bir bölgede oynama zorunluluğu var. O da 10 numarada oynamak, icraat yapmak istiyor.
1: Yani nasıl bir transfer ihtiyacı var hocam?
2: Yani olmazsa olmaz bir santrafor ihtiyacı %100.
1: Vedat geldi, bir santrafor daha gelecek.
2: Olur, o eksik tamamlanmış olur. Çünkü kanatlarda Musa Banene, Kerem gibi oyuncu profilleri aslında ligimizin dinamiklerine uygun. Bunlar da delici oyuncular ama çok performans veremeyen ya da performans vermesine rağmen Nene mesela. Enteresan bir performansı var ama memnuniyetsizlik var. Yani
0: çok isteyen var Bundesliga'dan Nene'yi.
2: Allah'tan
0: çok skor üretti bu sene.
2: Üretti evet. Yani iyi ama memnun değil düşünün yani.
0: Evet.
1: Vallahi hocam yani bir sene önce de daha doğrusu 2 sene önce de baktığımızda 30 gol 5 asist yapan oyuncu beğenilmiyordu evet. El-Nesyri. Nene'nin beğenilmemesi de çok enteresan değil açıkçası.
2: Evet. Yani sonra eğer ki hücumdayken top kayıplarında defans güvenliğini güncelleyemediği için geniş alanda Skriniar başta olmak üzere koridorları çok boş bıraktığı için olmazsa olmaz stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bence bir değil iki tane var.
0: Tabii.
2: Yani bunlar nedir? Evet. Geçen sene belki oyunsal olarak çok fazla rakibini ezmiş gibi gözükmeyen ama skoru kolay bulan, skoru bulduğu için iyi dediğimiz bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şimdi artık bütün taraftarlar bilinçlendi Ömer'cim. Öyle değil mi Zeki Müdürüm? Yani evet. Şimdi insanlar artık var ya iyi futbolu, görsel zevki ayırt edebiliyor.
0: Dünya Kupası izledikten sonra ne geliyor?
2: Diye, evet. Tabii. Yani.
0: Aynen.
2: Şimdi 48 takımla olduktan sonra belki beklentiler azalmak üzereydi. Kalite düşer mi acaba diye. Ama baktık ki her geçen gün maçlarda kalite yükseliyor Dünya Kupası.
0: En güzeli ben hakem kalitesini görüyorum. Dik duruşlarını hakem görüyorum ve VAR'dan dönüşte yani lütfen bizde de bu uygulamaya geçilsin. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bu konuyu konuşmam lazım. Bugün uzun uzun konuştum ama konuyu atladım. Konuşmak lazım. Ne kadar güzel izah ediyorlar ya. Geliyorlar. Niye penaltı? Niye değil? Hepsini yani
2: güzel bir şey
0: 30 abi. Saniyede belki 20 saniyede anlatıyorlar. Tribünler hiç tepki yok. Futbolcularda hiç tepki yok. Bence, demek ki bundanmış diyor.
1: Benim kesinlikle karşı olduğum bir uygulama. Asla olmaması gereken bir uygulama. Bir kendini yani VAR kayıtlarında da görüyoruz. Kesinlikle ifade edemeyen hakemler var.
0: Ha, o anlamda. Bunlar çok güzel ifade ediyorlar yalnız belli ki.
1: Ama mesela ilk abi baktığımızda ilk maçın hakemi de ifade edemedi. Öyle yaptı olmadı. Böyle yaptı olmadı. En son red card dedi. Geçti mesela yani. Şimdi oluyor mu? Oluyor açıkçası. Onun dışında bir de özellikle mesela tribün doluluğu yüksek olan yani dört büyüklerin maçlarında yani ne olursa olsun hakemler hep biliyorsun.
0: Tabii,
1: hani tartışılan taraf olduğu için o açıklama yapılırken muhtemelen dediğim gibi herkes bir ıslıklayacak falan derken hani çok da ses gider mi gitmez mi bilemiyorum açıkçası. O yüzden ben çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ya bu benim fikrim tabii ki.
2: O gollerden sonra yukarıdan anons yapıyor ya. Oraya bağlantı yapacaklar. Oradan net çıkar hakemin sesi. Ya bizim statlarımızdaki o anlatılar evet. biliyorsun abi. Onlar var ya. Yani
0: ben çok keyif alıyorum hakem performanslarından. Çok dik duruyorlar. Evet hata yapıyorlar ama sonuçta bu işin içine iyice bilimi, dijitali, yapay zekayı, kameraları her hepsi şeyi soktu. Gibi. Robot gibi hakemler. Her tarafında
2: evet, yakında öyle
0: aparatlar var. O aparatlara rağmen iyi kondisyon hakemler ortaya koyuyorlar.
1: Kampa gitmiş gibi arkalarında sanki böyle şey yük çantasıyla dolaşıyormuş gibi bir görüntü içerisinde. Şimdi Fenerbahçe'deki de muhtemel transferleri de konuşalım. Malaksar çok fazla konuşulacak evet. abi. Vedat işte Fenerbahçe'nin resmi zaten evet. transferi. Onun dışında Girassi hala konuşuluyor. Malaksar, evet. Girassi. Bunun dışında isimler var mı sende? Ya da bu isimlere baktığında Malaksar ne kadar Fenerbahçe'ye yakın diyebiliriz?
0: Ya Ake o biraz Ake olmadı. Evet o konuşuluyordu. Malaksar önceden beri konuşulan bir isim. Ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle Kim Min-jae'yi istedi İsmail Kartal ama maliyetli bir oyuncu ve çok sıcak bakmadılar. Yani oyuncu da bakmadı. İstediği rakam direkt 15 milyon euro net rakam. Çok yüksek bir rakam. Malaksar daha uygun, daha düşük profilde ücret olarak oraya yöneldiler hemen. O transferi gerçekleştirecekler. Hep şeyi dediler, o olmuyor. Yani Charlotte'u durup durup ısıtıp gündeme getiriyorlar. Zaten Vedat'ı aldı. Yani Vedat Muriç de aynı özellikle sol ayaklı pivot santrfor. Evet, yani evet. olmaz. Ve 40 milyon euroya bile Juventus'a vermediler. Atletico Madrid kolay kolay bırakmıyor. Çünkü Julian Alvarez'i her an satabiliriz düşünüyorlar. Yani Barcelona 125'e 130'a kadar çıktı. Vermiyorlar. Yani ellerinde bir CFR var. Onu verince sonuçta yani kullandığı bir Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane gol attı Charlotte. Ve Charlotte'un amacı hep çıtayı yükseltmek. Ya zaten 7 milyon euro alıyor. Para değil derdi. Yani Trabzonspor'da hani kabuklarına sığmadı. Geldi gitti. 2 yıllık kiralık sözleşmesi vardı. Hemen Leipzig'e gitti. Hatta devre arasında menajerime söyledim. İşte Bundesliga'dan bana takım bul gitti. İspanya'ya gidiyor. İşte İngiltere olur. Hep böyle kolluyor. Nerede daha çok kendimi geliştirebilirim? Daha nerede A plus takım oynarım? Kariyer
2: planlamasını öyle.
0: Tabii. Evet. Ya öyle bir oyuncu. Ya idealist. Yani bazıları koşa koşa paraya gelir.
2: Gelir.
0: Onun da o dönemleri gelecek. Artık 30'lu yaşlarda. 3-4 yıl sonra Türkiye'den beni biri alsa da bir emekli ikramiyesi alsam diyecek dönemleri de olacaktır. Ama Fenerbahçe mutlaka bir santrfor daha alacak ama ben bu santrforun Dünya Kupası'nda da olabileceğini düşünüyorum. Brezilyalıları çok yakından takip eder Aziz Başkan. Yani Brezilya'dan bir santrfor olabilir. Çünkü sever. Aziz Başkan döneminde hep böyle en iyi Brezilyalıları Fenerbahçe alıyordu. Yine bu takımın içine işte Talisca var. Sonuçta hani onunla da onun belki şeyini artıracak.
1: Ederson var.
0: Ederson var. İşte Ederson'u bilemiyoruz tabii. Ederson'un kendi çok gönüllü olmadığı söyleniyor. Kulüp baktığı söyleniyor. Ama Aziz Başkan da onu korudu biliyorsun. Savunma değil ki Ederson. Ederson'u kontribüye de bırakıyorlar. Hatalı gol yedi diyorlar diyor. Ya senin savunma gibi olsa, oturmuş bir savunma olsa Ederson da hata yapmaz diyerek Ederson'u savundu biliyorsun. Direkt tabii işin savunma tarafında dediğim gibi belki bir, belki iki stoper alacak. İki oyuncu yani bunlardan Osterwolde'nin gitmek istediği, Fred'in gitmek istediği ama İsmail Kartal geldikten sonra Fred dağıtladı şimdi. Fred gitmez, direkt oynatır. O yüzden hani burada 16, 17, 18 belki 17 ile 18 arası ya kaç oyuncu gidecek? Belki 20 oyuncuyla vedalaşacaklar. Hani o kadar zor bir süreç bekliyor ki Fenerbahçe'yi ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmak zorundalar. Yani ellerindeki oyuncular çok kazandığı için Anadolu takımlarına da veremiyorsun. Verdiğinde karşı taraf diyecek ki benim bütçem karşılamıyor. %80'ini sen öde, %20'sini ben ödeyim. Hep öyle olur zaten Anadolu kulüplerine verirsen oyuncular. Oyuncu gitmek ister mi? Bir de o var.
2: Belki iki stoper söylemlerinden sonra BKO tekrar çağrıldıysa.
0: Ben BKO'nun kalacağını, İsmail Kartal'ın BKO'yu tutacağını düşünüyorum.
2: Topa sert şey adam yani.
0: İyiydi. Evet. Kötü değildi ki BKO zaten. BK'yı tutabileceğini düşünüyorum. Belki o geri dönen oyunculardan kullanabileceği oyuncular olacaktır. Tabii İsmail Kartal'ın raporu burada çok önemli. Hücumcu bir takım oluşturmak isteyecektir. Ama o 99 puan toplayan hücumcu takım şu anda mevcut değil. Yani Hollanda'dan belki Kayt'ın önereceği birkaç oyuncu olabilir. Bakacağız.
1: Hollanda şu anda Osterwolde Fenerbahçe'de galiba İsmail Hoca'dan sonra kalacak gibi ama hocanın yine de Osterwolde olsa bile bir stoper istediği konuşuluyor.
0: Aynen. O stoper istiyor hoca. Yani Girassi konusunda da tabii ki hala devam ediyor Fenerbahçe'nin Girassi ile ilgili Borussia Dortmund'la ilişkileri. Çünkü bunu başkan nezdinde yapıyorlar. Başkanlar nezdinde Aziz Yıldırım bizzat bu transferle ilgileniyor. 40 milyon euro Girassi için şu anda 40 milyon euroya kadar indiler. 40 milyon euronun altına bırakmıyorlar. Biliyorsun teknik direktörlerin de söylediği, yani biz Girassi gibi oyuncular sayesinde Bundesliga'da ikinci olduk. Seneye şampiyonla oynayacaksak tutalım. Hatta iyi bir 10 numara alalım. Niko Kovaç'tı değil mi hocaları?
1: Evet.
0: Hatta iyi bir 10 numara alırsak Girassi'nin verimi daha da artar. O yüzden tutalım diyor. Ama bu tabii taktik de olabilir. Tok satıcı kimliğine bürünüp Girassi'nin yerine işte oradan 40'a Fenerbahçe'ye satalım da biz 50'ye daha iyisini alalım düşüncesi de vardır. Tabii bilemezsin. Bundesliga'da çünkü çok hareketi severler. Hele Dortmund taraftarına, yani biliyorsun belki Bayern Münih'in dönemindedir benim için Dortmund taraftarının görsel şovları, yani jenerikliktir.
1: Bence de en iyi taraftar.
0: Ben de öyle. Bayrak şovlarını çok seviyorum. Mesela Bayern Münih'te, Bayern Münih tribünlerinde onu göremezsin.
1: Var abi, bayrak var ama ben...
0: Hayır, bayrak demiyorum. Onların bu görsel bayrak şovları, sallamaları şeydir, ritimlidir. Meksika dalgası gibidir mesela. Meksika dalgası nasıl böyle gider? Şeyde de Borussia Dortmund taraftarlarının bayrak şovu da öyledir.
1: Bizim ülkede olsa büyük sorun çıkar biliyor musun? Şimdi adam sallıyor bayrağı. Hep şöyle geliyor aklıma. Şimdi gol pozisyonu olacak, orada bayrak sallıyor.
0: Göremeyecek,
1: öyle yapacak, böyle yapacak. Olmuyor, vallahi olay çıkar. Büyük maç. Hep bayrak sallandığında şu düşünce benim aklıma geliyor ya. Bizde olsa büyük olay çıkar diye yani.
0: Aynen, doğru.
2: Bizde önündeki adam böyle hararetli olup da o böyle pozisyonda kalkıp inince bile.
0: Tabii. Otur kalk kalk.
1: Oturalım beyler kültürüyle. Değil mi?
0: Tribünde. Maçı izle. Artık onlar olmuyor. Niye biliyor musun? Herkes kameraman. Ya penaltı atılıyor. Ya çıplak gözle izlemeye gelmişsin canlı. Yine banttan izleyeceksin. İlla çekeceksin, sonra buradan izleyeceksin. Ya biz böyleyiz tribünlerde. Hakikaten bazen şaşırıyorum. Dünya Kupası'nda da öyle biliyor musun? Evet, Dünya Kupası'nda da tonla para vermişsin. Gelmişsin, en pahalı Dünya Kupası. Yani sen bırak ya, izle. Zaten bulursun onu, bir yerden tekrar çekersin. Vardı. Bırak ya. Ya çok güzel şeyler oluyor. Ama
1: sosyal medya, ben, teknoloji böyle bir yere geldi artık.
0: Aziz Yıldırım mutlaka taraftarı coşturacak, şampiyonluktaki rakiplerine psikolojik baskı oluşturacak transfer yapacaktır. O medyaya sızacak transfer olmayacak, emin ol. Bakın sızdırmaz Aziz Yıldırım alacağı o golcüyü. Herhalde golcüyü gizleyecek. Belki Girassi derken pat diye
1: bambaşka birisi,
0: bambaşka nasıl aklımıza gelmedi falan diyebileceğimiz durumlar da olabilir. Ama başkan her zaman büyük transferler yapmıştır. Hele hele biz 120. kuruluş yıl dönümümüzde destansı bir şampiyonluk yaşayacağız. Galatasaray'ın 5'te 5 yapmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için geldim diyorsa bu yola baş koymuşlardır. O bütçeyi oluşturmuşlardır. Yani aceleye getirmez. Önce bu hani 40 oyuncunun sevk idaresine bakıp bir taraftan da tespit ederler. Bu tipte 40-50 milyon euroluk oyuncuları transfer etmek de bir ayı alır. En az bir ay.
1: Tabii.
0: O yüzden Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. İyi oyuncular gelir Fenerbahçe'ye ki çok da çok iyi bir kadrosu var. İşte iki golcü, belki iki stoper, belki giden oyunculara hamle olarak daha böyle parıltılı oyuncu transferleri olabilir. Tabii İsmail Kartal'ın burada hani çok hazır bir şekilde takımı verecekler diye düşünüyorum. Hani İsmail Kartal 2-3 oyuncu listesi verdim dedi. Ama başkan bakar o 2 oyuncu listesine de. Daha önce hani Aykut Hoca ile işte bu yüzden olmadı de. Ben ona da inanmıyorum. Aykut Hoca ile işte bir sürü şeyler söyledi. Olmuş bitmiş. Yani, o konulara girmek istemiyorum. Zaten Aykut Kocaman Süper Lig'de bir takımla da şu anda anlaşmak üzereymiş. Bugün öyle bir duyum aldım.
1: O zaman bir basın toplantısı yapacak, konuşuyor.
0: Ya yapar. Kırgınlıkları da olabilir. Aykut Hoca'ya da çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. İsmail Kartal 4. İsmail Kartal döneminde belki şampiyon yapacak. Zor bir göreve geldi ama kendisine güveniyor. Çok dinlendi. Hoca çok istiyordu. Bunu da ifade edeyim. Ama Fenerbahçe'nin transferleri, özellikle başkan üzerinden yapılacak transferler, ki o şeyi söyledi zaten, Saran yönetimi pazarlık yaptığı için biz Giras'ı işaret

0: Ya
1: o imkansız.
0: Ya imkansız tabii, çok saygı ya, duyulan bir golcü. Şimdi... Çok müthiş. 55 gol atmış Bundesliga'da geçen yıl.
1: 55 attı abi, geldi hala atıyor işte, İngiltere'yle atıyor.
0: Hiç durmuyor.
1: Atması yetmiyor, geliyor ya, duraklamada top çıkarıyor falan.
0: Ya, ayakla vursan en az ceza sahasında 16-17 kişi vardı, kafayla füze gönderdi ya. Ve füzeyi aralardan geçirdi böyle, gitti köşeye, kafayla öyle gol mü atılır ya? Artık golcülüğün kitabını çok yazmış adam.
1: Oyuncu. Çok özel oyuncu.
2: Her şey var. Yok yok adamda yani.
1: İnan, repertuar geniş. Mücadele.
2: Evet.
0: Gol repertuarı mı diyorsunuz?
1: Repertuar geniş.
0: Ya güzel.
2: Ya, aslında Fenerbahçe adına Aziz Başkan'ın olmadığı dönemleri de dahil edersek bu kadar yılın sonunda 8 sene oldu değil mi Aziz Başkan'ın evet. olmadığı? Evet. Bu kadar yılın sonunda gelinen nokta aslında Fenerbahçe'de gerçekten çok üzücü. Sen hemen hemen her sene transferde şampiyon olan bir takımsın. Ama onca transferlere rağmen takım olamayan bir takımsın. Şimdi buradan baktığımızda Fenerbahçe'de potansiyel var.
0: Hocam bunun kaynak nedeni var. Şey olabilir mi? Çok çabuk vazgeçmek. Olmadı değiştirelim. Ama olmadı işte, değiştirelim mi acaba?
2: O benim dediğim işte o şey, şampiyon olamamanın baskısı var ya. O stres hemen bir adres arıyor.
0: Evet.
2: Olumsuzluklarında. Ondan dolayı.
0: Olmadı. Yani. Daha iyisini alalım.
2: Tabii olmadı daha iyisini diye. Yani şimdi burada Fenerbahçe takımının potansiyeli var, kaynak var. Camia çok büyük ama bunları doğru bir şekilde yönetecek futbol aklı eksikti. Onu kabul edelim hocam, yani.
0: Şimdi Real Madrid'e giden hocasından bile vazgeçtiler bir yılda ya. Olmadı, düşün yani. Olmadı deyip vazgeçildi ama belki bu, yani geride geç, yani geçen sezon belki, geride kalan sezonda belki şampiyon yapabilirdi. Gitti Portekiz'de yenilmeden sezonu tamamladı mesela. O da enteresan bir hoca. Ya saygı duyulası bir hoca. Jesus'tan vazgeçildi mesela.
2: Ben Jesus taraftarıyım evet.
0: Çok iyi de oynatıyordu.
2: Eldeki en kötü kadro ondaydı. Ama en iyi verim...
0: Hocam orada Dünya Kupası'na 45-50 gün ara verilmeseydi gaza basmış gidiyordu.
2: Gidiyor.
0: Orada Fenerbahçe'nin motivasyonu yerle bir oldu. Geri dönüşü zor oldu. O dönem Fenerbahçe gaza basmış giderken Galatasaray sorumluydu. Galatasaray o 45-50 günde Dünya Kupası arasında o bütünlüğü sağladı, ritmini yakaladı. Bu sefer Galatasaray gaza bastı, Fenerbahçe geriye gitti. Yani öyle detaylar da
2: vardır, uzun yolda ritmini bulmuş gidiyorsun.
0: Evet.
2: Fren yaptırdılar sana. Aile orada diyor bir mola ver, bir mola ver. İhtiyaç yok aslında var. Yani lavabonuz mu var? Bilmem ne. Yok. Ya gideyim bir mola ver. Ritmini bulmuş giderken molayı verdiğin dakika bir daha aynı ritmi bulamazsın.
0: Öyle.
1: Öyle.
2: O şimdi takımlarda havayı bulmak öyle işte.
0: Evet.
2: Günler aylar sürebiliyor ama bir saniyede bozulabiliyor. Şimdi, bir ara verdiğinde bozulabiliyor.
0: Şimdi öyle bir şey ki bir yıllık geçiş yönetimi tabii ki. Aziz Başkan aday olmayacağını açıkladı. Şampiyon olamazsa zaten seçilmez. Şampiyon olursa zaten kimse karşısına çıkmaz. 3 yılda
1: kesin
0: görevde kalır. Şimdi İsmail Kartal şampiyon olursa kalacak biliyor. Bir yıllık sözleşme yapıldı. Şampiyon olamazsa gidecek.
2: Çek bir daha Fenerbahçe kapısı da kapanacak.
0: Kapanmaz. Gene 2-3 yıl sonra şey olursa yani iyi bir sezon geçirirse tabii. Hani 99 yani müthiş futbol işte kafa kafaya bir şampiyon olacak olası takımla mesela. O zaman yine bir kredisi olur ama kötü bir sezon geçirirse dediğin gibi 4'te kalır. İsmail Kartal da bunun bilincinde zaten.
2: Bilincinde. Onda da baskı var yani. Ya. Ya bir dakikadan sonra Fenerbahçe'de yani başkanı, yöneticisi, teknik direktörü, futbolcusu hepsi program dahilinde umut veren insanlar olarak ortaya çıkmalılar. Çünkü camianın beklentisi çok büyük. O yüzden Aziz Başkan çok tecrübeli.
0: Peki
2: şimdi
0: hocam.
2: İşi de bilir, işi de bilir ama kolay değil. Rakipler de şimdi o iyi transferlerle. Bir de 4 sene şampiyon olmuş bir Galatasaray var.
1: Kolay değil transfer döneminde hiçbir şey diyerekten bağlayalım. Ara zamanı saat başına karşınızdayız.
3: Dortmund atakta. Girassi vurdu kafayı durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklığa. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu, ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde, saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hepsini beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak, iyi sevgilim.
1: Spor'un radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Spor Radyo canlı yayın.
1: Nerede ısınan transfer gelişmelerinden bir tanesi oldu. Nasıl görüyorsun Turam'ın transfer sürecini? Tabii ki Can Uzun'u konuşacağız. Milli takım muhtemelen Birleşik Devletler'den döndükten sonra o transferde daha çok konuşulacak şey olacaktır. Ama önce istersen Kepren Turam'ı konuşarak başlayalım.
2: Geçenlerde de, geçen haftadan beri sıcaklığını koruyan bir transfer gelişmesi. Turam transferi. Tabii ki burada harcama limitleri de açıklandığı için Galatasaray'ın gaza basacağı transferlerden biri olabilir. Ama önce Can Uzun'un, biraz önce sen de güzel bağladın. Çünkü başkan şunu söylemişti Sayın Dursun Özbek. Bizi en zorlayacak transferler artı dört transferler olacak. Genç oyuncular, yetenekli oyuncular çok pahalı. Kulüpleri vermek istemiyor. Ama biz de oynatabileceğimiz oyuncular olacak bunlar. Hem de şey oluyor, takımın kadrosu da gençleşmiş oluyor. Orada Can Uzun'u işaret etti. Can Uzun Galatasaraylı. Ailesi, babası, herkes Galatasaraylı ve 3 yıl önce Galatasaray'ın kapısından dönen bir isim. O dönemde kulüp bırakmadı. Şimdi Galatasaray istiyor, Okan Hoca istiyor. Planlamasını yaptılar. Tabii Dünya Kupası'nda hani ücretine ücret katacak bir performansı olmadı. Milli takım takım halinde bence market değeri düştü. Doğru. Kötü performans nedeniyle. Can Uzun hani Galatasaray'ın 30 milyon euroluk bir bütçe ayırabileceğini düşünüyordum ama 25-30 arası olur. Çünkü Galatasaray şunu düşünüyor. Bu oyunculara ben bu parayı bağlarsam satışından ne kazanırım? Biz evet Osimhen'i aldık ama Osimhen'in 75 milyon euronun üzerine çıkacak performans göstereceğini biliyorduk. Ki şu anda 120'ler falan konuşuluyor. Can Uzun'da da aynı politikayı güdüyorlar. Can Uzun transferini gerçekleştirirler. Turam transferiyle ilgili olarak da olabilir ama başka başka isimler de konuşuluyor Galatasaray'da. Ben Fenerbahçe'nin şu süreçte yapacağı transferlere göre de bir karşı atağa geçeceğini düşünüyorum Galatasaray'ın ve Dünya Kupası'nda da futbolcu izleyen bir ekibi var. Galatasaray'ın yerinde izleyen. Oradan da oyuncular gündeme gelebilir. Hatta bir Faslan bir oyuncu gündeme geldi. İsmini unuttum şimdi Galatasaray'ın gündeminde. Faslı bir oyuncu var Fas milli takımından. Onun dışında benim notlarımda da tabii sürekli gündeme gelen oyuncular var. Yine Paris Saint-Germain'den Fabian Ruiz var.
1: Daha önce de yine.
2: Evet, yine gündeme gelen isimlerden biri.
1: Tanesiydi.
2: Yine
1: Fas milli takımı.
2: Evet.
1: Ya bir ara hatırlarsın Saibari çok az yazıldı ama zaten Bayern yaptı.
2: Leverkusen'de oynayan Cezayirli İbrahim Maza.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Genç bir oyuncu ama çok maliyetli bir oyuncu. Geçen yıl 12 kez skora katkısı var. 20 yaşında yanılmıyorsam bu oyuncu.
1: Cezayirli Messi diyorlar.
2: Evet,
1: abi.
2: Aynen öyle. 45 milyon euro piyasa değeri, 2030 yılına hangi kadar mevki? Sözleşmesi var.
1: Hücuma yakın her noktada oynayabilir.
2: Evet. 10 numara görünüyor ama dediği gibi hücum bölgesinde aktif olarak görev alan bir oyuncu. 20 yaşında olduğu için de çok şu anda zaten Cezayir milli takımında da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu +14 +4 kontenjanı için düşündüğü oyunculardan biriymiş. Onu da söyleyelim. Denizgül ısrarı var. Yine Denizgül'ü de istiyor Galatasaray. Hı hı. Yani orada da görüşmeler sürüyor. Yani çok isim var Galatasaray'ın transfer listesinde. Ama dediğim gibi Can Uzun bunlardan biri olacak. Ve gerçekten ısrarla istiyorlar. Hatta dün haberini yapmıştık. Can Uzun'la ilgili olarak Galatasaray, yani oyuncunun Galatasaray'a gelmek istemesi, fanatik Galatasaraylı olmaları ailecek. Burada önemli ama sözleşmesi de 2029 Haziran'da bitiyor. O yüzden hani bu belli 25-30 milyon euro en az maliyetli bir oyuncu, maliyeti olan bir oyuncu. Singo ile ilgili durum, tabii Singo'yu satmayı planlarken 30 milyon 35 milyon eurolar konuşulurken sakatlanması, sakatlığı ile ilgili durum, sürekli aynı yerden sakatlanması, kas sakatlığı yaşaması Galatasaray'ın bir anlamda orada tedirgin ediyor. Noel Anka mesela talip çıkmış, bonservisi Napoli'deydi. Yani kiralık oyuncuların da durumları belli olacak burada. Sara konusunda yine

0: Galatasaray'ın bir satışı olabilir. Napoli özellikle 30 milyon eurolara bu oyuncuyu satmayı düşünüyorlar. Yine Wolverhampton'ın 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu João Gomes Galatasaray'a,
1: o da çok yazılan
0: taraftarlar özellikle Camp Nou Galatasaray diye oyuncuya çok fazla ilgi gösteriyorlar. 2023 yılında 18 milyon euroya transfer etmişler oyuncuyu Wolverhampton. 30 milyon euroluk bir beklentisi varmış bu konuda. Yani
1: Valla şu biraz net gibi görünüyor sanki. Tabii
0: evet.
1: işte Gomez, onun dışında merkezde Thuram, yani birçok isim yazılıyor ama geçen yıl devre arası Şampiyonlar Ligi'nden hatta bir oyuncu alacağı Galatasaray'ın çok konuşuluyordu. Hatırlayalım,
0: Evet.
1: Atalantalı Ederson'u çok
0: Evet,
1: konuştuk
0: çok
1: mesela.
0: konuştuk.
1: Yine başka hani gövdeli tırnak
0: Evet.
1: içerisinde transferler gelebilir diye konuşuyorduk.
0: Ya.
1: O olmadı. Sanki o dönem olmayan o transfer merkezi bu yaz döneminde
0: Evet.
1: olacak düşünülüyor
0: Olacak.
1: gibi.
0: Mesela şunu da söyledi başkan. Hani Icardi şartlarımızı kabul ederse kalır. Peki B planınız var mı Icardi ile anlaşamazsanız, Icardi şartlarınızı kabul etmezse diye sorduğumda daha iyisini alırız dedi. Yani B planımız var. Hazırlığımız var. Daha iyisini getiririz dedi. Yani orada da Galatasaray niye daha iyisini alacaklar onu söyleyeyim.
1: Icardi'nin daha
0: Osimhen'i
1: iyisi
0: sat.
1: Victor Osimhen'in arkasına kalır mı, yoksa
0: Hayır,
1: Osimhen
0: şöyle.
1: ayrılabilir mi?
0: O ihtimali de, çünkü Şampiyonlar Ligi Ocak ayında talipler artabilir. Oradan para kazanabilirler. Bir de Osimhen'in sakatlanmaya müsait bir oyuncu. Sezonun neredeyse dörtte birini kaçırabiliyor. Yani çünkü tehlikeden, sakatlanmadan korkmayan, savaşçı bir oyuncu. Tekmeye kafa uzatan, enteresan bir oyuncu. Sakatlık yaşayabiliyor. Şampiyonlar Ligi var. Orada sakatlık olabiliyor. Direkt oynayabilecek bir oyuncu. Hatta kulüp içinden gelen bilgide şöyle bir detay da var. Icardi kalsa bile B planı olmayacak Osimhen'in, C planı olacak. B planı alınacak olan golcü olacak. Yani orada da ben Galatasaray'ın hani taraftarı coşturacak bir santrfor transferi yapacağını düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da başkan şunu söyledi. Bizim 4 yıl şampiyonluğumuzun sırrı omurgayı, iskelet hep korumamız oldu. Yine koruyacağız dedi. Burada Barış Alper'i 50 milyon euronun altına bırakmayacaklar. İşte bir Sara satılabilir. Hatta Okan Hoca şunu söylemiş. Joker gibi her yerde kullanabiliyorum. Hani gerçekten bizi tatmin eden bir teklif gelirse, ki 18 milyon euro verildi. Yani Galatasaray en az 30 milyonu görmesi lazım ki Gabriel Sara'nın, genç de bir oyuncu, anca bırakalım. Yani işte ne bileyim, İtalya'dan hani Napoli'nin bir ilgisi var. 25 milyon euroları Napoli verir ama 30'a çıkarsa Galatasaray satar. 25 milyon euroya da satabilir.
1: Şöyle biraz Zeki abi, bence Gabriel Sara büyük takımlar için, yani büyük takımlar dedim, majör ligler için her türlü doneyi karşılıyor. Şimdi
0: Evet.
1: baktığımızda oyuncunun Brezilya pasaportu var. Oraya bir tik atıyoruz.
0: Yani o önemli,
1: Oyuncu
0: evet.
1: Brezilya milli takımına davet aldı. Oraya da bir tik
0: Evet.
1: atıyoruz. Oyuncu Juventus turunda Şampiyonlar Ligi'nde kalitesini ispatladı. Yani Şampiyonlar Ligi performansına da tik atıyoruz. Böyle olunca tabii bence 25-30 milyon eurodan da aşağı olmaması gerektiği düşünüyorum yani.
0: Yani Galatasaray'da bir rahatlık gördüm. Ben yani bir ortamda da Sayın Abdullah Kavukçu da vardı, transferden sorumlu yönetici. Ben Bernardo Silva'yı sorduğumda direkt şunu söyledi. Biz Bernardo Silva'ya niye talip olalım dedi ki, o zaman daha Real Madrid falan hiç konuşulmuyor. Ve yanıyor ortalık Galatasaray'a gelecek diye. Biz de haberlerimizde yapıyoruz, burada konuşuyoruz. Anlaştı, anlaşacak. Şunu söyledi aynen. Ya dedi, biz dedi Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim olası rakiplerimizin omurgasından oyuncu sökmemiz lazım, zayıflatmamız lazım. Yani gözden çıkarılan bir oyuncuyu biz almayız dedi.
1: Gözden çıkarılan
0: Çünkü
1: oyuncu
0: biz
1: da Real
0: zaten
1: Madrid'e gitti geç
0: Real
1: olmasınlar.
0: Madrid'e gitti ama hani Bernardo Silva ile çok ilgilenmemişler. Belli ki bir öneri olmuştur, bir yerden gelmiştir ama Galatasaray o dönemde ilgisi yoktu. Can Uzun'la ilgili de şunu söyledi aynen. Biz Can Uzun'a yatırım yaparsak sattığımızda para kazanabilmeliyiz. Genç bir oyuncu çünkü.
1: Tabii.
0: Ama gelebileceği en yüksek rakamlara gelmiş durumda şu anda bonservisi. O rakamlarda alırsak biz para kazanamayız. Biz çünkü Bundesliga'dan bir oyuncu alıyoruz. Bizim ligimizde Bundesliga arasında dağlar kadar fark var. Süper Lig'e gelince ister istemez skala düşüyor.

0: fiyatlar düşüyor. Hani onu da göz önünde almamız lazım.
1: Düşüyor.
0: Yani fiyatlandırması düşüyor. Doğru. Satmak zorlaşıyor. O yüzden hani bunu da düşünmemiz lazım. Bu detaylar önemli. Bunu düşünmüşler. Yani bunun raporlanması yapılmış belli ki. Ama can uzun yani Dünya Kupası'nda milli takımın kötü performans göstermesi, Can Uzun'un yedek kalması hepsini düşündüğünde hani Eintracht Frankfurt bir defa 50 milyon eurolara bu oyuncuyu satamaz. Ne kadar genç olursa olsun satamaz. Aile tarafı, oyuncu tarafı Galatasaray'ı istiyor ama Galatasaray'da böyle ben 30 milyon euronun üzerinde bir rakama çıkacağını düşünmüyorum. Bir de şu var, Hakan Çalhanoğlu çok böyle konuşuluyordu. Gerçekten Galatasaray transfer etmek istiyor ama şu Hakan Safi'nin biz anlaştık, görüştük, Fenerbahçe'ye gelecek, oyuncunun Fenerbahçe'yle görüşmesi, geçen bir önceki dönemde Ali Koç döneminde yine Fenerbahçe'yle görüşmesi, anlaşmak üzere olması, Inter'in bırakmaması, bu detaylar nedeniyle Galatasaray taraftarı da şu anda Hakan Çalhanoğlu'na sıcak bakmıyor. Yönetim de sıcak bakmıyor. Hani Galatasaraylı olduğunu her fırsatta söyleyip ama diğer taraftan da iş paraya geldiğinde her an başka kulübe gidebilecek potansiyelini gördükleri için de çok böyle artık sıcak değiller. Aslında geçen yıl Ocak ayında
1: neredeyse oluyordu.
0: Geliyordu. Evet. Hatta Morata şunu söyledi. 2 gün kaldı transferin bitmesine. Biz senin yerine oyuncu alamayız. Bu raddeden sonra seni Galatasaray'a göndermiyoruz gibi bir durum oldu. Ama şu transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde Hakan Çalhanoğlu da yok. Çünkü Hakan Çalhanoğlu kapıyı kapattı aslında.
2: Bana göre Galatasaray'ın ihtiyacı değil zaten.
0: Ya ihtiyacı değil ayrı bir konu ama hani oyuncu hep her fırsatta Galatasaray dediği için Galatasaray'da hani alalım. Taraftar da istiyordu o dönemlerde. İyi bir sezon geçirdi ama Inter'de.
2: Şimdi Galatasaray'ın eforlu, yüksek şiddetli baskın oyununda hem fiziksel olup da hem hücum bölgesini hem destekleyecek hem gol atacak adam bulmak o kadar zor ki. Hakan Çalhanoğlu bu saydığım kriterlerin hiçbirine uymuyor.
0: Evet.
2: Galatasaray hedef yükseltmiş. Galatasaray bundan sonra artık kaliteyi de transferdeki kaliteyi de yükseltmesi lazım. Şimdi bir İlkay futbolculuk kariyerine, futbolculuk yeteneğine, becerilerine kimse laf edemez. Ama ne oldu bak? Verim verebildi mi Galatasaray'da?
1: Ama şöyle bir şey var hocam. İlkay gibi, Hakan gibi ki bence milli takımda dönem dönem yüksek eleştiri almasının sebebi de bu. Şimdi İlkay City'den geldi. Hakan yıllardır Inter oynuyor. Öncesinde Milan var işte. Baktığımızda Bundesliga var. Ya hep böyle hani bir oyun kimliği olan, bir alışkanlığı olan yani o çarkların ne olduğu belli olan takımlar da bu oyuncular zaten rahat performans veriyor ama bu oyuncular kendi performansının üzerine çıkması gereken takımlarda çok istediklerini yapamıyorlar.
2: Yapamaz. Şimdi bak zaten Hakan'ın takım kimliğiyle milli takım kimliği farklı olduğundan dolayı performansını biz beğenmiyoruz. Senin dediğinle paralel bu benim söylediğim şimdi.
0: Evet.
2: Abi olmaz, Galatasaray hedef yükseltiyorsa ondan gelecek oyuncu direkt kaliteye de katkı verecek Galatasaray'a. Şimdi burada hem fiziksel olacaksın hem yüksek kalite arayacaksın. Abi çok zor böyle oyuncu bulmak.
0: Galatasaray'ın yerinde olsam Trabzonspor'un Zenit'e satmak üzere olduğu Felipe Augusto'yu gidip alırım. Müthiş olur Galatasaray'da. Müthiş performans gösterir. Yedeklikte sıkıntı çıkarmaz. Düşünsene. Muçi onu açıyor. Felipe Augusto'nun abi, gol katkısı 46.
2: Çok potansiyeli olan.
0: Yani ligimizin en skorer üçlüsü. Trabzonspor'da satmaya karar verdi yani. Zenit'le 20 mi olur, 25 mi olur, 30 mu olur oralardalar. Yani 22'leri gördü. 25'ten aşağı bırakmıyor Trabzonspor yönetimi. Yani Galatasaray belli ki Icardi kalsa da B planı olacak bir santrafor arıyor. Çünkü Icardi'nin ne olup ne biteceği, ne vereceği daha bir yaş daha yaşlanmış olacak.
1: Doğru.
0: Ve hep problem oluyor sezon genelinde. Alırım yani Galatasaray'ın çünkü o gücü var. Ve ligimizde de başarılı olmuş. Genç bir golcü. Böyle bir şey ben olsam Galatasaray'ın yerinde düşünürüm. Ama Galatasaray'ın asıl hedefi 10 numara pozisyonuna Bruno Fernandes. Yani Manchester'da harika bir sezon geçiren 10 numara pozisyon için Fernandes'i düşünüyorlar ama Manchester bırakır mı?
1: Çok zor.
0: Çok zor. Bence de çok zor. 40 milyon euroların yani altında masaya oturmaz. 40 milyon altına hiç gelmeyin bile der.
1: Michael Carrick devam ediyor. Şimdi asist kralı oldu. Carrick Fernandes'i çok seviyor.
0: Evet.
1: Hatta Fernandez'i Amorim'den sonra, çünkü Amorim biraz daha geride oynatıyordu, merkezde oynatıyor, evet, gerçek yerinde oynatıyor. Oyuncu Kerik de mutlu, Kerik Fernandez de mutlu. Şimdi böyle bir oyuncuyu koparmak tabii
0: mesela
1: çok çok.
0: Aynen. Manchester United'da 327 maça çıkmış, baktım 107 gol, 108 asisti var ki Manchester çoğu dönemleri bu dönem çönük geçirdi, geçen yıl hariç. O Manchester United'da rakamları yani inanılmaz. Yani gol ve asistine baktığında 107 gol, 108 asist. Hani Alex'in böyle birbirine yakın gol ve asistler hep böyle gitmişti.
1: Bunu Premier Lig'de
0: yapıyor. Premier Lig'de yapıyor. Sporting'de de bakıyorsun, daha önceki kulübünde 137 maç, 63 gol, 50 asist. Yani böyle bir futbolcuya verilir mi? Yatırım yapılır. Ama tabii ben Manchester'ın bırakacağını düşünmüyorum.
1: Biraz şöyle bir
0: çok zor yani bu transfer.
1: Hani parayla alınabilecek noktada değil.
0: Diyeceksin ki 31 yaşında. Ama yine 3 yıl daha çok rahat. 2 yıl daha en azından 33'e kadar top seviyede gider. Yani, Galatasaray'a gelse zaten ligin altını üstüne getirir. Yani öyle bir oyuncu.
1: Abi daha çok yukarı çıktığı için.
0: Evet.
1: Ben United'ın hani hiç gelen herhangi bir teklifi, sadece Galatasaray'dan değil, evet, herhangi bir teklifi Bruno Fernandes için çok değerlendirmeye alacağını sanmıyorum açıkçası.
0: Hani o geçen yıl çok fazla sirkülasyon oldu Manchester United'da. Bu sene olacağını düşünmüyorum. Bu sene doğru kadroyu kurdular, yama yaparlar. O geçen geride kalan iki sezonda çok böyle oyuncu gönderdiler.
1: Ya bir karmaşa kaos vardı.
0: Evet, biraz oldu. Şu an yok. Duruldu. İyi bir sezon geçirdiler onlar da.
1: Bence de öyle. Tabii Icardi konusuyla da ilgili, Icardi kalırsa ben katılıyorum Zeki abiye. Muhtemelen B de değil C planı olacak ama olur. C planı olmayı, yani B planındayken bile kendini rahat hissetmeyen, sorun çıkaran ya da yani mutlu olmayan diyelim, daha doğrusu hadi sorun kelimesini kullanmayayım, vazgeçeyim de, bir Icardi C planında kalmaya kabul eder mi? Onu da çok sanmıyorum hocam.
2: Etmez ki, bana göre de bir arayış içerisindedir. Menajeri şu anda uygun bir takım aradığını düşünüyor.
1: 8 arıyorlar. Gün sonra boşa çıkıyor.
0: Arıyorlar hocam da. Kapılar yüzüne kapanıyor. River Plate dedi, Boca Juniors dedi, hepsi ilgilenmiyoruz seninle dediler. Yani bakıyorlar.
1: Sonra menajer açıklama yaptı abi. Arjantin kulüplerine gitmeyecek. Neden böyle haberler çıkıyor anlamıyorum.
0: Kendileri çıkardılar.
1: Oynamayacak dedi yani.
0: Ya kendileri çıkardılar. Ocak ayında kıyamet gibi haberler çıktı Arjantin basınında. Haberler yapıldı.
2: Algı yönetimi yapıyor artık. Menajer algı yönetimine gidiyor.
0: Como'ya gidiyor mesela. Como Gölü'nün etrafında malikanesi var. Como Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak değil mi bu
1: sezon?
0: Evet, evet. Como da ilgilenmiyor. İlk lige çıktığı sezon Icardi istemişlerdi. Gel bizde oyna diye. O zaman da tabii Galatasaray'da şampiyonluk yaşamıştı. İkinci sezonuydu galiba. Evet. O sezon istemişlerdi. Yani yok yani. Ben öyle Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayacak bir takımın Icardi'yi alacağını düşünmüyorum. Icardi Portekiz'de Benfica dendi mesela. Benfica yalanladı hemen.
1: Yalanladı.
0: Nereden çıkıyor dedi ya. Icardi nereden çıktı dedi. Direkt şey Portekiz basını. Peki. Benfica kulübü. Yani kapılar kapanacak. Süreç uzadı ama Galatasaray'da bir yerden sonra diyecek ki Galatasaray yönetimi, süren doldu kardeşim. Şartlarımız buydu. Kalıyor musun? Kalıyorsan kal. Kalmıyorsan da tamam, biz güle güle. Bunu der ama şöyle bir şey var. Icardi eğer bunu yapabilir mi bilmiyorum. Ben İstanbul'da kalacağım derse İstanbul takımlarından biri Icardi'yi alır. Yani çünkü 4-5 milyon eurolara indiyse piyasa değeri.
1: Biraz açalım abi İstanbul
0: takımlarına. Ben Beşiktaş'ın bir ilgisi olduğunu, menajerinin Beşiktaş'la dirsek teması kurduğunu
2: düşünüyorum.
0: Hayır, duydum yani. Duydum. Tabii.
1: Mauro Icardi transferi, tabii kendi fikrini soruyorum. Beşiktaş taraftarını sence mutlu eder mi?
0: Mutlu eder. İsim olarak, şey olarak, marka olarak bir star olduğu için mutlu eder. Oh da var.
2: Yok,
0: ama Beşiktaş'ı ne kadar sahiplenir onu bilmiyorum. Futbol oynamak isterse mutlu eder. Yoksa sorunlarıyla giderse Beşiktaş taraftarı o kadar sabır göstermez. Anlayışlı olmaz. Çünkü oynayan oyuncu ister. Icardi tabii geliyorsa tabii. Icardi ismiyle gelmeyecek. Yeteneğiyle gelirse Beşiktaş'a ya da Fenerbahçe'ye ya da bir başka takıma, Başakşehir olabilir, Fenerbahçe olabilir. Yani Icardi ben İstanbul'da kalacağım derse kucak açılır Icardi'ye. Öyle bir şey de var Galatasaray için, bir tehlikede olabilir. Bu sefer hani gidip yani örnek veriyorum, Beşiktaş'a gitti, leblebi gibi gol atıyor. Bu sefer Galatasaray taraftarı şunu söyleyecek ister istemez haklı olarak. Ya niye bıraktınız, bu adam Icardi diyebilir.

0: Bunu da düşünmek lazım. Yok, böyle bir detay da var. Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif yok. Brezilya yok, Portekiz yok, Güney Amerika yok, İtalya yok, Hollanda yok. Hiçbir yer yok.
1: Yok, sakatlık istemiyor. Sonrası performansına baktığın zaman bana göre hiçbir takım Icardi gelir bize, bizi büyütür diyemez.
0: Çünkü tedirgin oldukları şey hocam, özür diliyorum. Vurdum duymazlığı oyuncunun. Evet, sorumsuz davrandı. Osimhen sakatken gelmedi.
1: Geldiği gün de vardı ama o risk. Icardi sonradan böyle olmadı yani.
0: Osimhen'den sonra bence çok böyle Galatasaray'a sahiplenmedi.
1: Mesleğine saygısı az bir kere. Bunu kabul edelim ama güçlü olan, ayakta kalan, karakter koyan bir profil çizdiği dakika bütün Türkiye'nin Galatasaray başta olmak üzere gene herkes kabul eder.
2: Ben hocam mesleğine saygısı az değil. Sadece hani o kadar yetenekli bir oyuncu ki çok çaba sarf etmeden yapabileceğine inanmış durumda. Önce yapıyordu ama günümüz şartlarında artık çok kolay yapamıyor. Ama tabii ki bu kadar yıldız ve ikonik bir karaktersen hala yapabileceğine inanırsın.
1: Ömer'im sana bir şey söyleyeyim. Sakatlanmadan önceki takımının şampiyon yaptığı sene diyelim. Bir top defans arkası topta Icardi koptu gitti, hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: Ceza sahası çizgisinin gitti önüne gelirken, artık yıkılmak üzereyken, klasından dolayı bir topun şöyle hafif dibine girdi, kalecinin üstünden attı.
2: Bu gol değil mi bak, hocam? Şu an ekranda olan gol. Evet.
1: Bravo. Örnek verecek. Bravo. Bak görüyor musun?
0: Old Trafford'da. Evet. Müthiş gol.
1: Gidiyorum gidemiyorum diye bir türkü vardı, biliyor musunuz? Bak gidiyor gidemiyor. Tam böyle artık bitmek üzereyken
0: hocam,
1: golcü olduğu için.
0: Bak biri bıraktı 3 tane Manchester'lı oyuncu. Ya kolay iş değil ha, o psikoloji, o ustalık. Panik yaparsın değil mi hocam?
1: Bravo. Niye yaparsın biliyor musun? Bak kaleciye uzaksın. Kaleci henüz yatmamış.
0: Geliyorlar bak diyeceksin.
1: Tabii. arkadan geldiler.
2: Golcüyü dünüz daha iyi bilirsiniz. Orada en ufak bir topa yanlış temas açarsın topu.
0: Tabii.
2: Pozisyon
0: tabii. Bir de tabii panik yapıp yetişecekler eyvah deyip vurursun mesela.
2: Topu sürmek de bir mesele yani. Tabii.
1: Ceza sahası içinde en sakin kalman gereken yerdir.
0: Doğru.
1: Bilhassa santifor. Niye biliyor musun? Rakibin sana müdahalesinde her türlü penaltı yapma riski var. Topu sen ondan evvel ayağını onun topa basacağı yere sen bastığın dakika ya golü atarsın ya penaltı yaptırırsın. Icardi de zaten zeki adam yani. Bütün golcülerin takdir ettiği bir golcü herif. Şimdi böyle bir adam orada bitti fizik olarak. Şimdi o vuruşu düşünmesi bile oyun zekasının, gol zekasının ne kadar üstün olduğunun göstergesi. Kaleci yere atmamış. Her golcü orada ne yapar biliyor musun? Kalecinin ayaklarının dibine vurmaya çalışır.
0: Evet.
1: Ama adam ne yaptı? Topun evet dibine girerek.
0: Eliyle kepçeledi.
1: Yani kaleci de düşünemiyor.
0: Yani
1: kalecinin
0: ayağını el olarak kullandı resmen. Evet. Kolay işte karpuz gibi. Ki,
1: bu benim ya sağıma vurur ya soluma. Herif üstü atınca ulan bu da nereden çıktı demiştir yani. Bak, hakikaten şimdi gol zekası olan adam.
0: Tabii tabii. Aynen.
1: Ama şimdi baktığın zaman bak bu en iyi dönemindeki fizikselliği.
0: Evet. Ya burada bir kilosu var. En iyi döneminde var. Yani hala şey dönüyor. Icardi böyle bir adam yani, evet, üçgen vücutlu da değil, şey de değil. Hani
1: evde otursa böyle
0: kas,
1: bir adam.
0: Kas değil ya da yağ oranı çok az da değil. Böyle bir adam ama her dönemde böyle gol atıyor yani. Beli kalın olmasına rağmen belki o ona bir avantaj sağlıyor, bilemiyoruz.
1: Bana göre mesela bizim milli takımımızın bu Dünya Kupası'nda lider oyuncu eksikliğinden dolayı tabii çok ızdırap çektiğini tabii düşünüyorum.
0: İki maçta da doğru hocam. Geriye düşmesine rağmen hadi beyler diyen bir oyuncu evet çıkmadı. Takımı evet toparlayamadı. Evet. Hoca da kenarda evet yıkıldı. Kendini toparlayamadı. Lider oyuncu yok. Yok. Yani işte o sahada Emre Belözoğlu gibi böyle takımı ateşleyecek bir oyuncu, yürekli bir oyuncu yoktu. Hakan bunu yapamadı mesela.
1: Yapamadı işte ben
0: vurdum. Onun da bir vurdum duymazlığı vardı. Ben ilk defa Hakan'ı böyle gördüm ya. Işte çok fazla stoperlerin arasına girdi, öne gitmedi. Bütün topları Arda'ya bıraktı. Sen kaptansın. Arda dur bakalım
1: da,
0: Arda de.
1: Arda da zeki. Çizgiye gelip boşa çıktı.
0: Ama
1: orada
0: şimdi bu kadar kötü kornerler üst üste atılmaz tamam be Arda yani.
1: Yani ikisi de bak liderlik görevine soyunacak şey iki adamdan bahsettin. Evet. Biraz da Kenan vardı.
0: Kenan onlar çok
1: Kenan,
0: şey
1: Kenan'da olacak.
0: Hakan yapıyordu bu işi.
1: Dolayı.
0: Dünya Kupası'nda yapamadı.
1: Yapamadı. Arda da olmadı.
0: Evet.
1: En büyük aday olmasına rağmen bunun eksikliğini hissettim.
0: Hepsinin enerjisi düşüktü hocam. Bravo. Çünkü mesela Arizona'da gece yarısı 43 derecede idman yapıyorlardı. Başkan bizzat söyledi. Ya Arizona'nın şartları gerçekten çok kötüydü. Keşke orada idman hiç hazırlanamadılar.
2: Yine de bize bağlıydı. Değiştirdim.
0: Tabii o ayrı. Yapamadık yani. Sorunlar tabii ki var. Yoksa bu kadar takım ceset gibi oynamaz sahada. Yani sen ikinci dakikada 68. saniyede gol yiyorsun.

0: grubun en zayıf halkasından işte sayısız gol pozisyonu ama hala santrforsuz oynuyorsun. Rakip ikinci yarıda 10 kişi, bir kişi eksik oynuyorlar. Yok, yine yok. Yok,
1: şimdi
0: atamıyorsun.
1: Bugüne kadar bireysel çözümlerle gittiği için, oyun kimliğimiz olmadığı için onun için zorlanıyoruz. Üretemiyorsun. Üretemediğin anda da senin teknik direktörün oyunu okuyup sonradan müdahalelerinde hocam, geç kalıyor. Bir de şu,
2: teknik direktör olarak hemen müdahale ediyorum transfere. Evet, geri dönelim.
0: Tamam, dönelim.
1: Icardi.
2: Ben oyuna yerinde müdahale ediyorum.
1: Evet, hemen bu dönüş yaptım. Icardi.
2: Icardi ile ilgili son cümleyi de alayım hocam. Sonrasında Beşiktaş'ın tabii transfer gündemine de geçeceğiz.
1: Icardi'nin aslında ismi bile hem taraftara hem takım arkadaşlarına coşku verecek bir profil. Ama ne zaman o liderlik vasıflarını öne sürdüğü zaman, yoksa sıradan bir oyuncu gibi sadece ceza sahası çevresinde böyle hiç etkin rol almayıp da öyle pozisyon bekleyen, oyuna dahil olmayan, oyunu yönetemeyen Icardi kimse istemez. Ama Icardi ve bana göre eğer bir takım, alternatif bir takım bir bulamaz daha, eğer Galatasaray'ın sunduğu teklifle Galatasaray'da tekrar devam ederse bundan sonra sorun olur.
2: Peki, şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta evet. Tabii Zeki abi sen yayının başında çok önemli bir cümle söyledin. Bence her yerde manşet olması gereken bir cümle. Neydi Beşiktaş'la o? İlgili. Beşiktaş 200 milyon euro civarı bir para harcamayı düşünüyor transfer döneminde söyledi, dedin. Yani bu çok büyük bir bütçe tabii
0: çok
2: ki.
0: Büyük bir bütçe.
2: Zaten konuşulan isimler çok gövdeli isimler. Ya işte Mateta, evet. Vlahovic, Trossard, evet. İşte kaleci Mamardaşvili, evet. Şövalye, şimdi konuşulan Nübel, evet. Lukumi konuşuluyor. Aynen. Hani konuşuluyor da konuşuluyor açıkçası. Aynen. Yıldız isimler. Şöyle söyleyeyim yani isimleri aşağı yukarı ben telaffuz etmeye çalıştım.
0: Evet.
2: Sende başka isimler var mı? Ve tabii ki Lukumi biraz daha son günlerde çıkan haberlerden bir tanesi olduğu için onu da konuşalım isterim. Örneğin Lukumi transferine ne kadar bütçe gider Beşiktaş'tan? Çünkü o 200 milyon benim aklıma takılmış durumda şu anda. O 200 milyon üzerinden gideyim. İşin tabii latifesi bir yana ama hem Lukumi hem diğer oyuncular nasıl bir dönem bekliyor sence Beşiktaş'ı transferde?
0: Ya çok çok heyecanlı başkan. Gerçekten o parayı harcayacaklar öyle görünüyor. Şampiyon olmak istiyorlar. Yani şampiyonluk yarışının içinde sonuna kadar kalmak istiyorlar. Kafayı oraya sokacaklar. İtalyano'yu o yüzden getirdiler. İşte Vlahovic'i gerçekten 5 milyon imza parası, oyuncunun bütün şartlarını kabul ediyorlar. Almak istiyorlar. Oyuncu şunu söylemiş. Dünya Kupası sonrası bana Avrupa'nın 5 büyük liginden istediğim takımdan teklif gelirse size hayır derim. O teklif gelmezse ben Beşiktaş'a gelirim demiş. Bekliyorlar. Sassuolo'dan Armand Llorente vardı biliyorsun. Onu çok hep istediler. Yani biz demişler hocaya, biz 3 dönemdir bu oyuncuyu istiyoruz.
1: Öyle.
0: Ben tanıyorum demiş İtalyanı. Alabilirsek alalım demiş. Bunu söyleyeyim. Kaleci konusunda işte Şövalye olabilir bu arada. Ya yani kiralık olarak. Yani bir anda Beşiktaş'a gelirse hiç şaşırmayın. Nasıl Ederson Fenerbahçe'ye geldi. Olabilir. Yani gözünü karartmış durumda başkan. Ya hatta zaman zaman şey de şaşırıyormuş İtalyano. Yani ne zengin kulübe geldim diyordur içinden. Yani A plus ne kadar oyuncu varsa alalım. Başkan diyormuş ki en iyisi mi?
2: Fiorentina, Bologna yani öyle tabii, bir transfer harcaması başkan, yapamadı tabii.
0: Başkan diyormuş ki en iyisi mi? En iyisini alacağız. Hoca. Aynen böyle A plus. Birinci listedeki oyuncular. Beşiktaş'ta böyle bir heyecan var. Çok isim geçiyor tabii ki Beşiktaş'ta da. Ama Vlahovic'i gerçekten çok istiyorlar. Dediğim gibi oyuncu bunu söylemiş. Ama yani onun dışında Beşiktaş'ın işte Semih Kılıçsoy'u hoca çok beğeniyor. Onu söyleyeyim. Bu sene Semih Kılıçsoy sezonu olabilir. O çıktı. İlk futbol piyasasına çıktı. Süper Lig'de fark yarattı. Hatta futbol koordinatörü Feyyaz Uçar şunu söylemişti. Biz galiba 40'ları görecek. Semih Kılıçsoy'u tutamayacağız. Hı hı. Öyle bir parıltılı bir dönemi vardı. Sonra geriye gitti sürekli. Tekrar o dönemlere getirmek istiyorlar. Evet. Olabilir. Şimdi bir de Rafa Silva gibi bir oyuncu bakıyorlar. Getson'un durumu dediğim gibi kiralık olarak Getson'u da bakıyorlar. Pavlidis'i çok istiyorlar aslında ama Pavlidis'le ilgili olarak Benfica'nın istekleri çok fazlaymış. Hani Vlahovic'e o yüzden de döndüler. Vlahovic'i daha şeye daha uygun şartlarda transfer edecekler. Paulides'i başkan istiyordu. Benfica şu anda çok bırakmak istemiyor. Bırakır tabii ki ama 40 milyon euroları görür. Belki daha fazla, bilemiyorum.
2: Bence çok hani nasıl söyleyeyim, değerinin üzerine konuşulan oyunculardan
0: evet,
2: bir tanesi.
0: Evet, ben de öyle düşünüyorum. Ben de
1: Paulides mi?
2: Evet, evet, hatta kendisinin şöyle bir röportajı var. Evet. Bir maçtan sonra Portekiz'de şeyi soruyorlar. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir diyalog bu.
0: Evet.
2: 100 milyon euroluk diyorlar, Benfica sana bir çıkış maddesi yazdı. Yani ne düşünüyorsun kontratınla ilgili? Benim için çok yüksek yazmışlar diyor. Mesela böyle bir ifadesi var Pavlidis'in mesela.
1: İyi, evet. Gerçekçi bir şey adammış ya. Ama Vlahovic bence bak Beşiktaş takımında hakikaten çok doğru bir transfer olur. Niye? Daha net bitirici oyuncu ihtiyacı var bence Beşiktaş'ın. O ihtiyacı karşılar. Artı eğer şampiyon olmak istiyorsa kaliteyi artırması gerekiyordu. Bu da kaliteyi artırmak demek aynı zamanda.
2: Net.
1: Bence hakikaten camiaya da coşku verecek bir transfer olur. Yani başlangıçta İtalyan onu yaparlarsa.
2: Bazen 4-4-2 oynamayı da seven bir teknik adam. Şimdi elinde zaten Yankyo var. Baktığında Vlahovic'in de gelmesiyle Vlahovic Yankyo. Şimdi bir taraf alan açan mücadeleci bir oyuncu. Diğer taraf daha bitirici. Bence iyi bir ikili olacağını düşünüyorum. Böyle bir durum
1: bak, da bizim
2: var.
1: Bizim büyük takımlarımız, bizim coğrafyamızda, bizim ligimizde çok rahat çift santifor oynayabilirler.
2: Katılıyorum hocam.
1: Yani 4
2: özellikle defansı. Hani yani büyük takımlar için söylüyorum, işte 34 maçın bence 20'sinde, 21'inde, 22'sinde çok bunlar rahat tercih edilebilir.
1: Evet. Çok rahat hem de yani. Onun için şimdi defansın önüne koy bir tane kontrol oyuncusu. 4-1-3-2. Ondan sonra o her yere dönüşür bu. İdeal bir diziliştir. bunu hiç kullanmak yok. Bırak onu. Çift santifordan bahsederken santiforsuz sezon geçirdi Fenerbahçe takımı ya. Ha Beşiktaş belki bir önceki transferlerde yanlış olduğunu son transferlerle evet bunu ispat etti ama şampiyon olacak takım kadrosu değildi o.
0: Değildi.
1: Yani fizikselliği artırdı. Mücadele gücü tamam. Biraz daha bir takım olgusu oluştu, harmoni iyi oldu falan ama yok. Maalesef kalite eksikliği vardı. Onun için o santrafor bölgesinde cuk oturan bir transfer olur yani.
0: Yapacaklar. Çerni Rangers'ı isteyebiliyorsun. 5 milyon euro teklif ettiler. Ciddi anlamda teklif gelmiş. Bırakmak istemiyor hoca. NDD'yi Suudi Arabistan'dan isteyen takımlar varmış. Bayağı ilgi var NDD'ye. Giderse diye Genoa'da Frendrup vardı. Danimarkalı orta saha oyuncusu. Onu alternatif olarak hoca söylemiş. Öyle bir isim var.
2: Novitashvili de konuşuluyor.
0: Evet,
2: Saint-Étienne'deki oyuncu.
0: O da çok konuşuluyor. O zaten her transfer döneminde Beşiktaş'a yazılmaya başladı. Devre arasında da yazılan bir isimdi.
2: O biraz şey gibi Zeki abi, Llorente gibi.
0: Evet, yani, aynen.
2: İşte Llorente de, Novitashvili de her transfer dönemi adı sıcak olan oyunculardan ama yani şöyle söyleyeyim, dün Trossard'ı işte Belçika-İran maçında izledik. Belçika evet, belki hani kilidi açamadı ama bu arada Behrenhand da inanılmaz maç çıkardı, İran kalecisi.
0: Evet.
2: Şimdi, Trossard'ın nasıl bir oyun oynadığını gördük. Ben hani oyuncu zaten biliyoruz da yine de hani bir aynen kez daha izleyince Türkiye Ligi'nde yapacakları da hani düşününce çok heyecan verici noktaya
0: tabii
2: gidiyor.
0: Arsenal nasıl bırakır diye düşünülüyor. Ben onu uzun süre bu sene izledim.
1: Fenerbahçe'yle adı anıldığında tabii, ben onu diyeyim. Bir Sumayla Trossard'ı aldınmış, aynen, sorunu çözdüm.
2: Aynen. Çok özel oyuncu.
0: Şimdi kaleci olarak da Santos formasını giyen Gabriel Brazao vardı. Bayern Münih'te
2: da daha önce yazıldı.
0: Evet, Bayern Münih'te istiyormuş kaleciyi. 12 milyon euro piyasa değeri. Santos'la 2028'e kadar sözleşmesi var. 25 yaşında. Bu Gabriel Brazao'yu da İtalyano söylemiş. Ama Juventus'un da istediğini söylemiş ya. Yani. Bayern Münih'im pardon. Şuraya... Yanlış söyledim, özür dilerim. Bayern Münih istiyormuş. Bayern Münih bu oyuncuyu, bu kaleciyi Bayern Münih de istiyor. Bakın böyle bir kaleci var demiş. Alabilir miyiz?
2: He, şuraya dönebilir abi. Biliyorsun transferde şimdi her an her türlü denklem olabileceği için. Şimdi Bayern, Beşiktaş daha doğrusu Bayern'den Nübel'e talip.
0: Doğru.
2: Şimdi Nübel
0: bugünkü içinde, haber hatta yani.
2: Bayern Münih 9-10 milyon euro bandında evet, bir şey istiyor.
0: Evet.
2: Bence Brazao'yu Bayern alıp aşağı yukarı o fiyatlara evet, Beşiktaş'ta Nübel'i transfer ederse Beşiktaş taraftarları mutlu olur diye düşünüyorum. Bayern de mutlu olur. Bu senaryoda herkes mutlu olabilir.
1: Ama
2: yani
1: Beşiktaş'ın bana göre var ya Çerni'yi bırakmaması lazım.
0: Bırakmıyor hoca, bırakmam demiş zaten.
1: Onu biraz pohpohlayıp özgüvenini yerine getirdiğin zaman her türlü alternatifli aksiyonları yaratacak bir oyuncu yani.

0: İleride ön bölgedeki hücum zenginliğini sağlayacak bir, ilk adamlardan biri o.
1: Evet.
0: Yani Rafa Silva gibi geldiği günden bu yana en büyük katkıyı sunan adamı bitirdi.
1: Evet.
0: Sevgili Sergen Hoca. Hem kendine hem Beşiktaş'a zarar verdi. Černý'i bari bırakmasınlar yani. Onun gibi oyuncu bulmak kolay değil.
2: Hocam şöyle zaten yani Černý'i tamamen geçen yılla değerlendirmemek lazım. Bir hani iyi bir kimyada, iyi bir merkezde, güçlü kanatlarda hani baktığında ya da işte Vlahovic'le diyelim oynadığı noktada mesela o zaman farklı bir değerlendirmek lazım. Abi. O sezona bir ayrı bakmak
0: İkisi lazım. Bir arada öbür tarafta da Bilal Ture mi o?
2: El Bilal Ture vardı. Onun kiralık sözleşmesi tamamlandı.
0: Almayacaklar mı?
2: Yani 15 milyon euroluk bir satın alma bedeli vardı ama Beşiktaş'ın çok ödeyeceğini yani bilmiyorum öder mi ödemez mi çok da haber de çıkmadı Zeki abi o konuyla ilgili. Evet.
0: Lazım aynen. Öyle adam ya. Bak defans üstün üstüne gidiyor dengeyi bozmaya çalışıyor.
1: Mesela yedek kaleci olarak da hani Nübel doğru yani 9-10 milyon euro gibi bir rakama daha uygun şartlara Brazao'dan daha uygun şartlara alabilir. Dediğin gibi Bayern Münih böyle bir şey yapabilir. Bilal Beyazıt'ı da Kayseri Spor'da küme düşen Bilal Beyazıt da yedek kaleci olarak düşünüyormuş Beşiktaş.
2: Bence iyi kaleci biraz tepki alıyor bilmiyorum neden özellikle Kayseri
1: tutturdu mu? Tutturdu mu? Uçan kuşu bile kurtaracak bir kaleci.
0: Aynen öyle. Yedi mi de kalecilerim öyle.
1: O günün de değilse de çok gol yiyen bir kaleci ama tutturdu mu da atamazsın yani öyle bir kaleci.
0: Tezatlık vardır ya. Evet. Santifor bak 90 dakika rezil oynar. 90 dakika bir gol atar.
2: Kahraman.
0: Kahraman ama kaleci için aynı şey geçerli değil.
2: Yani savunma için de değil.
0: Savunma için de
2: 90
0: değil.
2: Dakika kötü oynadın diyelim. Sonra evet. Çizgiden top çıkardın. Yine kötü oyunun konuşuluyor.
0: Tabii. Yani. Ama bizim ligimiz bak Trabzonspor. Baktığın zaman apoleti yüksek. Oyuncu transferinden çok. İhtiyaç doğrultusunda kaliteli ve dirençli oyuncu tercih etmeye çalışıyor.
1: Aral Şimşir'i de istiyor Beşiktaş yani. Onunla da bir ilgi var ama.
0: O Midland'da mı?
1: Evet. Asist kralıydı.
2: Şimdi Marsilya istiyordu Aral ama Marsilya UEFA'dan ceza aldı. Evet. Onlar biraz tabii sıkışık durumdalar. O yüzden Aral Şimşir...
0: Kadroya alınmadı değil mi?
2: Beşiktaş'a da gelebilir tabii ki.
1: Evet.
0: O da bak potansiyel oyuncu yani.
2: Tabii. 21 asist. 12 gol 21 asistlik.
1: Sevilla'da oynayan Djibril Sow yine orta sahası. Düşünün. Çok şey var. Evet. Yani isim var Beşiktaş'ta adı geçen ama Beşiktaş'ta bu haftadan itibaren artık yani ben transfer en azından bir transferi iyi bir transfer açıklayacağını
2: şöyle
1: düşünüyorum.
2: Şöyle bakıyorum Zeki abi ilk 1-2 transfere bakıp sonraki yani gelecek isimler aşağı yukarı nasıl gelecek
1: bravo.
2: Bence bunu anlayabiliriz
1: bravo.
2: Beşiktaş'ta.
1: Bravo öyle olacağını
2: şimdi
1: düşünüyorum.
2: Çekilen taraftarlar da var şu anlamda hani bu isimler konuşuluyor
1: evet.
2: Ama
1: evet.
2: Bu isimlerden hani daha düşük kalibrede isimler gelirse taraftar hayal kırıklığına uğrar diye de bir çekince var. Ya düz oyuncu işte.
0: Vay doğru ama haklılar yani. Ya sen artık sıradan bak ne diyorum kaliteyi %100 kaliteyi artırması lazım transferlerde Beşiktaş. Evet. Öyle artık sıradan takım oyuncusu yok efendime söyleyeyim onlar hikaye. Evet. Geldiğinde direkt katkı sağlayacak kaliteli oyuncu. Direkt ona gideceksin abi onlarca transfer yapacağını iki tane adam gibi yap ya.
2: Peki şimdi Trabzonspor'a da geçelim. Zeki abi Dobik konuşuluyor Trabzonspor'da.
1: Dobik'i evet Trabzonspor kiralamak istiyor. Sağlık raporları eğer iç açıcı olursa oyuncu çok sakatlanıyor. Ağır bir sakatlıktan sonra geri döndü. Trabzonspor uzun süre Dobik istedi. Yani ilk defa istemiyor. Hatta
2: Şirona gitmeden önce.
1: Tabii Şenol Güneş hatta istediğimiz bir oyuncu vardı. 10 milyon euro istediler bizden alamadık demişti. Dobik'i işaret etmişti. Fatih Hoca istiyor Dobik'i. Ama Dobik'i Trabzonspor'un transfer etmesi için Felipe Augusto'nun gitmesi lazım.
2: Satış olacak.
1: Satış
2: gibi.
1: Olacak öyle görünüyor. Olay için biliyorsun bütün dünya basında haberler çıkıyor. Bu gerçekten bu oyuncu Trabzonspor'da mı oynuyor? Hala Trabzonspor'da mı? İnanamıyoruz şeklinde yorumlar yapılıyor. Olay biraz daha piyasasını artırdı Dünya Kupası'nda. Olayı da satacak. Zaten oyuncunun hayali başkan direkt burada bizim yayınımızda söylemişti. Premier Lig. Premier Lig'e gidecek. Chelsea mi olur? Bir başkası mı olur? Ama Manchester mı olur?
0: Bence
1: oyuncuyu alacaklar.
0: Müdürüm Folcarelli ile Olay ile orta sahadaki enerji eksikliğini gidermişti Trabzonspor.
1: Evet.
0: Şimdi aynı kalibrede, aynı potansiyelde oyuncu.
1: Tabii. İşte Malinowski biraz yaşlı tabi

0: O aynı oyuncu karakterde oyuncu bulması lazım.
1: Aynen.
0: Yeniden bir evvelki sene gibi orta sahadaki enerji eksikliğine dönerse olmaz.
2: Bence bu arada
0: sıkıntı olur.
2: Hani tabii ki şimdi bu kadar önemli bir bedel geliyorsa bu satışı yapar Trabzonspor, ama Fatih Hoca'ya sorulsa, hani paranın dışında konuşuyorum, Ulay'ı göndermek istemez. İster ki şu iskeletin üzerine 2-3 tane çok önemli transferle lig yarışına gireyim.
1: Ya gerçekler var ama Trabzonspor tabii ki mutlaka B planında vardır. Alacağı oyuncu, genç oyuncular yine bulacaktır Trabzonspor. Çünkü Trabzonspor'un para kazanarak da, futbolcu satıp para kazanarak ayakta kalması lazım. Bir de alternatif kadro kurması lazım. Bu sene çünkü Avrupa Ligi de büyük bir ihtimalle olacak. Olmasa bile Konferans Ligi var. Yani çok maç oynayacak Trabzonspor. Geçen yıl tam şampiyonluk yarışının içine girmişti. 29. 30. haftalarda Fatih Hoca'nın elinde 13 futbolcu kalmıştı. Ya orada işte 4 maçta son 4 maçta bir yenilgi 3 beraberlik aldı. Bir anda ama puan farkı açıldı.
0: Sezon sonu gelmemesine rağmen Fatih bu sinyalleri hep verdi.
1: Tabii.
0: Şimdi elindeki kadronun, genç kadronun ondan sonra bu baskıyı kaldıramayacağını tabii da düşünüyordu.
1: O yüzden de kadroya göre konuştu. 1 ile 4 arası dedi. Evet. Onu da başardı. 3 yaptı. Doğruysa, başardı.
0: Gerçekleri söyledi.
1: Ama güzel olan şuydu Fatih Hoca için. Gerçekten Fatih Hoca değil başka bir teknik direktör olsa bunu bu kadroyla asla başaramazdı. Yabancı da olsa, yerli de olsa, en iyisi gelse. Düşünsene bu kadar kadroyla 30. haftada şampiyonluk yarışının içindeydi Trabzonspor. Kopmadı yani yarıştan.
0: Ama sevgili Fatih Tekke'nin de bir oyun anlayışı var.
1: Evet.
0: O doğrultuda, o doğrultuda bir uyum sağlamaya çalıştı takımıyla. Sağladı da.
1: Aynen.
0: Oyuncuların kalitesinin iyi olması da o süreci daralttı. Çok fazla sürece ihtiyacı olmadı Trabzonspor. Yoksa şimdi onlarca transfer yapıp da birdenbire uyum sağlanması çok kolay bir şey değil.
1: Tabii canım.
0: Süreç lazım.
1: Mesela yani. En canlı örneği Muçi ile 19 puan kazandırdı, evet. Muçi mesela. Beşiktaş'ın hani işe yaramaz gitsin dediği bir oyuncu, kiraya verin dediği bir oyuncu Trabzon'un vazgeçilmezi oldu ki. Milli takımdan sakat dönmeseydi eğer, Muçi o süreçte olsaydı belki de Trabzonspor şampiyonluğu son haftaya kadar Fenerbahçe gibi götürebilirdi yani.
2: Şimdi dönüyor, dolaşıyor, şuraya geliyor. Her çiçek, her toprakta açmıyor.
0: Bir de şimdi Beşiktaş takımda çıt kırıldı mı olan Muçi gitti şeye, Trabzon takımına, hem fiziksel olarak mücadeleden kaçmayan, enteresan, sahaya enerji koyan bir adam haline geldi ya.
1: Yeri geldi.
0: Bu teknik direktör başarısıdır.
1: Hocam, senin sol kanatın yoktu, sol kanatta oynadı. 10 numaraya gitti, 10 numarada. Her yerde oynadı. Yani gerçekten helal olsun. Demek ve hak etti kalmayı. O 8,5 milyon euro
0: bence de.
1: Trabzonspor hiç şey yapmadan direkt verdi o parayı.
0: Sendeki var olan potansiyeli ortaya çıkarıyorsa demek ki bu teknik direktör iyi teknik direktör demek.
2: Tamamlıyoruz.
0: Teknik direktör başarısı çünkü.
2: Zafer Tüzüm ve Zeki Uzundurukan, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ağzınıza ederiz.
2: Ağzınıza sağlık diyelim. Transfer raporunun sonuna geldik. Mutlu akşamlar, hoşçakalın.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

ışıkları sönüyorsa sokakların yeni bir gün giriyorsa penceremden

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bugün Taner Karaman ve Kaya Temer'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız. Bir yandan da Dünya Kupası'nı tabii ki. Herkes hoş geldi ekran başına. Aspor Radyo ortak yayınına aynı zamanda. Taner merhaba.
1: Merhaba
0: Kaya,
1: Koray.
0: Selamlar sana da.
2: Selamlar.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür
2: İyiyiz.
1: Ederim.
2: Çok şükür. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim işte. İyi olmaya çalışıyoruz. Bir eski Ronaldo'cu mu diyeyim artık bilmiyorum, tam kararı da veremedim ama Messi performansından sonra karışık duygular içerisindeyiz.
1: İkisi de 40'ına merdiven dayadı, artık karar verdi.

0: Verelim ama.
1: Evet yani. Ben karar verene kadar da
2: kariyerleri bitti.
1: Öyle bir tartışma kalmayacak artık. Sizde var mıydı öyle Messi'cim, Ronaldo'cim diye?
2: Hiç yok.
3: Ben yani. Ronaldo.
2: Ben İbrahimovic'i çok tutarım. Çok da güzel kariyeri vardı. Ama ezildi tabii. Messi'nin lobisi arasında ezildi gitti.
1: Evet. Yine yani. Messi. Salladın. Ronaldoculuk var. Gizli bir Ronaldoculuk var burada.
2: Bende mi? Yok ya. Gerçekten.
1: Ben kokusunu alırım. Ronaldocu. İbrahimovic'i kamuflaj yapmıyorsun değil mi kendine?
2: Mbappe'de fena geliyor tabii Dünya Kupası'nda. Yani 14 golü var. Muhtemelen ya bu Dünya Kupası'nda ya da bir sonrakinde Messi emekli olduğunda Mbappe Messi'yi geçen golleri atar gibi gözüküyor.
3: İbrahimovic demişken bu arada Henry ile beraber o stüdyodaki şovları da çok iyiydi.
1: Gördün değil mi?
3: Evet,
2: çok iyi.
3: Yani hala yetenek devam ediyor.
1: Değişmez gerçekten aslında. Olsun.
3: Tabii top kontrolü, o ayakkabılarla bile yapmak bir marifettir yani kramponla. Çünkü daha rahat hissedersin ama hiç hani onun sıkıntısını yaşamıyorlar bile.
1: Hiç üstünde gerçekten normal pantolon var vesaire fark etmiyor yani. Evet. Biz olsa bin tane bahane üretiriz. Yok ayakkabımın ucu kalındı. Pantolon dardı, paçası şöyleydi falan diye. Böyle... Demek ki bunlar yalan dolan bahanelermiş yani.
2: Eren Robaşıtı'ya kalkacak gibiydi videoda.
1: Evet. Orada bir fake atıyor zaten biliyorsun yorumcuya. Evet. Adam bozuntuya vermeden hala ayakları böyle dans ettirdi kendine.
3: Sağda çok yapıyordu.
1: Doğru.
3: Yani en büyük özelliklerinden bir tanesi oydu. Yani inanılmaz futbolculardı ya. Gerçekten geçmişte baktığımızda evet bu jenerasyonda da çıkıyor ama eskisi kadar... Hani derler ya sarmıyor diye bu futbolcuların performansları. O Brezilya'daki topluluklar işte Ronaldinho'lar vesaireler falan çok bambaşka bir seviye.
1: Doğru.
3: Rivaldo'lar.
1: Son sayfa etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Instagram'dan yine yazabilirsiniz. Canlı yayında paylaşacağımızı hatırlatalım ve Arjantin'in Avustralya karşısında elde ettiği 2-0'lık zaferi biraz konuşarak giriş yapalım istiyorum. Lionel Messi yine bu yaşında şov yapmaya devam ediyor. İlk maçta hat-trick yapmıştı. İkinci maçta da 2 gol, 1 penaltı kaçırmasına rağmen yine hat-trick'in kıyısından döndü diyebiliriz. Ve şu anda Dünya Kupası tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcusu unvanını ele geçirmiş vaziyette. 18 gol oldu Messi. İkinci sırada 16 gollü Miroslav Klose var. Ronaldo'yu ilk sayfada bulamadım bile, öyle söyleyeyim.
3: Evet. Bayağı bir gerilerde kaldı.
1: Doğru.
3: Beklentilerin de altında kaldı.
1: Ama Messi için en büyük tehdit tabii ki Kylian Mbappe. 14 golü var şu anda Mbappe'nin.
2: Mbappe de 27 yaşında.
1: 27 yaşında.
2: Yani önünde yani en az 3 tane Dünya Kupası
1: iki turnuva
2: var.
1: Herhalde en az var. Olur gibi var duruyor.
2: O yüzden rahatlıkla geçer ki Mbappe şimdi Irak'la oynayacaklar. Bugün değil miydi Irak maçı? Yarın
1: tabii,
2: mıydı?
1: Bugün.
2: Şimdi Irak'la oynayacakları için muhtemelen Irak'a karşı da atacaktır. Yani Mbappe'nin Messi'yi bu turnuvada geçme ihtimali bile var.
1: Bu turnuvada geçme ihtimali var. Bir de Mbappe'nin mesela oynadığı maç sayısına göre attığı gol sayısı da çok fazla. 15 maçta 14 gol atmış zaten Mbappe.
2: Doğru.
1: Messi 28 maçta 18 gol kaydetmiş. Şu anda zirvede yer alıyor. Neler söylersiniz bugünkü performansla ilgili Kaya?
3: Yani Messi tek başına bir ordu. Bunu net olarak gösterdi. Şu ana kadar gol sayısını 5'e de çıkardı.
1: Bu turnuvada
3: Takımını, ülkesini çok iyi bir şekilde sahada temsil eden, son ana kadar pes etmeyen, yani onun için yaş sayıdan ibaret diyebiliriz Messi için. Tamam, Ronaldo'da daha çok eleştirisel konuşuyoruz ama santrafor oynadığında da hani meşhur bizim Süper Lig'de konuştuğumuz var ya, top geliyor ya da gelmiyor sistemi. Messi için bu geçerli değil tabi. Messi bütün dengeleri alt üst eden bir futbolcu, çok farklı profilde oyuncular. Yayının başında da sorduğunda hani Ronaldo mu Messi mi, ben daha çok Ronaldo'nun tarzını beğenirdim ama Messi bambaşka bir oyuncu. Bunu bu akşam da gösterdi takımı için. Her ne kadar penaltı kaçırsa bile sonrasında pes etmeyip ayakta kalması, son ana kadar mücadeleci tavrı bunu sahada net olarak yansıtıyor ve takım arkadaşlarını da ateşleyebiliyor Messi gibi bir oyuncu olunca. En önemli nokta bence şu: takım arkadaşları Messi'nin ne yapacağını daha öncesinden sezmesi önemli. Yani özellikle hani attığı bu akşamki golde takım arkadaşının tekrardan topu ona çıkarması, kapalı savunma, kaleciyi geçmesi, yine bir şekilde topu ağlarda buluşturmaya çalışması da bambaşka bir profil. Kelimelerle bunu anlatamayız. Gerçekten olağanüstü bir futbolcu. Bakalım turnuva sona erene kadar daha neler yapacak Messi.
1: Evet, Taner 38 yaşında, 87 doğumlu Lionel Messi. Bir önceki işte şampiyon oldukları Katar'daki Dünya Kupası'nda artık son Dünya Kupası gözüyle bakılıyordu.
2: Doğru.
1: Artık tamam, bu iş bitti. Kupayla da mutlu sonla bu hikaye bitti deniliyordu ama

0: Messi bu yaşa rağmen yine bu turnuvaya da şu anda damga vuran en önemli bireysel performansı sergiliyor.
1: Yani herhalde devam etmez bir sonraki turnuvaya. Ama herhalde diyorum. Yani yine de ben Arjantinlilerin isteğini kıramadım, devam ediyorum dese de şaşırmam.
0: 42'de diyorsun.
1: Çünkü Messi büyük ihtimal Amerika'da devam edecek bir süre daha. Onun sonrasında ben Suudi Arabistan'a gidiyorum dese, Suudi Arabistan'da onu çok rahatlıkla kabul edecek zaten. Tonlarca kulüp var, dünyada da var. Messi ne zaman futbolu ben bırakıyorum derse o zaman bırakır. Ama bir gerçek var. Messi'nin 38 yaş, 39 yaşı kabul etmeyecek kadar çok fazla sahada mücadele ettiği gerçeği de var. Yani şunu söyleyebiliriz. Oyuncular Messi'ye topu hazırlamıyor. Messi oyuna topu hazırlıyor. Ronaldo ile Messi arasındaki en büyük fark da şu, hatta Portekiz'de şu aralar en çok tartışılan konu, Ronaldo pas alamıyor tartışması evet. var. Şimdi Portekiz'de de şu konuşuluyor. Kimse Ronaldo'ya pas atmak zorunda değil. Üstüne tartışmalar var.
0: Evet.
1: Messi'nin ısı haritasına bakıyorsun, pas haritasına bakıyorsun, topla buluştuğu, koştuğu yerlere bakıyorsun. Sahanın her yerinde. Yani sanki 38 değil 28 yaşında gibi. Topu beklemiyor, topa koşuyor. Ve bir gerçek daha var. Hiçbir futbolcu koca bir Arjantin'i karşısına almamak adına da Messi'ye sert davranmamaya çalışıyor. Hakemler de. Yani atılması gereken pozisyonlarda sarı kart bile çıkartmayan hakemler olduğunu görüyoruz. O yüzden
0: ilk maç özelinde diyorsun herhalde.
1: İlk maç özelinde de ve birebire bile rakipler girmeye çok çekiniyorlar Messi ile. Ya çünkü herhalde Messi'nin kariyerinin sonlarında Messi'yi bir sakatlayarak Dünya Kupası'na veda ettirme anısına sahip olmak istemez hiçbir rakibi.
0: Tabii bayağı
1: bir, ürkütücü bir senaryo olur onun için.
0: Bayağı bir ah alırsın onu söyleyeyim.
1: Sadece ahla almaz büyük ihtimal. Sadece ahla kalmayabilir. O yüzden de Messi'ye karşı hem hakemler kart göstermekte çekiniyorlar, hem de futbolcular birebir de onu sakatlarım aman diye mücadeleden biraz kaçtığını görüyoruz. Ama zaten kaçmasalar bile Messi'nin neler yapacağını tarihte zaten gösterdi. Ama son döneminde özellikle bu Dünya Kupası'nda rakipleri biraz Messi'ye karşı biraz naif, hakemler de biraz çekingen davranıyorlar gibi gözüküyor.
0: Zaten yıldızları koruma politikası her daim hakemlere tembih edilen bir konu. Yani şu açıdan tabii ki bir imtiyaz değil ama yetenekli futbolcuları gaddar oyuncular tarafından durdurulmasına müsaade etmeyin, cezasını kesin. Evet. Yoksa normalde mesela o Maradona'nın oynadığı dönemler veya daha eski zamanlarda bayağı böyle sokak kavgası gibi tekme tokat giriyorlardı neredeyse.
2: Kemik sesleri geliyordu.
0: Tabii tabii, o zaman hiç kart çıkmıyordu, bir şey olmuyordu. Şu an o seviyede değil. Özel yetenekleri hakemlerin biraz daha koruması gerektiği her zaman söyleniyor. Çünkü futbol zaten o oyuncuları izlediğimiz için daha keyifli hale geliyor. Bugün de yine Messi özellikle ilk golde benim dikkatimi çekti. Maçı canlı izlerken de, yani ben tabii televizyondan ne kadar olursa, Messi topu aldı ve sola doğru açtı. İlk evet. golünden önce Arjantin maçı. Arjantin'de biliyorsun Avusturya karşısında. O topu attığımda ben hiç topun olduğu yere bakmadım televizyona. Bakayım ne yapacak, nereye gidecek diye. Şansıma da kadrajda kaldı zaten. Ya Messi öyle bir sprint atmıyor ama ufak ufak koşa koşa dümdüz ilerliyor. Ya diyorum ki mesela etrafı bomboş. Şeyi bekliyorum yani, Avusturya'dan bir oyuncunun deparla böyle yetişmeye çalışmasını. Ve şey, hatta Wanner arkasında. Abi adam hiç umursamaz bir şekilde aynı tempoyla devam etti. Yani araç takip mesafesi olur yani, bir mesafeye yaklaşmazsın böyle ani frene karşılık falan diye. Adam o düşünceyle herhalde, artık bilmiyorum, aynı tempoyla devam etti. Gitti gitti gitti. Yani golü ya da en güzel yerden izleyeyim diye hiç açısını bozmak istemedi. Zaten sonra Messi de marke bir şekilde geldi. Tekte vurdu attı zaten, o da onun klası ama... Ya ciddi bir savunma zaafı vardı bence.
1: Bahsettiğim konuda biraz oraya gidiyor. Bazı oyuncular çekiniyor Messi ile birebire girmeye. Bazıları da Messi'yi yakından izlemenin keyfini herhalde çıkartmaya çalışıyorlar. Ama bu gidişat Messi'ye büyük ihtimal, ki zaten gruptan çıkmalarına garanti gözüyle bakıyorduk. Çünkü Ürdün de Cezayir olduğu için gruplarında.
0: Evet.
1: Büyük ihtimal sadece birincilik ve ikincilik yarışı vardı. Şimdi Arjantin'i geçince, Avusturya'yı geçince artık birinciliği garantilendi ve turnuvada yukarıya doğru gittiler. Yani burada Ürdün ve Cezayir'e karşı tabii bazı gruplarda ikinci olmak daha avantajlı bu arada. Yani o eşleşmelere baktığımız zaman ve özellikle Afrika kıtasındaki takımların ve bazı zayıf halka gibi gözüken takımların en iyi üçüncülük listesini böyle alt üst ettiklerini de düşündüğümüz zaman liderlikten daha avantajlı fikstürler çıkıyor ikinci sırada bitirenler için. Burada da kim kimle eşleşiyor bir bakmakta fayda var.
0: Messi'ye dair söyleyeceklerimiz var tabii. Yine ilerleyen bölümde konuşuruz da. Benim tek dikkatimi çeken bir de ayrı bir konu tabii ki. Bir, o maçtan önce dikkatimi çekmişti. Kampta tıraş olmuş, saç tıraşı.

0: fotoğraf paylaşmışlardı. Berber, Messi oturuyor koltukta, boynunda işte şey. Hı hı. Yanında da Depol. Hatta insanlar şey yazıyor, berberin yanında bile Depol bırakmıyor Messi'yi. Koruması olarak adı çıktı biliyorsun zaten. O bir de ense tıraşı dikkatimi çekti.
1: Ne vardı ense tıraşı?
0: Bayağı kötü olmuş bence ya. Yukarı kadar yani şu kulak seviyesinde arkaya kadar komple tıraş etmiş Messi'nin ensesini. Berberini beğenmedim yani buradan. Anatomik tıraşlı Yunus Emre Kaplanoğlu ama ben beğenmedim.
1: Doğal ense
0: bulursam
1: tıraşını...
0: bir fotoğraf bize böyle arkadan Messi'nin, evet, bu turnuvada şu maçta özellikle Yunus Emre göster, ne demek istediğimi tam olarak anlatırız.
1: Evet, doğal ense tıraşı diye bir kavram var artık biliyorsunuz önceden. Nasıl? 90'larda jiletle bir çizgi çekilirdi.
0: Evet evet, dümdüz. Şu ama ense kıvrık olduğu için çok gözükmüyor. Böyle ama... daha düz olduğu bir yer varsa onu daha net anlatırız. Evet. Denk gelirse. Tabii tek konu, ya o kadar mükemmel oynuyor ki yani adama eleştirebileceğimiz tek yer belki tıraşı, saç modeli olacak, tıraşı olacak. Başka bir şey yok.
1: O da berber üstünde. Neyse, beni de bugün
0: birazdan onu da getirecekler.
1: Lai ile tıraş eden berberim Recep'e de selamlarım.
0: Ya bir yandan da tabii öyle bir durumda var. Ya, mükemmel bir ayak tabii ki. Keyifli, artık böyle tadını çıkarmak lazım. Yani Ronaldo Messi rekabetinde de bence ikisi de mükemmeldi. Birbirlerini üst seviyeye çektiler. Bir daha işte bu. Bak, bak demek istediğim şu, görüyor musun?
2: Evet, çok yukarıda.
1: Bunu kendisi
2: çok
1: istemiş yukarıda olamaz herhalde.
0: Anatomik tıraş modeli diyor ama
1: bence arkasından yani bence, kendisine yetişmeye çalışan rakiplerin
0: konsantrasyonu. Ben şöyle, benim berber böyle tıraş etse ben para vermem ona.
1: Belki de az önce Avustralya,
2: Avusturyalı. Tutarsan yine iyi yani.
1: Avusturyalı oyuncunun kafasını yani karıştıran da şey, bu olabilir belki. Ense tıraşını görünce. İşin, de para kalkamamış olabilir.
0: İşin, evet, işin esprisini yapıyoruz tabii.
2: Ama bir de çok... krampon muhabbeti var. Yani bütün takımın aynı renklerde krampon giymesi, Messi'nin farklı giymesi falan tartışmalar
0: ya
2: da olmuş.
0: Ya şey gibi, mesela inanılmaz havalıydı. Bu maçta o havalılığı gitsin diye herhalde biraz şey yaptılar. Evet. Turuncu yelek giydirmişler bu halı sahada. Evet. Bizim ilk golü yiyen giyer yeleği gibi. Ondan öncekinde mesela Arjantin'in kendi tişörtüyle ilk maçta bütün oyuncular koridorda bekliyor. Hı-hı. Bir yuvarlak halinde. Messi geliyor, açılıyorlar böyle. O anı görmüşsünüzdür. En, evet, önde Messi. Şöyle yana doğru dizilmiş herkes. Sahaya çıkış anı mesela futbol tarihinin en ikonik anlarından birisiydi bence.
1: Doğru.
0: Acayip de havalı duruyordu. Bugün o turuncu yelek olunca üstlerinde biraz daha o şeyi bozmuş.
1: Vallahi
0: karizmasını
1: ben...
0: bozmuş ama yine aynı şekilde gittiler. Yani çok net bir mesaj var herkese.
1: Ben Messi olsam ayak kramponlarımı şey yaparım ya, böyle fosforlu yeşil falan yaparım böyle. Ben buradayım.
2: Dikkat çekici,
1: bir şey yaparım yani.
0: Her türlü dikkat
1: çekici. Hakkıdır yani.
0: Tabii çok özel bir yetenek ama şeyi de hatırlatalım. Yani bu son dönemde çok konuşuyoruz ya. Messi'nin bir ara darma duman edildiğini söyleyebiliriz.
1: Nasıl
0: dünya
1: yani?
0: Şampiyonluk kupası gelmedikçe Arjantin adına.
1: Ha, okay.
0: 2002 dünya, 2002 diyorum özür dilerim. 2022'ye kadar yerden yere vuruldu yani. Ya, Maradona ile kıyaslamaya işte utanmıyor musunuz, bu işte lider değil, öyle değil, böyle değil diye bayağı yerden yere vurulmuş bir futbolcu. Çok zor günleri de var ama sonunda yani Messi... kupa geldikten sonra tamamen herkes sustu ya,
2: tabii bir de tek başına saha içerisinde bir liderlik göstermesi de önemli. Şimdi mesela tamam, Portekiz'de Ronaldo var ama aynı etkiyi oluşturamıyor diye tartışabiliyoruz ama Messi'li hiçbir şekilde bir sıkıntı yaşamadı takımı yani. Çok iyi bir saha içerisinde performans sergiledi ve takım arkadaşlarının birbirlerini tamamlaması burada çok önemli. Yani Messi'nin ne yapacağını önden sezmek, nereye koşacağını, topu nereye atacağını, yani her şey net olarak saha içerisinde bariz belli, sistemli bir şekilde oynuyorlar. Tartışma olsa bile dediğin gibi artık son noktayı koymuştu ve şu anda çok iyi bir turnuva geçiriyor. Bakalım, evet, yani nereye kadar gidecek, daha neler yapacak. Fakat Ronaldo konusu tabii ki sevenlerin üzdü.
0: Orada derinden da mesela üzdü. Ona çok sert şeyler var.
1: Yani
0: Avrupa şampiyonluğu yaşamalarına rağmen mesela Ronaldo'yu da yerden yere vurdular ilk maçtan sonra.
1: Ya biraz tabii Ronaldo'nun da yani Messi'ye göre biraz da egosuyla yavaş savaşan bir oyuncu olduğu gerçeği var. Ve Ronaldo buradan aslında biraz zararlı çıkıyor gibi gözüküyor. Yani Messi gibi değil, biraz daha Ronaldo'nun son döneminde biraz artık hırsa bindirmiş durumda. Pele'yi geçme gibi bir hırsı, evet, var. Orada bir mücadele veriyor ama tabii Suudi Arabistan'da verdiği bu mücadele Portekiz'e ne kadar yetiyor ya da Portekiz'dekilerin beklentisini ne kadar karşılıyor kısmında bu turnuvada şu ana kadar karşılamadı. Ama tabii oyun devam ediyor daha.
0: Evet. Tüm zamanların Dünya Kupası'ndaki en golcü futbolcusu, Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısı yapan oyuncu, en fazla Dünya Kupası maçında gol atan futbolcu, en fazla Dünya Kupası maçı kazanan, en

0: fazla Dünya Kupası'nda maçın oyuncusu ödülü, Dünya Kupası'nda en fazla açılış golü, Dünya Kupası'nda ceza sahası dışından en fazla gol. Böyle böyle devam ediyor. Yani okumaya devam edersem izleyiciler şimdi kanalı değiştirir devamında. Bitmiyor çünkü hakikaten pek çok rekoru var Lionel Messi'nin. Bundan sonra da keyifle izleyeceğiz. Belki de bu son turnuvası olacak. Tarihe tanıklık ediyoruz. Bunun bilinciyle televizyon başına oturursak çok daha keyif alırız. Zaten alıyoruz. Keşke milli takımımızda da o keyif almaya devam etseydik ama en azından turnuvanın tadını çıkaralım. Yapılabilecek bir şey yok artık, geçmişe dönebilme imkanımız da yok. Nasıl Maradona'dan bahsediliyor biz hatırlamıyoruz o dönemi zaten.
1: Evet.
0: Yaşımız gereği, ama en azından ileride bizim de vay be Messi vardı diyebileceğimiz bir dönem.
1: Yani, sevgili Koray, şimdi muhtemelen Salah'ın son Dünya Kupası.
0: Doğru.
1: Ronaldo'nun son, Messi'nin son, Kevin De Bruyne gibi isimlerin muhtemelen diyeyim ama bu altın kadro denilen Belçika kadrosunun son dönemi. Birçok isim, birçok jenerasyonun artık son Dünya Kupası olduğu için bir neslin belki de izleyebileceği birçok oyuncunun son dönemi artık bu turnuva. O yüzden her ne kadar Türk milli takımı istediğimizi veremese bile futbol sever olarak bizim artık kalan maçları bazı isimleri son kez izlemenin keyfiyle maçları seyretmemizde fayda var.
0: Evet. Tabii yönetmenimiz Ali Şengün şanslı mesela. Ali abi
1: neden?
0: Pele'yi bile canlı izlemiştir. Muhtemelen. O kadar meslekte bir
1: doğan abimiz. Rejinin yaş ortalaması ortaya çıktı.
0: Takılıyorum tabii. Yok, gayet genç Ali abimiz. O daha yeni Mbappe ile birlikte başladı.
1: Mbappe.
0: Gönlünü alayım aynen. Dirk Kuyt geldi Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak. İlerleyen bölümde yine Dünya Kupası'nı konuşacağız. O görüntüler varsa bir yandan onları da rica edeceğim. Fenerbahçe için İstanbul'a geldi. 45 yaşındaki antrenör Sarı Lacivertli takımda teknik direktör İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. O görüntüler A-Spor ekibi yerinde takip etti. İbrahim Uslu, yine kameramanımız da ismini Barış mıydı hatırlamıyorum ama Barış Seven ve İbrahim Uslu ikilisi yerinde takip ettiler. Barış Seven'in çektiği görüntüler de ekrana geliyor. İşte görüyorsunuz 2025-26 sezonunda Hollanda 2. lig takımlarından Dordrecht'in teknik direktörlüğünü yapmış. 39 maçta 1.21'lik puan ortalaması yakalamıştı. Aynı zamanda 2012 ile 2015 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti ve Fenerbahçe'nin 2014'te kazandığı son şampiyonlukta da önemli rol oynamıştı. Dirk Kuyt Fenerbahçe için İstanbul'da ve İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak. Kuyt hala çok fit.
1: Daha fit geldi bana bu arada.
0: Sanki yeni transferi İstanbul'da desem yadırgamaz insanlar herhalde görüntüsünü.
1: 5 durmuyor bu arada. Gittiğinden daha fit ve daha iyi gördüm yani.
0: Evet.
2: Hiç sanki mi? Daha evet geçmişte zayıftı, yüzü de biraz böyle
1: daha yani, yeni saç tıraşı
2: kilo aldığı böyle. İçin belki
1: fark ettiniz mi?
2: Gibi görünüyor ama.
0: Berberler odasına döndük burada.
1: Biraz
0: Messi'den sonra
1: onun verdiği bir şey de var, gençleşme de var belli.
0: Evet abi, çünkü insanlar çok saç muhabbetine takıldığını öğrenmiş olduk bu turnuvayla birlikte. Espri yapıyorum tabii ki.
1: Ama Kuyt tabii şeydir yani,
0: çok fit ve formda. Zaten hep disiplinli bir oyuncuydu yani. Benim için de mesela Kuyt dediğinde ilk aklıma gelen sağ içi disiplini.
1: Evet.
2: Evet.
0: Kendini hep hazır tutması. Yani şaşırtmadı bu görüntü. Kilo almış bir halde gelse mesela daha çok şaşırırdım, onu söyleyeyim.
1: İsmail Kartal sonrasını da bence çıkartır. Yani Kuyt bugün Fenerbahçe'de belki yardımcı antrenör olarak konumlanıyor ama bundan 3-5 sene sonrasında Fenerbahçe'nin birinci teknik direktör olarak da bu konumda bulunabilecek bir potansiyel.
0: Pro lisansı bulunuyor bu arada zaten. Evet.
2: İsmail Hoca tamamlayamazsa sezonu, örnek veriyorum, Kuyt'la direktmen devam edebileceği bir senaryo da olur. Tabi burada Aziz Yıldırım'ın net olarak kurguladığı planlama da geçmişte başarıları yakalamış o oyuncularla tekrardan bir karma, bir hem teknik ekip hem yönetimde de tecrübeli isimlerle beraber yol yürümek istedi. Şimdi İsmail Kartal'ı zaten tercih etmesi nedenlerinden bir tanesi de tamam, Aykut Hoca'yla son dönemlerdeki anlaşamadığı konular olduğu da çok fazla konuştuk, söyledik ama burada şu önemli mesela, İsmail Kartal'ın da 99 puan toplaması çok değerli görülüyor tabii ki. Ve Galatasaray'a karşı aldığı derbi galibiyeti biraz daha pozitif olarak gözüküyordu.
0: Doğru.
2: Aziz Yıldırım tarafından. Şimdi Kuyt'la da geçmişteki başarılar ortada. Şu an iyi bir ekip kurmaya çalışıyor. Fenerbahçe ruhunu geri getirmeye çalışan bir Aziz Yıldırım var. Fakat hiçbir şey eskisi gibi değil. Sıkıntı orada yani. Rakibiniz gerçekten çok güçlü.
0: Galatasaray o sezona göre üstlerine daha da koydu yani. Kendi tabii kalitesini arttırdı, gücünü arttırdı.
2: Evet, yani ben şöyle bir benzetme yapıyorum. Çok geçmişe dönmek de istemiyorum ama Fanoydoğunluklu dönemde yani Fenerbahçe nasıl Galatasaray karşısında hem kadro kalitesi olarak
0: tabii
2: hem de yönetimsel hamleler olarak o zaman Fenerbahçe üstünse son dönemlerde zaten Galatasaray bunu elde etti. Fenerbahçelilerin de en çok zaten yaralayan konulardan bir tanesi buydu. Kadıköy'de üstünlük kaybedildikten sonra da çok fazla zaten şikayetler üst üste gelmeye başlamıştı. Şimdi bir yıllık bir planlamada hem Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı burada değerlendirmesi, Kayt'ı getirmesi. Daha bakalım belki sürpriz isimler yeni olabilir. Transferlerde nasıl bir yol izlenecek? Muriç de eski futbolcu sonuçta. Fenerbahçe'de oynadı. Fenerbahçe'yi bilen bir tabii oyuncu. Bu isimlerle bir tekrardan hani mantıklı bir şekilde denemeye çalışıyor bunu. Hani ne kadar başarılı olabilecek? Burası da önemli. Tabii bütün dengeleri burada düşünmek lazım. Tekrar edeceğim, İsmail Kartal varsayalım ki sezonu tamamlayamadı, olumsuz gitti, hemen kayıtla belki devam edecektir. Senaryoyu böyle de düşünmek lazım.
0: Tabii. Yani. İleride ama bu tabii biraz daha olumsuz bir senaryo tabii olur Fenerbahçe için. O raddeye gelmesin diye zaten kayıt da buraya getirildi.
1: Doğru.
0: İşi daha kolaylaşsın diye. Belki o farklı fikirler sunacak hocaya alternatif seçenekler. Önemli bir takviye gibi duruyor. Sonuç itibariyle o da teknik direktördü. Ama ikinci ligde teknik direktördü. Şimdi onun için de önemli bir deneyim olacak.
1: Evet.
0: Yani buradaki baskı, işte şampiyonluk yarışı, bu seviyede bir mücadelede daha önce hocalık yapmadı.
1: Evet, ve sevilen bir isim.
0: Evet.
1: En büyük artısı da çok layığıyla Fenerbahçe kariyerini tamamladı. İyi izler bıraktı ve Fenerbahçe camiasının o iyi günlerinin de izlerini taşıdığı için de mevcut oyunculara aynı zamanda mentörlük yapabilecek bir deneyime de sahip. Baskı yaşadı mı? Fenerbahçe'de yaşadı. Şampiyonluk, serüvenler, oynanan maçlar, derbiler. Bu oyunculara paylaşabileceği çok fazla bilgi var. O yüzden de bence çok doğru bir isim. Kayıt ve pro lisanslı olması ve ilerleyen dönemlerde başka rollerde de Fenerbahçe'de bulunma ihtimalini de altına koyarsak üst üste düşündüğümüz zaman bence Başkan Aziz Yıldırım'ın doğru tercihlerinden bir tanesidir Dirkayt'ı getirmek.
0: Şimdi bundan sonra transfer nasıl şekillenecek?
2: Yani Vedat Muriç zaten cepte görülen bir oyuncuydu. Net olarak Fenerbahçe'nin bir santraforda alması gerektiğini ben düşünüyorum. Zaten planlamayı da buna göre yapmışlardır. Önemli olan nokta şu burada. Oyunculardan çıkabilmek. Fenerbahçe'nin de çok ciddi anlamda tabii yabancı oyuncusu var.
1: Evet.
2: Yani bunlardan çıkmadan bu isimleri direktmen girişmek de sıkıntı. İsmail Kartal zaten Fenerbahçe'nin başına geleceği senaryoda da Sayın Başkan'la beraber bir araya gelip hatta konuştuğunu da transferde nasıl bir yol izleyeceklerini de anlatmıştı. Planlama hazır ama oyuncudan çıkmanız lazım. İşte Fenerbahçe'nin bence iyi bir stopere, sol beke, gerekirse ne neden ya da herhangi bir oyuncu satışı yapıyorsanız kanata yine ihtiyacı olabilir burada. Ama buradaki
0: zaten o şekilde haberlerde bu arada.
2: Evet.
0: Dediğin gibi sol bek, stoper, kanat oyuncusu.
2: Evet ya, burada en önemli nokta bence şu, Talişka ile alakalı nasıl bir karar verilecek? Çünkü orta saha yeterince Fenerbahçe'de yedek kulübesine baktığınızda hem Fredler, Asensio'lar, İsmail'ler, Kante'ler, hani çok fazla alternatifiniz var. Talişka ile alakalı bir tutum devam ederse buradaki transfer planlaması da belki Fenerbahçe'de değişebilir. Bunu böyle de okumak lazım. Ama net olarak sadece Vedat Muriç'te bu sezona başlamak Fenerbahçe'de hata olur. Belki çift santraforlu bir sistemle başlayacaktır, oynatmak isteyecektir. Bunların hepsi zamanla görülecek şeyler. Kayıt'ın da tabii ki izlediği, takip ettiği oyuncular vardır. Çünkü Aziz
0: Yıldırım, soracaktım ya, Hollanda pazarından mesela
2: çok var izlediler. Ertan Bey çok izlemişti geçmişte. Bu raporu zaten Aziz Yıldırım'a sunmuştu. Yani hangi oyuncuları takip ettik, izledik diye.
0: Kayıt'ın gelmesiyle birlikte
1: tabii,
0: evet,
1: tabii
0: oradan bir transfer olabilir
1: ki,
0: belki de.
1: Oyuncu ikna etmen de kolay bu arada. Yani Fenerbahçe'nin zaten Hollanda'dan oyuncu ikna etme sorunu olmaması lazım ama Kayıt'ın evet bir telefonuyla bir oyuncuyu getirmekle başka bir profesyonelin arayarak getirmesi arasında da fark vardır. Kayıt'ın varlığından dolayı da Fenerbahçe'yi tercih etmek isteyecek çok fazla oyuncu olduğu düşüncesindeyim.
0: Yani tabii böyle avantaj bir olacağı %100.
1: Mutlaka, mutlaka olacaktır ve oyunculardan performans alma konusunda da Kayıt'ın varlığı bence çok büyük bir artı yaratacaktır.
0: Ya ben de şimdi mesela kendimi bir futbolcu yerine koysam, yurt dışına gittiğimde teknik ekipte hele birinci yardımcı seviyesinde bir Türk hoca olsa mesela, bu beni rahatlatır bir yandan.
1: Bu bir de Kayıt'ın Türkiye'den bir emsali gibi bir isimse mutlaka
0: tabii
1: rahatlatır.
0: Daha da rahatlatır hatta.
2: Köprü olacak bir isim zaten. Hani yıldız isimlere gittiğiniz bile rahatlıkla iletişim kurabileceğiniz, Yani Kayt'ın da net olarak CV'sinden de burada faydalanmak isteyecektir Fenerbahçe. Bence bu çalışmalar zaten önceden

0: net olarak yapılmıştır. Şimdi İsmail Hoca ile beraber de bir toplantı yapılıp transferdeki bu oyuncular üzerinde de net bölgelerde hangi oyuncudan çıkarsak buraya transfer yapabiliriz diye Fenerbahçe'nin zaten hızlı davranması gereken bir senaryo da var. Hem sezon erken açılacak Galatasaray'a göre, Galatasaray direktmen Şampiyonlar yine katılacağı için rahat konumda. Transferde de o şekilde. Ama Fenerbahçe'de hem kampa yeni transferlerin yetişmesi lazım, hem bu kadroyu tekrardan oturtmak gerekiyor. Nasıl kemik 11 üzerinden örnek tabii veriyorsak Galatasaray'da son 4 sezondur, Fenerbahçe'de bu kadrolar dağıldı. Yani bu, özellikle bu sezon hep yeni isimler katıldı ve yapılacak olan transferlerle eldeki oyuncuların da uyum sağlaması lazım. Yani Kerem'i örnek veriyorum, iyi bir santraforla beraber eşleştirdiğinizde çok fazla verim alabilirsiniz. Doğru. Bu sezon. Daha çok onlara kafa yorulacaktır. Çünkü İsmail Kartal'ın olduğu dönemde Tadiçler, Cekolar iyi isimler vardı Fenerbahçe'de. Şu an geri geldiği senaryoda Kerem Aktürkoğlu Nene kanadıyla karşı karşıya. Yani bazen Asensio'ya geçiyor. Ama 10 numarada Asensio oynattığında Fenerbahçe çok rahat edebiliyor. O yüzden bir sağlam kanat transferi yaptığı takdirde artı bir santraforlu hücum attı bence netleşir Fenerbahçe'de.
1: Fenerbahçe'de iki tane aslında performans yukarı çekilebilecek belki de oyuncu var. İkisi de Hollandalı. Birisi işte Surinam asıllı Hollandalı Osterwolde. Diğeri de yine Kongo asıllı Musaba Hollandalı o da.
2: Evet,
1: yani bunlar doğru. Mesela Kite'ın gelişiyle birlikte ekstra performans gelir mi? Osterwolde için özellikle olası tekliflerin değerlendirilebileceği konuşuluyor bir yandan çünkü.
2: Yani çünkü iki oyuncu içindeki Musaba için de bu geçerli. Fenerbahçe o bölgeleri geliştirmek istiyor. Ve burada Osterwolde'nin mevkisiyle alakalı biraz daha biz 1-2 seviye daha yukarıya gitmek isteyen bir Fenerbahçe var. Çünkü rakibiniz Galatasaray o bölgede şampiyonlar düzeyinde bir oyuncu grubuyla oynarken Fenerbahçe'nin bu seviyeyi de yakalamak için burada bir transfere ihtiyacı var. Ve şu anda Fenerbahçe'nin savunma hattı geçtiğimiz yıl belki de sadece geçtiğimiz yıl değil, bundan önceki dönemlerde de çok fazla problem çıkarttı Fenerbahçe. Ki bu kalecilerinin de çok iyi kaleciler olsa bile işte Dünya Kupası'ndan Livakovic'i getiriyorsunuz, performans problemi yaşıyor. Manchester City'den Ederson'u getiriyorsunuz. Evet. Performans problemi. Neden yaşıyor? Oyuncu kalitesi çok iyi ama birlik anlamında ya da o savunma bütünlüğü anlamında problem yaşadığı için artık Fenerbahçe orayı yamamak yerine Galatasaray'ın birçok kez yaptığı gibi biraz daha nokta atış hamleler ve sürdürülebilir bir şekilde orayı yükseltmek istiyor. Bu yüzden de Osterwolde ile ilgili yani Kite'ın bir raporu mutlaka bence olacaktır. Ama Kite'a gelene kadar ilk raporlar biraz daha o bölgeyi geliştirme yönünde. Musaba için de çok farklı düşüncelerim yok. Özellikle sezonun son bölümlerinde Musaba'nın düşen performansı Fenerbahçe'de gelecek yıl adına o bölgede sanki biraz daha dokunuş ihtiyacı var gibi hissettiriyor bana.
0: Osterwolde'den bence net olarak Fenerbahçe'nin çıkması lazım. Yani bu sezonki performansı tatmin ettiğini düşünmüyorum taraftarı da.
1: Doğru.
0: Çünkü çok fazla hatalar yaptı üst üste. Yani solda denediğinizde belki hızından faydalanabilirsiniz. Ama oyuncunun savunma yönü ve tandem oluşturmada ciddi anlamda problemleri var. Yani bu konu sadece kayıtla çözülecek bir olay da değil bence. O yüzden iyi bir Fenerbahçe'nin sol stoper alması lazım. Ama her şeyden önce bu kuralın ne olacağı önemli.
1: Yani yabancı 10+4 konusu.
0: Tabii yani Fenerbahçe de belki bunu da bekliyor olabilir burada. Çünkü sol stoperle alakalı yerli isimler de işte Adil Demirbağ isimlerini duyuyoruz son dönemde. Ama işte Fenerbahçe'nin direktmen orada birinci stoper olabileceği, güven sağlayabileceği banko bir isim lazım Şkriniar'ın yanına. Yedek kulübesine de tabii ki yerli olarak bir transfer gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi Çağlar'dan bu sezon Fenerbahçe ne alabildi? Bir şey alamadı. Osterwolde ile ikisini yan yana oynatmaya kalktığınızda bu sefer Ederson'un da performansı kötüyken Fenerbahçe'de savunma yönüyle zaten çok bariz şekilde hatalar ön plana çıktı. Atan bir takım ama gol yemeye engel olamadı Fenerbahçe. Taner, o yüzden iyi bir isime gitmesi lazım.
1: Osterwolde ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Yani şimdi mesela şöyle diyor bizim haberin içinde. Satışından 25 milyon euroluk bir gelir elde etmeyi planlıyor Fenerbahçe diye.
2: Bulurlarsa.
1: Ciddi bulurlarsa.
2: Yani gerçekten ciddi bir rakam. Yani
1: normalde mesela şimdi bu oyuncu ilk geldiğinde sol bekti.
2: Doğru.
1: Sonra sol stopere evrildi. Sonra ağır bir sakatlık yaşadı. O sakatlıktan sonra da bıraktığı gibi dönmedi. Yani geçen sezon istenileni veremedi. Sence mesela yine

0: sol bek takviyesi de konuşuluyor. Örnek veriyorum, Archie Brown'dan bir satış gerçekleşirse ben sol bek almam, Osterwolde'yi kullanırım der misin? Tekrar oraya döner mi? Yoksa yine geniş kadroda tutulabilir mi? Yoksa hiç gerek yok mu diyorsun?
1: Yani şöyle, Osterwolde ile alakalı ilk transfer olduğunda bir teknik direktörümüz, pro lisanslı bir teknik direktörümüzle birlikte sohbet ediyorduk. Kendisi de böyle Anadolu'da birkaç takımda çalışmış bir isimdi. Demişti ki biz takımımıza Osterwolde'yi ikincilikten geldiği dönem, hatırlayın, ikincilikten gelmişti. Osterwolde'yi izlemiştik demişti ve biz olmaz diye düşünmüştük dedi. Sonra bir baktık Fenerbahçe'ye transfer oldu oyuncu dedi.
0: Olmaz diye düşünme sebepleri neydi?
1: Bizim takım olmaz diye düşünmüştü.
0: Anladım. Yani özel spesifik bir şey söylemedi.
1: Yani takım olmaz diye. Sonra bir anda Fenerbahçe'ye gelince ve geldiği rakamları duyunca çok şaşırdık demişti. Hem rakamlı olarak çok fahiş rakamlar, hem de Fenerbahçe seviyesi içinde idare etti mi dersiniz, idare etti. Ama Fenerbahçe'nin idareciye ihtiyacı yok. Yöneticiye ihtiyacı var. Fenerbahçe'deki birçok oyuncu idareci. Yönetici değil. Fenerbahçe'nin savunmayı alıp yönetecek ve orayı seviye atlatacak oyuncuya ihtiyacı var. Yoksa bölgeyi idare edecek oyuncuyu bulursun. Ama seviye atlatacak oyuncuyu bulmak gerekiyor. Osterwolde idareci. Ve Fenerbahçe bu sezon eğer ben bir yere geleceğim diyorsa, ki bakın bu sezon Fenerbahçe ile Galatasaray 77 gol attı. Attıkları gol sayıları aynı. Yani aradaki şampiyonu savunmalar belirledi.
0: Tabii.
1: Ve Galatasaray'ın savunmasıyla Fenerbahçe'nin savunmasını yan yana koyduğumuz zaman arada gerçekten ciddi farklar ortaya çıkıyor. Üstelik kalenizde Ederson gibi isim varken, tabii diğer tarafta da Uğurcan var, ama nihayetinde savunmalar netleştirdi her şeyi. Ve Fenerbahçe'nin savunması, emin olun, ya da Uğurcan'ı Fenerbahçe'ye koysak Uğurcan'ın da performansı sallanırdı.
2: Aynen öyle.
1: Çünkü bu kadar dağınık, bu kadar yönetemeyen, bu kadar fazla ne yaptığı çok az belli olan ve sürekli değişiklik yaşayan, sürekli sakatlanan, istikrarsızlığın bu kadar fazla olduğu bir savunma dörtlüsünün arkasında dünyanın en iyi kalecisini de koysanız performans problemi yaşar. Bu problemi Livakovic de yaşadı, bu problemi daha önce Altay yaşadı, bu problemi daha önce İrfan Can yaşadı, Ederson yaşadı, Livakovic yaşadı. Peki hepsinde mi kaleci problemliydi? Hiç düşünüyor muyuz? Yani hepsinde kaleci problemli olabilir mi? Burada savunma istikrarını Fenerbahçe yakalayamadığı için geçtiğimiz yıl şampiyon oldu.
2: Cicu'yla Bekao tandeminde de aynı durum oldu. Evet. Livakovic'in olduğu denklemde.
1: Orada da sakatlık problemi vardı.
0: Mesela onlar da çok iyi başladı aslında. Cicu Bekao beni sakatlandı. Bakın, iş bozuldu gitti
1: ondan sonra. Fenerbahçe takımı bugün, en azından o Cicu'lu dönemin rakamıdır bu, Avrupa'nın en fazla sakatlık yaşayan takımları sıralaması ilk 5'teydi. Bu kadar fazla sakatlık yaşıyorsanız ve bugün Liverpool şampiyon olduğunda Premier Lig'de oyuncu devamlılık yüzdesi Liverpool'un %96 ya da 95, o civarda bir şeydi. Premier Lig ortalaması %77. Oyuncu devamlılık ortalaması. Yani bir oyuncuyu aldığınız zaman her 100 dakikanın 77'sinde Premier Lig'de oyuncu süre alıyor. Fenerbahçe'nin bu ortalaması %50. Yani siz bir oyuncu aldığınız zaman 34 haftanın 17'sinde oyuncudan performans alıyorsunuz Fenerbahçe'de. Oyuncu devamlılık oranınız %50. %50 olduğu için de teknik direktör sürekli savunma değiştiriyor. Sürekli orta saha değiştiriyor. Sürekli santrfor değiştiriyor. Sürekli kaleci değişiyor. Neden değişiyor? Sakatlıktan değişiyor. Kartlardan değişiyor. Başka işte milli takım, ailevi durumlar, transfer hataları. İşte şeyde gördük işte. Geçtiğimizde Santfor'da gördük Fenerbahçe'de.
2: John Duran'da.
1: Evet. O yüzden bir kere Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasını yaparken ilk düşünmesi gereken şey şu olması lazım. Benim özellikle son 5-6 yılda %50'lerde olan oyuncu devamlılık yüzdemi nasıl %70-80 bandına çekebilirimin hesabını yapması lazım. Bunu yaparsa zaten şampiyonluk muhtemelen çok pratik bir şekilde Fenerbahçe'ye gelir. Geçtiğimiz yıl Galatasaray Fenerbahçe dedi ki gel sen şampiyon ol dedi. Fenerbahçe ben istemem sen ol dedi. Galatasaray şampiyon oldu. Gördük bunu. Sezon içinde Galatasaray'ın böyle altın tepsisiyle verdiği maçlar vardı. Eliyle böyle hediye etti resmen şampiyonluğu. Fenerbahçe kendi kendine kaybettiği puanlarla yok ben istemem dedi. Neden bunu yaşadı? Çünkü oyuncu devamlılığı ile ilgili problem yaşadığı için kulübe istediği oyunu ortaya koyamadı. Koyamadığı için de teknik direktör kötü gibi gösterildi. Tedesco'ya biçilsen olay. Halbuki

0: Tedesco'da da oyuncu istikrar problemi vardı. Geçiyorum, daha önce İsmail Kartal zamanında da vardı. Daha önce ki teknik direktörlerde de vardı. Önce Fenerbahçe neden benim elimdeki adamlar bu kadar sakatlanıyor? Bunu çözsün. Yani kıtanın ötesine geçtiğin zaman Galatasaray'da çok yaşanmayan bu sorun sende niye yaşanıyor?
1: Bu yıllardır sezon yaşandı bir de Galatasaray'da. Evet. Üst üste sakatlar, 7-8 tane sakat
0: bakın
1: vardı.
0: Bakın Galatasaray'ın yani belki de bu kadar fazla puan kaybı yaşamasının da bir sebebi de buydu. Ve Galatasaray rayından çıktığında bile Fenerbahçe buradan şampiyon alamadı.
1: Son 4 sezonun zaten en çok Galatasaray üst üste şampiyonluğu, evet, rekorlarla şampiyon olan bir hem teknik direktör hem de Galatasaray takımı vardı ama Fenerbahçe'nin en çok şampiyonluğa yaklaştığı sezon net olarak bu sezondur. O 99 puanlık yani denklemi de dışarıda bıraktığımızda Galatasaray 102 puan topladı. Takım sayısı fazlaydı ama rakibiniz çok iyiydi. Ya bu sezon kaybedilen maçlar üst üste. Hatta bir ara şunu söylüyorduk. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftalarda Fenerbahçe'nin kazanması gerekmesi gerektiğini anlattık burada. Fenerbahçe tam kazanmaya başladı, tekrardan takıldı. Yani Galatasaray'a tekrardan sundu burada. Galatasaray'ın zaten Samsun maçını hatırlatalım. Şampiyonluğunu ilan edecek. Tribündeydim zaten. Hani bütün oyuncuların kafasında nasıl olsa şampiyon olduk düşüncesiyle sahaya çıkması bile sanki şampiyonluktan edecekti takımı yani. Bu düşünce bile. Ama Fenerbahçe'nin düşüşü ciddi anlamda bu sezon mental olarak da yani hepsini bir kenara bıraktım. Şimdi sakatlık, tandemler hepsini bir kenara bırakalım. Fenerbahçe'nin bence en çok sıkıntı çektiği nokta psikolojik. Yani psikolojik üstünlük gerçekten Fenerbahçe son dönemlerde çok kaybetti. Bir maç kazandığı denklemde hemen kalkıp şunlar söylendi. Fenerbahçe artık psikolojik üstünlüğü aldı. Öyle olmuyor. Yani Kadıköy'deki ilk önce Galatasaray'a karşı bir galibiyet serisi oluşturmanız lazım. Evinizde kazanmanız lazım. Ve bu Galatasaray'ın kaybettiği haftalarda maçları kazanmanız lazım. Önceden Galatasaray, hani az önce de ifade ettim, Galatasaray takımı Fenerbahçe'ye göre geçtiğimiz dönemlerde daha gerideyken şu an roller değişti. Ve Galatasaray çok iyi bir şekilde üstüne koyarak devam ediyor. Evet. Bu yüzden bu yönetimin bu sezon bir yıl içerisindeki planlaması ve sezon sonunda şampiyonluk hedefiyle yola çıkması bence yine Fenerbahçe'yi sıkıntıya sokabilir. Çünkü zaten şampiyonluk için oynuyorsunuz. Yani yanlış yapılan şeyleri doğru götürmeniz lazım burada.
2: Taner, Hayri Erkut Bey, Taner Bey istatistikleri nereden buluyor diyor. Kaynak o merak ediyor herhalde.
0: Kendim bir çıkartıyorum. İki, şimdi buradan açıklayamayacağım. Şirketler var bu dataları sağlayan. Onlardan alıyorum. Sağ olsun onlar da bize panel veriyorlar. Oradan da girip şifreyle bakabiliyoruz. Bir de özünde kendim çıkartıyorum. Transfermarkt zaten herkesin kullandığı yer.
2: Evet.
0: Onlarla da sağ olsunlar geçtiğimiz yıl bir görüşmem olmuştu. Onlar da çok güzel bir data sağlayıcılığı yapıyorlar bana karşı. Böyle topluca her şeyi hallediyoruz.
2: Ayrıca senin özel çalışmaların da var zaten. Var, benzer. Evet,
0: var.
2: Yani Taner'in uzmanlık alanı da istatistikler normalde. Alspor'u uzun yıllardır takip edenler. Taner'in mesela bu ekranlarda ilk parladığı dönemler itibariyle şeyinin istatistikler olduğunu. Doğru. Hatta Sabah gazetesinde ta editör olduğun zamana kadar geriye gidecek olursak zaten genelde Taner hep bu tarz haberleri yapardı. Bütün spor medyasında herkes de üzerine konuşurdu.
0: Sağ olsun.
2: Yani bu anlamda da başarılı bir meslektaşımızdır.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Hayri Bey'e de sorusunu böylece dile getirelim. İnsanların aklına geliyordur çünkü.
0: Evet,
2: o yüzden.
0: Var. Hayri Bey bana yazsın. Ben ona bazı ulaşabilecek kaynakları da iletirim eğer ilgilisiyse.
2: Böylece bu bilgileri doğruluğunda teyit etmiş olur Hayri Bey de. Öylece bunu da söylemiş olalım. Şimdi tabii Fenerbahçe'de geri dönecek isimlerden bahsettik. Bunlar belki taraftarı çok heyecanlandırmıyor ama çözülmesi gereken de konu başlıkları arasında yer alıyor. İşte nedir bu? Mesela Bekao dönecek. O kadar çok var ki. Amrabat dönecek, Diego Carlos dönecek, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Türk'ü yabancısı bir sürü oyuncu olacak. Yani Fenerbahçe'nin açılış kampında herhalde bu milli takım Dünya Kupası vesaire olmasaydı 3 takım çıkaracak kadar belki futbolcu olacaktı. İnanılmaz kalabalık olurdu normalde. Herkes orada olacak olsa. Bu çok ciddi bir dezavantaj. İnsanlar hep bunu görmezden geliyor. Bu Fenerbahçe özelinde değil, tüm takımlar için. Yani bunun olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Yönetimlerin işinin zorluğunu aktarmak için.
0: Doğru.
2: Yani alsana alsana diye böyle bir baskı oluşturuluyor ama yönetimin o sırada çözmesi gereken mesela 15 tane futbolcu var kenarda belki ve o bana ne ya yolla gitsin şeklinde herkes takip ediyor ama o iş öyle olmuyor işte ve Burada işte kimlerin gideceği aşağı yukarı

0: neredeyse havaalanında karşılanacak seviyede yıldız olarak kabul edilen, çok dikkat çeken isimlerdi. Şimdi Fenerbahçe belki de şunu söylemesi lazım ya da bunu tespit etmesi gerekiyor. Şimdi bu adamlar atıl oyuncular değil. Bir tanesi Beşiktaş'ın kadrosundan Cengiz. Diğeri Dünya Kupası kadrosundan İrfan Can. Bakıyorsun Bekao geldiğinde seni gerçekten sırtlamış. İyi işler bir dönem yapmış ama finalinde Fenerbahçe şunu söylemesi lazım. Bu oyuncular neden verimsiz oldu Fenerbahçe'deyken? Fenerbahçe'de verimsiz olma sebebi oyuncu kalitesi mi? Yoksa Fenerbahçe'nin sistemsizliğinin getirdiği bir sonuç mu? Ve biraz daha ikincisine doğru kayıyorum ben. Çünkü her gelen oyuncu vasat olamaz. Çünkü senden gidiyor, yıldızlaşıyor. Sana geliyor, vasatlaşıyorsa sende biraz problem vardır. Ve bence Başkan Aziz Yıldırım'ın Oğuz Çetin'le anlaşmasının da en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Bu sorunu bul hoca. Yani Oğuz Çetin neden bu kadroya birileri geldiğinde gelirken 100 üstünden 90 iken bana geldiğinde 100 üstünden 60'a düşüyor? Neden bu kadar geriye gidiyorlar? Ben bu yüzden bu adamları niye göndermek zorunda kalıyorum ve transfer yapıyorum ve bana bir külfet oluşturuyor, bunun tespitini Oğuz Çetin yapacak. Ve burada İrfan Can gibi isimlerin varlığı zaten Fenerbahçe'de bence başlı başına bir transfer. Ki Cengiz Ünder de bence bunlardan bir tanesi. Cengiz'in de biraz kafasını toplama ihtiyacı var. Çağlar için de geçerli bu. Yani bazı oyuncularla alakalı da Fenerbahçe'nin bir belki de oyuncuları kazanmak adına da ayrıca çalışması lazım. Oyuncuların yeteneğinin ne kadar iyi olduğunu biliyoruz zaten. Cengiz Ünder evet. Doğal bir yetenek. Ama bu yeteneklerin ya da bu doğal yeteneklerin performans verememesine sebep olan şeyleri de teşhisini Oğuz Çetin yapacak, tedavisini İsmail Kartal yapacak. Sonrasında da zaten Fenerbahçe'de bence çok büyük transfer ihtiyaçları da yok. Kim Fenerbahçe'ye dolu dolu transfer gerekiyor derse, mevcutta Fenerbahçe'nin zaten eldeki oyuncuları da düşündüğümüz zaman çok büyük bir külfete girmesine sebebiyet verir. Fenerbahçe'nin bir kere şunu netleştirmesi lazım. Fenerbahçe'nin şu anda bir senede ben şampiyon olacağım, bu yaz şampiyonum dediği anda şampiyonluğu kaybeder Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bugünkü konjektüründe bir kere bir sistem kurmaya ihtiyacı var. Fenerbahçe en büyük şuradan zarar gördü. Son 10 yıldır Fenerbahçe her sezona ben mutlaka şampiyonum, transferleri buna göre yapacağım, ben olacağım, ben edeceğim dedi. İçerisi kana alıyor ama sen şampiyonluk parolasıyla giriyorsun. İçeride bir sistemin yok, bir yapın yok, kurguladığın bir formatın yok. Ne oynadığın tam olarak belli değil ve bunu kendi üstünde bir baskı olarak gördüğün zaman da sorun yaşıyorsun. O yüzden bence Fenerbahçe şu an çok güzel bir yapılanma içine girdi. Bir, Başkan Aziz Yıldırım'ın deneyimi. İsmail Kartal'ın Fenerbahçeli 2000 yılından bu tarafa gelen puan ortalaması en yüksek teknik adamlardan biri olması. Kayt gibi bir ismi getirmiş olması. Oğuz Çetin gibi, ki bence Oğuz Çetin'i şöyle söyleyeyim. Oğuz Hoca ile birkaç kez de oturduk, sohbet şansımız oldu. Elinde ajandasıyla geziyor hoca. Sürekli not alıyor, sürekli çalışıyor ve hakikaten de devamlılık arz eden bir çalışma disiplini vardı hocanın. Evet. Ve bunların hepsini tek bir çatı altında toplamış olmanın verdiği bence yapılanmayla Fenerbahçe doğru bir yol haritası çizerse şampiyonluğu elde etmesi uzun sürmez. Ama ben illa şampiyon olacağım der ve şampiyonluk olmazsa eğer, yine yapılanmayı baştan kuruyorum derse yine aynı kısır döngü devam eder.
1: Ay, yanlış isimlerden de çıkması lazım. İrfan Can'a katılıyorum ama Cengiz Ünder'den Fenerbahçe'nin artık bir sonuç alabileceğine çok fazla inanmıyorum. Çünkü Beşiktaş'ta da çok fazla istenileni veremeyen oyuncu. Kafa olarak, mental olarak Cengiz Ünder bitmiş yani. Bize bunu gösteriyor. Küllerinden doğup ya da doğmamak ona kalmış. Bir dokunuşta çok farklı bir şey olabilir. Seryan Hoca çok iddialıydı mesela. Cengiz'i kendisine getirmesi için. Ama
2: bayağı da şans tanıdı yani. Evet, hatta kendi kredisinden tüketecek kadar şans
1: evet,
2: tanıdı.
1: Yani olmadı o. O yüzden İrfan Can'dan evet bir ışık alabilir Fenerbahçe. Ya da Bekao'dan geniş kadroda tutabilir mi, kurala bağlı. Bu var. Yani o kuralın ilk önce netleşmesi lazım. Gelecek olan oyunculardan illaki faydalanılması lazım ama çok fazla da böyle eskiye dönmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Özellikle işte bu sezon verim alamadığınız oyuncular, Osterode, yollarınızı ayıracaksınız.
2: Zaten hoca kampta hepsini gördüğünde neyin ne olduğunu anlayacak.
1: Yani oraya iyi bir sol stoper takviyesi, gerekirse sol bek transferi mutlaka yapılması lazım. Ya da iki noktada bir oynayabilecek oyuncu, belki Osterode'yi o zaman elde tutmak ister. Geniş kadroda değerlendirim diye. Ama bu işin biraz daha zor kısmı gibi görülüyor. Orta saha, çok iyi bir orta saha kurgusu var. bu sezon

0: Özellikle Kante transferinden sonra da Fenerbahçe'nin zaten Gündüz İsmail ya da Gündüz Asensio, Gündüz Fred, o noktada orta sahası çok fazla ön plana çıkmaya başlamıştı. Torreira'nın sezonun sonlarına doğru düşüşüyle beraber. Orta sahalık bir problemi yok Fenerbahçe'nin. Burada zaten savunma, gelecek olan oyuncuları iyi bir şekilde ayırt edebilme ve üzerine doğru isimlerle transferde yola çıkma gibi bir çalışma yapılırsa net olarak bu sezon verim alır. Bariz örneği var bunun. Katılıyorum şuna. Fenerbahçe'nin bu sezon illa şampiyon olacağım diye çıktığı parolada hata çok yapar. Trabzonspor bir sistemle başladı sezona. Ve ligin bitimine 3 hafta kala hep şampiyonluk yarışının içindeydi. Yani no name isimlerle hep söylerim bunu yani. Ulay gibi bir isim. Yapılan transferler. Bak şimdi
1: turnuvada nasıl oynuyor.
0: Evet yani şu an hem ya büyük
1: görmek
0: takımların
1: görmek isteyen için çok büyük ders var bu arada Trabzonspor'da.
0: Kesinlikle.
1: Onu da ifade edelim yani. İnsanlar işte sürekli isim peşinde vesaire ama yakalamak istersen, görmek istersen. Yani ben bir transfer çılgınıyım. Benim için önemli olan transferdeki isimler diyenler için tabii ki ikna edici olmaz ama ya şimdi hep aynı örneği veriyorum. Bu biri iyi biri kötü anlamında değil işte. Hadi başka mukayese etmeyeyim de alınmasın kimse. Vuyu alıyor. Yani devre arasında getiriyor gencecik bir stoper. 5,5-6 milyon euro falan verdi Trabzonspor. Ulay'ı kimse bilmiyordu. Bugün Dünya Kupası'ndaki performansı konuşuluyor. Yani evet. Bakarsan, görmek istersen çok ciddi
0: yeni
1: başarılı örnekler
0: oyuncu
1: var.
0: Bu arada Cabral.
1: Evet.
0: Yani o da milli çok takım iyi performansı Yeşilburnu Adaları'nda çok iyi bir oyuncu. Yani diğeri de zaten aynı şekilde sağ bekte Pina yanılmıyorsam.
1: Ne, bak konuşulmuyor mesela o kadar. Neyi diyeceksin şimdi? Malero'yu yolluyor. Pedro Malheiro geliyor sağ beke. Çok da iyi oynuyor. Teklif var, satıyorlar. Hı hı. Yerine Wagner Pina diye biri geliyor. Hiç Malheiro gitti mi gitmedi mi farkında değilsin. Yani doğru. O değişimi falan da çok iyi yaptılar.
0: Evet.
1: Ya bu da şu da var gerçi. Bunu da konuşmak lazım. Bu da bir bu kadar tutturabilmek de normal değil bence.
2: Bu bir sistemin oluştuğunu gösteriyor aslında. Yani bir sistem var. Sen içinden bir puzzle'ın bir parçası eksildiği zaman gidip dünyanın başka bir yerinden aynı parçaya benzer başka bir puzzle parçasını alıyorsun, yerine oturtuyorsun. Eğer senin bir sistemin yoksa istersen dünyanın neresinden ararsan ar zar atmaya benziyor.
0: 5'te 2 yapsan ya gelirse, büyük başarı bu zaten.
2: Ya gelirse yapıyorsun. Ama bir sistemin varsa neye ihtiyacın olduğunu biliyorsun ve ona göre oyunculara gidiyorsun. Şimdi dünya öyle bir yere geldi ki ihtiyacın belliyse o ihtiyacı kapatabilecek oyuncuyu tespit etmek artık bir bilgisayar ekranına bakıyor.
1: Evet.
2: Çok basit. Ama sen ihtiyacını daha tespit edebilecek yeterliliğe sahip değilsen ve bir sistem kurgulamadıysan acaba bu mu bu mu bu mu deyip üçünü birden alıyorsun. Hem finansal olarak batıyorsun hem de onlar arasında iki tanesi atıl duruma geldiği için de takım içinde problemler yaşıyorsun. Trabzonspor'un Fatih Hoca ile birlikte yakaladığı bence en güzel nokta bir sistem kurguladı. Oyuncuları da buna göre evet. Seçiyor ve alıyor.
1: Şimdi bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sayfaya devam ediyoruz. Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Gündemdeki haberleri konuşuyoruz. Transfere dair sorularınız varsa hepsini iletebilirsiniz. Hem son sayfa etiketiyle birlikte X üzerinden hem de yine Instagram'dan bize mesaj atabilirsiniz. Canlı yayında paylaşacağımızı ve sorularınızı yanıtlamaya çalışacağımızı da hatırlatalım. X diyoruz artık. Twitter'ı unuttuk. Alıştı mı ağzınız?
1: Yok, ben hiç X sevmiyorum.
0: Twitter mı diyorsun?
1: Hala yani? Twitter diyorum.
2: Ben de hala Twitter diyorum.
1: Elon Musk'ın şeylerine, ne derler, oyunlarına bir parça
0: oyunu dedi adam, dünyanın parasını vermiş, almış.
1: Çocuğun adına X bilmem ne diyen adamın
0: yani, dinlemem diyorsun.
1: Dinlemiyor yani.
0: Tamam, sen oradan devam o zaman. Yapacak bir şey yok. Galatasaray'la başlayalım bu bölüme. Soru geldikçe yine tabii değiştire değiştire gündemi gideceğimizi söyleyelim. Transfer bekleniyor ama bu ara şey yok. Dünya Kupası'nın da heyecanı nedeniyle herhalde. Bir de Galatasaraylılar da farkında. Sonuç itibariyle 4 senedir şampiyon bu takım. Evet. Çok aşırı takviye ihtiyacı da olmadığı için. Mesela sosyal medyada böyle çok nerede kaldı bu transferler, yönetim ne yapıyor, genelde böyle serzenişler olurdu.
2: Yakında başladı.
0: Şu ana kadar hiç yok. Aslında transfer dönemi de zaten dün başladı. Saat artık 12'yi geçtiği için bugün ikinci günündeyiz resmi transfer döneminin de. Kaya, Galatasaray taraf.

0: taraftarına bir zaman dilimi verecek olsan hangi dönemi söylersin?
1: Şöyle, ayın 27'sinde bir yetki kurulu, orada yetkiler tam anlamıyla yeni yönetimi verilecek. Ve zaten şu an Sportif AŞ'de net olarak ekip belli olmadı bu arada. Tabii Abdullah Bey yine transferin başında olacak ama Sayın Eray Yazgan'ın da Sportif AŞ'de rol alması net olarak beklenen isimlerden bir tanesi. Bunların hepsi netleştikten sonra ve tabii ki Galatasaray'da Icardi süreci, hala Icardi net bir cevap vermedi ama orada bence iş bitti. Icardi ile ayrılık hemen hemen bunu her gün söylesek de yakın gibi görülüyor. Bir sürpriz olmazsa çok büyük. Ve en önemli nokta bence Galatasaray'ın da beklediği, ilk itiraz ettiği yabancı kuralına. Bu yabancı kuralını net olarak işte bu 14 yabancının toplamında artı ikisi farklı, artı ikisi farklı olsun. Yani ikisi şu an 2003 doğumlu ve sonrası ise diğeri de 2000 doğumlu sonrası olsun. Çünkü şu an diğer kulüpler de buna net olarak itirazda bulundu. Ve yakın zamanda da bu kuralın değişmesi bekleniyor. Galatasaray'da daha çok birden fazla senaryoda transferde adım atabilmesi için bir süreç var. Ve bu süreçte de bu ay içerisinde net olarak bir transfer olması, açıklanması net olarak beklenmiyor Galatasaray'da. Ama tabii girişimler yavaş yavaş başladı Galatasaray'da. Can Uzun ismini biz çok fazla söyledik, telaffuz ettik. Galatasaray'ın içerisinde de yöneticiler de Okan Buruk da net olarak Can Uzun üzerinde durmaya başladı. Galatasaray resmi olarak teklifini de yakın zamanda yapacak. Bu bilgiyi paylaşabilirim. Ama diğer isimlerle alakalı, yıldız orta sahalarla alakalı da bazı oyuncular Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor. Bazı oyuncuların rakamları çok arttı. Yani burada net olarak belirsizlik de var. Biraz daha şu var, Sara'nın durumu. Hani Galatasaray Sara'yı sattığı denklemde orta sahaya 40-45 milyon euro, bilemedik 50 milyon eurolara kadar çıkacağı bir senaryo var. Ama Sara'dan çıkmadan Galatasaray 45-50 milyon euroluk bir orta saha transferi yapmaz. Bu 10 numara olsa bile. Hani birden fazla burada tekrar edeyim, senaryo olduğu için çok fazla acele edilmiyor ama Galatasaray taraftarı da sabırsız tabii. Çünkü 7 Temmuz'da Galatasaray sezonu açacak. Kemerburgaz tesislerinde toplanacaklar. 20'sinden sonraki hafta, daha o tarih net belli değil. Çünkü milli takım da turnuvaya erken veda ettiği için belki kamp tarihi orada değişebilir. 20'sinden sonraki ilk haftadan sonra bir kamp planlaması olacak burada. Hem kampa transfer yetiştirmek adı altında çalışmalar yürütülecek. Fakat hepsinden önce eldeki oyunculardan çıkmak önemli Galatasaray'da.
0: Şimdi Galatasaray'da orta saha için konuşulan isimlerden birisi Turam'dı. Turam'la ilgili olarak da mesafe kat edilemedi. Detayları bir haberde izleyelim.
2: Galatasaray'ın orta saha transferi için öncelik verdiği isimlerin başında Kefren Turam geliyordu. Fransız oyuncunun menajeriyle yapılan görüşmelerde mesafe kat edilemedi. 25 yaşındaki futbolcu kariyerine Juventus formasıyla devam etmek istiyor. Turam yalnızca Premier Lig'den teklif gelmesi halinde değerlendirmeyi düşünüyor. Galatasaray'ın ciddi teklifine rağmen isteksiz tavrını sürdüren Turam'ın transferi rafa kalktı. Çizme basını da Juventus'un bonservis bedeli olarak 50 milyon eurodan kapıyı açtığını yazmıştı. Juventus'ta geçen sezon 45 maçta süre bulan Turam 4 gol atıp 5 asist

0: Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı sergilediği performans dikkat çekmişti.
1: Turam iyi bir oyuncu.
2: Yani herhalde herkes... izledim ben yerinde mücadele Şampiyonlar Ligi'nde de.
1: Juventus rövanş maçında çok iyi bir kere Galatasaray'ın oynadığı karşılaşmada da.
2: Yani olağanüstü bir oyuncu. Fakat burada oyuncunun özellikle Premier Lig ekiplerinden teklif beklemesi ve özellikle şöyle bir durum da var. Şampiyonlar Ligi denklemi de ama 50 milyon eurolar konuşulduğunda da Türkiye'yi çok fazla, az önce bahsettiğim isimlerden bir tanesi de Turan'dı zaten. Türkiye

0: çok fazla düşünmediği gelen bilgiler arasındaydı. Ama Galatasaray'ın orada işte Kamavinga gibi yine takip ettiği önemli bir isim var. Benzer senaryo onda da var. O oyuncu da hani bu süreçte hemen Türkiye'yi düşünmüyor ama Galatasaray'ın burada projesi çok önemli. Çünkü Osimhen gibi, Icardi gibi, Sané gibi çok önemli yıldızları Galatasaray kadrosuna kattı. Bunlarla beraber de zincirleme bir şekilde ilerleyen transferde önemli isimleri kazandırma adı altında çalışan bir yönetim var. Burada biraz daha gerçekçi olmak lazım. İşte Bruno Fernandes ihtimali gerçekten çok çok zor bir ihtimal Galatasaray için. Çünkü Ocak ayında Galatasaray bu oyuncuyu yoklamıştı ve Ocak'tan sonra da inanılmaz bir şekilde performans sergiledi. Şu an bu oyuncuyu transfer etmek çok büyük iş. Hem bonservis anlamında hem de maaş beklentisi anlamında. Fernandes'in de beklentisi çok yüksek. Sanki Galatasaray orada çok farklı profillere tekrardan dönecek gibi görülüyor. İşte Milan'da Fofana ikna edilmeye çalışılmıştı. Olmamıştı orta sahaya. O oyuncu da sıcak bakmamıştı. Ama şu an net olarak Dursun Özbek'in orta sahada yıldız bir ismi Galatasaray'a kazandıracağı planlamaları var. Ama bu biraz daha Saran'ın ayrılışı, illa orta sahanın işte 6-8 çift yönlü oynayacak oyuncular olarak da bunu düşünmememiz lazım. 10 numarada da farklı isimler gündeme gelebilir. Çünkü Can Uzun'da Galatasaray'ın beklentisi şu: 30-35 milyon euro bandında artı bonuslarla bu oyuncuyu ve sonraki satıştan payla transfer etmenin bir formülünü arayacaktır. Çünkü Galatasaray Can'da 55-60 milyon eurolara çıkmayı kesinlikle düşünmüyor. Ve bu denklemde de Galatasaray'ın farklı adayların gündeme gelmesini ben bekliyorum. Yani hep aynı noktaya dönüyorum. Aynı şeyleri söylüyorum ama bu kural birçok takım içinde, özellikle Galatasaray içinde belirleyici olacaktır. Orada bir esneklik olursa Galatasaray'ın ciddi anlamda hem transfer toplantılarında yapılan hem de oyuncu izleme komitesinin belirlediği net olan isimler var. Yani 2000 doğumlu ve sonrası farklı profilleri de görebiliriz. Ama bu Galatasaray'ın yeni sezonda hani hiç takımı bozmadı diyelim Okan Hoca. Belli bir takım üzerinden devam etti şu anki. Minimum ilk 11'e 3 transfer yapılacak Galatasaray'da. Ama yedek kulübesiyle beraber bu sayı daha da artabilir.
1: Akın Ülkü Sevinç izleyicimiz X üzerinden yazmış. Tabii ironi içeren bir şey, mesaj bu, onu söyleyelim. Galatasaray yeni sezon futbolcu transferlerinden önce bir konsantrasyon uzmanı, bir maç seçmeme uzmanı, bir kenar atak verim yükseltme antrenörü ve bir sağ dışından, ceza sahası dışından şut çekme performans geliştirme antrenörü transfer etmedi demiş. Geçen sezon bu konularda sıkıntı yaşandı diyor. Aslında yani bunun özeti, geçen sezon konsantrasyon problemi yaşadı takım. Hı. Maç seçti, kenar ataklarında yeterli verimi olmadı. Ceza sahası dışından da çok fazla gol bulamadı diyor. Hı. Özetle aslında bu. Katılıyor musunuz Galatasaray'ın geçen sezonki oyununa?
2: Şöyle, Galatasaray bence tek bir problem yaşadı. O da üretken bir 10 numara eksikliğinin sezon boyunca problemini yaşadı. Yani bu nedir? Belki İlkay Gündoğan profilinden ziyade biraz daha santforu besleyebilen, oyunu açabilen, kanatlarda oynayan Barış Alper, Yunus Akgün ya da buna benzer oyuncuları besleyebilen bir 10 numara mevkisi, bir Mertens tarzında bir oyuncuyu Galatasaray yakalayabilmiş olsaydı bu söylediklerimizin hiçbiri olmayacaktı zaten. Yani izleyenin söylemlerine katılıyorum ama birincisi, maç seçme dediğimiz şey Şampiyonlar Ligi gibi bitirin maçlardan önce her oyuncu vites düşürür. Bu böyledir yani. Şimdi Anadolu'da bir takımın futbolcusu olduğunuzda da hafta sonu Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayacaksanız eğer bir önceki maçta vites düşürüyorsunuz. Aman sakatlanmayayım da o maça çıkayım diye. Fenerbahçe Galatasaray'ın futbolcusuysanız da Şampiyonlar Ligi maçına çıkacaksanız bir önceki maçta ligde vites düşürüyorsunuz. Aslında bu maçı seçmekten de ziyade oyuncunun da biraz doğal bir şekilde kendini maça saklaması, bir sonraki maça saklamasından kaynaklanıyor. İkincisi, o çizgiye inememeler. Bu biraz daha az önce söylediğim sebepten dolayı. Yani Galatasaray aradığı üretken orta saha oyuncusunu bulamadığı için. Yani ilk aydan Galatasaray verim alamadı. İlk aydan verim alamamasının üstüne bir de Torreira ile Lemina'nın ikili olarak sezon boyunca istikrarlı oynayamaması eklenince ciddi problemler yaşadı takım. Sakatlıklar üstüne eklendi. Ve Buna göre de zaten transferler yapılacak şimdi. Yani Galatasaray'ın transfer harekatı da biraz aslında bu eksikleri ben Okan Hoca'nın zaten

0: tespit ettiği düşüncesindeyim ve buna göre şimdi Can Uzun'un da Galatasaray istiyor olmasının altındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi Can'ı sadece santrfor olarak düşünmemek
1: lazım. Bağlantı oyununda da kullanırsınız.
0: Evet, yani Aytran Frankfurt'ta da Nürnberg'te de çok fazla orta sahada çeşitli bölgelerde oynamış bir oyuncu ve Galatasaray'ı burada hücumda Osimhen varken daha gerisinde Can Uzun gibi profilde de Galatasaray orayı zenginleştirebilir. Üstelik yeni kurala göre de sizi rahatlatabilecek bir oyuncu. Ve Galatasaray Nürnberg zamanında da oyuncuyla temasa geçip görüştüğüyle ilgili geçtiğimiz gün Apfola ismini şu an hatırlayamadım bir yorumcumuz ekranda paylaşmıştı. Okan Hoca'nın bizzat Nürnberg'deyken oyuncuyla görüştüğü, temas kurduğu, babasıyla daha doğrusu
1: görüştüğüyle ilgili. O zaman 500 bin euro yanılmıyorsam bir bonservis rakamı belirleniyordu galiba.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray tercih konusunda.
0: Can'ı sadece bugün istemedi. 3 sene 4 sene önce evet. De Can'ı istiyordu Galatasaray.
1: 9 evet. Numara eksikliğini de tamamlayabilirsiniz bu halde. Şimdi Galatasaray ne arıyor mesela? Icardi ile yollar ayrıldı. Icardi kabul etmedi. Şimdi Can'ı santrafor olarak kullandığınız bir durum olabilir. Artı olarak yerli bir ismi de kadroya katabilirseniz hem santrafor eksikliğini hem de bağlantı oyununu da bu sefer çözmüş olursunuz. Ama tabii ki burada beklentiler Galatasaray'da yüksek. Örnek veriyorum Kola Muayni ismi. Çok şiddetli bir şekilde Galatasaray'ın geçtiğimiz dönemlerde de gündeme gelmesi isminin sebeplerinden bir tanesi şu. Brüksel'de Galatasaray'ın bir şampiyonluk kutlaması vardı. Ben de oradaydım. Sayın Başkan'la zaten bir iki gün zaman geçirme fırsatımız oldu. Orada zaten Galatasaray'a gelen davetlerden dolayı bunu daha iyi anladık biz. İşte Paris Saint Germain kulübünün başkanı, işte Monaco kulübünün başkanı, Anderlecht kulübünün başkanı, Galatasaray'la bir işbirliği, bir araya gelmek gibi sürekli planlamalar yapılmıştı. Geçtiğimiz dönemlerde de bazı oyuncular üzerinden fikir alışverişi de oldu zaten. Bundan dolayı Kola Muayni ismi sıcak. Oyuncu zaten sürekli kiralık gidip geliyor. Ama planlama yapılırken de Okan Hoca farklı bir şekilde de düşünebilir. Yani evet. Şu var. Şimdi Kazımcan Karataş'ı şiddetli bir şekilde Başakşehir istiyor. Galatasaray Başakşehir'den Bertuğ'a zaten talip olmuştu. Eğer ki burada oyuncuyla alakalı bir tutum olursa, oyuncu takası üzerine para gibi bir çözümle bu oyuncuyu bu kontenjanda yerli olarak transfer yaparsanız Can gibi bir isimle de bunu destekleyebilirsiniz zaten. Elinizde zaten bir santrafor olmuş olur. Hem de Can Uzun 9 numarada oynayabilen bir oyuncu olur. Yani ama bu kuralda esneklik olursa Galatasaray bu sefer rahatlıkla hedeflediği Kola Muayni gibi isimlerin transferini de gerçekleştirebilir kiralık olarak. Bu sezon içerisinde. O servisini almaya kalksanız ciddi rakamlardır bunlar tabii ki. Ama buradaki planlamayı yani kısaca şöyle anlatayım. Katılıyorum. 10 numarada çok ciddi sıkıntı Galatasaray bu sezon yaşadı. Yunus'la çözmeye çalıştınız. Ama hiçbir türlü bunun istikrar var mıydı yok muydu? Sakatlık sonrası Yunus'un da performansı düştü. Juventus maçını hatırlatalım. Okan Hoca şunu söylemişti Yunus'la alakalı. Ağrıları var. Oynamak istememişti bu karşılaşmada demişti. Yani o deplasmanda evet. Yine Osimhen ve Barış'ın gayretiyle Galatasaray ayakta kalmaya çalıştı.
2: Doğru.
1: Çok fazla böyle senaryolar oldu bu sene Galatasaray'da.
2: İzleyenimizin mesajı üzerine şeye baktım şimdi. Ceza sahası dışından gol eleştirisi ne kadar rakamlarla destekleniyor mu diye gözlemi ki doğru çıkıyor. Doğru. Şu açıdan bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Fenerbahçe 11 gol atmış. İkinci sırayı Alanya Spor ve Antalya Spor paylaşıyor. 8 golle. Galatasaray burada 5 golde kalmış.
0: Bu biraz...
2: Beşiktaş yine 5 gol atmış. Trabzonspor 6 ceza sahası dışından gol atmış. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? Galatasaray ceza sahası dışından yeterli şut denemelerini yapmıyor mu? Yoksa bu hoca tercihi de olabilir bu arada yani. Daha kesin ve net şut istiyor olabilir. Çünkü çektiğiniz şut geri döndüğü takdirde atak başlangıcı oluyor rakip adına yani top sizde kalmazsa.
0: Katılıyorum. Ya şimdi Beşiktaş için geçerli. Mesela Beşiktaş'ın denemelerine bakıyorsun. O kadar fazla deneme yapmış ki buradan attığınız 5 gol mü kıymetli ya da 10 gol mü kıymetli yoksa kaybettiğiniz 100 tane şut mu? Biraz da öyle bakmak lazım. Yani ceza sahası
2: en yakın örnek işte Montella hocamız söylüyor sürekli.
0: Aynen öyle.
2: Ya 62 şutumuz var diye ama şutlar ne kadar etkili?
1: Sonuç yok.
2: Sonuç yani var mı?
0: Finalde şöyle bakmak lazım. Türk milli takımı yaptığı ortalar, attığı şutlardan kaybettikleriyle iki maçta rakiplerine 125 tane yeni atak başlanma şansı verdi. Bu alanda turnuvanın zirvesinde yer alıyoruz. Yani rakibine yeni atak şansı verme sayısında Türk milli takımı zirvede. Montella Hoca diyor ya, istatistiklerde çoğu izliyor. Böyle bir datası var. Şimdi Beşiktaş için geleyim ya da Fenerbahçe ya da Galatasaray için. Ceza sahasında şut ya da gol, tamam buldun fırsatı at. Ama sürekli olarak ceza sahası dışından ben gol atacağım diye denediğiniz zaman çoğunlukla rakibinize yeni bir atak şansı veriyorsunuz. Galatasaray ne yapıyor? Daha fazla ceza sahası içi oyun oynamaya çalışıyor. Olabildiğince kaleye yaklaşmaya çalışıyor. Fenerbahçe'nin avantajını ayağında topu aldığı zaman ayağına Talisca gibi her yerden gol atabilecek bir oyuncuya sahip. Ve saydığımız o Fenerbahçe'deki gol sayısının da neredeyse yarısı Talisca'ya ceza sahası dışı şutlarından gelen. Ama böyle oyuncularınız yoksa ve siz bu golleri ben de atacağım arkadaş deyip şut denerseniz bu rakibin ekmeğine yağ sürmek.
1: Yani Sané ile bunu belki çözmeye çalışabilirdi Galatasaray. Çok fazla denemedi. Katılıyorum, bu sezon net olarak eksiklikti bu ceza sahası dışından çekilen şutlarda. Yine Yunus'un düzgün vuruşları var. Ama tabii ki şimdi Mertens gibi bir profil varken ceza sahası dışından akıl dolu çok fazla golleri vardı Mertens'in de. Hani duran toplarda da mesela Galatasaray evet, etkili oldu ama istenilen seviyede oldu mu? Hatırlatalım İrfan Hoca'nın, İrfan net olarak hocanın burada anlatmaya çalıştığı şu vardı. Duran toplarda Abdülkerim Bardakçı ile biz bir şeyler yapmaya çalıştık dedi bu sezon. Ama verim alamayınca onunla da çok fazla ön plana çıkamadıklarını söylemişti. Bence Okan Hoca ekibini güçlendirmeli. Ben bunu geçtiğimiz yayında da dile getirmiştim. Evet 4 sezon üst üste şampiyon olabilirsiniz. Yerli ekiple bunları başarabilmek bence çok çok önemli. İsmail Garcia, Okan Hoca'nın gerçekten eli kolu olan bir yardımcı teknik adamlardan bir tanesidir. Fakat eksik noktalarda nasıl taç antrenörünüz varsa sizin, çok gol buldunuz bu sezon. Jakobs'un attığı uzun taçlarda, işte Kazımcan'ın olduğu takımda oynadığı zamanlarda da aynı şekilde. Yani bu şekilde desteklemeniz lazım. Eksik noktalarda, duran toplarda, ceza sahası dışından şut denemelerinde Galatasaray'ın bu sayıyı arttırması lazım. Çünkü elinizde gerçekten iyi oyuncular var. Kaliteli oyuncular var. Mesela bunu çok fazla Barış'la yapamıyorsunuz. Çünkü Barış Alper Yılmaz'ın son vuruşu maalesef iyi değil. Neden maalesef diyorum? Beklenti anlamında çok fazla beklenti içerisinde bulunduğumuz oyunculardan bir tanesi. Şimdi evet, milli takım kariyerinde de hem hızı, süratiyle ön plana çıkacak bir oyuncuyken evet Montella tarafından çok fazla tercih edilemedi. Fakat oyuncunun son vuruşu yok Barış Alper Yılmaz'ın. Bu da bir eksiklik. Ama Galatasaray'da bu rolü üstlenecek. Mesela Lemina da vurabilir. Torreira da bunu yapabilir.
2: Ama ki işte, denedi zaman zaman.
1: Evet yani deneme konusunda burada sıkıntılar olabiliyor. Daha çok savunmayı da düşünebiliyor. İşte Torreira, Lemina top seker mi diyor dediğimiz nokta bu iki oyuncu için geçerlidir. Ama Sané için geçerli de çaprazdan çok iyi bir şekilde topa yön verebilen bir oyuncu yani.
2: Şimdi mesajlardan devam edeceğim yine. Son sayfa etiketine yazabilirsiniz. Bir yandan şöyle hemen Instagram'a da bakayım. Bir başka soru var. Arada karışık gidebiliriz demiştik. İsminize de Ali Bey, Ali Çiçek diyor ki Fenerbahçe sadece rakibi Galatasaray diye düşünüyor. Şampiyonlukta Trabzon, Beşiktaş ve Başakşehir de olacak bu sezon diye tahminini de getirmiş.
0: Doğru.
2: Ki Fenerbahçe transfer çalımlarından vazgeçmeli. Bu yüzden çok oyuncu aldı ve ihtiyacını karşılayamadı. Kante yerine aynı parayla bir santrfor alsaydı belki şampiyon olurdu demiş. Ya katılıyor musunuz?
0: Şu anda yani Kante yerine bir santrfor almak yerine mevcutu korumaya da bir şekilde başarsaydı yine olabilirdi bu arada. Yani bu bir gerçek. Kante'nin performansı olarak Fenerbahçe'ye katkısı dönem dönem oldu ki şampiyonluk yarışı da böyle devasa farklarla gelmedi. O yüzden Kante'nin de katkısı olmuştur ama Fenerbahçe belki de tarihinde ilk kez devre arası transfer dönemini kadrosunu zayıflatarak geçirdi ve sezonun ikinci yarısına böyle girdi. Ben daha önce hiç hatırlamıyorum Fenerbahçe'nin bir kış transfer dönemini zayıflamış kadroyla girdiğini. Yani normalde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe kış transfer döneminde gönderdiği oyuncular ve alamadıklarıyla kadrosunu zayıflattı ve bir başka Galatasaray'a karşı olan rekabet ortamında avantajını yitirmiş oldu. Önümüzdeki sezon için de şunu söyleyeyim. Şu anki düz denkleme baktığımız zaman Trabzonspor'un da şansı azımsanmayacak kadar fazla ve Trabzonspor geçtiğimiz yıl şampiyonluk şansını son 5 maça kadar taşıdıysa bu sezonun doğal şampiyonluk adayıdır. Ve burada da Galatasaray şampiyonluğun bence devamlık arzı açısından bir numaralı adayıdır. Sonrasında Fenerbahçe ile Trabzonspor yarış halinde Beşiktaş'ı şu an bilemiyoruz.
2: Çünkü hoca yeni geldi.
0: Hoca geldi. Ne yapacağı, belli değil. Oyuncu akışıyla alakalı hala bir durağanlık var. Çok kapalı kutu. Ama tabii Beşiktaş gibi camiaysanız da onların da şampiyonluk konusunda bir doğal favori olduğunu da unutmamak lazım.
2: Ya yani, zaten isimleri yetiyor bu camiaların. Evet. Beşiktaş da normalde zaten ismi bile şampiyonluk için yeterli olur. Sadece burada bazı da gerçekler var. Hoca geldi. Şu an kimse Beşiktaş nasıl başlayacak bilmiyor.
1: Ama konuşulan isimler çok iyi. Baktığımızda şu an Beşiktaş'ta.
2: İşte gerçek mesela yani, işte ne bileyim Vlahovic, Granit Xhaka gibi isimler konuşuluyor mesela. Evet. Bana göre tartışmasız performans alabileceğin oyuncular.
1: Ya işte bunu sağlayabilirse Beşiktaş'ta iddialı bir kadro oluşturabilirse şampiyonluk yarışındaki sayılar daha da fazla artmış olacak. Şimdi geçen sezon başlangıca baktığımızda Beşiktaş'ta diyorsun ki tamam bu sezon şampiyonluk yarışının içinde 3. takım da Beşiktaş'ta olacak gibi. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe tamam kafayı oynayan takımı. Beşiktaş'ta, Trabzon'da hedefleri öyledir zaten net olarak. Ama beklenti olarak Beşiktaş'ın sonraki haftalarda başlaması, ligin ortası ve sonu. Hani hiç tutarsız bir Beşiktaş vardı ortada. Şu an yeni bir teknik adam, iddialı isimler. Nasıl bir kadro kuracağı önemli burada. Galatasaray nasıl 4 yıl önce 13. noktada sezonu bitirdiğinde Okan Hoca geldikten sonra şampiyonluk yaşadıysa tam Beşiktaş bunu denedi. İşte Immobile'le yine iddialı bir kadro kurmaya çalıştı. Rafa Silva'yla devamlılık anlamında çok fazla sıkıntı çekti. Ama Beşiktaş da iddialı bir kadro kuracaktır. Bu yani haliyle bile yanlış anlaşılmasın sözlerim. Fenerbahçe'de Galatasaray derbilerinde Beşiktaş yine ön plana çıkmaya çalıştı. Özellikle Fenerbahçe derbisinde. Orkun'un kırmızı kart gördüğü maçı hatırlayalım. Tabii. Görmese farklı bitecekti. Yani yine bir şekilde şampiyonluk yarışında rakiplerini eden bir tavır ortaya koydu Beşiktaş. O yüzden Trabzonspor geride bıraktığımız sezonda artık net olarak şunu bize gösterdi. Yeni sezonda bu iskeletin üzerine inşa ederek devam edeceğiz.
2: Evet.
1: Arttıracağız. Beşiktaş da şimdi yeni bir kadro kurarak lige iddialı başlarsa bu sefer rakipler de çoğalacak.
2: Doğru. Ama Beşiktaş'ın şu anlamda bir şansı var bence yani diğer Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre taraftarında şu hissettiriyor. İşte basketbolda olduğu gibi mücadele eden, sahada hakikaten savaşan bir takım gördüğünde biraz daha toleranslı davranıyor Beşiktaş taraftarı. Benim öyle bir gözlemim var. Bir ara verelim ardından devam edeceğiz Dünya Kupası ile birlikte.
3: Can Uzun kendini gösterdi. Can Uzun aldı sağ ayağına. Can Uzun'dan harika bir gol.

Bitsu Doğan'ın koşu yoluna. Bitsu Doğan.

Radyosu Aspor Radyo. Her yerde seninle. Kayseri 92.3, Kocaeli 92.9, Konya 107.7, Malatya 98, Mersin 92.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.

Yaşasın spor. Aspor Radyo. Sadece spor olsun diye. Spor yaşatır. Yaşasın spor.

0: Dünya Kupası'nda bugün diyeceğiz. Dünya Kupası'nı konuşacağız. Taner Karaman ve Kaya Temel'le birlikte. Bir yandan tabii ki Arjantin-Avusturya maçıyla açmıştık. Messi'nin Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan futbolcu unvanını Klose'nin elinden aldığını söyleyelim bir kez daha. Bugün attığı iki golle birlikte. Penaltı kaçırdı bir de.
1: Evet.
0: Şaşırtıcı değil mi?
1: Çok nadir görünen bir şey. Yani daha doğrusu Messi'nin hata yaptığını bu şekilde nadir görüyoruz ama sonrasında attığı iki tane golle de kendisini affettirdi.
0: Penaldo diye kızdırıyorlardı Ronaldo'yu biliyorsun.
2: Çok sert vurdu bu arada.
0: Demek ki penaltı atmakta bir meziyet.
1: Kesin canım. Messi de kaçırıyorken
0: herkes kaçırabilir.
1: Herkes kaçırabilir.
0: O kadar hafife alınacak bir şey değil yani penaltıda aslında.
2: Sert vuruyor, top tam böyle direğin dibinden dışarıya çıkıyor. Olabiliyor, futbolda bunlar var ama sonrasında da attığı gollerle kendi kalitesini tekrardan gösterdi burada. Ya tek başına bir ordu dediğimizde hani şaka gibi algılanmasın bu. Messi'den bahsediyorsun. Ronaldo ile arasındaki yaş farkı da var tabii ki burada. Bir yandan son zamanlarda çok fazla kıyaslama yapıyoruz ama hem roller de saha içerisinde takım düzeyinde de farklı olabiliyor. Ama Messi'nin hala istikrarlı bir şekilde devam etmesi, kaçan penaltının üzerine inancını

0: kaybetmemesi, yine ayağa kalkıp takımını taşıması tam liderlik, kaptanlık vasfıdır yani, göstergesidir bu.
1: Arjantin ilk maçta 3-0'la Cezayir'i mağlup etmeyi başarmıştı Taner. Evet. Bugün Avusturya'yı 2-0'la yendi. Bundan sonrası turnuva için iddialı bir takım görüyor musun? Yani, yoksa görece daha kolay rakiplerle oynadı mı dersin? Avusturya'ya bu tabiri bence söylersek haksızlık olur belki,
2: evet,
1: ama.
2: Olmaz.
1: Yani turnuvada bir iddialı takım olur mu sence Arjantin?
2: Ya şöyle, tabii Arjantin doğal bir iddiadır. Yani Arjantinseniz eğer turnuvaya geldiğiniz zaman bu iddianız oluyor, ama rakiplerine baktığımız zaman da Fransa çok iyi gidiyor. İspanya yine dalgalı biraz aslında, oyun olarak kaybettikleri puan biraz garip, puanlar garip ama
1: sonradan kazandı zaten.
2: Sonradan kazandı yine. Ama işin finalinde kolay değil. Yani Arjantin'in kupayı kazanmasını beklemiyorum, öyle söyleyeyim. Muhtemelen Avrupa'dan bir takım çıkacaktır ama Arjantin'de biraz grup şansı da var. Ürdün ve Cezayir aynı gruba düşmenin de verdiği avantajla beraber,
1: evet,
2: yukarıya atacaklar kendilerini, attılar.
1: Sabah
2: kendilerini.
1: 6'da bu arada Ürdün Cezayir maçı.
2: Aynen. Yani biraz
1: futbol severler alarm kurabilir. Ürdün Cezayir maçı için
0: çok çok talep olur mu, biraz soru işareti ama.
1: Yani, normalde de
2: nihayetinde
1: ya seven vardır.
2: Birer puanları var. Puan çıkacak.
1: Evet. Bu arada onlar için çok kritik maç bu yani.
2: Puan alan Türk milli takımını geçiyor.
1: Tabii, biz gidiyoruz da yani kendi halimize gülelim aslında, doğru söylüyorsun.
2: Yani puan alan hemen berabere biterse ikisi birden geçiyor Türk milli takımını.
1: Bir gol atan da her türlü geçmiş oluyor bizi zaten.
0: Evet. Olur da yani.
2: Ürdün attı bile zaten ilk maçta golünü.
1: Tabii.
2: O geçti bile.
1: O geçti, doğru söylüyorsun.
2: Yok, yasa bağladık.
1: Evet yine. Abi direkt Yunan yüzümüzü soldurdun ama sen değil.
2: Ya. Burada, geleceğiz, ona da geleceğiz.
1: Bana doğru ortaladın, ben de buradan Amerika'ya doğru vurmuş olayım yani. Taner'in söylediklerinden dolayı yüzümüz solmuyor tabii ki. Ne yazık ki sonuçlardan dolayı. Şey fark ettiniz mi? Yani 2-0 Arjantin yendi. Kötülemek için söylemiyorum ama Messi tabii yaşının da gereği doğal olarak maçın belli bir bölümünde, hatta bence ciddi bir süre içerisinde saha içinde aktif dinleniyor. Yani bayağı yürüyor.
2: Evet.
1: Yani offside'da kaldığı bir pozisyon var, oyun başladı falan, ben baktım yani aradan neredeyse 20 saniye geçti, Messi kadraja yeni girdi, yürüye yürüye geri geliyordu. Şimdi takım arkadaşları onu idare ediyor ama ilerleyen aşamada mesela bu sayısal anlamda zaman zaman ciddi bir eksik oluşturur mu, yoksa ne olursa olsun sahadaki varlığı yeter tek başına diyor musunuz?
2: Ben yani şunu söyleyeyim ya, Messi için adam yürüyor ama 7 şutu var, 4'ü isabetli, 2 gol attı, gol beklentisi zaten 1.78'di, bunu yürürken yaptı.
1: İkili mücadeleleri de galiba başarılı galiba.
0: Yürümese de olur bence.
2: Onu da
0: yani
2: söyleyeyim.
0: Yani durduğu
2: size.
0: Yerde topa yön vermesi bile Messi'nin
2: 15
0: şeydi
2: tane
0: yani.
2: De ikili mücadeleye girdi, 9'unu kazandı. Çok yani iyi. Bu yaştaki Messi hani biraz kaçak oynuyor diye düşüneceksin ama bu düşünceye kapılırken de bir taraftan 9 tane ikili mücadeleye giriyor, kazanıyor.
1: Bir yandan da böyle bir gerçek var. Ama ikinci yarı bir yere bayağı sıkıcıydı hakikaten, o son gol gelene kadar.
0: Evet ama şöyle
1: maç temposu düşüktü yani.
0: Ya şöyle bir durum da var. Şimdi Messi'nin sahneye çıktığı anlar, takımı taşıması, ateşlemesi, bunlar bence çok önemli noktalar ve takım arkadaşlarının Messi'yi anlayabilmesi bence çok çok iyi. Az önce dedin ya, offside'da kaldığı pozisyon zaman zaman dinlenebiliyor saha içerisinde. Ama oyuna yön verme konusunda da bu oyuncunun koşmasını gerektirecek bir denklem bile olmasa bile her an her şey yapabilecek bir oyuncu. Öyle bir top atar, öyle bir pas çıkarır ki takımını taşır. İki maçta da bunu zaten net olarak gösterdi burada.
1: Bu maçta da yaptı. İlk golde atak başlangıç pası onunla başlıyor. Kendi evet. Vuruşuyla bitiyor. İkinci golde yine oyunu sağ kanattan topla buluşuyor. Sola aldı, at pası veriyor. Takım arkadaşı o ikramı geri çevirdi. Gitti aldı. Golü de biraz zor da olsa dönen topu ikinci yani, şutunda da
0: tabii.
1: Ağlara yolladı.
2: Bu arada Messi bence turnuvadan, çok özür diliyorum Kaya. En iyi oyuncu performansından birini sergiledi. Şu ana kadarki maçlar içerisinde. Yani bunu yürüyerek yaptı.
0: Ciddi rakiplere karşı eksikliği hissedilir mi? Şimdi evet, hem eşleşeceği takımlar öyle bir şansları da var. Bu işin farklı bir tarafı. Ama iyi bir noktaya geldiniz. Çok iyi bir rakiple karşı karşıya kaldınız. Ona göre o maçta da 90 dakikayı çıkaracak performansla çıkar. Hani terinin son damlasına kadar yine sahada savaşmaya çalışan, mücadele etmeye çalışan bir Messi izleriz.
1: Evet.
0: Yaşına rağmen olağanüstü işler yapıyor. Ama bu tabii ki tek başına sahada milli takımını ayakta tutabilecek performans sergiliyor mu? Evet, sergiliyor. Fakat hep söylüyorum bunu, takım arkadaşlarının ona desteği de çok önemli burada. Yani oyunu tamamen onun üzerinden okumaları, sistemin Messi'nin üzerine olması hala ve inanmaları bence çok çok önemli bir nokta.
1: Evet, doğru. Messi'ye konuşuyoruz. Arjantin'le birlikte tabii ki takımın en önemli lideri. Şu anda gayet rahat gidiyorlar. Bir yandan da Uruguay'da da Yeşilburun Adaları'nı yenemedi.
0: Yani Muslera durumu var.
1: Muslera'nın durumu var.
0: Hataları var.
1: İki maçta hatalı gol yedi.
0: Yani üst üste çok fazla Muslera'nın yaşı ilerledikçe aslında Galatasaray'dan ayrılmadığı, hani son sezonunda da biz bu hataları üst üste görmüştük Muslera'dan. Şimdi bir rekor kırdı.
1: Islıklandı ya.
0: Tabii. Yani. Bir rekor kırdı milli takımında da. Ama zamanlama hatası mı desek, çok fazla o an hem atmosfere kapılıp mı kaleyi terk ediyor? Biraz daha bunu anlayamıyorum ben Muslera'da. Refleksleri hala yaşına göre iyi. Fakat top sektirmeden dolayı kalesinde gördüğü goller de fazlalaştı Muslera'nın. Bu sadece işte diyorum ya, Galatasaray döneminde değil, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da hani oynadığı takımında da çok fazla böyle üst üste çok, çok fazla Muslera top sektirdi. Bu milli takıma yansıyınca da moralleri bozuyor bir noktada da, ama rakip takım da iyi. Yani rakip ülkede gerçekten çok iyi bir turnuvada performans çıkardığını ben düşünüyorum. Pes etmeyen bir takım yani. Evet. Neticede bunu böyle değerlendirmek lazım.
1: Yeşilburun Adaları da hakikaten çok iyi iş çıkarıyor. Yani
0: İspanya'ya mesela
2: İspanya'dan,
0: evet.
2: İspanya'dan puan alıyorsun. Uruguay'dan puan alıyorsun. Suudi Arabistan'dan galibiyet çıkarttığın anda doğrudan gidiyorsun.
1: Doğru.
2: Ve işin tabii yine bize geliyor konu ama vahim tarafı şu. Son maçta Yeşilburun Adaları Suudi Arabistan'da oynayacak. Maçı Suudi Arabistan kazanırsa en iyi üçüncülerden gidiyor üst tura. Yeşilburun Adaları kazanırsa da doğrudan gidiyor. Ve iki ülkede yani çok çok gerimizde ülkeler.
1: Bu arada Arjantin lider bitirirse, İspanya ikinci olursa karşılaşma
2: erken final.
1: Evet.
2: Tabii erken
1: gerçekleşecek. Final, o da değişik bir şey olur. Yeşilburun Adaları'nda kaleci Vozinha
2: kaç oldu? Vozinha'nın takip sayısı.
1: En çok yani Messi'den sonra herhalde en çok dikkat çeken ismi.
0: Sosyal medyada ciddi bir takipçisi.
1: Annesi de geldi bu sefer. Maçı da izledi.
0: Evet. Ya şu da var ama savunma yönü de Yeşilburun Adaları'nın çok iyiydi. İspanya maçında biz onu daha iyi gördük. Savunmanın da nasıl yapılacağını takım halinde de zaman zaman İspanya'ya karşı atakları da olmuşlardı. Tamamen evet. Pes etmemişti yani. Ve gerçekten çok atletik oyuncuları var. Bekleri iyi mesela.
1: Doğru.
0: Yani orta sahaları iyi yine. Hani rakiplere böyle zorluk çıkarabilecek bir oyun tarzları var. Ama en çok kalecileri tabii popüler oldu. Hem sosyal medyada hem annesinin söylediğin gibi maçı takip etmesi. Yanılmıyorsam vizeyle alakalı galiba bir sorun yaşamış.
1: Tabii vize alacak param yoktu dedi. Getiremedim dedi. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yetkilileri devreye girdi. Çünkü oyuncu bir anda inanılmaz bir hikaye olunca orada yardımcı olundu. Ve annesi de geldi, maçı da yerinde takip etti. Hatta o da beraberliğin ardından tribüne doğru sevincini annesinin bulunduğu bölgeye doğru yaptı. Yeşilburun Adaları'nda bence en çok dikkat çeken noktalardan birisi de şey. Yani genelde işte bu tarz takımlar için hep şey vardır. Otobüsü çeker, önüne geleni indirir, sürekli oyunu soğutur vesaire gibi düşünceler vardır. Ama iki maçta mesela İspanya maçında sadece bir tane faul yapıyorlar. Yine Uruguay maçında da hepi topu 4 faul yapıyorlar. Yani iki maçta toplam yaptıkları faul sayısı sadece 5.
0: Evet.
1: İnanılmaz dikkatli oynuyorlar bu anlamda da. O da bence dikkat çeken bir nokta.
2: Ve sadece 3 tane hata yaptılar. Çok ciddi takımlara karşı oynamalarına rağmen 3 tane şuta neden olan hata yaptılar. Gole neden olan ya da penaltıya neden olan hataları da yok.
1: Evet.
2: Ve çok dikkatliler. Fiziksel kapasite anlamında da şunu söyleyeyim. İkili mücadele kazanma yüzdesinde, zeminde ikili mücadele kazanma yüzdeleri İspanya ile ve Uruguay ile oynamalarına rağmen ortalama %59 şu anda.
1: Doğru.
0: Sert oyunda da varlar.
2: Yani birebir mücadeleyi kazanıyorlar, faul yapmıyorlar, rakiplerine faul yaptırıyorlar.
1: Evet.
2: Mücadele
1: Ryan Mendes bu arada takım kaptanları zaten Yeşilburun Adaları'nın. O da daha önce Karagümrük'te de oynamıştı.
2: Iğdır'ın
1: da şu anda aynı zamanda futbolcusu yine. Kocaeli

Öncelikle futbolculara teşekkür ediyorum. Buralara bizi taşıyan onlar. Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final oynayan onlar. Uluslararası A Ligi'ne çıkaran onlar. 24 senenin üzerine Dünya Kupası'na taşıyan da onlar. Ve başlarındaki Montella hocamız ve teknik ekibiyle beraber. Onlara da teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımıza destek olmamız lazım. Elbette ki yorum, ben geçen açıklamada da söyledim. Olumlu ve yapıcı yorumların başımızın üzerinde yeri var. Bizim onlara saygı duyuyoruz ve futbolcunun da teknik kadronun da profesyonel çalışanların da herkesine saygı duyma zorunluluğu var. Çünkü onun faydası olur sana. Ama ahlak dışına çıkıp da hakarete varan cümleler kullanıp, yani bu bizim çocuklara başka çocuk adı takmaya kadar gidecek kadar ahlaksızlaşan bu insanların yani neye hizmet ettiklerini 80 milyonun takdirine sunuyorum. Bizim milletimiz de zaten onları anlıyordur. Evet, iki maç kaybettik. Ama bu zaferleri yaşatan bu takımın hocası. Hocasına da sahip çıkacağız, oyuncularına da sahip çıkacağız. Burası bir kulüp takımı değil. Kulüp takımlarında da baktığınız zaman da devamlılık olmadığından dolayı başarısızlıklar geliyor. Siz buradan 15 tane futbolcuyu gönderip yerine 15 futbolcu alamazsınız. Hocayı gönderip yerine hoca alamazsınız. Başkanını gönderip yerine de başkan alamazsınız. Onun için biz oyuncularımıza da sahip çıkıyoruz. İki gündür yazıyorlar, hocaların isimlerini de yazıyorlar. Ama bizim karakterimizi bilenler şunu iyi bilir ki biz yolda yürüdüklerimizi, yolda bulduklarımızı asla değişmiyoruz. Her iki senede bu başarıları bu hoca ekibiyle, bu çocuklarla beraber başardıysa onlara sahip çıkacağız. Aziz Türk milleti de sahip çıkacak. Ondan sonra yine aynı başarıları yine bu çocuklar bize yaşatacak. Tabi burada işte diyorlar ki başkan konuşulanı anlamıyor, yazılanı iyi okuyamıyor. Ben konuşulanı da iyi anlıyorum, yazılanı da iyi okuyorum. 60 yaşındayım. Futbolun 40 yılını bana sorun. Kimin eli kimin cebindeydi? Gün saat olarak aktarırım size. Buna milli takımlar da dahil. Ben böyle bir insanım. Herkes federasyon başkanı böyle konuşur mu diyor. Evet, konuşur. Alışacaksınız. Ben kalbiyle dili bir olan bir insanım. Kalbimde ne varsa dilimde de konuşurum. Çünkü arkamda bagajım yok. Şimdi anlamadığım konuşmalara gelince, kalbindekini diline yansıtamayanlar ancak sinsice konuşmaların arasında cümleleri sokarlar. Eğer sırtında bagaj olup bagajı taşıyanlar, onun ağırlığının altında ezilenler, yine kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söylemeyerek ancak eliyle cevap verirler. Zaten ilk maçtan başlamalarının sebebi o değil mi? Takımın içinde kargaşa olduğunu, kaptanın takımı yaptığını. Yani bu insanlara artık yorum değil, saygısız boyutuna geliyor. Ben buradan çok sevdiğim, değer verdiğim, beraber de İstanbul Başsavcılığı'yken çalıştığım Adalet Bakanımızdan sesleniyorum. Elbette ki yorum yapacağız, yazacağız, çizeceğiz ama ahlak sınırlarını aşmayacağız. Kendisinden özellikle istirhamım, dünyadaki bütün örneklerine baksınlar. Böyle bir rezillik dünyanın hangi ülkesinde var? Ve bunlarla ilgili acilen kanunun düzenlemenin yapılması gerektiğine inanıyorum. Hem toplumun ahlak çökülmesini önlemek için hem de futbolun eğer kalkınmasını istiyorsak bu artık bir elzem oldu. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ahlak sınırlarını aşan insanlar topluluğu yok. İnanıyorum ki bu çalışmayı da Sağlık Bakanımız en kısa sürede başlatır. Şimdi zaten burada biz bu işin kurnazlığına kaçmış olsak deriz ki elbette ki biz yönetim olarak bütün görevlerimizi yaptık. Ama bu öyle bir şey değil. Bu yönetim olarak da başkan olarak da bu sorumluluğu elbette ki üzerimize alıyoruz. Elbette ki eleştirecek olan yönleri var ama bu benim işim değil. Elbette ki o konuda eleştiri yapanlara bir saygı duyuyoruz. Elbette ki eleştirecekler. Onlar ne istiyorlar? Daha iyisini istiyorlar. Onlara hak vereceksiniz ama biz

0: ahlak sınırlarını zorlayanlara söylüyoruz. Bu takımın içinde sanki birbirleriyle kavga eden insanlar varmış gibi söyleyenlere konuşuyoruz. Bizim çocukları başka bir çocuk sıfatı söyleyemiyorum buradan. Onu yüklemeye çalışanlara söylüyoruz. Yani bu ahlaksızlara söylüyoruz. Yani takımın kaptanının takım yaptığını söyleyenlere söylüyoruz. Yani bunun ifakları takımın içine sokmaya ne gerek var? Daha ilk maçtan itibaren başladınız ya. Ama bu çocuklar onların hepsini utandıracak Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ediyorum.
1: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarını ekrana getirdik bir kez daha. Montella Hoca'ya destek verdi ve yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımızı da değiştirmeyeceğiz dedi.
2: Şöyle yani
1: ilk etapta onunla başlayalım. Sonra diğer kısımlara da başlık başlık ilerleriz.
2: Şöyle söylediğin yerden gireyim. Katılmadığım bir nokta. Yani futbol burası. Yani ya da bir işletme gibi düşünün. Yani bir şekilde yolda bulduğunuz, eğer yola çıktığınızdan daha iyiyse değiştirmeniz gerekebilir. Yani böyle ben bu isimle yola çıktım deyip onunla devam edeceğim ben illa dediğiniz anda daha iyisini kaçırma ihtimaliniz var. O yüzden Sayın Başkan'a bu anlamda katılmadım ifade edeyim. Ama ahlaki açıdan değerlendirdiği noktaların da büyük bölüme katıldığımı da söyleyeyim. Ve bununla alakalı da özellikle bu Dünya Kupası'nda Twitter, senin ifadenle X son dönemdeki ismiyle gerçekten de yazılanlar, edilenler, söylenenler benim zihnimde şunu uyandırdı ki geçtiğimiz gün, dün hatta bir paylaşım yaptım. Tarih öncesinde insanlar ellerinde taşlarla sokaklarda insanları taşlardı linç etmek için. Onun yerine araç değişti. Şimdi klavyelerini kullanıyorlar. Ve hepsinin altında ciddi bir cehalet vardı. Karşı tarafı anlamadan, dinlemeden, haklı mı haksız mı bakmadan, bunu sorgulamadan, kitlelerin peşinden koşup büyük bir kesimde bunu ne yazık ki gördüğümüzü söylemek lazım. Ve bu dönemde çok akıllıca yorumlar yapan, akıllıca paylaşımlar yapan bir kesim varken diğer taraftan da zihnimde tarih öncesi dönemlerin o linç kültürünü bugünlere devam ettiren bir modern çizgide sadece başka bir araçla, yani klavyeyi kullanarak bunu yapan kitleleri görüyoruz. Büyük bir problem. Sayın Başkan'a bu anlamda katılıyorum. Katılmadığım noktalar var ama katıldığım yerden de bunu da ifade etmiş olayım. Sevgili Kaya'dan sonra da devam ederim söylemlerime.
1: Kaya, sen Montella'ya destek vermesini nasıl değerlendiriyorsun başkanın? Önce orasıyla başlayalım.
3: Yani ben şöyle bakıyorum. Biz her 4 sezonda bir Dünya Kupası'na gidiyor muyuz?
1: Hayır.
3: Gitmiyoruz. 24 yıldan sonra biz Dünya Kupası'na katıldık. Hazırlık maçlarındaki, son hazırlık maçlarındaki kapalı takımlara karşı neler yapabiliriz, neler yapamayız? Bunların testleri başarılı ya da başarısız, başarılı bir şekilde geçti. Kazandığımız hazırlık maçları vardı. Provalar iyi bir şekilde ilerledi. Provalarda tercih edilen oyuncular, örneğin Can Uzun. Dünya Kupası başladıktan sonra net bir santrafor eksikliğiniz varken Kerem Aktürkoğlu iyi performans sergiliyor ya da kötü performans sergiliyor tartışmalarına girmiyorum bakın. Tercihinizi Kerem Aktürkoğlu'ndan kullanıyorsanız rakip ülkeyi bir analiz etmeniz lazım. Takımı. Yani 1.90 boyunda iki tane stoper varsa burada Denizli ya da Can'la başlamanız lazım. Ya da aralara top atar, bu maçları çözerim diyorsanız oyun anlamında çeşitlilik katmanız lazım. Bunlar da olmadı. Ve Türkiye olarak bütün herkesin, bütün vatandaşların, dünyanın her yanında beklenti şuydu. Biz bir gruptan lider olarak çıkarız. Ama çıkamadık. Montella'da Sayın Hacı Osmanoğlu da başarısız olmuştur. Gerekeni yapsınlar. Ben böyle bakıyorum bu olaya. Çünkü biz şimdi her 4 sezonda bir bu turnuvaya katılsak, bizim bir istikrarımız olsa, hani devamlılığımız olsa, sürdürülebilir bir durumumuz olsa anlarım. Derim ki evet, haklılar. Olmadı. Jenerasyonumuz çok iyi. Sabretmemiz lazım. İnanmamız lazım. Biz inandık. Biz sabrettik. Biz performans görmek istedik. Ama şunu konuşuyoruz biz. İşte 60'ın üzerinde şut çektik, top kaleye girmedi. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir öğrenci beden eğitimi dersinde sınava giriyorsa, Bunun örnek veriyorum, geçer notu 100 ise 99 aldığınızda geçemiyorsunuz işte. Bunu iki kere üst üste denediniz, geçemediniz, başarısızsınız demek ki. Ya ben Montella üzerinden de böyle bakıyorum. Evet, 24 yıl aradan sonra bizi Dünya Kupası'na götürmesi başarı mıdır? E tabii ki başarıdır. Kenara atılacak bir durum değildir bu. Ama üst üste yapılan hatalar, benzer tercihler, kadroda bariz bir şekilde aynı oyuncular üzerinden ısrar etme bizi hatalar zinciriyle bu turnuvaya başlamadan elenmemize sebep oldu. Ben o yüzden bu açıklamaların, bu konuşmaların, evet hak verdiğim yönleri de var. Ben de katılıyorum. Yani ahlak çerçevesinde tabii ki konuşulması gerekiyor. Sonuçta orada Türkiye milli takımı bizi temsil ediyor. Biz başarılı olmalarını isteriz. Fakat günün sonunda bu olmadı. Bizi çok yaraladı. Hepimizin de bu durum canımızı acıttı ve zorumuza gitti. Yani ben açık söyleyeyim. Ben o gün sabah maç bittikten sonra istifa etmeliler dedim. Ben bunu gördüm yani. Çünkü 24 yıl aradan sonra biz Dünya Kupası'na gitmişiz. Bir varlık gösterdik mi, gösteremedik mi? Direkten dönen şut sonuç olarak bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. O topun çizgi geçmesi lazım. Geçmedi. Montella da yanlış kararlardan dolayı başarılı olamadı Dünya Kupası'nda. Ama sizin hemen bu durumdan sonra bir basın toplantısı, hani TFF Başkanı olarak her noktada her türlü açıklama yaptığınız için bunun için de bir açıklama yapmanız gerekiyordu. Ama beklediniz. Sonradan cevap verdiniz. Bu da biraz daha Fatih Terim'e, Fatih Hoca'ya cevap gibi algılandı. Gerek yok. Biz Dünya Kupası'ndayız. Odaklanmamız lazım. Sağ dışına çıkmamamız lazım ama farklı konularla meşgul olduk. Benim görüşüm net olarak böyle bu konuda.
1: Aslında burada bence tek bir tane bir soru var. Çok kritik. Yani bunu Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri toplantıda da aynı şekilde değerlendirebilirler. İzleyiciler de mesela bir soru soracağım. Bence bu çok belirleyici olacak. Montella Hoca bizi buraya kadar getirdi. Çok güzel maçlarımız da var. Dünya Kupası performansımız da ortada. Soru şu. Vincenzo Montella Türk milli takımının başında misyonunu doldurdu mu? Yani yapabileceklerini, bugüne kadar bize sunabileceklerinin hepsini sundu mu? Yoksa hayır, daha yapabilecekleri var, o potansiyeli var ve bundan sonra da bizi geliştirmeye devam eder mi? Bu sorunun cevabını verdiğimizde aslında Montella ile yollar ayrılmalı mı, ayrılmamalı mı? Bunu böyle üzerine oturup biraz uzun ve detaylı bir şekilde konuşulduğunda bence bu aslında çok belirleyici olacak. Yani bunu yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızı da değiştirmeyizden ziyade veya işte biz kardeşim burada elendik, gol bile atamadıktan ziyade gerçekten futbolda bazen ne yazık ki böyle şeyler de yaşanıyor. Onu da göz önünde bulundurarak bence en sağlıklı değerlendirme o şekilde yapılabilir. Yani Montella bizi bundan sonrasına taşıyabilir mi? Biz bir seviyeye ulaştık çünkü artık. Tamam, Dünya Kupası'na geldik. Bir daha 22 yıl beklemek zorunda değiliz. En kötü bundan sonra hedefimiz yine aynı yerden başlamak olmalı zaten. Bizi burada artık Montella ile devam edebilir miyiz? Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani bazı yani 24 yıllık hasret bitti ama bazı kulüp takımlarında olur. Bir hocayla başlanır yapılanmada. Bir yere kadar gelirsin, ona teşekkür edersin, daha iyisiyle devam edersin. Bazı futbolcularla bir yere kadar gelirsin, artık seviye atlamışsındır, teşekkür eder, yenileriyle devam edersin. Buna da böyle yaklaşmak lazım. Acaba Montella ile gerçekten daha da üzerine koyarak, geliştirerek devam edebilir miyiz? Taner, senin buna dair bir şüphen var mı kafanda? Veya sana bu soruyu sorsam, misyonunu doldurdu mu sorusunu ne dersin? Çünkü ilk etapta hepimiz çok hakikaten üzüldük, biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Yani benim tansiyonum falan oynadı ya, canın kaçırdığı o golden sonra. Can kaçırdığı için şahsında değil yani, biz milli takımımız gol atamadığı için. Sona doğru bayağı nabzım falan yükseldi böyle artık. Yani ilk sıcağı sıcağına yaptığımız şeylerde yani duygusal konuştuk. Ama şimdi artık üzerinden zaman geçti, biraz daha mantıkla da yaklaşabiliriz. Ne düşünüyorsun? Sence hoca misyonunu doldurdu mu?
2: Yani bence doldurmadı. Ama vizyon açısından beni hayal kırıklığına uğrattığını söylemem lazım. Oradan gireyim. Yani milli takımın iki maçta bu kadar topa hükmetmiş olması, 66 tane şut atması, bilmem işte ceza sahasında 100 kez topla buluşması, bunlar hepsi çok kıymetli. Yani bunları yadsıyamam. Yani bu kadar Türk milli takımının 24 yıl sonra gidip de Dünya Kupası'nda bu kadar topa hükmeden ve bu kadar fazla oyunu eline almış olması bence kıymetli. Ama Montella Hoca'nın vizyonu beni hayal kırıklığına uğrattı. Yaptığı basın açıklamalarında konuyu nasip, kısmet, kader değilmişle açıklaması, kendisine oyuncuların bu denli baskı altındayken bir psikoloğunuz var mı kafilede derken ben varım ya, varım ya demesi ve 1898'de dünyada ilk kez kullanılmaya başlanmış olan o spor psikolojisi kavramını 2026 yılında kullanmadığını itiraf etmiş olması benim için hayal kırıklığıdır. Biz 2002'de Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman kafilemizde spor psikoloğu vardı. 24 yıl sonra bu konuyu daha da geliştirip farklı branşlardan farklı bilim insanlarıyla donattığımız bir milli takım kafilesi olması gerekirken 24 yıl sonra aslında 1898'in öncesine gittiğimizi gördüm vizyon açısından. Benim için hayal kırıklığı olan şey budur. Ve Montello Hoca vizyonuyla sınıfta kalmıştır. Çünkü oyuncularımızın bir karşılaşmada bu kadar fazla hükmederken oyuna, oyunun içerisinde skor bulamamasının belki de başka bir sebebi de mental anlamdaki yıpranmasıydı. Ve biz bunu yönetecek ekibimizde uzmanlara sahip değildik Amerika'da. Ve bunu da kimse dememiş arkadaş. Yani kimse Montello Hoca'ya, ya hocam ihtiyaç değil mi? Bak dünya buraya gitti. 48 tane takımın en azından 47'sinde 40'ında, hadi abartmayayım yani 40'ında var. Bizde yok, nasıl bizde olmaz? Biz Türkiye Futbol Federasyonu olarak kulüplere spor psikoloğu bulundurmayı zorunlu kılıyoruz. Nasıl olacak amiri takımın kadrosunda olmadan nasıl Amerika'ya, nasıl insanlara izah edeceğiz bunu diye kimse dememiş ya. Kimse dememiş. Sen Kayseri Spor'a sahaya çıkarken spor psikoloğu bünyende bulundurmayı zorunlu kılıyorsun. Dünya Kupası'na amiri takım giderken psikolog olmadan gidiyor. Bu ne Paris? Bu ne lahana turşusu? Ben anlamadım bu konuyu. Anlatabiliyor muyum? Ya burada bir gariplik yok mu sizce? Iğdır maça çıkarken psikolog bulundurmak zorunda. Benim A milli takımım maça çıkarken psikolog bulundurmuyor. Çünkü hocam diyor ki ben varım ya diyor. Ya 1898'e gerilemiş milli takımın kafası. 1898'de dünya ilk kez bisikletçiler üstünde denemelerle spor psikolojisine girdi. Bundan yaklaşık 30 yıl sonra da dünya futbolu girdi. Yıl 2026, biz Dünya Kupası'na bu bilimsel yaklaşımdan uzak bir şekilde girdik. 2002'de yaptıklarımızı 2026'da yapamadık. Çünkü o döneme göre gerilemiş bilimsel olarak milli takım. Montella'nın vizyonu beni hayal kırıklığına uğrattı. O yüzden acilen federasyon mu değişiyor? Değişmesin. Benim öyle bir derdim yok. Ama birilerinin şunu akıl olarak sahaya, masaya koyması lazım. Arkadaş, Montella hocanın teknik anlamda yeterliliği var mıdır? Vardır. Ama bilimsel anlamda yeterliliği olmadığı bir gerçek. Birinin ona akıl hocalığı yapması lazım. Buna futbol direktörü mü diyorsun? Futbol direktörü olsun. Ama birinin Montella hocayı bu anlamda yönlendirmesi lazım. Eksiğimiz var. Bakın, sadece bu açıdan da değil, İletişim metotları açısından da eksiğimiz var. Yapılanlar bugün çıkan kaosların en büyük sebeplerinden bir tanesidir. Söylenen sözler, yapılan ifadeler, verilen pozlar, verilmeyen pozlar. Bunlar da bir bilim dalı. Burada da sınıfta kaldık. 2002 kadrosu nasıl olmaz Dünya Kupası'na götürülmez? Bu da bir sınıfta kalmadır. Yani olayın bu kısmında da sınıfta kaldık. Kamuoyu yönetiminde sınıfta kaldık. Birçok şey. Arizona'da niye kamp yapıyoruz biz? Bedava diye mi? Paramız mı yok?
3: En çok yol kat eden de biz.
2: Niye 50 derece sıcaklıkta milli takım kamp yaptı? Bedava diye mi yaptı? Bedava diye mi yaptı ya? Haksız mıyım? Oyunculara dönük bu 50 derece sıcaklıktaki kamp ortamını biz daha stabil bir yerde cebimizden para vererek sağlayamadık mı? Niye yönetilmedi bu sportif anlamda? İşte bunların hepsi içeride bir futbol sportif direktör ya da adı neyse artık eksikliğinden kaynaklanıyor. Kimse bunları yönetmemiş içeride. Herkes vermiş Montella'ya ipi. Tamam, verin. Güzel bu arada. Tekrar söylüyorum. Bakın, Dünya Kupası'nın en çok şut atanlarındanız, en çok topa yükmeden vesaire. Birçok şeyinde en çoğuz. Ama verimlilik puanında en düşük takımıyız. Bu verimliliğin düşmesinin sebebi de bizim oraya 2002'deki vizyonumuzun çok gerisinde bir bilimsel altyapısıyla gitmemizden kaynaklanıyor. Birileri de bunun açıklamasını yapması lazım. Yani bana kimse nasiple, kısmetle, kader değilmiş, şanssızlıkla açıklamasın. Oyuncular da gitmesin, bir zahmet demesinler ki bana, Dünya Kupası'na gittik, bu da bir başarı. Gidelim bir zahmet. Biz FIFA sıralamasında 22.yiz zaten. 48 takım gitti. Biz de biri olalım. Çok mu yani? Statü değişti zaten. Yani Haiti'nin olduğu yerde, Panama'nın olduğu yerde biz de olalım bir zahmet zaten. 48 takımın arasına Türkiye'yi sokabilmek bir başarı değil. Olması gereken zaten. Bu işin ideali. Bundan önceki ideal olmayandı. Biz ideale ulaştık. Bu bir başarı değil. Türkiye zaten 48 takımın olduğu bir turnuva da olmak zorunda.
3: 47. basamakta da
2: olmak zorunda
3: yani. Yerini alıyorsun ve bence şöyle bir durum da var. Hani ABD maçına Montella ile çıkmam. Net çıkmam yani.
1: Amerika çünkü, maçına mı diyorsun?
3: Evet. Çıkmam yani. Bu saatten sonra olan oldu. Ve zaten bir istikrarla alakalı ciddi bir sıkıntı var. Ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu, teknik direktör Montella ve milli futbolcularımız. Bu üç denklem arasında kendilerini bir cam fanusun içine koymuşlar. Dışarıdan gelen eleştirileri dikkate alıyoruz diyorlar ama ne futbolcular, bence ne Montella ne de Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu eleştirileri çok fazla ben ciddiye aldıklarını düşünmüyorum. Zaten evet, bu ahlaki çerçevedeki konuda %100 haklı. Bunun zaten hiçbir
1: tartışılacak bir yeri yok.
3: Tabii yok. Yok yani, tartışılacak bir tarafı yok. Ama burada sadece şimdi futbolculara diyorsun, diyor ki hocamız çok iyi, bizimle çok iyi ilgileniyor. Montella'ya dönüyorsun, ben futbolcularıma güveniyorum diyor. TFF başkanına bakıyorsun, biz bu jenerasyona, bu teknik adama güveniyoruz diyor. Ama sonuç bize bunu göstermiyor. Hani genel olarak baktığımızda. Ama biz şimdi hani aynı noktaya döneceğim ben ama 4 yılda bir biz bu turnuvaya katılsak, bizim bir istikrarımız olsa, hadi diyelim ki tamam, Montella ile belki 4 yıl sonra başarılı olabiliriz. Devam evet. edecekse. Daha bizim turnuvalarımız devam edecek önümüzde.
1: Biz bunu konuşmaya devam edeceğiz. Bir son dakika bilgisi paylaşayım. Fransa ile Irak karşı karşıya geliyor. İlk yarı Fransa'nın üstünlüğüyle tamamlandı, hatta o mücadelede de Mbappe golü attı. 1-0'dı. Kaçırmadıysam, bir yandan tabii yayında başka gol olmadıysa. Bu skorla Fransa soyunma odasına önde girmişti. Fakat şu anda maçın ikinci yarısı başlayamadı. Bunun sebebi de acil bir hava durumu uyarısı. Zaten ilk yarının sonlarında aşırı yağış vardı. Şu anda Philadelphia'da oynanan bu karşılaşma için 15 dakikalık bir gecikme olacağı ikinci yarı adına söyleniyor. Onu da ifade edelim. Yani ve bu bloğu şimdi kapatalım ama milli takımı konuşmaya devam edelim.
4: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: %100 tartışılmayacak ve haklı olduğu sözler tabii ki, hakarete varan ağır suçlamalar, eleştirinin ötesindeki şeyler. Zaten her yayında ben söylüyorum, yine söylemeye devam edeceğim. Bir insana hakaret etmek, aşağılamak, bunlar eleştiri değil, bunlar başka bir şey. Kabul edilebilir şeyler de değil. Eleştiri şudur. Örnek veriyorum. Montella yetersiz bir hoca. Montella Türk milli takımı seviyesinde bir hoca değil. Abartıyorum. Montella ya ikinci ligde bile kulüp vermem, hiçbir şeyi yeterince oyunu okuyamıyor vesaire. Bunlar eleştiridir.
3: Doğru.
1: Değil mi? Yani bir şekilde eleştiridir. Tabii bu abartmamak kaydıyla yani. Ama öbür türlü mesela suçtur şahsına yani. Varan suçtur şeyler yani. Eleştiri olmuyor. İnsanlar bir de eleştireceğiz tabii deyip hakareti normalleştirmeye de çalışmasın. Ama normalde de susacak halimiz yok. Hepimizin canı yandı. Hepimiz üzüldük. Futbolcular da üzüldü. Taner'in dediği noktadayım ben de bazı yerlerde. Yani hocaya ben çok güveniyordum, çok inanıyordum. İnanılmaz şok oldum. Yani büyük hayal kırıklığına uğrattı beni. Özellikle mesela şey deseydi, tüm Türk halkından özür diliyorum. Nasıl açıklayacağım bilmiyorum. 65-62 şut çektik. Ama onları da demek ki yanlış yerlerde çektik. Doğru şekilde kullanamadık bu tercihleri de. Bu kadar şutun bir anlamı olmalıydı falan dese, samimiyetle söylüyorum, ben bu kadar şey yapmazdım. Ama hocanın mesela 62 şut çektik, elimizden gelenin her şeyi yaptık, olmadı, nasip değilmiş demesi, bu sefer bende şeyi uyandırıyor. Ya hoca demek ki teşhisi koyamıyor, hala farkında değil diye düşünmeye başlıyorum.
3: Bence koyamadı da.
1: O zaman da bu geleceğe dair soru işareti oluşturuyor. Biz şimdi Eylül ayında, işin şu boyutu da var, onu da sorayım. Velev ki öyle olsun diye ben düşünüyorum demiyorum yani. Velev ki hoca değiştirildi. İbrahim Bey baktı olmuyor. Fikrini değiştirdi.

0: değiştirebilir her insan bu arada. Yani bugün böyle dedi diye ömür boyu öyle gidecek hali yok. Hoca değiştirse, Eylül ayında biz Uluslar Ligi'nde artık seviye atladık. Rakiplerimiz Fransa, İtalya, hı-hı, Belçika. Yani geri, yeni gelen hoca var ya, sıfır kilometre getirdiğin hoca bir anda böyle Eylül'de paramparça hale gelebilir.
1: Tabii.
0: Öyle de bir durum var. Şimdi değiştireceksin. Fransa ile oynuyorsun. Fransa'nın gücü ortada. İtalya tamam kötü gidiyor. Belçika da belki turnuvada kötü ama sonuç itibariyle böyle yabana atılacak takımlar değil. Allah korusun bir farklı iki tane mağlubiyet alsan üst üste, yeni gelen hoca da bir daha yine aynı o kaosa ve girdaba girme riskiyle de karşı karşıya kalabilirsin.
1: Evet. Ben o yüzden
0: karar vermek, o yüzden biraz daha böyle turnuva bittikten sonra bence daha sağlıklı olur gibi geliyor.
1: Ya ben burada söylediğim noktadayım aslında. Ben Montelloce ile ilgili problem olduğunu düşünmüyorum. Yani problem sportif performans konusunda üzerine koymamız gerekenler elbette var. Ama hocanın vizyonu ile alakalı bir şeylerin denetletilmesi lazım, denenmesi lazım. Bir şekilde bakılması gereken bir durum var. Ve burada o vizyondan kastım da tabii az önce anlattıklarım işte. Ne oluyor? Yani birinin Montelloce'ye sorması lazım. Biz milli takım olarak nasıl oldu da Suudi Arabistan'ın gerisinde kaldık? Nasıl oldu da 48 takım içerisinde Haiti ile aynı anda kupaya veda ettik neredeyse? 48 takım içerisinde hedefimiz liderlikken nasıl oldu da son sıralara geriledik? Montelloce'nin bunun açıklaması lazım. Ve bunu bir teknik direktör, pro lisanslı bir teknik direktör kaderle, kısmetle, şanssızlıkla açıklıyorsa yollar ayrılsın. Ama hoca diyorsa ki ya biz evet oyuncuları mental anlamda yönetemedik. Yaparız zannettik. Yanımıza birini almadık. Yapamadık. Olmadı. Başaramadık. Kamuoyu baskısını yönetemedik. Oyuncuların aklı yer yer sağdan koptu. Bunu bana raporlasın hoca. Yönetim kuruluna devam edilsin. Oraya bir üst akıl yerleştirilsin. Sportif direktör mü diyorsunuz? Futbol direktör biri yerleştirilsin. Destek. Çünkü milli takım kötü futbol oynamıyor. Milli takım verimsiz bir futbol oynadı. Milli takım buraya gelene kadar da çok kötü futbollar oynamadı. Milli takım Dünya Kupası'nda da iyi oyun oynadı. İki maçta milli takım iyi oyun oynadı. Fakat verimlilik puanımız çok kötüydü. Üretkenlik puanımız çok yüksek. Turnuvanın en iyi takımlarından biriyiz. Ama o üretkenliğimiz, yani yapabildiğimiz ortalar, yani yaptığımız şutlar, ceza sahası çevresinde topla buluşmalarımız ve içinde buluşmalarımız, bu noktada iyiyiz. Ama bunları üretkenliğe böldüğümüz zaman turnuvadaki en kötü takımız. İşte bu kısmı, sadece bu nüans için teknik direktör gönderilmez. Ama bu nüansı çözecek formülü hoca biliyorsa ve teknik direktör olarak oraya koyacağınız futbol aklını ikna edebiliyorsa devam edilsin. Ama hoca Riva'ya geldiği zaman hala kader, kısmet, şanssızlık diyecekse de yollar ayrılsın.
0: İzleyicilerimizin görüşlerini de merak ediyorum. Bu konuyla ilgili yazarsanız memnun oluruz. Bari en azından böyle üzerine siz neler düşünüyorsunuz? Yani o soruyu sizin için de sorayım. Montella'nın misyonunu tamamladığını düşünüyor musunuz? Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün destek açıklamasında bulundu. Yani bundan sonra biz Montella'yla olabilir yine bazı şeyleri düzeltebiliriz. O da hatalarından ders çıkarır oyuncularda. Yine devam ederiz diyor musunuz? Yoksa artık biz farklı bir seviyeye geçtik. Hocaya da teşekkür edip bugüne kadarki katkıları için yeni bir teknik adamla yola devam mı edilmeli? Bu konuya dair fikrinizi merak ediyoruz.
2: Şimdi
0: Selman Bey demiş ki mesela, bir tane mesaj okuyayım hemen o tabii. Sırada. Sözü sana vereyim yine Kaya. Montella gönderilmeyi beklememeli. Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrasında istifasını ilan edip sorumluluk sahibi biri olarak özür dileyip gitmeli. Zaten illaki kulüp bulur. Savunma yaptıkça daha da geriye gidiyor. Aynısı Türkiye Futbol Federasyonu için de geçerli demiş.
1: Montella bugün ben gidiyorum dese zaten bir ay içerisinde İtalya milli takımına imza atar.
2: Bence bunu maçtan önce yapmalı. Ben netim bu konuda. Neden netim? Şöyle de anlatmaya çalışacağım dilim döndükçe. Şimdi bizim yıldız futbolcularımız, hep bahsettiğimiz Arda, Kenan, Hakan Çalhanoğlu gibi hep böyle Avrupa'nın 5 büyük liginde forma giyen önemli isimlerimiz var. Bizim oynadığımız iki maçta da çektiğimiz şutlar savunma oyuncularımızdan. İşte Mert, Abdülkerim, Meri gibi oyuncular böyle pozisyonun içerisine girmeye çalışan isimler. Ve istikrar anlamında da, kadro anlamında istikrardan bahsediyorum. Bir yerde işlerin yanlış gittiğini görmeyip hala ısrar

0: ısrarla aynı isimler üzerinden ilerlemesi de zaten burada en çok tartışma noktası oluşturdu. Şimdi yanlış anlaşılmasın bu sözlerim. Örnek veriyorum, savunmada Meri. Bir hata yaptı diye kesmezsin, evet. Ama antrenman performansı çok iyi olan Samet varsa, Ozan varsa onunla başlarsın. Dersin ya, tırnak içerisinde topu ısıracak oyuncularla. Net olarak başlarsın. Hakan bu takımın kaptanı olmasına rağmen performansı düşükse Hakan'ı yedek kulübesine çekebilirsin. Can Uzun hazırlık maçlarında sana bir ışık verdiyse, kapalı savunmalara karşı anahtar görevi gördüyse onunla ilk 11'de oynamalısın. Kenan'ın sakatlığı varsa onun yerine koyduğun oyuncunun üzerine gitmelisin. Barış Alper Yılmaz gibi fizik gücü yüksek olan bir oyuncuyu, evet, milli takım kariyeri ve başlangıcı bence Barış Alper Yılmaz'ın kulüp performansıyla uyuşmuyor zaten. Aynı performansı sergileyemedi. Ama bu hataları, bu yanlışları görmediği için, bunlarda ısrar ettiği için bence milli takım bu noktaya geldi. Şimdi biz sabredelim diyoruz. Evet, çok önemli rakipler var. Uluslar Ligi'nde bunlarla oynayacağız. Fakat yeni gelecek hoca, bilemem kim gelir yeni hoca düşüncesi. Varsayalım ki değişti. Ama bir iki dokunuşta belki bu milli takımı çok farklı bir noktaya getirecek. O formayı yedek kulübesinde hani canı gönülle bütün oyuncular istiyordur, tartışmasız. Fakat psikolojik olarak da buna çok hazır bir şekilde sahaya çıkmanız lazım. Bazı oyuncular bu psikolojinin altında bence ezildi. Bunun en net göstergesi Samet'in açıklamalarıdır. Sosyal medyadaki durumlar. Diyor, antrenman sahasında adam diyor, ben diyor nasıl duracağımı kestiremiyorum diyor. Bir eleştiri gelecek diye. Haklı. Bu kadar çok eleştiri de olmaması gerekiyor.
1: Onun başı da mesela şeyden çıkıyor. Merih'in YouTube'daki çektiği, evet, videoda, ya ben gerçekten, benim için çok faydalı oldu. Ben bazı şeyleri orada ara mesajları da aldığım için, yani esprisine mesela böyle birbirlerine top atarken Samet geyine şöyle burasıyla bir yeriyle vurmuş topa. Orayı kesit aldılar, bak topa vurmayı bile beceremeyen bir adam milli takım kampında diye oyuncunun üzerine böyle abartılı eleştiriler. Diyor ki orada, ya biz zaten diyor eğlenme amaçlı öyle şey yapıyorduk diyor. Aslında ilk çıkış yeri o. Şimdi diyor mesela antrenmanlarda basına açıksa dikkat ediyorum demişti ona. Şimdi aslında bu tamamlayıcı iki unsur. Sadece o maçta alınan sonuçlarla ilgili değil. Daha önceden de kendisine sürekli yüklenildiği için ondan kalma da bir zaten travması var. Bununla birlikte katlanmış oluyor. Şimdi bir de öyle bir hale geldik ki, görmüşsünüzdür Arda maç sonunda, Allah'ım neden diyor. Evet. Üzüntüyle bir an 2 saniyelik şey, vay kameraya bakmış da poz kesmiş, özellikle şey yapmış. Ya Arda iyi bir futbolcu da o kadar iyi bir oyuncu değil bence yani.
0: Kesinlikle katılıyorum.
1: Ya bu kadar i̇şte yüklenilmez ya. O bazı yani yüklenin olayı. Arda neden sen kardeşim Paraguay maçında neden bir tane adam akıllı şut çekemedin? Neden kayboldun savunma içinde deyin. Arda yemin ediyorum ağzını açmaz, hoca da açmaz, başkan da, hiç kimse ağzını açmaz. Ama sen adamın işte kız arkadaşıyla tatil fotoğrafları üzerinden, yok ondan sonra maç sonu bir serzenişinden işte sahtekarlık yapıyor, kameraya poz kesiyor diye belaltı vurursan
2: şeyler.
1: O zaman zaten bir çözüm yok. Senin amacın zaten bir başarı olsun, Arda düzelsin değil ki. Senin amacın Arda yok olsun. Arda'nın yanında yarın öbür gün Kenan'ı da yiyin, onu da yiyin, bunu da yiyin. Elde zaten avuçta futbolcu kalmasın. Yine aynı başladığımız yere geri dönelim. Var mı bir çözüm odaklı bir eleştirmiş Allah aşkına?
2: İnanılmaz şeyler ya. Ben acayip yani bir kere şu Dünya Kupası'nda bir şey daha gördük. Fatih Hoca'nın, Fatih Terim'in uyguladığı metot en doğrusuymuş. Tırnak içinde despot bir kamp metodu. Kapılar kapalı. Gerekiyorsa görüntü yok. Gerekiyorsa antrenman yok. Gerekiyorsa paylaşım yok. Bilgi yok. Dışarıdan, içeriden istenmediği sürece, son adam teknik direktörün imzası olmadığı sürece dışarıya tek bir bilgi bile çıkmayan bir yapı. Buna ihtiyaç var.
1: Ya ben bak,
2: ben bunu
1: tekrar ediyorum. Eleştirin oyununu, yerden yere vurun. Ama bel altına izin vermeyin. Bak bir tanesini bel altı böyle şeylerle kaybederseniz çorap söküğü gibi hepsi, hiçbirinin önünü tutamazsınız. Alışkanlık haline geliyor. Yani yarın öbür gün ben söyleyeyim şimdi, Kenan'a da sıra gelir. Arda'yı bırakırlar. Arda'yı hallettikten sonra Kenan'a gelir. Kenan'ın da emin olun bir sürü şeyini bulurlar bu sefer. Yok işte neden Türkçe konuşmuyor, neden öyle yapıyor, böyle yapıyor. Belaltı saldırmak isteyene bahane mi yok? Her türlü en ufak jestinden, mimimden bile zaten
2: çok,
1: artık
2: çok var,
1: şeye çeviriyorlar.
2: O yüzden izolasyonu sağlamamız gerekiyordu bu kampta. Biz bu kampta izole olamadık. Şimdi birincisi oradan gireyim.

0: Nedir izole olamamak? Her attığımız adımı gördük. Yani ben Merih Demiral'in sosyal medya, YouTube olayını tamam takdir ediyorum. Güzel iş. Ama bugünün işi değil bu. Turnuvada başarılı olduktan sonra yayınlayın videoları. Ama daha turnuvada maça bile çıkmadan yenildiğin anda ya da puan kaybettiğinde ya da başarısız olduğunda o videoların önüne geleceğini birinin önden
1: tahmin etmesi lazımdı. Diyorsun.
0: Tahmin edip Merih bunları yayınlamanı doğru bulmuyoruz deyip engellemesi gerekirdi.
2: Bunu da öngöremedi tabii.
0: Bunu öngörecek olan kişilerin de orada olması gerekiyor. Bir, bu kriz yönetimidir. İtibar yönetimidir. İtibarın, milli takımın itibarını yönetecek olan kişiler yönetememiştir. O yüzden de oyuncular çektikleri videolarla belki de sonucunu tahmin etmediler ki onu düşünecek vakitleri yok oyuncuların. O oyuncular çekecek videosunu tamam, sahaya odaklanacak. Ama o çektiği videoyu yayınlarsa sonrasında ne gibi senaryolarda ne gibi krizler çıkacağının tahminini ya da bilgisini danışmanlar verecek. İtibar yöneticileri verecek. Bunlar yapacak onu. Biz orada da sınıfta kaldık. Ve izole olamadık. Oyuncular antrenman sahasına çıkıyorlar. Ellerde telefon. Bakın Kuzey Makedonya maçına çıkarken oyuncuların ellerine bakın. Venezuela maçına. Elde telefon var. Isınmaya çıkarken bazıların elinde. Nasıl oluyor bu? Ya site antrenmanına çıkarken oyuncular tesise telefon sokamıyor. Birçok takımda öyle artık. Bizim elimizde telefon. Hele bir de dünyanın en toksit Twitter kullanıcılarına sahip bir ülkeyiz biz. Az önce saydığın örneklerden dolayı. Başka da çok azdır bu arada. Yani Twitter dediğimiz yer belki de Türkiye'nin değil dünyanın en toksit kullanan, nefretin bu denli zirvede olduğu nadir ülkelerden biriyiz biz. Herkes birbirine nefret koşuyor. Ve böyle bir coğrafyadaysak o oyuncuların o telefonlarına gerekiyorsa erişmemesi lazım. Bir. İki, ya büyük bir konuymuş gibi oyuncular aileleriyle buluşturuldu. Hatırlayın. Maçtan kısa bir süre önce. Sadece anne baba değil. Masaya baktık birçok yakın var. Masada böyle dayılar, amcalar falan böyle bir ortam var. Bu mesela çok büyük bir hata. Bunun da doğuracağı...
1: Neden?
0: Bakın bunun da doğuracağı...
1: Moral motivasyon sağlamaz mı?
0: Bakın bunun da doğuracağı sonuçlarla alakalı kimse öngörmemiş. Neden biliyor musunuz? Şimdi herkesin belli bir seviyede bir şeyleri öngörmesini beklememek gerekiyor. Sen o masayı oturtursun, o masada bir anne baba söylemez ama başka bir yakının söyleyeceği bir ifade, aktaracağı bir bilgi, bunlar oyuncuyu alt üst edebilir.
1: Bu arada onunla ilgili mesela oyuncular şey demişti, yine Merih'in şeyinden yola çıkarak söylüyorum. Ya ben mesela bakmıyoruz, X'de yokum dedi Abdülkerim yanlış hatırlamıyorsam. Bakmıyoruz dedi ama orada konuşulurken sohbette şey dedi, yani sen bakmasan da birileri sana mesaj atıyor, bir şey atıyor. Görmeniz yani sen X'e girmesen de örnek veriyorum WhatsApp'tan bir tane arkadaşı atıyor.
0: Tamam işte,
1: biri atıyor. Bak, görüyor yani.
0: İzolasyon dediğim şey bu Koray.
1: Yani oyuncu, ama ne yapacaksın, tuşlu telefon mu vereceksin?
0: Abi, oyuncuya telefon vermeyeceksin. Bu konu bu. Yani Dünya Kupası'na gidiyorsun 24 yıl sonra. Oyuncu en fazla bir ay izole edilecek. Ona göre bak.
1: Örnek veriyorum, çocuğu var, arayacak, görüntülü tamam, konuşacak. Ya, nasıl vermeyeceksin?
0: Sen çocuğunla görüştür. Eşiyle görüştür. Annesiyle babasıyla görüştür. Ama birinin ona WhatsApp'tan bir tweet linkini atmasını engelleyecek bir otoriteye de sahip ol. Anlatabiliyor muyum? Yani paylaşılan söylemlerin ona ulaşmasını engellemen lazım. Bunu yapmadığın zaman çok ciddi krizler çıkıyor.
2: Ya o kadar çok...
0: Ve bunu öngörmen lazım.
2: Ben maç bittikten sonra Twitter'a bakıyor ilk önce Koray, ne yazmışlar diye.
0: Ben geçen gün dijitalde bunu anlattım. Bir psikolog arkadaş anlatmıştı Süper Lig'de bir
1: bu
0: takımı.
1: Bu arada bir bilgi vereyim mi çok kısa. Yoğun yağış nedeniyle Fransa-Irak maçının ikinci yarısı söylediğimiz gibi başlamamıştı. Ertelendi. İkinci yarının şu anda gece 2'de başlayacağına yönelik bir haber var. Onu söyleyelim. Yıldırım düşme tehlikesi nedeniyle bu arada durduruldu. Zaten ilk yarının sonlarında çok şiddetli yağış vardı. Hatta tribünlerin de boşaltılmasının istendiği ve taraftarların da bir kısmının yine dışarıya alındığı, yani tribünlerden çıkarıldığı bilgisi de var. Özellikle yeni gelişme olursa söyleyeceğiz ama şu an için o karşılaşmanın kısa bir süre içinde başlama ihtimali yok. Yaklaşık 40 dakika sonraya ertelendi bilgisi var. Fransız

0: ekip kaynak olarak da onu söyleyebilirim.
1: Şimdi şöyle bir olaydan bahsedeyim. Süper Lig'de şampiyon olmuş bir takımın bir psikoloğu hocam anlatmıştı bunu bana. Ve takım adı tabii ki bende kalacak. Demişti ki kulübün eşli mangal partisi yapma ritüelini yasakladık dedi. Neden dedim hocam, ne oldu dedim. Biz dedi eşli mangal partileri düzenliyoruz dedi. Düzenledik dedi. Düzenledikten bir süre sonra dedi takımda dedi bir bozulmalar başladı dedi. İnceledik. Meğer dedi eşler o kurulan mangal partilerinde hanımlar birbirleriyle sohbet ederken öğrendikleri bilgiler yüzünden akşam eve gittikleri zaman futbolcu eşlerine karşı tutumları değişiyormuş. O arabayı almış, bu evi almış, onda şu varmış, bunda bu varmış gibi. Ve sonrasında takım içerisindeki küçük çaplı ya da büyük çaplı bazı sorunların oluşmasına sebebiyet verdiğinden eşli mangal partilerini yasaklamışlar.
0: Eltilerin savaşına dönmüş.
1: Anlatabiliyor muyum? O yüzden bu tarz kritik organizasyonlarda ya da kritik hedeflerde olan takımlarda aileler organizasyonların içerisine asla yerleştirilmez. Yerleştirilmemesi lazım. Bu aşırı duygusallıktır. Aşırı duygusallık başarısızlık getirir. Yönetemezsin. Bir masada konuşulacak bir ifadenin ne olduğuyla ilgili yönetme gücün yoksa o masayı hiç kurmayacaksın. Sonucunda pahalıya patlayabiliyor. Bunlar küçük nüanslar ama büyük başarısızlıklar getirebiliyor. Ben milli takımla alakalı gerçekten çok fazla böyle yapılmış küçük küçük bile olsa yanlışları alt alta koyduğum zaman sonucunda bu başarısızlık geliyor bana. Ve Montella Hoca'da bir başarısızlık bu anlamda görmüyorum. Vizyonsuzluk görüyorum. O vizyonsuzlukta bizi 2002'deki o kampa götürdüğümüz dönemki bilimsel metotlarla 2026'ya götürmemesinden kaynaklanıyor. Ama bunlar yönetilebilir. Yani yapıyı baştan sil baştan yapmak yerine orayı bu şekilde dizayn edecek bir futbol aklının transfer edilmesi lazım. Bu da kim olur dersen de gayet de Süper Lig'de şampiyonluklar yaşamış isimler olabilir. Bambaşka isimler olabilir ama dünyadan da transfer edebilirsin. Birilerini getireceksin. Orada hocaya hocam bu gelecek. Bak gelecek demesi lazım. O gelecek ifadesini kullanacak güce sahip birini oraya koymadığın sürece hoca kendi kendine bunu yapar. Dediğim gibi yarın ayrılır hoca. Bir ay sonra İtalya milli takıma da imza atar. Bu neden atar? Çünkü Türk milli takımı Dünya Kupası'nda kötü oyun oynamadı. Milli takım güzel oyun oynadı. Ama bitiriciliği üretemedi. Milli takımın iki rakibi maçlarda toplasan 15 tane şut atamadılar kale bize. Ve milli takım ceza sahası içinde Dünya Kupası'nda 100'den fazla topla buluştu. 60'dan fazla orta yaptı. Bir o kadar şut attı. Gol üretemedi. Ama üretememesinin en büyük sebebi de bence içerideki bu oyuncuların belki de son vuruş yapacak isimlerin darmadağınık olmuş mental durumları da bence bunu tetikledi. Bizim bunları bir yola sokmamız lazım.
0: İşte 15 şut atamadı diyoruz da rakipleri de yani biri Avustralya biri Paraguay zaten bir de 15 şut atsınlar oldu.
1: Gibi. Ama Paraguay yani. Dediğin takım nereden kimleri eleyerek geldi buraya?
0: Ama genelde hep %25-%27 arası topla oynama oranı olan bir takım. Çok yani. Öyle şut çeken zorlayacak bir takım da değil ki.
2: Ya şu var.
0: Amerika maçında göreceğiz şimdi.
2: Gole bile seviyemedik ya. Bir gol bile göremedik yani. En çok zorumuza giden konulardan bir tanesi de bu. O yüzden ben çok böyle derin bakmıyorum bu konuya. Ve Sayın Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun net olarak şöyle bir açıklaması da var. Kulüp düzeyinde milli takımı düşünmeyin diyor yönetimi. Ama sizin yönetme tarzınız kulüp düzeyinde bir yönetim. Yani bunu milli takıma aşılamak, yani eksikleri gidermek, ne diyoruz? Psikoloğun olmaması mesela. Yani mental olarak bu oyuncuların hepsinin kafaları derli toplu bir şekilde sahaya çıkması lazım. Ama bu desteği verecek kişi İbrahim Hacı Osmanoğlu, Montella sadece olamaz. Şimdi iki takıma karşı sağda direkten dönen şutun var, oyun var, bunun var ama golün yok, top çizgiyi geçmedi, bir şey yapamadın. 24 yıl sonra da Dünya Kupası'na gitmişsin. Ben buna bakmam ki, ben sonuca bakarım burada. En çok zaten insanların zoruna giden nokta da bu. 47. takım unvanını elde etmişsin şu an. Yani o yüzden ben genel olarak buradaki hani Montella'nın tutumuyla alakalı bu takıma sabredelim, önümüzde daha fazla süreçler var, bu şekilde ilerleyelim demek bence milli takımdaki futbolculara da zarardır bu. ben net olarak kitabın ortasından bakıyorum bu konuya tabii ki. Saygı duyuyorum. Herkesin düşüncesi de farklı evet. da olabiliyor tabii ki. Ama başarısız olduk yani. Olmadı. Bu noktada bizim bir gol atmamız ya da ne bileyim bir takıma karşı sonuçta bir karakter ortaya koymamız gerekiyordu. Yani futbolcuların YouTube'da sergilediği mesela şeyler. Güzel evet. Katılıyorum orada. Bunun zamanlaması lazım. Şimdi burada soralım. Herkese, izleyenler de düşüncelerini tabii ki aktarabilir. Milli takım bu gruptan sıfır çekeceğine kim inanır ya? Benim aklımın ucundan geçmezdi.
0: Hiç. Ben vallahi çeyrek final falan bekliyordum. Yani, yalan söylemeyeceğim yani. Zaten söyledim. Şeyi sosyal medyada da paylaştım.
2: Ben de öyle bekliyordum yani. Ama sıfır çektik. İki maçta da sıfır çektik biz.
0: Vallahi iki maçta gol atamayacaksın, yenileceksin deseler yani böyle bir derdim yani. Yürü git derdim yani. Anladın mı? Didier Deschamps diyor ki Fransa-Irak maçının ikinci yarısı başlamadı. Söylediğimiz gibi şimşek düşme, yıldırım düşme tehlikesi var diye şu anda 2'de başlayacağını iddia etmişti Fransız ekip. Didier Deschamps'tan açıklama var Fransa teknik direktöründen. Hava durumuna bağımlı kalmış durumdayız. Oyunculara bilgi vermeyi bırakıyorum çünkü her 30 saniyede bir değişiyor, bekliyoruz diyor. Şu an için.
1: Okey.
0: Bakalım daha ne kadar
2: bekleyecek. Merak et, yağmur yağıyordu ama yani. Ertelenmesi buna beklenen bir maçtı.
0: Şimdi biz de hadi sallayalım mı FIFA'ya buradan biraz? Kardeşim
1: hak etti yani.
0: Uzaya şey yolluyorsunuz, araba yolluyorsunuz, atıyorsunuz boşluğa. Elon Musk'ın arabasını. Tabii. Araba da atıyorlar biliyorsun. Hani Elon Musk'ın arabası. Yok Ay'a gidiyorsun vesaire. Bu havanın böyle olacağı belli değil mi? Saatte oynasanıza. Bizim Türkiye Futbol Federasyonumuz, bak saydırıyoruz ama Süper Kupa'da böyle bir risk vardı. Maç öne alındı hatırlarsınız, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği Süper Kupa finali Atatürk Olimpiyat Stadyumunda öne alındı. Böyle bir tehlike var diye gayet sorunsuz böyle şeyler yaşanmadan oynandı. Bak şimdi burada
1: bilemedim.
0: Yakaladık yani şeyi.
1: Bilemedim.
0: Değiştirilebilirdi saati canım, öngörülebilir yani. Ama al öne.
1: 200 tane yayıncı var en az.
0: 200. İnsan sağlığından önemli mi?
1: Değil tabii ama başlatıp...
0: Yayıncı şu anda mağdur. Şu an yayıncı TRT yalan yani, zaten izliyoruz. Devletimizin kanalı. Bak özet dönüyor deminden beri. Yani, şu an yani ne yapacak, ne zaman başlayacak onu doldurmak da kolay değil.
1: Start noktasını muhtemelen değiştirememiş olabilirler diye düşünüyorum. Anlaşmalardan dolayı vesaire ama tabii önce insan sağlığı.
0: Evet. Şöyle bir mesajlara da bakayım hemen. Ardından o sırada arkadaşlar da bir ben kimim hazırlarsa bakalım yarışmacılarımız bugün neler yapacaklar.
2: Tam böyle bittiğimiz saatlerde.
0: Evet. Ben finale hayal ediyordum. İki maçta sıfır çekmek milli takımımıza hiç yakışmadı diyor Mehmet Peker. Bir başka izleyicimiz Ahmet Bey, soyadını yok. İyi geceler Taner Bey'in sözlerine sonuna kadar katılıyorum. Bu kadar reklamlarda oynanması da ayrı bir skandal demiş. Ama reklamlar oluyor yani, herkes oynuyor bu reklamlarda, sadece bizim oyuncular değil ya, işte biz sonuçlar kötü gelince kızıyor insanlar tabii ama mesela nasıl diyeyim, voleybol şampiyonası varken de şu an çok başarılı olan Filenin Sultanları da reklamlarda oynuyor çünkü arz talep meselesi orada, sponsor olanlar da yani bir zahmet o kadar para veriyor, birkaç tane sporcuyu kendi reklamında oynatsın evet. değil mi yani, adam da tamam veriyor destek olsun diye de. Onlar da sonuçta para kazanma amaçlı bu reklamları veriyor. Tabii. Onları da düşünmek lazım. Taner işin bu boyutu da var. Bu noktada zaten sponsorlar inanılmaz. Hele kulüplerde falan inanılmaz mağdur ediliyor. Onu söyleyeyim. Tabii. Ya ben bunu daha önce anlattım. Bir kere de anlatacağım. Kulübün ismini vermeyeceğim de İstanbul ekiplerinden biri. Üç takımdan biri olarak düşünün. Parayla yani firmanın sahibi zaten o takımın taraftarıymış. Kulübüne de destek olmak için sponsor olmuş. Sponsorluk karşılığında... antrenman sahasında Ali abi bir cimye gelebilir misin sana zahmet göstereyim. Yani antrenman sahası şöyle, futbolcuların oynadığı yer, arkada böyle tel örgülere kocaman bir pano yapmışlar mesela. Atıyorum Koray Baloğlu yazmışım ben firmamın adını. Onu niye yapıyor? İşte antrenman görüntüleri verildikçe gözüksün ki adamın da reklamı olsun. Ama ne oluyor biliyor musunuz? O sezon takım kötü gidiyor. Adam o kadar para veriyor. Sezon içinde bir tane filan antrenman basını açık oluyor. Neredeyse diğerleri komple kapalı. Adam orada reklam vermiş, para vermiş. Tabela gözükmüyor hiç. Ama bir şey de diyemiyor çünkü tuttuğu takım. Ama normalde şimdi profesyonel

0: Profesyonel bir düşünce yapısıyla bunu şey yapsan, uluslararası bir firma olsan dersin ki ya ben para verdim, siz antrenman açmıyorsunuz.
1: Ve daha ileriye gideyim mi ben? Bir Anadolu takımımız isim hakkını sattı, o ismi koymadı.
0: Nasıl yani?
1: Gerçekten. Bir marka geldi, bir Anadolu takım isim hakkını satın aldı. Sonra koymadılar, başka bir markayla anlaştılar. Sponsorun parası öyle gitti. Mahkemelikler şu anda.
2: Allah Allah.
3: Daha varmış yani.
1: Şu an mahkemelikler yani. Sponsorluğun gerektirdiklerini yerine getirmediği için kulüp.
0: Kadir Nizam Bey diyor ki İran milli takımı bombaların içinden geliyor ama adamlar sahada savaşıyor. Yeşil burun gibi bir takım basmadık yer bırakmıyor. Bizim takım sağ apas, sol apas, pes vallahi demiş. Doğru söylüyor. Yani buna söyleyebileceğimiz hiçbir şey yok.
3: Herkes haklı.
0: Ben herkes haklı.
3: Bir bakış açısından bakınca herkesin hakkı
0: yok, ya böyle eleştirmek yani. Böyle eleştiriler başımızın tacı yani, söyleyecek bir şey yok. Somut örnekleriyle söylüyor. Ne diyebilirsin? Benim dediğim öbür bel altı olan şeyler için biz zaten konuştuğumuz. Yoksa ne diyeceğim? Yanlış mı yani, İran milli takımı pasaport kuyruğunda mı bekledi bizi bu oyuncular? Yaşadıkları ailelerinin bulduğu, sevdiklerinin olduğu şehirlere bombalar mı yağdı? Belki yakınlarına mı kaybettin? Doğru. Ülkesi ambargo altında. Para girişi yok vesaire yok. Bin tane şeyle uğraşıyorlar. Bir yandan da onun sorumluluğu da az değil bu arada yani. İnsanlar merak etmeyin, orada da şey yapmazlar bence. Böyle bir durum var. Aa, biz zaten savaştan çıktınız gittiniz, olsun ya, önüne gelenden iki yediniz, üç yediniz, geldiniz demez kimse. Siz ülkeniz için onur mücadelesi, gurur mücadelesi, onların omuzundaki baskı.
1: Onu bir de Amerika'da.
0: Oo, bir de Amerika Birleşik Devletleri'nde.
1: Bir de Amerika'da yapıyorsunuz bu mücadeleyi.
0: Yani bizi, ben düşünemiyorum yani onların üstündeki baskının sorumluluğunu, yükünü. Bir kim, ben kimim yapalım o zaman.
1: Hadi yapalım.
0: İlk sorumuz gelsin. Cevapları bekliyoruz sizden de. Yapay zekasız. Yapay zekayı tutturuyor mu onu da bilmiyorum.
1: Tutturuyor bazen, ben deniyorum bazen. Deniyor musun? Çıkartıyor valla.
0: 2000 olimpiyatlarıyla başlayan milli takım kariyerimde 2004 yılında zirveyi, 2008'de ise dibi yaşadım. Karim Benzema ile birlikte efsanevi bir lig şampiyonluğu kazandık. Samet Aybaba ve Rafael Benitez çalıştığım en sıra dışı iki teknik direktördü. Süper Lig'de İki farklı takımda oynadım. Birinde şampiyonluk, birinde küme düşmeyi yaşadım. 12 farklı takımda forma giydiğim kariyerimi 44 yaşımda noktaladım. Ben kimim?
1: Eto mu diye sallayacağım deyiz.
3: Benzema.
0: Şeye baktım ya, Samet Aybaba ile nerede çalışmış olabilir diye. Ben de cevabı bilmiyordum da.
1: Yani
0: ya cevabı gördüm de yani şeyi hatırlayamadım. Evet.
1: Hatırlayamadığına göre küme düşmeyi Samet Hoca ile oynamış.
0: Hani bilemiyorum artık.
3: Şey.
0: Var mı?
1: Samet Hoca ile küme düşme oynadı. Samet Hoca'nın küme düşme oynadığı takımlar.
3: Yok yok. Yanlış. Aklıma bir tane geldi de değil. Fransız büyük ihtimal.
0: Değil.
3: Değil mi? Robinho mu?
0: Robinho değil. Cevap var mı bir yandan hemen son sayfa etiketine X üzerinden yazabilirsiniz.
1: Efsanevi lig şampiyonu Karim Benzema ile İspanya şampiyonluğu elde etmiş olsa.
0: Bilen var. Hakan Can Bey bilmiş. Hakan Can Bey'i tebrik ediyoruz. İlk bilen o olmuş.
3: 44 yaşında değil.
0: Kokoreç Bey bilmiş. İsmi grubumuzu Kokoreç. Bu saatte iyi gider. Yani değil mi? Yani en yazmaması. Esra yine bildi mi? Esra'yı tebrik ediyoruz yine. Rejimizde kim ilk bilen oldu. Ya? Geçen hafta gibi.
1: İki farklı takımın.
3: 44 yaşında kim?
0: Mustafa Öztoprak
3: acaba?
0: Bilmiş.
3: Oradan yakalayabilir miyiz?
0: Şöyle. Süper Lig'de iki farklı takımda oynamış. Birinde şampiyonluk, birinde küme düşmeyi yaşamış. Hangi takımla şampiyonluk yaşamış olabilir? Zaten yani 2000 olimpiyatlarıyla milli takım kariyeri başlamış.
3: Bursaspor'da mı oynadı?
0: 2004 yılında zirveyi, 2008'de ise dibi yaşamış. Yani yıl döneminden şampiyonluğu, şampiyonluğu belki aynen çıkarırsınız.
1: Bursa 2004 değil. Yılında zirve. Yani, milli takım kariyerimde 2004 şampiyonu. 2004 şampiyonu desek Fenerbahçe'den birisi mi?
0: Bir golcü.
1: Fenerbahçe'den golcü verin.
0: Takımını söylemeyeyim şimdilik. Bir golcü diyeyim.
1: Beşiktaş'ın 2-3 kadrosundan mı acaba?
0: Samet Aybaba'yla ve Rafael Benitez de çalışmış. Süper Lig'de iki farklı takımda oynadım. Birinde şampiyonluk, birinde küme düşmeyi yaşadım diyor. Samet Aybaba'yla Beşiktaş şampiyonluk yaşamadığına göre.
1: Yok, yaşamadı.
0: Beşiktaş'ta çıktı o denklemden.
3: Allah Allah.
0: Saat de ilerledi tabii. Bir golcü dedik. 12 farklı takımda forma giymiş ya. Bayağı fazla. Euro 2004 kariyer zirvelerinden biri.
1: Yunanistan'ın şampiyonluğunda. Yunanistan'ın şampiyonluğunda.
0: Çekya'nın yarı finale çıktığı ve kendisinin 5 golle gol kralı olduğu Euro 2024.
3: Neydi ismi?
0: Şampiyonluk yaşamış. Golcü.
1: Ben bulamıyorum ya, kesin adil.
0: Takıldı mı diyorsun?
1: Evet, evet, ben de çıkmadı.
0: 2000 olimpiyatlarında önemli kopya geliyor. Çek Cumhuriyeti adına oynadı. Çek bir golcü.
3: Baroš.
0: Evet, Milan Baroš.
3: Kimle düştü Baroš? Ben o aklıma gelmedi sadece.
1: Baroš Akın.
0: Antalya Spor'la 2013-2014 sezonunda.
3: Doğru doğru. Yani Baroš tamam Galatasaray'da, sadece düştüğü takım kafamda netleşmedi. Ama ipuçları
0: şöyle yani 2008'de sakatlıklar ve başarısız geçen Euro 2008 onun için hayal kırıklığı oldu. Olimpik Lyon'da Karim Benzema ile birlikte forma giydi ve 2006-2007-2007-2008'de Lig 1 şampiyonlukları yaşadı Galatasaray'la. Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. 2013-2014'te de Antalya Spor'la küme düşme üzüntüsünü yine futbol kariyerine dahil etti. Milan Baroš iyi golcüydü.
1: Tabii. Bambaşka.
0: Beğenir miydiniz?
3: Ama yani, sakatlık işte. O tabii. Madde karşılığını veriyor yani.
0: Evet. Erhan Kösür'e de bilmiş yine Erhan Bey. Euro 2008'de milli takıma karşı oynamıştı diye hatırlıyorum. Milan Baroš demiş Özgür Eren. Oynadı doğru. Diye hatırlıyorum ben
3: doğru,
0: de.
3: Doğru doğru, ben de öyle hatırlıyorum.
0: Diğer ben kimimize geçelim istiyorsanız.
1: Çok,
0: çok iyi başladınız evet, bugün.
1: Sen bilenimiz.
3: Biraz geç geliyor ama.
0: Ben kimim de ikinci soru. Mesajları yine bekliyoruz. Tamam. İki sezon üst üste.
1: Adını bile verecektin abi, Milan dedi.
0: Evet abi. Inter falan deseydim keşke. Oradan kötü bir espriyle. İki sezon üst üste farklı takımlarla Süper Lig şampiyonluğu yaşadım. Mustafa Denizli, Patrick Kluivert gibi teknik adamlarla çalıştım. Kariyerimin ilk yıllarında yaşadığım küme düşme üzüntüsü bu sezonda da başıma geldi. Gördüğüm en yetenekli oyuncular arasında Shinji Kagawa ve Erkan Zengin'i sayabilirim. Pogba'ya karşı gösterdiğim unutulmaz performans hala akıllarda. Yani ben kimim?
1: Beşiktaş'ta oynadı o zaman. Eskişehir Spor, Beşiktaş.
0: Güzel gidiyorsun.
1: Eskişehir'de küme düştü herhalde. Doğru mu gidiyorum?
0: Bu bence kolay soru ya.
1: İki sezon.
0: Yusuf Bey bilmiş. Doğum günüymüş bugün. Bizi çok seviyormuş. Okursan sevinirim demiş.
1: Karşı Juventus.
0: Yusuf Bey doğum gününüz kutlu olsun. Allah nice güzel sağlıklı yaşlar, yıllar nasip etsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu. Doğum gününüz kutlu olsun.
1: Amin.
0: Nice
1: amin.
0: Senelere.
1: Nice senelere Yusuf Bey.
3: Nice yaşlar. Daha soruda kaldık yani şu an.
0: Evet.
1: Pogba'ya karşı unutulmaz
0: performans. Pogba'ya karşı kim unutulmaz performans?
1: Fransa milli takımı mı? Fransa milli takımı.
0: Taner çok iyi çıkarımlar yapıyorsun ama niyeyse sonra bir duruyorsun yani.
1: Ben ipucu veriyorum. Ankara'daki maçta mı oynadı?
0: Eskişehir dedim, Beşiktaş dedim, Fransa'ya karşı.
1: Ankara'daki maçta.
0: Ankara değil orası.
1: Yok, o Brezilya'daki
0: Ankara'ya
1: maçta
0: yakın
1: Ankara'daki.
0: Bir şehir. Konya'da.
1: Konya'daki Fransa maçında oynayan bir oyuncu. Hadi Kaya ben.
0: Eskişehir, Beşiktaş. Kaya şey kim ya diyor.
3: Ben takıldım bulamadım ya. Bu gece bulamadım ya.
0: Kaya bugün şeyde kilitlendi.
3: Ama tam böyle kontak kapatacağım saatte de yani soruların gelmesi de gerçekten.
0: Ne oluyor ya, neredeyiz biz?
3: Aynen.
1: Televizyonu kapatın gibi uyanan baba gibi.
0: Ne bu tantana. Ne bu tantana.
3: Şimdi Eskişehir, Beşiktaş.
1: Fransa milli takımına karşı da
0: Mehmet Peker bilmiş, Fırat Sakarya bilmiş. Kaya git yerine
3: Tolgay yat. Tolgay mı? Tolgay'ın var mı eski?
0: Tolgay değil.

0: Trabzon. Şu an komple çorba yaptım. Trabzon söylemesen iyiydi yani. Beşiktaş'tan sonra Trabzon'da da oynadı. Adana Demir'de oynadı. Sadık Bilgin. Doğru cevap. Teşekkür
1: büyük
0: ediyoruz.
1: Büyük linçleneceğiz.
2: B12'ni vereyim.
0: Hamşit'le birlikte oynadı. Özgüven de bil.
1: Büyük linçleneceğiz.
0: Olabiliyor böyle. Hiç şaşırmayın. Ben de bana da mesela yayından önce bazen soruyorlar. Hiçbirini bilemiyorum.
2: Ben valla açıkçası dün ne yediğimi hatırlamıyorum.
0: Yani hiçbirini bilemiyorum derken arada bildiklerim oluyor da zorlanıyorum. Bu kolay değil öyle. Gerçekten. Tamam cevabı veriyoruz
2: ver,
0: artık.
2: Ver ver. Bildiğim
1: Beşiktaş, bir... Trabzon, Adana dedin değil mi?
0: Bak başa sarıyoruz.
2: Adana'yı da karıştırdı. Adana'da
0: bir dakika dur. Eskişehir ver, verme verme bekle bir dakika. Bir dakika.
2: Eskişehir dedik Adana dedi. Şimdi.
0: Başa geri alıyoruz abi. Sıradaki ben kimimle devam ediyoruz. Baştan okuyorum. İki sezon geri geldim. Kaya şu an gideceğim daha ya.
1: Bulmamız lazım ya.
0: Tamam neyse.
1: Yıl söylüyorum. Kaç?
0: Baba her şeyi söyleyeyim. Yıla mı kaldım? Son, evet. 2018 Dünya Kupası sonrası dedim zaten Fransa maçı. 2020-21'de Beşiktaş'ta. 2021-22'de Trabzonspor.
1: Trabzon'u var mı? Yok ki.
2: Yok.
0: Clivert'la Adana Demirspor, Eskişehirspor'la 2015-16'da
1: bulamadık.
0: Bu sezon Kayserispor'la küme düştü.
2: Kayseri'de mi küme düştü?
0: İyice sizi bitirecek ipuçları veriyorum. Kayseri'ye bu ipucunu da verdim. Kagawa ile Beşiktaş'ta, ben, Erkan tamam, Zengin ile Eskişehirspor'da.
2: Kayseri ile küme düştüyse ben o sezonu silmişimdir kafamda. O yüzden yoktu.
0: Doğru yani. Bir şey, bahane, güzel denemeydi. Cevap gelsin hadi. Olabilir ya, normal.
1: Bulamadık.
0: Dorukhan.
2: Dorukhan Toköz.
0: Evet.
2: Doğru.
1: Hiç aklıma gelmedi.
2: Doğru doğru.
1: Ben farklı isimler arıyorum.
2: Ben açıkçası hiç aklımın ucundan bile geçmedi.
1: Dorukhan'a da ayıp oldu ya.
2: İpuçlarını verdik ama.
0: Yok.
1: Zaten hiç gelmedi aklımıza.
2: Dorukhan bu sezon yapacak Kayseri şey Spor'da da zaten performans çok veremedi.
0: O da çok ciddi sakatlıklarla. Evet,
2: problemliydi bu sezonu da.
0: Kariyerinde zor günler yaşadı. Yani o sakatlıkları doğru yaşamasa Dorukhan hala devam ederdi bu arada üst seviyede belki de.
2: Ederdi evet. Çok ciddi sakatlıklar yaşadı.
0: Çok ağır sakatlıklar yaşadı. Golü koklayalım bari. Bunda en azından sallıyorsunuz. %50 şansınız var.
1: Sallıyorsunuz.
0: Evet. Sizi bari en azından.
1: Daha izlemeden sallayalım.
0: Ronaldo kaleciyi geçti vurdu. Gol mü değil mi?
2: Kurtarmıştır herhalde o beyazlı kayarak ya.
0: Cristiano Ronaldo kaleciden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla topu kaleye doğru yolluyor. Anladım. Gol mü değil mi?
1: Değildir. Bence de değildir.
2: Bence
0: değil diyorsunuz ikiniz de.
1: Evet, değil.
0: Bakalım cevabı o zaman. Gol mü değil mi? İşte bu.
2: Siz bir şey biliyorsunuz.
0: Sizin alanınız buymuş. Ben kimimden ziyade golü koklamanız.
2: Duyumuz iyi. Hafıza kötü olsa.
0: En azından %50 şansınız vardı. Tutturdunuz. Bakalım 2'de 2 yapabilecek misiniz? Diğerine bakalım. Ceza sahası içi. Daha şutu bile çekememiş. Pozisyonu durdurmuşuz. Gol.
2: Bence bu da değil ya. Bence arkadaki buna dokunacak, bozacak falan gibi bir şey yapacak.
1: Bence gol.
2: Bence değil.
0: Başka var mı bundan başka bu arada? Bir tane daha var değil mi? Tamam. Bakalım mı o zaman cevabı? Taner sen gol.
2: Ben değil diyorum.
0: Değil diyorsun. Kaya sen.
1: Ben gol diyorum.
0: Hadi bakalım görelim.
1: Çatala gitmiştir o top.
0: Vuramamış gibi geldi bana.
2: Bana da öyle geldi.
0: Gayet bravo, da vurmuş.
1: Kaya. Güzel.
0: Kaya'yı tebrik ediyoruz.
2: Kaya bildi.
1: Güzel saldırıyoruz.
0: Kaya iyi gidiyorsun. 2-1 önde. Diğer pozisyona bakalım. Son pozisyona.
2: Maşallah. Ne güzel, güzel gol olur bu ya.
0: İnşallah gol, bu gol olmuştur umarım.
1: Değil. Yani.
2: Ama bence kaleci kurtardı bunu bak. Çok geldi.
1: Bence direkten döndü.
2: Bu gol evet. Bence de.
1: Değil.
0: Kaya değil diyor. Taner gol diyor. Bu bana da böyle çataldan dönmüş Kenai gibi bir havası var ama bilmiyorum.
2: Bu hangi lig? Gerçi bunu gol atacak adam Kolkata, bu ligde oynamıyordur herhalde.
0: Chennai.
2: Çin mi bu?
0: Yok. Lan nereden buldunuz bu maçı ya? Yunus Emre seni de tebrik ediyorum ya.
2: YouTube'un derinliklerinden.
0: Gerçekten yani.
1: Bence de Çin ligi bu ya.
0: Bakalım cevap. Ne diyorsunuz Kaya sen?
1: Değil.
0: Değil diyorsun.
2: Ben gol diyorum.
0: Gol diyor Taner'de. Gol mü değil mi göreceğiz.

0: güzel bir olmuş.
1: Bir yazsana Kolkata nerenin takımıymış?
0: Bakacağım
1: Kolkata.
0: Şimdi. Kolkata.
1: Kolkata. Çin alt liglerinden
0: Hindistan.
1: Mi? Hindistan mı?
0: Evet.
2: Hindistan ligini nereden bulduk?
0: Kalküta şehri varmış. Bu da oranın takımıdır.
2: Güzel gol atmış ama.
0: Evet evet güzel. Güzel evet. Gol olmuş hakikaten. Şey hatırlatmamızı yapalım. Fransa-Irak maçı yoğun yağış ve yıldırım düşmesi tehlikesi nedeniyle yani özetleyecek olursak olumsuz hava koşulları nedeniyle ikinci yarısı ertelendi. Henüz başlamadı. İlerleyen dakikalarda başlaması bekleniyor bu arada. Onu ifade edelim. Bir diğer yandan da yine Norveç-Senegal karşılaşması var bu gece. Orada da Erling Haaland ve arkadaşları Mane'ye karşı sahaya çıkacak. Mane ve arkadaşlarına karşı 11'ler de belli olmuş bir yandan orada da. Bir tarafta Mane, bir tarafta Haaland. Bakalım o maçta ne olacak? Onu da hep birlikte göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Taner Kalaman, Kaya Temel'le birlikteydik efendim. Son sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Yaşasın spor. Spor yaşatır. Aspor Radyo. Sporun radyosu. Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Saat 13'te Fenerbahçe değerli izleyenler yeni teknik adamını duyuracak ama tabii ki bir sürpriz var gibi görünüyor. Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
5: Herkes konuşur, sosyal medya çalkalanır ama gerçeği sadece Aspor bilir.
4: Günlerdir tek bir isim üzerinden konuşuluyordu aslında ama Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı açıklaması bekleniyor.
5: En doğru kulis bilgileri, özel haberler ve biten transferler anında Aspor ekranında.
4: Yaklaşık bir saat sonra da resmi açıklamayı göreceğiz.
5: Heyecanı ilk elden yakalayın. Gözünüzü Aspor'dan ayırmayın.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde.
8: Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda.
7: Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Çöpçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü bulduk. Can, Eren, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski.
8: ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Kökçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Kökçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. O uzun pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası, Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan. Boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem Despotovski yerde kalmıştı.
9: Oyun hareketliliğiniz de çok iyi Ender.
8: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı, göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik, bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Aryovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Aryovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Aryovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu Orkun. İlk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın. Şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri Oğuz.
9: İlk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım yok, çok istekli, hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
8: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can

0: Samsun. Can gidiyor, pasını da verdi. Şimdi Kaan, yanında Oğuz var. Sağdan bildirme, Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52, Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan, bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu, Serafimov, savunma arkasına doğru Listovski, o bölgede Listovski vuracak, çok kötü vuruyor, out. Listovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan, yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral, Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral Şimşir, Aral pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok hep önemli yıldızlarımız var.
2: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonu fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

sol taraftan Aral Şimşir'le geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alp

0: Her top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı. O bölgede Arda var. Yani gerçekten çok fark koyuyor ortaya. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Hakemler ve takımlar hazır ve Türkiye-Venezuela hazırlık mücadelesi Miami'de başlamak üzere. Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Uğurcan. Hemen topu oyuna soktuk Uğurcan'la. Bugün farklı bir 11 milli takımımızda. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Deniz ceza sahasında. Top kalecide kalıyor. Contreras. Milli takımımızın yine o baskısı sonuç getirdi. Yine etkiliyiz. Cezalarında tehlike, baskımız sürüyor. Son anda bir müdahale var. Top oyun alanını terk ediyor. Orkun Kökçü pozisyonun içindeki isimdi. Orkun sol tarafa. Barış Alper sevdiği toplardan biri. Barış Alper cezalarında tehlike. Defansif müdahalesi. Ceza sahası dışına gönderdiler topu. Şimdi atak tazeleyeceğiz. Zeki. Baskı var Zeki'ye. Top bizde kaldı yine. Arda geçemedi rakibini. Müdahale geldi Herrera'dan. Eren. Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike. Top dışarıya gidiyor. Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanına. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza. Topla buluştu, Abdülkerim var karşısında. Mendoza ceza alanına girdi. Mendoza toparlarda gol.
2: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: İsmail'den Abdülkerim'e. 15 dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Venezuela'nın 1-0 üstünlüğü var Abdülkerim. Ozan Kabak. Zeki bomboş bir alan önünde. Zeki topla birlikte cezalarına girdi. Zeki son anda defansın müdahalesi, korner.
2: Meksikalı hakem faul verdi. Bir bakmak lazım.
1: Hakemi. Evet, bir müdahale var. Dakika 20, Arda Güler topun başında. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya. İrfan Can bir kez daha Zeki.
2: İyi geldik şimdi.
1: Şimdi güzel bir top. Arda Güler. Arda iki rakibine kart etti. Arda şık hareketler. Sol tarafa gönderdi Eren Elmalı. Ceza alanında tehlike. Kafa vuruşu top kalecide kalıyor. Contreras.
2: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
2: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Contreras. Orkun Kökçü. Eren. Barış Alper yerde kalıyor. Meksikalı kalk diyor.

0: Biraz fazla ezdi topu orada. Venezuela'da oyuncu. Bunlar işte fırsat bizim için.
1: Şimdi Barış Alper. Barış açtı önünü. Barış vurdu. Dışarıya gidiyor top. Korner. Defansın müdahalesi var. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandığı arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Conteras.
0: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Ozan sağ tarafa, İrfan Can Kahveci var orada. İrfan Can Kahveci baktı ceza alanına, yaptı ortasını Deniz. Top dışarıya gidiyor. Dakika 44, Arda topun başına. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü, top boşta kaldı. Karambol anı, topu alarda gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
0: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
0: bir bakalım o son
1: da,
0: şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Conteras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu. Dünya tanıyor. Daha da iyi tanıyacak. İşte gol. Bir kez daha ekranlarda. Barış Alper de orada.
0: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
0: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Baskımız devam ediyor. Arda Güler, Arda ceza alanında yerde kaldı, orada bir itme de var. Herrera'nın bir itmesi, devam kararı geldi. Şimdi onlar Mendoza ile geliyor yine. Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı, kalk diyor hakem. Pozisyonda devam ediyor, baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın ceza alanı tehlike, gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez. Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü aldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. Şimdi milli takımımız etkili geldi.
0: İyi geldi Zeki.
1: Zeki çevirmek istedi. Müdahale geliyor. Korner. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
0: Mükemmel bir gol.
1: Yunus attı.
0: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
1: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Yunus'un sevinci, milli takımın sevinci, Türkiye'mizin sevinci. İşte gol bir kez daha ekranlarınızda. Yunus böyle düzeltti. Müthiş vurdu. Topu alanla buluşturdu. Milli takımımızı öne geçirdi. Yine etkili geldik. Uzaktan bir vuruş, kalecide kaldı Arda.
0: Bazı oyuncuları korumak isteyebilir Montella. Ne bileyim, belki Arda'yı çıkartabilir. Biraz sertleşti çünkü oyun. Bazı oyuncuları korumak adına belki değişiklikler yapabilir.
1: Şimdi Zeki, top bizde kaldı. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor Zeki. Conteras.
0: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran.
1: Yepes cezalarımıza gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan'da kalıyor.
0: Şimdi iyi çıkalım.
1: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi.

0: etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Conteras. Sol tarafa gönderilen top. Mert orada Mendoza'nın karşısında. Mendoza bu defa çok kötü vuruyor. İyi de yapıyor. Top dışarıya gitti. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez basında verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten dolu. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Ayrak kalkmadı mı?
2: Evet.
0: Offside.
1: Ya biz İstanbul'dan gördük.
0: Dakika 71. Kaptan Hazu Bentini de taktı Hakan Çağlanoğlu. Baktı ceza sahasına. Korner kullanılıyor. Kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. David Martinez. Martinez. Şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Can Hakan Çağlanoğlu etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu Öşatale çıkarlar. İkinci pozisyon Yunus Akgün cezalarında tehlike. Defansa çarpıyor top. Kornere gitti.
2: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
2: Önce Kerem sonra Yunus.
0: Martinez geçmiyor top. Dönen top yine onlarda kaldı. Bir kez daha Martinez ceza alanına girdi. Tehlikeli geldiler. Kayarak bir müdahale, korner. Eren. Hakan. Mert. Mert buraya sol tarafa geldi.
1: Evet.
0: Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Milli takımımız 3. golü arıyor. Barış Alper. Barış. Top hala kendisinde. Barış Alper baktı arkadaşlarına, şimdi pasını verdi. Milli takımımız yükleniyor. Can Uzun. Can ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılamıyor. Beyaz top kornere gidiyor. Hayır, out kararı geldi. Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Yeniden izliyoruz. Mert. Kafa vuruşu çok da iyi bir noktaya düştü. Ceza alanımızda tehlike. Gol pozisyonu, zamanında bir müdahale geliyor orada ama baskı da devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan kafa vuruşu, kaleci Graterol. Quintero bu pozisyon sonrasında, bu atış sonrasında maçı bitiren düdüğü çalabilir. Hakan topun başında.
2: Vurdurmadı.
0: Atışı kullandırtmadı. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet, 2 galibiyette Dünya Kupası bile.
2: Evet, artık bundan gidiyoruz. Sonrası devamı Dünya Kupası'nda gelsin diyoruz.
3: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte

0: pirinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Akarapor'un hoş geldiniz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 22 Haziran ve Türkiye'de yaz transfer dönemi resmi olarak başladı. Bundan sonra üst üste imzaların gelmesini bekliyoruz. Bugün kulüpler için artık resmi imzaların gelebileceği bir gün ve tabii ki harcama limitleri de açıklandı. Transferde adı geçen çok fazla isim var. Bu isimleri, harcama limitlerini, transfer nasıl başlar, nasıl gider, nasıl devam eder? Çok daha fazlasını sevgili Zeki Uzundurukan ve sevgili Zafer Tüzün'le birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. 22 Haziran'la birlikte startı verdik. Evet. Güzel. Bu tarihten itibaren evet, transferin tekeri dönmeye başladı ki Eylül ayına kadar da bu şekilde gideceğiz.
1: Evet.
0: Uzun bir dönem Zeki abi. Hem keyifli hem zor. Çok keyifli. Yani takımlar için zor. Taraftarlar için keyifli. Bizler için hem keyifli hem zor dediğim gibi. Çünkü hani olacak olmayacak bazen bir konu üstünde de çok yoğunlaşabiliyoruz. Bir dönem başlıyor hepimiz için. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Benim 1993'ten beri anlatamadığım bir şey var. Bunlardan biri derbinin ne olduğu. En az 10 defa gazetemde birinci sayfada yazdım. Türk Dil Kurumu'nun derbi tanımını. Bu transfer döneminde de ya öyle bir şey ki yazdığımız her oyuncunun geleceğini sanıyorlar ki içinde öyle bir detay da olmuyor. Siz sürekli yalan söylüyorsunuz. Ya arkadaş, böyle bir duyum, ben haberciyim. Gerçekleşme ihtimali %1 de olsa, 0.5 de olsa ben bunu haber yapıyorum. Çünkü bu listede olan bir oyuncu. Ama belki en sonda. Bunu söylemem lazım ki kulüp başkanları, yöneticiler, teknik direktörler söyleyince onlara tepki göstermiyorlar. Yani işte bir sol bek almak isteyen X kulüp belki 20 belki 50 oyuncuyla görüşüyor. Tarama ekipleri getiriyor önüne. Kimi bir 5 dakikada hocanın üzerini çizdiği oyuncu oluyor. Kimi araştırılıyor 2 gün. Kimi aylarca sürüyor. Son anda bir pürüz çıkıyor ya da başka takım devreye giriyor, yani olmuyor. Hatta yani en yakından 4 büyüklerden birinin kulüp başkanı bana şunu söylemişti. İşi bitirdik ünlü bir futbolcuyla ilgili. Başkandan izin almadığım için ismini söylemeyeyim. Uçağa bindireceğiz, dünya yıldızı. Merdivenlerden çıkarken telefonu çalıyor. İş bozuluyor ve gelmiyor. Yani iş imzaya kadar, ıslak imzaya kadar her an bozulabilir.
0: Peki başka bir örnek vereyim abi. Marco Fabian ismi bir şey hatırlatıyor mu sizlere?
2: Evet.
0: Havaalanına indi. Bir infial oldu böyle birden sosyal medyada. Ya sakatlığı var. Eintracht Frankfurt'ta oynuyordu dönem. Nasıl gelir bilmem ne, işte bu adam müzmin falan derken adam havaalanından sonra geri döndü.
1: Bir de şöyle de var. Son anda sakat olduğu anlaşılmasına rağmen, ki Aziz Yıldırım dönemini hatırlarsınız, manşet yapmıştık. İşte oyuncu uçağa binecek artık, son hazırlıklar, raporlarda şey çıkıyor, oyuncunun sakat olduğu çıkıyor. Başkan da diyor ki o dönemde, Sayın Aziz Yıldırım, biz bu kadar taraftara umut aşıladık, taraftar havaalanına gitmeye hazırlanıyor, oyuncunun gelmesi lazım. Geliyor işte, Fenerbahçe'de sık sık sakatlandı, tedavi gördü. İyi de performans gösterdi bu arada. Ama bu böyle durumlar da var. Yani ya,
0: tabii.
1: O yüzden arkadaşlar, hani bu konuda hoşgörülü olun. Çünkü biz oyuncu gelecek, imza atacak demiyoruz. Yani şimdi dünyanın her tarafında, Avrupa'nın 5 büyük ligi, bizim ligimiz dahil, habercilikte teyit mekanizmasının işlemediği tek haber dalı transfer haberidir. Çünkü ne başkan söyler, ne futbolcu söyler, ne menajeri söyler. Menajeri bir şey söylüyorsa zaten kuşkuyla bakın ona. Abi oyuncusunu pazarlamaya çalışıyordur. Ne de tek

0: Teknik direktör söyler. Çünkü iş bozulur. Rakipler devreye girer. Oyuncu fiyat artırır. Kulübü fiyat artırır. Çok böyle ince detaylı, büyük gizlilik içinde yürütülmesi gereken işler, transfer çalışmaları. O yüzden kulüplere de saygı duyuyorum. Oyunculara da, yönetimlere de. Ama biz haberci olarak bunu vermek zorundayız. Yani burada bir sürü bize haber geliyor. Bazılarını eliyoruz işte. Menajerlerden gelen haberlerin %90'ını eliyoruz. Çünkü hemen anlaşılıyor haberin yalan olduğu. Ama çok tatlı, çok heyecanlı, keyifli bir dönemdir transfer dönemi. Çünkü şu dönemde bakıyorum, sokağa indiğimde, bakkala markete indiğimde kimi alacağız, golcümüz kim olacak, kalecimiz kim olacak diyorlar. Dünya Kupası ile ilgili en ufak, Dünya Kupası'nda kim şampiyon olur diyen yok. Dünya Kupası'nı öyle çok böyle ah şu gol kaçtı, çok derinlemesine analiz eden yok. Ekran başında işte A Spor'da transfer raporu yoksa belki açarlar. Çok böyle şey yok. Bizim milli takımla ayrı tabii, çok reytingi vardı. Transfer dönemi böyle. Transfer, şu programı kim bilir, binlerce kişi, on binlerce kişi izliyor şu anda. O yüzden arkadaşlar, hani biz burada hiçbir zaman hayal satmıyoruz. Ama bazı transferlerin, hani bundan sonra şunu da söylememiz lazım. Bu da doğru bir şey değil ama %30 gerçekleşme ihtimali ne diye sorarsın bana, ben %1 veririm. Tabii orada da yanılabiliriz. Çünkü dediğim gibi büyük bir gizlilik içinde yapılıyor bunlar. Bunu söylemem gerekiyor da şimdi tabii ki başlayabiliriz artık. Rahatladım. Ama bu böyle... ama yine sallayacaklar.
1: Abi o şaşmaz yani.
2: Sonunda şey, doğru söylemeyen adam siz oluyorsunuz.
1: Böyle bir açıklama tabii ihtiyaç vardı bence.
0: Ya çok açıklıyoruz da.
1: Gene önemli. Olsun abi, sen yine de bence gayet güzel bir açıklama yaptık ki böyle yani bütün dünyada bu, yani şu anda transferde bir numarada, hani bir numara gösterilen isimler bile Türkiye'de olsun, tüm dünyada olsun, %100 bir şey bilme ihtimalleri yok ya da tutturma ihtimalleri yok. Yani bu zaten hani transfer döneminin heyecanı da çok isim yazılmasından kaynaklanan bir heyecandır. Aynen. Yani herhalde bir ayda bir isim yazılsa transfer döneminin öyle bir heyecanı olmaz. O yüzden bunları doğal karşılamak lazım.
2: Ya, tabii canım, şimdi bir de bizim takımlarımızın, ben son dönemde Galatasaray, Göztepe, Samsun gibi takımları biraz ayırıyorum, biraz da Başakşehir. Belli bir oyun kültürü, bir sistem olmadığı için hangi mevkide doğru planlamayla hangi transfer yapılacak o da mı? Şimdi o teknik direktör değişikliği yapıyorsun. Kulübün belli bir sistemi yok. Yeni gelen teknik direktörün sistemine uymak zorundasın. Ama daha önceki teknik direktöre göre transferler yapılmış, elinde takım olma olgusu adında futbolcu şişkinliği var. Teknik direktörün en sevmediği şeydir bu. Aynı mevkide 3-4 adam. Ondan sonra hangisiyle nasıl başa çıkacaksın? Kadro zenginliği değil bu. Kadro şişkinliği. Kulüplerimiz şu anda savaşıyorlar. Hep beraber herhalde kulüpler birliği olarak sanırım federasyona bir sunum yapacaklar. Tabii, yani 12+2 aynen mi olacak? 10+2+2 mi olacak? Ne olacaksa.
0: Tabii.
2: Yani onun için biz de genelde son dönemlerde biraz isabet sayısı fazla da olsa transfer dönemi kulüplerin kasaları boşaltma zamanı.
0: Ya bugün mesela şuna baktık toplantıda. Fenerbahçe'nin kiralıklar, Bekao'nun geri dönüş durumu var, geri dönüyor. Kaç futbolcusu var mevcut sözleşmeli diye baktık kiralıklarla birlikte? 40. 26 ya da 28'e indirecek İsmail Kartal, yeni teknik direktörü. Tabii diğer kulüpler de öyle yapıyor. Ya bakar mısın, 17-18 oyuncuyu göndereceksin. Ve gerisine de 5-6 oyuncu alacaksın. Tabii. Sirkülasyona bakar mısın? Kulüplerin edeceği zarara, ya ne kadar meşakkatli bir iş. Oyuncuyu göndermek de kolay değil. 2 yıllık, 3 yıllık sözleşmesi olan oyuncuyu nasıl göndereceksin? Ya, Sergio Oliveira'yı hatırla Galatasaray'da. 2 yıl daha sözleşmesi vardı. 5.800.000 euroya tabii sözleşmesini feshetmişti Galatasaray'ı. Oynamayacağı yıllarında parasını verip kontenjan açmak için.
1: Doğru.
0: Yani kulüpleri zorlu bir süreç bekliyor. Hani zannetmesinler ki ya işte 9 milyar, 6 milyar, 8 milyar büyük para, biz dünyayı alırız. Öyle alınmıyor işte. Bir sürü şey var. Hem de bunda bir de %20-%30'luk sapma payı da var yani. Yani 9 milyarın da üzerine çıkabiliyorsun.
1: Peki o grafiğimiz de var. Tabii. Ekrana bir gelsin, bakalım harcama limitleri. Hep birlikte bir bakalım. Tabii harcama limitleri açıklandığında genel olarak tartışma konusu şu oluyor. Yani çok fazla hani uyuluyor mu uyulmuyor mu diye, ama Galatasaray 9 milyar 6 milyon 596 bin ve 835 TL ile en fazla harcama limitine sahip takım. Onu

0: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor takip ediyor. Tablo böyle. Ne diyorsun? Nasıl yorumluyorsun?
1: Galatasaray normal son şampiyon. Gelirleri çok fazla. Sponsorluk gelirleri çok fazla. O yüzden normal görüyorum. Sonra en çok kazancı olan, bütçesi olan Fenerbahçe. Onu da normal görüyorum. Beşiktaş'ı da. Burada tabii dört büyükler içinde en az sponsorluk geliri olan kulüp, harcama limiti o yüzden 2 milyar lira olarak görünüyor ama Trabzonspor futbolcu satıp o limitleri açacaktır mutlaka. Çünkü iki oyuncudan 50 milyon euronun üzerinde gelir bekliyoruz dedi başkan. Olay ve Felipe Augusto'dan. Onların an meselesi gidişleri. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le yaptığım en son röportajda şunu söylemişti. 2 yıldır UEFA'dan bana şahsıma teşekkür mektubu geliyor. Niye? İşte birebir limitlere uyduğumuz için ve transferle ilgili olarak limitler açıklanmadan biz harekete geçmeyeceğiz. Evet, elbette ki çalışmamız var ama limitleri görmeden biz transfer yapmayacağız demişti. Limitleri gördüler ki ben geçen hafta söylemiştim. Transfer döneminin başlayacağı 22 Haziran'da limitler de açıklanacak demiştim. Aslında daha erken bekliyordum, günün erken saatlerinde. Biraz akşamı buldu açıklamak. Ama dediğim gibi yarından itibaren artık uçaklar çilekleri indirmeye başlar, işte transfer uçakları havaya kalkar. Ben en çok hareketin Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, ardından Beşiktaş'ta olacağını düşünüyorum. Beşiktaş çılgınca transferler yapacak. Yani Beşiktaş bölümüne geldiğimizde konuşuruz onu. Yaklaşık 200 milyon euroluk transfer yapmayı düşünüyorlar. Trabzonspor zaten 8 transfer yaptı 12 günde. 5 transfere bonservis ücreti ödemedi. Bonservissiz oyuncuları aldı. 4 oyuncu daha alacak Trabzonspor ama satış da olacak tabii. Ona göre artabilir sayı. Yani Galatasaray'ın dediğim gibi geliri fazla olduğu için, sponsorluk geliri özellikle fazla olduğu için ve pahalı bir kadro olduğu için, en pahalı kadro Galatasaray, sonra Fenerbahçe'de. Ona göre limit açıklanıyor. Yıllık bütçesine bakılıyorlar. Oyuncu giderlerine bakılıyor. Birçok kalem var. Onlar hesaplandıktan sonra bu harcama limitleri ortaya çıkıyor. Yani kulüplerin ben burada bizim harcama limitimiz az ya da fazla diyeceğini düşünmüyorum. Buna uymaya çalışacaklar. Tabii sapmalar olacak, dediği gibi sözleşmeler nasıl yapılacak. Hatırlayın, Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'la yarışırken başkan adayı Hakan Safi şunu söylemişti. Bu şeyle ilgili olarak sözleşme yaparken işte bol bonus eklersiniz. Net ücreti daha düşük kalemde tutup bonuslarla bu harcama limitleriyle ilgili UEFA'nın kıskacından kurtulabilir kulüpler gibi bir şey söylemişti. İlgimi de çekmişti. Nasıl böyle bir şey olabilir diye. Demek ki olabiliyormuş. Yani göreve gelseydi belki böyle, bu şekilde de sözleşmeler yapıp limitlere takılmayacaklardı. Bilemiyorum. Yani öyle bir şey söylemişti. Çünkü ona sormuşlardı. Yani 60-70 milyon euroluk oyunculardan bahsediyorsunuz sürekli. Nasıl getireceksiniz? Hani bu işin bir prosedürü var. O da öyle bir şey söyledi yanılmıyorsam. Tam net olarak sözleri şu anda aklımda değil ama ilgimi çekmişti. Böyle bir şey söylemişti. Kulüpler son dönemlerde yapıyor, dikkat edin. Bol gerçekleşmesi çok kolay olan bol bonuslar ekliyorlar ve bonuslar öyle 100 bin euroluk bonuslar değil. 1 milyon, 2 milyonluk bonuslarla eyvallah diyor futbolcu da, ben nasıl olsa bunları alırım diyor. Tabii kaçarınız yani. Yok diyor.
2: Tabii tabii, UEFA'ya bir yazı yazdıktan sonra UEFA diyor 15 gün içerisinde çöz bu sorunu.
1: Tabii biri şikayet ederse tabii, doğru.
2: Bizim dönemimizdeki gibi değil.
1: Tabii.
2: Bizde 100 lira gösteriyorlardı. Anlaşmışsın 1 milyon lira.
1: İki sözleşme değil mi o zaman? Kasaya tek konulanla.
2: Ama 100 lira diyor. Sadece 100 lira gözüküyordu bizde.
1: Federasyona verilenle kasaya konulan aynı değil.
2: Değil.
1: Şimdi öyle yapamıyorlar. Şimdi
2: alacağın olduğu zaman, iddia ettiğin zaman diyor ki ya 100 lira mukavele verdik işte 100 lirayı. Hiçbir türlü paran garanti değil. En azından şimdiki jenerasyonda birebir gösterildiği için parayı eninde önünde sonunda alma şansı var futbolcu.
1: O da bitmiyor. Evet. Bu engeli geçtin diyelim, her ay işte borçsuzluk kağıdı gönderiyorsun. Futbolcularımın taksitlerini ödedim diye. O kağıdı da istiyorlar. Ya da 3 ayda bir miydi? Her ay değil de 2 ay ya da 3 ay. Periyodik dönemlerde.
2: Olması lazım. Evet. Senede bir kere gibi 2'yi bulmuyor. Yani bir denetçi geliyor.
1: Tabii.
2: Ondan sonra inceliyor ama
1: borçsuzluk kağıdı.
2: Borçsuzluk kağıdı için inceliyor. O zaman futbolculardan eğer ödeme yapmadıysan bir imza almak zorundasın. Evet. Ben aldım o parayı diye.
1: Vermiyorlar ama genelde. Vermiyor, yabancı tabii. Hepsi, Türkleri ikna edersin de tabii. Yabancı futbolcuları biraz zor ikna. Evet. Menajer hemen girer ya da avukatıyla geliyor. Futbolcu muhatap bile olmuyor.
3: Dürkheit İstanbul'a geldi. Evet.
0: bugün akşam saatlerinde İstanbul'a inecek.

0: İsmail Kartal'ın da ilk yardımcısı Dirk Kuyt olacak. Hollanda Ligi'nde Dordrecht'te son olaraktan görev yaptı Dirk Kuyt ve Fenerbahçe'de de 2012 ile 2015 yılları arasında forma giymişti. Zafer Hocam, Dirk Kuyt Türkiye'ye geldi. Görüntüler de şu anda ekranda. Aspor ekibi Dirk Kuyt'ın gelişini bu şekilde görüntüledi. Ne dersin? Ekip, teknik heyete İsmail Kartal zaten teknik adam olarak atandıktan sonra ilk ismin Dirk Kuyt olarak geleceği konuşulmuştu. Böyle de gerçekleşti. Yan yana olacaklar uzun yıllar sonra.
1: Forma giymiş, hizmet etmiş futbolcuların yeni gelecek oyuncuya nazaran bir nebze aidiyet duygusu yüksek olduğundan böyle oyuncuların görev almasını ben tarafım. Niye? Giydiği formanın anlamını diğer futbolculara hissettirecek. Hep yerli duruşu diyoruz ya. Yabancılar da bu aidiyeti hissettirebiliyorlar. Onun için böyle bir tercih benim için doğru. Buradaki bana enteresan gelen şu. Şimdi Kuyt kariyeri olan bir futbolcu. Eğer ki teknik direktörlük anlamında kariyerini devam ettirmek istiyorsa İsmail Hoca'nın yanında yardımcı olarak başladığında elbette kendi fikirleri oluşacak. Şu an itibariyle İsmail Hoca'nın sistemi doğrultusunda hareket edecek. Şimdi antrenman bilimine başladığın zaman o apayrı bir şey ama sistem kurmak apayrı bir şey. Sistem takımlarını ben tercih eden tarafım. Ama bizim takımlarımızda henüz o sistem kurgusu çok oturmuş durumda değil. Şimdi Galatasaray'da son 3 sezondur 4. sezon Okan bir sistem oturtturdu. Bir oyun kültürü var ve ona göre transferler yapıyor. Ama şimdi Fenerbahçe'de filan Beşiktaş'ta bu oturmadı. Onun için şimdi böyle yardımcı hoca evet taraftarı ikna etme açısından ondan sonra iyidir. Ama her teknik direktör de yanında kendi fikirlerine uyan uymayan ondan sonra eski futbolcu arkadaşı dahi olsa çalışmak istemeyebilir. Bundan doğal bir şey de değil, ben görmüyorum yani. Yardımcı olmak ayrıdır. Ne zaman senin hakikaten Fenerbahçe kulübünün bir oyun kültürü olur. Bir oyun kültürü doğrultusunda gelen hoca o oyun kültürünü devam ettirir. Sen eski futbolcunun kaydı da alırsın. O şekilde onu yetiştirirsin. Buna kabulüm ama teknik direktör ve yardımcılarının birbirlerini ikna etme zorunluluğu olduğunu düşünenlerdenim ben. Niye? Şimdi Zeki müdürüm teknik direktör, ben yardımcısıyım. Ama Zeki müdürümün o maçta uygulamak istediği fikirlerine ben karşıyım. Hayır, ben böyle böyle karşıyım, böyle olmamalı, şöyle olmalı diye tartışabilmeliyim onunla.
0: Tabii.
1: Şimdi bu karşılıklı güvendir ve ikna olayıdır. Kim kimi ikna ederse belki teknik direktör olarak Zeki müdürüm diyecek ki evet doğru söylüyorsun, bunu uygulayalım. Şimdi Kuyt gibi adamlar, kariyerli adamlar, bunlar birazcık egolu insanlardır. Bu egolu insanlarla anlaşmak çok kolay olmayabilir. Sen teknik direktör olarak bir fikir sunup bunu uygulamak istediğinde, hocam öyle olmaz dediğinde bir çatışma olabilir mi? Ha, buradaki ortak menfaat Fenerbahçe'nin misyonu, vizyonu, evet. Başarılı olabilmesi adına her şey. Ama Fenerbahçe'nin ruhu büyük düşünmeyi emreder. O düşünce bazında kendi ekibinden çalışan teknik direktör profili bana göre daha uygundur. Sonradan belki bir şeyler oturur yerine.
0: Kuyt hocam sonra çalışan teknik adam, yani Hollanda 2. liginde çalışıyordu.
1: Çalışıyor işte, ben onu diyorum. Şimdi Kuyt çalışıyor da sahaya çıkıyor, lanetten mi çalışıyor? Onun da bir fikri var. Onun da bir sistemi var. Şimdi İsmail Hoca'nın sistemi ondan tam ters bir sistem. Uygun mudur yani onunla çalışması? Değildir. Ama İsmail Hoca der ki...
0: Mı düşünüyorsunuz iki futbol adamının diyelim artık Dirk Kuyt'a da, hani ikisinin birbirinden daha farklı düşünceye sahip olacağını mı düşünüyorsunuz?
1: Şu anda Kuyt çalışmıyor mu? Çalıştı değil mi?
0: Çalıştı. Yani çalışarak çalıştı. Geliyor buraya.
1: Yani çalışarak geliyor. Şimdi çalıştığı yerde belli bir oyun fikirleri var değil mi onun? Belli bir oyun kültürü var. Şimdi İsmail Hoca'nın oyun kültürüyle, sistemiyle aynı değilse onun düşünceleri, burada bir ne olacak? Ama hocam bu, biz böyle oynasak daha iyi olmaz mı demez mi?
0: Ama bu ihtimal her zaman yok mu hocam?
1: Yok. Yardımcı teknik direktörler.
0: Hatta bence yardımcılıkta biraz böyle

0: kötü polisi oynayan yardımcı benim için kulüp anlamında daha ihyadır yani. Ben öyle düşünürüm.
1: Ben kulüplerde yani bu kadar kalabalık kadrolar olsa da başkan ve teknik direktörün dışında teknik direktör tamamen takımın sevk ve idaresinden sorumludur. İkinciler çok pasifize edilmiştir. Türk futbolundan bahsediyorum. Yönetimlerde de başkan söz sahibidir. Her şeyden sorumludur. İkinci adamlar, as başkanlar da, başkan yardımcıları da dediğim gibi sadece yönetim kurulu toplantılarına, icra kurulu toplantılarına gelir. Çok söz sahibi olmazlar. Onay mercidir. Yani başkan bir şey söyler, kafa sallayıp onaylarlar.
2: Evet.
1: İmza atarlar. Keşke olsa, ben bugünleri inşallah görürüm, bugüne kadar görmedim. Bazen Okan Hoca ile İrfan Hoca arasındaki diyaloglar güzel. Yani orada bir kafa yoruyorlar. Bazen Okan Hoca çünkü tıkanıp kaldığı dönemler oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde oluyor, ligde oluyor. Danışıyor İrfan Hoca'ya. Çünkü o da onu bir bilge, saygı görüyor. Yaş itibariyle bir abi görüyor. İrfan Hoca da çok böyle bir şeyler söylüyor yani, hocamın, Zafer Hocam'ın dediği gibi bazen karşı çıkıyor yani, çata çat fikir çıkması tartışması lazım. Oluyor Okan Hoca'yla. Şöyle yap, böyle yap falan. O güzel aslında. Keşke hep olsa, ben bunu Şampiyonlar Ligi'nde görüyorum. Mesela ekip kravatlı, böyle şık giyimli oturmuşlar kulübeye. Herkesin elinde defter, kitap, çalışıyorlar. İşte teknik adam kenarda duruyor. Çağırıyorlar teknik adamı. Bak Burak, bu raporları elde ettik. Gel konuşalım, edelim. İşte bir çözüm bulalım. Bunlar çok güzel. Zaten amaç bu ya. Sadece şey değil. Özel işleri ya da grip olduğunda yardımcı antrenör sahada takımı çalıştı. Eskiden öyleydi biliyorsun. Haberler öyle gelirdi. Özel işleri nedeniyle idmana katılamadı ya da grip oldu. Soğuk algınlı idmana katılamadı. Yardımcı hoca çalıştırır. Öyle olmamalı. Yani yardımcılardan güç alacaksın. Birlikte akıl akıldan üstündür. Kuvvet bulacaksın ki Galatasaray'ın yanılmıyorsam 6 ya da 7 teknik heyette görevli Okan Hoca'nın yardımcıları var. Evet. Farklı farklı şeyler de olsa, görevleri de olsa İrfan Hoca'nın dışında. Hani orada biraz var. Diğerlerinde ben bugüne kadar görmedim. Hep oturuyorlar. Çok bir şey ya da şöyle yapıyorlar. Hoca kenardan diyor ki sen ısın diyor. Ondan sonra yardımcı hoca alıyor şeyi eline. Çizmeye başlıyor. Oyuna girecek oyuncuya bir şeyler söylüyor. O yani. Öyle olmamalı. Dediğin gibi tartışmalılar.
3: Evet.
1: Ya bu olduğu zaman başarı olur. Ben şimdi Kite'ın futbolculuğunun karşısında ceketimi diklerim. Hayrandım Fenerbahçe'de oynarken ki futbol hayatı hep öyleydi. Eminim teknik direktörlüğü de yolu açık olsun ki niye seçtiler? Hem hücumu seven bir takım, hem İsmail Kartal hücumcu futbol. Hollanda Ligi hücuma dayalı. Savunmanın çok oynan, savunma futbolunun çok değer görmediği, bol golün atıldığı, seyir zevki olan bir lig. Oradan gelmesi de İsmail Kartal'la uyuşacağını gösteriyor yani futbol sistemleri. Saygı duyuyorum ama Kite'la da sınırlı kalmamalı.
3: Bu planlanmış bir şey belki. Kocaman gelseydi Kite gene onunla çalışacaktı.
1: Olabilir, o da olabilir. Tabii planlanmış da olur. Ama şunu da söylemek lazım. Yani tek bir yardımcıdan ziyade artık teknik kadron ne kadar güçlüyse, şey gibi, takımdaki yedek kulübesi ne kadar güçlüyse eli o kadar zengin oluyor. Takımın o ölçüde güçlüsün. Aynı şekilde teknik kadroların da güçlü olması gerekiyor. O yüzden İsmail Kartal her yükü omuzlarına almasın. Çünkü İsmail Kartal kolay değil yani bu ligde şampiyon olmak ve büyük bir baskı var aslında. Biz şampiyon olmaya mecburuz diyen bir başkanı var artık ve o başkanın stresi kaldırmak için İsmail Kartal'ın yükünü hafifletmek için görev bölümü yapılması lazım. Yani İsmail Kartal sahaya odaklanacak. Futbolcu sorunlarıyla ilgilenmeyecek. Ücretleriyle ilgilenmeyecek. Özel yaşantılarıyla ilgilenecek. Bunların hepsine bakacak biri
3: mi? Sadece takımıyla ilgilenecek.
1: Bravo. Aynen. Sadece takımıyla ilgilenmesi lazım. İlgilenirse o zaman daha taze bir beyinle maçlara odaklanır.
3: Ya kolay değil Ömer'im bak. Şimdi belli sene bu Fenerbahçe taraftarının zincire vurduğu isyanları var. En ufak bir başarısızlıkta, en ufak bir puan kaybında o zincirin kilidini açmaya zorlar bu takım. Bu risktir. Kolay değildir. Şimdi devamlı bak sonuç odaklı olmak, devamlı kazanmak adına sahaya çıkmak aslında çok doğru bir şey değildir. Senin zaten elinde kaliteli bir kadron var.

0: biliyorsun maç, Avrupa Kupası maçı erken olduğu için. Allah'tan çok uzun bir süre değil yani, bir 10-15 gün kayıp oluyor burada. E şimdi artı Fenerbahçe taraftarının beklentileri. Bu da bir risktir. Şimdi ben Aziz Başkan için hep şunu söylüyorum. Fenerbahçe takımında sorunlarla baş edebilmenin baş aktörü hep Aziz Yıldırım olmuştur.
1: Evet.
0: Onun heybetli duruşu konuşulmuştur hep. Onun için de bir risktir. Şimdi geldin, aldın, sahip çıktın. Onunla şampiyon olamadığın zaman bizim toplumumuz çok tüketici bir toplum. Efsaneliğini kaybetme riski vardır. İsmail Hoca'nın da başarısız olduğu takdirde bundan sonra Fenerbahçe kapıları ona kapanma riski vardır. Bunlar kolay baskı değildir. Hele hele takımda evet belki fiziksellik Fenerbahçe takımında biraz düzeldi ama biraz daha teknik oyun zekası olan Asensio tipinde, ondan sonra başka oyuncun yok senin. Zor zamanlarda ortaya çıkıp da takımına kimlik kazandıracak, bana göre transfer ihtiyacı var. Şimdi Talisca skor yapan bir adam ama Fenerbahçe takımında Talisca olduğu zaman Asensio mutsuz olduğu bir bölgede oynama zorunluluğu var. O da 10 numarada oynamak, icraat yapmak istiyor.
2: Yani nasıl bir transfer ihtiyacı var hocam?
0: Yani olmazsa olmaz bir santrafor ihtiyacı %100.
2: Vedat geldi, bir santrafor daha gelecek.
0: Olur, o eksik tamamlanmış olur. Çünkü kanatlarda Musa Banene, Kerem gibi oyuncu profilleri aslında ligimizin dinamiklerine uygun. Bunlar da delici oyuncular ama çok performans veremeyen ya da performans vermesine rağmen Nene mesela. Enteresan bir performansı var ama memnuniyetsizlik var. Yani
1: çok isteyen var Bundesliga'dan Nene'yi.
0: Allah'tan
1: çok var. Skor üretti bu sene.
0: Üretti yani, evet. İyi ama memnun değil, düşünün yani.
1: Evet.
2: Vallahi hocam yani bir sene önce de, daha doğrusu 2 sene önce de baktığımızda 30 gol 5 asist yapan oyuncu beğenilmiyordu, evet. El-Nesyri. Nene'nin beğenilmemesi de çok enteresan değil açıkçası.
0: Evet. Yani sonra eğer ki hücumdayken top kayıplarında defans güvenliğini güncelleyemediği için geniş alanda Skriniar başta olmak üzere koridorları çok boş bıraktığı için olmazsa olmaz stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bence bir değil iki tane var.
1: Tabii.
0: Yani bunlar nedir? Evet. Geçen sene belki oyunsal olarak çok fazla rakibini ezmiş gibi gözükmeyen ama skoru kolay bulan, skoru bulduğu için iyi dediğimiz bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Şimdi artık bütün taraftarlar bilinçlendi Ömer'cim. Öyle değil mi Zeki Müdürüm? Yani evet. Şimdi insanlar artık var ya, iyi futbolu, görsel zevki ayırt edebiliyor.
1: Dünya Kupası izledikten sonra
0: öyle
1: ne
0: geliyor? Evet. Tabii. Yani.
1: Aynen.
0: Şimdi 48 takımla olduktan sonra belki beklentiler azalmak üzereydi. Kalite düşer mi acaba diye. Ama baktık ki her geçen gün maçlarda kalite yükseliyor Dünya Kupası.
1: En güzeli ben hakem kalitesini görüyorum. Dik duruşlarını hakem görüyorum ve VAR'dan dönüşte, yani lütfen bizde de bu uygulamaya geçilsin. Sayın İbrahim Acasmoğlu ile bu konuyu konuşmam lazım. Bugün uzun uzun konuştum ama onu, konuyu atladım. Konuşmak lazım. Ne kadar güzel izah ediyorlar ya. Geliyorlar. Niye penaltı? Niye değil? Hepsini yani
0: güzelmiş
1: 30
0: ya.
1: Saniyede belki 20 saniyede anlatıyorlar. Tribünler hiç tepki yok. Futbolcularda hiç tepki yok. Bence, demek ki bundanmış diyor.
2: Benim kesinlikle karşı olduğum bir uygulama. Asla olmaması gereken bir uygulama. Bir kendini yani VAR kayıtlarında da görüyoruz. Kesinlikle ifade edemeyen hakemler var.
1: Ha, o anlamda. Bunlar çok güzel ifade ediyorlar yalnız belli ki.
2: Ama mesela ilk abi baktığımızda ilk maçın hakemi de ifade edemedi. Öyle yaptı olmadı. Böyle yaptı olmadı. En son red card dedi. Geçti mesela yani. Şimdi oluyor mu? Oluyor açıkçası. Onun dışında bir de özellikle mesela tribün doluluğu yüksek olan, yani dört büyüklerin maçlarında yani ne olursa olsun hakemler hep biliyorsun.
1: Tabii,
2: hani tartışılan taraf olduğu için o açıklama yapılırken muhtemelen dediğim gibi herkes bir ıslıklayacak falan derken, hani çok da ses gider mi gitmez mi bilemiyorum açıkçası. O yüzden ben çok sağlıklı bulmuyorum açıkçası. Ya bu benim fikrim tabii ki.
0: O gollerden sonra yukarıdan anons yapıyor ya. Oraya bağlantı yapacaklar, oradan net çıkar hakemin sesi. Ya bizim statlarımızdaki o anonslar, evet. Biliyorsun abi onlar var ya. Yani
1: ben çok keyif alıyorum hakem performanslarından. Çok dik duruyorlar. Evet, hata yapıyorlar ama sonuçta bu işin içine iyice bilimi, dijitali, yapay zekayı, kameraları, her şeyi soktu. Robot gibi hakemler. Her tarafında
0: ya, evet,

0: öyle aparatlar var. O aparatlara rağmen iyi kondisyon hakemler ortaya koyuyorlar.
1: Kampa gitmiş gibi arkalarında sanki böyle şey yük çantasıyla dolaşıyormuş gibi bir görüntü içerisinde. Şimdi Fenerbahçe'deki de muhtemel transferleri de konuşalım. Malaksar çok fazla konuşulacak evet. Abi. Vedat işte Fenerbahçe'nin resmi zaten evet. Transferi. Onun dışında Girassi hala konuşuluyor. Malaksar, evet. Girassi. Bunun dışında isimler var mı sende? Ya da bu isimlere baktığında Malaksar ne kadar Fenerbahçe'ye yakın diyebiliriz?
0: Ya Ake o biraz Ake olmadı. Evet o konuşuluyordu. Malaksar önceden beri konuşulan bir isim. Ben o transferin gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle Kim Min-jae'yi istedi İsmail Kartal ama maliyetli bir oyuncu ve çok sıcak bakmadılar. Yani oyuncu da bakmadı. O, istediği rakam direkt 15 milyon euro net rakam. Çok yüksek bir rakam. Malaksar daha uygun, daha düşük profilde ücret olarak oraya yöneldiler hemen. O transferi gerçekleştirecekler. Hep şeyi dediler, o olmuyor. Yani Charlotte'u durup durup ısıtıp gündeme getiriyorlar. Zaten Vedat'ı aldı. Yani Vedat Muriç de aynı özellikle sol ayaklı pivot santrfor. Evet, yani olmaz. Yani. Ve 40 milyon euroya bile Juventus'a vermediler. Atletico Madrid kolay kolay bırakmıyor. Çünkü Julian Alvarez'i her an satabiliriz düşünüyorlar. Yani Barcelona 125'e 130'a kadar çıktı. Vermiyorlar. Yani ellerinde bir CFR var. Onu verince sonuçta yani kullandığı bir Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde kaç tane gol attı Charlotte. Ve Charlotte'un amacı hep çıtayı yükseltmek. Ya zaten 7 milyon euro oluyor. Para değil derdi. Yani Trabzonspor'da hani kabuklarına sığmadı. Geldi gitti. 2 yıllık kiralık sözleşmesi vardı. Hemen Leipzig'e gitti. Hatta devre arasında menajerime söyledim. İşte Bundesliga'dan bana takım bul gitti. İspanya'ya gidiyor. İşte İngiltere olur. Hep böyle kolluyor. Nerede daha çok kendimi geliştirebilirim? Daha nerede A-plus takım oynarım? Kariyer planlamasını öyle. Tabii. Evet. Ya öyle bir oyuncu. Ya idealist. Yani bazıları koşa koşa paraya gelir.
2: Gelir.
0: Onun da o dönemleri gelecek. Artık 30'lu yaşlarda. 3-4 yıl sonra Türkiye'den beni biri alsa da bir emekli ikramiyesi alsam diyecek dönemleri de olacaktır. Ama Fenerbahçe mutlaka bir santrafor daha alacak ama ben bu santraforun Dünya Kupası'nda da olabileceğini düşünüyorum. Brezilyalıları çok yakından takip eder Aziz Başkan. Yani Brezilya'dan bir santrafor olabilir. Çünkü Aziz Başkan döneminde hep böyle en iyi Brezilyalıları Fenerbahçe alıyordu. Yine bu takımın içine işte Talisca var. Sonuçta hani onunla da onun belki şeyini artıracak.
1: Ederson var.
0: Ederson var. İşte Ederson'u bilemiyoruz tabii. Ederson'un kendi çok gönüllü olmadığı söyleniyor. Kulüp baktığı söyleniyor. Ama Aziz Başkan da onu korudu biliyorsun. Savunma değil ki Ederson. Ederson'u kontribüye de bırakıyorlar. Hatalı gol yedi diyorlar diyor. Ya senin savunman savunma gibi olsa, oturmuş bir savunma olsa Ederson da hata yapmaz diyerek Ederson'u savundu biliyorsun. Direkt tabii işin savunma tarafında dediğim gibi belki bir, belki iki stoper alacak. İki oyuncu yani bunlardan Osterwolde'nin gitmek istediği, Fred'in gitmek istediği ama İsmail Kartal geldikten sonra Fred dağıtladı şimdi. Fred gitmez, direkt oynatır. O yüzden hani burada 16, 17, 18 belki 17 ile 18 arası ya kaç oyuncu gidecek? Belki 20 oyuncuyla vedalaşacaklar. Hani o kadar zor bir süreç bekliyor ki Fenerbahçe'yi ve bunu çok hızlı bir şekilde yapmak zorundalar. Yani ellerindeki oyuncular çok kazandığı için Anadolu takımlarına da veremiyorsun. Verdiğinde karşı taraf diyecek ki benim bütçem karşılamıyor. %80'ini sen öde, %20'sini ben ödeyim. Hep böyle olur zaten Anadolu kulüplerine verirsen oyuncular. Oyuncu gitmek ister mi? Bir de o
2: belki
0: var.
2: Belki iki stoper söylemlerinden sonra BKO tekrar çağrıldıysa.
0: Ben BKO'nun kalacağını, İsmail Kartal'ın BKO'yu tutacağını düşünüyorum.
2: Topa sert şey adam yani.
0: İyiydi. Evet. Kötü değildi ki BKO zaten. BKO'yu tutabileceğini düşünüyorum. Belki o geri dönen oyunculardan kullanabileceği oyuncular olacaktır. Tabii İsmail Kartal'ın raporu burada çok önemli. Hücumcu bir takım oluşturmak isteyecektir. Ama o 99 puan toplayan hücumcu takım şu anda mevcut değil. Yani Hollanda'dan belki Kayt'ın önereceği birkaç oyuncu olabilir. Bakacağız.
1: Hollanda şu anda demişken Osterwolde Fenerbahçe'de galiba İsmail Hoca'dan sonra kalacak gibi ama hocanın yine de evet. Osterwolde olsa bile bir stoper istediği konuşuluyor.
0: Aynen. O stoper istiyor hoca. Yani Girassi konusunda da tabii ki hala devam ediyor Fenerbahçe'nin.

0: Girasi ile ilgili, Borussia Dortmund'la ilişkileri. Çünkü bunu başkan nezdinde yapıyorlar. Başkanlar nezdinde Aziz Yıldırım bizzat bu transferle ilgileniyor. 40 milyon euro Girasi için şu anda 40 milyon euroya kadar indiler. 40 milyon euronun altına bırakmıyorlar. Biliyorsun teknik direktörlerin de söylediği, yani biz Girasi gibi oyuncular sayesinde Bundesliga'da ikinci olduk. Seneye şampiyonla oynayacaksak tutalım. Hatta iyi bir 10 numara alalım. Niko Kovaç'tı değil mi hocaları?
1: Evet.
0: Hatta iyi bir 10 numara alırsak Girasi'nin verimi daha da artar. O yüzden tutalım diyor. Ama bu tabi taktik de olabilir. Tok satıcı kimliğine bürünüp Girasi'nin yerine işte oradan 40'a Fenerbahçe'ye satalım da biz 50'ye daha iyisini alalım düşüncesi de vardır. Tabi bilemezsin. Bundesliga'da çünkü çok hareketi severler. Hele Dortmund taraftarına, yani biliyorsun belki Bayern Münih'in dönemindedir benim için Dortmund taraftarının görsel şovları, yani jenerikliktir.
1: Bence de en iyi taraftar.
0: Ben de öyle. Bayrak şovlarını çok seviyorum. Mesela Bayern Münih'te, Bayern Münih tribünlerinde onu göremezsin.
1: Var abi, bayrak var ama ben...
0: Bayrak demiyorum. Onların bu görsel bayrak sallamaları şeydir, ritimlidir. Meksika dalgası gibidir mesela. Meksika dalgası nasıl bir böyle gider? Şeyde de Borussia Dortmund taraftarlarının bayrak şovu da öyledir.
1: Bizim ülkede olsa büyük sorun çıkar biliyor musun? Şimdi adam sallıyor bayrağı. Hep şöyle geliyor aklıma. Şimdi gol pozisyonu olacak, orada bayrak sallıyor.
0: Göremeyecek,
1: öyle yapacak, böyle yapacak. Olmuyor, vallahi olay çıkar. Büyük maç. Hep bayrak sallandığında şu düşünce benim aklıma geliyor ya. Bizde olsa büyük olay çıkar diye yani.
0: Aynen, doğru.
2: Bizde önündeki adam böyle hararetli olup da o böyle pozisyonda kalkıp inince bile. Tabii.
0: Otur kalk otur kalk.
3: Oturalım beyler kültürüyle.
0: Tribünde. Maçı izle. Artık onlar olmuyor. Niye biliyor musun? Herkes kameraman. Ya penaltı atılıyor. Ya çıplak gözle izlemeye gelmişsin canlı. Yine banttan izleyeceksin. İlla çekeceksin, sonra buradan izleyeceksin. Ya biz böyleyiz tribünlerde. Hakikaten bazen şaşırıyorum. Dünya Kupası'nda da öyle biliyor musun? Evet. Dünya Kupası'nda da tonla para vermişsin. Gelmişsin, en pahalı Dünya Kupası. Yani sen bırak ya, izle. Zaten bulursun onu, bir yerden tekrar çekersin. Vardı. Bırak ya. Ya çok güzel şeyler oluyor. Aa,
1: sosyal medya, ben, teknoloji böyle bir yere geldi artık.
0: Aziz Yıldırım mutlaka taraftarı coşturacak. Şampiyonluktaki rakiplerine psikolojik baskı oluşturacak, transfer yapacaktır. O medyaya sızacak transfer olmayacak. Emin ol, bakın. Sızdırmaz Aziz Yıldırım alacağı o golcüyü. Herhalde golcüyü gizleyecek. Belki Girasi derken pat diye
1: bambaşka birisi.
0: Bambaşka nasıl aklımıza gelmedi falan diyebileceğimiz durumlar da olabilir. Ama başkan her zaman büyük transferler yapmıştır. Hele hele biz 120. kuruluş yıl dönümümüzde destansı bir şampiyonluk yaşayacağız. Galatasaray'ın 5'te 5 yapmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için geldim diyorsa bu yola baş koymuşlardır. O bütçeyi oluşturmuşlardır. Yani aceleye getirmez. Önce bu hani 40 oyuncunun sevk idaresine bakıp bir taraftan da tespit ederler. Bu tipte 40-50 milyon euroluk oyuncuları transfer etmek de bir ayı alır. En az bir ay.
1: Tabii.
0: O yüzden Fenerbahçe taraftarı rahat olsun. İyi oyuncular gelir Fenerbahçe'ye ki çok da çok iyi bir kadrosu var. İşte iki golcü, belki iki stoper, belki giden oyunculara hamle olarak daha böyle parıltılı oyuncu transferleri olabilir. Tabii İsmail Kartal'ın burada hani çok hazır bir şekilde takımı verecekler diye düşünüyorum. Hani İsmail Kartal 2-3 oyuncu listesi verdim dedi. Ama başkan bakar o 2 oyuncu listesine de. Daha önce hani Aykut Hoca ile işte bu yüzden olmadı de. Ben ona da inanmıyorum. Aykut Hoca ile işte bir sürü şeyler söyledi. Olmuş bitmiş. Ya, o konulara girmek istemiyorum. Zaten Aykut Kocaman Süper Lig'de bir takımla da şu anda anlaşmak üzereymiş. Bugün öyle bir duyum aldım.
1: O zaman bir basın toplantısı yapacak, konuşacak.
0: Yapar. Kırgınlıkları da olabilir. Aykut Hoca'ya da çok saygı duyuyorum. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştır. İsmail Kartal, 4. İsmail Kartal döneminde belki şampiyon yapacak. Zor bir göreve geldi ama kendisine güveniyor. Çok dinlendi. Hoca çok istiyordu. Bunu da ifade edeyim. Ama Fenerbahçe'nin transferleri, özellikle başkan üzerinden yapılacak transferler, ki o şeyi söyledi zaten. Saran yönetimi pazarlık yaptığı için biz Girasi'yi işaret edip pazarlık yapamıyoruz. Hatta fiyatın yükselmemesi için gayret gösteriyoruz dedi. Orada Girasi için çok uğraşıyorlar. Ama ellerinde nasıl Galatasaray için Osimhen çok değerliyse, öyle bir oyuncu Borussia Dortmund için. Borussia Dortmund şuna bakıyordur. Ya iyi para veriyorlar da daha iyisini

0: buluyorsak satalım. Daha iyisini bulamıyorsak satmayalım diyorlardır. Ya onlar da
1: bizim için değerli oyuncu.
0: Tabii. Diyor. Evet. Yani sonuçta Bundesliga'yı ikinci bitiren Borussia Dortmund'un hedefi ne olur seneye? Bayern Münih'i geçip şampiyon olmak. Ya ah şu Harry Kane'i bir alsak da diyorlardı işlerinden. Ya
1: o imkansız.
0: Ya, ya imkansız tabii, çok saygı ya, duyulan tabii, bir golcü. Şimdi, çok müthiş. Aziz. 55 gol atmış Bundesliga'da geçen yıl.
2: 55 attı abi, geldi hala atıyor işte, İngiltere ile atıyor.
0: Hiç durmuyor.
2: Atması yetmiyor, geliyor ya, duraklamada top çıkarıyor falan.
0: Ya, ayakla vursan en az ceza sahasında 16-17 kişi vardı, kafayla füze gönderdi ya. Ve füzeyi aralardan geçirdi böyle, gitti köşeye, kafayla öyle gol mü atılır ya? Artık golcülüğün kitabını yazmış adam.
2: Çok özel oyuncu. Çok özel oyuncu.
1: Her şey var. Yok yok adamda var. Yani.
2: İnan, repertuar geniş. Mücadele.
1: Evet.
0: Gol repertuarı mı diyorsunuz?
2: Repertuar geniş.
0: Ya güzel.
1: Fenerbahçe, aslında Fenerbahçe adına Aziz Başkan'ın olmadığı dönemleri de dahil edersek bu kadar yılın sonunda 8 sene oldu değil mi Aziz Başkan'ın evet. olmadığı? Evet. Bu kadar yılın sonunda gelinen nokta aslında Fenerbahçe'de gerçekten çok üzücü. Sen hemen hemen her sene transferde şampiyon olan bir takımsın. Ama onca transferlere rağmen takım olamayan bir takımsın. Şimdi buradan baktığımızda Fenerbahçe'de potansiyel var.
0: Hocam bunun kaynak nedeni var. Şey olabilir mi? Çok çabuk vazgeçmek. Olmadı değiştirelim. Ama olmadı işte, değiştirelim mi acaba?
1: O benim dediğim işte o şey, şampiyon olamamanın baskısı var ya. O stres hemen bir adres arıyor.
0: Evet.
1: Olumsuzluklarında. Ondan dolayı.
0: Olmadı. Yani. Daha iyisini alalım.
1: Tabii olmadı daha iyisini diye. Yani şimdi burada Fenerbahçe takımının potansiyeli var, kaynak var. Camia çok büyük ama bunları doğru bir şekilde yönetecek futbol aklı eksikti. Onu kabul ya, edelim yani.
0: Şimdi Real Madrid'e giden hocasından bile vazgeçtiler bir yılda ya. Olmadı, düşün yani. Olmadı deyip vazgeçildi ama belki bu, yani geride geç, yani geçen sezon belki, geride kalan sezonda belki şampiyon yapabilirdi. Gitti Portekiz'de yenilmeden sezonu tamamladı mesela. O da enteresan bir hoca. Yani saygı duyulası bir hoca. Jesus'tan vazgeçildi mesela.
1: Ben Jesus taraftarıyım evet.
0: Çok iyi de oynatıyordu.
1: Evdeki en kötü kadro ondaydı. Ama en iyi verim...
0: Hocam orada Dünya Kupası'na 45-50 gün ara verilmeseydi gaza basmış gidiyordu.
1: Gidiyor.
0: Orada Fenerbahçe'nin motivasyonu yerle bir oldu. Geri dönüşü zor oldu. O dönem Fenerbahçe gaza basmış giderken Galatasaray sorumluydu. Galatasaray o 45-50 günde Dünya Kupası arasında o bütünlüğü sağladı, ritmini yakaladı. Bu sefer Galatasaray gaza bastı, Fenerbahçe geriye gitti. Yani öyle detaylar da...
1: Vardır, uzun uzun yolda ritmini bulmuş gidiyorsun.
0: Evet, fren yaptırdılar
1: sana. Aile orada diyor bir mola ver, bir mola ver. İhtiyaç yok aslında. Yani lavabonuz mu var, bilmem ne, yok. Ya gideyim bir mola ver. Ritmini bulmuş giderken molayı verdi. Verdiğin dakika bir daha aynı ritmi bulamazsın.
0: Öyle, öyle.
1: O şimdi takımlarda havayı bulmak öyle işte.
0: Evet.
1: Günler aylar sürebiliyor ama bir saniyede bozulabiliyor. Şimdi, bir ara verdiğinde bozulabiliyor.
0: Şimdi öyle bir şey ki bir yıllık geçiş yönetimi tabii ki. Aziz Başkan aday olmayacağını açıkladı. Şampiyon olamazsa zaten seçilmez. Şampiyon olursa zaten kimse karşısına çıkmaz. 3 yılda
2: kesin
0: görevde kalır. Abi şimdi İsmail Kartal şampiyon olursa kalacak biliyor. Bir yıllık sözleşme yapıldı. Şampiyon olamazsa gidecek.
1: Çek, bir daha Fenerbahçe kapısı da kapanacak.
0: Kapanmaz. Gene 2-3 yıl sonra şey olursa, yani iyi bir sezon geçirirse tabii. Hani 99 yani müthiş futbol, işte kafa kafaya bir şampiyon olacak olası takımla mesela. O zaman yine bir kredisi olur ama kötü bir sezon geçirirse dediğin gibi 4'te kalır. İsmail Kartal da bunun bilincinde zaten.
1: Bilincinde, onda da baskı var yani. Ya. Ya bir dakikadan sonra Fenerbahçe'de yani başkanı, yöneticisi, teknik direktörü, futbolcusu hepsi program dahilinde umut veren insanlar olarak ortaya çıkmalılar. Çünkü camianın beklentisi çok büyük.
3: Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor ve listedeki isimlerden Kepen Turam yine en önde konuşulanlardan bir tanesi. Zeki abi çok isim var Galatasaray'da.
0: Evet.
3: Turam ismi aslında uzun zamandır gündemde. Biraz daha son günlerde ısınan transfer gelişmelerinden bir tanesi oldu. Nasıl görüyorsun Turam'ın transfer sürecini? Tabii ki Can Uzun'u konuşacağız. Milli takım muhtemelen Birleşik Devletler'den döndükten sonra o transferde daha çok konuşulacak şey olacaktır. Ama önce istersen Kepen Turam'ı konuşarak başlayalım.
0: Geçenlerde de, geçen haftadan beri sıcaklığını koruyan bir transfer gelişmesi. Turam transferi.